0: Şu ana kadar yani bu konuda cinayetle ilgili sadece Amerika'da FBI'da ki bir ifade mi var? Bunun dışında ikrar eden
1: yok.
0: Mesela bu işe İkrar ortak yok. Olan bir sürü isimden bahsediyoruz. İşte jandarma var, korumalar var. İşte bir sürü isimden bahsediyoruz. 31 kişi tutuklu diyoruz. Yani şu ana kadar bu cinayetle ilgili hiç kimse bir açık
1: var.
0: Evet vardı biz bunu
1: var.
0: Yaptık.
1: Bir var gizli bir tanık isim? Var. Kurtuluş bir gizli tanık var. Zaten o gizli tanığın ifadesinden sonra bu soruşturmalar genişliyor. Gizli tanığın verdiği çoğu bilginin doğru olduğu ortaya çıktı ve ondan sonra ama bu gözaltına alınanların hiçbiri ikrar etmedi. Hep mışlı, mışlı.
2: Yani şüphelilerden ikrar eden yok. Bir gizli tanığın sadece tanıklık olarak beyanları
3: peki,
2: var.
3: Peki bir şey merak ediyorum ben. Evet. Bu itiraf etmiş bu şimdi suçunu evet. Ortağı itiraf. Niye itiraf ediyor bunu? Hem
1: yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Adalet Türkiye'nin evet.
3: Giriş... onun hukuki boyutunu yani itiraf şimdi, etmese ne olur, etse ne
2: Adalet
3: olur?
2: Adalet Bakanlığı 34 sayfalık bir tutanak göndermiş Amerika'ya. Hmm. Hani suçların iadesi noktasında ve ifadesinin alınması için tabii konuyu anlatan, özetleyen 34 sayfalık çok detaylı bilgileri Adalet Bakanlığı Amerikan kuruluşlarına vermiş. FBI de bu konuda kendisi zaten gözaltına aldığı bu Umut Altaş'la alakalı evet. Kendisi savunmalarını vermiş orada FBI'de ve
1: Pensilvanya'da bir gözetim merkezinde yakalanıyor. Türkiye'den yaklaşık yani, 109 soru yolluyor.
3: Türkiye buradan kırmızı bir tane çıkartıyor.
1: Şey 109 sorunun da sorulmasını evet. istiyor. Adli yani, yardımlaşma.
2: Ben Umut Altaş'ın basına yansıyan ifadesine baktığımda yani kendisi eski valinin oğlunun bir siyah tabancayla araç içerisinde Gülistan Doku'yu öldürdüğünü
3: Umut Altaş'ın bir mesleği var. Görevi var mı?
1: Yok bir mesleği yok.
2: Orada öğrenci orada,
1: o da. Öğrenci de değil. Orada kaçak takılıyor çalışan öyle. Kaçak çalışan.
2: Bir... Yani kendi beyanında şunu söylemiş kısaca Umut Altaş. Cinayeti gördüm diyor. Cinayeti Mustafa Türkkay Sonal işledi diyor. Gülistan Doku'yu eski valinin oğlu öldürdü diyor. Bu cinayeti işleyen fail şüpheli sürücü koltuğunda oturuyordu. Ben yanında oturuyordum. Gülistan da araçta arkamızda oturuyordu. Siyah bir tabancayla Gülistan'ı başından vurdu.
1: Torpidodan çıkardı.
2: Siyah tabancayla öldürdü diyor. Aslında bu çok önemli bir beyan. Suçu ben işledim demiyor. Bakın burada önemli olan husus şu. Umut Altaş ben vurdum demiyor.
3: Yanında delil yok oturan, etmek 3 yıl falan değil mi bunun suçu? Çok fazla bir şey
2: ya
3: değil
2: burada
3: aslında.
2: İşte delilleri yok etme. Ama varsa burada eğer yardım etme var mı yok bu yargılama sonucunda ortaya çıkıyor.
1: Bence ama. Yardım suçu burada var. Çünkü benzer şey de biliyorsunuz.
2: Eğer planlamada varsa bir plan yapıldıysa önce.
3: Peki bir dakika
2: olur.
3: Şimdi evet. O 32 kişi tutuklandı babası, annesi, herkesi. Hı. Bunlar başından öldürüleceğini biliyor muymuş yoksa bu gidiyor yok, kızı
2: bunlar
3: öldürüyor.
2: Bunlar suçlamaları reddediyor. Hepsi
3: ne oluyor
2: reddediyor.
3: Babasına gidiyor beni bu, kurtar mı diyor.
1: Bu
3: nasıl
1: ani
3: oluyor?
1: Bir olay.
2: Suçlamaları reddediyorlar.
1: Gerçekleşiyor. Plan bakın şu demin söylediğim şu fotoğrafta.
3: Bu en son görüldüğü yer mi Gülistan?
1: Bir Gülistan.
2: Barajda aramalar yapıldı.
1: Gülistan olduğu iddiasıyla. Görüyorsun Gülistan'ın bu üzerindeki mont
3: evet.
1: O baraj kenarında aynı mont üstünde görüyorsunuz ama Gülistan'ın o sırada ölümü veya halen yaşıyor mu belli değil.
3: Tabancayı çektiyse ölmüştür. Ama,
2: tabii burada önemli olan eski vali azmettirdi mi? Git vur dedi
3: benim
2: mi?
3: Merak
2: bunları
3: ettim.
2: Biz bilmiyoruz. Ha. Bakın bunlar Cemil Bey burada soruşturmada sonuç itibariyle ama şunu söyleyebilirim bu FBI'daki bu ifade tutanağıyla birlikte bugün itibariyle Tunceli ve Erzurum başsavcılıkları artık iddianameyi düzenleme hadi. Aşamasına gelmiştir.
1: Kızın üstündeki evet. Mont, kapşonlu mont aynı burada görüyorsunuz.
2: Buradan sonra kayıp olduğuna ilişkin günlerce işte
1: her tek yolu üzerinde
2: evet, dalgıçların arama yaptığı vesaire hatta o
3: peki, dalgıçlar ne oluyor?
2: Dalgıçlar
3: niye suçlu?
2: Dalgıçlandı.
1: Dalgıçlar da yanlış rapor tutuyor.
3: Ne yapmışlar yani? Zaten yok ortada. Nasıl bir yanlış rapor tutuyor?
1: Hayır sanki varmış gibi.
2: Sabote
1: bazı
2: etmiş.
1: Üzerinden
2: arama
1: çıkan parçalar var.
3: Varmış gibi rapor.
1: Aslında hiç orada öyle Gülistan evet. Hiçbir zaman baraja atlamamış. Gülistan'ın işte bir şeye benzer bir şeyler.
3: İntihar ettiye mi getiriyorlar?
1: İntihar etti. Yani barajdan atladı, işte balıklar yedi.
2: İntihar süsü verildi diye. Dalgıç da bu işi sabote etti diye.
1: Şunu söyleyebilirim Cemil Bey. Ben biliyorsun Tunceli'ye de gittim. Olay yerine

0: gittim. Cumhuriyet Başsavcımız Ebru Hanım'la da görüştüm. Ebru Hanım'la yaptığımız değerle bu cinayetin Tuncay Soner vali, yani devletin valisi bilgisinde bir planlı bir cinayet olmadığını net söyleyebilirim.
1: O zaten bu hayatın olağanı.
2: Şimdi bu çok aslında eski, hassas bir konu.
0: Eski vali.
2: Eski vali diyelim.
0: Vali Bey'in bu cinayetten önceden bir planlı bir cinayet olmadığını söylüyorum. Orada ani bir gelişen bir tartışma çıkıyor. Zaten Umut Altaş da bugün söylüyor. Biz tartıştılar diyor. Birbirlerini sonra da sinirlendi diyor. Çekti diyor. Arka koltukta oturan kızı vurdu.
1: İyi manyakmış bu ya, tartışın kız arkadaşını vurur mu insan ya?
2: Hakikaten vahim
0: bir olay. Yani ani gelişen bir cinayet diyebiliriz. Planlı bir cinayet.
1: Yani bu,
0: sonra da
1: yani Umut, şöyle söyleyeyim.
2: Eski vali belki bak şimdi, bahsetmiştir.
1: Olay ani gelişmiştir ama bu karakterdeki bir insanın büyümesi bir ani gelişme değildir. Yani böyle bir insan olabilir mi? Çıkartacak, tartıştım diye çekip vuracak kız arkadaşını.
2: Yani işte tam onun ha? Niye şimdi, vurduğuna işin gerek
0: çocuk 20 yaşında, yani. 18-19 yaşlarında evet. Zaten tam en deli çağında evet. Ve en ufak bir tartışmada
1: bir de biz devletiz ayakları falan tabii, yapıyor tabii, değil
0: biz,
1: mi öyle?
0: Zaten cinayetten hemen sonra baskı yapıyor Umut'a, yardım et. Umut önce diyor ben yapmak istemedim ama sonra diyor bana baskı yapınca korktum diyor, birlikte cesedi diyor bagaja koyuyor. Sonra diyor koruması Şükrü'ydü galiba değil mi?
2: Evet.
0: Korumasını aradı. Babasının korumasını aramış. Şükrü de demiş ki bu iş büyür. Bu işi kapatamayız. Şudur budur. Bu işi nasıl yapacağız diye. Aslında koruma memuru da, polis memuru da.
3: Yani
0: bu
3: o işin yani onlar niye ilişkin eski ben var. Şunu anlamıyorum. Yani koruma memuru zaten bu işe isteyerek bulaşmamış. Yani cinayet de işlememiş. Yani
2: ama delilleri işte, yok hukuk. Ettiyse.
0: Sonradan,
3: yani ne? Ya delilleri yok etsin. Şimdi kalkar açıklar yani bunu ya. Bu aradan 20 yıl geçti. Bunun yani işte, kaçarı yok.
2: Evet.
3: Yani bunu niye itiraf etmiyor? Ben ikrar etmiyor,
2: orada
3: anlatmıyor.
2: İfadede
3: yani ona şöyle denilemez
2: etmemişler.
3: Mi? Tabii. Ya benim şöyle. Sen bu konuda olanları açıkla. Senin herhangi bir suç hükmü söyledim. Doğmayacak senin için. Ya bu mesela neden olur ki tahminime göre de? Hani neden bir tane İtiraf eden çıkmıyor.
0: Vallahi çok özel ekipler özel sorguya aldılar. Hem de biliyorsun Gülistan Ankara'da eski bir polis Gülistan'ın telefonunun sim kartını yedeğini çıkarttırıyorlar aileye. Sonra o sim kartla birlikte Instagram hesabını tekrar kuruyorlar yeni bir telefona. İşte muhtemelen Mustafa
1: canlı gibi süs mü vermeye çalışıyorlar.
0: Mustafa Soner'le
2: bilişimle ilgili çok
0: Mustafa Soner'le ilgili bir takım yazışmaları varsa onları sildiler. Geriye
2: delilleri yok etme.
0: Delilleri yok etme. Işte. Yani bu koruma polisler o dijital temizlik yapan koruma cinayetin örtbas edilme sürecinde aktif rol almışlar. Ama hiç kimse hiçbir koruma polisi yani dediğin gibi koruduğu valinin oğlu bir cinayet işliyor. Durup da kimse yardım etmez. Bunun da söylenen iddialar arasında bu korumanın
1: sicil amiri ya. Yani patronu
0: ev
1: sonuçta.
0: Ev ve arabalar alındı, paralar verildi ve sus payı olarak bir takım.
1: Bir de sicil amiri vali ya onun. Burada, patronu yani tabii. Değil mi?
3: Ya onu yapar. Sicil amiri o geçelim. İlk ortamda diyelim yaptı.
0: 6 sene önce tamam.
3: 6 sene geçti. Yani devlet onu karşısına alır. Sen devletsin der. Sen bu olayı anlat. Anlat seninle ilgili bir suç hükmü oluşmaz. Ya bu niye bu adamlar anlatmıyor. Bana i̇şte, şüpheli olan şu 31 kişi içeride tek bir kişi bu cinayetle işte, ilgili bir şey söylemiyor.
2: Kurtuluş Bey orada iddialara baktığımızda eğer bu cinayet işlendiyse ondan sonra o cesedi kimler taşıdı veya ceset yok edildiyse bu ceset nerede? Yani bunlarla ilgili bir sürü soru işaretleri
0: i̇şte
2: var.
0: İşte Nevzat zaten Bahtiyar, Narin Güran yani. Konusunda da aslında içeride ahırda abisi
1: herkes
0: ve
1: biliyordu.
0: Diğerleri aynen. Öldürüyor. Sonra da
2: arama yapıldı yani.
0: Öldükten sonra Nevzat'a verdiler. Nevzat onu götürüp dere yatağına gömdü. Ne yaptı? 20 yıl sonra da ilk başta 4 yıl 8 ay aldı. Sonradan itirazla Yargıtay bunun 20 yılını onadı. Cinayete yardım şey var. Aynısı burada özellikle bu Şükrü dediğimiz koruma veya bütün ailede bu olayın örtbas edilmesinde dalgıçlar da dahil, bu oradaki kan yani hastanelerdeki o bir takım raporların silinmesi, kim yer aldıysa bence bu

0: organize bir şekilde, örgütlü bir şekilde bu kız çocuğunun cinayetini örtbas evet. etmeye yönelik bir çalışma yaptı. Hele ki vali Tuncay Soner kamu görevini kullanarak, kendisine verilen yetkiyi kullanarak kolluğu manipüle ediyor, kolluğa talimatlar yanlış veriyor, yanlış yerlerde şey yapıyor.
1: Kamuoyunu yanlış yönlendiriyor.
0: Aynen.
1: Yani burada özetle eski valiyle ilgili iddia şu. Cinayet işlendikten sonra oğlunun bu cinayeti işlediğini öğrendikten sonra bunun bir cinayet değil, bir kaybolma vakası gibi
2: çevirmeye
1: kamu makamlarını aslında örtbas etmek. Aslında asıl suçlama bu. Burada önemli olan, bakın ben baktığımda bu artık bu aşamada bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Şimdi bir sürü HTS kaydı, PTS kaydı, dosyadaki tanık beyanları, şüphelilerin
0: çok
1: ifadeleri, bilgi
0: dosya.
1: Belgem dosya bu kadar sağlamken FBI'ın bu artık gelen ifadesine göre, ifade tutanaklarına göre bizim yani biz hukukçu olarak tabii görüşümüzü söylüyoruz. Savcılık tabii ki önünde somut dosyaya ilişkin tüm detaylar önünde ama şunu görüyorum bir hukukçu olarak bu dosya artık iddianame hazırlanma aşamasına gelmiş.
0: Tabii.
1: Yani bitmiş bu saatten yani sonra bu. ceset bulunamadı diye biz daha da bekleyelim, bu soruşturmayı bekletelim diye bir şey hukuken kabul edilemez. Çünkü burada Umut Altaş'ın ifadesinde eski valinin oğlunun bu cinayeti işlediğine ilişkin çok samimi aslında beyanlarda evet. bulunmuş. Bu iddialarla hızlı bir şekilde bu iddianamenin bence düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Şöyle olsaydı mesela oğlu cinayeti işledi. Vali Bey, çocuğun,
1: bu çocuğun yani
0: Mustafa Soneli'nin o sırada annesi babası çocuğu yurt dışına kaçırmaya yardımcı olsaydı, delillerin yok edilmesi, sadece çocukların yurt dışına kaçırması, bence bir suçu hukuken yok, doğru
2: i̇şte
0: mu?
2: İşte o araba
1: çocuğun yurt dışına kaçırılması da suç. Bakın hayır, o çocuk
0: ama
1: Türkiye'de
0: suçu,
2: o kadın ne oldu hani Abdurrahman,
0: en azından bu kadar ağır Abdurrahman, bir suçu yoktu.
2: Hani, kadın vardı oğlu
1: trafik kazasında, yurt dışına kaçırdı.
2: Beraber kaçmışlardı. Ne oldu o kadın mesela?
0: Onların da iade işlemleri halen devam ediyor.
2: Hala devam ediyor.
0: Devam
2: değil mi?
0: Ediyor.
1: Ve o kadının beyanları oldu. Keşke böyle bir hata yapmasaydım da çocuğu yurt dışına kaçırmasaydım. Şu an düşünün Amerikan makamlarında tutuklu çocuk.
0: Ha, gözlem,
2: kadın tutuklu mu? Herhalde
0: şeyde, gözlem,
1: kadın da
0: gözlem altında. Evet. Cezaevi değil ama
2: peki,
0: bir gözlem.
2: Şimdi İrfan Sapmaz'a bir gidelim. Hem masaya gidelim. Evet, İrfan Sapmaz. Bu Umut Altaş nerede tutuluyor şu anda? Hangi eyalette, hangi şehirde? İade süreçleriyle ilgili bir bilgi var mı? Ne olur? Ne diyorsun bu konuda?
3: Evet, merhabalar Cemal Barlas, değerli konuklarımıza merhabalar. Şimdi öncelikle tabii ABD'de ne oldu onu ondan bir başlamak istiyorum. Malum Umut Altaş ABD'de yakalandı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunuyordu. Altaş da 22 Mayıs 2026'da ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. Türkiye Altaş'ın iadesini istedi. Haziran sonunda da ABD'de hakim karşısına çıktı. İade süreci devam ediyor. Tabii Türkiye FBI'ye 109 soru gönderdi. Sizler de anlattınız. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ABD ile yürütülen adli yardımlaşma süreci kapsamında Altaş'a sorulmasını istediği 109 soruyu Amerikan makamlarına iletti. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı 2 gün boyunca sorguladı. Altaş 19 ve 20 Ağustos 2026'da Pensilvanya'daki Moshannon Vadisi merkezinde FBI ve ABD İç Güvenlik soruşturmaları görevlileri tarafından sorgulandı. FBI 34 sayfalık bir FD-302 denilen bir rapor hazırladı. 26 Ağustos tarihli resmi yazıyla sorgunun FD-302 adı verilen FBI görüşme soruşturma raporuna dönüştürüldüğü ve Türkiye'nin adli yardımlaşma talebine cevap olarak hazırlandığı belirtiliyordu. Rapor daha sonra Türk makamlarına ulaştırıldı. Tabii herkesin merak ettiği peki FBI'ya ne anlattı? Bu arada çok önemli bir hukuki ayrım yapmak gerekiyor. Aşağıdakiler tabii yani bundan sonraki anlatacaklarım FBI'nin doğruladığı cinayet bulguları değil, Altaş'ın FBI'ya verdiği ifadede ileri sürdüğü iddialar. Amerikan akım medyanın yansımalara göre tabii Altaş FBI görevlerine Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü gördüğünü iddia ediyor. Anlatıma göre 5 Ocak 2020'de Gülistan Doku bir BMW'nin arka koltuğundaydı. Soner'in torpidodan çıkardığı tabancayla Doku'yu vurduğu öne sürülüyor. Daha da önemlisi tabii Altaş Gülistan Doku'nun bedeninin otomobilin bagajına taşınmasına kendisinin de yardım ettiğini ileri sürüyor.
2: İrfan Sapmaz, şimdi o detayları biz konuştuk burada. Sen Amerika şeyini söyle. Bu nerede tutuluyor?

0: İade edilir mi? Bir de demin bu şeylere
1: eylem
0: geldik.
1: Tok.
0: Ha?
1: Eylem tok.
0: Eylem tok.
2: Trafik kazası.
0: O, trafik kazası olan hikaye. Onlarla ilgili bir şey var mı? O açıdan bize bir yorumlasan.
3: Şu anda Pensilvanya'da tutuluyor malum, ama bundan sonraki süreçte kesin olarak ABD yasalarına göre hemen iade edilecek demek doğru değil. O açıdan da Türkiye ile temas halindeler, ama tabii burada da özellikle tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkilere dayanarak söyleyebilirim, çok büyük ihtimalle iade edilecek gibi bir takım yorumlar var, analizler var.
0: Evet, peki. İrfan Sapmaz'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Abdurrahman, evet. Bu sümüklü papazı istedik, biz hiç tepki olmadı. Bunlara tak diye Amerika tepki veriyor. Nedir fark?
4: Ya burada bir tabii bir genç kızın ölümü söz konusu.
0: Ama burada da bir terör örgütü bütün gençliği mahveden bir hain vardı yani.
4: Ama o
2: iade etmediler. Değil mi? İade etmediler.
0: Cevap bile vermediler.
2: Dosyaya da Pensilvanya'da enteresan kurmuşsa, enteresan değil mi yani?
4: Onlar kurmuşsa, onlar yönetiyorsa şimdi olayın orasına bakmak lazım. Bugün Almanya'da siz FETÖ deyin hemen gözaltına alınırsınız. Tutuklanabilirsiniz de. Yani biz FETÖ diye bir şey yok diyor. Biz diyor bunlar normal Gülen hareketi. Gayet doğal bir STK olarak kabul ediyor. Ya burada 251 vatandaşımız
0: şey. O zaman yanlış yaptık biz orada. Mesela bir sürü çocuğu taciz ettiler.
2: Delil gitti Türkiye'de.
0: Bir sürü çocuğu taciz ettiler o cemaat denen şey. O taciz vakalarını tek tek götürseydik belki daha mı?
4: Daha etkili olacaktı.
0: Daha etkili olacaktı değil mi?
4: Kesinlikle.
0: Toplu olarak şey yapalım.
2: Gelsinler, meclisi geçsinler zaten. Yani o Amerika'dan iade etmeyenler. Türkiye klasörlerce delil gönderdi o zaman yani iade için. Ama Amerikan makamları bunu yaptı.
0: Tabii işte bu olayın...
2: Umut Altaş'ta da belki aynısını yapacaklar yani, onu söyleyeyim.
1: Bu şok etkisi yarattı. Yani valinin isminin soruşturmada geçmesi, ardından gözaltına alınması, ardından tutuklanması. Bunlar gerçekten şok etkisi yarattı ve o biraz önceki görüntülerde de gördük. Gözaltına alındığında çok ciddi anlamda da etrafta tepki gösteren insanlar söz konusuydu. Bu çok mu şaşırtıcıydı? Değildi. Yani bir sürü kamu görevlisi aslında değişik suçlamalarla, soruşturmalarla alınıyordu, ama yani bir çocuğunun işlediği bir cinayeti gizleme ya da örtbas etme suçlamasıyla gözaltına alınması ciddi bir şok etkisi yarattı doğrusunu isterseniz. Kamuoyu da bu meseleyi aslında biliyor. Hiç gündemden düşmedi Gülistan Doku meselesi. Yıllardır biz 2022'de olmuş yıllardır ama biz bu konu...
0: Şu anda kapandı biliyoruz. Bu konu değil mi aslında?
1: Yani bir muamma var burada.
0: Var mı hala bilinmeyen?
2: Ama bu yargılama da tabii ortaya çıkıyor.
1: Yani şöyle bir Amerika'dan gelen ifade benim kanımca yeterli bir ifade değil.
0: Yani ne için yeterli?
2: Şu anlamda yeterli bence. Yani bu cinayetin işlendiğine ilişkin yeterli yani, ama cinayetin sebebiyle ilgili yani arkadaşı mı başka sebeple mi işledi? Bence iddianame düzenleme aşamasına
1: yani
2: gelmiş.
1: Yani bu ifadeyi veren kişinin uzun süre şantaj yaptığı da biliniyor. WhatsApp yazışmaları, mesajları çıktı.
4: Babasıyla Amerika yani para istiyor.
1: Şunu demek babasını istiyorum.
0: Kim para istiyor?
4: Bu Umut Altaş bu, babasına
1: çok
4: yazıyor.
1: Çok daha önce para sürekli şantaj.
0: Cinayetten sonra değil mi bu?
4: Tabii 2022'den bir... sonra.
1: Yani şunu demek istiyorum. Yani. Bu orada bir ifade var, tamam. Ya yani gerçekliği yansıtıyor da olabilir. Yansıtmıyor diye de bir şey de söyleyebilirim, ama asıl mesele ya gözaltına alınan bu bir sürü kamu görevlisi var. Bunlar hepsi devletin memuru. Yani devletin bizzat böyle devleti temsil eden isimler. Yani Vali Bey'in oğlunun cinayetini örtbas etmek inanamıyorum yani. Korkunç
0: film gibi bir şey
1: yani,
0: değil mi?
1: Böyle, hani bunu 6 sene gizlediniz ama devlet bu işin peşini bırakmadı, ortaya çıkardı. Ondan sonra oturursunuz bunu anlatırsınız. Bu konuda hiçbir ifadenin olmaması bana çok dikkat çekici geliyor.
0: Narin'de de aynı şey oldu.
2: Narin'de
0: işte,
2: de oldu. Yani
0: hayır, kimse oturup suçunu itiraf kabul etmiyor ki. Böyle bir gelenek yani. Yok ki.
1: Suçunu...
2: Delillere bakalım.
1: Ama yani burada kamu görevlilerinden bahsediyoruz. Bir sürü kamu görevlisinden bahsediyoruz. Yani orada aile içi bir cinayet işlenmiş. Bunu örtbas etmek için aile ağız birliği yapıyor. Ama
2: altında
1: burada bir sürü farklı
2: kullanmış
1: kamu
2: yani.
1: Ya dalgıçlardan bahsediyoruz.
2: Korumasından
1: jandarmasından bahsediyoruz.
5: Peki bu niye hala bu kadar önemli kurtuluş
0: yani? Yeni işte çıktı ifade ortaya. İşte
1: bu hiç yani, 6 yıldır
2: faili meçhuldü ya.
1: Canlı abla.
5: Şimdi onları koydular biraz devreye
1: tabii,
5: sanki.
1: Tabii.
5: Habire bir faili

0: Hani ortada bir cinayet de yok. Bir ceset de olmadığı için 6 yıldır kayıp başvurusuyla aranıyordu. Şimdi bu deliller birleştirildikten sonra artık bunun bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Ha, ayrıntılar evet, niçin, neden öldürüldü, niçin öldürüldü, hamile miydi, değil miydi, ayrıntılarda. Şimdi burada en önemli şey cesedin yerinin tespit edilmesi. Çünkü aile ısrarla kendi kızlarının bir mezarı olmasını istiyor. 20 yaşında evet. Bir genç kızı Diyarbakır'dan kalkıyor oraya okumaya giderken bir kişi tarafından veya birden fazla kişi tarafından öldürülüyor ve kaybediliyor.
1: Miçotakis Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Yunanistan kıpraşıyor ama hiç kimse de onun bir yere varacağını düşünmüyor. Öyle değil mi Cemil?
2: Evet sevgili seyirciler, bir yandan İsrail, bir yandan Yunanistan Türkiye'nin sözde etrafını sarıyorlar. Şimdi Miçotakis Türkiye'yi yine tehdit etmiş, 12 milden bahsetmiş. Ne dedi bir dinleyelim, detaylı olarak konuşacağız.
3: Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης.
2: Sevgili seyirciler, Miçotakis'in tehditlerini duydunuz. Evet Kemal Hoca.
4: Evet, şimdi burada direkt teknik konudan başlayalım. Ne demek bu 12 mil, 6 mil hikayesi?
2: Evet, bir 12 milden başlayalım. Bir Ege haritası var mı? Evet, daha bir Ege'den var. Şey yaparsak.
4: Şurada var gerçi, ufak ama gözüküyor.
2: Yok yok, oradan değil, bir büyüğü. Evet. Ha, buradan çok güzel olur.
4: Şimdi Adalar Denizi bu.
2: Evet.
4: Adalar Denizi eski Ege Denizi olarak.
2: Bir de sopa yollarsan Berkay bize. Evet.
4: Şimdi dolayısıyla burada 1923 Lozan Anlaşması'nda 3 mildi. Her iki tarafın
2: yani 3 mil dediğimiz şuradaki kara sınırından 3 mil mi, 6 mil mi, 12 mil mi, evet. Değil mi? Mevzu evet. Bu.
4: Tabii tabii. Yani kara sınırı, karanın yani denizin karayla buluştuğu yerden itibaren açık denize doğru ilerlerseniz 3 mil idi. Dolayısıyla her iki tarafta 3 mil uyguladı. 1936'da Yunanistan tek taraflı 6 mile çıkarttı. Şimdi 1936 yılını düşünün. Tam Montreux Anlaşması'nın imzalandığı yıl. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı böyle neredeyse başlamış durumda. Türkiye bir şey yapamadı ona. O 1964'e kadar 6 mil 3 mil kaldı. Ta ki biz 1936'da 6 mile çıkarttık. Mütekabiliyet esası dolayısıyla. Dolayısıyla 1964'de...
2: Yani bunun yükselmesi bizim işimize mi geliyor, dezavantajımıza mı oluyor? Yani...
4: Ha, şimdi 12 mile çıkartma hakkını nereden buluyor Yunanistan?
2: Ha, şimdi bir de şöyle bir şey var. Evet. Şimdi bir kıta sahanlığı diye bir şey var.
4: O ayrı bir
2: şimdi
4: konu.
2: Şimdi kıta sahanlığından 12 mil normal. Ama bunlar... Her adadan 12 mil normal değil almaya çalışıyorlar değil mi?
4: O bambaşka bir konu. Şimdi ana kıtadan itibaren söylüyoruz. Hı. Onların kastettiği şey şu ana kıta dediğimiz işte Mora Yarımadası, devam edin, adaları çıkartın. Ana kıtasından itibaren böyle girintili çıkıntılı olarak 6 mil uyguluyoruz şu anda hala. Hı. 64'ten beri her iki tarafta. Ama dedi ki işte 1982'de bir deniz sözleşmesi yapıldı Birleşmiş Milletler tarafından. Orada dediler ki İsterse devletler bunu 12 mile kadar çıkartma hakkına sahiptir. 12 milden fazla yapamıyorsun. Onun üzerine kalktılar, dediler ki bu Yunanistan ben 12 mile çıkartabilirim. Çünkü burayı çıkarttı Adriyatik.
2: Tamam.
4: Şimdi burada 12 mile çıkarttığı zaman ne oluyor?
2: Ne olur? Ha, aynen.
4: Ne oluyor? Bak şu coğrafi olarak şu oluyor. Şu anda 6 mil ya iki tarafta. Bunun Adalar Denizi'nin %35'ini Yunanistan kontrol ediyor.
5: Yunanistan kendi başına Türkiye ile mümkünü yok. Yani bunu göze alamaz. Bu zaten belli söylüyorlar. Bunu Dengas da söyledi. Biz küçük ölçekli bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla gelmiş olduğu nokta belli. Biz şimdi dış ülkelerle sürekli temas halinde olmamız lazım. Mesela önümüzdeki günlerde Miçotakis Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan'a gittikten sonra oturup orada şunu konuşacak. Düne kadar biz tatbikatlar yapıyorduk. Sizin F-16'larınız bize geliyordu. İşte biz oraya gönderiyorduk. Size Patriot bataryası gönderdik. Ne oldu da bu Mekke anlaşmasını yaptınız? Bunun arkasını araştıracak. Mısır'a gidiyor ki Mısır'a diyor aman Türkiye ile bir deniz sınırı anlaşması yapmayın. Bir münhasır ekonomik bölge yapmayın. Sürekli Türkiye'nin karşısında olan ülkelerle bakın Türkiye Pakistan'la

0: kardeş ülke, stratejik anlaşmalar. Yunanistan ne yapıyor? Hindistan'a giriyor. Yani bunu anlamaya ne var? Yani şu anda Yunanistan'ın izlediği politika tutarsız.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Tutarsız ama. Şimdi Yunanistan da Avrupa'nın içinde bir ülke. Şimdi bütün Avrupa'da bu Filistin'de olan soykırıma tavır aldı. Yani bir İsrail'in yanında olmak, bu soykırımın yanında olmak bir ahlaki sorun yaratmıyor mu? En azından bir kesimde bile olsa Yunanistan'da.
0: Tabii ki yaratıyor. Sol görüşlü kesimde, sol partilerde, sol görüşlü insanlarda, demokrasiyi sevenler, insan haklarını, insanları seven insanlarda bir şey uyandırıyor. Hem de onları dertli ediyor. Çünkü İsrail kruvaziyer gemileri geldikten sonra Yunanistan limanlarına, limanlara gidiyorlar. Ve liman işçileri iş bırakıyorlar baktığımız zaman. Bu kesimde var. Ancak devletin, Yunan devletinin Türkiye'ye karşı politikası artı Yunan kilisesi, teokrasi, demokrasi yerine teokrasiyle yönetilen Yunanistan, Türkiye'ye karşı bu politikasını bir kenara bırakarak biz Türkiye büyük bir ülke, bölgede beraber birlikte işbirliği yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi win-win, kazan-kazan temelinde bunu benimsemezse bu politika hep böyle gidecek. Yıllarca gidecek, yani bunun başka şeyin başka yolu yok.
1: Evet, İhsan Tahsin'e yaptığı değerli yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Yunan Sağlık Bakanı'nın sesini bir dinleyelim. Ayasofya için ne demiş? Üstüne haritalardan devam edeceğiz.
2: Δεν και ακόμα χειρότερο στα προσωπικά. Είναι αυτά που είπε για την εξωτερική πολιτική. Και ο Σουλιάς ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι προφανώς ψέμα και ανοησία. Δεν συζητεί. Η Ελλάδα δεν συζητεί εξωτερική πολιτική έχει. Τα τελευταία χρόνια υπογράψει συμφωνία θετική συνεργασία με τι ΗΠΑ. Σήμερα υπογράφει την ασπίδα του Αχιλέα ο Δάντιας κάτω στο Ισραήλ, ναι, οικοδομώντα την εταιρική μα σχέση και στρατηγική μα σχέση με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία με τη Γαλλία. Στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλέ σχέσει, πολύ καλέ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία. Τριμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. ΑΟ με την Ιταλία. ΑΟ με την Αίγυπτο. 12 μίλια στο Ιόνιο. Σεύρων εξορίξει. Έξων εξορίξει. Αν αυτά είναι. Δεν έχει εξωτερική πολιτική, λέει το να έχει εξωτερική πολιτική, θα έχουμε πάρει τη Βασιλεύουσα και την Αγία Σοφιά.
1: Sevgili seyirciler, Yunan Sağlık Bakanı'nın hezeyanlarını dinledik. Şimdi
3: Cemil, ben bir şey ekleyeyim.
1: Söyle bakalım.
3: Yani meydan okuyacak güçte değil zaten Miçotakis. İşte bir kabine, hükümet güven oyu almış, bir sunum yapıyor. 6 milde saklı hakkımız var, 12 milde de çıkarız. Kendisince aslında siyaset de yapıyor. Ama yani Rafael'ler Fransa'dan gelecek. Aşık Kalkanı İsrail'den gelecek. Fırkateynler Amerika'dan gelecek. Yani bunun saçma bir kafa olduğu belli. Yani bir ülkenin savunmasının.
1: Bir de bütün bunlara para veriyor. Parası olmayan Yunanistan verdikçe de batıyor.
3: Ama tüm bunlara rağmen bu zaten dünyada 2. Dünya Savaşı'nda da bu küçük devletlerde şöyle bir sorun var. Başka bir devlet savaşa girdiği zaman ona ben sana silah veririm, sen yeter ki savaşa gir diyor. Yani işte Ege'de, Doğu Akdeniz'de bir cephe açması anlamında bu anlamda yani bir mantığı var bunun. Şunu demek istiyorum. Yani Yunanistan'ı çok güçsüz, askeri olarak da güçsüz, ekonomik olarak da güçsüz, diplomatik olarak da güçsüz ama bu başka devletlerin bunu vekil olarak kullanmayacağı anlamına gelmiyor.
1: Yani bir terör örgütünden de daha başarılı olabilir sonuçta, değil mi? Yani PKK'dan daha başarılı olur mu Yunanistan?
4: Ya şu PKK ayrı bir terör örgütü o an.
1: Ya aynı 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler
3: yani
1: değil
3: cephe
1: mi?
3: Cephe açacak.
4: Ha? Hayır, bir şu, cephe açmıştım. Yani PKK sanki başarılıymış gibi bir algı olmasın istiyorum bir taraftan da ama yani Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yapacağı şey düzenli bir harp olacaktır. Ya bu çok sert bir betona doğrudan böyle 100 kilometre hızla çarpmak gibi bir şey. Yani çarpan adamın ne hale geleceğini düşünün. Şimdi burada başka bir şey var. Bakın onu söyleyelim. Suriye. İsrail'in derdi Suriye. İsrail Suriye'ye saldırmak istiyor. Bir. Neden? Çünkü burada emelleri var. 3-5 parçalı. 5 diyelim hadi. 1921 Fransız modelini uygulamak istiyor. Yapamadı. Niye yapamadı? Bir kere biz şu bölgedeyiz, değil mi? Kuzeydeyiz. Burada 10 binlerce askerimiz var. Şam'la işbirliğimiz var. İsterse Şam Türkiye'yi davet eder ve şurada bir güvenlik sistemi oluşturabilir. Nerede? Golan Tepelerinin
1: tam dibinde.
4: Doğusunda. Evet. Hem tam dibinde. Şam burada zaten. Şurada işte Süveyda var. Burada Dürziler var. Buraya bir harekat icra edebiliriz beraber. Eğer Şam isterse. Dolayısıyla şurada şu bölgede Halep, Hama, Humus hattında Laskiye, Tartus'ta şurada bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız konuşlanabilir. Eskiden Rusların olduğu yerde. Humeymin hava üssü var burada. Askeri hava üssü. Ruslar bıraktılar birkaç parça bir şey. Burayı kullanabiliriz. Halep'te bir hava üssü kurabiliriz. Palmira'da bir SİHA üssü kurabiliriz. Yani burada biz Türkiye olarak Suriye'nin talepleri doğrultusunda her şeyi yapabiliriz. Ve biz burada PKK'yı bitirdik. YPG bitti. Eskiden Tel Aviv, İsrail katil devleti PKK'yı kara gücü olarak kullanacaktı. El Hicri kuvvetlerini burada yine kara gücü olarak kullanacaktı. PKK'yı Deiruzar'a kuzeyden güneye, Hicrileri de ne diyelim batıdan doğuya doğru şu koridorda şurada birleştirecekti. Deiruzar'da bir ne diyelim karakol kurulacaktı, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şu bölge doğu ve güney bölgesi tamamen İsrail'in kontrolüne girecekti. Türkiye'nin yaptığı harekatlar, Eşşara'nın Şam harekatı, Esad'ın gidişi bu planı aksattı. Şimdi B planına geçti İsrail. B planı şu. İsrail'e gene saldıracak. Daha yeni şu Golan Tepelerinin hemen doğusundaki Kureytra kasabasının etrafındaki köylere saldırdı. 3 tane köye saldırdı. Şam'ın kırsalına saldırdı dün akşam. Dolayısıyla buraları bombalıyor. El Zuhur'a saldırdı şurada Halep'te yakınlarında. Palmira'nın batısındaki T4 üssüne saldırdı. Çeşitli yerlere saldırdı ama hiç zayiat yok. Bak hep mesaj. Hiç kimse öldürmüyor.
1: Gittiği yeri bombalıyor bilmem
4: yani
1: ne.
4: Yani Esad'a kalan bir takım hava üslerini falan filan bombalıyor. Türkiye'nin girebileceğini düşündüğü yerlere istihbaratçılar bilgi veriyor. Bunu yapamayacağını anlayınca zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ikilisi, o da Katar'sa üçlüsü, bir burada eskiden kalan bir anlaşmaları var. Lübnan'da girmişti, Mısır'da girmişti, İsrail'de girmişti. Bu bölgede bir Akdeniz ittifakı oluşturmuşlardı. Biz Türkiye olarak Libya ile bir ekonomik anlaşma imzaladık. Hidrokarbon anlaşması, Münasır Ekonomik Anlaşması. Bu anlaşmayla beraber biz çektik.
1: Bunların bütün oyunu bozuldu.
4: Hepsi bozuldu. En ilk çıkan Mısır oldu. Şimdi kaldılar bunlar üçlü. Üçü de Hindistan'ı çağırdılar, gelin dediler.
1: Hindistan ne yapsın burada ya?
4: Ya işte asker verecek ya da ne bileyim füze verecek, bir şeyler verecek. Bir de onların şeyi var biliyorsunuz, nükleeri var. Şimdi dolayısıyla biz de bunun üzerine gittik. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Mekke anlaşmasını yaptık. Şimdi bu anlaşmayla beraber bu ittifak çatırdamaya başlayınca İsrail dedi ki Yunanistan'a, senin burada isteklerin neler? 12 mil, 1. Adaların silahlanması, 2. Her adanın kendine ait bir münhasır 200 binlik ekonomik bölgesi olması, Fırat'ın 12 bine çıkartılması paralel olarak ya da ne bileyim burada dolayısıyla şu Adalar Denizi'ni komple Yunan Denizi haline getirmek. Öyle mi? Tamam. Bugüne kadar 8 kez genişledi ya Yunanistan. Hep onun bunun desteğiyle İngiltere'nin falan filan. Şimdi de Amerika'dan istedi dedi ailesi konuşlanması şartı olarak. Amerika kabul etmedi. İsrail bu Yunanistan'ın taleplerini gerçekleştirecek şekilde bazı sözler verdi oraya. Ama dedi şunu yapacağız. Ben Suriye'ye saldırdığımda Türkiye iki cepheye bölünmesi lazım. Birisi Batı cephesi, birisi Doğu cephesi. Doğu cephesinde ben Amerika'nın desteğiyle Suriye'de ilerlerim. Ama Türkiye eğer tek cephede kalırsa bütün gücünü bana yıkar. Benim planlarım aksar. O yüzden sen burada bir cephe
1: açtın. Peki doğru mudur bu? Türkiye'nin burası için ayrı, orası için ayrı ordusu
4: tabii
1: yok mu ya?
4: Doğru yani... değil tabii ki. Ha? Ama yine de kuvvetleri ikiye böldüğünüzde elbette ikmal... Ha,
1: konsantrasyon gerekiyor. Bölünüyor değil mi?
4: Yok, Türkiye'nin şu anda...
3: Yani şöyle bir hesabı var. İsrail ordusunun bunu Netanyahu da çıktı açıkladı. Biz Türkiye'ye karşı böyle kendilerini yeniden reorganize ediyorlar ya. Dediler ki deniz kuvvetlerinde, deniz gücünde Türkler üstün. Ya bunu ne yapabiliriz? İşte biz şu siparişleri verdik, deniz gücümüzü kuvvetlendiriyoruz. Fakat Türkiye'nin de aynı zamanda deniz gücünü 2-3 ayrı cepheye bölerseniz, yani böyle bir hesap da var, o zaman bize gelen kuvvet biraz daha azalmış olur.
4: Doğru Kurtuluş Bey, ben buna 1,5 cephe diyorum. Eskiden 2,5 cephe diyorlardı, ben 1,5 cephe diyorum. Buçuğu da Kıbrıs'ta. Dediler ki Kıbrıs'ta da bir cephe açın, 0,5 cephe.
1: Peki... Şimdi
4: Türkiye buraya kuvvet tasarruf edecek. Zaten burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız var. Kol Ordu çapında. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı var. Tümen çapında. Burada Ege Ordu Komutanlığımız var. İstanbul merkezinde Trakya'yı daha çok koruyan 1. Ordumuz var. Zaten ordular tahsisli. Yani nereye ne yapacakları belli.

0: İkinci ordu komutanlığımız var. Bütün cephede, Kafkaslar'da da üçüncü ordu komutanlığımız var. Bizim dört tane ordumuz var.
1: Şimdi ben, biz bunu burada yayında konuşuyorsak, bir kurma yakıl diye de bir şey var.
0: Tabii.
1: Değil mi? Kurma yakıl da biliyor bunu. İsrail gidip Yunanistan'ı kışkırtıyor. Cepheleri bölmeye çalışıyor. Doğru. Biz de bunu bilerek, o ne zaman kışkırtsa biz Yunanistan'ı hiç kale almayıp doğrudan İsrail'i hedef alamaz mıyız? Yani
0: şimdi şöyle, Yunanistan
1: orada neyse önlemini alacaksın ama orada dalaşa girmeyeceksin.
0: Türkiye şöyle yapar, yapacaktır tahmin ediyorum. Bir tarafı stabil tutacak. Yani orayı sabit tutup tüm sıklet merkezini asıl düşmanın olduğu yöre kanalize.
1: Asıl düşman da belli değil mi?
0: Güneyde. Yani? Güneyde yani. Güneyde. Suriye cephesinde. Ama eğer Yunanistan söylediğim askeri eylemleri yaparsa, ki yapacak gözüküyor. Yani 12 bile çıkartacak, önce ilan edecek. Arkasından adaları daha da silahlandıracak. Dibimize kadar gelecek. Türkiye bunun üzerine bizim kendi tahsisli ordularımızı oraya kanalize edecek. Hava kuvvetlerimizin ilgili filolarını oraya kanalize edecek. Önce orayı bir çökertecek. Sabitleyecek. Yunanistan kafa göz dağılmış. 1920-22-23 hatırlayın. Kafa göz dağılmış, dönecek. Sonra biz kalan bütün unsurlarımızı da güney cephemize aktaracağız. Burada tabii şu da var. Mesela Aşil şeyi var, kalkanı var. Aşil kalkanı. Şimdi bu deli.
1: Bu Aşil kalkanı dediği şey, bunların çelik kubbe falan diyorlar. Değil, onun devamı mı?
0: Ama sayayım. Davut sapanı var. En uzun menzilli. İçinde radar var. Barak MX var. Orta menzilli radar var. Lancer var. Komuta kontrol var. Spider var. Kısa menzilli. MMR var. Radar. Bir de drone dome dediği, bu tesis korumaya yarayan bir takım sistemler var. Bunlar 15 kilometre, 300 kilometreye kadar menzilli radarlar. Ama bakın, bizim bunlara karşı neyimiz var? Bir de bu sistem, Aşil kalkanı sistemi 3 milyar euro ya. Benim görüşüm şu. Bu çok uç bir görüş olacak ama Kurtuluş Bey'in görüşünü merak ederim. Bu adamlar para falan vermedi İsrail'e. 3 milyar euro da vermeyecekler. Çünkü İsrail gelecek bizim en yakın Doğu Adaları dediğimiz Yunanistan'a ait adalara kendi birliklerini kurdurdu.
1: Yunanistan'ın zaten para ödemek gibi bir şeyi yok. Avrupa Birliği'ni dolandırmaktan şey yaptı değil mi? Yatırım yapıyorum diye haritaları şey yaptı. Zaten borcu çıkmış gayri safi milli hasılasının 3 misline.
0: Doğru.
1: Belli, bu parayı vermediği belli. Yani şimdi
0: ya İsrail,
1: ya PKK'ya benzetiyorum. PKK para mı veriyordu silahlar için?
0: İşte, 5000
1: tır geliyordu.
0: Aynen öyle. Bakın
1: değil mi?
0: İsrail kendi birlikleriyle beraber o katil subay gelecek. O işte Davut Sapan'ın başında İsrail ordusundan bir katil asker olacak. Yunan askeri değil.
2: Yani Yunanistan'a girme, yerleşme.
0: Oradan Türkiye'ye
2: zaten
0: yanaşma.
2: Deniz anlaşmasıyla bunu yaptılar. Biraz önce de oradaki arkadaşımız bunu anlattı. Aynı şekilde yani Türkiye'ye karşı belirli mevziler elde etmek Yunanistan'da.
0: PKK'nın içerisinde de ABD subayları vardı bu arada, onu söyleyelim.
1: Vardı değil mi?
0: Tabii vardı. Tabii. İsrail subaylar da var. Şimdi dolayısıyla İsrail şu adalara Yunanistan şapkasıyla, Yunan belki de kıyafeti giyip, Yunan ordusu kıyafetiyle yerleşiyor.
1: Abdurrahman yapmıştı değil mi? Kıbrıs'ta yer alıyorlardı şeyler. Güney Kıbrıs'ta
3: Yahudiler
1: da yaptılar değil mi?
3: Kuzey Kıbrıs'ın o uç kısmından bir sürü yer, İsrail'e Harpas bakan yerlerden birçok yer almıştı. Ben bizzat Kıbrıs'a
1: o zaman
3: gittim.
1: Bize paranoyak bunlar şey dalga geçmişlerdi bu haberi yaptık evet. diye. Ne kadar önemli olduğu çıktı değil mi bunun
3: sonra
1: ortaya?
3: Da kanun değişti. Mülk edinme yasası değişti. Yahudiler orada özellikle Yahudi demeyeyim de yani antisemizm konuşması gibi olmasın. Ama orada farklı pasaportlarda binlerce kişi, bakıyorsunuz Polonyalı, ne var? Polonyalı buradan yer almış. Ama baktığınızda orijininde Yahudi. Bakıyorsunuz başka bir Alman alıyor ama Yahudi. Ve Kıbrıs'ta binlerce kişi orada yer alıyor, arazi alıyor, mülk alıyor. Ve bunların hiçbiri resmi kayıtlarda gözükmüyordu. Sonradan bir anda hepsi gidip kayıtları başvurduğu zaman orada yüz binlerce Yahudinin malı mülkü olacaktı. Ve orada ileriki safhada mülk isteyeceklerdi. Ve oradaki seçimleri etkileyerek İsrail lehine birçok politikalar geliştirilmesi için gizli bir çalışmayı biz Sabah gazetesi olarak deşifre ettik. Sonra Kuzey Kıbrıs

0: O haberin ne kadar önemli olduğu şimdi çıkıyor ortaya.
1: Sadece evet. Mülk değil, bir banka kurdular. Siyonist bir banka biliyorsunuz, KKTC'de. 2000 adette şirket kuruldu, ortaya çıktı. Sadece mülk alımı değil. Evet. Abdurrahman Bey. Şimdi, dolayısıyla topyekun girmişler yani.
0: Şimdi bu yaptıkları anlaşma bizim Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığımız anlaşmaya mı benziyor?
1: Neredeyse.
0: Mekke anlaşmasına.
1: Bir pakt gibi gözüküyor. Sanki Mekke anlaşması biliyorsunuz.
0: Ama Mekke anlaşmasında birisine saldırılırsa cevap verme şeysi vardı. Bunda yok galiba.
1: Şöyle askeri anlaşma aslında bu. İlk başta şu buradaki ekonomik bölgenin paylaşılması anlaşmasıydı. Şimdi askeri bir anlaşma. Fransızlarla yaptığı anlaşmaya benziyor. Fransızlarla biliyorsunuz 5. maddeye evet. benzer bir anlaşma yaptılar. İsrail ile Yunanistan arasındaki anlaşma da hemen hemen benzer bir anlaşma. Dolayısıyla bunlar bir şekilde Türkiye'nin muhakkak bir savaşa girsin için yapılmış bir adım gibi gözüküyor. Onu da unutmayalım. Ve burada bizim karşımıza Yunan birlikleri değil, Yunan hava savunma sistemi değil, İsrail'in hava savunma sistemi olacak. Dolayısıyla hiçbir devlet, az önce Kurtuluş Bey de söyledi, kendi yazılımı olmayan, kendi ürünü olmayan, yerlilik oranı çok düşük, millilik oranı sıfır olan bir askeri malzemeyi geçmişte bizim yaptığımız gibi almaz. Çünkü sürdüremezsiniz. Bunların bütün mühimmatı, saydığım bütün o sistemlerin mühimmatları Amerikan menşeli mühimmatlar.
0: Zaten Amerika'nın İsrail mühimmatları tabii, bitmedi Rafael mi ya? İran'a atamıyorlar hiçbir şey. Ukrayna'ya işte, atamıyorlar.
1: Dedim ya bakın 15 kilometreden 300 kilometreye kadar. Hadi ben 200 diye söylüyordum ama 300'e kadar çıkartılabilir belki. Davut Sapan'ı dolayısıyla. Gerçekten bunlar
0: ya varsa. Ya bir tane atar. Ama bunlar da şimdi cephane çok ciddi sorun değil tabii, mi? Hem Ukrayna'da.
1: Hayır atamaz. Bakın söyleyeyim. Kemankeş var bizde biliyorsunuz. Stand-off mühimmat dediğimiz. Yani hava unsurlarıyla attığımız balistik füzeler. Hmm. Menzili 200 kilometre. Atmaca var. Atmaca bizim deniz kuvvetlerinin kullandığı füze. 400 kilometre. Tayfun var. Tayfun 800 kilometre. Son B'ler var.
0: Yani bu Tayfun galiba balistik füzeyle denizde hareket eden şeyi vurmuş değil mi en son?
1: Evet.
0: Yani çok vurdu. Müthiş bir şey değil mi? Balistik füzeyle hareket eden gemiyi vuruyor.
1: Vurdu, tabii.
0: Çok müthiş bir şey bu.
1: Güdümlü çünkü. Bizim mesela kızılötesi radar sistemlerimiz, kızılötesi sistemlerimiz var. Yani radarı kapatsa bile adamlar, radarı kapatsa bile uçan cisimler bir şekilde bizim kızılötesi sistemlerle onun...
0: Ya benim bu Ukrayna Savaşı'ndan ve İran'dan anladığım şu. Yüksek teknoloji silahlar hiçbir şey yaramıyor. Bir tane atıyorsun bitiyor. Evet. Ondan sonra iş klasik silahları 155'lik top.
1: Topa kalıyor.
0: Tüfeğe yani, vesaireye kalıyor değil mi sonuçta iş? Aynen. Ve insana kalıyor.
1: Şu anda ere kaldı yani teker şu anda yani kara kuvvetleri komutanlığımız daha doğrusu. Kuvvet komutanlıklarından kara kuvvetleri komutanlığı en nihayetinde sonucu alacak olan birlik. Ama burada bunların hepsi saydığım menzillerdeki tüm sistemler şuradaki radarların hepsini daha radar görmeden bizim uçaklarımızı vurabiliyoruz biz. O yüzden biz buradan bir tane Tayfun füzesini attığımızda şu bölgedeki Davut Sapan'ın radarını vururuz. Ona ait radarı. Görmezsen nasıl atacaksın?
0: Bitti.
1: Bitti. Ya da şurada hatta çok yakın ya adaları yerleştirdiğini kabul edelim. Şöyle yuvarlak yapalım. Adaların etrafında şöyle kapsama alanı var. Bizim buradan yani Denizli taraflarından çıkacak olan bir tane füzemiz rahatlıkla radarı ortadan kaldırır. Ve bizim envanterimizin miktarı da çok fazla.
0: Ki bunu İran bile yaptı değil mi?
1: Bütün... İran bile yaptı. Adamların zaten uçağı yok. Bir tek balistik ve seyir füzeleri var. Bir de İHA'ları, SİHA'ları var. Bizde Kızıl Elba çıkacak. Bunlar çünkü 2030'a kadar ancak gelir buraya.
0: Bir de Yunanistan gelip mesela bizim Kürecik'teki NATO radarını mı vurmaya kalkacak
1: işte
0: mesela?
1: Gelsin vursun bakalım.
0: Hadi gelsin bakalım gelsin vursun değil mi? Nasıl
1: çok
0: olur?
1: Anlamsız bir işbirliği. Şu anda Yunanistan sadece 12 millik bir avantajı elde etmek için şu katil devletle işbirliği yapıyorsa İsrail'in ileride düşeceği yalnızlık durumuna düşecektir. Onun tek şeyi dayanağı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, ben Avrupa Birliği konseyi olsam derhal bir karar alır Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nden çıkartırım. Çünkü AB'ye de bela olacak bu yakında. Avrupa Birliği'nde bela olacak.
0: Şu Meis Adası'nın daha büyük gözüktüğü bir harita bir vardı, ona bir geri gelsek. Şu Türkiye'nin daha büyük gözüktüğü böyle. O Meis Adası'nın etrafını ne ilan ettik? Koruma
1: milli,
0: bölgesi.
1: Milli deniz parkaları.
0: Milli park ilan
1: milli
0: ettik
1: deniz
0: değil mi?
1: Milli deniz parkalarını ilan ettik.
0: Yani neresi daha oluyor bu?
1: Şurası işte. Burası, Kaş'ın 2 kilometre hemen güneyinde bir Meis adası.
0: Şimdi burada bunların adası var. Biz bütün bu bölgeyi milli park ilan ediyoruz. 17... Ne oluyor o zaman?
1: Ya şimdi bu bölgede bizim deniz kuvvetlerimize ait, denizcilik şirketlerimize ait tüm

0: Gemiler park edebilir, demir atabilir ve bekleyebilir. Bu ne demektir? Siz tam adını söylemek doğru olur mu? Kuşatma gibi bir şey. Yani gelsin bakalım bir tane şuradan deniz kuvvetlerine ait, Yunanistan deniz kuvvetlerine ait bir tane hücum bot girsin şuradan. Çünkü silahsızlandırılması gereken bir ada burası. Yani sen buraya şöyle yaptılar ama bir tane turistik gemi buldular. Turistik gemiyle 10 tane Yunan askeri şapkalı, deniz gözlüklü işte falan filan şortlu geldiler buraya sırt çantalarıyla beraber. Şuraya girdiler. Sonra kıyafetlerini değiştirdiler. Küçük bir konteyneri karakol diye ilan ettiler. Bir bayrak çektiler. 10 tane asker askeri kıyafette piyat tüfekleriyle fotoğraf çektirip yolladılar ve basına sızdırdılar. İşte burayı biz askerleştirdik diye. Sonra gitti genel buranın kolordu daha doğrusu.
1: Peki bu milli park hikayesini biz hepsine yapabiliriz o zaman. Yaptık, bütün buraları milli park ilan edelim.
0: Yaptık, BM'ye gönderdik. Yani milli park planlarımızı haritalar üzerinde biz Birleşmiş Milletler'e yolladık şu anda. Yani şu bölgede bizim milli park alanlarımızın harita metrik olarak yerleri belli. Meis özellikle yaptık, gönderdik son. O yüzden Meis Adası'na dikkate alsınlar. Şuradaki deniz park alanlarının etrafında bizim gemilerimiz her türlü hareketi sismik araştırma dahil yapabilir. Bu bölge şu anda en kolay çözümü şu. Yine görüşmeler yapılabilir teknik düzeyde. 61 tane yapıldı bugüne kadar. Sonuç alınmadı. Ve uluslararası platformlara taşınmadan iki ülke herhangi bir yerde buluşup ya da sırayla buluşup bu işi oturup çözmeleri mümkün. Çünkü egemenliği...
1: Ama İsrail olmayacak tabii.
0: İsrail olursa işte şu anda sistemde Yunanistan'ı kışkırtıyor. Yunanistan adalardan bir hareket yaparsa ya da 12 bine çıkartırsa Türkiye buraya askeri karşılık vermek zorunda. Bakın verebilir demiyorum. Vermek zorunda.
1: Vermek.
0: Yoksa meclis kararına aykırı hareket etmiş olur.
1: Evet, şimdi bir İlhan Tahsin'e gidelim son. Evet İlhan Tahsin, konuştuklarımızı bir yorumlar mısın bize?
2: Evet, komutanımın söyledikleri gayet yerinde ve doğrudur. İki milli deniz parkı var. O iki milli deniz parkını ilan etti 15-16 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Atina hop oturdu, hop kalktı. Bunun yasa dışı olduğunu. Şimdi bir başka konu toparlamam gerekirse. Yunanistan bugüne kadar İsrail'in kapısını çalmazdan önce hep ne yaptı? Sürekli olarak Türkiye ile var olan deniz sorununu, yani denizdeki sınırları sorununu bir Avrupa Birliği sorunuymuş gibi onu Avrupalıların kucağına atmak istedi. Dikkat ederseniz Avrupalılar buna yanaşmadı. Şu anda bu çok önemli. Yunanistan bununla çok uğraştı. Halen uğraşmaya devam ediyor. Ne diyor her fırsatta? Daha dün Delyas şunu söyledi. Dedi ki Ege'deki sınırlar, Meriç'teki sınır ve Doğu Akdeniz'deki sınırlar Yunanistan'ın sınırları değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de sınırları. Yani baktığımız zaman bunu Çoban Adası'nda şu anda Türkiye zaten Libya ile yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge bir anlaşma var. O anlaşmanın içerisinde Çoban Adası'ndan Yunanistan bu kabloyu döşerken İsrail, yani Hayfa Limanı'ndan oradan Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'tan da Girit'e geçiyor. Girit'ten Mor Adası, oradan Avrupa Birliği'ne elektrik enerjisi. Bu yine İsrail'in bir projesi. Ancak geldi çattı ki Türkiye bir savaş gemisi gönderdi o bölgeye. O proje yaklaşık 2 yıldan beri devam ediyor. İtalyanlar bırakıp kaçıp gittiler. Şu anda Yunanistan boş durmadı. Ne yaptı? Fransızların devasa bir şirketi var. Onların o şirkete teslim etti. Önümüzdeki günlerde Macron'la bir görüşme yapacak Mitsotakis. Yani bu kablo döşenmesine bugün de söyledi zaten onu Selanik'te. Başlayalım dedi biz buna. Yani burada Türkiye diyor ki tamam bu siz bu kablo döşemesini yapın, ben buna karşı değilim. Ancak benim karasularımdan geçiyorsunuz ki Birleşmiş Milletler'e bildirildi. Libya ile anlaşma, yapılan anlaşma. Dolayısıyla da yani o kadar Yunanistan ne diyor? Benim karasularım bunlar. Yani Libya mutabakatını tanımıyor. Tüm konuklar orada bunu biliyorlar. Burada da bir karmaşık durum var. PKK'ya gelince evet üniformalarıyla çok uzak değil. Savas Kalenderi Dizli'ye İzmir'de görev yapmış eski bir Yunan ajan, İzmir'de görev yaptı, terörist başı Abdullah Öcalan'ı Kenya'ya götürüp de oradan Yunanlara teslim eden insan değil miydi? Lavrio kampı yıllarca terörist yetiştirmedi mi? Yani onlar oradan sızarak Türkiye'ye kana bulamadılar mı? Masum insanların bebeklerin canına okumadılar mı yani? Bunları yaptılar. Dolayısıyla bir fark yok. Ne oldu? PKK bitince şu anda Dolayısıyla da terörsüz bir Türkiye

0: çok önemli. Bakın burada çok önemli bu da. Terörsüz bir türkü ortaya çıkınca İsrail'in etekleri tutuştu. Yunanistan'da ne dedi? Şimdi ben İsrail'le birlikte hareket etme zamanım. Evet. Çünkü Aşil Kalkanı dedikleri. Aşil Kalkanı da o kadar büyütmüyor bu silahları. Türkiye'nin bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla değerli komutanım da biliyor zaten. Yani Spider'lar var. Dediği gibi şeyler var. İsrail'den aldığı bu araç üzerine. Evet. 35 kilometre menzili var. Ne yapacak? Bir çıkarma olacak ki oradan gelecek olan çıkarma gemisi. Da, o onları şey yapacak. Şimdi apaçaylı helikopterlerle de onları monte etmeye evet. çalışıyorlar. Şimdi durum şu.
1: Toparlarsak süremiz bitti.
0: Hakikat, toparlamam gerekirse 12 mile Yunanistan'ın karasularını uzatacağını, bunları oraya götüreceğini ben ihtimal ve ihtimal vermiyorum yani. Mümkünatı yok. Evet. 8 mil üzerine görüşmeler Ekim-Kasım'da başlayabilir de düşünüyorum.
1: İsrail'in Yunanistan'ı nasıl kışkırttığını konuştuk. İşte Aşil Kalkanı verecekmiş, bütün silahları verecek, teknolojileri verecek. Fakat bu arada bir de bu hafta sonu İsrail'de bir hava fuarı vardı. Hava kuvvetleri fuarı vardı. Orada bir Yunan uçağı düştü. Şimdi bir o görüntüyü izleyelim. Bakalım Kemal Hoca ne diyecek buna. Evet Kemal Hoca. Yani bu nasıl bir gösteri yapılıyor değil mi burada?
2: Evet, evet, havacılık gösterisi var. Phantom F4 uçağı bu. Çift pilottu. İçinde bir yarbay, bir binbaşı var. İkisi de öldü. Bakın daha fırlatma koltuğunu çekme fırsatı bile bulamadılar. Yani bilmiyoruz tabii. Önce dumanlar çıkıyor havadayken. Duman çıktıktan hemen kısa süre sonra çakılıyor.
1: Bu F4 uçağı ne uçağıdır? Savaş uçağı değil mi?
2: Evet evet, bizde de var.
3: Abi, çok
2: bizde
3: eski de. Değil mi?
2: Çok eski, evet. Çok eski. Bizde de var bir miktar. Sayısını söylemeyelim. Ama onlar artık tekahüte ayrılacak. Yani sistemden çıkacak. Biz çıkartmaya çalışıyoruz onları. F-16'lar şu anda aktif uçaklar. Phantom. Bunlar genelde gösteri uçakları olarak da kullanılıyor.
1: Peki şimdi bir şöyle bir şeysiz. Arkasında İsrail yok, Amerika yok, bir şey yok. Bir karşılaştırırsak Yunanistan'la bizim hava kuvvetlerimiz nedir durum? Bir de F-35'leri var değil mi bunların şimdi?
2: Gelecek daha.
1: Gelecek daha.
2: Şu anda Girit Adası'nda bir üs kurdular. Sauda üssü vardı zaten. Orada F-35 eğitim veriyor Amerikalılar Yunanistan'a, Yunan pilotlara. O eğitimi mütakip aktarılacak, verilecek, anlaşma tamamlandı. Rafael uçakları var. Fransa'dan aldıkları. F-16 uçakları var. F-4 Phantom uçakları var. Envanterle karşılaştırdığımızda bizimle çok yakın duruyor. Sadece F-35'ler envantere katıldığında bir miktar hava üstünlüğü belki kısmen sağlanabilir. Fakat onları da Amerika kontrol ediyor.
1: Amerika okey verirse var ya, yoksa yok.
2: Derse ki, tabii Amerika şunu bile kontrol ediyor. Şimdi uçak yerde duruyor F-35. Kontaktim anlaşılsın diye. Bastığınız uçak çalıştığı andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri.
1: Peki biz bunu niye hala alalım diye tutturuyoruz? Ben de onu anlamıyorum.
2: Kim tutturuyor?
1: Yani bilmiyorum ki. Sanki tutturuyormuşuz gibi bir his var yani.
2: Yok, orada parası öyle. Şimdi teknolojik transfer yapılabilir. Yani zaten 6 tane uçak var toplamda. Parası ödenmiş.
3: Paramızı onlar, kurtarmaya çalışıyoruz.
2: Biraz zor galiba. Onun yerine bize başka bir şey verse biz onu da alabiliriz. F-35 bizim envanterimizde dursun. Çünkü uluslararası ve
4: bu arada görmüş, dursun yani.
2: Muharebe görmüş bu uçak. Çok şeyleri var. Çeşitleri de çok fazla var. Yani dikey uçuş yapan, iniş kalkış yapan.
1: Benim gemiye ineni var.
2: Evet, ondan var. ABC şeyleri var. Çift pilotlu, tek pilotlu olan.
1: Ama tam bir savaşta denenmedi galiba değil mi?
2: Yok, denendi.
1: Denendi mi? Hangi savaşta denendi?
2: İran şeyde denendi.
1: İran'da denendi?
2: Tabii İran'da denendi. Dolayısıyla mesela Ukrayna Savaşı'nda denendi. Denenmedi diyorlar ama denendi bence. Çünkü kep görevi gördüler. F-35 uçağı hantal bir uçak. Onu söyleyeyim. Çok ağır bir uçak. Manevra kabiliyeti çok düşük bir uçak. Tek özelliği derin harekat yapabiliyor. Yani uçuyor. Düşman gerisinde mesela Tahran, gözünüz önüne haritayı getirin. Onun hemen doğusunda İran sınırına yakın bir noktayı
1: 1 kilometre uzaktan bombalayabiliyor. Yaptığı iş o galiba.
2: Yaklaşık 3000 sahası var, hareket sahası var. Ama üzerine taşıdığı bomba yükü fazla.
1: Anladım.
2: Gittiği andan itibaren o bombaların tamamını kullanarak
1: peki özetle şimdi karşılaştırırsak.
2: Ha, karşılaştıralım. F-35'ler konusunu bizim Siper ve Hisar AO çözer. Çünkü bizim Alp 300 radarımız S-400 radarından çok daha iyi. Savunma Sanayi Başkanlığımızın ifadesine göre. Dolayısıyla Alp 300 radarı S-400 radarlarından çok daha öteden ve net görüyorsa eğer F-35'i rahat görür. F-35'in bir de çok büyük bir açığı var. O da tek motorlu 43 bin librelik. Artı yakıtı çok yüksek. Bu şu demektir.
1: Sıcaklık mı gözüküyor?
2: Sıcaklık, ısı. İnanılmaz bir ısı yayıyor. Dolayısıyla kızılötesi arayıcılar çok rahat yakalıyor. İran yakaladı bir tanesini. Basit bir İHA, SİHA hatta.
1: Eski yakaladı. Model değil mi?
2: Eski model. Tabii havada karşılaştılar bunlar. Tabii F-35 pilotu hava sahası boş ya İran'ın. Çok rahat bir şekilde düz uçuş yaparken o esnada yakaladı SİHA, İran'a ait. Bir tane basit bir füze gönderdi. Yani ısıya evet. Duyarlı. Çok eski de 2. Dünya Savaşı'ndan falan kalma teknikler bunlar. Gitti tak diye vurdu.
1: Peki şimdi
2: ama
1: bir,
2: indiremedi tabii, yalpaladı.
1: Peki şimdi acil iniş yaptı. İsrail'le karşılaştıralım bir de.
2: Bizim önce bitirelim de şey, Yunanistan. Yunanistan'la bizim aramızda kara kuvvetleri açısından müthiş bir fark var. Şimdi Global Firepower çok böyle tekin bir yer değil ama genelde bütün şeyler, orduları orada kıyaslarlar. Bizim Global Firepower'a göre sıramız 9. Yani bütün güç parametreleri, nüfus, bütçe, hava kuvveti, deniz kuvveti, kara, hava savunma, her şey, teknoloji, tüm kriterlere göre 9. sıradayız dünya çapında. Yunanistan 30. sırada.
1: İsrail 17 mi?
2: İsrail 17. Yani bu sıra bile bir fikir verir.
1: Gösteriyor değil mi?
2: Hiçbir faktörü dikkate almayın. Yani ordumuzun kahramanlığı, pilotaj yeteneklerimiz, işte bizim operatif tecrübelerimiz.
4: Tecrübemiz.
2: Hiç bunları dikkate almayın. Tabii. Sadece karşılaştırın birliklerinizi, şeylerinizi, kuvvetlerinizi.
1: Şimdi şu şeyin üstünden bir gidelim Kemal Bey. Şimdi Nitzan Sadan, İsrailli havacılık uzmanı neler demiş? Türkiye bize ulaşmanın yolunu bulur. Eğer çatışırsak bedeli İsrail'e ağır olur. Yani bedeli bize de ağır olur ama İsrail yok olur değil mi? Yani...
2: Yok. Bizim, ben şöyle söyleyeyim. İsrail Hava Kuvvetleri bizim sınırlarımızdan, yani bizim ana kıtamızdan içeriye girmesi neredeyse imkansız. Dediğim gibi F-35 var mı? Var. F-15I var onlarda. Bu iki tip uçak eğer bizim kara sınırlarımıza doğru yaklaşmaya başladığı andan itibaren bizim radarlarımız daha ileriden gördüğü için bizim füzelerimiz hemen ateşlenir oraya doğru. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz. Artı bizde kürecik radarı var biliyorsunuz. 5000 kilometre çapında. Biz de görüyoruz onunla. NATO da görüyor. Dolayısıyla bu görüş bize çok önceden bir tespit imkanı sağlıyor. Bizim bir de hava imkanımız çok iyi. Yani F-16'larımız havadayken, bizim siper hisarlar yerde konuştuyken ve hava savunma silahlarımız Gürz gibi, işte ne bileyim Korkut gibi, Sungur gibi silahlarımız konuşlu ve açıkken, teyakkuzdayken gelen uçakları rahatlıkla görebiliriz.
1: Kızıl elma mıydı havada balistik ateşleyen?
2: Evet, kızıl elma.
1: Onu F-16'lara da takabiliyor muyuz biz herhalde?
2: Takabiliriz tabii.
1: Takabiliyoruz
2: Anka
1: değil mi?
2: Anka 3. Ondan sonra şey, kızıl elma. Hadi kızıl elma şu anda aşaması devam ediyor ama Anka 3 havada şu anda. Onunla beraber rahatlıkla biz havadan füzelerle aktarabiliriz. Fakat F-35'in diğer bir avantajı şu olabilir. F-35 radarı 180 kilometreden görebiliyor havadaki unsurları. Dolayısıyla yukarıdan 180 kilometreden gördüğü andan itibaren bizim radarın F-16 mesela 70'lerde falan görüyor. O yüzden F-16 ile F-35 yukarıda karşılaştığında bir tane görüş ötesi füze atarsa eğer F-35, F-16'yı imha edebilir. Bu arada bunlar iki uçak, 5. nesil uçak olması lazım tabii, Kaan'ın olması lazım. Havada karşılaştıklarında ikisi de radarı kapatmak zorunda. Havada ikisi
1: radar
2: de...
1: Açıksa radar açıksa çünkü yerini bildiriyor değil mi?
2: İkisi de birbirini aynı mesafeden gördüğü için ikisi de radarı kapatıyor. Kapattığı andan itibaren birbirlerini 30-40 kilometreden itibaren görme başlıyor. O anda ikisi aynı anda ateşliyor. Mesela bizdeki Gökdağ'ın atar ya da işte Gökhan atar ya da Meteor atar bizden. Şeyden de Meteor atar ya da Ram atar. Attığı andan itibaren bu sefer kaçış yetenekleri ön plana çıkıyor. F-35 kaçamıyor çok fazla. Manevra kabiliyeti olmadığı için çok yüksek ama F-16 çok kıvrak. Ani yükseliş, ani alçalış yapabiliyor. O yüzden F-35 ile F-16'yı havada karşılaştırmak doğru değil. Birisi 5. nesil, birisi 4.5 nesil. Ama Kaan çıksa havaya F-35'i çok rahat bir şekilde evet. Alt edebilecek
1: Türk
2: gibi
1: gözüküyor. Türk pilotları 180 saat uçuyor demek ne demek? Ne de 180 saat?
2: Yıllık uçtuğu harp aracıyla saat. Ortalama mı bu tabii? Bazıları belki 300 uçuyor, bazıları 120 uçuyor. 180 saat dünya standartlarında, bir uzman hocamız söylemişti. Dünya standartlarının çok üstünde.

0: O yüzden yetenekleri de çok fazla. Ve bizim pilotlarımızın harp yetenekleri var. Nereye katıldılar bizim pilotlarımız? 2001'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan 11 Eylül saldırılarında Amerika'yı korumak için gönderilen NATO filosundaydılar. Evet. Baltık Cumhuriyetlerindeki CAP görevi, yani hava polisliği görevinde şu anda aktif görev yapıyorlar. Artı biz terörle mücadele kapsamında harekatları Irak ve Suriye'de desteklemiş olduk.
1: Şimdi bu konuyu şu soruyla kapatıp Rusya'ya geçelim.
0: Evet.
1: İsrail artı Yunanistan'a Türkiye'nin gücü yeter mi?
0: Çok fazla rahatlık da yeter. Çünkü şundan söylüyorum ben. Şimdi bunlar ne yapacaklar? Nasıl bir taktik uygulayacaklar? İsrail Suriye'den girecek. Planı o çünkü. Yunanistan'da adalar üzerinden bir girdi yapacak. Şimdi Türkiye bunların hepsini bekleyecek hali yok. Türkiye bununla ilgili kesin bir istihbarat raporu alırsa daha her iki tarafı önceden
1: indirecek. Preemptif denilen şey.
0: Aynen, önleyici. Dolayısıyla Türkiye kendisine bir saldırı yapılmasını beklemeden, çünkü Türkiye'nin artık savunma planı yok. Türkiye savunmak için taarruzi harekat planları kullanıyor. Onun için Yunanistan da böyle bir niyeti kesin ve katı surette uygulamaya dair bir istihbarat raporuyla tespit edilirse oraya ve diğer güney tarafa İsrail Suriye üzerinden bir önleyici harekat yapılabilir, yapmalı bence.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın 115. yılıymış. Onun evet. Kanıtımı bu.
0: Evet. Şimdi bakın çok çeşitli hava araçlarımız, füzelerimiz, gökdağınlar, dozdağınlar, Atmaca, Akata kapsülü.
1: Evet, şimdi yavaş yavaş Rusya cephesine var. Doğru gelelim sevgili seyirciler.
0: Deminki analizdeki doğru yani hepsi hemen hemen. Türkiye analizi
1: var mı aslında? Evet, o zaten evet. Biliyorlar. Zaten ben seyrediyorum. Yani olayın vehametinin farkındalar fakat pek bir çıkış yolu da bulamıyorlar. Çünkü onların da bir büyük İsrail projesi diye bir belaları var başında.
0: Evet.
1: Ve bir çıkış yolu bulamıyorlar. Yani bunun olmazsa olmayacağını düşünüyorlar.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Onu burada söylemek zorundayız. Mesela 1967 ve 1973 yıllarında Arap Ligi vardı. Resmi adı Arap Cumhuriyeti biliyorsunuz. Arap, ne diyeyim, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden gibi adları var onların. Ürdün vardı, Suriye vardı, Mısır vardı. Bu üç ülke birleştiler. 67 ve 73'te İsrail'e tek başlarına taarruz ettiler. Ama Mısır hava kuvvetlerini yerde vurdular. Ürdün kuvvetlerini karada
1: 6 günde mahvetti değil mi?
0: Tabii. Yani Suriye birlikleri Lübnan'dan ve Golan'dan çekilmek zorunda kaldı. Mısır Sina'yı kaybetti. Tek başına o zaman İsrail vardı. Dedi ki İsrail, bakın bütün Arap camiası birleşti. İki defa yendim. Bugüne kadarki tüm şımarıklığını, tüm cesaretini o üç ülkenin başarısızlığından aldı. Eğer biz Medya anlaşması gereği İsrail'in yapacağı böyle ilerlemeleri, Suriye saldırılarını filan üç ülke, Türkiye'nin içinde bulunduğu ülke önleyemezsek 73'teki Arapların düştüğü duruma düşme evet. durumu olabilir. Sıkıntılı yani bu. Türkiye olduğu için düşmeyiz ama bir şekilde çok ciddi organize olmamız gerekiyor.
1: Evet, Kurtuluş.
2: Evet.
1: Witkoff ve Kushner Moskova'ya gidip ne dediler?
2: Önce biliyorsunuz Trump biraz bu işi gizledi. Rutin bir gezi yaptı CIA. Başkanı gitti Moskova'ya önce. Ya ne oluyor? İşte değişik spekülasyonlar oldu. Galiba nükleer kullanacak Putin, onu engelleyelim. Ya da Baltık'a girecek Rusya, onu engelleyelim gibisinden. Ama her zaman şu yorum daha önemli. Yani inanılmaz Kiev'e yönelik Rusya'nın çok ciddi saldırıları vardı. Zaten Rus askeri stratejisi de öyle daha tarafsız uzmanlarca şöyle değerlendiriliyordu. Ruslar şuna karar verdi. Yani biz bu askeri ateş gücünü artırmazsak masada da siyasette de diplomaside de bir çözüm gelmeyecek diye. Bunun ardından bu Trump yeniden özellikle...
1: Yani nedir, amacı nedir? Biraz yavaş ol demeye mi gidiyorlar Putin'e? Niye gidiyorlar sence?
2: Hayır, öyle bir noktada ki şu an Ukrayna'nın dayanma gücü kalmadı. Zaten... Ya bunu bir barışla durdurmak istiyorlar. Yani eğer böyle giderse bu son Kiev'e yönelik saldırılar şunu gösterdi. Ya Rusya ateş gücünü daha da arttıracak. Ukrayna'nın bir kara devletine dönüşme ihtimali çok yüksek. Odessa gidebilir. Bunu durdurmak da istiyorlar
1: Kemal
2: aynı
1: Hoca,
2: zamanda.
1: Şimdi
0: Bir harita varsa
1: Amerikalıların ben... oraya gidiyor olması onların daha zayıf olduğunun göstergesi değil mi? Zayıf olan taraf öbürüne gidiyor.
0: Tabii ayağına gidiyorlar ve pazarlık yapıyorlar. Bir harita varsa ben bu...
1: Harita.

0: Kurtuluş Bey'in söylediği Ukrayna haritası.
1: Ha. Ha, evet. Geliyor şimdi, gelecek o.
0: Tamam. Şimdi orada şöyle bir şey var. Witkoff ve Kushner gidiyor. Kushner damat, Witkoff biliyorsunuz bölgeden sorumlu kişi. Ya sadece Orta Doğu'dan değil, Avrupa'dan da sorumlu bir kişi. Dolayısıyla bunlar gidiyorlar, muadilleriyle görüştüler önce. Oturdular, pazarlık yaptılar, sonra Putin'le görüştüler. Putin onların önüne bir harita koydu. O haritayı göstereceğim şimdi.
1: Var mı harita?
0: Ya bu bir spekülasyon da olabilir. Çok ciddi konuşmamız gerekiyor bu konuda.
1: Bu mu harita?
0: Ukrayna haritası. Evet, olabilir, burası da olabilir. Bakın dedi ki Putin. Şimdi şurada Donbas ve Luhansk ve Donetsk var değil mi burada? Zaporojye var, Herson var şurada, Kırım var. Dedi ki bakın biz, şurada da Harkiv var. Harkiv. Şöyle bir harita çizmişler. Harkiv'den başlıyor. Nehri geçiyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Herson'u da almak kaydıyla. Buradan yukarı doğru çıkıyor ve şurada Transdniester'le birleşiyor. Şurada da Odessa var. Haritayı şöyle yapmışlar.
1: Bunu alacağım diyor yani Putin'e.
0: Evet. Ve diyor ki Donetsk'teki ve Luhansk'taki vatandaşlara referandum yapılacak. Referanduma işte gözlemciler falan katılabilir. İlhak anlaşması yapılacak. Yani kesin ve kati BM'nin tanıdığı statü olacak diyor. Harita böyle geliyor. Transdniester'de bitiyor.
1: Şimdi evet, bu vurduğu noktalar.
0: Evet. Evet. Bakın gördünüz mü? Şuradan işte başlıyor şöyle. Şöyle genişletmişler komple. Nehri de alıyorsunuz evet. Şöyle. Şuradaki Moldova'daki Transdniester'i de alıyorsunuz şöyle komple. Kapatıyorsunuz.
1: Nükleer santral falan vardı buralarda zaten.
0: Tabii tabii. Zaporojye burada. Ve bu bölgeyi komple Ruslar istiyor. Bir de şu bölgelerde Kiev'i hatta tabii buna çok inanmak mümkün değil de Polonya'ya biraz toprak veriyorlar. Romanya'ya veriyorlar ve Macaristan'a
1: peki
0: veriyorlar.
1: Ne oldu şimdi İran, İsrail, Ukrayna, Rusya bir cepheler birleşti diye bir teori vardı.
0: Bu tarafta Amerikalılar var. Hı-hı. Zaten tek muhatap bu. İngilizler var, Fransızlar var. Yani batıdaki cephede müttefik kuvvetleri bunlar. Hem Orta Doğu'da, İran'da ve Ukrayna'da. Yani batının tarafı belli. Doğu'nun tarafında ne var? İran var. Zaten savaşan bir ülke. Bu tarafta Rusya var. Yine savaşan ülke. Çin şu anda arka planda destek vermeye devam ediyor. Bence müttefiklerin karşısındaki ittifak grubu. Şimdi burada ortada Türkiye var ve Orta Doğu ülkeleri var. Aynı savaşın devamında Filistin cephesi var bu tarafta. Yemen cephesi açık duruyor. Lübnan cephesi açık duruyor. Suriye cephesi henüz açılmadı. Açılmak üzereydi. Türkiye Şara hükümetiyle onu durdurdu. Şimdi Suriye'de bir cephe açmak istiyorlar. Dediğiniz doğru. Avrupa, yani Doğu Avrupa. İnen aşağı doğru Hazar, belki Kafkaslar. Aşağı doğru devam edersek İran, Filistin, Suriye, Lübnan. Yani Orta Doğu komple Doğu Avrupa ile birleşti. Dünyayı şöyle ikiye bölün. Aynı hatta hepsi. Hepsi aynı hatta. İşte bundan sonra bir cephe de Türkiye'de Yunanistan üzerinden açılsın isteniyor. Bir de KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.
1: Putin'in danışmanı ne demiş? Bir onu dinleyelim o arada.
0: Bunlar çok tehlikeli cepheler.
2: Şu anda Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor. Ukrayna'da geri dönüş olmayan nokta aşıldı. Bu tamamen yok oluş demektir. Ve bu ülkeyi kurtarabilecek tek şey Rusya'dır. Aslında biz bunu bir kez zaten yaptık. Bu topraklar geçmişte Rusya'ya dahil edildiğinde nüfusumuzu Ukrayna'ya yeniden yerleştirdik.
1: Evet, Rusya çok emin konuşuyor.
0: Gayet rahat konuşuyor. Yani diyor ki evet biz Ukrayna bizim toprağımız. Ukrayna halkı da bizden, Slav. Dolayısıyla biz bu Ukrayna'yı asla batıya kaptırmayacağız. Ve ilerleme devam ediyor. Hatırlar mısınız? Her şey durdu denmişti bir ara. Yani saldırılar durdu, arkive giremiyor, bu falan. Bakın adam haritayı koydu önüne işte. Transdniester, Odessa, burada konuştuk değil mi? Sizde konuştuk.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla bu deniz çıkışını kapatıp Ukrayna'yı
1: biraz
0: sadece...
1: Biraz uzadı yalnız bu. Ben mesela Odessa'yı bundan 2 yıl önce almış yani, olacağını tahmin ediyorum.
0: Çok da kolay olmuyor elbette bazı şeyler. Uluslararası şeyler de var, baskılar da var bölgede. Çünkü Odessa'da çok büyük bir tahıl ambarı var. Şöyle bir ülke hayal ediyorlar. Ha, Belarus'a da şöyle diyorlar. Belarus için bu pazarlıkta. Svalki diye bir koridor var ya Kaliningrad'a giden. Svalki'yi de Belarus'a verin diyorlar. Hmm. Dediğim gibi bunlar hep spekülatif şeyler ama bir şekilde böyle bir jeopolitik değişim arzu ediyor Putin. Ve burada Amerikalıların istediği bir takım değerli madenler var bu bölgede. Adamların sanki tek derdi oymuş gibi gözüküyor. Yani işte yarın

0: iletkenler, nadir toprak elementleri o kadar çok bol miktarda var ki, hatta işgal edilen yerlerde de var madenler. Rusya, Amerika ile gelin tamam anlaşalım, gidin siz de Zelenski ile anlaşın, onlar oradakileri, bizimkileri de buradan çıkartın, bunun karını paylaşalım diyor. Amerikalılar Rusların bu yaklaşımından çok mutlular. Özellikle Trump çok mutlu. Amerikan şirketleri belki de çok yakınlarda bekliyorlar yatırım yapmak için orayı. Böyle bir döngü var orada. Tabii bu Doğu Avrupa konusu
1: geçen hafta
0: olmayabilir. Baltıklar
1: hocamın sözünü altında. Keseceğim ama geçen hafta da burada neyi konuşuyorduk? Boris Johnson eski İngiltere Başbakanı şöyle bir hava esmeye başladı. Ukrayna asla uzlaşmamalı şeyle. Rusya'yla, Putin'le asla Zelenski anlaşmamalı. Aslında bu plandan haberdarlar. Yani Rusya ateş gücünü arttırdı. Bunda da siyasi bir akıl da var. Masaya da oturtmak istiyor. Rusya da aslında bir çözüm arayışı içerisinde aynı zamanda. Amerika da bence buna öncülük ediyor. Ya bu işi bir an önce bitirelim. Kiev'e yönelik saldırılar biliyorsunuz bu Witkoff ziyaretiyle beraber durduruldu.
0: Üç gün
1: buna durdurdu bu saldırıları. Sebebi şu, Putin de Rusya'da istiyor ve Putin
2: Amerika ile İngiltere arasında fark mı var Kurtuluş?
1: Var.
2: Var değil mi?
1: Var.
2: Amerika'nın istediğiyle.
1: Tabii Putin aleyhinde de çok acayip uluslararası basında haberler çıkmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok Rus askerini Putin öldürttü. Bu yüzden anlaşmaya yanaşamaz. Rusya bu anlaşmayı kabul etmez. Ya orada da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Rusya'da da anlaşma olmasın diye uğraşıyorlar. Biraz eğer Zelenski biraz daha İngiltere'nin etkisinden çıkabilip Amerika Trump etkisi altında ve Rusya'nın da ateş gücüyle bir çözüme razı olabilir. Evet. Ama bunun da geçici evet. olduğunu söyleyelim.
2: Sevgili seyirciler, bu görüntüler Ukrayna'dan geliyor. Hızla terk ediyorlar ülkeyi. Yani Ukrayna gerçekten o Putin'in danışmanının dediği gibi
1: yok oluşun eşiğine
2: gelmiş durumda. Sevgili seyirciler, tüyler ürpertecek
0: çok
2: görüntüler.
0: Çok kötü gerçekten, evet.
2: Yani şimdi burada herkes söylüyor ya, yok ekonomi kötüymüş, yok Tayyip Erdoğan onu yaptı. Ya ölmekle bayılmayı karıştırmasın kimse. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı şu anda Ukrayna'nın yerinde Türkiye vardı. İran'la, Rusya'yla savaşmak üzere dizayn edilmiş olan ülke Türkiye.
1: Bakın o dönem altılı masanın dönemiydi ya, bu savaş başlattığında hala o siyasi figürler sahnedeydi. Hemen biz de Rusya'ya karşı cephe alalım diye tavır açıkladılar.
2: Evet.
1: Baskı yapmaya çalıştılar hükümet üzerinde. Yani biz de efendim Rusya'ya karşı şey yapalım. Avrupa ne yapıyorsa, tedbirler alıyorsa biz alalım. Ambargo koyalım. Yani
0: Ukrayna'ya yardım
2: edelim. Yani Ukrayna'nın başı evet. Türkiye Rusya'ya saldırmadığı için yandı. Eğer Rus büyükelçisini, FETÖ polisini öldürttüklerinde, Rus uçağını düşürdüklerinde biz savaş moduna girseydik, zavallı Ukraynalılar belki de bu hale düşmeyeceklerdi belki değil mi? De,
0: evet.
2: Biz bu hallerde olacaktık.
0: Ama bakın biz ne yapıyoruz burada analiz yaparken? İşte İsrail var değil mi hedefte şu anda? İsrail şöyle bir takım yerleşmeler yapıyor, silahlar üretiyor, Amerika'dan mühimmat alıyor, işte Yunanistan'a veriyor. Biz de ne diyoruz? Tamam versin. Biz de bunun karşılığında bu var, onun karşılığında bu var diyoruz. Şimdi onu diyemeyecektik ki. O zaman Amerika'ya arayacaktık. Ya bak işte Yunanistan'a İsrail silahlandırıyor, bize şunu verir misin? Verir mi sizce? Ya da Almanları arayacaktık. Diyecek ki Leopard tanklarının motorları ömrü tükendi, bize motor ver dese verir mi Almanlar eğer Altay tankı olmasaydı? Yani son 15 yıldır yapılan tüm sanayi atılımları, harp sanayi atılımları işte bugünler içindi. Bunları öngörmek çok kolay bir şey değil. Dediğiniz çok doğru. Trenlere doluşan belki işte Esenyurt vatandaşı olacaktı. Beylikdüzü vatandaşı olacaktı. Belki Ankara değil mi?
1: Bu kıyılardaki vatandaşı. Şu tarihi hatırlatayım. Yani insanlar belki şimdi tarih gerçekleşmediği için normal kabul ediyorlar ya. Ya bir tertip. Rus büyükelçisi öldürülüyor, Rus uçağı düşürülüyor. Bir tertiple aslında Türkiye Rusya ile karşı karşıya getirilmek isteniyor ve savaştırılmak isteniyor. Belki de Ukrayna'dan önceki aranan o savaş aktörü Türkiye'ydi. Şimdi bu insanlara böyle hani yaşamadığımız için uzaktan gelebilir. Ama şunu hatırlatalım. biz Birinci Dünya Savaşı'na da yine bir tertiple Sivas

0: Sevastopol'u Rusya'ya bombalayarak katıldık. Ya savaş, Birinci Dünya Savaşı'na da biz zaten Ruslarla karşı karşıya geldiğimiz için girdik. Bir evet. Tertiple bakın. Deniz Alman denizaltılarla Sivastopol'u bombaladık.
1: Evet, Zelenski vari şaklabanların ülkeyi yönetmesinin bedeli maalesef çok ağır oluyor. İşte o konuda da direkten döndük. Yani bu İBB operasyonunda Türkiye'yi bence açık söyleyelim burada Ukraynalılaştırma operasyonuydu. Değil mi?
2: Bakın Gezi olayları bile dış müdahaleye hazırlıktı. 15 Temmuz dış müdahaleye hazırlıktı. Arap Baharı'nın tam göbeğinde gerçekleşti o. Bundan sonra yapılan işte FETÖ'nün yaptığı büyükelçi suikasti Ruslarla karşı karşıya gelmemiz için de Kurtuluş Bey'in ifade ettiği gibi uçak düşme olayları hep bir savaş senaryosunun bir parçasıydı. Ya bunu yapanlar bir anlamayabilir. O polis, katil polis çekip silahını vururken şöyle motive oldu. Ya bir talimat aldı, dedi ki Ruslar bizi çok mahvetti, darbeyi onlar engelledi filan diye. Ama arka planda onun CIA başka bir takım planların parçası olarak kullandı. Hala bu oyun devam ediyor, bitmiş değil. Hiçbir şey süt liman değil. Ekonominin kırılgan olması, enflasyon rakamları, iktisaden şu anda Türk insanı...
1: Ya onların dediğini yapsaydık...
2: bunun bir parçası.
1: Ya onların dediği Ukrayna'nın kulaklarından para fışkırıyordu. Hala para veriyorlar. Onların dediklerini yapıp biz Rusya'yı düşman ilan etsek... IMF bütün kredileri de verecekti.
2: Tabii.
1: Her kulaklarımızdan bizim de paralar
2: belki
1: çıkacaktı.
2: Belki Avrupa Birliği bile ilerletecekti.
1: İlerletecekti ama ne olacaktı? Ölüme gidecekti işte böyle, evet, trenlerle.
2: Maalesef.
1: Çocuklarımız
2: maalesef
1: ölecekti, değil mi?
2: 10 milyon. Şu anda yerinden edilmiş Ukraynalı var. 10 milyon.
1: İran'la da savaşmak bize düşerdi değil mi şu anda yani?
2: İran'la savaşmak düşerdi. İsrail'in Filistin katliamları karşısında ne diyecektiniz? Ağzınızdan bir laf çıkabilir miydi o zamanlar?
1: Tabii hiçbir şey çıkamadı.
2: Bir dosya hazırlayıp divana gönderebilir miydiniz? Hiçbirini yapamazsınız. Ve sadece seyretmek ve susmak zorunda kalırdınız. İşte o yüzden Filistin politikasını çok rahat aktarabiliyoruz dünya kamuoyuna.
1: Evet.
2: Ve bütün bu silah sistemleri çok yaban atılır şeyler değil. Bunlar reel şeyler, gerçek şeyler.
1: Evet, şimdi biraz şu ajan davasına mı gelsek acaba? Abdurrahman. Bu sevgili seyirciler, sizi alalım Kemal Bey, evet, oraya.
2: Şöyle bırakayım ben size.
1: Evet, onu alayım ben. Bu Hüseyin Gün'ün şeysi Abdurrahman.
3: Evet.
1: Evet sevgili seyirciler, Hüseyin Gün'ün davası görüldü İBB davasında, değil mi?
3: Evet.
1: Ne oldu, bu, bir özetlersen bize.
3: Çok önemli bir soruşturma. Yani bu Hüseyin Gün'ün özellikle Aaron Barr ismindeki eski Amerikan istihbarat elemanı ile birlikte bir şirket kurdukları ve bu şirket üzerinden aslında Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde İstanbulluların, hatta Necati Özkan bir köprü vazifesi görüyor burada. Yani Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu arasında, ki Hüseyin Gün'ün birçok ülkede darbe girişimlerinde ve iç karışıklıklarda bu soruşturmada hazırlanan iddianamede dijital materyaller inceleniyor ve hepsi delillendirilmiş bir şekilde 2019
1: ne yapmışlar yani bunlar?
3: İstanbul Selin ve İBB'nin dijital verilerini alıp bu Aaron Barr ismindeki 25 yıldır Amerikan istihbaratına CIA elemanı olarak çalışan ve eski bir istihbarat elemanı olan Aaron Barr üzerinden hem o verileri Dark Web'e yüklüyorlar. Bakın, bu bir suç teşkil ediyor. Siyasal casusluk suçunu teşkil ediyor. Hem de bu analizlerle beraber Ekrem İmamoğlu lehine siyasi manipülasyon ve algı operasyonlarının oluşturulması noktasında bir istihbarat çalışması yapıyorlar.
1: Abdurrahman, bu Mark John Surgeon, Spurgeon Allen, Jamie Misk, bunlar kim?
4: Bunlar telefonunda çıkan, Hüseyin Gün'ün telefonunda bu istihbaratçıların...
1: Bu Richard Moore Türkiye Büyükelçisi'ydi mesela.
4: Büyükelçi, sonra MI6'in başkanı oldu.
2: Evet.
4: Bunlarla doğrudan konuşabilen bir kişi Hüseyin Gün. Zaten o yüzden de bu soruşturmada önem arz etti. İngiliz istihbarat servisiyle, Amerikan istihbarat servisleri, İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı üst düzey subaylar, diplomatlarla telefon irtibatları veya rehberinde o kişilere ait isimler çıkınca önemini daha da arttırdı.
1: Neler diyor peki, bu Hüseyin Gün itiraf mı ediyor, Hüseyin inkar mı ediyor, ne yapıyor?

0: birisini alıyor.
1: Bu yolsuzluğun dışında bir casusluk soruşturması
2: davası.
1: Değil mi?
0: Doğrudan davası. Bir casusluğu ve itiraf ediyor. Ben diyor bilmem diyor.
1: Ekrem İmamoğlu da gene bunun başında mı?
0: Tabii ki.
2: Bu davada yargılanıyor.
0: Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Şimdi seçimlerde de bizzat birinci derecedeki danışmanı İstanbul'un veri, İBB'nin veri tabanındaki o verileri alıp tamamını alıp yani bir istihbarat servisine yollaması Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin dışında olması mümkündür. Şimdi ve bunu veriyorlar, bu istihbarat merkezinde bu veriler işleniyor. Şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın, şu bölgede şunu yapın, şu bölgede şu kampanyayı yapın diyerek istihbarat destekli bir seçim stratejisi belirleniyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu sayede yani yabancı istihbarat servislerinin bilgisi ve desteği sayesinde bir karşı casusluk olarak değerlendirilebilir. Niye casusluk? Çünkü İstanbul'daki yaşayan herkesin MİT'çisi var, askeri var, savcısı, hakimi, gazetecisi, avukatı, herkes İstanbul'da yaşayan bütün bu verileri verdiğiniz, siz evet onu bir seçim kampanyası olarak veriyorsunuz ama yabancı istihbarat servisleri İstanbul'daki bu kadar veriyi başka amaçlar için de kullanabilir. Örneğin sizin ev adresinizi biliyor. Sizin hangi su faturasını neyi ödediniz?
1: Ya burada falan. Ama daha
2: daha bu, tehlikesi de
1: daha var. Daha tehlikelisi aslında. Bu yolsuzluk çetesini iktidara getirip zaten kucağa getiriyor.
2: Sosyal medyadaki sosyal medya mesajlarına kadar ulaşmışlar. Bakın burada savcılığın iddianamesini de ben medyaya yansımış da okudum. Bakın bu İstanbul Senin uygulamaları üzerinden İstanbul'daki vatandaşlarımızın konum bilgileri, paylaşımları ve sosyal medyadaki özel o mesajlaşmalar, özel mesajlaşmalar analiz edilmiş, toplanmış herkesin özel mesajları ve bunlar bir kişisel veri olarak değil, sadece böyle masum gösterilecek bir kişisel verilerin hukuka aykırı kullanması değil. Kişi analizleri yapılmış, seçmenlerin kişisel analizleri yapılmış.
0: Amerika'da Trump seçimi kazandı diye benzer bir şeyi seçimleri iptal ettirmeye çalıştırdılar.
2: Yani burada 2019 yerel seçimlerinde Necati Özkan, Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu arasında bir köprü görmüş. Burada Merdan Yanardağ da var. Televizyonun eski sahibi. O da Tele1'de mesela çok enteresan 2023 senesinde sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulacak soruları dahi bu Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'a göndermiş, servis etmiş. O da aynı soruları almış, Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuş. Yani bir kişinin bu kadar yabancı istihbarat elemanıyla ve diplomatla ve FETÖ iltisaklı kişiler de var bu soruşturmada. Bu kadar iletişim halinde olması zaten hayatın olağan akışına aykırı.
0: Hüseyin Gün'ün zaten FETÖ'nün iki numarası eski Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'la irtibatları var. Kendisi de bunu kabul ediyor.
2: Kriptolu bu arada Vikir isminde bir kriptolu.
0: Vikir mi?
2: Aynen şey gibi işte FETÖ'cülerin kullandığı Baylok gibi bir kriptolu program kullanıyor.
1: Sevgili seyirciler bir de bakalım bu arada CHP'de neler oluyor? CHP'nin turu atları varmış.
3: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
5: Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçmeyerek mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde kalan 49 isim disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek. Gözlerse 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olan 49 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu isimler Yargıtay'dan hala olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.
4: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yargıtay'ın mutlak putlan kararını bozması halinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP'de kalmaya devam edecek. Kurmaylar Kasım ayına kadar bir karar çıkması halinde yeni partiye katılacak.

0: Dışa.
1: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
0: CHP kurmayları ise Truva Atı olarak nitelendirdikleri 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor. Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verileceğini belirtiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim ve arınma sürecinde oldukça kritik bir viraja giriliyor.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Partinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül tarihi, Ankara'da düzenlenecek geniş çaplı etkinliklerin yanı sıra siyasi arenayı hareketlendirecek önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği bu tarihte, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurması öngörülüyor.
1: Ben Kemal, geliyorum.
0: Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.
2: Evet sevgili seyirciler, biz burada nereye karşı önlem alsak? Önce Yunanistan'a mı önlem alsak, yoksa İsrail terör devletine mi önlem alsak diye konuşurken Özgür Özel ne yapıyor? Bir de ona bakalım.
3: Son TÜİK verilerinde biliyorsunuz erime oranlarını açıkladılar. O 23 bin lira da TÜİK'e göre 6 bin lira, TÜİK'e göre 9 bin lira, 23 bin lira artık 18 bin lira daha düştü. TÜİK'e göre de 14 bin liralara düştü alım gücü. Baktığımız zaman Türkiye'de emeklilerin aslında sorunları çok büyük. Geçinme sorunu var, hem de toplumsal yaşama katılma sorunu var aslında. En büyük sorunlardan biri de bu. Bizler emekli mücadelesini yaparken sağ olsun buradan meclise de gittik. Orada o zamanki
2: evet, Kurtuluş. Ne yapıyor? Bu mikrofonların sırası çok mu önemli?
4: Yani sinir durumunun, düşünce durumunun, beyin sağlığının bayağı zorlandığını gösteren bir görüntü. Bilmiyorum, psikiyatrlar ya da psikologlar da bunu muhakkak yorumluyorlar da. Ya bir simetri takıntısı gibi bu düz eşitlemek, belirli bir sıraya koymak. Ya bu psikoloji...
2: Sahiden bir takıntısı mı var? Takıntısı var, numarası mı yapıyor? Ben
5: yani numarası değil, kullandırıyor kendini.
4: O şöyle yani dış dünyaya karşı özgüvenini yitiren kişilerde her şeyi bir düzene koyma, kontrol altına alma, kontrol altında tutma. Ya bilmiyorum, belki psikologlar daha uzman değerlendirmeler gerekir ama bu özgüven çökmesi gibi bir durumu
2: ortaya. Şimdi bir araya bir de bir ses gireceğiz, bir de onu dinleyelim. Özgür Özel bakın ne demiş sevgili seyirciler.
1: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti. Musavvat Bey, selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle.
2: Bunu hani şey diyorlar sevgili seyirciler, Freud'un şeysi, bilinçaltı dışarısı evet, sızıyor evet. Değil mi yani?
4: Yani normalde dil sürçmesi ama dil içerideki zihnindeki bir şeyi dışarı vurur. Zihninde olmayan bir şeyi dışarı vurmaz aynı zamanda. Bunu geçelim ama o bahsettiğimiz mikrofonların sıraya konulması
2: evet.
4: O bir kontrol duygusu. Yani o bir kontrol etme duygusu. Ve şunu yansıtıyor, kişiliğin dış dünyaya karşı büyük güvensizlik beslediğini ve özgüvenini büyük ölçüde kaybettiğini ve devamlı bu küçük nesnelerle bir kontrol kurmaya çalıştığını,
2: zihnindeki
4: bir kontrol
2: kurtuluşun dedi doğru mu?
6: Ben de Kurtuluş Bey'e katılıyorum, şunu da ekleyeyim, yani bu sürekli İYİ Parti deyip siyasi gaflar yapması bir defa Yeni Parti'nin ne bir söylem ne de bir aslında kurumsal kimlik oturtamadığını gösteriyor. Yani kendinden bekleneni Özgür Özel bu süreçte zaten toplumla bütünleşemedi. Ve bir de sırtında İBB, yolsuzluk, ceza davası gibi işte kendi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
2: Kendi de korkuyor değil mi? Dokunulmazlık yani, kalkıp her an içeriye girebilir yani.
6: Yani orada meclise gelen fezlekeler.

0: var. Onlarla ilgili süreç tabii nasıl ilerleyecek bilmiyoruz ama şunu söylemek lazım. Yani burada bir söylem ve kimlik karmaşası var. Bir taraftan Özgür Özel konuşmalarında yeni parti yerine sürekli kendisi de kendisinin kurduğu bir takım teşkilattaki işte isimler de geçen bir ilçe başkanı sanırım Kadıköy ilçe başkanıydı. O da İyi Parti dedi. Özgür Özel de İyi Parti diyor. Halen yeni partinin kimliğini kendi zihinlerinde dahi oluşturamamışlar ve bir de şöyle bir bölünme sıkıntısı da yaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam eden milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal işte geçmişi ve ağırlığı ve seçmendeki karşılığına yönelik kendilerinin de kendi işlerinde bir bölünme de korkuları da var. Yani burada baktığımızda mesela şunu söylüyor Özgür Özel çok enteresan. Eğer Yargıtay'da mutlak mutlak kararı ile ilgili bir bozma kararı, kaldırma kararı gelirse ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeyeceğim diyor. Zaten hukuken dönemez, istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yani istifa etmeseydi belki bir bozma kararıyla genel başkanlığa geri dönebilirdi. Ama o yolu zaten kendileri kapattı. Buradaki tek amaçları şuydu. Aslında mutlak muttan kararından sonra Kemal Bey'in göreve dönmesinden sonra benim gördüğüm kadarıyla kendileri artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele bu yolsuzluk ceza davaları iddialardan dolayı da eski günleri yaşayamayacaklarından dolayı gider ayak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir hamle yaptılar. Amaçları buydu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni Özgür Özel
1: ya tek nimetleri istedi. Bunların Cumhuriyet Halk Partisi sırf onun damgasından dolayı otomatik %25 oy alıyorlar bunu.
0: Özgür Özel kim sayesinde siyasette tanındı? Kemal Kılıçdaroğlu kendisini milletvekili evet. yaptı, grup başkan vekili yaptı ama ne evet. dedi Kemal Bey? Sırtımdan hançerlediler beni dedi değil mi? Biz şunu görüyoruz bakın
2: kendi de Baykal'ı hançerlemişti artık orada o zincir devam ediyor.
0: Yani ismi yeni parti olur, YP olur. Evet. Yeni işte yapılan, kurulan bir parti olur ama şunu görüyoruz. İsmini yeni koymalarına rağmen kadroları
1: şimdi
0: eski.
1: Şimdi araya giriyorum. Şimdi bu da tokalaşma krizi. Yani ne kadar bir kötü bir ruh hali var ki el sıkıştılar diye Özgür Özel'in kariyeri bitti diye söyleniyor ya. Böyle evet, bir kepazelik evet. olur
0: bakın,
1: mu?
0: Seçmen bunları takip ediyor. Vatandaşlarımız izliyor. Geleceğe dair bir umut, bir vaatte bulunamayacaklarını, bir projeksiyonlarının bir geleceğin çünkü halen kendi aralarında dahi yani bir yerde bir programda bir taziyede bir araya geldiklerinde tokalaşamıyorlar veya tokalaştıklarında dahi bu bir linçe
1: Kurtuluş ne diyorsun bunu bu el
3: şimdi bu Özgür Özel üzerinde bir baskıdan bahsediyoruz psikolojik olarak çok ciddi bir baskı var bu kendisini aslında konumlandırdığı yerle ilgili yani çok olmayacak işlerin içine girdi. Mutlak butlan kararı mı var? Tam yargı kararı vermiş. Oturursun yerinden. Evet, hiç bu kadar zorluğun içerisine kendisini koymak zorunda değildi. Fakat burada da gördük. Yani geldiği nokta ne olmuş? Kontrol duygusu artmış. Küçük nesneleri böyle hizaya getirerek, kontrol ederek aslında dış dünyayı da kontrol etmeye çalışıyor. Fakat dış dünyayla ilgili kontrolünü de kaybetmiş. Yani buna özgüven çökmesi deniliyor. Buradaki sorun da bakın kim peki neden dolayı bu özür diliyor, neden dolayı bu kadar sinirli, neden dolayı bu kadar öfkeli? Şimdi İmamoğlu'yla aralarında bu sefer soğuk rüzgarlar esiyor.
1: Yani, ya Kurtuluş bu nefret siyasetinin de bir yere varamayacağını öğrenmedim bunlar. Yani nefret ede ede sonunda herkes birbirinden nefret etmeye başladı. Şimdi gene el sıkıştılar diye gene... O aynı nefret şeyini yani akıllanmadılar mı hiç bunlar yani, nefretle bir yere varacaklarını anlatmak.
3: Yani önce hükümetle oturuyorlar diye biz işte normalleşiyoruz diye biliyorsunuz seçimlerden sonra yerel seçimlerden sonra hükümetle yakınlaşma siyaseti açıkladı. Sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ve kurulan yeni partinin bir argümanı yok, bir programı yok. Toplumsal ihtiyaçlardan doğmadı. Toplumsal hedeflere sahip değil.
1: Mesela İsrail'e karşı mı değil mi? Biliyor muyuz bunu? Yani Filistin'deki soykırıma karşı mı değil mi? Biliyor muyuz bunu? Yunanistan'la...
3: Ya Filistinlilere terör örgütü dediler. Ama bunların gerçek kişiliği o. Şimdi sonradan döndüler işte İsrail ya kemküm ediyorlar. Doğru bir ifade de kullanamıyorlar. Şunu söyleyeyim. Hani dediniz ya hocam dedi ki ya dedi Kemal Kılıçdaroğlu tanıttı.
1: Evet.
3: Ama Kemal Kılıçdaroğlu hangi lobiden hangi ortamdan geldi yani adam ona bakıyor. Beni kim buraya gönderdiye evet. bakıyor ona bakmıyoruz. Asıl sahiplerine bakıyor. Burada da siyasette
1: delegelere kim para dağıttı mesela değil
3: varlık,
1: mi? Orada.
3: Kendi varlıklarını devam ettirmek için çok kirli bir ağın içerisine girmişler ve bu kirli ağın içerisinde de İsrail'e de laf edemiyorlar. Şu Filistin'deki mazlumların yanında da olamıyorlar. İşte yeri geldi mi ya birinin elini de sıkamıyorlar. Ya özgüven sorunun mu var? Sen niye el sıkamıyorsun? Ya el sıkıyorum ben siyasetçiyim.
1: Sıktım ama sıkmadım falan diyor. Yani, topluğu ne kadar yeri yok. Yani, sıkmışsın yani. İşte elini.
0: Ya, yani. Elini sıksan ne olur?
3: Yani, sıksan ne olur ya? Ya evet sıktım ne var onda yani?
0: Bunu bu kadar...
3: Ya şu... Bu özgür irade taşıyabilir mi? Adı özgür ya. Hangi özgür iradenin sahibi olabilir bu baskı altında? Biriyle el sıkıştığı için eğer hesap vermek zorunda olduğunu hissediyorsa
1: Ekrem İmamoğlu'na hesap verecek.
3: Ya. Yani asıl mesele o diyorum. Yani ya bu baskı nereden çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu'na niye el sıkıştı? Silivri'den bir baskı görüyor.
1: Talimat aldı.
3: Yani. Ya baskı görüyor. Silivri'den baskı görüyor. Zaten kendi işlerinde şu
1: fırça
3: an...
1: Fırça mı yedi yani?
3: Tabii.
1: Öyle mi diyorsun?
3: Yani o kim tepkiyi gösteriyor? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktın diye kim tepki gösteriyor? İmamoğlu'na yakın olan isimler tepki gösteriyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu kim devirdi? O zaman Özgür Özel mi devirdi? Ekrem İmamoğlu mu devirdi? O da bakın. Sen ne diyorsun bu konuda? Bu el sıkışma...
2: Ben diyorum hep zaman kazanmak istiyor. Çok bunalmış vaziyette. Ne yapacağını bilmiyor. Zaten bir ideolojisi, bir siyasi bagajı da yok. Ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmiyor. Oradan oraya vakit kazanmak için mikrofonları da yan yana yerleştiriyor. Bir daha yerleştiriyor. Evet. Çünkü ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyor. Yazık, acınacak bir halde ama neden İmamoğlu'yla bu kadar iç içe oldu ve sonuna kadar onun arkasında durdu.
1: Çünkü beraber delegeleri satın alıp partiyi ele geçirdiler. Yani nedeni var mı bunun?
0: Bir de CHP'nin
3: bir noktada şunu yapması gerekiyor. Ya bir noktada şunu yapması gerekiyor. Tamam delegeleri satın aldık. Şaibeli Kurultay yargı bir karar verdi. Aslında biz köprüyü geçmiştik fakat buraya bir siyasi el girdi. Her ne olup bittiyse tamam sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın değil mi? O kararla geri alındır ama yine de grup başkanısın. Yani niye oturmuyorsun yerinde? Nedir de motivasyonunuz ne demek istiyorum? Motivasyonu sadece geçmişteki bir suç iş yani bir suç birliği.
1: Daha büyük bir şey.
3: Hayır lobileri, hayır bunların bir misyon yüklenmiş durumdalar. Bu misyonu kim verdi bunlara? Bunlar evet. Neden öyle bir misyonun kölesi olmuş durumdalar? Bence asıl orayı anladığımızda
1: bu projeyi biraz önce konuştuk işte casusluk davasını okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yani yabancı istihbaratın 2019 yerel seçimlerinde yani seçmen davranışlarını manipüle etmeleri buna yönelik yabancı istihbarat elemanlarının analizler hazırlamaları bunları Necati Özkan vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'na göndermeleri sen işte Suriyelilerle ilgili şu açıklamaları yap işte AK Parti küskün AK Parti seçmenleri varsa şunları söyle gibi aslında seçimleri manipüle etmeye yönelik bir istihbari siyasal casusluktan bahsediyoruz. Bakın bu konu çok önemli.
4: Mahalle
1: Türkiye
4: mahalle.
1: Siyasi tarihinde böyle bir ceza davası da yok. Onun evet. altını çizmek istiyorum. Evet. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan yeni partililer var. Selin Sayak Böke gibi isimler.
3: Aylin Nazlı.
1: Bunlar da Aylin Nazlı Akı gibi isimler. Bunlar da evet. yeni partiye içeriden çalışıp halen CHP'nin içerisinde nöbet tutmaya çalışan isimler. Bununla ilgili de Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Bu isimleri ya bizde Cumhuriyet Halk Partisi sahiplensinler ya da istifa edip yeni partiye evet. gitsinler dedi. Ve disiplin süreci de devam ediyor.
5: Evet, şimdi bu konuya da ara verip bir Miami'ye gidelim. Miami'de bir 767-300 kargo uçağı pistten çıkmış. 1994 32 yaşında bir uçakmış bu. Ondan sonra güzergahı Porto Rico'dan Miami'ye geliyormuş kargo uçağı. Yerel saatle 14 civarı pistten çıkmış. Şu anda görüntüleri görüyoruz. Alevler almış uçak. Şu anda bütün haber kanalları bu işe konsantre olmuş durumda. Hakikaten çarpıcı görüntüler var. Pistten çıkıp sanki yerleşme alanlarına kadar mı gelmiş orası?
4: Yola çıkmış.
5: Yola çıkmış gibi duruyor.
4: Pistten değil, havalimanından çıkmış gibi gözüküyor sanki.
5: Havalimanı yetkilileri tüm pist ve taksi yollarını kapatmış. Ondan sonra FAA olayı soruşturuyormuş. Başka şu anda başka bir detay yok elimizde. Evet sevgisi, umarız can kaybı falan yoktur. Zaten kargo uçağı.
3: Ama bir uçak olayı oldu mu Amerika'da? Bir hemen
6: tabii.
3: Panik
6: olur.
3: 11 Eylül'e yönelik bir korku,
6: ama
3: endişe hemen kendisini
6: gösteriyor.
3: Ama bu herhalde
6: bir teknik arızadan kaynaklanan bir
5: şey. Hiçbir şey bilmiyoruz şu anda açıkçası. Bir pist, uçak pistten çıkmış.
7: Amazon firmasına ait bir kargo uçağı.
5: Amazon firmasına ait bir kargo uçağı. Pistten çıkmış, alev alev yanıyor. Dediğimiz gibi şu noktada Florida. Diyecek çok fazla bir şey yok. Evet, CHP gündemimize geri gelebiliriz değil mi?
7: Porto Rico'dan kalkmış Miami'ye gelmiş.
5: Porto Rico'dan kalkmış Miami'ye gelen bir uçak. Bir şey diyecek misiniz Kemal Bey bu uçakla ilgili?
2: Ne desin yani, Kemal Bey?
4: Yani hepimiz aynı şeyi biliyoruz şu an ama duman var sadece, alev gözükmüyor. Patlama riski var muhtemelen. O yüzden güvenlik önlemleri almışlar. İçine ne taşıdığını bilmek lazım.
5: Kargo işte. Amazon'un kargo uçağı. Amazon'un
4: bir
5: ürünleri.
4: Şey var mı? Evet, evet. Ne olabilir Amazon? Her türlü ürün taşıyor.
5: Sağdaki nerede? Görüntü canlıymış. Şu anda evet bir alev malev yok. Sanki kontrolü altına alınmış.
4: Dolayısıyla pistten çıkmasının temel sebebi atmosferik koşullar, pistin kaygan olması vesaire ya da buzlu olması olmadığını görüyoruz buradan ekranlarda.
5: Onu sonunda anlarız
4: ama
5: herhalde.
4: Ama teknik bir hata. Pilotaj hatası da olabilir. Geç pist başı yapmış ya da tekerlekte çok geçilmiştir, yere temas etmiştir, mesafe etmemiştir filan. Ama çok ciddi bir
6: olay. Eski tip uçaklar zaten.
5: 32 yaşındaymış bu uçak.
7: Ajanslara yansıyan ölü ya da yaralı bilgisi yok henüz.
5: Zaten duruyor orada uçak. Yani pistten çıkmış ama pistten çıktığıyla da kalmış. Şimdi CHP gündemine geri gelelim. Biz İrfan Sapmaz'a bağlanırsak, onda yeni bilgi olursa alırız.
4: Orada bir şey ifade edebilir misiniz? Özgür Özel Beyefendi'nin o hareketleri falan var.
5: Hareketleri, mikrofonları, ya orada yüzme hareketi.
4: Benim kanaatim şu, yani dedi ya psikolojik analiz yapmak lazım. Hakikaten doğru. Mesela Özgür Özel Beyefendi, benim gördüğüm şu. Özgür Özel çok iyi bir ikinci adam olabilir. Ama bir lider konsepti yok. Mesela Özgür Özel gölgeyi seviyor gibi gözüküyor. Zoraki ön planda gibi gözüküyor.
5: Ama çok mutlaka, bir hiperaktif böyle bir...
4: Yok, o çok önemli değil o kadar. Yani bir şekilde böyle krizi alır yönetir ama birinin ona ne yapması gerektiğini söylemesi lazım.
3: Ama hala emanetçi
6: mesela,
3: gibi.
6: CHP'deyken hala emanetçi gibi. Adayım diyemedi mesela.
3: Hiç hala iyi bir ikinci adamım
4: temel
3: diyor.
4: Özelliği
6: İkinci
4: o.
6: Adam olması yani.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız da o çok net belirgin. Belli bir vizyonu var. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapılacağını kadrolar karar veriyor.
5: Karar tek başına alınır.
4: Tabii yani.
5: İstişare edilir. Ama bir işte kararı alan bir kişidir sonuçta.
4: Ne yapılacağını birinin söylemesi lazım muhakkak. O artık kim olur bilemiyorum. Mutlaka bir sorumluluk alma duygusunda eksiklikler var. Hep ikinci konumda gele.
6: Hocam şu terörsüz Türkiye yasasında bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3'te biri evet
5: ya.
6: Dedi, 3'te 2'si hayır dedi, Özgür Özel evet dedi, milletvekilleri hayır dedi.
4: Hayır, bir talimatı yani, var ama onun biliyorsunuz.
6: Burada bile
4: bir talimatı şu. Bölgenizdeki
6: serbest bırakıyorum
4: yok,
6: diyor.
4: Bölgenizdeki değil mi istişare yaparak.
6: Yani şey o zaman Özgür Özel
4: Manisa'dan
6: Bingöl'e gittiğinde evet, farklı konuşacak, İzmir'e gittiğinde farklı konuşacak ya. Böyle bir şey olabilir.
4: O yüzden
6: olabilir
4: böyle
6: ya.
4: Bir sıkıntısı var ve bu eline yansıyor, ayağına yansıyor, gözlerine yansıyor. Geçenlerde bir vatandaşla temas kuruyor, lanet olsun filan gibi ifade kullanıyor. O sıradaki bakışları filan onun kontrolü olmadığını, yani kendi kontrolünü sağlayamadığı anlamına geliyor. O yüzden bu tür ikincil adamlar genellikle yönetilebilir, yönlendirilebilir ama bunlar nasılı çok iyi becerir. Mesela deyin ki işte bir vizyon açın ortaya, koyun ortaya. O vizyonu birisinin söylemesi gerekiyor. İsrail-Türkiye ilişkileri konusunda bir vizyon koymanız lazım ki o nasıl o vizyonu yöneteceğini, misyonları takip eder o. Sadece misyonlar konusunda taktik adımları...
5: Yani olabilir. Vizyonu koyan Silivri'deki mi?
4: Bilmiyorum ama biri lazım. Bakın bu yeni partinin, Canan Hanım da söyledi, yani ne olduğu tam belli değil. O belirsizliğin altında yatan sebep Özgür Özel'in yeni bir özerk, otonomik bir vizyon yaratamaması.
6: Hocam öyle bir özgür iradesi var mı? Halen Ekrem
5: İmamoğlu.
6: İsmi
5: İmam Özgür mu? Ya.
6: Bakın ismi Özgür ama özgür irade var mı?
4: Özel
6: halen
4: de.
6: yeni özel partide yana dahi Cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu iddia ediyorlar. Veya beyan ediyorlar.
4: Yani hapisteki
6: yani 100 milyarlarca TL bir kamu zararının olduğu ve yolsuzluk dosyalarının ihalelere fesat karıştırdığı

0: ama İstanbulluların paralarının çarçur edildiğine ilişkin iddialar var. Halen onun
1: bir araya giriyorum. İrfan var Amerika'da. Evet İrfan, çok kısaca bize bu pistten çıkan uçakla ilgili bilgi verirsen.
2: Evet, şu anda yetkililer henüz ölü ve yaralı sayısını açıklamadı General Barlas. Miami'deki itfaiye uçakları, kurtarma ekipleri şu anda olay yerinde. Birden fazla yaralı ve hasta bulunduğu yönde haberler var. Ancak bunların uçaktaki mürettebattan mı yoksa uçağın çarptığı araçlardaki kişiler mi olduğu henüz netleştirilmedi. Dolayısıyla şu aşamada ölü var demek doğru değil. Kaza sonrasında Miami Uluslararası Havalimanı'nda bütün pistler ve taksi yolları kapatıldı ve tam uçuş durdurma uygulandı. Son verilere göre öğleden sonra itibariyle yaklaşık 250 uçuş gecikmişti. Havalimanı yeniden açıldıktan sonra bile operasyonların düşük kapasiteyle devam edileceği uyarısında bulunuldu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Federal Havacılık İdaresi'nin kaza bölgesine müfettiş gönderdiğini açıkladı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da olayla ilgili bilgi toplamaya başladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor şu an itibariyle.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu ana kadar bildiğimiz bilgiler bu uçakla ilgili bu kadar. Bir kargo uçağı, Amazon'un ürünlerini taşıyan, Porto Rico'dan Miami'ye gelen bir uçak pistten çıkmış. Büyük bir facia yok ortada. Fakat talihsiz bir kaza var gibi gözüküyor. Evet, biz şimdi CHP gündemimize geri gelelim. Zaten son dakikalara geliyoruz. Abdurrahman, adliye de neler oluyor?
3: Adliyede en önemli Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı.
1: Kaşif Kozinoğlu kim?
3: Kaşif Kozinoğlu MİT'in Kafkaslardan sorumlu koordinatörüydü. Yani Afganistan gibi.
1: Ne oldu Kaşif Kozinoğlu'na?
3: Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında sanırım Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde ölüyor. Kalp krizi geçirdi.
1: FETÖ mü atmıştı?
3: Şimdi yarın sabah gazetesinde
4: zehirlenme iddiaları
3: var. Manşet bir haberimiz var. Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ bağlantılarıyla nasıl öldürüldüğüne ilişkin.
1: FETÖ'ye karşı biri miydi Kaşif Kozinoğlu yoksa yanında biri mi?
3: Karşı biriydi. Zaten Özbekistan'da FETÖ okullarının kapatılması yönünde kendisinin raporları var. Ve Enver Altaylı dediğimiz FETÖ'cü bunu raporluyor. Kaşif Kozinoğlu'nun mutlaka görevden alınması gerektiğini FETÖ'nün okullarına yönelik.
1: Şu anda aktif görevde birilerini ilgilendiren bir şey mi bu mesela MİT'te vesairede?
3: Tabii ki. Şu anda bu operasyon genişlerse ki ben öngörülerim sadece bu 7-8 dalgalık bir operasyon.
4: Gardiyanlar geliyor. Ve sağlık ekibi galiba ifade verecek orada.
3: Yani aralarında gardiyanlar var, jandarmalar var, cezaevi evet. Görevlileri var. Arasında siyasiler var, gazeteciler var. Ciddi bir dalga süreci
1: gelecektir.
3: Gelecek.
1: Uğur Mumcu var bir de. Uğur Mumcu'da bir şey bulunur mu sence?
3: Uğur Mumcu ile ilgili ailesiyle biliyorsunuz görüştü Adalet Bakanı. O süreçle ilgili hem eşiyle hem de oğluyla Uğur Mumcu'nun görüşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek bizatihi o konuyu da irdeliyor. Türkiye'de ne kadar faili meçhul veya İran merkezli görünümlü işte Bahriye Uçok gibi, Uğur Mumcu gibi, Muammer neydi şu an soyadı aklıma geldi.
1: Aksoy
3: gibi önemli isimler sözde İran birlikleri tarafından öldürüldü. Aslına baktığınız zaman bunların o dönemki özel harp yapılanmaların içinde yine FETÖ'cüler var. O yüzden Necip Hablemitoğlu cinayeti işte baktığınız zaman özel kuvvetlerde subaylar tarafından infaz edildi. Ama özel kuvvetleri irdelediğiniz zaman FETÖ bağlantıları çıkıyor. Bu süreç önemli.
1: Peki yarınki manşette Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ne var? Bir özet geç bize.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ tarafının nasıl öldürüldüğüne ilişkin
4: zehirlendiğine ilişkin iddialar var benim bildiğim kadarıyla. Orada da o dosyada
3: çok detay vermeyeyim ama zehirlendiğine burada, ilişkin evet. Çünkü biliyorsunuz bu istihbarat
1: niye öldürmek istiyor FETÖ bunu ne yapmış?
3: Çünkü FETÖ'yle cezalandırmak ilgili istiyor. Evet.
5: kitap Kafkaslar'daki... yazdı. Cemil kitap yazdı.
1: Ne kitabı yazdı?
4: O da önemliydi.
5: O ölene kadar onun zaten bir kitap dışarıya gizli bir şekilde mektuplar çıkardı. Bu FETÖ aleyhinde FETÖ'yü ifşa eden şeyler yazdı. Evet. Raporları.
4: Raporlar yazdı.
5: Ve daha sonra bu kitaplaştı. Kaşif
3: Kozinoğlu'nu Zekeriya Öz tutuklamıştı. O zaman ben DGM'de o süreci yakından takip ettim. Hatta girerken ana kapıdan çıkarken Bahçeşehir Üniversitesi'nin kapısından çıkmıştı. Kaçarak çıkmıştı. Biz bütün gazeteciler Kaşif Kozinoğlu'nu fotoğraflamak için, kameraya çekmek için uğraşırken Kaşif Kozinoğlu başka bir yerden çıktı ve o görüntüleri sadece Fethullahçı gazeteciler çekti. Kim o Fethullahçı gazetecilere haber verdi? İçeriden nasıl bir koordinasyon kuruldu? Evet. Bunlar hepsi merak konusu. Öldüğünde kalp krizi geçirdiğine ilişkin iddialarda doktor yok, gardiyanlar yok.
4: Ambulanslar 10 dakika bekletildi iddiası
3: o süreçler
4: var
3: hepsi mercek altına alınacak. Bir MİT mensubunun cezaevinde böyle göstere göstere nasıl öldürüldüğünü anlatan bir
1: gelecek
3: süreç.
1: Hafta bunu detaylı bir getir bize istiyorsan bir şey yapalım.
3: Bence onu burada yani fersah fersah konuşmamız gerekir.
1: Sen bize...
3: Tek suçu FETÖ ile mücadelede Güney Kafkaslar'da, Rusya'da, o coğrafyada FETÖ'nün okullarının tamamen kapatılmasını organize etmek.
1: Sen bize bugünü, bu haftayı bir yorumla ve kapat programı.
6: Evet. Vallahi bu önce cinayet olayları dijital toplumda çok fazla konuşulur oldu. Çok fazla bilgi toplanıyor ve çok konuşuluyor. Öte yandan İsrail, Yunanistan ve Türkiye'deki hassasiyeti bence enine boyuna konuştuk. Burada Yunanistan'a acımak düştü bize. İsrail'in de ne olacağı belli değil. Ama işte dünyayı karıştırmakla devam ediyor. Bu Kaşif Kozinoğlu olayı da, dosyası da yeniden açılıyor değil mi yani?
3: Açıldı. Canan Hanım ilk Sabah gazetesi yani Turkuaz Medya gündeme getirdi. Yarınki manşeti de Cemil Bey.
1: Evet.
3: Böyle bir...
1: Yarınki manşette Kozinoğlu'nun ölümüne FETÖ'cü gardiyan izi. Ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi diyoruz. Yarın Sabah gazetesi almayı ihmal etmeyin diyoruz sevgili seyirciler. Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Üzere.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde e-ticaret devi Amazon'a ait bir kargo uçağı pistten çıktı. Boeing 767 tipi uçağın gövdesinden dumanlar yükseldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi yetkilileri Porto Rico'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı. Dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. İlk yapılan açıklamaya göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi'ndeki yapı malzemeleri satan bir firmada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve yaklaşık 150 kişilik ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ve beton mikserleriyle de destek verildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. İstanbul Beykoz'da 7 katlı plazanın 4. katında yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede her yanı sardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Görüntüler İstanbul Beykoz'dan. 7 katlı plazanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yeni hafta Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısıyla başlayacak. Külliye'de yapılacak olan toplantıda masada dikkat çeken başlıklar var. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen son durum değerlendirilecek. Amerika ile İran arasında artan çatışmalar da gündemdeki yerini koruyor.
1: Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
2: Terörsüz Türkiye, dış politika, ekonomi, kabinenin gündeminde dikkat çeken başlıklar var.
1: Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşikler bir bir aşılıyor, silah bırakma süreci devam ediyor. Kabinede sahadan gelen son raporlar ele alındı, atılan ve atılacak adımların üzerinden geçildi.
1: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Dış politika başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Zirvesi'nin perde arkasını kabine üyelerine anlatması bekleniyor. ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmaların da masada olması muhtemel.
1: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan İki devletli çözüme bağlıyız.
2: Ve ekonomi. Açıklanan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programın ayrıntılarının da kabinede konuşulması bekleniyor. Kabine sonrası bir de müjde beklentisi var. Erdoğan'ın kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye'ye yayılacağını duyuracağı da konuşuluyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak programda büyüme, enflasyon, istihdam ve temel makroekonomik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detaylar.
3: Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak.
4: Büyüme tahmini değişti, yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 yıllık orta vadeli programı açıkladı. Yılmaz, küresel ve bölgesel şokların makroekonomik dengelere etkisine değindi. Geçen yılki varsayımların ve yıl sonu tahminlerinin değişen koşullara göre güncellendiğini açıkladı.
3: 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
4: Program döneminin en kritik eksenini dezenflasyon patikasının oluşturduğunu dile getiren Cevdet Yılmaz, 3 yıllık enflasyon ve büyüme patikasını detaylandırdı.
3: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.

0: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız.
1: Toplumsal refahı arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, işsizlik oranının kademeli olarak düşeceğini müjdeledi.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Yılmaz, bütçe açığının kademeli olarak düşürüleceğini de söyledi.
0: Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz.
2: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmesiyle başlayan arınma sürecinde son viraja giriliyor. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi şaibe iddialarıyla anılan delegeler için olacak. CHP'de delegeler sıfırdan belirlenecek. İddialara göre eski ekibin tamamı tasfiye edilecek. Yeni partiye geçmeyerek CHP'de kalan özel taraftarı isimler içinse son karar 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek. Tüm bu gelişmeler olurken Özgür Özel'in kameralara yansıyan görüntüleri ise çok konuşuldu.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
4: Arınma hamlesiyle CHP'nin başına geçti. CHP'de kritik viraja girildi. Takvimler 9 Eylül'e ayarlandı.
3: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Bu kapsamda tüm il ve ilçe başkanları Ankara'ya davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre takvimini de resmen açıklaması bekleniyor.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 3,5 aylık süre içerisinde örgütler baştan aşağı yenilendi. Yolsuzluk dosyalarında adı geçen milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çoğu ya disipline sevk edildi ya da istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınmanın son hamlesi ise kurultay delegelerinde atılacak. Delegeler sıfırdan belirlenecek. Şaibeli delege yapısı tamamen tasfiye edilecek. CHP içinde kalan ve Truva atı olarak nitelendirilen 49 isminse mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayık Böke'nin de bulunduğu bu isimlerle ilgili son kararı 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda vermesi bekleniyor.
5: Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek.
4: Ve Özgür Özel cephesi.
6: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
4: Özel bir yandan partisinin ismine alışmaya çalışırken bir yandan da il il geziyor. Edirne ziyaretinde kaydedilen görüntülerse dikkat çekti.
7: En büyük sorunlardan biri de bu.
4: Özel basın açıklamasını dinlemek yerine farklı sıralamalar deneyerek dakikalarca mikrofonla uğraştı.
7: Orada o zamanki CHP tabii yeni parti.
2: Girne açıklarında Türkiye'nin desteğiyle devam eden arama çalışmaları

0: Yakınlarında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle feribot faciasındaki ölü sayısı 6'ya yükselirken hala kayıp olan 14 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de kesintisiz süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 554 metredeki enkazın gemi enkazının çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye'ye geleceğini söyledi.
1: Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
2: Feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları sürerken KKTC Başbakanı Ünal Üstel kamera karşısına geçti. Gemi enkazının çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini söyledi.
1: Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
2: Üstel 30 Ağustos'ta yaşanan feribot faciasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Kayıpların Türkiye'nin desteğiyle kesintisiz bir şekilde arandığını vurgulayan Üstel, TCG Alemdar'a da bir ziyaret gerçekleştirdi.
1: Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir.
2: KKTC Başbakanı facianın hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Türkiye'ye de teşekkürlerini sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline yine ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işık gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
0: 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebattan hala bir haber yok. Acılı aileler kayıpları arayan askeri gemilere binerek çalışmaları denizden de takip ediyor.
3: En son 5-6 gündür algılarımız tamamen neredeyse kapalı. Acı içinde bekliyoruz.
4: İçindelerse çıkarma gibi bir olanağımızın olmadığını söylediler.
3: İçimiz yanıyor ama dik durmamız gerekiyor. Bekliyoruz.
5: Keyifleri yerindeydi. O mürettebat en son balık tutup köfte yapmış, hep birlikte yemek yemişlerdi. Tuğberk İmamoğlu gemisinde çekilen son görüntülere ATV haber ulaştı. Silivri açıklarında batan gemi için yapılan aramalarda 5 gün geride kaldığı acılı bekleyiş sürüyor. Yakınlarını bekleyenler de askeri gemilere binerek çalışmaları yakından takip etti.
3: Güvenlik eşliğinde Akın, TCG Akın gemisine çıktık. Oradaki durumu öğrendik.
6: İnsanlarımız nerede? Şu an ne yapıyorlar? Acaba geminin içinde mi kaldılar? Gemi yüzeye çıkıp bir yere mi sığındılar?
7: TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV'la Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Hemen ardından da gemiye dair ilk görüntüler ortaya çıktı.
8: Tabii ki tam 50 metre yakınına gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten, çok belli derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar yani, sadece bulundu. Ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz. Bugün 5. gün.
7: Kimi emekli olmuş, son seferine çıkmıştı. Kiminin ise emekliliğine 7 ay kalmıştı. Kayıp o mürettebattan hala haber yok. Belki de onlar en son aileleriyle 2 Eylül'de konuşmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında 5. gün geride kaldı.
5: Bu anlar Nidai Duman'ın, yani batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki güverte Lostromus'unun son görüntüleri. Ailesine bu videoyu çekip yollamıştı. 65 yaşındaki denizci kızına söz bu son seferim demişti.
8: Emekliydi. Babam

0: Bu son seferiydi. Ben çok ısrar ettim. Ben götürdüm babamı gemiye, İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de. Bu sondu, gitmeyeceksin diye. Bu son kızım dedi, gideyim. Ondan sonra bir daha gitmeyeceğim dedi. Ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim.
1: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu da 48 yaşındaydı. O da emeklilik için gün sayıyordu. Hatta bu videoyu akrabalarına atıp bu son balıklarım demişti.
2: Orada herhangi bir MR'a rastlanmadığı için bir an mutluluk hissettik. Çünkü sancallardan bir tanesi ortada yok. Ümidimiz bu yakınlarımızın o sancalda olmaları.
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama çalışmalarını daha kapsamlı yürütebilmek için batan geminin projesini istedi. Diğer yandan armatör şirkette kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir toplantı yaptı ve gemide halihazırda bir kamera olduğunu ancak battığı için o görüntülere ulaşamadıklarını söyledi.
1: Geminin enkazı 720 metre derinde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi de sürüyor.
4: Türk tiyatrosunun ve televizyonların vazgeçilmez yüzlerinden biriydi. Uzun yıllardır farklı karakterlere hayat veriyordu. Ama Türk seyircisi onu en çok Ergun Plak rolüyle sevmişti. Sevilen oyuncu Serhat Kılıç maalesef hayatını kaybetti. İstanbul'daki evinde cansız bedeni bulunan Kılıç henüz 51 yaşındaydı. Lenf kanseri tedavisi görüyordu. Ölüm nedeni henüz belli değil. Kılıç'ın evine girerken kaydedilen son görüntüsüne de arkadaşımız ulaştı.

0: Hayda.
1: Evinde iki gün sonra cansız bedeni bulundu, ölümü herkesi şoka etti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki son görüntülerine ATV Haber ulaştı. Müzik. 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç birçok dizi, film projesinde yer almış, oynadığı rollerle de tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu.
2: Ama moral, kendimiz için de, yakınımız için de.
1: İki gündür ondan haber alamayan kız arkadaşı ünlü oyuncunun İstanbul Kağıthane'deki evine gitti. Anahtarla kapıyı açtıktan sonra Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
3: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan.
1: Serhat Kılıç en son 1 Eylül'de setten çıktıktan sonra evine gelmiş, o tarihten sonra da bir daha evden çıkmamıştı. İşte bu da Kılıç'ın kameralara yansıyan son görüntüleri. Dairesine ulaşmak için asansöre yönelen usta oyuncu oldukça yorgun. Serhat Kılıç duvara yaslanarak bekliyor, bir süre bekleyen Kılıç asansörün gelmemesi üzerine merdivenlere yöneliyor.
4: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
1: Kız arkadaşının iddiasına göre bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Serhat Kılıç hastalığından dolayı çok yorgun düşmüştü. Onun cansız bedeniyle karşılaşan Özlem Esmergül, Kılıç'ı salondaki teknik koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Polisin yaptığı ilk incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi veya yara izine rastlanmadı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni adli tıptan gelecek rapor sonrasında belli olacak. Sayısız tiyatroda rol alan, dizi ve filmlerde başarılı performanslar gösteren Serhat Kılıç için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Kılıç'ın cenazesi doğum yeri olan Ankara'ya defnedilecek.
5: Adana Kozan'da işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş'ın darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin ablası da yeni iddialar ortaya attı. Ayrıntılara bakalım.
6: Bu adam sapıktır. Sürekli bizim etrafımızda can sağlığımız, güvenliğimiz yoktur. Evimizde bu haldeyken şu an o dışarıda. Hiçbir şekilde benim kardeşim suçsuzdur.
7: Görüntüler ortaya çıktı, saldırgan yeniden gözaltına alındı. Kozan ilçesinde yaşanan olayda evden alışveriş için çıkan %45 engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, 19 yaşındaki gencin saldırısına uğramış, gözlerinde morluklar oluşmuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O genç şüpheli sıfatıyla yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ablası olay öncesinde tacize uğradıklarını iddia etti.
6: Bize yaklaşarak, öpücük atarak, el sallayarak, gülümseyerek, göz kırparak, video çekerek, fotoğraflarımızı çekerek bunu yaptığını gördüm. Ben erkek kardeşimi aradım hemen yakın mesafede. Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş. Arbede yaşanıyor, vatandaş kaçıp gidiyor.
7: Hakim karşısına çıkarılan gencin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
5: Ve Gülistan 9 soruşturmasında yaklaşık 6 yıldır yanıt arayan "O gün ne oldu?" sorusuna ilişkin en çarpıcı cevap Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş'tan geldi. FBI tarafından sorgulanan Altaş, Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından otomobilde vurulduğunu, cansız bedeninin taşınmasına yardım ettiğini itiraf etti. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Umut Altaş'ın söyledikleri.
1: Yıllardır cevap arandı, bu kez FBI sordu. Umut Altaş bir bir anlattı.
8: Gülistan, yaşıyorsan gel, gel, gel.
1: Gülistan 9 soruşturmasında dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir ifade var. Hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş, Amerika'da FBI'ya konuştu. Türkiye'den gönderilen 109 soruya yanıt verdi. FBI'ın sorusu netti. Mustafa Türkay Sonel Gülistan'ı öldürdü mü? Altaş evet dedi. Nereden biliyorsun denildiğinde ise cevabı daha da sarsıcıydı.
0: Valinin oğlu vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Gülistan cinayetine tanık oldum.
1: İddiaya göre o gün üçü aynı otomobildeydi. Sonel direksiyonda, kendisi önde, Gülistan da arka koltuktaydı. Genç kız beni rahat bırakın diye çığlık atıyordu. Ardından tartışma çıktı. Mustafa Türkay Sonel torpidodan çıkardığı tabancayla Gülistan'ı vurdu.
9: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
1: Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini aracın bagajında taşıdıklarını öne sürdü. Türkay Sonel koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu aramış ve devreye o girmişti. Üstelik arkadaşına sessiz kalmasını da tembihlemişti.
0: Mustafa Türkay Sonel bana sus, kimseye bundan bahsetme. Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
1: Gecenin devamında çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol için Gülistan'ın son görüldüğü viyadüğe geri dönmüşlerdi.
10: Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar.
1: Gülistan'ın cesedinin nerede olduğu da temel sorulardan biriydi. Umut Altaş gördüğü bir yeri değil, arkadaşı Türkay Sonel'den duyduğu bölge olan Pertek yolunu işaret etti. Tehdit iddiaları ise kan donduran cinstendi.
0: Bana, benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dedi.
1: Kilit isim Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine bir video gönderdiğini, videoda bir ceset gördüğünü de doğruladı. Ancak o cansız bedenin Gülistan'a ait olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini dile getirdi.
11: Kim yardım etmezse Türkay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
1: Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk savcılarının elinde. Altaş'ın anlattıkları bazı kayıtlar, plaka verileri ve tanık ifadeleriyle karşılaştırılacak.
12: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
5: İstanbul Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülistan Kurt canlı yayın yaptığı sırada polis baskınıyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Mane kimdi benim?
13: Kapalı mı üvey?
12: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor üvem.
14: Çok sayıda suçtan aranıyordu. Canlı yayında kapısı çaldı, polis baskınıyla yakalandı.
12: Gitti.
14: Olay 31 Temmuz'da İstanbul Esenler'de yaşandı. Beyoğlu devriye ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 33 yaşındaki Gülistan Kurt'un adresini tespit etti. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.
12: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor üvem.
14: Kurt o sırada takipçileriyle canlı yayında sohbet ediyordu. Polis eve baskın düzenledi. İzleyicilerinin uyarılarına rağmen kapıyı açan Kurt gözaltına alındı. O anlar saniye saniye sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı beyanda bulunma da dahil 215 suçtan aranan ve kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası

0: Görüntüler Ankara Elmadağ'dan.
1: Yukarıda kaza var.
0: Kırıkkale'den Ankara istikametine giden otomobil sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
1: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
0: Kontrolden çıkıp savrulan araç orta refüjü aştı, karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı. Kaza öyle şiddetliydi ki karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Araçlar hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
1: Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
0: Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Ve savaş alanına dönmüş arkadaşlar.
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Antalya'da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen iskeleden koşarak denize atlayan Arif Erman hayatını kaybetti. 50 santimetrelik sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki 3 çocuk babası talihsiz adam memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı faciada saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemenin kararıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'da 3 gün 3 gece süren düğün sonrası 20 çeyrek altınla 226 bin lirayı alıp kaçan Özbek gelin kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunulduğunu iddia ederek eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Kadının düğünden bir ay önce düğün daveti için çektiği video ortaya çıktı.
4: Düğünleri bekliyoruz.
3: Aydın'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 5 katlı bina, iş makinesinin çalıştığı esnada bir anda çöktü. Etrafı toz bulutunun kapladığı anlar böyle kaydedildi. Bursa'da seyir halindeki tırdan dökülen yakıt trafiği birbirine kattı. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç kazaya karıştı.
2: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 3 yıldır devam ettiği öne sürülen iş yeri anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Tekstilci ile komşusu arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
5: Amaçları beni buradan yıldırmak, bu dükkanı alıp orayı büyütmek.
6: Tadilat ve baca nedeniyle başlayan anlaşmazlık büyüdü, kavgaya dönüştü. Olayın adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Tekstilci ile komşusu arasındaki anlaşmazlık iddiaya göre 3 yıl önce başladı. Yan dükkanları satın alan komşunun habersizce duvarları yıktığını ve havalandırmanın önüne mutfak bacası bağladığını öne süren tekstil ustası, dükkanına gelen komşusunu darp etti.
5: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı. Biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım. Biz de bunun eğitimini almışız. Herkesin tavrında ne çıkacağı belli. Bardağı masaya bırakır bırakmaz çünkü öbürü kapıyı tutmuş. Burada saldırı var. Ondan önce ben saldırdım. Haşat ettim, kaçtılar.
6: Daha önce de dükkanından haraç istendiğini ve kumaşlarına çamaşır suyu döküldüğünü iddia etti.
5: Nerede aç, nerede yoksul, İşsiz varsa buluyorlar, üzerime saldırıyorlar. Ben hep hazırlıklıyım. Sabah onda geldi, çıkardı çamaşır sularını, kumaşlara, dikili eşyalara atıp kaçtı. Allah razı olsun devletimden. Emniyet hemen kamera görüntüleri takip yakaladılar. Ben bunları biliyorum. Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar. Ben sanki arkasızım. Hiç kimsem yoksa devletim var ya, hukuk devletindeyiz. Bize büyüklerimiz hakim senin annen baban kadar yakındır diye tembih etmiştir.
6: Olayın ardından iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
2: Amerikan Başkanı İran'la yaşanan gerilimi küçümsüyor. Ancak son 48 saatte gerilim doruğa çıktı. Hürmüz'de çatışmalar alev.

0: Yani Reuters'ın verilerine göre ABD ablukası ve saldırıları İran'ı ekonomik anlamda sıkıştırmış durumda. Peki bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir taraftan İran'la yaşanan çatışmayı küçültmeye çalışırken diğer taraftan sahada gerilim yeniden yükseliyor. Trump son açıklamalarında İran'daki durum artık büyük bir savaş olarak değil küçük bir askeri çatışma olarak tanımlıyor ancak son 48 saatte yaşananlar Hürmüz Boğazı'nda tam tersine yeni ve tehlikeli bir tırmanmaya işaret ediyor. Trump son turu sosyal mesajlarında İran'ın petrol ihracatının çöktüğünü ve Hürmüz'den dünya piyasalarına petrol akışının yeniden yükseldiğini savunuyor. Washington'ın temel hedefi giderek daha açık hale geliyor. İran petrolünün dışarı çıkmasını engellemek, buna karşılık Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin petrolünün Hürmüz'den geçişini güvence altına almak. Reuters'ın yayınladığı kapsamlı analizde bu tabloyu doğruluyor. Reuters'a göre Amerikan deniz ablukası ve yaptırımları İran'ın petrol ihracatını, döviz gelirlerini ve ithalat kapasitesini ciddi biçimde sıkıştırmaya başladı ancak Tahran henüz Washington'ın şartlarını kabul etmiş değil. Sahadaki en önemli yeni gelişme ise denizde yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın iki Amerikan savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Tankerlerden biri battı, diğer ikisi de devre dışı bırakıldı. Savaş Bakanı Pete Hegseth'in mesajı son derece sert. İran Amerikan savaş gemilerini ateş ederse ABD İran'ın petrol tankerlerini vuracak ve batıracak. CNN'e göre askeri uzmanlar bunu Hürmüz'de angajman kurallarının değişmiş olabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. İran Hürmüz'e girmeye çalışan insansız bir Amerikan askeri deniz aracı vurduğunu açıkladı ancak ABD ordusu bu iddiayı doğrudan reddederek tamamen yalan açıklaması yaptı. İran aynı zamanda Hürmüz çevresinde yeni bir yasak bölge oluşturabileceğinin sinyalini veriyor. Bu nedenle çatışmanın yeni merkezi artık yalnız İran topraklarındaki hedefler değil, Amerikan savaş gemileri, İran tankerleri ve Hürmüz'den geçen ticari gemiler. ABD Enerji Bakanı Chris Wright bugün Hürmüz'de yaklaşık 9 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı. Savaş öncesinde bu rakam yaklaşık 20 milyon varildi. Wright bölgedeki boru hatları da hesaba katıldığında enerji akışının savaş öncesi seviyenin yaklaşık 3'te 2'sine ulaştığını savunuyor ancak Associated Press bağımsız tanker takip verilerinin Hürmüz'deki akış konusunda daha düşük rakamlar gösterdiğine dikkat çekiyor. Washington'dan gelen bir başka önemli mesajsa diplomasi konusunda. Enerji Bakanı Wright İran'la yakın zamanda bir nükleer anlaşmanın yapılmasının mümkün olmayabileceğini söyledi. Hatta belki nükleer anlaşma olmayacak, belki çözüm onların bunu yapma kapasitesini yok etmek olacak diyerek askeri seçeneğin devam ettiğini açıkça ortaya koydu. Bu açıklama Trump'ın İran'daki kazma dağı yeraltı nükleer tesisini çok yakında vurabiliriz şeklindeki son tehdidiyle birlikte değerlendirildiğinde daha önemli hale geliyor. Reuters'ın analizine göre Washington'ın hesabı şu: İran Hürmüz'ü tehdit ederek dünya ekonomisini ve petrol piyasalarını sarsacağını düşünüyordu ancak alternatif enerji kaynakları, Amerikan deniz gücü ve ekonomik kuşatma nedeniyle bu koz Tahran'ın beklediği kadar etkili olmayabilir. Fakat Reuters önemli bir uyarıda da bulunuyor. Ekonomik ve askeri baskının İran yönetimini teslim olmaya zorlayacağı henüz kanıtlanmış değil. Tahran yönetimi ekonomik bedeli göze alarak direnmeye devam ediyor.
0: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye korkusu üzerinden prim yapmak için bir kez daha sahneye çıktı. Kara bulutlar yaklaşıyor diyerek savunma harcamalarına değinen Yunan lider, savunma planımız 2030'da tamamlanacak dedi. Ancak sırtını bir kez daha soykırım hükümetine dayayan Mitsotakis, bizi Türkiye'ye karşı İsrail koruyacak mesajı verdi.
2: 2030 yılında Yunanistan savunmasını güçlendirmeye yönelik çok önemli bir planı tamamlıyor olacak. Aşil kalkanı göklerimizi her türlü tehdide karşı koruyacak.
3: Yunan savunması 2030'da zirve yapacak dedi. Ancak tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen bir kez daha İsrail'e bel bağladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin devam eden askeri modernizasyon programına ilişkin konuştu. Gündeminde ise her zaman olduğu gibi Türkiye korkusu vardı.
2: Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
3: İsim vermeden Ankara'yı hedef alan Mitsotakis ardından da sözü karasuları meselesine getirdi. hem iyi ilişkiler çağrısı yaptı hem de Türkiye'yi

0: kışkırtmaya yönelik açıklamalarını sürdürdü.
1: Yunanistan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz.
0: Yunanistan'ın askeri yatırımlarına ilişkinde konuşan Yunan lider 2030 yılını hedef gösterdi.
1: 2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil Kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak.
0: Miçotakis'in sözde barış çağrıları arasına serpiştirdiği bu tehditler Atina'nın Türkiye konusundaki tutarsız yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği küresel enerji krizi nedeniyle Avrupa yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya. İtalya'da elektrik fiyatları geçen yılın sonbahar dönemine göre %61 zamlanırken doğalgaz fiyatları ise %109 arttı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı başkent Roma'da İtalyanlara yeni zamları sordu.
3: Yaz biterken Avrupa'da zam fırtınası başladı. Derinleşen enerji krizi nedeniyle milyonlarca Avrupalı kara kışa ağırlaşan faturalarda girmeye hazırlanıyor. A Haber ekibi İtalya'da sokağa çıktı, gündemin nabzını tuttu.
4: Kış yaklaşırken enerji fiyatlarındaki hareketlilik endişeleri artırıyor. Doğalgaz fiyatları yükselirken Avrupa'nın düşük gaz stokları da dikkat çekiyor. Artan enerji maliyetlerinin ısınmasından, elektriğe, sanayiden hane bütçesine kadar geniş bir alana yansımasından endişe ediliyor.
3: Ülkede elektriğin fiyatında geçen yılın sonbahar dönemine göre yaklaşık %61'lik bir artış kayda geçti. Doğalgazdaki fiyat artışı ise %109'a ulaştı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalyanlara mikrofon uzattı. Yeni zamlar hakkında ne düşündüklerini sordu.
5: Bu seviyedeki benzin ve motorin fiyatları bizi ciddi şekilde cezalandırıyor. Çünkü işlerimiz azalıyor. Hükümet akaryakıttaki ÖTV'yi 20 sent düşürüyor. Ancak ertesi gün şirketler fiyatları 20-25 sent artırıyor. Üstelik bunu savaş bahanesiyle yapıyorlar. Böyle devam ederse sonunda Avrupa'nın Rusya ile savaşa girmesine kadar varacak. Brüksel'de artık ne düşündüklerini anlamak mümkün değil. Avrupa bu tür krizleri yönetemiyor. Avrupa kendi halkını adeta ekonomik olarak köşeye sıkıştırıyor. Yönetimlerin Avrupa halkının ne yaşadığıyla ilgilenmediğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz nokta tam olarak budur.
3: Artan enerji maliyetleri İtalyanların bütçesini de yansıyacak. Zamlı faturalar nedeniyle ailelerin cebinden ortalama 205 euro daha fazla çıkacak.
6: Bir iş yeri sahibi olarak zamları doğrudan hissediyoruz. Enerji maliyetleri yükseldikçe üretimden taşımacılığa, hizmetlerden ham maddeye kadar işletmenin bütün giderleri artıyor. Biz de bu artışları bir noktadan sonra fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Fiyatlar yükseldikçe vatandaşın da satın alma gücü azalıyor. İnsanlar aynı maaşla eskisine göre daha az ürün ve hizmet alabiliyor. Dolayısıyla harcamalarını kısmak zorunda kalıyor. Bu da işletmeler açısından satışların ve müşteri talebinin azalmasına neden oluyor.
3: Yeni zamlarla birlikte dizel araç sahiplerine 3 ayda yaklaşık 145, benzinli araç sahiplerine ise 93 euro ek maliyet çıkacak.
7: Mesleğim gereği sürekli araç kullanıyor ve seyahat ediyorum. Akaryakıt fiyatlarındaki artış beni oldukça etkiliyor.
2: İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Karaköy'de yayaların umursamazlığı görenleri hayrete düşürüyor. İçinde çarşı bile olan alt geçidi kullanmayan bazı yayalar demir bariyerlerin üzerinden atlamayı tercih ediyorlar. İşte hem kendi canlarını hem de araç trafiğini tehlikeye atan umursamazlar.
8: Oradan geçemiyoruz. Yani burada yaya geçidi olması lazım.
9: Yeri olmadığı için mecbur geliyoruz.
10: Tabela da görmedim.
11: Alt geçit var ama üşeniyorlar ya da canlarını hiçe sayıyorlar.
8: insanlar buradan yolun ortasından geçmek zorunda kalıyor.
10: İstanbul Karaköy'de Galata Köprüsü yoluna geldiyseniz en az bir kez yolda yürüyen yayalar veya bu bariyerlerden atlamaya çalışanları mutlaka görmüşsünüzdür. Bunun sebebi bu bariyerler kaldırım boyunca devam ediyor ve karşıdan karşıya geçmek isteyenler için de yine yaya geçidi yok.
11: Yorucu. O kadar insan hayatını tehlikeye atıyorlar. Bir tane yaya geçidi koymak bu kadar zor olmamalı.
10: Şurada bir alt geçit var, biliyor muydun?
11: Hayır.
10: İlk defa öğrendim.
11: Evet, ilk defa öğreniyorum.
3: Burası İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı noktalardan biri olan Karaköy. Karşıya geçebilmek için verilen mücadele ise ilginç görüntülere sahne oluyor. Aslında güvenli bir geçiş yolu var, o da alt geçit, ama yayaların çoğuna yolun altından yürümek zor geliyor.
10: Alt geçidi kullanmak toplam ne kadar sürüyor bunu hesaplayacağız. Kronometremizi başlattık ve yola çıkıyoruz. Geçit kullanarak karşıdan karşıya geçtik ve toplam 1 dakika 47 saniyemizi aldı. Yani güvenliği tehlikeye atan süre 2 dakika bile değil. Alt geçit var burada.
8: Burada yaya geçidi olması lazım.
12: Vatandaşın kolaylıkla geçebileceği bir şekilde olması daha doğru olur.
2: Düğüne gittiniz ama altın almayı unuttunuz. Üstelik de akşam vakti. İşte bu sorunlarla karşılaşanlar için yeni bir çözüm geliştirildi. Kocaeli'de bazı düğün salonlarına altın veren makineler konuldu. Yani artık para çeker gibi altın almak mümkün.
3: Kuyumcu telaşı bitti, altın almak bir dokunuşa indi. Düğünde takı derdine dijital çözüm geldi. Düğüne hazırlandınız, kıyafet tamam, davetiye tamam ama son anda aklınıza geldi, altın alınmamış. İşte bu cihaz tam da o hengameyi ortadan kaldırmak için geliştirildi.
13: Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz.
3: Ekranın karşısına geçiliyor, gerekli bilgiler girilip ödeme tamamlanıyor. Geriye altının elinize ulaşması kalıyor.
14: Başta çok şaşırdım, altın alınımı nasıl olur diye, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor.
13: Gönderilen bütün ürünler ise İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte teslim ediliyor.
3: Hedef, ATM'ye benzeyen bu kiosk standlarını sadece düğün salonlarıyla sınırlı tutmayıp otellere ve havalimanlarına da koymak.
15: Tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki POS olması cihazda güven verdi.
13: Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz.
3: Uygulama projenin pilot noktalarından biri olan Kocaeli'de bir yıldır kullanılıyor. Üstelik bu sayede elde, cepte ya da çantada taşınan takının kaybolma veya çalınma riski de ortadan kalkıyor.
16: Gayet güzel, satışlarda gayet güzel gittiğini söylüyorlar. Yani çok memnun olduklarını herkese söylüyorlar.
3: Yeni sistemle beraber takı alışverişi de çağa ayak uyduruyor.
14: Ben çok sevdim, keşke her yerde olsa.
2: Av yasağının kalkmasıyla birlikte yeni sezon açıldı. Balıkçı tezgahları da hareketlendi. Vatandaşın en çok merak ettiği soruysa balık bol olacak mı, fiyatlar ne kadar olacak? Detaylarına bakalım.
17: Feryat edem kalbimi sana versem ne olur?
18: Ne kadar bu balık?
17: Bu balık 700 gram geliyor. Kaç para? 100 lira. Bir kilo et 1000 lira, bir palamut 100 lira.
18: Av yasağının bitmesiyle birlikte balıkçılar vire bismillah dedi, derya kuzuları tezgahları şenlendirdi. Bu sene avlara en çok takılan palamut oldu. Hem fiyatıyla hem lezzetiyle vatandaşın yüzünü güldürdü.
0: Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar avlarını Karadeniz'in soğuk sularına attı. Avlardan sadece balık değil, bereket de çıktı.
17: İşler de çok güzel, sezon yeni başladı. İnşallah çok güzel olacak, vatandaş balık yiyecek.
19: Balık fiyatları çok güzel. Balıklar da yani beni iyi ediyor karşıdan da.
0: Yeni sezonun başlamasıyla birlikte balıkçıların mesaisi de yeniden başladı. Denizden çıkan ilk balıklar Türkiye'nin dört bir yanındaki tezgahlarda yerini almaya başladı.
19: Uzun zamandır yemiyordum. Şimdi ben de hangisinden alayım diye düşünüyorum.
0: Tezgahlarda çeşit çeşit balık yerini aldı. İlk göze çarpansa palamut oldu.
18: Bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
17: Palamut, hamsi, Şu an güzel hamsiye bak. Ama palamut bir şey. Geçen sene çıkmadı, bu sene çıktı palamut.
18: Bu sene vatandaş palamuta doyacak mı?
17: Yüzü gülecek.
0: İniliği ve tazeliğiyle dikkat çeken palamut, balıkseverlerin de ilgi odağıydı. Torbalar doldu, akşam yemeği hazırlıkları yapıldı.
18: Palamut mu alacaksınız?
20: Evet.
18: Nasıl fiyatlar?
20: İyi.

0: gayet güzel, makul.
1: Valla palamut aldık.
2: Acaba palamut mu var?
1: Valla nasip ederse buyurun misafirim
2: olur. Onu mu yapacak?
1: Mutlaka, kesinlikle. Benim yapacak halim yok ya.
3: Şimdi gözler önümüzdeki günlerde denizden çıkacak balık miktarında. Eğer beklenen bolluk gerçekleşirse balıkçıların yüzü gülecek, vatandaş da sofrasında daha fazla balık görecek.
4: Texas'a götüreceğiz şimdi sizi. Eyaletin Austin kentinde sürücülü taksilere rakip bir uygulama hizmeti alındı. 45 sürücüsüz taksi trafiğe çıktı. Taksi sürücüleri durumdan hoşnut olmasa da Texaslılar pek memnun.
5: Taksiciyle anlaşamama derdi yok, konforsa en üst seviyede. Amerika'da göreve başlayan otonom taksiler, sürücülü taksileri tarihe gömmeye hazırlanıyor. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın şirketi ürettiği otonom taksileri Texas'ın Austin kentinde trafiğe sürdü.
6: Şu anda Texas Austin'de otonom taksideyim. Gerçekten harika bir şey bu. Direksiyon yok, gaz ya da fren gibi pedallar yok. Dikiz aynası da yok. Sadece devasa bir LED ekran var. Çok etkileyici.
5: Yolcular bu ileri teknoloji taksileri sürücülü taksilerin yarı fiyatına uygulama üzerinden çağırıyor.
7: Otonom taksim beni almaya geldi. Sistem karışıklık olmasın diye renk atamış. Uygulamada mor renk çıktı. Aracın tamponunda da mor ışık yanıyor.
5: 9 kamera ve kabin içi radar sistemiyle çevresindeki her şeyi algılayabilen taksiler trafik kurallarının tamamına hakim. Araçlar engelli bireylerin kullanımına da uygun.
8: Kapılar otomatik açılıyor. Aracın yüksekliği de makul. Böylece binmek benim için çok kolay oldu. Tavanda diğer arabalardaki gibi tutma kolu olsa daha iyi olurdu. Ama bu şekilde de binebildim.
5: Yolcular navigasyondan rotayı takip edebiliyor, müzik dinleyip film izleyebiliyorlar. Hatta oyun oynamak dahi mümkün. Amerikalılar sürücüsüz taksilere kısa sürede alıştı. Altın sarısı araçlardan şimdilik yalnızca 45 adet var, ancak filonun kısa sürede genişletilmesi planlanıyor.
4: Aydın'da bir evin çatısına düşüp tavanda asılı kalan boğayı itfaiye kurtardı. O ilginç görüntüleri getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
3: Hiç olmayacak yere çıktı, bastığı tahta plaka çökünce evin tavanında asılı kaldı. İlginç görüntünün adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Kırcaklı köyünde besicilik yapan Ali Aldemir'e ait boğa evin çatısına kaçtı. Kiremitleri kırarak çatıyı delen boğanın gövdesi evin salonuna sarktı ve hayvan tavan arasında sıkışıp kaldı.
9: Tekmeye mi?
10: Aynen,
3: Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen evdekiler itfaiyeden yardım istedi.
11: Alev şu taraftan şöyle şey yapsak.
9: Nerede?
11: Buradan şöyle.
9: Ayağı şunu kestik mi akşam?
3: Ekiplerin titiz çalışmasıyla boğa kurtarıldı.
4: A milli kadın voleybol takımı Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sultanlar İtalya ile Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya geldi. Filenin sultanları karşısında 25-16'lık skorla seti kazanan İtalya final mücadelesinde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. İtalya üçüncü seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette büyük bir mücadele ortaya koyan A milli kadın voleybol takımı seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. Milli takım baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Sultanlar 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. Öte yandan Başkan Erdoğan filenin sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu

0: olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. İtalya Ligi'nin son şampiyonu Inter 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. 3 sezon aradan sonra Bundesliga'ya dönen Schalke'nin Bayern Münih'i konuk ettiği maça ise tribünler damga vurdu. Serie A ve Bundesliga özetleriyle Ajans Yeni Günü noktalamış olacağız.
1: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdükte geldi. Kaptırılan top orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top oralarda. Şans da yardım etti Politano. İkinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano'da öne taşıyor.
2: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
1: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Højlund! Taçtan gelen top Højlund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Højlund ve top ağlarda.
2: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
1: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi gol. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeyi, ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto. Bu arada gol. Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne kaldırdı, De Bruyne gelişine Luka. İnanılmaz bir pozisyon daha.
2: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
1: Yok.
2: Yine mi değil?
1: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro!
2: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
1: İşte poster.

0: que se Fernando no Inter. Sol tarafa ne maç bitiyor. Son maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına, bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü, doğru zamanda pası, vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden Brown döndürmedi savunma, top boşta, Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas Kimi. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Seken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın tam. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
3: Mutlu sabahlar, yeni bir gün ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Takvimlerimiz 7 Eylül Pazartesi günü gösteriyor. Tam 3 saat boyunca hem Türkiye hem de dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Gecenin sıcak başlıklarıyla başlayalım. İstanbul Mudanya seferini yapan bir deniz otobüsü iskeleye yanaştığı sırada hızlı bir şekilde iskeleye çarptı. O anda panik an, büyük de panik yaşandı. Hemen ekranlara getirelim. Olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan deniz otobüsü iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular kısa süreli bir panik yaşadı.

0: Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Türkiye son bir hafta içerisinde iki deniz faciası yaşandı. İlk facianın yaşandığı nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o gemiyi arama çalışmaları devam ederken ne yazık ki 6. kişinin de naaşına ulaşıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi ama 14 kişiyi arama çalışmaları ise hala devam ediyor.
1: Kazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar ve o raporu ben bizzat İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
2: Feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları sürerken KKTC Başbakanı Ünal Üstel kamera karşısına geçti. Gemi enkazının çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini söyledi.
1: Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
2: Üstel 30 Ağustos'ta yaşanan feribot faciasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Kayıpların Türkiye'nin desteğiyle kesintisiz bir şekilde arandığını vurgulayan Üstel, TCG Alemdar'a da bir ziyaret gerçekleştirdi.
1: Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir.
2: KKTC Başbakanı facianın hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Türkiye'ye de teşekkürlerini sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline yine ilk günden beri bizi yalnız bakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işık gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kaza görüntüsüyle devam edeceğiz. Miami Havalimanı iniş yapan bir kargo uçağı bir anda kontrolden çıktı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın o kontrolden çıktığı anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Amazon'a ait kargo uçağı inerken pistten çıktı. Alevler bir anda uçağı sardı. Gökyüzünü siyah duman kapladı.
3: 12 kişiden 5'i öldü, 3'ü kritik durumda.
2: Kaza ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Amazon Prime Air'e ait Boeing 767 Porto Rico'dan geliyordu. Uçak inerken piste aştı. Birden fazla araca çarptı. Ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. 60'dan fazla kurtarma ve itfaiye birimi olay yerine gönderildi. Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
3: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
2: Kazada bilanço ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumu ise kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
0: Şimdi gazete manşetleri.

0: İle devam edelim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetinde Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi deniliyor. Sabah MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün sır perdesini aralıyor. Yardım çığlıklarının duyulmasını engelleyen FETÖ'cü gardiyan Ferhat Feysi Gül'ün istifa ettiği ve 15 Temmuz ihanetinin ardından Fransa'ya kaçtığı öğrenildi. 2011'de Silivri cezaevinde kalp krizinden öldüğü iddia edilen MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından susturulduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu FETÖ'cü gardiyan acil yardım çağrısına bulundu. Ancak radyonun sesini sonuna kadar açarak alarmın fark edilmesini engelledi. Kozinoğlu'nun can çekişmesini 15 dakika boyunca görmezden gelen FETÖ'cü hain şüphe çekmemek için diğer görevlilerle birlikte koğuşa girdi. 6 ay sonra başka cezaevine gönderilen Gül, 2012'deki FETÖ üniversitesine kayıt yaptırdı. Görevinden istifa etti. Hücre evlerinde kalan FETÖ'cü gardiyan 2016 yılında ise Fransa'ya firar etti. Bir başka haber, birazdan da detaylandıracağımız haberlerden biri olacak. Gülistan gözlerimin önünde öldürüldü. Gülistan Doku cinayetinin sanığı Umut Altaş FBI'ya verdiği şok ifadede soruşturma dosyasına girdi. Peki ne dedi Umut Altaş? Dokuya Vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in vurduğunu söyledi. Cinayete saniye saniye tanık olduğunu belirten Altaş, cesedi Soner'le birlikte aracın bagajına taşıdık dedi. Başka çarpıcı sözler de var. Onları da birazdan ekranlara getireceğiz. Ve tabii ki günün en önemli ve en sevindiren haberiyle filenin sultanları bir kez daha şampiyonluk ipini göğüsledi. İtalya ile karşı karşıya geldi finalde. 3-2'lik galibiyetle ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İşte o tarihi başarı ve o başarıdan görüntüler. Sultanlar İtalya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda dün akşam karşı karşıya geldi. Filenin sultanları karşısında 25-16'lık skorla seti kazanan İtalya final mücadelesinde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. İtalya 3. seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette büyük bir mücadele ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol takımımız seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. Milli takımımız baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Sultanlar 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. Böylece ikinci kez Avrupa şampiyonu olduk. Tabii ki bu tarihi başarı tüm Türkiye'nin gündeminde. Zaferin kazanılmasının hemen ardından Başkan Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Ekranlara getirelim. Başkan Erdoğan filenin sultanları için bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Cev Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Bugün gündemde, siyasetin gündeminde Başkan Erdoğan başkanlığına toplanacak kabine var. Kabinenin ana gündem başlıkları ise tabii ki dış politika öncelikli olacak. Özellikle Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen zirvede Rus lideri Vladimir Putin'le yapmış olduğu görüşme, İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları, İsrail'in saldırganlığı gibi sıcak başlıklar var. Ama bir yandan da terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye baktığımızda ise sosyal konutlar ve özellikle İstanbul'daki 15 bin kiralık konutla ilgili bugün yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
1: Kabine Başkan Erdoğan öncülüğünde toplanacak terörsüz Türkiye süreci ve bölgede yaşanan son gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmiş ve 4 alt komisyon kurulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum

0: ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Bölgesel konular da kabinenin gündeminde olacak. ABD ile İran arasındaki gerilim ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları tek tek ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin beraberinde getirdiği emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomik gelişmelerde değerlendirilecek başlıklar arasında. Bu kapsamda Türkiye'nin ekonomi hedeflerini içeren orta vadeli program da kabine toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına yönelik girişimler ve Karadeniz'deki güvenlik konuları da kabinede görüşülecek.
1: Buluşmamıza memnuniyet duyuyorum.
0: Öte yandan Türkiye genelinde dar gelirliği korumayı ve kira artışlarını durdurmayı hedefleyen sosyal konut projesinde çalışmalar hız kazanıyor. İstanbul'a özel 15 bin kiralık konut paketinin başvuru şartlarının kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Söz konusu projenin tüm yurt satına yaygınlaştırılması da gündemde.
2: Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararı nedeniyle başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı da var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı. 3 Eylül'de İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve Bilirkişi raporları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler Ekrem Baki, Talha Özyurt, Abdülkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz ve Vedat Taşdelen. Müfettiş raporlarında yer alan ihale usulsüzlükleri ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın elde edilen yeni dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda genişletilebileceği bildirildi.
2: Bir yandan da muhalefet diyelim, DEM Parti'deki duruma bir bakacağız. DEM Parti dün 5. olağan büyük kongresini gerçekleştirdi. Genel başkanlığa bir kez daha Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları seçildi. DEM Parti 5. olağan büyük kongresine genel başkanlık seçimi vardı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı. Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa yeniden seçildi. Kongrede parti meclisi, merkez disiplin kurulu, uzlaşma kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
3: Büyük değişime ihtiyacımız var. Şüphesiz ki
4: binlerce.
2: Eylül ayındayız. Eylül ayının ilk haftasını geride bıraktık ancak yangın, orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor. Adresimiz Antalya. Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını hala devam ediyor. Akbaş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi ve orman işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Genel istatistiklere baktığımızda sayın seyirciler, orman yangınlarının çok büyük bir sebebi insan kaynaklı oluyor. Kimi zaman sabotaj, kimi zamansa hatalardan kaynaklı. Son bir hafta içerisinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan da önemli açıklamalar var. 9 orman yangınındaki çıkan soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklandığını duyurdu. 1 Haziran'dan bugüne kadar çıkan

0: Orman yangını sayısı ise %3. 103 orman yangını ile ilgili olaraksa 16 kişi hakkında işlem yapıldı ve bu 16 isim tutuklandı. Peki detaylarda neler var? Hemen bakalım.
1: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası.
2: Yeşil vatanı koruma mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Gürlek son bir haftada çıkan 9 yeni orman yangınıyla ilgili de bir kişinin tutuklandığını vurguladı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.
0: Şimdi Diyarbakır'dan gelen bir yangın haberiyle devam edelim. Diyarbakır'da bir apartmanda yangın çıktı. Dumanlar bir anda üst katları sardı ve çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle evlerinden çıkarıldı. Hemen ekranlara getirelim o anları. Olayın adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Bağlar mahallesindeki 8 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Üçüncü kattaki daireden yükselen dumanı fark edenler ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken üst katlarda mahsur kalan çocuklarsa itfaiye ekibinin uzattığı merdivenle güvenli şekilde aşağı indirildi. Yangında 3 çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi. Bursa'da ise kelimenin tam anlamıyla bir facianın eşiğinden dönüldü sayın seyirciler. Seyir halindeki bir tırdan dökülen benzin yolun kayganlaşmasına neden oldu ve 10 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Olay Nilüfer ilçesi İzmir yolu Karacaoba mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir tırdan yola mazot dökülmeye başladı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerken arkadan gelen araçlar kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 10 aracın karıştığı kazada neyse ki bir can kaybı yaşanmadı. Bir başka kaza haberi İstanbul Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da TEM otoyolundaki bir otomobil, seyir halindeki bir otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı ve bakın sonra neler oldu.
2: Kontrolden çıktı, bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın adresi İstanbul Eyüp Sultan TEM otoyolu. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce önündeki otomobile çarptı, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye kaydedildi.
0: Ve günün ne yazık ki en acı haberi. Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç. Geçtiğimiz cumartesi günü evinde cansız bedeni bulunmuştu. Ve Serhat Kılıç'ın son anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. A Haber ekibinden Özlem Aktay'ın haberini ekranlara getirelim.

0: Hayda.
1: Evinde iki gün sonra cansız bedeni bulundu, ölümü herkesi şoka etti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki son görüntülerine ATV Haber ulaştı.

0: 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç birçok dizi, film projesinde yer almış, oynadığı rollerle de tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu.
1: Ama moral, kendimiz için de, yakınımız için de.
0: İki gündür ondan haber alamayan kız arkadaşı ünlü oyuncunun İstanbul Kağıthane'deki evine gitti. Anahtarla kapıyı açtıktan sonra Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
2: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan.
0: Serhat Kılıç en son 1 Eylül'de setten çıktıktan sonra evine gelmiş, o tarihten sonra da bir daha evden çıkmamıştı. İşte bu da Kılıç'ın kameralara yansıyan son görüntüleri. Dairesine ulaşmak için asansöre yönelen usta oyuncu oldukça yorgun. Serhat Kılıç duvara yaslanarak bekliyor, bir süre bekleyen Kılıç asansörün gelmemesi üzerine merdivenlere yöneliyor.
3: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence.
0: Kız arkadaşının iddiasına göre bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Serhat Kılıç hastalığından dolayı çok yorgun düşmüştü. Onun cansız bedeniyle karşılaşan Özlem Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Polisin yaptığı ilk incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi veya yara izine rastlanmadı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni adli tıptan gelecek rapor sonrasında belli olacak. Sayısız tiyatroda rol alan, dizi ve filmlerde başarılı performanslar gösteren Serhat Kılıç için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Kılıç'ın cenazesi doğum yeri olan Ankara'ya defnedilecek.
4: Şimdi Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi de ortaya çıktı. İlk sözleri ne oldu? Hemen bakalım Özlem Esmergül'ün. 3 Eylül'de çekime gitmemişti. Boyun fıtığı rahatsızlığı yaşıyordu ve bu yüzden de çok acı çekiyordu. Zaten son günlerde buna ilişkin de haberler çıkmıştı. Özellikle boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle oynadığı diziden de yollarının ayrıldığına ilişkin iddialar vardı ve bunu da doğruluyor. Setten ayrılmıştı ve çok üzgündü bu yüzden. 2 gün boyunca kendisine ulaşamadım. Ulaşamayınca 5 Eylül'de saat 17'de evine gittim. Haberimize de ekrana getirdiğimiz gibi salondaki koltukta hareketsiz bir şekilde buldum. Kılıç bir yeşil reçeteli çok sevdiği ilaç kullanıyordu. Özellikle bu boyun fıtığı rahatsızlığı ve bir yandan da tabii ki lenf kanseri iddiaları var. Buna ilişkin tedaviler nedeniyle çok fazla acı çekti ve buna ilişkin de ilaç kullandığını iddia ediyor Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ilk ifadesine gelen açıklamalar. Bir kez daha biz de Allah'tan rahmet dileyelim ünlü oyuncuya. Ünlü oyuncunun bu arada cenaze programımıza belli olduğu Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Onu da hatırlatalım. Diğer yandan bir başka haberle devam edeceğiz. 34 yaşında bir avukat geçtiğimiz günlerde bir restorana gitmiş. Restoranda telefonda konuşurken yanındaki telefondaki karşısındaki kişiye ya gelin siz beni vurun ya da ben size vuracağım demişti. Birkaç dakika sonra ise bulunduğu restoranda silahlı bir saldırıya uğramıştı. O anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
5: Ya siz gelin vurun ya ben diye bağırdı. Silahlı saldırıya uğradı. Olay 24 Eylül 2025'te İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Avukat Murat K. restoranda tek başına oturuyordu. Dışarı çıkıp telefonda görüntülü konuştu. Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi diye bağırdı. Kısa süre sonra saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırganlar 9 suç kaydı olduğu öğrenilen avukat Murat K'yı yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle kaçtı. Kağıthane Asayiş Polisi olay sonrası iz sürdü. Gültepe'de bir evde yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Bir de gazete manşetlerimize devam edelim. Takvim gazetesi diyelim. Takvim gazetesinin sür manşetinde filenin sultanları Avrupa şampiyonu 3-2 Başkan Erdoğan'dan tebrik. Bir başka gecenin spor haberi fırtına değil kasırga. Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni Onaçu, Salah, Muçi ve Franchilia'nın o golleriyle devirdi 5-0. Gelelim manşete. Manşette iki haber var. Valinin oğlu Gülistan'ı arka koltukta vurdu. Cinayeti gördüm. Gülistan 9 soruşturmasının hakkında yakalama kararını bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. 109 soruyu tek tek yanıtladı. Verdiği cevaplarsa kan dondurdu. Mustafa Türkay Sonel, yani dönemin Tunceli valisinin oğlu, Gülistan'ı araçta vurarak öldürdü. O an araba

0: Aslında ekonomiyle ilgili bir başka detayla devam edelim. Yargıtay'dan gelen bir karar. Balıkesir'de yaşanan bir tazminatsız kovulma olayı var. Bir işçi iddialara göre çalıştığı saatler içerisinde amirine fiziksel bir saldırıda bulundu. Ardından da tabii ki tazminatsız bir şekilde işten çıkartıldı. Ancak o işçi konuyu mahkemeye taşıdı ve mahkemeden gelen karar ardından da Yargıtay'a gitti. Ve Yargıtay önemli bir karara imza attı. İş yerinde amirine fiziksel şiddet uygulayan çalışanın tazminatsız bir şekilde kovulmasının doğru olduğuna hükmetti.
1: Bence kovulmamalıydı. Tarafsız bir şekilde değerlendirilmeye alınmalı diye düşünüyorum.
2: Tazminat önemli bir şey. Bu hakkı olan bir şey. Onun sonuna kadar ben arkasındayım kovulan kişinin. Tazminat ayrı bir haktır. Kovan kişinin o tazminatı yok etmesinin bir manası yok.
3: Balıkesir'de vardiya amiriyle tartışan işçi eline aldığı sert cisimle amirinin başına vurdu. Olayın ardından işveren işçiyi tazminatsız şekilde kovdu.
4: Artık onu çalışanın bilmesi gerekir. Yani tazminatsız kovulmanın belli koşulları var.
5: Ancak işçi kavgayı kendisinin başlatmadığını savunarak kıdem ve ihbar tazminatı için mahkemenin yolunu tuttu. Genel mahkeme kavgayı kimin başlattığının belirlenemediği gerekçesiyle işçiyi haklı buldu. Dosya istinafa taşındı.
6: Zaten öyle bir sıkıntı olduğunda herkes yani medeni bir şekilde ayrılır.
5: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi işçinin fiili saldırısını sataşma kapsamında değerlendirdi ve işverenin fesih işlemini haklı buldu. Son sözü ise Yargıtay söyledi.
3: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı oy birliğiyle onadı. Böylelikle iş yerindeki kavgada fiziksel şiddete başvuran işçinin tazminatsız şekilde kovulmasını hukuka uygun buldu.
7: Ben şiddeti hiçbir yerde kabul etmiyorum.
8: Bence doğru bir karar. Türk adaletine de güveniyoruz zaten.
0: Bir de infaz sistemine bir bakalım. Çünkü infaz sisteminde sadeleşmeye gidilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yeni düzenlemede suçların niteliğine göre farklı infaz oranları ve koşullu salıverme kriterlerinin yeniden belirlenmesi planlanıyor.
5: İnfaz yasasına yeni düzenleme geliyor. Kamuoyunda COVID-19 düzenlemesi olarak bilinen son düzenlemenin ardından infaz sisteminin bütününü ilgilendirecek yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçları esas alarak infaz sisteminin sadeleştirilmesi için kapsamlı bir hazırlık başlattı. Devam eden yargı paketi çalışmalarından bağımsız yürütülmesi planlanan yeni infaz düzenlemesinin kapsamı ve temel çerçevesi 15 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması beklenen toplantıda ele alınacak. Genel infaz çalışmasının temelini Türk Ceza Kanunu'ndaki suçların niteliğine göre daha sade bir sistem kurulması oluşturacak. Suçların ağırlığına göre koşullu salıverme, şartlarının sınıflandırılması ve buna göre yeni bir kod sistemi oluşturulması seçenekler arasında. Genel suçlar bakımından infaz rejiminin 1/2, çocuğun cinsel istismarı, kadın cinayetleri, alt soy veya üst soya karşı kasten öldürme ve terör suçları gibi toplumda infial yaratan suçlardaysa 2/3 oranında uygulanması gündemde.
9: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
5: İdare ve gözlem kurulları için de düzenleme gündemde. Mahkumun dış dünyayla uyumu, ıslah olup olmadığı, mağdura ve üçüncü kişilere zarar verip vermeme riski de göz önünde bulundurulacak.
0: Şimdi apartman hayatında bir apartmana dair karar alınabilmesi için, bu tadilat olur, boyama olur ya da bir başka karar alınabilmesi için oy çokluğuna ihtiyaç var. Ancak İstanbul Silivri'de şimdi ekranlara getireceğimiz haberde işler çok farklı gitmiş. 400 dairenin olduğu sitenin yöneticisi iddialara göre herhangi bir şekilde karar almadan sitenin apartmanların çatılarının tamiri ve izolasyon için bir firma ile anlaştı. Ama haber tam da bu noktadan sonra başladı. Ardından da iddialara göre o site yöneticisi kayıplara karıştı. Dairelerde yaşayanlarsa bir anda kendilerini 135 bin liralık faturayla karşı karşıya buldu. Peki o site yöneticisi nereye gitti, neden kaçtı? Yanıtına bakalım.

0: Her gün bir yeni usulsüzlük, her gün bir kanunsuzluklarla karşılaşıyoruz.
1: Ne kimseden izin aldığı ne de onay. Yöneticisi olduğu siteye çatı ve dış cephe tadilatı başlattı. Binlerce liralık fatura ise site sakinlerine çıktı.
2: Bizim adımıza aldığı kararla siteyi önce kendi firmasının üzerine devrediyor. Kendi yönetim firmasının üzerine.
3: İstanbul Silivri'de bulunan bu sitenin yönetimi 2026 yılında 4 ay önce değişti. İddiaya göre değişen yönetim önce aidatlara 400 liralık bir zam yaptı. Ardından sitedeki dairelerin eksiklikleri olduğunu öne sürerek çeşitli inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzaladı.
0: İlk önce aidatlarımız 1150 liraydı. Hiçbir sebep göstermeden 1500 liraya çıkardı.
4: Bir sabahta kalktık. Ben karar aldım. Ben işte çatı firmasıyla anlaştım. 130 bin lira diye bir rakamla karşımıza çıktı. Bir tek çatı yapılmıyor. 21 tane bloğun çatısı, dış cephesi yapılıyor ve kimsenin onayı yok.
2: Hepimiz de kabul etmediğimize dair PTT'den tarihle kendisine gönderim yaptık. Buna rağmen bizim iskelemiz kuruldu. İstemediğimiz bir renge boyandı. Daha sonra da biz aranmaya başladık.
3: Kat maliklerinin isteği olmamasına rağmen yönetim çoktan inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzalamıştı. İnşaat yapılmaya başlayınca o firmalar kat maliklerinden paralarını istemeye başladı.
5: Bizimle yapılan herhangi bir sözleşme, bir imza yok. Firma tarafından arandım ben. Parayı verecek misiniz, vermeyecek misiniz? İcraya mı verelim, kapınıza gelip kafanızı mı kıralım? İthamlarda bulundu.
1: İddialara göre inşaat firmasından site sakinlerine tehditler geliyor. Onlarla bu anlaşmayı yapan yönetici ise kayıp, süreç artık savcılıkta.
3: Şu an nerede kendisi?
2: Bilmiyorum. Ulaşamıyoruz.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: İnternette ev, araba, eşya, mal veya hizmet satışına ilişkin ilanlar için artık yeni bir dönem başladı. İlanların yayımlandığı internet siteleri ve sosyal medya platformları bu ilanlara ilişkin bazı bilgileri her ay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek.
8: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
9: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan alım, satım ve kiralama işlemleri de vergi denetimi kapsamına alındı.
10: Yapılan düzenleme aslında bu sirkünün biraz daha kapsamının sosyal medya platformları ve içerikleri açısından genişletilmesi oldu diyebiliriz.
9: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
11: Hemen hemen her gün milyonlarca vatandaş internet sitesine veya sosyal medyaya ilan veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılında yeni bir düzenleme ile imza atmıştı. Fakat dünden itibaren yürürlüğe giren bir durum var. Artık ilanları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aylık olarak rapor etmek zorunda.
10: İnternet sitesindeki olan bu ilanların içerinden çeşitli bilgiler çerçevesinde doğru bilgilerle gelir dairesine çeşitli formatlarda, belirlenen formatlarda aktarılmasını içeriyor.
9: Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde ilanın yayımlandığı internet sitesi, ilan veren kişi ya da şirketin kimlik ve vergi bilgileriyle satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ilişkin detaylar yer alacak.
10: İlan verilen platformlar öncelikle ilan veren firmanın bilgilerini aktarıyor. Yani bu firma kimdir, unvanı kimdir, vergi numarası kimdir bu ilanı verenler. Aynı zamanda ilana ilişkin taşınır ya da taşınmaza ilişkin bilgilerin içerildiği bilgiler var.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Türkiye'nin gündeminde bu başlıklar vardı. Dünya neleri konuşuyor dediğimizde dünyada bir Rusya-Ukrayna cephesine gitmemiz gerekiyor. Cephe hattında son dönemde saldırılar karşılıklı hızlanmış durumda. Ukrayna'nın sivil uçaklara yönelik tehditleri gündemdeyken Amerika Birleşik Devletleri'nden ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la Jared Kushner önce Moskova'ya gitti. Rusya lideri Vladimir Putin'le cumartesi akşamı tam 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından da dün heyet Kiev'deydi. Taraflar bir araya geldi. Masada Trump tarafından gündeme getirilen bir planın olduğu konuşuluyor. Ancak o planın içeriğine ilişkin net bilgiler yok. Sadece iddialar bazında bazı haberler çıkmış durumda ama

0: Görüşmelerin ardından iyi niyet beyanları var ama savaşı bitirecek bir adım gelecek mi? Şimdilik belirsiz.
1: Kiev ve Moskova'da 3 gün boyunca uyguladığınız ateş etmeme politikasına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu sayede buraya güvenli bir şekilde gelebildik.
2: Önce Moskova'ya, ardından da Kiev'e gittiler. Rusya-Ukrayna hattında askıya alınan barış görüşmelerini yeniden başlatmak için masaya oturdular. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'daki temaslarının hemen ardından Ukrayna'ya geçti.
1: Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Ancak kendisi Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı.
2: Kremlin'de Rus lider Putin'le görüşen Amerikan heyetinin bir sonraki durağı Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Witkoff ve Kushner'ı başkentteki katedralde karşıladı. Trump'ın temsilcileri Zelenski ve beraberindeki yetkililerle görüştü. Savaşın sona ermesine yönelik somut adımlar ele alındı.
1: Burada hepimiz aynı taraftayız ve hepimiz savaşın olmamasını, acıların yaşanmamasını, insanların ölmemesini, bu savaşın hepimiz için adil bir barışla sona ermesini gerçekten istiyoruz.
2: Şimdi ise gözler ABD'nin taraflarla yaptığı bu görüşmelerin barış müzakerelerini yeniden başlatmaya yeterli olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna cumartesi günü yaptıkları açıklamada temasların güvenli şekilde yürütülebilmesi için 3 gün boyunca birbirlerinin başkentlerine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurmuştu.
0: Rusya-Ukrayna cephesinde barış için çabalar devam ederken hemen güneyimizde İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları devam ediyor. Orta Doğu tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor. Ama tam da böyle bir zor döneme işte önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçtiğimiz hafta 10 yıl sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret etmiş. Öncesinde ise Mısır'la Çin arasında hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar vardı. O görüntüleri de ekranlara getirmiştik ama... O görüntülerin hemen ardından bu kez Çin ordusu, Çin Hava Kuvvetleri Birleşik Arap Emirlikleri ile de tatbikata başladı. Peki soru şu, Çin neden Orta Doğu ülkeleriyle ard arda tatbikatlar gerçekleştiriyor? Bu soruya tabii bir bakalım. Hemen Çin'in başkenti Pekin'e gideceğiz. Haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın, kolaylıklar dileyim. Şimdi dünya zor bir süreçten geçiyor. Orta Doğu'da tansiyon çok yüksek ama Çin... Bu gerilimin tam da ortasında ardı ardına tatbikatlar yapıyor. Şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri. Peki sebep ne?
3: Gökhan Kurt, daha fazla stratejik ortaklıklar elbette önemli. Çünkü Çin'in artık savaş teknolojisinde en ileri düzeyde olduğunu da biliyoruz. Orta Doğu ülkeleri de elbette askeri kabiliyetlerini çeşitlendirmek için Çin'le bu tatbikatlara önem veriyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ile olan bu Şahin Kalkanı 2026 tatbikatı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde şu an gerçekleştiriliyor. Tatbikatta komuta merkezi çalışmaları, ortak uçuşlar ve iki ülkenin uçaklarından oluşturulan karma formasyonlar yer alıyor. İki ülke amacın taktik kabiliyeti, operasyonel hazırlığı ve birlikte çalışma kapasitesini artırmak olduğunu söyledi. Bayen'in yayınladığı görüntülerde Fransız yapımı Mirage 2009 savaş uçakları görüldü. Bunlar Baye özel geliş hava ve yer görevleri yapabilen çok amaçlı uçaklar olarak biliniyor. Kaç uçak gönderildiği, hangi mühimmatların kullanıldığı ve Çin'in kesin uçak listesi şu an için açıklanmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Çin Mirage uçaklarıyla çalışarak bu uçak ailesinin uçuş özelliklerini ve taktiklerini yakından tecrübe ediyor. Çünkü Mirage 2000'in farklı sürümleri hali hazırda Hindistan ve Tayvan'da da kullanıldığı yorumları var. Tabii savunma analistleri Bayen'in Çin'e yakınlaşmasını Amerika'dan kopuş olarak değil askeri ortakları çeşitlendirme politikası olarak değerlendiriyor. Çin açısındansa Birleşik Arap Emirlikleri Körfez ve Hürmüz çevresine, Mısır'da Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz ve Afrika'ya açılan iki önemli ortak konumunda, bu nedenle iki tatbikat Çin

0: Orta Doğu'da yalnızca silah satan bir ülke olmaktan çıkarak düzenli eğitim ve operasyonel işbirliği kurmaya başladığını da gösteriyor. Ancak tabii ki bu alanda her iki ülkenin de dostane işbirlikleri ve anlaşmaları da mevcut. İki ülke açısından kazan kazan odaklı teknoloji paylaşımı ve ortak kabiliyetler performansı diyebileceğimiz birçok seçenekler de değerlendiriliyor. Şu anda tatbikat devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca da bizler yine gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gökhan Kurt.
1: MMSR notları için teşekkür ederim. Çin'in başkenti Pekin'den bize detayları aktardı. Mehmet'in sözleri arasında önemli bir vurgu. Çin Mirage 2000 jetleri ve Mısır'la da Rafael uçaklarının yetenekleri konusunda bilgiler öğreniyor ifadesi oldukça dikkat çekiciydi. Biz Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon çok yüksekken İran Meclis Başkanı Galibah'tan dikkat çeken bir uyarı, bir aslında açıklama geldi. Galibah Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Artık oyunun kuralları değişti dedi.
2: İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir. ABD'liler oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar.
3: Karşılıklı saldırıların ardından gözler bu kez Tahran'dan gelen mesajlara çevrildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik olası saldırılara verilecek karşılığın daha sert olacağını vurguladı. Tahran'dan Washington'a verilen mesaj açıktı. Orantılı yanıtlar döneminin sona erdiğini savundu.
2: ABD'liler orantılı yanıtlar döneminin bitmiş olduğunu ve üstlerine yönelik saldırımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır.
3: İran Meclis Başkanı'nın gündeminde ABD tarafından servis edildiğini öne sürdüğü savaş görselleri de vardı. ABD'li yetkililerin savaş görsellerini yapay zekayla ürettiğini söyledi. Öte yandan İran devrim muhafızları İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katıldığını belirttiği ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muharip geminin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Saldırının ardından her iki geminin de hasar aldığını ve bulundukları konumdan çekildiği iddia edildi. İran devrim muhafızları son yaptığı paylaşımda Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait bir gözetleme balonunun Şahit 136 İHA ile vurulduğunu açıkladı.
1: Son 3 yılda resmi rakamlara göre 70 binden fazla masum sivil İsrail tarafından Gazze'de katledildi. Bir soykırımdan bahsediyoruz ama hep de söylediğimiz bir ifade var. Biz evet bu 70 bin 72 bin sayısını dile getiriyoruz ama 10 binlerce kişi, binlerce kişinin cansız bedeni hala enkazların altında çıkarılmayı bekliyor. Ateşkesin, o sözde ateşkesin başlamasıyla birlikte az da olsa iş makinelerinin Gazze'ye girmesiyle birlikte bazı enkazlarda arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ve o enkazlarda yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılan 100 kişinin cenazesi gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. İşte dünden kalanlar.
3: İsrail soykırımıyla hayattan koparıldılar. Altında kaldıkları enkazdan tam bir yıl sonra çıkarıldılar.
4: Şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum çünkü ailemin cenazeleri enkazın altından çıkarıldı ve onurlarına yakışır şekilde defnedilecekler.
3: İsrail'in 73 binden fazla sivili katlettiği Gazze'de vahşetin gerçek boyutları her geçen gün biraz daha netleşiyor. On binlerce Filistinlinin hala enkaz altında olduğu hesaplanırken Ekim 2023'ten bu yana şehit edilen Filistinlilerin gerçek sayısını netleştirmek için yıllar geçmesi gerekebilir. İsrail'in Ağustos 2025'te düzenlediği saldırılarla dümdüz ettiği bir mahallede enkaz altında kalan 100 Filistinlinin naaşına yeni ulaşılabildi. Yaklaşık 70'inin çocuk olduğu ifade edilen cenazeler Filistin bayraklarına sarılarak şehit mezarlığına defnedildi.
4: Babam ve kardeşlerimi evde bırakıp yarım saat sonra döndüm. Evimizi enkaz halinde görünce büyük şok yaşadım. Artık aramızda olmadıklarını bir yıldır kabullenemedim.
3: İsrail soykırımından geri geriye koca bir enkazın kaldığı Gazze'de beton yığınına dönen binaların altındaki on binlerce Filistinlinin naaşı hala çıkarılmayı bekliyor.

0: Yıkılan bölgelere erişimin güç olması ve ekipman eksikliği nedeniyle bu cenazelere aylarca hatta yıllarca ulaşılamıyor.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi manşetinde Suriye'deki entegrasyon süreci var ve hepsi Suriye ordusunun olacak. 200 milyon dolarlık PKK silahı teslim. Hemen bakalım, detaylandıralım. Kendini fesheden YPG, ABD'nin verdiği tankların da bulunduğu silah, mühimmat ve araçları Şara yönetimine devretmeye başladı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Şam yönetimine verdiği sözü tuttu SDG'ye ve oradan Suriye ordusuna silah devredilmesi işlemi başladı. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği 30 tank ve 50 zırhlı aracın da bulunduğu yüklü miktarda top, uçak savar, ağır makineli tüfekle mühimmat devlete teslim edildi. Sadece aynı Arap'ta 1170 Kalaşnikov tipi tüfek ordunun malı oldu. Bunların maliyetin 200 milyon dolar civarında olduğu da belirtiliyor. Sevkiyatın ise 1,5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. O kadar büyük bir yığınaktan bahsediyoruz ki Suriye'nin devlete teslim edilmesi bile 1,5 yıl sürecek bu silahların. Bir başka haber, kişi başına gelirde hedef 25 bin dolar. Dün orta vadeli program açıklanmıştı, ona ilişkin haberler var. 4000 yıllık tabletler için Kayadan Müze, envanterinde 38 bin tarihi eserin bulunduğu Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin en nadide parçaları çivi yazılı 4000 yıllık Kültepe tabletleri. Bunlar seneye kayalar oyularak yapılan Kültepe Müzesi'nde sergilenecek. Müzede Anadolu'nun muhtelif yerlerinden getirilen toplam 5000 tablette yer alacak. Son bir haber. KPSS krizine hızlı çözüm. Şanlıurfalı adaylar sınava yetişemedi. Adaylar ÖSYM kriz masası kurdu. Adaylar yarım saat geç başladı, geç bitirdi. Kimse mağdur olmadı. Kriz çözüldü. İlginç haberlerden biri, çünkü bu geç kalmalara ilişkin detayları birazdan aktaracağız. KPSS maratonunda sınav merkezlerine geç kalan ve zamanla yarışan adayların imdadına yine Türk polisi yetişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından o anları paylaşarak gençlerin hayali için seferber olan tüm polislere teşekkür etti.
0: Sınava geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Teşekkür ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kamu personeli seçme sınavına geç kalmak üzere olan adaylar polis ekiplerini görünce derin bir nefes aldı. Zamana karşı yarışan adaylar polis ekiplerince sınav merkezlerine ulaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından polis ekiplerine teşekkür paylaşımı yaptı. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin.
1: Günün en ilginç karesini şimdi ekranlara getireceğiz. Aydın'da bir evin çatısına düşüp tavanda asılı kalan boğayı itfaiye kurtardı. Hemen o görüntülere bakalım.
0: Hiç olmayacak yere çıktı, bastığı tahta plaka çökünce evin tavanında asılı kaldı. İlginç görüntünün adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Kırcaklı köyünde besicilik yapan Ali Aldemir'e ait boğa evin çatısına kaçtı. Kiremitleri kırarak çatıyı delen boğanın gövdesi evin salonuna sarktı ve hayvan tavan arasında sıkışıp kaldı.
2: Tekmeye mi?
3: Hayır, olsun sabahlar. İyi bak yalnız.
0: Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen evdekiler itfaiyeden yardım istedi.
4: Alem şu taraftan şöyle şey yapsak.
2: Nereden?
4: Buradan şöyle.
2: Ayağı var. Şunu kestik mi akşam?
0: Ekiplerin titiz çalışmasıyla boğa kurtarıldı.
1: Şimdi bir başka kurtarma operasyonu, bu kez adres Trabzon, kurtarılansa bir bozayı. Trabzon'un Çaykara ilçesine yavru bozayı dereye yuvarlandı. Vatandaşların dikkati sayesinde ayının olduğu fark edildi ve hemen kurtarma operasyonu başlatıldı.
5: Numarada çekebiliyor musun?
6: Yavru ayının imdadına mahalleli yetişti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bahçe ve kovanları

0: Galatasaray Beren Ayı dere yatağına düştü. Çıkmaya çalıştı ancak çabası sonuç vermedi. Bulunduğu yerde baygınlık geçirdi. Durumu fark eden mahalle sakinleri yavruyu kurtarmak için seferber oldu. Yanlarında getirdikleri çadıra yüklenen yavru ayı düzlük alana taşındı. Sağlık durumu kontrol edilmesi için yetkililere de haber verildi. Yapılan kontroller sonrası kendine gelen ayı bölgeden uzaklaştı.
1: Şimdi uzmanlardan gelen bir uyarıyla devam edeceğiz. Takvim gazetesinin 14. sayfasını açalım. Aşırı kahve kemiklere darbe. Şimdi sabah başladı, tabii pek çok kişi hemen güne kahve içerek başlıyor ama aman dikkat, biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Osteoporoz, yani kemik erimesi, ilerleyen yaşlarla birlikte artıyor. Çevresel faktörler kadar kötü beslenme alışkanlıkları da bunu etkiliyor. Uzmanlar günde 3 fincan kahve içmenin kemik erimesini tetiklediğini söylüyor. Özellikle Türk kahvesinin tabii faydaları saymakla bitmiyor ama fazla kahve tüketiminde zararları var. Hemen hızlıca bir bakalım. Toplumda kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz 50 yaş üzerindeki her 3 kadından ve her 5 erkekten birini etkiliyor. Hastalıkta kemik içeriğindeki mineral matriksin ve protein içeriğinin kaybıyla kırık riski de oluşuyor. Ama buna karşı özellikle kahve tüketimini azaltmak, sigaradan uzak durmak ve günde yarım saatlik yapılacak yürüyüşler sağlıklı bir vücut yapısı için ideal tavsiyeler olarak da karşımızda duruyor. Şimdi Konya'ya gidelim. Konya'nın asırlık lezzetleri 4. kez Gastrofest'te aynı sofrada buluştu. 170 standta fırın kebabından yağ somonuna, ekşi mayalı ekmekten yöresel ürünlere kadar birbirinden özel lezzetler ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu. O görüntülerle sabah aşağısına devam ediyoruz.
2: 6 saat ateşte pişti, lezzet için kuyruk oluştu. Konya'nın asırlık lezzetleri Gastrofest'te görücüye çıktı.
3: Festivalin en güzel lezzetlerinden birisi fırın kebabı. O da burada usta eller tarafından pişirildi. Efendim,
4: hemen çıkarıyoruz abi. Abi fırın kebabı kuzu etinin ön kol boynundan pişirilir abi. Şu şekilde kebap yağının içinde durur abi sürekli. Kaya tuzu, ön kol boyun, bir de bakırlendir abicim. Meşe odununda pişer.
2: Ustaların mesaisi gecenin ilk saatlerinde başladı. Fırın kebabı odun ateşinde saatlerce pişirildi.
4: 6 saat pişirme süreci var abim benim fırın kebabının. 6 saat boyunca başında ustalarımız bu şişlerle alttaki üste, üstteki alt olacak şekilde uğraşıp dururlar abim.
2: Festivalin bir başka gözdesi yağ somunuydu.
5: Hamurumuz özellikle mayalı hamurdan olmaktadır. İçeriğinde 5 çeşit peynir bulunmaktadır. Kaşar peyniri, bestulun peyniri, çeçil peynir, çubuk peynir ve olmazsa olmazımız küflü peynirdir. Genelde kahvaltıda tüketilen bir öğünümüzdür.
2: Bu yılın teması ise ekmekti. Çatalhöyük'ten Selçuklu mutfağına uzanan ekmek geleneği farklı çeşitlerle festival alanına taşındı.
6: 800 yıllık geleneği sürdürüyoruz. Ekşi mayalı ekmeklerle bu yıl standımızdayız. Domatesli, zeytinli, karamelize soğanlı, yeni baharlı. Ondan sonra işte çavdar ekmeğidir. İşte has tam buğday ekmeğimiz. Zerdeçallı, üzümlü çeşitlerimizle buradayız.
2: 4 gün süren festivalde 170 stand lezzet tutkunlarını ağırladı.
3: Aylardır festivalin yolunu gözleyenler gördüğünüz gibi lezzetin önünde uzun kuyruklar oluşturdular.
7: Her sene katıldım, çok beğenerek severek geliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
2: Şefler, üreticiler ve Konyalılar aynı sofrada buluştu.
1: Son yıllarda süper meyve diye adlandırılan Aronya'da hasat dönemi başladı. Karabük'te 4 yıl önce toprakla buluşturulan fidanlar bu yıl üreticisinin de yüzünü güldürdü.
8: Aronya nasıl toplanıyor Tuba?
9: Püf noktası var. Böyle.
10: Morun en koyu tonuna bürünen dallar şimdi tek tek boşalıyor çünkü küçücük tanelerinin içinde büyük bir değer saklı. Dünyanın en yüksek antioksidan içerdiği için süper meyve olarak bildiği Aronya'da hasat zamanı.
11: Bu sene beklediğimiz hasatı aldık. Geçen sene daha iyi bekliyorduk aslında ama Türkiye geneli bir don vurgunu oldu. Yani geçen sene

0: şey alamadık zaten.
1: Avuca sığacak kadar küçük ama değeri boyundan büyük. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar üretim ve her geçen yıl yaygınlaşan aronya hem besin değeri hem de ekonomik getirisiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Kilosu ortalama 500 liradan satılıyor.
2: Hasat güzel. Yaşına göre, bakımına göre Allah'a çok şükür. Yani beklentimizin karşısında oluyor dışarıda.
1: Karabük'te de üreticinin 4 yıl önce toprakla buluşturduğu aronya fidanları bu yıl ilk meyvelerini verdi.
3: Her sene daha artacağını düşünüyoruz ve artacağını biliyoruz. İnşallah daha iyi hasatlar olacak.
4: Bu mor taneleri dalından toplamak göründüğü kadar da kolay değil. Salkımlar tek tek ayrılıyor. Aronyalar özenle toplanıyor.
2: Salkım salkım topluyorum. Yani zarar vermemeye özen gösteriyorum.
5: Yaban Mersin'e çok benziyor. Yaban Mersin'e familyasından zaten geliyor kendileri. Ülkemizde yeni yeni gelişiyor. Vatandaşlarımız çok bilmiyor. Ama faydası yani anlatılamayacak kadar çok.
1: Aronya dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde vücudun strese karşı savunmasını bile destekliyor. Meyve suyundan kurutulmuş atıştırmalığa, gıda sanayisinin pek çok alanında da kendine yer buluyor.
4: Geleneksel ürünlere alternatif olarak yetiştirilen aronya yüksek katma değeriyle de üretici için yeni bir kazanç kapısı.
2: Kendimize göre bir pazar oluşturacağız herhalde.
0: Burası tamamen organiktir. Bunun başvuruları falan yapıldı. Laboratuvar analizleri için gönderimler sağlandı. Organik ürün sertifikasında gelmesini bekliyoruz.

Günaydın. Yeni bir saatteyiz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah ajansına sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Geceden gelen başlıklarımız var. Öncelikle her sabah olduğu gibi onu bir ekranlara hızlıca getirelim. İlk durak noktamız Eskişehir. Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde firmanın tamamını sardı. Hemen ekranlara getirelim. Tepebaşı ilçesinde Baksan Sanayi sitesindeki yapı malzemeleri satan bir firmada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 150 kişilik ekip alevlere karşı, zamana karşı bir mücadele verdi. Ancak alevleri kontrol altına almak çok da kolay olmadı. Çok geniş bir alanda etkiliydi. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Gecenin karanlığının alevlerle aydınlatıldığı bir başka adres İstanbul'da. İstanbul'da Beykoz'da 7 katlı bir plazanın 4. katında yangın çıktı. Görüntüler İstanbul Beykoz'dan. 7 katlı plazanın 4. katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Bugün hemen hemen tüm gazetelerin ortak bir manşeti, sür manşeti var. O da dün akşam voleybol takımımızın, kadın voleybol takımımızın elde etmiş olduğu o tarihi başarı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu Filenin Sultanları. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in sür manşetinde de bu haber var. Yakıştı Türkiye. Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu. Son Milletler Ligi şampiyonu A Milli kadın voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur daha yaşattı. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaşan millilerimiz nefes kesen mücadelenin sonunda rakibini 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. 86 milyonu coşturan Ay Yıldızlar bu başarıyla birlikte İtalyan baş antrenör Daniele Santrelli'nin yönetimindeki uluslararası organizasyonlarda 4 yılda 4 altın ve 1 gümüşle toplamda 5 madalya kazandı. Takım kaptanı Eda Erdem'in açıklamaları var. Bu gurur hepimizin. Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından Filenin Sultanlarını tebrik etti. Hürriyet'in sür manşetinde yer alan bugünün en önemli manşeti, hepimizi gururlandıran Filenin Sultanlarının şampiyonu. Gelelim manşete. Manşette birkaç tane haberi öne çıkartıyor Hürriyet gazetesi. Hemen sırayla bakalım. Ekonomide 3 yıllık yol haritası. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameraların karşısına geçmişti ve orta vadeli programı açıkladı. Birazdan gazeteleri tamamladıktan sonra biz de zaten konuşacağız. Gülistan Doku soruşturmasına çok önemli bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku dosyasında ABD'deki tutuklu kilit ismi Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete itiraf etti. Beşiktaş işte böyle kazandı. Dev derbi, Fenerbahçe Beşiktaş dev derbisindeki 5.

0: Beşiktaş'ın galibiyeti Hürriyet'in manşetinde bir haber daha var. Günün aslında Avrupa için en önemli haberi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk, Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD %44,5 düzeyinde rekor bir oy oranına ulaştı. Almanya'yı korkutan mavi dalga deniliyor. Bütün geleneksel partiler adeta silinmiş durumda. Konuşacağız Almanya'da yaşanan bu seçimleri ama dedik ya, Hürriyet'in manşeti bugün de bizim ana gündem başlığımız. Yani Gülistan doku soruşturması. Önce bir kayıp soruşturması olarak başlamıştı. Ancak daha sonra ortaya çıkan delillerle birlikte bunun bir kayıp soruşturması, bu bir cinayet soruşturmasına dönmüştü. Ve dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu, FBI sorgusunda bu cinayetin nasıl işlendiğini adım adım, saniye saniye anlattı. Peki ne dedi? Gülistan doku, Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldü. Peki kim bu isim Mustafa Türkay Soner? Dönemin Tunceli dönemin valisinin oğlu. En önemli nokta burası. Peki nasıl öldürüldü Gülistan doku? Araç içerisinde vuruldu. Cesedi bagajda biz taşıdık itirafında bulundu. Peki ceset nerede? Ceset Pertek yoluna gömülmüş olabilir. Net bir şey hatırlamıyorum dedi ama Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü, arka koltukta silahla vurularak öldürüldüğünü itiraf etmesi Gülistan Doku soruşturmasındaki en önemli nokta. Peki FBI sorgusunda başka neler söyledi o isim? Hemen bakalım.
1: Yıllardır cevap arandığı, bu kez FBI sordu. Umut Altaş bir bir anlattı.
2: Gülistan yaşıyorsan gel gel gel.
1: Gülistan doku soruşturmasında dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir ifade var. Hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş Amerika'da FBI'ya konuştu. Türkiye'den gönderilen 109 soruya yanıt verdi. FBI'nin sorusu netti. Mustafa Türkay Soner Gülistan'ı öldürdü mü? Altaş evet dedi. Nereden biliyorsun denildiğinde ise cevabı daha da sarsıcıydı.
3: Valinin oğlu vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Gülistan cinayetine tanık oldum.
1: İddiaya göre o gün üçü aynı otomobildeydi. Soner direksiyonda, kendisi önde, Gülistan da arka koltuktaydı. Genç kız beni rahat bırakın diye çığlık atıyordu. Ardından tartışma çıktı. Mustafa Türkay Soner torpidodan çıkardığı tabancayla Gülistan'ı vurdu.
4: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
1: Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini aracın bagajında taşıdıklarını öne sürdü. Türkay Soner, koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu aramış ve devreye o girmişti. Üstelik arkadaşına sessiz kalmasını da tembihlemişti.
3: Mustafa Türkay Soner bana, sus, kimseye bundan bahsetme. Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak dedi.
1: Gecenin devamında çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol için Gülistan'ın son görüldüğü viyadüğe geri dönmüşlerdi.
5: Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar.
1: Gülistan'ın cesedinin nerede olduğu da temel sorulardan biriydi. Umut Altaş gördüğü bir yeri değil, arkadaşı Türkay Soner'den duyduğu bölge olan Pertek yolunu işaret etti. Tehdit iddiaları ise kan donduran cinstendi.
3: Bana, benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim. Biz ailece devletiz. Bize hiçbir şey yapamazlar dedi.
1: Kilit isim Umut Altaş, Türkay Soner'in kendisine bir video gönderdiğini, videoda bir ceset gördüğünü de doğruladığı, ancak o cansız bedenin Gülistan'a ait olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini dile getirdi.
6: Kim yardım etmezse Türkay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
1: Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk savcılarının elinde. Altaş'ın anlattıkları, bazı kayıtlar, plaka verileri ve tanık ifadeleriyle karşılaştırılacak.
7: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor.
0: İstanbul'da Esenyurt'ta korsan taksicilik yapan emekli polis trafik polislerinin denetimine takıldı. Hakkında işlem yapılan emekli polis ateş açıp polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı şehit etti. Topatan cenaze namazının ardından Edirne Kapı polis şehitliğinde defnedildi. Başkan Erdoğan da şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
8: Korsan taksici emekli polis ceza yazan polisi şehit etti.
9: Adam mı bulmuştur orada?
8: Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri bir aracı durdurdu. Emekli polis olduğu öğrenilen Ekrem Akyol'un korsan taksicilik yaptığı tespit edildi, ceza yazıldı.

0: Duruma itiraz eden Akyol silahıyla polis ekibine ateş açtı, daha sonra ise kendi canına kıydı. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi şehit eden saldırganın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.
1: Şehit polisimiz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Meslektaşları silah arkadaşları şehitlerine son görevini icra etti.
0: Evli ve iki çocuk babası olan şehit polisin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Helallik alındı, ardından Edirne Kapı polis şehitliğine defnedildi. Başkan Erdoğan da şehit polis memuru Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajında başsağlığı dileklerini iletti.
2: Son bir hafta içerisinde tam iki deniz faciası yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün 6. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı orada 14'e yükseldi. 14 kişi arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Ama diğer yandan gözler İstanbul Sivri'ye de çevrildi. Sivri'de Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasıyla sonuçlanan o olayda gemicilerimize arama çalışmaları devam ederken gemi mürettebatına ilişkin son görüntüler de ortaya çıktı.
3: En son 5-6 gündür algılarımız tamamen neredeyse kapalı. Acı içinde bekliyoruz.
4: İçindelerse çıkarma gibi bir olanağımızın olmadığını söylediler.
3: İçimiz yanıyor ama dik durmamız gerekiyor. Bekliyoruz.
5: Keyifleri yerindeydi. O mürettebat en son balık tutup köfte yapmış, hep birlikte yemek yemişlerdi. Tuğberk İmamoğlu gemisinde çekilen son görüntülere ATV Haber ulaştı. Silivri açıklarında batan gemi için yapılan aramalarda 5 gün geride kaldığı acılı bekleyiş sürüyor. Yakınlarını bekleyenler de askeri gemilere binerek çalışmaları yakından takip etti.
3: Güvenlik eşliğinde Akın, TCK Akın gemisine çıktık. Oradaki durumu öğrendik.
6: İnsanlarımız nerede? Şu an ne yapıyorlar? Acaba geminin içinde mi kaldılar? Gemi yüzeye çıkıp bir yere mi sığındılar?
7: TCK Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV'la Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Hemen ardından da gemiye dair ilk görüntüler ortaya çıktı.
4: Tabii ki tam 50 metre yakınına gittik. Korkunç bir yerdi gerçekten, çok belli derin olduğu. Acımıza sanki acı kattılar, yani sadece bulundu. Ama içinde varlar mı yoklar mı bilmiyoruz, bugün 5. gün.
7: Kimi emekli olmuş son seferine çıkmıştı, kiminin ise emekliliğine 7 ay kalmıştı. Kayıp o mürettebattan hala haber yok. Belki de onlar en son aileleriyle 2 Eylül'de konuşmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında 5. gün geride kaldı.
5: Bu anlar Nidai Duman'ın yani batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki güverte Lostromus'unun son görüntüleri. Ailesine bu videoyu çekip yollamıştı. 65 yaşındaki denizci kızına söz bu son seferim demişti.
4: Babam emekliydi. Babam bu son seferiydi. Ben çok ısrar ettim. Ben götürdüm babamı gemiye, İzmit'e. Hatta sitem ettim giderken de. Bu sondu, gitmeyeceksin diye. Bu son kızım dedi, gideyim. Ondan sonra bir daha gitmeyeceğim dedi. Ben bilseydim babamı o gemiye götürmezdim.
5: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu da 48 yaşındaydı. O da emeklilik için gün sayıyordu. Hatta bu videoyu akrabalarına atıp bu son balıklarım demişti.
3: Orada herhangi bir MR'a rastlanmadığı için bir an mutluluk hissettik. Çünkü sancallardan bir tanesi ortada yok. Ümidimiz bu yakınlarımızın o sancalda olmaları.
7: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama çalışmalarını daha kapsamlı yürütebilmek için batan geminin projesini istedi. Diğer yandan armatör şirkette kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir toplantı yaptı ve gemide halihazırda bir kamera olduğunu ancak battığı için o görüntülere ulaşamadıklarını söyledi.
5: Geminin enkazı 720 metre derinde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi de sürüyor.
2: Şimdi iki deniz faciasından bahsediyoruz. Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin çalışmaları ekranlara getirdik. Ama bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışmalar var. Altıncı canımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

0: Şimdi bu faciaya ilişkin yeni detaylar da var. Sabah gazetesine hemen bir bakalım. Gemiyi durdursa facia olmaz deniliyor Sabah gazetesinde. Girne'de yolcu gemisinin batması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de kaybolduğu acı olayla ilgili bilirkişi raporu vehameti gözler önüne serdi. Bilirkişi Kaptan Ulus Göker, kaptanın yapacağı en basit şey durmaktı. Gemi durdurulsaydı kimseye bir şey olmaz dedi. En acı detay, gemi dursaydı bir şey olmazdı. Bugün çalışmalarda kritik gün, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Gemi enkazının çıkarılması yönelik çalışmalar yarın, daha doğrusu bugün netleşecek. TCG Alemdar gemisindeki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Üstel, gemi enkazının çıkarılması yönelik çalışmalar bugün netleşiyor. Enkazdan çıkarılıp çıkarılmayacağını da netleşeceğiz. Bu da önemli bir detay. Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam etmekte. Şimdi gazete manşetlerini ekranlara getirdik. Detaylara baktık ama bir yandan da yeni günde. Özellikle Avrupa'nın ana başlığı. Tarihi zafer. Nereden bahsediyoruz? Almanya. Almanya'da dün Saksonya-Anhalt eyaletinde eyalet parlamento seçimleri vardı. Ve o seçim sonuçlarına göre aşırı sağcı AfD oyların %44,5'unu aldı. Tarihi bir başarı elde etti. Bir önceki seçimlere göre neredeyse oylarını ikiye katladı. Başbakan Merz oylarını %50'nin de üzerinde düşürdü. %37,5'tu bir önceki seçimlerde. Dün yapılan seçimlerde %20'nin de altına geriledi. %18,5'a geriledi. Ancak bu sonuçlar AfD'nin tarihi başarısına rağmen tek başına iktidar olduğu anlamına gelmiyor. Koalisyon arayışları var ama koalisyon nasıl kurulacak? Bu tabii ki ayrı bir çıkmaz. Ama dünya Avrupa'dan, Almanya'dan yükselen o mavi dalgayı konuşmaya başladı.
1: Almanya'da siyasi deprem yaşandı. Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %44,5 oy alarak tarihi bir zafere imza attı. Merz'in partisi CDU ise %18,5'da kaldı. Almanya'da siyasi dengeler alt üst oldu.
2: Vizyon 2026 gerçeğe dönüştü. Tarih yazdık sevgili dostlar.
1: 1,7 milyon seçmen bulunan eyalette AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan arttırdı. Unser Land
2: zurück. Ülkemizi geri alıyoruz. Bu burada Saksonya-Anhalt'ta başladı.
1: Eyalet meclisinde 83 sandalye bulunuyor. Hükümet kurabilmek için 42 sandalye sayısına ulaşılması gerek. AfD %44,5 oy oranıyla bu sayıya ulaşamıyor. Eyalette hükümet kurma işlemi çıkmaza girdi. Sonuç Almanya'da aşırı sağın geldiği noktayı gözler önüne serdi. AfD oy oranını iki katından fazla arttırdı. CDU ise tarihi bir oy kaybı yaşadı. Bu tablonun bir de Merz cephesi var. AfD lideri Alice Weidel doğrudan onu hedef aldı. Başbakan Noel'den önce değişebilir dedi. Ekonomik sıkıntılar, güvenlik endişeleri AfD'nin önünü açtı. Aşırı sağ Doğu Almanya'da yeniden güçlü bir siyasi merkez haline geldi. Gözler şimdi Almanya'nın diğer eyaletlerine çevrildi. AfD'nin yükselişi başka eyaletlerde de devam ederse Merz hükümetinin siyasi baskısı daha da artacak.
0: Şimdi iki görüntü ekranlara getireceğiz. Bu görüntüler hafta sonu yaşananları özetleyen görüntüler. İran önce Hürmüz'de bulunan Amerikan donanmasına bir saldırı girişiminde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a ait Hark Adası açıklarındaki tankerleri vurdu. Hemen ardından İran'dan yeni bir paylaşım daha geldi. İran ise bu kez Hürmüz'de yer alan gemilere, ticari gemilere yönelik kamikaze dronlarla gerçekleştirilen saldırılarının görüntülerini paylaştı. Bu görüntü için aslında söyleyeceğimiz bir başka detay. Bu görüntünün ne zaman kaydedildi ya da bu saldırıların ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor. Genel bir görüntü de olabilir. Detay verilmedi ama tansiyon yükseldi. Ayrıca İran Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alanda ilan etti. Yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu. Yani tansiyon çok yüksek. Tansiyon yükselmişken bir kez daha Pakistan'a gidelim. İslamabad'a gideceğiz. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Hafta sonu neler yaşandı? Yeni güne nasıl başlıyoruz? Yeniden savaşı konuştuğumuz günlerde Hürmüz kimin kontrolünde sorusuna yanıt arayacağız. Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolay

0: Kolaylıklar dileyelim. Hürmüz kimin kontrolünde? Hafta sonu yine işler karıştı.
1: Günaydın Gökhan. Evet, Hürmüz tabii ki şu anda İran'ın kontrolünde ve ABD Hürmüz'den kendi koruması altında bazı gemileri koordine ederek çıkartmak istiyor. Yani serbest bir ticaret sağlamaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Tabii ki az önce bahsettiğiniz Körfez'deki durum kapsamında geçtiğimiz saatlerde en önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı arasında bir telefon görüşmesi yer aldı. Bunun ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Pakistanlı mevkidaşıyla ve Pakistanlı mevkidaşıyla Mısır ve Türkiye mevkidaşları da ayrı ayrı telefon görüşmesinde bulundular. Dolayısıyla perde arkasında yoğun bir diplomasi var. İran'dan peki gelen mesaj ne? İran birincisi şimdi hamlelerini Hürmüz'den ileriye taşıma planını açıkladı. Yani İran için ölüm ve bir kalım meselesi. İran'a yönelik ekonomik blokaj İran için yeni bir endişe. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından İran'ın içinde bir rejim değişikliği konusunda yaptığı açıklaması. İran'da peki liderlere karşı yeni suikastlar, saldırılar mı olabilir? Bombalı eylemler mi düzenlenebilir? İran'ın içeriden mi karıştırmak konusunda bir şeyler var? Bu konuda tabii ki İran basına göre İran, Mossad'a çalışan veya İsrail'e çalışan bazı unsurları gözaltına almış geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla durum bayağı gergin. Neden gergin? Çünkü İran tarafından hypersonik veya supersonik füzelerin Amerikan gemilerine yönelik kullanılıyor ve onlara isabet aldığı iddiası var ortada. Dolayısıyla şimdi Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye birlikte bu yeniden şu anda gerilim evet. Yükselmeye başladı ve büyük bir savaşa önce olabilir. Dolayısıyla İran tarafından az önce dediğiniz gibi kısıtlı bir bölge, yani bu Hürmüz dışında. Tabii ki İran şimdi savaşı ileriye götürüyor. Daha önce savunma halinde, yani müdafaa olarak rolünü kullanıyordu. Şimdi ise İran saldırıya geçiyor.
0: Evet. Fakur, son bir soru sormak istiyorum. Pakistan'a ilişkin de bir gelişme var. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Bünür, ki bu süreçteki en aktif isimlerden biri, yeni görevlendirmeler söz konusu. Ne oldu şimdi Asım Bünür için? Ne söyleyeceğiz? Nasıl bir değişim söz konusu?
1: Pakistan Genelkurmay Başkanı şu anda Pakistan'da Genelkurmay Başkanlığına geçen en güçlü bir Genelkurmay Başkanı oldu. Tabii ki bu Pakistan parlamento tarafından onaylanan bir yasa sayesinde oldu. Şimdi Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Bünür, aynı zamanda Marşal, ömür boyu dokunulmazlığı var. Ömür boyu Marşal kalacak. Ayrıca Hava ve Deniz Kuvvetleri'ndeki 4 yıldızlı atamalarda onun sözü geçiyor. Bir de nükleer silah ve füzelerde onun kontrolü altında. Artık tek söz ona ait. Dolayısıyla şimdi Genelkurmay Başkanı görevden almak başbakanın yerinde değil, 3-2 çoğunluk gerekiyor parlamentodan. Çok güçlü bir makam oldu şimdi. Ayrıca Pakistan'daki yerel gündeminde Genelkurmay Asım Bünür'ün önümüzdeki aylar içerisinde veya haftalar içerisinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna veya Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma iddiaları da ortaya çıkıyor.
0: Oldukça ilginç iddialar. Pakistan siyasetine ilişkin Asım Bünür giderek güçlenen bir figür olarak tüm dünyanın karşısında. Fakur Rahman bize detayları aktardı. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyelim. Fakur da vurguladı tabii ki Orta Doğu coğrafyasındaki en kritik nokta Gazze. İsrail'in soykırımları devam ederken Cuma günü bir reklam filmi yayınlandı. Ünlü bir spor markası Adidas tarafından yayınlanan o reklam filminde Gazze'deki o soykırım sırasında bir ayağını kaybeden bir İsrail askeri Adidas'ın marka yüzü haline getirildi. Tabii ki tüm dünyadan tepki var ama en yüksek tepki ünlü sanatçı Javier Bardem'den geldi. İspanyol sanatçı Javier Bardem sosyal medya hesabından o marka için boykot çağrısına bulundu. İki tane paylaşım var. En dikkat çeken paylaşımda bu görsel. 6000'den fazla kişi, çocuk Gazze'de ampute edildi. ama onlar, yani her 5 çocuktan biri ampute edildi ama onlar bir İsrail askerini marka yüzü olarak seçtiler dedi ve ardından

da bu görseli paylaştı. Javier Bardem sosyal medya hesabından dünyada az da olsa sesi yüksek çıkan ünlü sanatçılardan biri. Ama dedik ya, giderek İsrail'in bu soykırımı, bu katliamları Avrupa'da daha fazla tepki gösteriyor. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntü çok ünlü bir sanatçıdan. İngiltere'de Ed Sheeran'ın konseri vardı. O konser sırasında dünya ünlü rapçi Macklemore konser sırasında bir kez daha İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği o soykırıma tepki gösterdi. Hemen bakalım. Macklemore ekranlarda Gazze görüntüleri eşliğinde Hints Hall şarkısını seslendirdi. 80 bin kişilik kalabalığa Gazze ve Batı Şeria'daki insanların unutulmadıklarını bilmelerini istediğini söyledi. İşte o konser görüntüleri sırasında kefiyeyle çıktı. Hemen ardından da zaten arkasında Gazze'deki o soykırımı anlatan görseller de konser salonunda paylaşıldı. Alanda paylaşıldı. Ed Sheeran'ın açılış sanatçısı olarak sahneye çıkmıştı Macklemore. Soykırımcı İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da başından vurularak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün ikinci yılında memleketi Aydın'da kabri başında dualarla anıldı.

0: 26 yaşındaydı. Kısacık ömrünü mazlumların sesi olmaya adamıştı. 6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da barışçıl gösteride soykırımcı İsrail askerlerinin hedefi oldu. Başından vurularak şehit edildi.
1: Anlatılacak bir acı değil. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Filistin direnişinin simgelerinden biri olan Şehit Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla

0: ilk günler ne kadar zorduysa bu acıyla baş etmek, zaman bunu çok da hafifletmedi. Çünkü her geçen gün yokluğuna alışmak daha da zorlaşıyor.
1: Yakınları olayın sorumlularının henüz adalet önüne çıkarılmamış olmasına tepkili.
2: 2 yıl geçti. Acı hala aynı şekilde devam ediyor. Yapanların sorumlu tutulması adına hiçbir şey yapılmamış olması da bu acıyı ve hayal kırıklığını artırıyor.
1: Ayşenur Ezgi Eygi geride onurlu bir miras ve hiç sinmeyen bir adalet çığlığı bıraktı.
3: Şimdi siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalarla devam edeceğiz. MHP lideri Bahçeli'nin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Özellikle çerçeve yasanın mecliste 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesini değerlendirdi Bahçeli. Bu kadar yüksek bir oy oranıyla kabul edilmesine ben de şaşırdım ifadesini kullandı MHP lideri Bahçeli. Aynı zamanda süreç ve çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgedeki yaşananlar kaynaşmaya da vesile oldu dedi. İşte MHP lideri Bahçeli'den gelen sürece ilişkin önemli mesajlar.
4: Getirdiniz Sayın Genel Başkanım.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın 467 oyla meclisten geçmesi için doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. MHP lideri anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.
6: Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşkilatlarımız var. Burada arkadaşlarımız halkla temas halindeler her zaman. Fakat bu hadiselerin ardından oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
5: MHP lideri Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalara da değindi. Sporu etnik köken ve mezhep gibi kimliklerle eşleştirmenin gaflet olduğunu belirtti. Bahçeli Türkiye'deki dini hayata yönelik yayımlanan anketler içinse 5. kol faaliyeti dedi. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Müslüman ülkelerin nüfusları ve yeraltı kaynaklarıyla dikkat çektiğini anlatan Bahçeli ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar dedi ve ekledi.
6: Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu

0: Atıldı ama yerel yönetimlerde kimin nerede olacağı sorusu hala tam olarak yanıt bulmuş değil. Yeni Şafak gazetesi de bugün İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili'nin ne yapacağı sorusuna yanıt arıyor. Çünkü Nuri Aslan'la CHP ile Nuri Aslan arasında bir gerilim var. CHP kapıyı kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'la CHP yönetimi arasındaki görüşme öncesinde adres krizi yaşanıyor. CHP il başkanlığına gitmeyen Aslan'ın ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP ile arasına mesafe koydu. Öğrenildi. Aslan'ın yeni partiye katılması halinde bile CHP'nin İstanbul'u kaybetmekle suçlanmamak için olası İBB seçiminde kendisini desteklemek zorunda kalabileceği belirtildi. Bu da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni parti arasında yaşanan İstanbul'a ilişkin tartışmalardan biri daha. Ama bir yandan da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci de başlıyor. Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimini ilan etmesi bekleniyor. Aynı zamanda bu kurultay süreciyle birlikte o tartışmalara neden olan tüm delegelerinde sil baştan yenilenmesi hedefleniyor. Peki CHP'de neler oluyor? Hemen bakalım.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
2: Arınma hamlesiyle CHP'nin başına geçti, CHP'de kritik viraja girildi. Takvimler 9 Eylül'e ayarlandı.
1: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Bu kapsamda tüm il ve ilçe başkanları Ankara'ya davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre takvimini de resmen açıklaması bekleniyor.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 3,5 aylık süre içerisinde örgütler baştan aşağı yenilendi. Yolsuzluk dosyalarında adı geçen milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çoğu ya disipline sevk edildi ya da istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınmanın son hamlesi ise kurultay delegelerinde atılacak. Delegeler sıfırdan belirlenecek, şaibeli delege yapısı tamamen tasfiye edilecek. CHP içinde kalan ve Truva atı olarak nitelendirilen 49 isminse mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayık Böke'nin de bulunduğu bu isimlerle ilgili son kararı 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda vermesi bekleniyor.
3: Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek.
2: Ve Özgür Özel cephesi.
4: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
2: Özel bir yandan partisinin ismine alışmaya çalışırken bir yandan da il il geziyor. Edirne ziyaretinde kaydedilen görüntülerse dikkat çekti.
5: En büyük sorunlardan biri de bu.
2: Özel basın açıklamasını dinlemek yerine farklı sıralamalar deneyerek dakikalarca mikrofonla uğraştı.
5: Orada o zamanki CHP, tabii yeni partili şu anki milletvekili.
0: Bir son dakika gelişmemiz var. Bir orman yangını haberini ekranlara getireceğiz. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi ise devam ediyor. Yaraş Mahallesi'nin ormanlık alanda alevler yükseldi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için ise şu dakikalarda yoğun bir çaba sarf ediyor. Meteorolojiye ilişkin bir başka haberimiz Bingöl. Bingöl'de ise kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hemen ekranlara getirelim.
6: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Göz gözü görmedi. Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, kent merkezindeki ağaçlar yerinden söküldü. İnşaat alanlarında savrulan toz ve kumlar görüş mesafesini düşürdü. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel suyuna kapılan iki araçta hasar meydana geldi. Erzurum Art

0: Devrin karayolunda ulaşım servis yolundan sağlandı. Trafik ekipleri bölgede bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları sürüyor. Ardahan ve Elazığ'da da sağanak ve dolu etkiliydi. Bazı vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçların zarar görmemesi için üzerlerini örtmeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Bu görüntüler ise Bitlis'ten. Türkiye'nin 3. en yüksek zirvesi olan 4058 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Adil Cevaz ilçesiyle çevre köylerden karlı zirve böyle görüntülendi.
1: İlk kar haberini de ekranlara getirdiysek artık yavaş yavaş kışa doğru ilerliyoruz demektir. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
1: Şimdi sıcağı sıcağına hemen başlayalım. Çünkü orman yangını haberimiz de var. Oraya da bakacağız ama bir yandan da yağışlara ilişkin detaylar var.
2: Evet, şu an için kuzeyde yağışlar var. Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Şu saatler itibariyle sürüyor. Özellikle de Giresun civarında şu anda çok kuvvetli bir şekilde yoğunlaşmış durumda. Giresun'un
1: risk var mı hocam,
2: evet,
1: burada?
2: Bugün evet Karadeniz'de riskler var. Aslında Samsun'dan yani Sinop'tan da alabilir. Sinop'tan Artvin'e kadar olan bölgede bugün yağış var. Ama özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağışlar var. Sel su baskını riski bugün için gözüküyor. Şu gördüğümüz yeşil alanlar gün içerisinde devam edecek ve o turuncu ve mor alanlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü bu. O görüntüdeki alanlar gittikçe öğleden sonraki saatlerde artmış olacak. İstanbul'da da yağış var, evet. Büyükçekmece ile İstanbul Havalimanı arasında şu anda devam eden bir yağış var. Sabah saatlerinde kuzeydeydi. Kuzey ilçeler bu yağıştan bir parça aldı. İlerleyen saatlerde bu yağış etkisini İstanbul'da kaybetmiş olacak. Hemen diğer haritamıza
1: hemen
2: bakalım.
1: Hemen haritamızı değiştirelim.
2: Ülke genelinde evet. Bugün şu anda gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz'de yoğun yağışlar var. Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin.
1: Aman dikkat.
2: Bugün dikkat.
1: Bölge.
2: Ara ara Sakarya ve Batı Karadeniz'de de yağışları görüyor olacağız. Güneydeki yağışlar kesilmiş vaziyette. Orman yangını az önceki haberinizde de gördük. Öğle saatlerindeki rüzgar biraz daha kuvvetleniyor. Kuzeyli rüzgar. Orman yangınına müdahale edecek orman görevlilerimizi ve diğer vatandaşların bu konuda hassasiyet gösterdi.
1: O zaman
2: dikkatli
1: bir kez daha tekrarlayalım. Az önce bir son dakika vermiştik. Muğla'nın Menteşe ilçesinde şu dakikalarda bir orman yangını çıktı. Evet. Rüzgar önemli bir faktör.
2: Evet, öğleden sonraki saatlerde rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 40-50 kilometreye kadar çıkacak. İstanbul'daki yağış öğleden sonraki saatlerde kesilmiş. Doğu Karadeniz ve özellikle Doğu Karadeniz'de yoğun yağış var. Batı Karadeniz'de ara ara yağış geçişlerini göreceğiz. Gün içerisinde yağış yok. Yarın da yine Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ediyor olacak. Diğer bölgelerde yağış yok. Önümüzdeki hafta yağışlar kesilmiş
1: zaten
2: olacak.
1: Zaten bereketli bir yıl oldu Karadeniz için.
2: Evet, yani yağışlar Karadeniz nefes almadı. Bu hafta nefes alacak. Yarından sonra, çarşamba günden sonra nefes alacak. Hemen uzun vadelerimize bir bakalım.
1: Hemen haritamızı diğer bir haritamızı kez daha bakalım. Değiştim. Evet. Yeni bir haritamız.
2: Bu da evet. Bu haritamız da aslında ülke genelindeki sıcaklıkların nasıl seyredeceğini bize gösteren haritalar. Haftalık haritalar bunlar. Bu haftanın haritası batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında düşüyor ama Eylül sıcak. Yani Eylül
1: şimdi
2: 14.
1: Şimdi buna bir duralım.
2: Duralım.
1: Bu çünkü bayağı bir rengin kırmızıya döndü. Evet. Yani bize yeniden evet. ısınacağımızı mı gösteriyor?
2: Evet. Yani konuşuyorduk ya Gökhan. Şöyle söylüyorduk. Yaz biraz daha uzayacak. Yazın biraz daha uzayacağını bize söylüyor. Yani Eylül'ün 3. haftası yine sıcak. 4. haftasına girdiğimizde sıcaklıklar biraz daha ötekile yani bir önceki haftaya göre çok fazla artması da yine ortalamaların üzerinde. Eylül'ün son haftası sıcak. Ekim sıcak. Ve Ekim'in biraz daha Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de biraz daha sıcaklığı normallerin altına düşüyor. Bu şunu söylüyor, bu haritalar bize diyor ki Eylül-Ekim'de sıcak geçecek. Arada da tabii ki böyle serin geçişler olacak ama geneline baktığımızda sıcak bir Eylül bizleri, Eylül ve Ekim bizleri
1: yani
2: bekliyor.
1: Şunu diyebilir miyiz? Hep söylüyoruz yaz bitiyor diye üzülenler aman üzülmeyin. Buradan bakıyoruz ki 18 Ekim'e kadar bir şekilde yaz devam ediyor.
2: Evet, yani arada bazen çok nadir de olsa serin geçişler, yağış geçişlerini göreceğiz ama genel olarak sıcaklıklar çok düşmeden. Çünkü şöyle bu sene El Niño senesinde küresel anlamda sıcaklıklar ortalamaların çok üzerine çıkıyor ve bu yıl yine en sıcak yıllardan birisine olmaya aday 2026
1: şimdi
2: yılı.
1: Tabii konuşacağız artık kar gelecek mi, ne zaman kar geleceğiz, bunları da detaylandıracağız ama hızlıca bir bölgelerimize bakalım. Yeni gün nasıl başlamış durumda? Evet. Marmara ile hemen başlayalım.
2: Genel olarak yani aslında İstanbul'da şu saatlerde 9.50'de devam eden yağış var ama genel olarak Marmara'da yağış yok. Sabah erken saatlerdeydi. Az önce söylediğimiz gibi İstanbul Havalimanı ile Büyükçekmece arasında devam eden yağış öğle saatlerinde etkisini kaybetmiş olacak. İstanbul'da gördüğünüz gibi sıcaklıklarda çok önemli değişiklik yok. Özellikle

0: Salı günü biraz, yani yarın biraz daha 1-2 derecelik düşüş var. Genel olarak da bu seviyelerde artık 30'ların altını görmeye başladık. Önümüzdeki hafta az önceki haritamıza paralel olarak da sıcaklıklarda birkaç derecelik artışları görüyor olacağız. Yakın plan için yağış yok. En yakın plan İstanbul'daki yağış ayın 14'ünden sonra gözüküyor.
1: O zaman Ege.
0: Ege'ye geçelim.
1: Ege'ye bakalım. Ege bölgesine baktığımızda tabii bu bölgede sıcaklıklar çok daha yüksek.
0: Evet, 35, yani özellikle yangın bölgesinde 35 derecelere kadar çıkıyor. İzmir 35, Aydın zaten en sıcak yerlerden birisi. İç kesimlerde de yine sıcaklıklar 29-30 derecelere kadar çıkan Manisa çıkıyor 34 derecelere kadar, ama iç kesimler biraz daha az bir şey daha. Uşak, Afyon, Kütahya biraz daha serinlemiş vaziyette. Hemen İzmir detayına bakalım. İzmir detayında da sıcaklıklar artık o 35'lerin bugün en yüksek değerlerde, yarından sonra biraz daha 31-32 derecelere kadar iniyor. Hep açık bir hava var. Yakın plan için yağış yok ama Poyraz'dan esen rüzgar da İzmir'de yine kendisini gösteriyor.
1: O zaman Akdeniz'e baktığımızda evet. Antalya bugün 40.
0: Antalya 40. Yani Poyraz'dan esen rüzgar Antalya'ya kadar sarkıyor demek bu 40 derece. Kuru bir havası var. Bugün nem yok, yapış yapış olmayacak ama sıcaktan bunu alacak Antalya. Diğer illerde de yine sıcaklık değerleri 39 evet. derecelerde. Mersin, Hatay biraz daha yapış yapış, öyle söyleyelim. Gece sıcaklıkları 28, hatta sabah gelirken baktım 29 dereceydi evet. Antalya. Devam eden günlerde de sıcaklıklar her ne kadar düşse de 34-31 dereceler nem değerlerinin yüksek olduğu günler.
1: Cuma İstediğin günü bir 31'i görüyoruz, bir 9 derece.
0: Hissedilen sıcaklıklar en az 34-35 dereceye kadar Antalya için çıkar gözüküyor.
1: O zaman İç Anadolu diyelim. İç Anadolu'ya baktığımızda başkent Ankara güne nasıl başlıyor? Evet. 27 derecedeyiz, yağış yok İç Anadolu'da.
0: Aslında çok yükselmiyor ama önümüzdeki hafta başkentte yükselen değerler olacak. Genel olarak yağış yok İç Anadolu'da, zaten Karadeniz'deydi yağışlar az önce bahsettiğimiz gibi. Sıcaklıklar çok değişmiyor. Hemen hemen tüm illerde, sadece Sivas doğusunda 23 derecelerde ve başkent Ankara'da detayına hemen bakalım. Başkent Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar tekrar yükselecek. Bu hafta biraz çarşambaya kadar serin ama perşembeden sonra sıcak biraz daha kendini göstermeye başlıyor ki cuma günü 35 derecelere kadar başkentte sıcaklık değerlerinin çıktığını görüyoruz. Burada yakın plan için yağış yok.
1: Burada bir gece sıcaklığına ayrı parantez açalım. Yarın 12 derece, çarşamba günü 13 dereceye kadar düşüyoruz geceli.
0: Gece sıcaklığı evet, biraz yüksek basınç var bu tarafa. Yani şöyle bize doğru batı tarafında, ülkemizin batı tarafında yüksek basınç var. O yüzden gece sıcaklıkları biraz daha düşüş gösteriyor. Bunun sebebi biraz daha ondan.
1: Şimdi Karadeniz uyarılar var.
0: Uzun zamandır kesilmeyen yağışlar var Batı Karadeniz'den. Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olmayan yağışlar ama özellikle doğusuna çok dikkat etmek gerekiyor. Az önce de söylediğimiz gibi yani Ordu'da da biraz var ama daha çok Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin. Bugün gün içerisinde ve öğle saatlerinde de devam edecek kuvvetli yağışlar var. Karadeniz'deki yağışlar gece de devam ediyor. Yarın da yine Karadeniz'de yağış var ama Trabzon örneğinde olduğu gibi çarşambadan itibaren Karadeniz artık rahatlamış olacak.
1: Çok uzun bir zaman sonra ilk defa evet, Doğu Karadeniz'de güneş görüyoruz.
0: Güneşi düzgün bir şekilde daha çok vakitte görmüş olacaklar. Sıcaklıklar çok değişmiyor. 23-24 dereceler civarında. Cuma günü itibaren sıcaklıkların biraz daha arttığını görüyoruz.
1: O zaman Güneydoğu
0: Anadolu sıcak bölgemize doğru gidelim ama artık 40'lar 40 dereceler Güneydoğu Anadolu'da yok. 35-36 derecelerde seyreden bir sıcaklık var. Batman'ın en sıcak illerden birisi 37 derece. Gece sıcaklıkları 22-23 derecelere kadar iniyor. Diyarbakır bakalım. Hemen Diyarbakır'da da çok değişiklik yok ama önümüzdeki hafta dediğimiz gibi sıcaklıklar çarşambadan sonra tekrar artmaya başlayacak. 36-37 dereceler ama 40 dereceler artık biraz daha rahatlamış vaziyette Güneydoğu Anadolu.
1: Gece sıcaklıkları ise 20 derecenin altına indi, onu da belirtelim. Doğu Anadolu her zaman karışık bir tablo vardır Doğu Anadolu'da. Yine aslında benzer kuzeyine yani yağış, güneyine güneş.
0: Zaten Kars, Ardahan biraz daha kuzeydeki o yağışlı sistemin aslında bir soğuk cephe geçişi vardı dünden bu yana. Yani gece saatlerine geldi, soğuk cephe Karadeniz üzerinden geçerek Ardahan'da yağışı bırakıyor. Aslında Karadeniz'de az önce Gümüşhane, Bayburt oralarda da yağışlar vardı kuzeyde. Ama Doğu Anadolu'da artık yağışlar kesilmiş vaziyette. Sadece kuzeydoğusunda bir yağış var. Genel olarak ülke genelinde bugün Karadeniz yağışlı, yarın da Karadeniz'de yağışlar var. Ülke genelinde yaklaşık 4-5 gün boyunca, yani önümüzdeki hafta başına kadar öyle bir etkili yağış geçişi
1: güneş,
0: gözüküyor.
1: Bol güneşin tadını çıkartalım diyelim. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Daha da hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Önümüzdeki hafta yaza bir kez daha kavuşuyoruz gibi duruyor. Evet, sıcaklıklar evet. Daha da yükseliyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le havanın durumunu konuştuk. Ama bir yandan da tabii ki İstanbul'da trafiğin durumuna da hemen bakmamız gerekiyor. Bir bakalım İstanbul'daki trafik durumuna. Bugün neden önemli? Trafik artık önümüzde önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okulların açılması öncesinde ise bu hafta uyuma haftası başlayacak. Bunun trafiğe bir etkisi var mı? Çok yok. Şu an için İstanbul'da %53 düzeyinde bir trafiğimiz var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde Anadolu yakasında çok yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise özellikle Ümraniye önünde başlayan bir trafiğin olduğunu görüyoruz ama köprü üzerinde yine her iki yönde de akıcı bir trafik var. Dediğimiz gibi Anadolu yakası biraz daha ağır bir trafiğin, yoğun bir trafiğin olduğunu

0: olduğunu da söyleyelim. Ama uyum haftası ve beraberinde artık okulların açılmasına hazırlanıyoruz. Bu da tabii ki büyük şehirler için trafik yoğunluğu anlamına geliyor. Onu da zaten önümüzdeki hafta bol bol konuşacağız. Bugüne kadar hep trafikte genellikle araç sürücülerin yapmış olduğu hataları, onların şiddetli kavgalarını ekranlara getiriyoruz ama bir de yayalara da bakmak gerekiyor. Evet, araç sürücülerinde problem var ama çoğu zaman yayalar da kurallara uymuyor. İstanbul Karaköy'e bakalım. İstanbul Karaköy'de en bilindik noktalardan biri. Alt geçit var. O alt geçitten aslında yolun karşısına geçilmesi gerekiyor ama pek çok yaya alt geçitte inmek yerine kendi canlarını tehlikeye atarak yoldan geçmeye çalışıyor. O anlara bir bakalım.
1: Oradan geçemiyoruz. Yani burada yaya geçidi olması lazım.
2: Yer olmadığı için mecbur geliyoruz.
3: Tabela da görmedim.
4: Alt geçit var ama üşeniyorlar ya da canlarını hiçe sayıyorlar.
1: İnsanlar buradan yolun ortasından geçmek zorunda kalıyor.
5: İstanbul Karaköy'de Galata Köprüsü yoluna geldiyseniz en az bir kez yolda yürüyen yayalar veya bu bariyerlerden atlamaya çalışanları mutlaka görmüşsünüzdür. Bunun sebebi bu bariyerler kaldırım boyunca devam ediyor ve karşıdan karşıya geçmek isteyenler için de yine yaya geçidi yok.
3: Yorucu. O kadar insan hayatını tehlikeye atıyorlar. Bir tane yaya geçidi koymak bu kadar zor olmamalı.
5: Şurada bir alt geçit var, biliyor muydun?
3: Hayır.
5: İlk defa öğrendim.
3: Evet, ilk defa öğreniyorum.
4: Burası İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı noktalardan biri olan Karaköy. Karşıya geçebilmek için verilen mücadele ise ilginç görüntülere sahne oluyor. Aslında güvenli bir geçiş yolu var, o da alt geçit ama yayaların çoğuna yolun altından yürümek zor geliyor.
5: Alt geçidi kullanmak toplam ne kadar sürüyor bunu hesaplayacağız. Kronometremizi başlattık ve yola çıkıyoruz. Geçit kullanarak karşıdan karşıya geçtik ve toplam 1 dakika 47 saniyemizi aldı. Yani güvenliği tehlikeye atan süre 2 dakika bile değil. Alt geçit var burada.
1: Burada yaya geçidi olması lazım.
2: Vatandaşın kolaylıkla geçebileceği bir şekilde olması daha doğru olur.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
12: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para, bankanın güzeli.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para, bankanın güzeli.
7: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
10: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
14: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
12: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
10: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
16: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt ve

0: otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya... İnsanın içine huzur veriyor.
15: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
16: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene.

0: para para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Yaşasın okulu.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Seyir halindeki tır gişeleri geçtikten sonra önündeki araca çarptı. Olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Orta refüje savruldu. Araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar gören hafif ticari araç çekiciyle olay yerinden götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Benim için gerçekten zor. Yeni saat, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Sabah ajansında bir sıcak gelişmemiz var. Bir orman yangını haberi. Adres Muğla'nın Menteşe ilçesi. Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere mücadelesi ise tüm hızıyla devam ediyor. Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda alevler yükseldi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Bolu'da ise hatalı şerit değiştiren otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı. Takla atan araçta 3 kişi yaralandı. Kaza Tem Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsüyle hatalı sollama yaptı. Bu sırada sol şeritte ilerleyen yolcu otobüsüne araç çarptı. Kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi de yaralandı. O kaza anları da işte kameralara böyle yansıdı. Ve hepimizi gururlandıran o tarihi başarı. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. Dün akşam İstanbul'da oynandı o tarihi maç. Kıran kırana geçen bir maçın ardından kupanın sahibi bir kez daha Filenin sultanları oldu. Filenin sultanları karşısında 25-16'lık skorla seti kazanan İtalya final mücadelesinde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. İtalya 3. seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. 4. sette ise büyük bir mücadele ortaya koyan A milli kadın voleybol takımımız seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. A milli takımımız baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

0: A milli kadın voleybol takımımıza bu büyük zaferin ardından tebrik eden isimlerden biri de Başkan Erdoğan'dı. Hemen o açıklamaya bakalım. Erdoğan sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesine yer verdi. Bugün hemen hemen tüm gazetelerin sür manşetindeki ortak haber A milli kadın voleybol takımımız Filenin Sultanları'nın o tarihi başarısı. Biz de bir kez daha buradan voleybol takımımızı tebrik edelim. Millette de finalde İtalya'yı devirdik. Üst üste ikinci kez şampiyonuz, Avrupa'nın sultanları deniliyor. Manşete baktığımızda bugün Avrupa'nın ana gündem başlığı Avrupa'daki aşırı sağ. Almanya seçimini yapıyor. Aşırı sağ geri döndü. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta %44,5'luk açık ara birinci olması, İkinci Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın en güçlü iktidar ihtimalini gündeme taşıdı. Tarihi bir seçim, ırkçılığın sebebi göç, TikTok yıldızı parfüm satıcısı, AfD'nin başarısının arkasında olan isimse partinin adayıydı. 35 yaşındaki bu isim 18 yaşında CDU'dan ayrıldı, 2014 yılında ayrıldı ve AfD'ye geçti. Eski bir parfüm satıcısı, TikTok starı olarak da biliniyor. Artık sosyal medya üzerinden zaten bütün seçim kampanyaları Avrupa'da yürüyor. Gündem terörsüz Türkiye süreci. Başkan Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplanıyor. Kabinenin iki önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye ama aynı zamanda sosyal konutlar projeleri olacak. Bir başka önemli proje hayata geçiyor. Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalıyor. CHP ve Yeni Parti'den polemik uyarısı. Son bir haber aktaralım. Dijital dünyada yükselen tehdit, şarkıcı Tuğba İkinci'nin gözaltına alınmasıyla birlikte OnlyFans uygulaması gibi müstehcen içerik üreten platformlar yeniden gündem oldu. Bu tür dijital platformlar sadece müstehcenlik değil, kolay yoldan para kazanma modeli haline geldi. Uzmanlar müstehcen içeriklerin bu ekonominin en yüksek etkileşim yaratabilen alanlarından biri olduğunda altını çiziyor. Canlı yayında yakalandı. Bu da güne dair aktaracağımız haberlerden biri. Okulların açılmasının bir hafta var ama bugün önemli bir gün. Çünkü bugün uyum haftasının ilk günü olacak. Hemen Ankara'ya gidelim. A Haber ekibinin Abdullah Önver bizi bekliyor olacak. Abdullah, günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Tabii ki uyum haftası hem öğrenciler hem de veliler için heyecanın en yüksek olduğu günler. Bugüne dair neler söyleyeceğiz?
1: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Şehit Battal İlgün İlköğretim Okulu'ndayız. Sizin de bahsettiğiniz gibi okullarda dersili 14 Eylül'de çalacak. Onun öncesinde, bir hafta öncesinde 11-14 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu kapsamda ilkokul 1. sınıf ve ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencileri uyum haftası eğitimleri kapsamında okullarda olacak. Biz de şu anda dediğim gibi Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Şehit Battal İlgün İlk Öğretim Okulu'ndayız. Tabi saat henüz erken, öğrenciler de artık birazdan okula gelmiş olacaklar. Uyum haftası sayesinde öğrenciler okullar tamamen dolmadan önce sınıfını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıma fırsatı bulacak. Uzun eğitim maratonunun ilk adımını oyuna atacak miniklerin ardından tüm kademelerdeki milyonlarca öğrenci 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk dersli 14 Eylül'de çalacak. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi ve becerileri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda dediğim gibi ilkokul 1. sınıf ve 5. sınıf, ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencileri 7-11 Eylül tarihlerinde uyum haftası kapsamında okulda olacaklar. Bugün de onun ilk günü. Şu saat itibariyle de artık öğrencilerin yavaştan okullara gelmesi bekliyoruz. Önemli bir konu daha var. Bu uyum haftası etkinlikleri kapsamında kamu personeli olan ebeveynlere 3 saatlik izin verilecek. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun şekilde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Tabi sadece öğrenciler değil, veliler de bu uyum haftasına alınacak. Uyum süreci yalnızca miniklere olmayacak elbette. Veliler de uyum haftası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikler kapsamında onlar da okulda olacaklar. Bugün

0: itibariyle artık uyuma haftasının ilk günü 11 Eylül'e kadar devam edecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e notları için teşekkür ederim. Bir yandan da tabii ki okulların artık bir hafta sonra tamamen açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin kullanacakları çantalar şimdiden konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Çünkü çanta kullanımında özellikle defterlerin, kitapların ağırlığı arttırması küçük çocuklar için önemli problemleri de beraberinde getirebilir. Uzmanlar ne diyor? Çanta kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hemen bakalım.
2: Hem kullanımı ve taşınması hem de boyutu doğru olacak. Fazla ağırlık çocukların duruşunu olumsuz etkileyebiliyor. Okulların açılmasına kısa süre kala uzmanlardan ailelere önemli bir uyarı geldi.
3: Okul çantaları çocukların her gün kullandığı önemli eşyalardan biri. Ancak çantanın gereğinden ağır olması veya yanlış şekilde taşınması çocukların duruşunu yani postürünü olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle uzun süre ağır çanta taşıyan çocuklarda sırt, boyun ve omuz ağrıları görülebilir.
2: Peki çantanın ağırlığı ne kadar olmalı?
3: Dolu bir okul çantasının çocuğun vücut ağırlığının ideal olarak %10'unu geçmesini istemiyoruz. Örneğin 20 kilogram ağırlığında bir çocuğun çantasını yaklaşık 2 kilogram kadar. Yine 30 kilogram ağırlığında bir çocuğun da çantasının yaklaşık 3 kilogram olması yeterli.
2: Ağırlığı kadar nasıl taşındığı da önemli. Yanlış kullanımı vücudun dengesini bozabiliyor.
3: Çantanın şekli de tabii çok önemli. Çocuklar için en uygun çanta iki omuz askısı bulunan sırt çantaları. Askıların geniş, yumuşak ve mümkünse dolgulu olması tercih edilmeli.
2: Profesör Doktor Sena Tolu, çantanın içindeki eşyaların yerleşiminin de çocukların doğru vücut gelişiminde etkili olduğunu söylüyor.
3: Ağır kitap ve defterler sırta daha yakın bölümlere, o gözlere yerleştirilmeli ve daha hafif eşyalarsa daha çantanın ön bölmelerine konulmalı. Yine ayrıca çocukların o gün ihtiyaç duymadığı kitap ve kırtasiye malzemelerini de çantada taşınmaması gerekiyor.
1: Şimdi bir yandan tabii uyum haftasının başlaması trafiği nasıl etkiliyor hemen bakalım. Şu an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %60'ı ulaşmış durumda. Bu yaz boyunca aslında bu saatlerde görmediğimiz bir trafik yoğunluğu da etkisini şimdiden görmeye başladık. Hemen bakalım İstanbul genelinde %60 ama özellikle tabii ki Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun bir trafik var. Şu an bizi radyodan izleyen dinleyicilerimiz için de hatırlatalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem Anadolu'dan Avrupa'ya hem de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik iyiden iyiye yoğunlaşmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olan izleyicilerimizin ise Ümraniye'den başlayarak Ataşehir'e kadar bordo rengine döndüğünü hatırlatalım. Ümraniye önden itibaren özellikle Kavacık'tan sonra trafik daha rahat ve akıcı. Sadece o Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün köprü üzerinde biraz yoğun bir trafiğin olduğunu da belirtelim. Avrupa yakasına baktığımızda ise Avrupa yakasında özellikle trafiğin Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafiğe baktığımızda Zincirlikuyu önünde başlayan trafiğin Çağlayan'a kadar ulaştığını söyleyeyim. Çağlayan sonrasında ise nispeten daha akıcı bir trafik var ama Bakırköy ve sonrasında da yine yoğun bir trafik hattının bizi beklediğini vurgulayalım. %60-%61'lere ulaştık şu an itibariyle. Bir yandan da bir son dakika gelişmemiz var, onu da belirteceğiz. Muğla'da orman yangını çıkmış sabah saatleri itibariyle. Yangına ilişkin yeni görüntüler var. Havadan müdahale devam ediyor. O görüntüleri ekranlara getirelim. Muğla'nın Menteşe ilçesinde rüzgarın da etkisiyle birlikte yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyorlar şu an itibariyle. Yaraş Mahallesi yangının tam çıkış noktası, ormanlık alanda yangın başlamıştı. İhbar üzerine işte canlı yayını da ekranlara getiriyoruz. Helikopterler yangının çıktığı noktada söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bulunduğu noktaya su bırakmaya devam ediyorlar. Rüzgar, az önce meteoroloji uzmanımız Adil Tek de vurguladı. Rüzgar önemli bir faktör. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra rüzgarın saatteki hızının 50 ile 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüzden söndürme çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor ama şu an için ekiplerin önündeki önemli problemlerden biri bölgede etkili olan rüzgar. İlerleyen dakikalarda yeni görüntülerle yangına ilişkin detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Diğer yandan hafta sonu gelen o acı habere bakacağız. Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının en önemli isimlerinden biriydi. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç 51 yaşında İstanbul'da yaşadığı evde cansız bedeni bulunmuştu. Onu bulan kişi ise sevgilisiydi. Sevgilisinin ilk ifadesi, ilk sözleri de ortaya çıktı.
2: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. ani ölüm

0: Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın son görüntüsü ve kız arkadaşının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun olay öncesi kendisini arayarak setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini söylediğini aktardı.
1: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
0: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
1: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
0: Öte yandan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü de ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde evine gelen Kılıç'ın duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü. Kılıç'ın cenaze programı da belli oldu. Oyuncu için bugün saat 12'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Ankara'ya götürülecek Serhat Kılıç'ın naaşı, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
2: Ve Türkiye'nin gündemindeki bir başka başlık. Gülistan Doku soruşturmasında cinayet itirafı geldi. FBI soruşturmasında Umut Altaş ifadesinde cinayeti adım adım anlattı. Peki neler söylendi? Hemen sıcak noktaya gidelim. A Haber ekibileri o ilk günden itibaren olayı takip eden isimlerden Yüksel Yakalan bizi bekliyor. Yüksel günaydın, kolaylıklar dilerim. FBI soruşturmasında aslında o isim her şeyi itiraf etmiş gibi duruyor. Peki bu cinayet nasıl işlenmiş?
3: Günaydın Gökhan Kurt. Senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. Tabi cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için de soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda bilindiği üzere soruşturmanın kilit isimlerinden birisi olan Umut Altaş'ın hakkında yakalama kararı ve ABD'den iade talebi de süreci devam ediyordu. ABD'de iki gün boyunca FBI tarafından sorgulandı, ortaya çıktı. Adli yardımlaşma kapsamında Türk makamlarınca hazırlanan 109 soruluk evrak ABD'ye gönderildi ve bu soruların hepsi Umut Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık bir ifade verdiğini belirtelim. Tabii bu ifadesinde de cinayeti adeta adım adım anlattı diyebiliriz. Öyle ki cinayetin işlendiği gün, yani 5 Ocak 2020 tarihinde kendisinin Mustafa Türkay Soner'le birlikte olduğunu, daha sonrasında Gülistan Doku'nun da araca bindiğini belirtiyor. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner'le bir tartışması olduğundan da bahsediyor. Özellikle de Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'e "benim peşimi bırak artık, neden takip ediyorsun" şeklinde bir cümlesinin de kurulduğunu ifade ediyor. Daha sonrasında ise Mustafa Türkay Sonel'in araç içerisindeyken Gülistan Doku'yu vurarak öldürdüğünü, kendisinin de tüm bu yaşananlara şahit olduğunu da belirtiyor. Daha sonrasında Mustafa Türkay Sonel'le birlikte Gülistan Doku'nun cansız bedenini aracın bagajında taşıdıklarını ve cesedinin ise Pertek yolu üzerinde yapılan yeni bir yolun çevresine gömülmüş olabileceği konusunda da iddiaları olduğunu belirtelim. Tabi daha sonrasında ise olaya dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da dahil olduğunu belirtiyor. Şükrü Eroğlu'nun arandığını, Mustafa Türkay Sonel tarafından arandığını ve bu işi halletmesi gerektiği yönünde bir talimatı olduğunu da belirtiyor. Ve daha sonrasında ise kendisinin de Mustafa Türkay Sonel tarafından tehdit edildiğini, konuşmaması gerektiğini ve sonunda yine Gülistan Doku'ya benzer olabileceği şeklinde bir tehdit savurduğunu da belirtiyor. Tabii tüm bu ifadelerin ardından aslında o dönemde Mustafa Türkay Sonel, yakın koruma Şükrü Eroğlu ve Umut Altaş'ın HTS kayıtlarının Sarı Saltuk Viyadüğü'nde o gece itibariyle birlikte baz verdiğini de biliyoruz. Bunlar da tespit edilmişti. Diğer bir husus da yine bu ifadelerin ardından tabii ki şu an itibariyle de bir değerlendirme yapılıyor. Hem HTS kayıtları hem dijital materyaller incelenerek o bölgede 3 şahsın aynı anda bulunup bulunmadığına yönelik de ciddi delil ve bulguların tespit edildi.

0: etmesi bekleniyor. Tabi soruşturma kapsamında Umut Altaş'ın vermiş olduğu ifadeler oldukça çarpıcıydı. Diğer bir taraftan da yine soruşturma kapsamında 32 kişinin de tutuklu olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz günlerde 5. dalga operasyonu da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki günlerde Umut Altaş'ın ifadesinin ardından yeni bir dalga operasyonu gerçekleştirilme. Tabi bu da muhtemeller arasında yer alıyor. Diyelim, sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel Akalan'a notları için teşekkür edeyim. Gülistan Doku soruşturmasının detaylarını aldık. Şimdi kameralarımızı bu kez Adana'ya çevirelim. Adana Kozan'da işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş'ın darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin ablası da yeni iddialar ortaya attı.
2: Bu adam sapıktır. Sürekli bizim etrafımızda can sağlığımız, güvenliğimiz yoktur. Evimizde bu haldeyken şu an o dışarıda. Hiçbir şekilde benim kardeşim suçsuzdur.
3: Görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan yeniden gözaltına alındı. Kozan ilçesinde yaşanan olayda evden alışveriş için çıkan %45 engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, 19 yaşındaki gencin saldırısına uğramış, gözlerinde morluklar oluşmuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O genç şüpheli sıfatıyla yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ablası olay öncesinde tacize uğradıklarını iddia etti.
2: Bize yaklaşarak, öpücük atarak, el sallayarak, gülümseyerek, göz kırparak, video çekerek, fotoğraflarımızı çekerek bunu yaptığını gördüm. Ben erkek kardeşimi aradım hemen yakın mesafede. Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş. Arbede yaşanıyor, vatandaş kaçıp gidiyor.
3: Hakim karşısına çıkarılan gencin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
1: Bugün siyasette hareketli, siyasetin ana gündem başlığı Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine. Kabinenin bir yanı dış politika ana gündem başlığı olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar ama iç gündemde ise terörsüz Türkiye süreci ve bir yandan da sosyal konut projeleri gibi önemli ekonomik hamleler olacak.
4: Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
5: Terörsüz Türkiye, dış politika, ekonomi, kabinenin gündeminde dikkat çeken başlıklar var.
4: Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşikler bir bir aşılıyor, silah bırakma süreci devam ediyor. Kabinede sahadan gelen son raporlar ele alındı, atılan ve atılacak adımların üzerinden geçildi.
4: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
5: Dış politika başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Zirvesi'nin perde arkasını kabine üyelerine anlatması bekleniyor. ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmaların da masada olması muhtemel.
4: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan İki devletli çözüme bağlıyız.
5: Ve ekonomi, açıklanan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programın ayrıntılarının da kabinede konuşulması bekleniyor. Kabine sonrası bir de müjde beklentisi var. Erdoğan'ın kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye'ye yayılacağını duyuracağı da konuşuluyor.
1: Gazete küpürlerine baktığımızda Milliyet Gazetesi'ne bir bakalım. Liderlerden polemik uyarısı, CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan tartışmalar. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına polemiğe girmeyin uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu Yeni Parti ile alakalı konuşmayın derken Özgür Özel de CHP konusunda tartışmaya girmeyin dedi. Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatlarına 3 talimat var. Özgür Özel ise sağdan çekilmeyeceğiz açıklamasında bulunuyor Yeni Parti ile CHP arasında yaşanan o gerilim. Bir yandan da yaşadığımız o deniz faciaları var. Şimdi kameralarımızı Silivri'ye çevireceğiz. Tuğberk İmamoğlu gemisinde son durum ne? Denizcilerimiz

0: sizden bir haber var mı? Ya da çalışmalarda bugün neler olacak? Bu sorunun yanıtına bakalım. Hemen sıcak noktaya gideceğiz. Haber ekibinin Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Bugün ilişkin neler söyleyeceğiz? Çalışmalara dair son notları senden alalım.
1: Artık 6. güne girmiş bulunmaktayız. Arama kurtarma çalışmalarında 2 Eylül'de gece saat 3 sularında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin arama çalışmaları ilk andan bu yana sürmeye devam ediyor ve bulunmuş olduğumuz günü itibariyle aslında belli bir aşama kaydedildi. Bu aşama neydi? Geride bıraktığımız günler içerisinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ulaşılmıştı. Enkazına ulaşıldığı noktaysa kazanın bulunduğu noktaya, kazanın yapıldığı noktaya yakın bir bölge. Ve işte bu noktada yerin suyun 720 metre altında Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ulaşıldı. Ve peki bunun devamında ne olacak? Enkazına nasıl ulaşıldı? Bu cevapları bulduktan sonra aslında arama kurtarma faaliyetlerinin devamını daha net anlayabiliyoruz. Öyle ki arama kurtarma çalışmalarına TCG Akın gemisi de gelmişti. Toplamda deniz ve hava olmak üzere toplamda 30 farklı unsurla 704 saatlik oldukça ciddi ve komplike bir arama gerçekleştirildi burada. TCG Akın bu noktada şu yönden önemli. TCG Akın gemisinin sahip olduğu sonar sistemleri suyun altında yaklaşık 1000 metreye kadar arama ve keşif yapabiliyor. Ve işte bu sonar sistemleriyle birlikte geminin enkazını tam olarak yeri tespit edildi ve beraberinde ROV cihazlarıyla yani insansız sualtı arama cihazlarıyla o noktada görüntüleme işlemleri yapıldı. Ve bu yapılan görüntüleme işlemleriyle birlikte aslında Tuğberk İmamoğlu gemisinin hangi şartlar altında suyun altında olduğu da net bir şekilde anlaşılmaya çalışılıyor. Bu noktada bunu söylememizin sebebi şu: çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinin batarken tek parça halinde mi battı yoksa farklı bir şekilde batma durumu söz konusu mu? Bunun net cevabı ancak o noktadaki görüntülemeler sonrasında belli oluyor ve beraberinde bu görüntülemeler aslında kayıp 10 personel içinde büyük bir öneme haiz. Öyle ki bu kayıp 10 personelin arama çalışmaları devam ediyor. Acılı ailelerin buradaki bekleyişi devam ediyor. Kayıp 10 personelin arama çalışmaları başta gemi enkazının bulunduğu nokta ve beraberinde akıntının, dalganın götürdüğü noktaların aramasıyla birlikte devam ediyor diyelim. Silivri'den sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Şimdi yurt dışından, sınırlarımızın dışından gelen bir sıcak görüntüyle devam edeceğiz. Adresimiz Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kargo firmasına ait bir uçak inişe geçtikten kısa bir süre sonra pistten çıktı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. O görüntülere hemen bakacağız.
2: Amazon'a ait kargo uçağı inerken pistten çıktı. Alevler bir anda uçağı sardı. Gökyüzünü siyah duman kapladı.
3: 12 kişiden 5'i öldü. 3'ü kritik durumda.
2: Kaza ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Amazon Prime Air'e ait Boeing 767 Porto Rico'dan geliyordu. Uçak inerken piste aştı. Birden fazla araca çarptı. Ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. 60'dan fazla kurtarma ve itfaiye birimi olay yerine gönderildi. Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
3: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
2: Kazada bilanço ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuysa kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
0: İspanya diyelim. İspanya Başbakanı Sanchez siyasi hayatının belki de en zor günlerini yaşıyor. Sebebi ise Ceuta'da yaşanan o göç akını. Son tepki gösteren isim ABD Başkanı Donald Trump, ki zaten çok Sanchez'i sevdiği söylenemez. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İspanya'da olanlar çok üzücü.

0: Yani aşırı sağcı Vox'un hızlı bir yükseliş gösterdiğini ifade ediyor. Özellikle Ceuta'nın yollarından gelen, o yolların dört bir tarafında çadırlar kurarak İspanya'ya gitmeyi bekleyen göçmenlerin o görüntüsü de yine tepkileri beraberinde getiriyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Peki haftaya hangi rakamlarla başlıyoruz? Hemen bakalım. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul Cuma gününü hafif bir yükselişle tamamlamıştı. %0.57'lik artışla 14.012 puandayız. Dolar TL'de işlemler başladı. Hemen bakalım. Dolarda neredeyse bir değişim yok. 48 lira 43 kuruş. Euro TL'ye bakalım. Euro'da tablo nedir dediğimizdeki hemen ekranlara getirdiğimizde burada biraz daha hafif bir yükseliş var. 56 lira 28 kuruş hemen yatay seyir devam ediyor. Ama altın fiyatları tabii ki en fazla hareketliğin olduğu nokta. Altında özellikle Amerika Birleşik Devletleri Cuma günü gelen verilerle birlikte altında düşüş yaşamıştık. Yeni güne de o düşüş devam ediyor. %0.54'lük düşüşle 4406 dolara kadar geldik. 4400 doların altına gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Bekleyip göreceğiz. Diğer yandan bir de iç piyasaya bakalım. Gram altına tablo nedir dediğimizde %0.71'lik düşüşle 7000 liranın altına geldik. 6851 liradayız. Gümüş fiyatlarına bakalım. Hareketliğin olduğu bir başka rakam. %0.30'luk bir düşüşle 66 dolar seviyesiniz ve petrol hafta sonu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o karşılıklı saldırılar sözde yollasıyla birlikte zirve üstüne zirveye çıkıyor. Şu an itibariyle %1,10'luk yükselişle 97 dolar 34 sent, 100 dolara artık 2 dolar kalmış durumda. 100 dolar kırılacak mı? 100 dolar senaryosunu geride bırakırsak bu kez 120 dolarlar konuşulmaya başlanıyor. Tablo uluslararası piyasalar açısından olumsuz bir yere doğru gidiyor. Bu da piyasalardaki petrol fiyatlarına ilişkin son durumdu. Bir de gazete küpürlerimize hemen ekranlara getireceğiz. Gazete küpürlerimize baktığımızda özellikle Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a ilişkin beklentiler, TOGG'a ilişkin gelişmeler var. Akşam gazetesinde yer alıyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, TOGG'un kar aşamasına geldiğini belirterek TOGG iyi bir yatırım ve karlılık açısından da olumlu bir döneme girdi. Yeni modeller için planlarımız hazır. Önümüzdeki yıllarda da kullanılacak yeni TOGG modelleri içinde artık sürecin hızlı şekilde ilerlediğini altını çiziyor. Tosyalı yapmış olduğu açıklamada özellikle 2027'ye gözler çevrildi. TOGG'un daha uygun fiyatlı modelde piyasalarda olacak. Bunu da hatırlatalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Gülistan Kurt hafta sonu sosyal medyada konuşulan görüntülerden biriydi. Firariydi. Hakkında 64 yıl hapis cezası vardı. 33 yaşındaki kadın bu cezası olmasına rağmen, firari olmasına rağmen sosyal medya hesabından canlı yayını açtı. İşte polis ekipleri de zaten onu an be an takip ediyorlardı. Canlı yayını açmasıyla birlikte yeri tespit edildi ve operasyon yapıldı.
2: Kim o?
3: Bastındılar Hürrem'i, gördün.
4: 215 suç kaydı vardı, firariydi. Sosyal medyada canlı yayın açtı. Bu pişkinliği yakalanmasına neden oldu. Polisin yaptığı baskınla evinde yakalandı.
2: Kim o? Kapısı çalıyor, açmıyor Rem.
3: O de gitti Rem.
2: Basıldı.
4: 33 yaşındaki Gülistan Kurt 64 yıl hapis cezasıyla her yerde aranıyordu. Polis peşindeydi. Esenler'deki evi tespit edilen zanlı yakın takibe alındı.
3: Duymuş yok.
4: Firari kadın saklandığı yerden canlı yayın açtı. Güvenlik güçleri de zaman kaybetmedi.
3: Bastındılar Hürrem'i, gördün.
4: O esnada yayında olan Gülistan Kurt kapı çalınınca neye uğradığını şaşırdı.
3: Duymuş yok.
4: Arkadaşlarının açma söylemlerine karşın polis eve girdi. Firari kadının yakalandığı anlar kendi canlı yayınına yansıdı.
2: Kim o? Kapısı çalıyor, açmıyor Rem.
3: O de gitti Rem.
2: Basıldı.
4: Suç makinesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kocaeli'ye gidelim. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise yaklaşık 3 yıldır devam ettiği öne sürülen iş yeri anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Tekstilci ile komşusu arasındaki arbede güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: Amaçları beni buradan yıldırmak, bu dükkanı alıp orayı büyütmek.
6: Tadilat ve baca nedeniyle başlayan anlaşmazlık büyüdü, kavgaya dönüştü.

0: Olayın adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Tekstilci ile komşusu arasındaki anlaşmazlık iddiaya göre 3 yıl önce başladı. Yan dükkanları satın alan komşunun habersizce duvarları yıktığını ve havalandırmanın önüne mutfak bacası bağladığını öne süren tekstil ustası, dükkanına gelen komşusunu darp etti.
1: Al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı, biri kapıyı tuttu, o geldi buraya. Anladım. Biz de bunun eğitimini almışız. Herkesin tavrında ne çıkacağı belli. Bardağı masaya bırakır bırakmaz, çünkü öbürü kapıyı tutmuş. Burada saldırı var. Ondan önce ben saldırdım. Haşat ettim, kaçtılar.
0: Daha önce de dükkanından haraç istendiğini ve kumaşlarına çamaşır suyu döküldüğünü iddia etti.
1: Nerede aç, nerede yoksul, işsiz varsa buluyorlar, üzerime saldırıyorlar. Ben hep hazırlıklıyım. Sabah onda geldi, çıkardı çamaşır sularını, kumaşlara, dikili eşyalara atıp kaçtı. Allah razı olsun devletimden. Emniyet hemen kamera görüntüleri takip yakaladılar. Ben bunları biliyorum. Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar. Ben sanki arkasızım. Hiç kimsem yoksa devletim var ya, hukuk devletindeyiz. Bize büyüklerimiz hakim senin annen baban kadar yakındır diye tembih etmiştir.
0: Olayın ardından iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
2: Trafikte yapılan kural ihlallerinin cezaları çok ağır oluyor. İşte bir motosiklet sürücüsü tek tekerli havada şekli ilerledi. Üstelik bunları sosyal medyada da yayınladı. Ama tabii yeni cezalar artık çok ağır. Toplamda 117 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de trafikten men edildi.
3: Ne kendi canını düşündü ne de diğer sürücüleri. Motosikletiyle tek teker şovu yaptı. Yetmedi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Motosikletiyle ilerleyen 23 yaşındaki bir kişi hem tek teker üzerinde ilerliyor hem de akrobatik hareketler yapıyordu. Bu tehlikeli anları bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine trafik denetleme büro ekipleri harekete geçti. Motosikletli durduruldu. Yapılan incelemede plakasının takılı olmadığı ve dikiz aynasının bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası uygulanırken motosikleti de 90 gün trafikten men edildi.
2: Aydın'da günün en çok konuşulan görüntülerinden biri. Aydın'da bir evin çatısına düşüp tavanda asılı kalan bu ayı itfaiye ekipleri kurtardı. O ilginç anlara bakalım şimdi.
3: Hiç olmayacak yere çıktı, bastığı tahta plaka çökünce evin tavanında asılı kaldı. İlginç görüntünün adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Kırcaklı köyünde besicilik yapan Ali Aldemir'e ait boğa evin çatısına kaçtı. Kiremitleri kırarak çatıyı delen boğanın gövdesi evin salonuna sarktı ve hayvan tavan arasında sıkışıp kaldı.
4: Tekmeye mi?
5: Aynen, asılsana sen. İyi bal gelmiş
4: kulağımıza.
3: Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen evdekiler itfaiyeden yardım istedi.
6: Abi şu taraftan şöyle şey yapsak.
4: Nerede?
6: Buradan şöyle.
4: Ayağı var. Şunu kestik mi akşam?
3: Ekiplerin titiz çalışmasıyla boğa kurtarıldı.
2: Şimdi bir son dakika gelişmemiz var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelen önemli bir açıklama. Hemen onu detaylandıralım. Sivri Cumhuriyet Başsavcılığı, düzeltelim. Sivri Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında Sivri Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği belirlenen, değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yurt dışı firari olduğu belirlendi. O firar eden kişinin Fransa'ya gittiği de geçtiğimiz dakikalarda haberlerini ekranlara getirmiştik. Bir kez daha tekrarlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir operasyon var. 2011 yılında Sivri Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 11 şüpheli

0: hakkında adli işlem başlattı. Bu 11 isim o dönem cezaevinde görevli kişiler. Ona hakkında 10 şüpheli gözaltına alındı. Ancak bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Özellikle bu yaşananlarla ilgili FETÖ bağlantıları gündeme gelmişti. Bugün Sabah gazetesinde manşetinde yer alan haberlerden biri. Yurt dışında olduğu düşünülen kişinin ise Fransa'ya gittiği tahmin ediliyor. Aslında daha önceki yıllarda da buna ilişkin de çalışmalar yapılmıştı. Bir kez daha tekrarlayalım. 2011 yılında gerçekleştirilen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheli değerlendirildi ve gerçekleştirilen operasyonda 11 isim hakkında gözaltı kararı var. 10'u ise gözaltına alınmış durumda. İlerleyen dakikalarda bu son dakika gelişmesinin detaylarını da aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım. Diğer yandan Yunanistan. Yunanistan son dönemde aslında doğrudan Türkiye'ye hedef alan açıklamalar yapıyor. Açıklamaları yapan isim ise bizzat Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Dün kameraların karşısına geçti. Yunanistan'ın Rafael uçaklarına sahip olduğu İsrail'den Aşil kalkanıyla hava sahasının güvenli haline geldiğini söyledi ve F-35 uçaklarıyla birlikte artık Türkiye'ye karşı bir üstünlük sağladıklarını vurguladı ve bu üstünlüğümüzü kullanmaktan kaçınmayacağız diyerek Türkiye'yi de tehdit etti. Önce bir haberimize bakalım, ardından Yunanistan ne yapmak istiyor konuşacağız.
1: 2030 yılında Yunanistan savunmasını güçlendirmeye yönelik çok önemli bir planı tamamlıyor olacak. Aşil kalkanı göklerimizi her türlü tehdide karşı koruyacak.
2: Yunan savunması 2030'da zirve yapacak dedi. Ancak tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen bir kez daha İsrail'e bel bağladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin devam eden askeri modernizasyon programına ilişkin konuştu. Gündeminde ise her zaman olduğu gibi Türkiye korkusu vardı.
1: Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
2: İsim vermeden Ankara'yı hedef alan Mitsotakis ardından da sözü karasuları meselesine getirdi. Hem iyi ilişkiler çağrısı yaptı hem de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik açıklamalarını sürdürdü.
1: Yunanistan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz.
2: Yunanistan'ın askeri yatırımlarına ilişkinde konuşan Yunan lider 2030 yılını hedef gösterdi.
1: 2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak.
2: Mitsotakis'in sözde barış çağrıları arasına serpiştirdiği bu tehditler Atina'nın Türkiye konusundaki tutarsız yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'den gelen o tehdit dolu mesajları şimdi bir konuşalım. Hemen Yunanistan'a gidelim. Haber ekibinde İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan'la süreci değerlendireceğiz. İlhan günaydın. Kolaylıklar dileyim. Aşil kalkanı dedi, F-35'ler dedi, hava üstünlüğü dedi ve bunu kullanmaktan da vazgeçmeyeceğiz dedi. Ne yapmak istiyor Yunanistan?
3: Yunanlı yetkililer bunu her defasında söylüyor Gökhan. Tabii ki defalarca gündeme getirdik. Selanik'teki uluslararası internasyonal fuarda konuştu. Bir şeyler söylemesi gerekirdi. Yine aynısını söyledi. Ancak ne dedi? 12 mili kullanımımızı saklı tutuyoruz her zaman söyledikleri. Buna cesaret edemez. Bunu açıkça belirtmekte fayda var. Son döneme katil İsrail'in ve Netanyahu'nun arkasına takıldı Yunanistan. Bir serüvene doğru ilerliyor. Ancak baktığımız zaman tabii ülke içerisinde de bir çatakçı tepkiler var. Yunanistan ne yapmak istiyor? Bir defa Türkiye ile savaşa girmek istemiyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü burada şu anda Yunanistan'ın yapmak istediği yarın öbür gün bu deniz sınırlarının belirlenmesinde Türkiye ile var olan sorunların hani Türkiye diyor ya her zaman her defasında oturalım konuşalım bir barış ve huzur temelinde iki ülke iki komşu ülke Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Erdoğan'ın bin yani kazan kazan temelinde konuşalım. İşte o zaman da Yunanistan şöyle 2030'a kadar hedef koyduğu silahlı kuvvetlerin güçlenmesi ve akabinde de masaya güçlü bir ülke silahlı kuvvetleri güçlü bir ülke olarak oturmak istiyor. İşin temelinde aslında bu yatıyor. Ancak Ancak diğer yandan da baktığımız zaman bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bunu defalarca gündeme getirdik ve söyledik. Halen de belirtiyoruz, söylüyoruz. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin PKK'yı bitirmesi, Türkiye'nin terörden arınması, terörsüz bir Türkiye, hem Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Hakan Fidan'ın Suriye'de yaşanan gelişmeler, oradaki terör gruplarının bitmesi ve sürekli olarak Türkiye'nin İsrail'e yaklaşması, dolayısıyla da o bölgede Türkiye'nin varlığı İsrail'e

0: ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bunun neticesinde şimdi ne yapmak istiyor İsrail? Yunanistan'la sorunu var olan Türkiye'yi Ege'ye çekmek istiyor. Onun içindir ki zaten Yunanistan'ın Aşil Kalkanı'nı satın alacak bir parası da yok. Yahudi sermayesi kullanılıyor burada baktığımız zaman.
1: Peki
0: Yahudi
1: İlhan, bu bahsettiği, Miçotakis'in bahsettiği F-35'ler ne zaman gelmesi bekleniyor Yunanistan'a?
0: 2030 yılında, 2030 yılına yakın tamamen filoyu tamamlayacaklar. Şimdi herhalde 1-2-3 adet 2028 yılında bekleniyor. Dolayısıyla da bu F-35'ler buraya, ancak dün gece bunu da bir son dakika gelişmesi olarak vermek istiyorum ben Gökhan. Hiç kimse söylemedi, biz söyleyelim yine. İmerisiye gazetesi çok yakından takip eden Yunanistan'ın savunmasını ve oldukça da saygın bir gazete. Dolayısıyla ne yazdı biliyor musunuz? İsrailli bir yetkili bu Aşil Kalkanı'nın yazılımını Yunanistan'a varlık anlaşmanın içerisinde olmadığını, yani kodları size veremeyiz. Atina'da bir çatlak oluştu. Bu hafta galiba bunu konuşacağız bütün hafta. Çünkü görünen o ki burada Atina tekrardan hayalleri suya düştü. Oysa Dendias ve Atina'nın hayalleri neydi biliyor musunuz? Yazılımıyla birlikte, kodlarıyla birlikte ortak üretim ve Atina'nın elinde olacak. Ancak dün bir İsrail yetkili gece saat 23.35'te girdi bu haber Yunanistan gazetesine. Ve dolayısıyla bugün oldukça konuşulacağı benziyor. Bunu da buradan belirtelim. Evet, F-35'ler gelecek, ancak Yunanistan hem Aşil Kalkanı hem 35'ler hem Belharalar, yani Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın bir savaş niyeti olmadığını buradan ben söyleyebilirim. İsrail'in dolduruşuna, İsrail Türkiye'yi bu tarafa çekmek istediğinden dolayı evet, oluyor bunlar Gökhan diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Yayını kapatırken İlhan Gün'ün bombasını da patlattı son dakika gelişmesiyle birlikte. Aşil Kalkanı'nın kodları Yunanistan'ın istemesine rağmen İsrail tarafından verilmeyecek. Yeni günde konuşacağımız son dakika gelişmelerinden biri. İsrail ne yapıyor dediğimizde, İsrail Suriye'deki işgalini genişletmeye devam ediyor. İşgal ettiği bölgelerde kontrol noktaları oluşturdu. Üstelik o anlar kameraları da kayıt altına alındı. Hemen bakalım, İsrail'in Suriye'de oluşturmuş olduğu kontrol noktalarından gelen görüntülere bakacağız. İsrail uluslararası toplumun tüm baskılarına rağmen Suriye'de işgal ettiği noktalardaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. O görüntülerden biri, Suriye topraklarında bulunan İsrail askerleri Suriye'de kontrol noktaları oluşturuyor. O görüntülerde yeni güne dair söyleyeceğimiz görüntülerden biri olacak. Sarı saçlarıyla biliniyor kim? ABD Başkanı Donald Trump. Ancak Amerikan medyasının gündeminde dün düşen bir fotoğraf karesi bir anda gündemin ilk sırasına oturdu. İmaj yeniledi diyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın saçlarının rengi daha koyu olarak fotoğraflandı. Tabi bu bir ışık hilesi miydi, yoksa Donald Trump saçlarının rengini mi değiştirdi? Bugün muhtemeldir ki Trump'ın basın toplantısını takip etmek biraz daha dikkat çekici olacak. İmaj yeniledi manşeti sadece bizim değil, tüm dünyanın gündem başlıklarından biri. Özellikle Amerikan medyasının Trump'ın neden böyle bir değişikliğe gittiği sorusu da soruluyor. Şimdi biz bir başka başlıkla devam edelim. Bir düğüne davetlisiniz. Akşam saatleri oldu. Kuyumcular kapandı. Altın götürmeniz gerekiyor. Peki ne yapacaksınız? Kocaeli'de düğün salonları, düğün salonu sahipleri buna da bir çözüm buldu. Altın makinesi üretti.
2: Kuyumcu telaşı bitti, altın almak bir dokunuşa indi. Düğünde takı derdine dijital çözüm geldi. Düğüne hazırlandınız, kıyafet tamam, davetiye tamam ama son anda aklınıza geldi, altın alınmamış. İşte bu cihaz tam da o hengameyi ortadan kaldırmak için geliştirildi.
3: Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz.
2: Ekranın karşısına geçiliyor, gerekli bilgiler girilip ödeme tamamlanıyor. Geriye altının elinize ulaşması kalıyor.
4: Bu başta çok şaşırdım, altın alınımı nasıl olabildi ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor.
3: Gönderilen bütün ürünler ise İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte teslim ediliyor.
2: Hedef, ATM'ye benzeyen bu kiosk standlarını sadece düğün salonlarıyla sınırlı tutmayıp otellere ve havalimanlarına da koymak.
5: Tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki pos olması cihazda güven verdi.
3: Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz.
2: Uygulama projenin pilot noktalarından biri olan Kocaeli'de bir yıldır kullanılıyor. Üstelik bu sayede elde, cepte ya da çantada taşınan takının kaybolma veya çalınma riski de ortadan

0: ortadan kalkıyor.
1: Gayet güzel, satışlarda gayet güzel gittiğini söylüyorlar. Yani çok memnun olduklarını herkese söylüyorlar.
0: Yeni sistemle beraber takı alışverişi de çağa ayak uyduruyor.
2: Ben çok sevdim, keşke her yerde olsa.
3: Yolunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne düşerse işte bu taksilerle karşılaşabilirsiniz. Son dönemin en hızlı yayılan sürücüsüz araçlara şimdi sürücüsüz taksiler de eklendi. Hemen detaylandıralım.
0: Taksiciyle anlaşamama derdi yok, konforsa en üst seviyede. Amerika'da göreve başlayan otonom taksiler sürücülü taksileri tarihe gömmeye hazırlanıyor. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın şirketi ürettiği otonom taksileri Texas'ın Austin kentinde trafiğe sürdü.
4: Şu anda Texas Austin'de otonom taksideyim. Gerçekten harika bir şey bu. Direksiyon yok, gaz ya da fren gibi pedallar yok. Dikiz aynası da yok. Sadece devasa bir LED ekran var. Çok etkileyici.
0: Yolcular bu ileri teknoloji taksileri sürücülü taksilerin yarı fiyatına uygulama üzerinden çağırıyor.
5: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
17: Selam, ben Piraye.
18: Ben de Rutkay.
17: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
19: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
20: Eylül ayı sonuna kadar.

QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Türkiye BES modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: A Haber Radyo. Bir reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Logo yazılım.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Onu konuşuruz ama herhalde biraz sporla başlayacağız, öyle
3: benim
2: mi?
3: Benim şansıma bugün, ben ayrıca teşekkür ediyorum gerçekten şansıma, güzel haberle başlayacağız. Şimdi bir yandan şunu merak ettim, hani bu hep ilk heyecan olacak mı? Hocalarımız evet. Der ya, bu oldu mu iş devam eder diye, evet. Baktım evet, yine heyecanım yerinde. Şu an böyle bir kalbim küt küt atıyor
2: bu
3: ilk
2: meslek
3: yayında.
2: Heyecan mesleği zaten.
3: Aynen öyle.
2: Heyecan ve hareket mesleği.
3: Vire bismillah diyelim. Seyircilerimiz çok yazdılar. Ben de sizleri çok özledim. İnşallah çok iyi bir sezon olsun. Hem ülkemiz hem dünya adına çok iyi haberler paylaşalım. Hep gönlümüzden bu geçiyor ama maalesef kötü haberleri de ekrana yansıtıyoruz. Ama kızlarla başlayalım. Gerçekten yine yeniden böyle bir takım bir daha gelir mi bilmiyorum. Gerçekten muazzam anları yaşattılar bize, heyecanları. Hepsini tebrik ediyoruz gönülden. Her birini kucaklıyoruz buradan. Siz maçtaydınız. Şanslı olanlardandınız.
2: Evet, doğru. Yani inanılmaz da bir ortam vardı. İnanılmaz bir seyirci vardı.
3: Bak, olmaz
2: şöyle söyleyeyim. %70 kadarı çocuk ve kadınlardan oluşuyordu. Yani evet, öyle de bir salon vardı. İnanılmaz bir gürültü çıkarttılar, ses çıkarttılar, tezahürat yaptılar. O enerjiyi sahaya verdiler. Aslında biraz maçtan sonra Eda Erdem de, ki benim soy isimimle aynı Eda Erdem kaptan, onu söyledi. Yani biz inişli çıkışlı bir maçtı. Hatta bir ara 2-1 geriye düştü setlerde Türkiye. Sahaya o enerji seyirciden geldi ve inanılmaz bir geri dönüşe imza attılar. Yani İtalya gerçekten dünyanın bir numarası, dünya şampiyonu bir takım. Hani bizde bir tane Vargas var, orada çok Vargas vardı. Ama inanılmaz bir mücadeleydi. Ben hani sahada olan şanslı insanlardan birisiydim. Gerçekten büyük heyecan yaşadık. 2-1'den sonra biz inanıyorduk hani tribünde de. Bu geri dönecek. 2-2 olacak ve 3-2 olacak.
3: Benim hiç şüphem yoktu. Yani maç başlarken daha dedim ki hiç paniğe gerek

0: yok. Takım ne yaptığını biliyor. Yine yeniden geliyor diye gerçekten muazzam anlardı. Tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik eden isimler arasındaydı. Yaptığı bir paylaşım, Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımla birlikte. Zaten Faruk abi gibi orada olan şanslılar arasında aslında Türkiye'yi kendi alanında temsil eden birçok isim de vardı kameralara yansıyan. Onlar da her birimizin duygusunu ifade etti. Oradaki heyecan kameralara da yansıdı bir yandan. Ama asıl heyecanı yaşayan kızlar da büyük bir kendinden emin tavırla o sahneye çıkış ve o topa hakimiyet vardı. İşte kesinlikle. O anlara ait bazı kareleri de arkadaşlarımız ekranda paylaşıyor.
1: Mücadele inanılmazdı. Yani savaştılar resmen. Çünkü karşıda gerçekten güçlü bir takım vardı. Ama bizimkiler daha güçlüydü. Onu söyleyeyim. Savaştılar. Ve İtalya'yı sildiler sahadan. Yani son iki set özellikle sildiler. Ne yapacaklarını bilemedi. Tabii seyircinin de enerjisi. Tebrik ediyorum ben de. Yani başarı tesadüf olmadığını gösteriyor bu kızlar. İki kere üst üste Avrupa şampiyonu oldular. Şimdi olimpiyattan onlardan artık madalya bekliyoruz. Çıta çok yukarılarda.
0: Ben yine eminim.
1: Evet,
0: burada
1: inşallah.
0: Bu tarihi not düşelim. Ben yine eminim. İnşallah o günü de konuşacağız. Böyle açmış olduk. Çok da güzel oldu. Yüzümüz gülerek açtık yayını. Çok da ihtiyacımız var böyle haberlere. İyi ki varlar. Her birinin, herkesin emeğine sağlık. Daha iyi haberleri ve şampiyonlukları, kupaları göreceğiz inşallah. Şimdi açılışı böyle yapmışken gündemin Faruk abinin söylediği gibi çok sıcak başlıkları var. Hemen o başlıkları yakalayalım. İlk canlı bağlantıyla başlayalım. Bana ilk eşlik edecek isim muhabir arkadaşım Kadir Mercan. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la hazırlar. Bizi bekliyorlar. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma var biliyorsunuz. 10 kişi gözaltında. Daha fazla detay var. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Günaydın. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah itibariyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından birlikte yürütülen operasyon kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 10 kişi gözaltına alınmış durumda. Bir kişinin ise halen daha firari olduğunu belirtelim. Onun da aranmasına devam ediyor. Gözaltına alınan 10 kişi ise rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Sonrasında ise kolluk kuvvetlerinde ifade işlemleri başlayacak. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında Kozinoğlu biliyorsunuz ki 2012 yılında Silivri cezaevindeydi ve bu kapsamda da burada cezasını yatıyordu. Fakat ilginç olan şudur ki o dönemde Kozinoğlu bazı gazetelere mektup yazmıştı ve yazdığı mektupta beni öldürecekler ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında bu şüpheli ölüme ilişkin bazı soruşturmalar yürütülmüş fakat günümüze kadar o faili meşhur cinayetin nasıl işlendiği, nasıl yapıldığına dair herhangi bir emare söz konusu değildi. Bu kapsamda da söylemiş olduğumuz gibi bugün itibariyle eş zamanlı olarak bir operasyon yapıldı. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında soruşturma dosyasının içerisine giren bir video kaydı var. Daha doğrusu bir güvenlik kaydı var. Güvenlik kaydında o dönemde yani 2011'de göreve başlayıp infaz koruma memuru olarak özel olarak o koğuşa verilen Ferhat Veysi Gül alarmı görünce o hem kolluk kuvvetlerine hem ambulans ekiplerine, sağlık ekiplerine haber vermek yerine o dönemde hem radyonun hem televizyonun hem de farklı materyallerin sesini açarak o alarmın duyulmasını engellediğine dair bir video kaydı var. Bir güvenlik kamerası kaydı var. Bu güvenlik kamerası kaydının da yine dosyanın içerisine girdiğini söyleyelim. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. İlerleyen dakikalarda kolluk kuvvetlerindeki ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir yandan Kadir anlatırken Bakan Akın Gürlek'ten de bir paylaşım geldi. Yaklaşık bir dakika önce Bakan diyor ki yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor. Ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz ifadesini kullanmış paylaşımında. Oldukça uzun bir paylaşım. Hemen satır aralarına birlikte bakalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri 1 nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş. Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları, tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeliyle koğuş arkadaşları ve mütevefanın eşinin tanık ifadeleri alınmış. 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir diyor. Fail meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturmaya yeniden başlanmıştır ifadesini kullanmış Bakan Akın Gürlek yaptığı paylaşımda. Bu arada yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır diyor. Ve yine açıklaması devam ediyor. 11 ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış. 10 şüpheli gözaltına alınmış. 1 şüpheli ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir ifadesi var. Yine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımıza koordinasyon içerisinde gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürmektedir ifadesi dikkat çekici paylaşımında. Ve son not olarak da faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Buradan anlıyoruz ki farklı dosyaları da önümüzdeki süreçte buna benzer yine gündemde göreceğiz gibi. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphelinin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullanmış Adalet Bakanı Akın Gürlek az önce yaptığı paylaşımla birlikte o paylaşımda ekranlarınıza yansıyor. Şimdi sıcak gelişme olarak bunu da vermiş olalım. Bu arada Muğla'dan bir haber de paylaşalım. Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı maalesef. Ekiplerin alevlere müdahalesi o bölgede sürüyor. Menteşe ilçesi Muğla'yı bilenler için oldukça ormanlık bir alan. Yaraş mahallesinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiği bilgisi var. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyor. İhbar üzerine bölge Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Oradan gelecek iyi haberi de sizlerle paylaşmak isteriz. Ve 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kılıç'ın kız arkadaşının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.
3: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın son görüntüsü ve kız arkadaşının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun olay öncesi kendisini arayarak setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini söylediğini aktardı.
4: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
3: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
4: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
3: Öte yandan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü de ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde evine gelen Kılıç'ın duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü. Kılıç'ın cenaze programı da belli oldu. Oyuncu için bugün saat 12'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Ankara'ya götürülecek Serhat Kılıç'ın naaşı, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
0: Adıyaman'dan bir görüntü, sevgilisini darp etmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek isteyen başka bir kişi çıkan arbede sırasında bıçaklanarak yaralandı. Bu görüntülerde güvenlik kamerası görüntüleri olaya ilişkin. Şüpheliyle sevgilisi olay yerinden kaçtı. O anlar Adıyaman Merkez Eskihisar Mahallesi burası. Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri henüz belli değil bu kişilerin. Çift arasında bir tartışma çıkıyor. Kız arkadaşını darp ettiğini gören bir kişi de yoldan geçerken UY isimli kişi olaya müdahale etmek istiyor. Bunun üzerine UY ile erkek arkadaşı arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında bıçaklanarak yaralanan kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış. Olayın ardından güvenlik görevlisi sevgilisiyle yine oradan geçen kişi, yaralanan kişi kaçıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımış durumda. Olayla ilgili tabii bir soruşturma başlatılmış. O soruşturma da sürüyor. Eldeki görüntüler de bunlar. Şimdi Gülistan Doku cinayeti, bütün detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş, biliyorsunuz önemli isimlerden bir tanesi. Onun FBI'deki ifadesi ortaya çıkıyor. Peki neler söyledi? Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan hazır, bizi bekliyor. Yüksel günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
5: Günaydın Cansın Elvacı. Tabii tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden birisi olan ve ABD'de bulunan, hakkında yakalama kararı bulunan ve aynı zamanda Türkiye'ye iade sürecinin de devam ettiği Umut Altaş'ın FBI'de 2 gün boyunca sorgusundaki ifadeler ortaya çıktı. Şunu belirtebiliriz, aslında Umut Altaş'ın cinayeti adım adım anlattığı noktalar bulunuyor. Öyle ki Mustafa Türkay Soner'le birlikteyken Gülistan Doku'nun araca bindiğini, daha sonrasında ise Gülistan Doku ve Mustafa Türkay Soner'le tartıştıktan sonra Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ı öldürdüğünü, araçta vurarak öldürdüğünü iddia etti. Tabii tüm bunlar yaşanırken kendisinin de araçta bulduğunu da doğruladığını belirtelim. Tabii tüm bunlar yaşandıktan sonra Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolu üzerinde yeni yapılan bir yol civarında gömüldüğünü de iddia etti. Aynı zamanda tüm bunlar yaşanırken Gülistan Doku'nun cesedinin gömüldüğü noktaya daha sonrasında birlikte tekrar gittiklerini ve kamera kayıtlarının, kameraların olup olmadığını da kontrol ettiklerini de yine beyan etti. Tüm bunların yanı sıra bir diğer taraftan da yine dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel, o da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yakın koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığını, daha sonrasında ise yine babasının bu işi halledeceği şeklinde bir ifadesinin olduğunu da belirtelim. Ardından kendisinin de Mustafa Türkay Sönel tarafından tehdit edildiğini, konuşmaması gerektiğini, konuşursa sonunun Gülistan Doku'ya benzer olacağı yönünde de tehditler aldığını da beyan etti. Tabii tüm bunların ardından hem Mustafa Türkay Sönel'in, hem Umut Altaş'ın, hem de yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun aynı bölgede o gece itibariyle, yani Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde birlikte HTS ve bas kayıtlarının ortaya çıktığını da belirtelim. Tabii tüm bu ifadelerin, tanık ifadelerin ardından hem HTS kayıtları hem bas kayıtları incelenecek, tanık beyanları değerlendirecek ve Umut Altaş'ın vermiş olduğu ifadelerin doğruluğu da tespit edilecek. Buna yönelik de çalışmalar yapılacak diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel, sana ve Enes'e teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son günlerde maalesef denizden gelen hep korkutucu ve üzücü haberleri paylaşıyoruz. Bu kez İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle de deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geliyor. Tabii yolcular... Harun, verelim mi sesi? Var mı? Tabii bir panik beraberinde geliyor haliyle. Kısa süreli bir panik. Kazada yaralanan yok. Önce onu söyleyelim. Olay anında bu cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, başka görüntüler de ilerleyen zamanlarda gelecektir. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüslerine ait deniz otobüsü tam iskeleye yanaştığı sırada bilinmeyen bir nedenle iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle de burunda hasar oluşuyor. Yaşanan panik anları da ekrana geldi. Önemli olan kısmı şu, bu olayla ilgili bir inceleme başlatılmış durumda. Neden bu kaza meydana geldi? Ortaya çıkması adına. Tabii günlerdir konuşulan o başlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde feribot faciasının ardından kayıp kişiler var. Acılı aileler bekleyişini sürdürüyor. Bir yandan onlara sabır dileyelim. Bir yandan hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet dileyelim. Çok zor. Beklemek daha da zor. O 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel İstanbul'a geldi. Batık geminin nasıl çıkarılacağını uzmanlarla görüşecek. Daha fazla detay da var. Hemen bir bölgeye gidelim. Muhabir arkadaşım Rıza Açıkgöz hazır. Rıza, günaydın. Hoş geldin yayına. Var mı yeni bir haber? Önce onu sorayım, sonra detaylar sende.
6: Cansın Elbacı, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük facialarından biri yaşanmıştı. O facianın 9. günündeyiz. Arama çalışmaları tüm hızıyla 7/24 devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ceniz'den bir cansız bedenin daha çıkarıldığını açıklamıştı. Bu durumda 14 cansız beden denizden çıkarılmış oldu ve 14 kişinin de arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün yapmış olduğu açıklamasında yeni alternatif yollara başvuracağız demişti Ünal Üstel ve birkaç gemi firmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek Alemdar, TCG Alemdar gemisiyle bir inceleme yaptığını ifade etmişti. O gemiyi oradan nasıl yüzeye çıkarabiliriz konuşmaları yapılıyor. Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi Başbakan İstanbul'da gemi şirketleriyle görüşmelerini tamamladıktan sonra Ankara'ya geçecek. Geniş kapsamlı görüşmelerine Ankara'da devam edecek. Bizler hem gemiden hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den haber bekliyoruz. Gelen bilgileri yine an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size bırakalım.
0: Rıza Açıköz'e teşekkür edelim. Son durum böyle. Yeni bir gelişme olursa Rıza'nın da söylediği gibi hemen ekrana taşıyor oluruz. Tabii bir diğeri de Silivri açıklarındaki iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza. Batan ve TCG Akın tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisi. Uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülendi. O görüntüler de servis edildi. Milli Savunma Bakanlığı Marmara Denizi'nde kaza sonrası Batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için arama kurtarma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.
3: Savunma Bakanlığı Tuğberk İmamoğlu gemisi için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
7: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir. Altı Tuğberk İmamoğlu.
3: İki Eylül gecesi saat 03.13'te Marmara Denizi'nin Sinivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı.
8: İstanbul'da Silivri açıklarında yaşanan ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasında 4. gün geride bırakılırken acılı ailelerin bekleyişi ise sürüyor.
3: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda denizin yüzlerce metre altında deniz kuvvetlerimize ait TCG Akın Kurtarma Gemisi'ndeki TCB İstakoz ROV cihazıyla teşhis edilmişti. Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor ifadelerine yer verildi.
8: TCG Akın Arama Kurtarma Gemisi'ne ait TCG İstakoz 2 isimli ROV cihazıyla Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Gemi kazanın yaşandığı olay yerine 50 metre yakınlıkta ve 720 metre derinlikte bulundu.
3: Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçağın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su altında arama kurtarma yapan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi de yer alıyor.
0: Şimdi gözler bir yandan Almanya'da. Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için alternatif partisi konuşuluyor. Eyalet seçimlerinde %44'ün üzerinde bir oy oranıyla rekor kırdı. %44 çok iddialı bir oran. Gerçekten bir seçim için de öyle ama böyle aşırı sağın yükselmesini uzun süredir konuştuğumuz Almanya için oldukça iddialı. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği'nin büyük oy kaybı yaşaması anlamına geliyor bu. Eyalette hükümet kurma süreci çıkmaza girmiş durumda. Orada bir kitlenme söz konusu. Nasıl çözülecek bu iş? Sonuçları ne olur? Merak konusu aynı zamanda. Ayrıca uzmanların da yakından takip ettiği bir konu. Çünkü sonuç yalnızca eyalet açısından değil, Başbakan Mers açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor. AfD'nin bu kadar yüksek bir oy oranına ulaşması Almanya'da siyasi kırılmalara yol açabilir. Yani aslında sadece Mers açısından da bakmamak lazım bu olaya. Bu durum tarihsel olarak bakılabilecek bir kırılma, bunu söyleyebiliriz. Çünkü 1945'ten bu yana, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar 81 yıl sonra aşırı sağın iktidar ihtimalini de gündeme getirmiş durumda. Tabii Almanya'da bu konuya ilişkin neler yazılıp çiziliyor, neler konuşuluyor, bu merak konusu. Bu büyük oy kaybının nedenleri neler, aşırı sağın yükselişinin nedenleri neler, bunlar tartışma konusu. Mers koltuğu koruyabilecek mi, koruyamayacak mı? Muhabir arkadaşımıza döneceğiz. Fatih Yılmaz hazır bizi bekliyor. Tüm bu sorular eminim Almanya'da da yanıtlarıyla birlikte, farklı yanıtları olsa da konuşuluyordur. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Nereye varır bu iş?
9: Teşekkürler. Günaydın Cansın Elvacı. Evet, Aşağı Saksonya'da dün yapılan seçim sonucu siyasette dengeleri tamamen sarsmış durumda. İfade ettiniz, aşırı sağcı, göçmen karşıtı Almanya için alternatif partisi rekor bir oy elde etti. Son rakamlar 44,5'tü ilk başta ama son rakam 43,8 oy oranıyla yine tarihi bir başarıdan söz edilebilir. Meclisteki 83 sandalyenin 39'unu almış durumda. Ancak tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluk 42 sandalye, yani 3 sandalye ile tek başına hükümet kuramıyor. Ama AfD'ye destek olacak olan bir parti var. O da BSF ittifakı, ki destek verebileceğini ifade etti. Onlar da meclise son anda girdiler. 4 sandalye kazandılar. Dolayısıyla AfD BSF'nin desteğiyle hükümet kurabilir. Tabii eyaleti 24 yıldır yöneten Hristiyan Birlik partiler için çok büyük bir hüsran, hezimet. Yarı yarıya oy oranı düştü. 2021'de %37 olan oy oranı bu seçimde %17,3'e gerilemiş durumda. Başbakan Mersin partisi CDU için tehlike çanları çalıyor. CDU önderliğindeki alternatif koalisyon seçeneklerinde de sandalye hesabı oldukça zor. Seçim sonucu yalnızca Saksonya-Anhalt için değil, Berlin için de, federal hükümet için de ciddi bir uyarı aslında. Göç, hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve federal hükümete yönelik tepki seçmenin sandıkta net bir şekilde cevap verdiğini görüyoruz bu sorunlara. Ve aşırı sağcı AfD şimdi iktidar olabilecek mi? Tüm hesaplar birkaç gün içerisinde netlik kazanacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Cansın Elbacı.
0: Fatih Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Belli ki bu konuyu daha konuşacağız. Hatta bütün dünya konuşacak. Tarihi bir kırılmadan söz ediliyor. Şimdi bir yandan da bir başlık daha. Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasından sonra örgütün elindeki ağır silahları teslim etme süreci devam ediyor. Bu da önemli başlıklardan bir tanesi. SDG YPG'nin teslim ettiği silahlar arasında tank ve zırhlı araçlar da var. SDG'nin elindeki silahların toplam değerinin de 1 milyar doları aştığı belirtiliyor. Sadece Ayn el Arab'da 1170 Kalaşnikov tipi tüfekle birlikte örgüte ait tank, top, zırhlı araç Suriye ordusuna aslında bu süreçte

0: gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Son kabine bilindiği üzere Bitlis, Ahlat'ta yapılmıştı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde terörsüz Türkiye ana gündem maddesi olacak bugün gerçekleşecek toplantıda. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde bilindiği üzere bir takip ve değerlendirme komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonda 4 alt komisyon oluşturmuştu. Neydi? Sahada gerçekleştirilecek bu süreci takip mekanizmalarının, teyit tespit mekanizmaların oluşturulması, meclisten çıkan 12 madde içerisinde bu vardı. Bunun gerçekleştirildiğini geride bıraktığımız süreçte görmüştük. 24 Ağustos'ta ilk toplantı yapılmıştı. 4 alt komisyon oluşmuştu. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu gibi 4 komisyon oluşturulmuştu. Şimdi bu komisyonlar da aslında kabine toplantısında verecekleri bilgilerle birlikte sürece ilişkin Başkan Erdoğan'ı ve kabineye aslında detayları paylaşacaklar. Öte yandan ifade ettiğiniz aslında bunun aslında bir yandan Suriye'de entegrasyon kolu var. Diğer taraftan Irak'ta bu silahların teslim edilmesi, daha sonra ise bu yasadan yararlanacak olan teröristlerin de çeşitli mercilere başvuru süreçleri gibi aslında birçok detay var. Bunların her biri kabine toplantısı eninde boyuna değerlendirilecek. Geride bıraktığımız süreçlerde özellikle AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler şu ifadeyi kullanmıştı. Bu ana kadar gelinen süreç önemli ancak bundan sonraki de oldukça önemli demişti. Ve belirli bir süreliydi bu yasa bilindiği üzere. 6 aylık periyot içerisinde bunların gerçekleşmesi bekleniyordu. O nedenden dolayı hızlı bir şekilde aslında bu detaylar takip edilecek. Tabii ki bölgesel konular da kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, Amerika ile İran arasındaki gerilim, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları gibi birçok konunun değerlendirilmesini bekliyoruz. Dün orta vadeli program Cevdet Yılmaz tarafından paylaşılmıştı bilindiği üzere. Ekonomik gelişmeler ve orta vadeli programında kabinede kendine yer bulması bekleniyor. Son bir not daha vereyim. Bilindiği üzere sosyal konut projeleri noktasında hükümetin çalışmaları devam ediyor. Özellikle İstanbul'da 15 bin sosyal konut için bir çalışma gerçekleşiyor. Bu çalışmaya ilişkin detayların da yine kabine toplantısında şekillendirilmesi, daha sonra ise İstanbul dışında bu çalışmanın da yine ülke satına yaygınlaştırılması beklenmekte. Son olarak da Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmişti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılması yönelik çabalarda bu toplantıda bir kez daha görüşülecek diyelim Can Stenivacı ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkür ediyorum. Hazır bu başlıklar arasında bana da yol göstermiş oldun. Birkaç başlık açtın. Oradan devam edeyim. Faruk abi, bu sosyal konut işini biz uzun uzadıya konuştuk sizinle. Ne kadar önemli ve gerekli olduğunu da zaten vatandaşın belli şikayetleri uzun süredir sürüyor. Özellikle büyük kentlerde bu kiralarla ilgili fahiş artışlar, insanların karşı karşıya gelmesi, ev sahibi kiracı meselelerinin çözülememesi ve bu balonun bir şekilde patlaması gerektiği. Aynı şekilde marketlerle ilgili şikayetler var. Yine hatırlatacağım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat ağzından çıkan bir açıklama demişti ki ben bunların farkındayım, şikayetleri duyuyorum, bunlarla ilgili çalışmalarımız hızlıca sürüyor. Şimdi bu kiralık konut işi gerçekten başlaması çok önemli, hızla devam etmesi daha da önemli galiba, değil
2: Doğru.
1: mi?
2: Yani biz onun zaten Eylül ayın itibariyle tesliminin de olacağını konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet, evet.
2: Çok hızlı oldu o. İstanbul'da 15 bin, yani 500 bin sosyal konut yapılıyor bütün Türkiye'ye. Bunun 15 binini İstanbul'da kira için ayırdı hükümet. Dolayısıyla bu evler satılamayacak. Sadece kiralık olarak vatandaşa verilecek. Vatandaş burada 3 yıl oturacak ve raiç kira bedelinin %50'sini ödeyecek. Yani o bölgede işte kiralar 30 bin liraysa 15 bin liraya oturacak. Bugün tabii kabinede bunun detayları da belli olur. Sayın Cumhurbaşkanı da muhtemelen akşam açıklar. İlk teslimler de bu ay yapılacak. Dediği gibi Mert'in orta vadeli programda da sosyal konut meselesi ilk kez orta vadeli programa da girmiş oldu 3 yıllık yol haritasına. Yapılan sosyal konut sayısının %150 arttırılacağı, yani 3 katına çıkartılacağı. Yani 500 bin sosyal konut yapılıyorsa demek ki hedefte 1,5 milyon bir sosyal konut var. Ya bu rakamlar böyle ağzımızdan kolay çıkıyor da ev yapılıyor, yani 1,5 milyon ev yapılacak.
1: Bir de bir yandan şöyle düşünelim, o 1,5 milyon milyon ev yapılırken deprem bölgesinde de ummalı bir çalışma
2: tabii.
1: var.
2: Orada zaten 500 bin konut 2 yılda bitirilip hak sahiplerine teslim edildiği sosyal donatılarıyla birlikte sadece bina yapıp bırakmıyorlar.
1: Yeniden bir şehir kuruluyor. Şehri de bırakın, yeni bir ülke kuruldu.
2: Aynen, orada. Altyapısıyla, yollarıyla, parklarıyla, okullarıyla, camileriyle yani bir alan kuruluyor aslında. Dolayısıyla burada bu

0: Kiralık konut işi İstanbul'la başlayacak ve bir pilot olarak ve bütün Türkiye'ye yayılması da söz konusu. Dediğin gibi bu o bölgedeki kira bedellerini aşağı çekecek. Buraya taşınacak insanlar zaten kiradan taşınacak. Bu sosyal konutlar biliyorsun ilk ev sahibi olacaklara verilecek. Dolayısıyla 500 bin aile evleri boşaltıp bu evlere geçecek.
1: İlk etapta.
0: İlk etap. Dolayısıyla onların oturduğu 500 bin kiralık konut açığa çıkacak, boşalacak. Dolayısıyla oraya yeni kiracı aranacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek bir durum aslında. İşte arzı arttırarak yapacağız denilmesi bu. Dolayısıyla orta vadeli programa girmesi ve böyle %150 arttırılacak olması çok önemliydi. Ama kiralık konut işi bir başlasın. Biz onun etkisini göreceğiz.
1: Birçok model incelenmişti. Sizinle konuşmuştuk.
0: Doğru.
1: Çevre Bakanımızı yayına alıp konuşmuştuk, sohbet etmiştik, hatırlıyorum.
0: Avrupa modelleri
1: inceliyoruz. Evet, birçok Avrupa modeli incelenmişti. Oralarda da çok sıkça yapılan ve yıllardır süre gelen bir sistem değil mi bu?
0: Yani bazı ülkelerde işte özel sektör eliyle yapılıyor, bazı ülkelerde kamu eliyle yapılıyor. Biz kamu eliyle başladık. Yani ev sahibimiz devlet olacak.
1: Sonra belki başka başlıkları da görürüz.
0: Evet, yani belki hani kamu arazi üretir, özel sektör oraya konut üretir ve bu konutlar sadece satılamaz ve kiralık olur belli bir kira bedeliyle. Şimdi zaten hani burası başvuru şeklinde kabul edilecek, belli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşa, yine emekliye, engelliye, memura kontenjan da ayrılıyor. Burada 3 yıl oturulacak. 3 yıl boyunca kira devlete verilecek. 3 yıl sonra başka hak sahipleri buraya gelecek. Dolayısıyla birçok insan, yani 15 bin kişi değil aslında, her 3 yılda bir 15 bin kişi diye düşünebilirsin. Daha
1: bir
0: çok insan
1: olacak.
0: Evet, daha çok insan yararlanacak. Ama bu bir model. Bu model oturduğu zaman ki oturacak belli. Çok hızlı hareket edildi. Birçok konuda bu konut konusunda çok hızlı hareket ediliyor zaten. Yapılanlar da yapılacakların teminatı oluyor. Dolayısıyla bu model oturduğu zaman bütün Türkiye'ye çok daha farklı konular burada konuşuruz seninle. Bu fiyat meselesi, bu kira, fahiş kira meselesi ortadan kalkacak inşallah.
1: Konuşalım.
0: Yani bugünden yarın olacak bir şey değil ama orta
1: ama
0: vadede bu
1: hızlı olacak,
0: evet,
1: bir
0: orta
1: şeye
0: vadede
1: benziyor.
0: Bu iş ortadan kalkacak inşallah.
1: Konuşalım, çünkü vatandaşın ilk şikayeti ne? Bu.
0: Doğru.
1: Yani herkesin ağzında
0: yani
1: bu.
0: Bugün bizim şikayetçi olduğumuz enflasyon, işte geçtiğimiz günlerde enflasyon açıklandı.
1: Var,
0: baktık, enflasyonu en çok besleyen konuların başında konut geliyor. Konut fiyatları ve kira fiyatları. Çünkü orta ve dar gelirli vatandaşın harcama kalemlerine baktığın zaman birinci sırada işte gıda ise ikinci sırada konut geliyor. Yani yeme içme ve barınma. Bu iki ihtiyaç eğer yüksekse zaten enflasyonu besliyor. Enflasyon yükselince de dar gelirlinin, orta gelirlinin aldığı maaş alım gücü düşüyor. O yüzden hani bu konu birçok şeyi de
1: enflasyonla
0: etkileyecek.
1: Enflasyonla mücadeleyi de oldukça olumsuz etkiliyor.
0: Bir de inşaat sektörü Johnson aşağı yukarı 250-300 sektörü harekete geçiren bir sektör. Yani muslukçusundan perdecisine, taşımacısından mobilyacısına herkes harekete geçiyor. Dolayısıyla ekonomiye can suyu olacak bir proje.
1: Peki, ilk teslimat bu ay içinde. Zaten biz detayları bu masada konuşuyor oluruz. Kiralama şartları da bugün kabine toplantısında yine masaya yatırılacak. Konular arasında yazmaya başladığınızı gördüm. Nasıl, kim başvurabilecek, nasıl olacak diye. Onun detayları netleşince zaten madde madde sizinle paylaşıyor oluruz. Şimdi bir yandan da biliyorsunuz bu aidat meseleleri çokça konuşuluyor farklı açılardan. Kiminde kavga var, kiminde yaralama var, kiminde dolandırma var. Sitelerdeki aidatlardan bahsediyorum. Şimdi bir Silivri'de 400 dairenin olduğu bir siteden haber var. Sitenin yöneticisi iddialara göre hak sahiplerinden onay almadan çatı ve dış cephe tadilatı başlatıyor. Sonra da bir güzel ortadan kayboluyor. Sitede yaşayanlar şimdi o 130 bin liralık faturayla karşı karşıyalar. Üstelik inşaat firmasının işi tehdide kadar götürdüğü de ileri sürülüyor.
2: Her gün bir yeni usulsüzlük, her gün bir kanunsuzluklarla karşılaşıyoruz.
3: Ne kimseden izin aldı ne de onay. Yöneticisi olduğu siteye çatı ve dış cephe tadilatı başlattı. Binlerce liralık fatura ise site sakinlerine çıktı.
4: Bizim adımıza aldığı kararla siteyi önce kendi firmasının üzerine devrediyor. Kendi yönetim firmasının üzerine.
5: İstanbul Silivri'de bulunan bu sitenin yönetimi 2026 yılında 4 ay önce değişti. İddiaya göre değişen yönetim önce aidatlara 400 liralık bir zam yaptı. Ardından sitedeki dairelerin eksiklik

0: olduğunu öne sürerek çeşitli inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzaladı.
1: İlk önce aidatlarımız 1150 liraydı. Hiçbir sebep göstermeden 1500 liraya çıkardı.
2: Bir sabahta kalktık. Ben karar aldım. Ben işte çatı firmasıyla anlaştım. 130 bin lira diye bir rakamla karşımıza çıktı. Bir tek çatı yapılmıyor. 21 tane bloğun çatısı, dış cephesi yapılıyor ve kimsenin onayı yok.
3: Hepimiz de kabul etmediğimize dair PTT'den tarihle kendisine gönderim yaptık. Buna rağmen bizim iskelemiz kuruldu. İstemediğimiz bir renge boyandı. Daha sonra da biz aranmaya başladık.
0: Kat maliklerinin isteği olmamasına rağmen yönetim çoktan inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzalamıştı. İnşaat yapılmaya başlayınca o firmalar kat maliklerinden paralarını istemeye başladı.
4: Bizimle yapılan herhangi bir sözleşme, bir imza yok. Firma tarafından arandım ben. Parayı verecek misiniz, vermeyecek misiniz? İcraya mı verelim, kapınıza gelip kafanızı mı kıralım diye ithamlarda bulundu.
5: İddialara göre inşaat firmasından site sakinlerine tehditler geliyor. Onlarla bu anlaşmayı yapan yönetici ise kayıp, süreç artık savcılıkta.
0: Şu an nerede kendisi?
3: Bilmiyorum. Ulaşamıyoruz.
6: Şimdi artık biz bugün Vira Bismillah dedik, yeni sezonu açtık, okullar da açılıyor. Öğrencilerde de velilerde de büyük bir heyecan var. Bir an önce okul açılsın diye bekleyen o
7: bu
6: veliler.
7: Bu herkes
6: değil
7: için
6: mi?
7: Açılmıyor
6: evet,
7: ama değil
6: şimdi
7: mi bu hafta?
6: Bu uyum haftası.
7: Uyum haftası doğru.
6: Önümüzdeki hafta herkes için açılıyor
7: mini, mini
6: artık.
7: Birle.
6: Evet, okul öncesi ilkokul birinci sınıf, bir de ortaokulda beşinci sınıf öğrencileri. Onlar da yeni bir düzene başlayacaklar.
7: Doğru,
6: onlarla
7: doğru.
6: Da bir uyum haftası olacak. Böyle düşünülmüş, karar verilmiş. Uyum haftası başladı özetle. Bir hafta önceden okula gidenlerden bahsediyoruz. Şimdi muhabir arkadaşımız Merve İzci Özmen hazır. Bir detayları dinleyelim. Günaydın. Seni dinliyoruz. Hoş geldin yayına.
8: Günaydın Cansın Elvacı. Teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okula çocukları alıştırmak için bir uyum haftası var. Öyle ki aslında okul öncesi başlayacak çocuklarımız için, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ve beşinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için geçerli. Tabii büyük bir heyecan olduğunu söyleyelim. Özellikle okul korkusu olan çocuklar için bu önden alıştırma güzel oldu. Öyle ki velilerle de yayından önce konuşma fırsatı bulduk. Hani çocukların biraz daha rahat olduğunu onlar da bizlerle paylaştılar. Özellikle okula ilk kez adım atacak minikler için düzenlenen uyum haftasının ayrıntıları da tabii daha detaylı bir şekilde belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Ailemle Okul Yolu programı kapsamında bu yıl artık uyum eğitimleri okul öncesi olacak. İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta başlayacak öğrencileri için geçerli. Tabii çocuklar velileriyle birlikte artık geldiler. Onda uyum haftası için ilk zil çalacak ve yavaştan sınıflarına girip bu alışma sürecine adapte olmaya başlayacaklar. Tabii okul öncesi ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 ve 11 Eylül tarihleri arasında 5 gün sürecek. Ortaokul ve İmam Hatip okullarında da 5. sınıfa başlayacak öğrencilerimiz için yine 7 ve 9 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek bir uyum programı gerçekleştirilecek. Peki öğrenciler bu hafta neler yapacak? Öğrencileri bu hafta neler bekliyor? Onlardan da bahsedelim. Çocukların yeni okul ortamına ve öğretmenlerine, arkadaşlarına uyum sağlamaları, bulundukları ortamda kolay adapte olabilmeleri için de önden bir alıştırma yapılacak. Bununla birlikte tabii bu okul öncesi aslında haftaya başlayacaktı, ancak şu an bir hafta önceden çocuklarımızı okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alıştırmak için böyle bir uygulama başladı diyelim ve şimdiden herkes için hayırlı olmasın dileyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
6: Hüseyin Koç'a, Merve İzci Özmen'e teşekkür edelim. Şimdi bu uyum haftası başladı. Servis araçlarında da öğrencilerin güvenliği için tabii ki belli önlemler her sene alındığı gibi bu sene de alınacak. Peki hangi önlemler alındı? Bu kez muhabir arkadaşımız Abdullah Ümer hazır. Bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Cengizhan Okutan'la birlikte. Günaydın, hoş geldin yayına. Konunun detaylarını senden dinleyelim.
7: Cansın Elvacı, günaydınlar diliyorum. Ankara'dan iyi yayınlar. Evet, siz de bahsettiniz. 17 Eylül'de artık milyonlarca öğrenci için ders zili çalacak. 7-11 Eylül'de de uyum haftası başlıyor. Bugün de onun ilk günü olacak. Tabii okul servisleri eğitim öğretim yılında oldukça önemli. Çocukların güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına taşınması

0: için oldukça önemli. Güvenlik önlemleri kapsamında biz de şimdi o güvenlik önlemlerinden bahsedeceğiz. Şu anda Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyoruz. O servis araçlarını göreceğiz. İşte bütün yıl boyunca bu servis araçları öğrencileri okullarına ve evlerine bırakmış olacak. Güvenlik önlemlerinden bahsedelim isterseniz. 3 taraftan emniyet kemerini görüyorsunuz. İşte bu emniyet kemerleri öğrenciler takacak ve güvenli bir şekilde okullarına seyahat edecekler. Tabii öğrenciler araçta yalnız olmayacak. Destek personeli de olacak. O destek personeli çocukların araca bindirilmesi, indirilmesi tarafında öğrencilere yardımcı olacak. Şimdi kameraman arkadaşım gösteriyor. Araçta, her araçta birer tane güvenlik kamerası olma zorunluluğu var. Sadece güvenlik kamerası değil, ayrıca yol kamerası da o araçlarda olacak. Yine 4 tane çekiç görüyoruz. Acil bir durumda araçtan kaza esnasında çıkılması için o çekiçlerde kullanılmış olacak. İsterseniz dışarı çıkalım ve araçları daha detaylı bir şekilde görelim. En az 30 gün boyunca kesintisiz kayıt yapacak bu güvenlik kameraları. Geçmişte yaşanan üzücü olaylar vardı. Onların yaşanmaması için de o araçlarda güvenlik kameralı olacak. Şoförler var. Onlara çok kısa dönelim isterseniz. Onlar neler düşünüyor efendim? Yeni öğretim yılı başlıyor. Neler düşünüyorsunuz?
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm halkımıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu dönemde hayırlısıyla tüm araçlarımızın bütün bakımları ve donanımları kontrol edilmiş, tam anlamıyla yapılmış durumda.
0: Teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir yıl geçer. Güvenlik önlemlerinden bahsettik. Yeni öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca öğrenci için 17 Eylül'de ders zili çalacak. Servis şoförleri de hazır diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun yeni dönemde. Artık önümüzdeki hafta tüm öğrenciler okullarına başlayacak. İlk ders zili de çalmış olacak. Şimdi Afyonkarahisar'a gideceğiz. Dazkırı ilçesine. Lavanta üretimiyle ön planda olan bir nokta. Ekibimiz bölgedeydi. Hem lavanta hasadını yerinde görüntüledi, hem de ilçenin öne çıkanlarını ekrana taşıdı.
3: Dazkırı ilçesi son yıllarda lavanta yetiştiriciliğiyle de ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi ve bu lavanta yetiştiriciliği ağırlıklı olarak kırsal kesimlerde gerçekleştiriliyor. İdris köyündeyiz şu anda. Aslında lavantanın da adeta ana vatanı olan bir köy burası. Gördüğünüz gibi işçiler deyim tam da yerinde harıl harıl lavanta hasat ediyor. Sanki böyle bir tıraş ediliyormuş gibi.
4: Evet efendim.
3: Tıraş mı ediyorsun?
4: Önündeki tomurcukların üzerinden, daha önceki sürgünlerin üzerinden o şekilde kesiyoruz.
3: Kolay mı, zor mu? Dedim ya ben, tıraş ediliyor gibi sanki böyle. Biraz kolay gibi ama dışarıdan mı görünüyor şöyle?
4: Evet, insanı mahvediyor da daha önceki senelerde orakla biçiyorduk, zor oluyordu. Ama işte bunlarla biraz daha o çift biçme motorlarına daha kolaylaştı.
3: İdris köyünün muhtarı Sami Şahit yarımızda. Muhtarım nasıl gidiyor Hasan?
5: Çok şükür, Allah'a şükür bu sene lavantada verimimiz iyi. Geçen seneye göre 2'ye katladık. Bu sene mesela bir kazandan 17-16 kilodan aşağı yağ almıyoruz. Ve zaten biliyorsunuz yani bizim lavantamız meşhur. Dazkırı İdris köyü olarak biz şu anda Türkiye'nin ikinci sırasındayız. Yani 2300 kadar lavantamız var. Ve köylünün de cebine Allah'ın bereket versin para girecek inşallah bu sene. Yağını da buradan kestiğimiz lavantaları da fabrikaya götürüyoruz. Sayın Kaymakamımızın ve Valimizin bize kurmuş olduğu fabrikada bunun yağını elde ediyoruz. Ve buradan da başka firmalara sevk ediyoruz. Allah bereket versin. Çok güzel gidiyor. İnşallah daha iyi olacak.
3: Bereketli olsun.
5: Amin.

0: Şimdi Daskırı'da ne yenilir, ne içilir diye sorduk. Dediler ki Daskırı'nın pidesi meşhur ve biz de 25 yıldır bu işi yapan Ali abimizin yanında aldık Solu.
1: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Ali abi, pide her yerde var ama sizinkinin özelliği ne?
1: Bizimkinin özelliği odun ateşinde taş fırında olması ve dana etinin

0: En yumuşak yerinden ve birinci sınıf meslek sırrı unumuzdan.
1: Neden şimdi tek bir un mu var? Kaç tane un kullanıyor?
0: O meslek sırrı diyelim ona. O farklı bir formül. Odun ateşinde, kıymanın en güzel yerinden hayvanın ve taş fırında unumuz da birinci kalite olduğu için damak çatladan bir lezzet çıkıyor ortaya.
1: Kaç çeşit pide var? Şimdi Köksal da şuradan aradan bir girsin, bir göstersin. Gerçekten malzemeden de çalmıyorsunuz abi.
0: Tabii, malzememiz bol. Ustalarımız da diyoruz zaten. Bol malzeme kullanın. Hiç elinizi şey yapmayın. Korku alıştırmayın. Kıymalı pidemiz var. Kuşbaşılı, mantarlı, kaşarlı, sucuklu, tahinli pidemiz var.
1: 8-10 çeşit yapıyorsunuz.
0: Yani, çeşit var. En favorimiz de...
1: Evet, onu soracaktım. En fazla ilgi gösterdiği vatandaşların hangi pide?
0: En favori kıymalı ve kuşbaşılı.
1: Et olduğu için.
0: Et olduğu için.
1: Orijinal et.
0: Orijinal dana etinden yapıyoruz. Hayvanın en yumuşak ve en güzel yerinden.
1: O zaman yiyene afiyet olsun diyelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %3,3 oldu. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5 büyüyeceği öngörülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Tekno Club üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışveriş

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın fiyatlara.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Tekstil dünyasının kalbi Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
12: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam.
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
15: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %3,6 artışla 69 milyar 320,8 milyon dolardan 71 milyar 788,5 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. İhracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu.
15: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
17: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
9: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
18: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
20: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
21: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Canlı bağlantıyla Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Hem havadan hem karadan son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Vural Efecik hazır. Bölgede bizi bekliyor. Vural günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
22: Evet, alevlerin Armutçuk Mahallesi'ne sıçraması şu saat itibariyle önlenmiş durumda. Sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş bölgesinde başlamıştı yangın. Kameraman arkadaşımdan hemen evin bulunduğu noktayı göstermesini istiyorum. İşte dakikalar öncesinde alevler bu noktaya ulaşmıştı. Havadan ve karadan müdahaleyle evlere alevler sıçramadan söndürüldü. Diğer taraftan hemen bakacak olur, bakın çok sayıda arazöz şu anda evlerin bulunduğu noktada nöbetlerini devam ettiriyorlar. Havadan 7 uçak, 13 helikopter ve karadan da çok sayıda arazöz, orman, yangın söndürme işçileriyle birlikte alevlerin önünü almak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Burayı gösterebilirsek bakın işte alevler bu hemen evin bulunduğu noktaya çok yaklaşmış durumdaydı ve burada görüyorsunuz. Şu anda hala daha tütsüleri var. Havadan helikopterler ve uçaklar dakikalar öncesinde buraya çok sayıda sorti gerçekleştirdi. Karadan da arazözler hortumlarla şu saat itibariyle Armutçuk Mahallesi'nde alevlerin önünü almış durumdalar. Ama bölgede çok hızlı bir rüzgar var. Çok kuvvetli bir rüzgar var. İşte rüzgar olduğu zaman maalesef yangınlarda alevlerin ilerlemesi daha da uzayabiliyor. Bu anlamda bölgede zorlu bir gün var. Hava muhalefetinin bulunduğu bir gün ve alevler de şu anda Armutçuk bölgesinden Kestane Dağı'nın bulunduğu ormanlık alana doğru. İşte görüyorsunuz bakın bir helikopter şu anda sortisini gerçekleştirdi ve bölgeden tekrar su almak için su havuzlarına doğru ilerleyişini devam ettiriyor. Bu noktaya gelecek olursak bu ev dakikalar öncesinde büyük bir tehlike atlattı. Hemen gösterebilirsek bu şekilde bakın. Alevler hemen arkasında bulunduğu noktaya çok yaklaşmıştı ve işte bu noktada arazözler ve havadan ekipler eve sıçramaması için bütün önlemlerini aldılar ve biraz daha ileriye doğru gidecek olursak, biraz daha böyle gelirsen Kaan, yakın gelirsen bana, görüyorsunuz bölgede sık Kızılçam ormanları bulunuyor. İşte bu ormanlar da özellikle sabah saatlerindeki o rüzgarın etkisiyle alevler şu anda geniş bir alana yayılmış durumda. Ancak sevindirici durumda alevlerin Armutçuk Mahallesi'nde evlere sıçramadan önünün alınması oldu. Ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Fakat alevler bir başka noktada biraz daha yüksek bir bölgede devam ediyor ve burası Meşe Ormanı'ydı. Ve helikopter, bakın işte şu anda helikopterler havada sürekli sorti yapıyorlar. Ve burası Meşe Ormanlı'ydı. Fakat dakikalar içerisinde işte o rüzgarın da etkisiyle Meşe Ormanları küre dönmüş durumda. Yangında Armutçuk Mahallesi'nden yaklaşık bir 5 kilometre daha kuzeye doğru hareket ediyor şu saat itibariyle. Dediğimiz gibi havadan 7 uçak, 13 helikopter, karadan yangın söndürme ekipleriyle çok sayıda arazöz ve iş makinesi şu anda bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii hava muhalefeti önemli burada. Rüzgar çok hızlı. Rüzgar oldukça hızlı. Bu da alevlerin ilerlemesine oldukça kolaylaştırıyor ve kontrol altına alınan bölgedeyiz şu anda. İşte bakın soğutma çalışmaları devam ediyor. Meşe ormanları maalesef küle dönmüş durumda. Bölgede sabah saatlerinde Yaraş bölgesinde başlamıştı. Kestane Dağı'nın bulunduğu noktada başlamıştı orman yangını ve şu saat itibariyle Armutçuk Mahallesi'ne ulaşmış durumda. Evlere sıçramadan önlendi. Toparlayacak olursak 7 uçak, 13 helikopter ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisiyle arazözler ve hemen hemen tüm ekipler sahada. O rüzgarın etkisiyle beraber alevlerin

0: ilerleyişini önlemek için burada canhıraş çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler de A Haber ekibi olarak gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ural, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Maalesef acı görüntüler. Bir an önce iyi haber gelir umarız bölgeden. Bolu'dan bir haber. Hatalı şerit değiştiren otomobil yolcu otobüsüyle çarpışıyor. Sakla atan otomobildeki 3 kişi maalesef yaralandı. Kazaya ait görüntüler de araç içi kamerasıyla ekrana yansıyor. TEM otoyolunun Bolu geçişi. Çaydurt mevkii burası. Seyir halindeki bir ticari araç sürücüsü hatalı sollama yapıyor. Ne oluyorsa da ondan sonra oluyor. Bu sırada sol şeritte ilerleyen yolcu otobüsüne çarpıyor. Kontrolden çıkıp takla atan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. O anlarda saniye saniye başka bir aracın kamerasında işte böyle kaydedildi. Kazanın ardından takla atan araçtan hemen kurtulan yolcu otobüsü güvenli bölgeye, güvenlik şeridine geçiyor ve diğer araçların da ardından güvenlik şeridine kontrollü bir şekilde geçtiklerini görüyoruz. Şimdi İstanbul Silivri'de batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Yeri tespit edilen o gemi nasıl çıkarılacak, çıkarılabilecek mi? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural hazır bölgede detayları aktaracak. Ahmet Nazif.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisi geride bıraktığımız hafta sonu bulunmuştu ve o bulunan gemiyle alakalı çalışmalar devam ediyor. 2 Eylül'den bu yana başlayan çalışmalarda gece saat 3'te çarpışmanın yaşandığı andan yaklaşık 1 saat sonrasında bölgeye gelen ekiplerin başlatmış olduğu arama kurtarma faaliyetleri hala devam ediyor. O günden bugüne 30 farklı unsur, 30 farklı deniz ve hava unsurunun bu çalışmalara katılmış olduğunu ve toplamda 740 saati aşan bir çalışma gerçekleştirildiği de biliniyor. Peki bu çalışmalarda neler vardı hemen bahsedelim. Çalışmalarda deniz üstü aramaları için gemilerle bunlardan belki de en önemlisi, en kıymetlisi TCG Akın'ın yapmış olduğu, göstermiş olduğu çalışma başarısıydı. Öyle ki TCG Akın yapmış olduğu sonar arama sistemleri sayesinde 1000 metreye kadar derinlikteki alanlardaki sonar arama kabiliyetiyle birlikte Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etmişti. Ardından ROV cihazlarıyla birlikte, yani su altı insansız su altı arama cihazı hazırlığıyla birlikte suyun altına inildi ve bu noktada Tuğberk İmamoğlu gemisine doğrudan görsel temas kuruldu. Ve bu görsel temasla birlikte kaza anının olduğu noktanın yaklaşık 100 metre çap içerisinde, 100 metre çapı içerisinde geminin bulunduğu da belirlendi. Ve bu 100 metre çap içerisinde elbette artık arama çalışmalarının doğrudan kayıp 10 mürettebat üzerine yöneldiğini hatırlatmış olalım. Çünkü bu çalışmalarla hem havada hem suda hem de suyun altında devam eden bu çalışmalarda artık kayıp mürettebatın olduğu noktalara veya bu kayıp mürettebatın tam olarak sürüklenme ihtimali olduğu noktalar daha net artık anlaşılabilir halde, bu sebeple de çalışmaları bu yönde devam ettiğini tahmin etmekteyiz. Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması oldukça önemliydi, oldukça kıymetliydi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin artık bu saatten sonra karaya çıkartılıp çıkartılamayacağıysa yine o derinlikte, 720 metre derinlikte yapılabilecek işlemlere göre değişiyor. Öyle ki bu yapılabilecek işlemler zaman zaman suyun basıncı, suyun derinliği ve yine o noktadaki çeşitli kaya yapısı sebebiyle zorluk gösterebiliyor. Bu sebepten de ekiplerin şu an o noktadaki çalışmaları çok titizlikle devam ediyor diyebiliriz. Nasıl çıkartılabilir? Bunlardan bahsedelim. Geminin çıkartılabilmesi için ya tek parça şekilde, eğer ki gemi tek parça haldeyse geminin tek parça çıkartılabilmesi söz konusu, ancak bunun içinde az önce söylemiş olduğumuz gibi suyun altındaki tabakanın, suyun altındaki zeminin buna uygun olması gerekiyor ve buna uygunluğun yanı sıra bunu çıkartabilecek de malzemelerin o noktaya tutunabilmesi, iyi bir şekilde kıskaç görevini görebilmesi ve bu tutunma noktasından sonrasında da yine balonlar vasıtasıyla veya çeşitli su altı taşıma araçları vasıtasıyla, o su altı vinçleri vasıtasıyla yine o geminin oradan çıkartılabilme ihtimali var. Elbette bunlar sadece bir ihtimal. Bu noktada arama kurtarma faaliyetlerinin tam olarak suyun altında nasıl ilerlediğini bilmek oldukça güç. İstanbul Valiliği'nin ve yine sahil güvenlik ekiplerinin beraberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama açıklamaları takip ediyoruz ve bu açıklamalar neticesinde aslında o geminin nasıl çıkartılabileceği veya çıkartılıp çıkartılamayacağı noktasında daha derin bilgilere sahip olacağız. Elimize gelen son bilgiler bu yönde. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle alakalı şu an için arama kurtarma faaliyetlerinin geminin çıkartılabilmesi veya geminin incelenebilmesi ve beraberinde kayıp 10 mürettebatın bulunabilmesi üzerine devam ettiğini söyleyebiliriz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Son durum böyle. Bölgede arkadaşlarımız yeni gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi biraz altından bahsedeceğiz. Piyasaya da bakacağız ama önce bir haber paylaşalım. Şimdi düğüne gittiniz ama yanınızda altın almayı unuttunuz ya da alamadınız. Üstelik de akşam vakti. Bu sorunlarla birçok karşılaşan kişi var. Yeni bir çözüm geliştirilmiş. Kocaeli'de bazı düğün salonlarına altın veren makineler konulmuş. Yani artık para çeker gibi altın almak mümkün olacak.
3: Kuyumcu telaşı bitti, altın almak bir dokunuşa indi. Düğünde takı derdine dijital çözüm geldi. Düğüne hazırlandınız, kıyafet tamam, davetiye tamam ama son anda aklınıza geldi, altın alınmamış. İşte bu cihaz tam da o hengameyi ortadan kaldırmak için geliştirildi.
4: Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz.
3: Ekranın karşısına geçiliyor, gerekli bilgiler girilip ödeme tamamlanıyor. Geriye altının elinize ulaşması kalıyor.
5: Başta çok şaşırdım, altın alınımı nasıl oldu ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor.
4: Gönderilen bütün ürünler ise İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte teslim ediliyor.
3: Hedef ATM'ye benzeyen bu kiosk standlarını sadece düğün salonlarıyla sınırlı tutmayıp otellere ve havalimanlarına da koymak.
6: Tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki pos olması cihazda güven verdi.
4: Dijital dünyanın kolaylığıyla birlikte fiziki altına ulaşmayı daha erişilebilir ve daha pratik hale getiriyoruz.
3: Uygulama projenin pilot noktalarından biri olan Kocaeli'de bir yıldır kullanılıyor. Üstelik bu sayede elde, cepte ya da çantada taşınan takının kaybolma veya çalınma riski de ortadan kalkıyor.
7: Gayet güzel, satışlarda gayet güzel gittiğini söylüyorlar. Yani çok memnun olduklarını herkese söylüyorlar.
3: Yeni sistemle beraber takı alışverişi de çağa ayak uyduruyor.
5: Ben çok sevdim, keşke her yerde olsa.
1: Şimdi bir yandan hem çok güzel keşke her yerde olsa diyen hem de kaçış yok artık diyen de herhalde bu makinelerle birlikte.
8: Altın bulamadım diye.
1: Hani işten çıktım, yetiştim, geldim bahaneleri.
8: Bir de şey de oluyor, düğünler genelde pazar günü olduğu için pazar günü kuyumcuların bir kısmı da kapalı
1: tabii
8: oluyor.
1: Tabii bir de bir o yandan hani ama hazırlıksızdım.
8: Her yerde olması tehlikeli olabilir.
1: İş başına geç doğru olabilir. Hemen bir...
8: O sadece düğün
1: haber
8: salonu,
1: konusu olabilir.
8: Her düğün salonunun içinde olabilir aslında. Nasıl ödenir diye biraz konuştuk senin hani 10
1: bizim
8: bin lira 11 bin.
1: Çekti haber.
8: Hani nakit değil kredi kartıyla ödediklerini gördüm.
1: Bayağı da şey menüde seçenekler var.
8: Tabii gram altın var, evet. Çeyrek altın var.
1: En azından
8: var.
1: Şey olarak güvenli aslında baktığınızda evet, yani sahte altın
8: tabii,
1: riski
8: tabii.
1: Yok.
8: Kuyumcular Odası'nın sertifikası var. Bir kolaylık ya teknolojiyi kullanmak lazım.
1: Peki o zaman bakalım mı Harun altın demişken piyasalara şöyle altın
8: bakalım,
1: son dönemde
8: altın biraz,
1: bir dalgalanma var.
8: Hala devam ediyor dalgalanma aslında Ağustos ayına baktığın zaman altın %10'un üzerinde arttı Ağustos ayında fakat şu anda Brent petrolü de gördük. 97 dolara gelmiş neredeyse 100 dolar olacak yani Körfez'deki o Hürmüz sıkıntısı devam ediyor. İran işte bir tehditte bulundu. İşte misilleme yaparım. Amerika zaten Trump kalkıyor. İran'ı tehdit ediyor. Bütün bunlar orada krizin devam ettiğini gösteriyor. Bir çözüm yok. Ama altınla ilgili tabii Eylül ayı geldi. Fed'den biz bir karar bekliyoruz. Özellikle faiz kararı çok önemli altın için. İstihdam verisi geldi. İstihdam verisi kuvvetli gelince tabii bu ekonominin ısındığını gösteriyor. Ekonomi ısınınca enflasyon artıyor. Enflasyon eğer artarsa faizi arttıracak. Dolayısıyla şimdi enflasyon bekleniyor. Amerika'da enflasyon güçlü gelirse, ki geçtiğimiz günlerde Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları olmuştu, güçlü enflasyonla faizle mücadele edeceğiz diye. Dolayısıyla faizi arttırma ihtimali...
1: Ama öyle, şimdi ben niye öyle baktım? Biz, şunu bizim anlayacağımız dilde lütfen rica ediyorum.
8: Şimdi...
1: Millet açtı şimdi bakıyor, gram altın 0.82 düşmüş, Faruk abi ne olacak, ben bu gramımı ne yapayım diye sizi dinliyor şimdi.
8: Enflasyonu işte az önce söylediğim bu petrol

0: petrolün yüksek olması enflasyonu besliyor. Yani evet, fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca enflasyon yüksek kalıyor. Enflasyonu düşürmek için de ekonominin soğutulması lazım. Yani piyasadaki paranın azalması lazım. Piyasadaki parayı da nasıl azaltıyorsunuz? Faizi yükselterek. Dolayısıyla para faize gidiyor. O yüzden de faizin yükseltilme ihtimali çoğaldığı için Amerika'da, bu da altını geri çekiyor. Evet, anlamlı bir geri çekilme mi? Çok anlamlı değil. Yani negatif bir yatay seyir var ama bu iniş çıkış devam ediyor. İşte 4400 doların üzerine çıkıyor, 4400 doların altına geliyor. Bir ara gram altın Ağustos'ta 7200 liraya kadar çıkmıştı, hatırla. İşte 400 liralık bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Şu anda 6800 lira ama yıl başını düşünürsen işte 5900 lira civarındaydı. Yine 1800 liralık bir artışta.
1: Faruk abi şunu hala
0: 800
1: söylüyor
0: liralık
1: musunuz?
0: Bir artışta söz konusu.
1: Yani evet, bu sene bu dalgalanma böyle gidebilir gibi gözüküyor.
0: Doğru,
1: diyor musunuz?
0: Yani hep onu söylüyorum ama ivme yukarı doğru. Yani yıl sonuna doğru yukarı doğru bir hareket olacak. Yani netice itibariyle bu enflasyonla mücadele devam edecek. İşte içeride de bizim ayın 10'unda Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Ben faizleri sabit tutacaklarını düşünüyorum ama yabancı kuruluşlar Merkez Bankamızın son çeyrekte 2 faiz indirimi yapabileceğini düşünüyor. İşte orta vadeli programda enflasyon hedefleri biraz aşağı çekildi ama dün Cevdet Yılmaz'ın söylediği 7 puanlık bir savaş etkisi var enflasyonumuzda. Yani %20'ler bekleniyordu. Evet. Şimdi 28.4'e revize ettiler yıl sonu enflasyonunu.
1: Siz Cevdet Yılmaz demişken tabii memurlar, emekliler de o başlıkta merak ettikleri konular var.
0: Bakalım.
1: 20 milyonu aşkın memurumuz, emeklimiz var. Bu konuları hep masaya yatırıyoruz. Size soruları soruyoruz. Şimdi Ocak zammı bekleniyor tabii. Bununla ilgili tahminler mi değişti dünkü açıklamadan sonra?
0: Evet, biraz daha hesaplar değişti diyelim. Hı. Çok büyük değişiklik olmadı ama şimdi hem Temmuz hem de Ağustos enflasyonu açıklandı. 2 aylık veri elimizde aslında. 3.66 çıktı 2 evet, aylık enflasyon. Şimdi 4 veri daha bekliyoruz. Ama yıl sonu için aşağı yukarı artık enflasyonun ne geleceği belli. Yani %30, %28 ile 30 arasında bir enflasyon yıl sonunda gelecek. Bunun üzerinden de biz 6 aylık enflasyonu hesaplayabiliyoruz. Nedir? SSK ve Bağkur emeklisi için %9 ile 10 arasında bir 6 aylık enflasyon artışı gelecek. Memurlar ve memur emekleri %5 toplu sözleşme alıyor. Onlara da bir 2 puana yakın bir enflasyon farkı gelecek ve %7 olacak onların artışı da. Orta vadeli programdaki %28.4'lük yıl sonu hedefine göre. Bazı anketler yapılıyor. Orada da %29'un üzerinde beklentiler var. %29.4 gibi. Yani öyle gözüküyor ki %30 civarında bir enflasyonu karşılayacağız. Tekrar edeyim, SSK ve Bağkur emeklisinin artışı 9-10 aralığında olacak. Memurlar ve memur emeklisinin artışı da 7 ile 8 aralığında olacak gibi görünüyor. Az çok bu tutacak. Hani burada da kayıt altına almış olduk.
1: Peki, o zaman ben notlarımı aldım.
0: Evet.
1: Tarih olarak da aldım.
0: Her ay yine bakarız ama herkes hesabını buna göre yapabilir.
1: Peki, şimdi bir haber paylaşalım. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmesiyle başlayan arınma süreci hala konuşuluyor. Son viraja giriliyor hatta. Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi şaibe iddialarıyla anılan delegeler için olacak. CHP'de delegeler sıfırdan belirlenecek. İddialara göre eski ekibin tamamı tasfiye edilecek. Yeni partiye geçmeyerek CHP'de kalan özel taraftarı olan isimler içinse son karar 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilmiş olacak. Tüm bu gelişmeler olurken Özgür Özel'in kameralara yansıyan görüntüleri de çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediliyor.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
3: Arınma hamlesiyle CHP'nin başına geçti, CHP'de kritik viraja girildi. Takvimler 9 Eylül'e ayarlandı.
2: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Bu kapsamda tüm il ve ilçe başkanları Ankara'ya davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre takvimini de resmen açıklaması bekleniyor.

0: diyor.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği 3,5 aylık süre içerisinde örgütler baştan aşağı yenilendi. Yolsuzluk dosyalarında adı geçen milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çoğu ya disipline sevk edildi ya da istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınmanın son hamlesi ise kurultay delegelerinde atılacak. Delegeler sıfırdan belirlenecek, şaibeli delege yapısı tamamen tasfiye edilecek. CHP içinde kalan ve Truva atı olarak nitelendirilen 49 isminse mutlak mutlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayıkböke'nin de bulunduğu bu isimlerle ilgili son kararı 18 Eylül'de toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda vermesi bekleniyor.
3: Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek.
2: Ve Özgür Özel cephesi.
4: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
2: Özel bir yandan partisinin ismine alışmaya çalışırken bir yandan da il il geziyor. Edirne ziyaretinde kaydedilen görüntülerse dikkat çekti.
5: En büyük sorunlardan biri de bu.
2: Özel basın açıklamasını dinlemek yerine farklı sıralamalar deneyerek dakikalarca mikrofonla uğraştı.
5: Orada o zamanki CHP, tabii yeni partili şu anki milletvekillerimiz.
6: Şimdi geride bıraktığımız saatte bazı bilgileri ekrana taşımıştık. Önemli takip edilen başlıklardan bir tanesi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma. Yeni detaylar vardı. Stüdyoda da A Haber Özel Haberler Şefimiz Mehmet Karataş bizimle birlikte. Mehmet, günaydın. Ayağına sağlık.
7: Günaydın.
6: Hoş geldin.
7: Günaydın.
6: Şimdi bir yandan hem senden detayları öğreneceğiz. Bir yandan geride bıraktığımız saat diliminde Bakan Akın Gürlek de bu konuya ilişkin uzunca bir paylaşım yaptı. Hatta sadece Kozinoğlu'nu işaret etmedi. Bu ve benzeri tüm olayları aydınlatacaklarını, o uzun açıklamanın içerisinde de bir tırnak içerisinde FETÖ ile ilgili bir açıklama vardı. Önemliydi. Her birinin detayını konuşalım. Önce senin elindeki bilgileri merak ediyorum. Bu işin aslı astarı ne?
7: Cansevalli, öncelikle şunu söyleyeyim. Siz de söylediğiniz, Adalet Bakanımız göreve gelir gelmez ilk attığı adımlardan bir tanesi faili meçhul dosyaların yeniden açılacağıydı ve konu nereye giderse gitsin, isimler kim olursa olsun, nereye dayanırsa dayansın, bu tarz dosyalarda bütün karanlık noktalar aydınlatana kadar devam edeceğiz dedi ve bununla ilgili bir daire başkanlığı kuruldu ve bugün ele alacağımız bu dosyada aslında o kapsamda ele alınmış bir dosya. Siz de ifade ettiniz, Kaşif Kozinoğlu aslında 2011'de gözaltına alındığında, Darus hakkında Ergenekon soruşturmasında gözaltına alındığında kendisi mahkemeye çıkmasına 10 gün kala bir anda kalp krizi geçirdi ve ardından da hayatını kaybettiği belirtiliyor ve o dönemde adli tıp kurumuna gelen raporda da kalp krizi geçirdiği sabit görüldüğü için ne oldu? Dosya takipsizlik aldı ve herhangi bir şüpheli durum olmadı. Ancak yıllar sonra yapılan incelemelerde, yapılan araştırmalarda böylesine önemli noktalarda görev almış birinin bu şekilde bir anda kalp krizi geçirip öldü deyip cezaevinde hiçbir şekilde bunun fark edilmemiş olması, kaç dakikada müdahale edildi, bu tarz notların yer almaması bir şüphe uyandırıyor. Aslında ilk çıkış noktası burası. Yani evet, dosyasında kalp krizi geçirdiği bir yer alıyor ama nasıl yere kalp krizi geçirdi, o anlarda neler yaşandığına dair hiçbir bilgi yok.
6: Ve hiç bir bilgi
7: de
6: yok mu?
7: Bununla ilgili doğru düzgün bir bilgi yok. Bir de bir firari, Türkiye'nin şu anda kırmızı bültenle aradığı bir isim var. Ferhat Veysi Gül şu anda Fransa'da olduğu biliniyor ve bununla ilgili de İçişleri Bakanlığı başvurusunu yapıp kırmızı bültenle aranan bir ismin, böylesine kritik önemli bir isim, MİT Asya bölgesinde baş müşavirlik yapmış, yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı adına birçok görev almış bir ismin o gün aynı noktada olması tabii ki şüphe uyandırdı ve dosya açıldı ve gelen bilgiler de şüphenin yerinde olduğunu gösteriyor.
6: Şimdi devamını dinleyelim. Evet, çok önemli bir isim bilmeyenler için söyleyelim en azından. 76'da Kara Harp Okulu mezunu. İğirdir Dağ Komando Okulu komando eğitimi ve ilk kıta görevi 76-80 arasında gerçekleşiyor Kozinoğlu'nun. 1980'de Özel Harp Dairesi'nde göreve başlıyor. Sonrasında 80-95 arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış bir isimden bahsediyoruz. 95'te MİT'e geçiyor.
7: Yurt dışı görevlerini okur musun? Orası zaten her
6: kendi
7: şeyi özetliyor.
6: Kendi isteğiyle ordudan emekli olarak MİT'te göreve başlıyor 95'te. MİT'te yurt dışı görevlerine baktığımızda Suriye, zaten ilkini okumak yeterli. Bosna Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Orta Asya gibi alanlarda, ülkelerde görev yapıyor.
7: Ve kod isimleriyle yapıyor.
6: Afganistan'da Türk General, Bosna'da Fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Türkistan'da Orta Asya'da Hayalet kod isimleriyle görevlerini gerçekleştiriyor. 2010 yılına geldiğimizde MİT Asya bölgesi başmüşaviri oluyor. 2011'de Silivri cezaevinde az önce Mehmet'in söylediği gibi Ergenekon davalarından 12-13 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli bir şekilde Mehmet'in söylediği gibi kalp krizi geçirdiği kayıtlara düşüyor.
7: 11 yıl 26 yıl arasında o dönemde yargılanıyor ve duruşmasına da tam 10 gün kala kalp krizi geçirdi ve öldü diye o dönemde kayıtlara geçmiş ve ardından dosya kapatılmış. Tabii ki o dönemde dosya kapatılmış ama en önemli az önce bir isim söyledim. Ferhat Gül. Ferhat Veysel Gül'ün kim olduğuna bakıyorlar ve daha önce nerede görev yaptı diye bakıyor Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ekipleri. Bir de bakıyorlar ki bu isim aslında tam da bizim burada Kaşif Kazinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yanında olan isim. Zaten bu başlı başına bir şüphe. Sadece buna derinlemesine bir bakmak gerekiyormuş ve bugün de bakılıyor. Burada şöyle bir gösterelim. Mayıs 2011'de Ferhat Veysi Gül Silivri Cezaevinde göreve başlamış. 12 Kasım 2011'de Kaşif Kazinoğlu Silivri Cezaevinde hayatını kaybediyor ve Ferhat Veysi Gül Fatih Üniversitesi'ne 2012'de kayıt yaptırıyor ve 2013'te gardiyanlık görevinden istifa ediyor. Bir daha da herhangi bir yerde sigortalı çalışmıyor ta ki 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar. Hiçbir kaydı yok ve bunun üzerine de darbeden sadece 18 mi 20 gün sonra ne yapıyor? 2 Ağustos 2016'da Fransa'ya firar ediyor ve 2021'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılıyor. Kamera kayıtlarındaki kritik iddia bu arada şu. Kazinoğlu'nun koğuşunda acil durum butonuna bastığı görülüyor. Evet, bir rahatsızlık geçirmiş. Şimdi bu rahatsızlığı yediği bir şeyden mi kaynaklandı, bir şey mi içirdiler? Bunlar da araştırılacak bu arada. Bir kez daha adli tıp üzerinden bir çalışma yapılması bekleniyor. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Belki Fethi Kabir de olabilir bu arada. Ne yapılıyor? Butona basıyor rahatsızlanınca. Bu kişi yani Ferhat Veysi Gül alarmı gördüğü halde yanına gitmiyor ilk önce. Tam tersi bir yöne mescide doğru gidiyor.
6: Bunlar ve görüntülerde var.
7: Bunlar var ve bunun üzerine Gül'ü müdahale etmek yerine bir de butona bastığı için ses geliyor. O sırada radyonun sesini tam açıyor. Birkaç dakika zaten biliyorsunuz butona bastığınızda bir bazıları böyle bir 10 saniye 20 saniye çalıyor, bazıları 1 dakika. Orada ne yapıyor? O sesi bastırmak için radyonun sesini yükseltiyor ve burada da kendisinin sesi ne oluyor? Duyulmamış oluyor. Yani o yardım butonu orada işe yaramıyor ve yaklaşık 15 dakika sonra durum diğer görevliler tarafından fark edilince Kozinoğlu'nu hastaneye kaldırılacak ama orada ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Ferhat isimli kişi de aynı diğerleri gibi ilk kez duymuş gibi o da yanına gidiyor. Orada kaldırıyorlar ama tabii 15-20 dakika sonra yapılıyor bu. Hastaneye götürülüyor ve orada da hayatını kaybediyor. Şimdi bununla ilgili benim anladığım kadarıyla sadece aslında o gün koğuşta görevli olanlar değil. Adli tıp kurumundaki o gün o testi yapanlar ve sonrasında belki o dönemde kaldırıldığı hastanede görevli olanlara kadar bunların tamamı benim anladığım kadarıyla bir daha gözden geçirilecek. Çünkü ortada çok ciddi bir şüphe var. Bu Ferhat Veysi Gül ne yapıyor? 2013 itibariyle bir daha bir yerde sigortalı çalışmıyor ve bir de düşünün bu olay gerçekleştikten bir yıl sonra önce Bakırköy Kadın Cezaevine bir görevlendiriliyor çok kısa bir süre. Daha sonra FETÖ'nün o dönemdeki Fatih Üniversitesi kapatıldı biliyorsunuz. O üniversiteye ne yapıyor? Üniversitede çok kısa bir süre görev yapıyor ve daha sonrasında 2013 itibariyle de 15 Temmuz aynı darbe girişimine kadar herhangi bir sigortalı bir yerde çalışmıyor. Kim finanse etti bunu?
6: Zaman buradan bir ağ da çıkabilir senin söylediğin birçok alan işte tıp kurumu vesaire araştırılınca bir FETÖ zincirini ya da bugün Bakan Akın Gürley'in attığı o tweette biz bu ve benzeri faili meçhulleri incelemeye devam edeceğiz. Belki bir silsile de görme ihtimali söz konusu mu?
7: Şu an öyle görünüyor. Çünkü dediğim gibi bu ismin özellikle de Kozinoğlu hayatını kaybettikten 6 ay boyunca hiçbir şekilde izne rastlanmıyor. Hiçbir yerde resmi olarak oturduğu evde yok. Hiçbir yerde ikametgahında bulunmuyor.
6: Hayalet.
7: Burada da hücre evinde, FETÖ'nün hücre evlerinde kaldı. Hani abileri falan vardı ya bunların. Oralarda bir yerde kaldığı tahmin ediliyor. Yani Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek bugün attığı tweet.

0: getirilirse zaten düğüm çözülür diye tahmin ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sağ olasın. Belli ki bu ve benzeri konulara sonuna kadar gidilecek. Biz de detayları senden öğreniyor olacağız.
0: Teşekkür
1: ediyorum sana. Mehmet Karataş'ı uğurlayayım. Bu arada bu bugünün sıcak bilgilerinden bir tanesiydi. Bir yandan da yine sıcak bilgileri paylaşmaya devam edelim. Arkadaşlarımız bir haber hazırladılar. İletişim Başkanlığı Türk Savunma Sanayi'nin 25 yılda gerçekleştirdiği stratejik dönüşüme mercek tutuyor. Öyle ki 185 ülke Türk Savunma Sanayi'nin ürünlerini kullanıyor. Türkiye savunmada kendi ayakları üzerinde duran küresel bir güç haline geldi. Detaylara bir bakalım.

0: savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Yerli ve milli üretim politikalarıyla Türkiye, savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı ülkeden, kritik teknolojiler geliştiren ülke konumuna yükseldi. İHA ve SİHA'lardan havacılık projelerine, deniz sistemlerinden yüksek teknolojili savunma ürünlerine kadar pek çok alanda önemli kabiliyetler kazanıldı. İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisinde yer alan analizde, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi verilerle ortaya konuldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran başyazısında, Türk savunma ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edildiğini ve 230 ürün tipinin dünya genelinde aktif kullanıldığını vurguladı. Duran, sektör ihtiyacının %57'sinin NATO müttefiklerine yapılması, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ve endüstriyel ortaklığının gücünü göstermektedir mesajını verdi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatındaki değişimse dikkat çekici. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2026 Temmuz itibarıyla yıllık bazda 11,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da aynı dönemde hızla arttı. 2002'de 56 olan savunma ve havacılık alanındaki firma sayısı 2026'da yaklaşık 4500'e ulaştı. Savunma projelerinin sayısı da 62'den 1400'ün üzerine çıktı. 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi ise bugün 100 milyar doların üzerine taşındı. Türkiye 25 yılda sadece savunma ürünleri üreten değil, kendi platformunu, kendi sistemini ve kritik teknolojilerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayisindeki bu dönüşüm, Türkiye'nin küresel ölçekteki etkinliğini de artırıyor.
2: Türk pilotları Eurofighter'la ilk uçuş eğitimlerine bugün başlayacak. Uçuş eğitimleri 8 ay boyunca devam edecek. Bir detayları öğrenelim bu konuya ilişkin. Muhabir arkadaşım Alparslan Düven hazır. Alparslan günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar, seni dinleyelim.
3: Cansın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda Birleşik Krallık ile yürütülen görüşmeler sürerken Türk pilotların Eurofighter Typhoon eğitimine 7 Eylül yani bugün başlaması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında yürütülen tedarik faaliyetlerinde sürecin sürdüğünü ifade ederken uçakların teslimat takvimine ilişkin ise yeni bir tarih henüz açıklanmadı. Fakat buna karşın Türk pilotların eğitim programının başlaması tedarik sürecinde personel hazırlığı açısından önemli bir aşamaya geçildiğini de ortaya koymuş durumda. Uçuş eğitimi Türk pilotların Eurofighter platformuna yönelik gerekli bilgi ve uçuş tecrübesini kazanmasını amaçlıyor. Diğer yandan ise tabii Eurofighter Typhoon uçağı tedarik sürecine de değindi Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü dün yapmış olduğu açıklamada ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir ve bu kapsamda Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotların eğitimlerine 7 Eylül'de başlanması planlanmaktadır ifadesi yer

0: alıyor yapılan açıklamada. Tabii öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine bugün başlaması planlanıyor ve pilotların 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacakları, bahse konu eğitimlere pilotların dönemler halinde gönderilmeye de devam edileceği ifade ediliyor Johnson.
1: Alparslan, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Amerika'da Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Pist dışındaki yola yan bir şekilde savruldu uçak. Siyah dumanlar yükseldi. Kazayla birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var.
2: Amazon'a ait kargo uçağı inerken pistten çıktı. Alevler bir anda uçağı sardı. Gökyüzünü siyah duman kapladı.
3: 12 kişiden 5'i öldü, 3'ü kritik durumda.
2: Kaza ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Amazon Prime Air'e ait Boeing 767 Porto Rico'dan geliyordu. Uçak inerken piste aştı. Birden fazla araca çarptı. Ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. 60'dan fazla kurtarma ve itfaiye birimi olay yerine gönderildi. Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
3: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
2: Kazada bilanço ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuysa kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
1: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump dünyada en çok konuşulan isimler arasında. Dansıyla gündeme geliyor. Suikastlere uğradı, gündeme geldi. Ne bileyim, konuklarını ağırlaması, el tokalaşması, sıkışması, her şeyi konuşuluyor Trump'ın. Bu kez de konuşulan Trump'ın saçları. Biliyorsunuz Trump deyince aklı zaten o sarı saçları geliyor. Önce yazdığımız fotoğraftaki o sarı beyaz karışımı saçlarıyla Trump'ı tanıyoruz. Hemen yanındaki iki karede yine Trump'a ait, onunla özdeşleşen o sarı saçlar o fotoğraflarda yok. Biraz daha böyle kahverengiye dönük koyu bir ton görüyoruz. Şimdi de bu konuşuluyor. Trump saçlarını boyadı, neden böyle yaptı, yakışmış yakışmamış, bu başlıklar arasında Amerikan Başkanı gündemde. Cuma günü Air Force One'la New Jersey'ye giderken görüntüleniyor. O görüntüler sırasında çekilen kareler bunlar. Amerikan Başkanı'nın saçlarının alışılmış o altın sarısı tonundan çok belirgin bir şekilde daha koyu bir kahverengi tona geçtiği dikkat çekiyor. İşte siyasetin uluslararası arena yanında başkanlar ve ünlü simalar bu yönleriyle de magazinsel olarak dünyada konuşulmaya devam ediliyor. Trump bu kez saçlarıyla gündemde. Bakalım bu konuya ilişkin açıklama yapması da mümkün olabilir. Onu da bir dipnot olarak düşeyim. Trump bu yapabilir. Beğendiniz mi beğenmediniz mi, başka ton olsun mu bile diyebilir. Trump'tan bu yönde açıklamalar görebiliriz. Bu da çok konuşulduğu için ekrana taşıyalım dedik bu fotoğraf karelerini. Şimdi dönelim yurda. Adana Kozan'da işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş'ın darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca şüphenin ablası da yeni iddialar ortaya attı. Detaylara bakalım.
4: Bu adam sapıktır. Sürekli bizim etrafımızda can sağlığımız, güvenliğimiz yoktur. Evimizde bu haldeyken şu an o dışarıda.

0: hiçbir şekilde benim kardeşim suçsuzdur.
1: Görüntüler ortaya çıktı, saldırgan yeniden gözaltına alındı. Kozan ilçesinde yaşanan olayda evden alışveriş için çıkan %45 engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, 19 yaşındaki gencin saldırısına uğramış, gözlerinde morluklar oluşmuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O genç şüpheli sıfatıyla yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ablası olay öncesinde tacize uğradıklarını iddia etti.
0: Bize yaklaşarak, öpücük atarak, el sallayarak, gülümseyerek, göz kırparak, video çekerek, fotoğraflarımızı çekerek bunu yaptığını gördüm. Ben erkek kardeşimi aradım hemen yakın mesafede. Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş. Arbede yaşanıyor, vatandaş kaçıp gidiyor.
1: Hakim karşısına çıkarılan gencin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
2: İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde yangın paniği vardı. 7 katlı bir plazanın 4. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
1: Plaza yangını paniğe neden oldu. Ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Görüntülerin adresi İstanbul'un Beykoz ilçesi. 7 katlı plazanın 4. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve plazanın bir bölümünü sardı. Gece saatleri olması nedeniyle plazada kimse yoktu. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
2: Şimdi yazı bitirdik. Artık yavaş yavaş havada değişecek. Ancak farklı noktalardan farklı haberler var. Bingöl'de kuvvetli fırtına vardı örneğin. Hava durumu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatısının uçtuğu bilgileri var. Görüş mesafesi düştü. Erzurum'daysa sağanak sonrası meydana gelen sel hasarı beraberinde getirdi. Birçok ilde ise sağanak ve dolu etkiliydi. Bir yurt geneline bakalım.
1: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Göz gözü görmedi. Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, kent merkezindeki ağaçlar yerinden söküldü. İnşaat alanlarında savrulan toz ve kumlar görüş mesafesini düşürdü. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel suyuna kapılan iki araçta hasar meydana geldi. Erzurum-Artvin karayolunda ulaşım servis yolundan sağlandı. Trafik ekipleri bölgede bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları sürüyor. Ardahan ve Elazığ'da da sağanak ve dolu etkiliydi. Bazı vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçların zarar görmemesi için üzerlerini örtmeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Bu görüntülerse Bitlis'ten. Türkiye'nin 3. en yüksek zirvesi olan 4058 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Adilcevaz ilçesiyle çevre köylerden karlı zirve böyle görüntülendi.
2: Balık sezonunun başlamasıyla birlikte pazarlarda şenlendi. Tezgahlarda bol bol palamut var. Tabii zamanı. Peki fiyatlar nasıl? Bu mevsim palamut için uygun bir dönem. Hangi mevsimde hangi balık yenir sorusu yine gündemde. Arkadaşlarımız balık pazarının nabzını tuttu.
3: Palamutçular, palamutçular. Evet. Palamut başlamıştı. Buyurun. Palamutlarımız çok güzel. Malzeme yürü. Canlı.

0: Bira Bismillah denildi, tekneler yeniden denize açıldı, yaklaşık 4,5 aylık bekleyişin ardından balık tezgahları yeniden şenlendi. Pazarın yıldızı ise palamut.
1: Favorimiz palamut. Bu sene palamut bol. Geçen senelerden yoktu. Millet özlemiş palamutu.
2: Şu anda palamut 125 lira. Bedava şu anda. Vallahi bedava.
3: Bu sezon denizlerin bereketi tezgahlara taştı. İstavrit var, mezgit var, sardalya var. Ama açık ara bu sezonun şampiyonu palamut. Boyutlarına göre ise fiyatlar değişiyor. Bakın bu tezgahta 170 liradan başlıyor. 250 liraya kadar gidiyor.
1: Yeni başladığından dolayı tabii biraz yüksek fiyatlar ama ileriki zamanlarda 100 liraya da düşecek.
4: Karadeniz'den bekliyoruz. Güzel haberler bekliyoruz.
3: Devamını bekliyoruz.
4: İnşallah bekliyoruz. Halkımız yesin.
5: Büyükler 150 olur al büyükler. Yani indirim yapıyoruz.
6: Tamam 3 tane verelim.
5: 3 tane çek abi meyve.
7: Sofrada palamut mu var?
3: Evet palamut var.
7: Nasıl pişireceğiz?
3: Buğulama yapmayı düşünüyoruz bu sefer.
7: Nasıl pişirirsek daha lezzetli olur?
1: Deniz şu anda sıcak. Balıklar şu an az yağlı. Şu an tam yağlanmadı. Yağmurlar yağmadığından dolayı. Şu anda en güzel tavası olur.
8: Geçen yıla baktığımız zaman bu senenin tezgahları gayet bol, bereketli. Balıklar çok güzel.
1: Yağmura yağdıktan sonra hem büyüyecek hem de ucuzlayacak. Balığın tazesi şöyle. Şimdi balık yumuşak olmayacak. Balık biraz böyle sert olacak. Gözü canlı olacak. Kırmızılı zaten tazeliğini gösteriyor.
3: Balık alırken sadece fiyatına değil tazeliğine ve mevsimine de dikkat etmek gerekiyor. Doğru zamanda alınan balık hem daha lezzetli oluyor hem de bolluğuna göre daha uygun fiyatlı olabiliyor.
1: Kasım'a kadar bu palamut sürer zaten. Bunun arkasından çinekop, lüfer, mezgit, barbun.
5: Kuzu bunlar, kuzu, canlı balık. Sen de al abi.
9: Evet haberi izlerken Faruk abi de balık türleri tek tek bana anlattı sağ olsun. Canımız da istedi. Mevsime afiyet olsun evet. Diyelim. Şimdi internette ev, araba, eşya, mal veya hizmet satışına ilişkin ilanlar için yeni bir dönem başladı. Önemli. İlanların yayınlandığı internet siteleri ve sosyal medya platformları bu ilanlara ilişkin bazı bilgileri her ay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Detaylara bir bakalım.
10: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
11: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan alım satım ve kiralama işlemleri de vergi denetimi kapsamına alındı.
12: Yapılan düzenleme aslında bu sirkünün biraz daha kapsamının sosyal medya platformları ve içerikleri açısından genişletilmesi oldu diyebiliriz.
11: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
13: Hemen hemen her gün milyonlarca vatandaş internet sitesine veya sosyal medyaya ilan veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılında yeni bir düzenleme ile imza atmıştı. Fakat dünden itibaren yürürlüğe giren bir durum var. Artık ilanları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aylık olarak rapor etmek zorunda.
12: İnternet sitesindeki olan bu ilanların içerinden çeşitli bilgiler çerçevesinde doğru bilgilerle gelir dairesine çeşitli formatlarda belirlenen formatlarda aktarılmasını içeriyor.
11: Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde ilanın yayımlandığı internet sitesi, ilan veren kişi ya da şirketin kimlik ve vergi bilgileriyle satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ilişkin detaylar yer alacak.
12: İlan verilen platformlar öncelikle ilan veren firmanın bilgilerini aktarıyor. Yani bu firma kimdir, unvanı kimdir, vergi numarası kimdir bu ilanı verenler? Aynı zamanda ilana ilişkin taşınır ya da taşınmaza ilişkin bilgilerin içerildiği bilgiler var.
9: Teksas'a götüreceğiz şimdi sizi. Sürücülü taksilere rakip bir uygulama hizmeti alındı. 45 sürücüsüz taksi trafiğe çıktı. Taksi sürücüleri durumdan hoşnut olmasa da Teksaslılar pek memnun.
0: Taksici ile anlaşamama derdi yok. Konforsa en üst seviyede. Amerika'da göreve başlayan otonom taksiler

0: sürücülü taksileri tarihe gömmeye hazırlanıyor. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın şirketi ürettiği otonom taksileri Texas'ın Austin kentinde trafiğe sürdü.
1: Şu anda Texas Austin'de otonom taksideyim. Gerçekten harika bir şey bu. Direksiyon yok, gaz ya da fren gibi pedallar yok. Dikiz aynası da yok. Sadece devasa bir LED ekran var. Çok etkileyici.
0: Yolcular bu ileri teknoloji taksileri sürücülü taksilerin yarı fiyatına uygulama üzerinden çağırıyor.
2: Otonom taksim beni almaya geldi. Sistem karışıklık olmasın diye renk atamış. Uygulamada mor renk çıktı. Aracın tamponunda da mor ışık yanıyor.
0: 9 kamera ve kabin içi radar sistemiyle çevresindeki her şeyi algılayabilen taksiler trafik kurallarının tamamına hakim. Araçlar engelli bireylerin kullanımına da uygun.
1: Kapılar otomatik açılıyor. Aracın yüksekliği de makul. Böylece binmek benim için çok kolay oldu. Tavanda diğer arabalardaki gibi tutma kolu olsa daha iyi olurdu. Ama bu şekilde de binebildim.
0: Yolcular navigasyondan rotayı takip edebiliyor, müzik dinleyip film izleyebiliyorlar. Hatta oyun oynamak dahi mümkün. Amerikalılar sürücüsüz taksilere kısa sürede alıştı. Altın sarısı araçlardan şimdilik yalnızca 45 adet var ancak filonun kısa sürede genişletilmesi planlanıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, istihdam oluşturma kapasitesi, ihracatı, üretim altyapısı ve dış ticaret fazlasıyla birçok sektöre katkı sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye, tekstil ve giyim sektöründe dünyada 7. Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere, farklı pazarlardaki yüksek taleple ihracatın önemli kalemleri arasında yer alan sektör, bu yılı 17 milyar dolar civarında ihracatla tamamlamayı öngörüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak.

0: Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Tekstivision.com.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his... Tatil budur hissi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
9: Çalışmalarından karşılıklı tecrübe paylaşımına kadar geniş bir alanda geliştirilmesini önemli görüyorum. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan yani bara yönetimimizi ve bu çalışmalara katkı sunan bütün avukatlarımızı gönülden kutluyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz büyük bir adalet ailesinin farklı sorumluluklar üstlenen mensuplarıyız. Bir saatin çarkları gibi hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımızın bütün çalışanlarının emekleri de birbirini tamamlamaktadır. Çünkü hepimizin hedefi hakkın sahibine zamanında teslim edildiği, vatandaşlarımızın hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir düzeni birlikte inşa etmektir. Bu sebeple bakanlığımıza sunulacak yapıcı, uygulanabilir ve çözüm odaklı her teklife kapımız açıktır. Yeter ki sözümüzün merkezinde hukuk, gayemizin merkezinde adalet, çalışmalarımızın merkezinde de milletimizin menfaati bulunsun. Kıymetli avukat meslektaşlarım, dünya hukuk düzeni bugün tarihi bir imtihandan geçmektedir. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve insanlık onurunu dillerinden düşürmeyen çoğu batı ülkelerinin ağır mağduriyetler karşısında sergilediği çifte standart, uluslararası hukuka duyulan güveni ciddi biçimde sarsmıştır. Yakın coğrafyamızda evrensel hukuk güvencesi altında yaşanan masum insanların 10

yıllardır göçe, soykırıma ve katliama maruz kaldıklarına, bir damla insan kanının bir damla petrolden daha değersiz olduğunu ispatlarcasına adil bir dünya düzeninden mahrum bırakıldığına maalesef hep birlikte şahit olduk. Zulüm ve haksızlık karşısında mağdurun kimliğine, inancına ve yaşadığı coğrafyaya göre farklı tutumlar sergilemesi, uluslararası hukukun evrensellik iddiasına zarar vermektedir. Uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığı ve hukuk kurallarının güçlü devletlerin çıkarlarına göre farklı biçimde uygulandığı bu dönemde Türkiye, hukuk kurumlarımızın, barolarımızın ve avukatlarımızın katkılarıyla insan hakları ihlallerine karşı tutarlı bir yaklaşım benimsemeye ve uluslararası hukuku etkin bir biçimde işletmesi için çaba göstermeye devam etmektedir. Açıkça söylüyorum ki bu Türk milletinin tarihinden devraldığı önemli görevlerden ve yaşadığı asli sorumluluklarından biridir. Türk milleti adalet ve hukuk nerede kime lazımsa orada olmaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, karşı karşıya olduğumuz tablo adalet merkezi tutarlı ve bağımsız bir duruşun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Siyasi istikrarı, gelişen ekonomisi, milli birlik ve kardeşlik iradesi, köklü devlet geleneği ve güçlü hukuk sistemiyle Türkiye bölgesinde ve dünyada adalet arayanların umudu olmaya devam edecektir. Bunun yolu öncelikle kendi iç cephemizi tahkim etmekten, birlik ve beraberliğimizi korumaktan ve ülkemizin güvenli geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekten geçmektedir. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok daha büyük katkılar sunacaktır. İç cephesi zayıf bir toplum her zaman yok olmaya mahkum olur. Bundan yaklaşık 100 yıl önce milli mücadelemize merkezlik eden Ankara'mızın yanı başına kadar ilerleyen işgalci güçler vardı. Onların top sesleri Polatlı'ya kadar dayanmıştı. İşte tarihimizden ibret almalı ve asla rehavete kapılmamalıyız. Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Ankara İkinoğlu Baramuz'un kıymetli mensupları. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Onların vicdanı bizlerin gerçeğini yansıtan en doğru terazidir. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir. Aynı şekilde insanlarımızın iyi niyetle yaptıkları sosyal dayanışma projelerini suistimal eden herkese karşı hukukun üstünlüğünü ve milletimizin haklarını koruyan adımlar attık. Her alanda yasalarımızın etrafından dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gereken önleyici tedbirleri aldık. Adalet sistemimizi ayakta tutan hukuk düzeninin en önemli unsurlarından biri olan avukatlık, vatandaşın sesini yargı mercilerine taşıyan, hak arama hürriyetini somutlaştıran ve aynı zamanda kamu hizmeti niteliği taşıyan güçlü bir müessesedir. Avukatlık mesleğinin bu büyük ailesinin her bir bireyinin hassasiyet göstermesi gereken etik değerleri arasında olduğunu biliyorum. Elbette savunma hakkı hukuk sistemimizin dokunulmaz değerlerinden birisidir. Bununla birlikte avukatlık mesleğini temsil eden kişi ve kurumların mesleki amaçlarından uzaklaşmamaları, siyasi veya ideolojik çekişmelerin etkisi altında kalmadan bağımsızlıklarını, mesleğin etiğini, hukukun üstünlüğünü her şartta korumaları büyük önem taşımaktadır. Aksi yönde tutumların hem savunma makamına hem de yargıya duyulan güvene zarar vereceği açıktır. Kıymetli avukatlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak avukatlarımızın görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmeleri için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir hassasiyette takip ettiğimizi bilmenizi isterim.
adalet hizmetinin vatandaşa zamanında etkili ve güvenilir bir biçimde ulaştırılması konusunda sizlerle aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Yargılama faaliyetlerinin farklı noktalarında görev yapıyor olsak da

0: hepimizin ortak amacı hakkı ortaya çıkarmak ve adaletin tecellisini sağlamaktır. Sorunlarımız da bu sorunlar için üreteceğimiz çözümler de ortaktır. Bu konuda barolarda sürekli istişare halindeyiz. Daha güçlü bir hukuk sistemi için aynı masa etrafında konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ve ortak akılla hareket etmeye devam etmeliyiz. Değerli arkadaşlar, 2025-2029 yargı reformu strateji belgemizde savunmayı güçlendirmeyi ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamayı temel hedeflerimiz arasına aldık. Yeni avukatlık kanunu hazırlıklarından bilgi ve belgeye erişim yetkilerinin genişletilmesine, genç, bağlı çalışan ve kamu avukatlarımızın desteklenmesinden CMK adli yardım hizmetlerini ile çalışma şartlarının iyileştirmesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avukatlık hizmetlerindeki vergi yükünün azaltılması, UYAP ve e-duruşma uygulamalarının geliştirilmesi, mesleki faaliyetleri nedeniyle avukatlara yönelik şiddetle mücadele ve avukatla temsilin yaygınlaştırılması yönündeki adımlarımızı barolarımıza istişare içerisinde atmaya devam edeceğiz. Malumunuz 12. yargı paketinin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz. 24 ve 25 maddeden oluşmasını öngördüğümüz bu pakette avukatlarımızın yaşadığı sorunların da çözümüne yönelik bazı düzenlemeleri eklemeyi temenni ediyorum. Bu konuları Ankara İkinoğlu Baromuz'un Sayın Başkanı'yla da sürekli görüşüyor, avukatlarımızın talep ve beklentilerini istişare içerisinde değerlendiriyoruz. Avukatlarımızın silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanımızla görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah Ekim ayında gündeme gelecek pakette silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranda alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönde ortak bir mutabakata vardık. Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben katıldığım programlarda da ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Avukatlarımız zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçirmelerini istemiyoruz. Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adliye hizmetlerinden yararlanırken karşılaştığı sorunları yakinen biliyorum. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız başta olmak üzere adalet teşkilatımızın bütün mensuplarının avukatlarımıza karşı nezaket ve mesleki saygınlık içerisinde hareket etmeleri gerektiğini her gittiğim yerde ifade ediyorum. Kıymetli yargı teşkilat mensuplarımızın bu hassasiyet gözetme konusunda da gayretleri bizleri sevindiriyor. Çünkü 27.500 hakim ve savcımızla 211.000 avukatımızla aynı hukuk ailesinin mensuplarıyız. İnşallah yine adli yılda da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını hep birlikte uygulamada göreceğiz. Değerli katılımcılar, her kitleyle, her heyetle bir araya geldiğimde ısrarla üzerinde durduğum hususlardan biri de güçlü Türkiye hedefimizin ulaşmanın güçlü bir hukuk düzeninden geçtiği konusudur. Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz. Ankara İkinoğlu Baromuz'un kıymetli yönetimi ve değerli üyeleri, beni sabırla dinlediğiniz için sizlere bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Sözlerime son verirken bu samimi buluşmaya ev sahipliği yapan Ankara İkinoğlu Baromuz'un Sayın Başkanına ve değerli yönetimine kıymetli vakitlerini bizlerle paylaşan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha saygı, sevgi ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasını canlı olarak ekrana taşıdık. Adli yıl açılış töreninde konuşmayı gerçekleştirdi. Sivil anayasa hedefimiz sürüyor açıklaması önemliydi. Terörsüz Türkiye hedefinde hedefe ulaşacağız dedi bu süreçte. Türkiye adalet arayanların umudu olacak ifadesi dikkat çekiciydi. Şu anda da bir hediye takdimi gerçekleşiyor. Canlı yayında ekranlara geliyor. Hukuk karşısında herkes eşittir ifadesini kullandı. Popüler

0: kişilikler değerleri zedeliyor dedi. Hepimizin ortak amacı hakkı ortaya çıkarmak ifadelerini kullandı canlı yayında. Bu açıklamaları da ekrana taşıdık. Böylelikle yeni saatliğimle de başlayacağız. Hemen sıcak noktayla başlayalım. Muğla'ya gidelim. Ege'de bıraktığımız saat diliminde müdahalenin sürdüğünü söylemiştik. Menteşe ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızını arttıran yangına müdahale sürüyor. Muhabir arkadaşım Tayfun Er hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme, iyi bir haber?
1: Hemen ileteyim. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan verilen bilgiye göre Menteşe'de başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü ifade edildi. Tabi sabah saatlerinde işte Menteşe'de başlayan orman yangını şu saat itibariyle devam ediyor. Bölgedeki rüzgar oldukça şiddetli. Yangının ilerlemesinde en önemli etken de şu anda gördüğünüz gibi işte şiddetli rüzgar. Tabi hava araçları yangının ilk çıktığı andan itibaren 13 helikopter 7 uçakla faaliyete başladılar. Şu anda gördüğünüz gibi işte o Denizli Muğla karayolu da trafiğe kapatıldı. Tedbiren Denizli yönünden gelen araçlar Köyceğiz tarafına yönlendiriliyor. Şu anda Denizli Muğla karayolu trafiğe kapatıldı. Tabi Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangının ilk çıktığı andan itibaren başta arazözler olmak üzere helikopter ve uçaklar yangın bölgesindeki alevlerin söndürülmesi için canla başla çalışıyorlar. Tabi Mi-8 sınıf helikopterler birlikte iki tane Briev 200 tipi ağır tonajlı uçak da işte alevlerin söndürülmesi için aralıklarla denizden suyunu alıp bölgeye atıyorlar. Tabi T-70 helikopteri de TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli imkanlarla T-70 helikopteri de şu anda işte yangın söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Tabi bölgede çok sayıda arazöz var. Şu anda yangının Halil'in karasında görülen bölgede yangın bölge müdürlüğünün ifadesine göre yangının enerjisi düşürüldü. Nereden belli oluyor? İşte çok sayıda helikopterden atılan sudan dolayı alevler boğulmuş durumda. Beyaz bir duman var. Ancak ifade ettiğim gibi helikopterler şu an itibariyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Karadan da arazözler yangının karşı tarafa geçmemesi için çaba sarf ediyorlar. Tabi havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yaraş mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucunda rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Menteşe'de orman yangını Muğla Denizli Karayolu'nun kapatıldığını bir kez daha ifade etmekte fayda var. Muğla Denizli Karayolu Denizli'den gelen vatandaşların da Köyceğiz'e sevk edildiğini, o tarafa yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Tabii başta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, helikopterler, uçaklar yoğun bir şekilde yangını kontrol altına almak için çabalarını sürdürüyorlar. Yapılan duyuruda da yangının enerjisinin düşürüldüğü tabii ki söyleniyor. Buradaki en büyük handikap şiddetli rüzgar. Bulunduğumuz bölge baktığımızda işte Göcek'ten buraya kadar gelene kadar yangın görmemiş alanlar diyebiliriz. Ve burada çıkan yangın da işte tabii çok ilk başta çok tehlikeliydi. Rüzgarın da şiddetiyle alevler yamaçlara doğru ilerledi. Şu anda bulunduğumuz noktada iki noktada tam Halil'in karesinde karşımızda olan beyaz dumanların olduğu bölge ve karşı tarafta yukarıdaki rüzgar enerji santrallerinin olduğu vadide şu anda devam ediyor. Helikopterlerin de en yoğun olarak işte o vadide ki yangının ilerlememesi için işte o deniz vadiye dalarak bambilerindeki yaklaşık 2,5-3 ton suyu boşaltıyorlar. Tabii bölgedeki yangın söndürme havuzlarıyla birlikte helikopterler bölgede çok sayıda yangın söndürme havuzu var. Oralardan suyunu alıp yangın bölgesine geliyorlar. Uçaklar ise denizden sularını alıp ki havada işte Halil gösterecek Briev 200 tipi ağır tonajlı tanker uçak, o da yaklaşık 20 tona yakın su taşıma kapasitesi var. Çok hızlı bir şekilde hareket ediyor ve aynı zamanda 2 adet turboprop motoruyla işte bu yamaçlardan sıyrılarak suyunu atıp bölgeden ayrılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün bu yıl envanterinde bulunan

0: ağır tonajlı uçaklardan bir tanesi yangınların büyük bir kısmında da kullanıldı ve çok çok faydalı oldu. Hızlı hareket etmesi ve yüksek tonajda su taşıması çok büyük avantaj. İşte gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 ton suyu bıraktı ve ardından da işte paternin sol tarafına doğru denize doğru devam edip yeniden suyunu alıp dönecek. Tabi yerdeki arazözler de bölgede etkin bir şekilde çalışıyorlar. Hemen sol tarafa tam üstümüzde bir tane daha Halil geliyor. İşte o ağır tonajlı helikopterlerden iki tane yangının ilk çıktığı andan itibaren iki uçak da yoğun bir şekilde aralıksız bir şekilde çalışıyorlar. Tabii bölgede şimdi Halil size göstersin uçak suyunu attıktan sonra sol tarafa dönerek ilerliyor. Hemen Halil rica edeyim. Tam yukarıda yangın komuta helikopteri yangının şu anda işte enerjisinin azalmasıyla birlikte oradaki yetkililer muhtemelen Muğla Orman Bölge Müdürü helikopterin içerisinde tepeden değerlendirme yapılıyor. Yani yangının ilerleme yönü, rüzgarın hızı, bunların tamamı analiz ederek, hatta yapay zekada kullanılarak işte bu yangınlarda ilerlemenin nereye doğru olacağı, özellikle hem yerdeki arazözler, hem havadaki uçak ve helikopterler, hem Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün komuta merkezinde hem de Ankara'da aynı anda canlı olarak görülebiliyor. Aynı zamanda SİHA'larımız yukarıda, biz göremiyoruz şu anda, ancak kilometrelerce uzaktan bu yangınların ilk çıkış anında tespit etme kabiliyeti var. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'larımız orman yangınlarının söndürülmesinde de çok önemli işlevleri var. Sabah saatlerinde işte başlayan yangın şu saat itibariyle 11-15 oldu saatlerimiz. Yangın devam ediyor. Tabii bir tehlike, bazı yangınlarda, orman yangınlarında rüzgar enerji santralleri de zarar görebiliyor. Bir taraftan da işte o helikopter ve uçaklar o rüzgar enerji santrallerinin olduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediyorlar. Denizli Muğla Karayolu trafiğe kapatıldı. Tam o noktada işte orman deposunun olduğu bölgede arazözler aynı zamanda yaklaşık 20 ve 15 ton ağırlığındaki dev tankerlerden arazözlere su takviyesi yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde çok sayıda bu tür tankerler var. İşte Kaş yangınında olduğu gibi arazözler suyu alıp bölgedeki alevlerle mücadelede çok önemli rol oynuyorlar. T-70 helikopteri hemen sağ tarafımızda, TUSAŞ'ın milli ve yerli imkanlarla ürettiği helikopterimiz, ki Kaş yangınında da çok büyük işlevler gördü. Geceden itibaren sabaha kadar o gece görüş sistemiyle yanan alanlara yaklaşık 1,5-2 tonun üzerinde suyu atarak sabaha kadar yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Toparlayacak olursak Menteşe'de çıkan orman yangını şu saat itibariyle devam ediyor. Tabii en büyük handikap rüzgar. Rüzgarın hızının artması da demek alevlerle kontrolün daha da zorlaşması anlamına geliyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada çıkan 9 yeni orman yangını ile ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu. 1 Haziran'dan bugüne kadar çıkan 103 orman yangını ile ilgili soruşturmada ise 16 kişi tutuklandı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak dedi.
2: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafası.
3: Yeşil vatanı koruma mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Gürlek son bir haftada çıkan 9 yeni orman yangını ile ilgili de bir kişinin tutuklandığını vurguladı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalardaysa 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı da var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı. 3 Eylül'de İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve Bilirkişi raporları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler Ekrem Baki, Talha Özyurt, Abdülkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz ve Vedat Taşdelen. Müfettiş raporlarında yer alan ihale usulsüzlükleri ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın elde edilen yeni dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda genişletilebileceği bildirildi.
1: CHP'deki Özgür Özel destekçisi 49 isim mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacak. Gözler ise Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Yargıtay sürecine elbette çevrilmiş durumda. Öte yandan 9 Eylül tarihi de CHP için önemli. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarihte uzun süredir merak edilen kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
5: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
6: Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçmeyerek mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP içinde kalan 49 isim disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek. Gözlerse 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ve Kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın olan 49 kişi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu isimler Yargıtay'dan hala olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
6: Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozması halinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP'de kalmaya devam edecek. Kurmaylar Kasım ayına kadar bir karar çıkması halinde yeni partiye katılacak.
5: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
6: CHP kurmayları ise Truva atı olarak nitelendirdikleri 49 ismin parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor. Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül'deki YDK toplantısında verileceğini belirtiyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim ve arınma sürecinde oldukça kritik bir viraja giriliyor.
5: Haydi arkadaşlar, Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
6: Partinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilen 9 Eylül tarihi, Ankara'da düzenlenecek geniş çaplı etkinliklerin yanı sıra siyasi arenayı hareketlendirecek önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği bu tarihte, Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merakla

0: Beklenen yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurması öngörülüyor.
1: Ben Kemal, geliyorum.
0: Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyeti'ndeki 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın tanıtımında konuştu. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Şimşek, kamuda tasarrufta başarı var dedi.
3: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil.
4: Türkiye'nin 3 yıllık orta vadeli programı resmi gazetede yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mali disiplinde kararlılık mesajı verdi.
3: Tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
4: Bakan Şimşek 2023 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin ciddi şoklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Uygulanan kararlı politikalar sayesinde cari dengede sağlanan kazanımlara dikkat çekti.
3: 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha ciddi boyutlarda yapısal olarak bu da önemli.
4: Şimşek kamuda tasarrufa dair yanıltıcı iddialara da değindi.
3: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Yatırımların milli gelir içerisindeki payı 2027 bütçesinde 2026'ya göre bir düşüş yok. Tam aksine yedek ödenekte %1.8'e yükseltme gibi bir durum söz konusu.
2: Gülistan Doku cinayetine ilişkin Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş cinayetin Mustafa Türkay Soner tarafından işlendiğini ve cesedin Pertek yolu civarında gömülmüş olabileceğini söyledi. Elbette dahası var. Detayları öğrenelim soruşturmaya ilişkin. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan'ın haber nöbeti devam ediyor. Yüksel, hoş geldin yayına. Nedir son durum, elindeki bilgiler?
5: Teşekkürler Can Sinalvacı. Gülistan Doku soruşturmasında çember giderek daralıyor. Tabi soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın Türkiye iade süreci devam ederken bir diğer taraftan da FBI tarafından sorgulandığı da ortaya çıktı. Adli yardımlaşma kapsamında Türk makamlarınca hazırlanan 109 soruluk soruşturma evrağı ABD'ye gönderildi ve FBI tarafından bu sorular 2 gün boyunca Umut Altaş'a soruldu ve 2 günlük sorgusunda 34 sayfalık ifade verdiğini belirtelim. Tabi bu ifadesinde ise cinayeti adeta adım adım anlattığını da belirtelim. Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarih 5 Ocak 2020 tarihinde kendisinin Mustafa Türkay Soner'le birlikte buluştuğunu, ardından Gülistan Doku'nun da araca geldiğini anlatıyor. Daha sonrasında ise Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner'le bir tartışmasına değiniyor. Bu tartışmada Gülistan Doku'nun artık peşimi bırak, neden beni takip ediyorsun şeklinde bir söyleminin olduğunu, ardından Mustafa Türkay Soner ise Gülistan Doku'yu araç içerisinde vurarak öldürdüğünü iddia ediyor. Tabii kendisinin de araç içerisinde bulunduğunu da doğruladığını belirtelim. Tabii daha sonrasında ise Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarını ve Pertek yolu üzerinde yapımı devam eden yeni bir yolun kenarındaki bölgeye gömdüklerini de yine ifade ediyor. Tabii olaylar bu şekilde gelişken diğer taraftan da Mustafa Türkay Soner'in kendisini tehdit ettiğinden de bahsediyor. Susması gerektiğini, olayları kimseye anlatmaması gerektiği hususunda da yine Mustafa Türkay Soner tarafından tehdit edildiğini de belirtiyor. Tabii tüm bu ifadeler aslında soruşturma kapsamında da oldukça önemliydi. Diğer bir taraftan da yine hem Mustafa Türkay Soner'in hem yakın koruma Şükrü Eroğlu'nun ve Umut Altaş'ın o tarih itibariyle üçünün de aynı saatlerde bazı HTS kayıtlarının ortaya çıktığını ve bunun da tespit edildiğini belirtelim. Tabii tüm bu ifadeler, iddialar tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirmeye alınacak. olacak. Ardından yeni bir dalga operasyonunda başlaması da muhtemeller arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar da 32

0: Kılıç Kağıthane'deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. Kılıç'ın son görüntüsü yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bu arada kız arkadaşının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Cenaze programı da netleşti.
1: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın son görüntüsü ve kız arkadaşının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun olay öncesi kendisini arayarak setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini söylediğini aktardı.
2: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
1: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
2: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
1: Öte yandan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü de ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde evine gelen Kılıç'ın duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü. Kılıç'ın cenaze programı da belli oldu. Oyuncu için bugün saat 12'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Ankara'ya götürülecek Serhat Kılıç'ın naaşı yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma ve bugün başlatılan 5. dalga operasyonu hakkında açıklama yaptı. O açıklamanın detaylarını muhabir arkadaşım Kadir Mercan aktaracak. Hemen Kadir'i dinleyelim. Kadir.
3: Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı. Toplamda 53 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle 47 kişi gözaltına alınmış durumda. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda edinilen deliller üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı ve 6 Şubat 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandı. Bunun 4,2 milyar TL'sinin harcandığı, 950 milyon TL'sinin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi. Yine aynı tarihler arasında depremzedelerimize ulaştırılmak istenen paraların 4,2 milyar TL'nin TL'lik bir çıkış olduğunu da yine anlamış olduk diyor. Yapmış olduğu açıklamada 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal ve hizmet alımı bulunmadığı, yardımlarının nakliyesinde şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edilmiştir. Tüm tespitler doğrultusunda da 53 şüpheli hakkında 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiştir. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği yine tespit edilmiştir. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılmaktadır için gerekli işlemler başlatılmıştır dedi Akın Gürlek yapmış olduğu paylaşımda. Öte yandan soruşturmanın daha da detayına bakacak olursak aslında önemli notların da olduğunu söyleyelim. Özellikle deprem döneminde toplanan o 4,2 milyar TL'lik paranın bazı harcamaları da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayı yürüten

0: Savcı tarafından tespit edilmiş durumda. Bunlardan bazıları ise şu şekilde, örnek veriyorum. Ahbap Derneği 6 tır getiriyor bu deprem bölgesine, 6 Şubat'taki o deprem bölgelerine 6 farklı tır getiriyor ve bu tırların içerisine de örnek veriyorum, bilgisayarlar, tabletler konuluyor. Çocuklar için konuluyor bu tabletler, bilgisayarlar, fakat çocuklar bunları kullanmıyor. Sadece o tırları gezmek için bu paralar harcanıyor. Çocuklar geliyorlar, o tırları geziyorlar, sonrasında ise o gezileri son buluyor. Fakat 6 tır için toplamda ödenen tutarın 150 milyon TL olduğu yine savcılık tespitlerinde yer alan bilgilerde. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bu tırlar ne herhangi birinden satın alınmış ne de kiralanmış. Burada kullanılmış, sonrasındaysa sahiplerine tekrar geri verilmiş. Fakat bunun için yine 150 milyon TL'lik bir faturanın olduğunu da söylemek mümkün. Öte yandan şöyle bir durum da söz konusu. Özellikle yine o dönemde biliyorsunuz ki su krizini çıkarmıştı bu dernek. Bazı yerlerden Cansın Elvacı, özellikle Kırtasiye ve benzeri gibi alanlardan su ihtiyacını karşıladığına yönelik de yine faturaların mevcut olduğunu söylemek mümkün. Bir başka durum tespiti de şu şekilde, dinliyorum
1: Cansın Elvacı. Özür dilerim, araya giriyorum. Şunu anlamadım ben. İzmit'teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır. Bir kriz de bu olmuştu hatırlarsan. Tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit ediliyor. Bu malzemelerin şu anda hak sahiplerine ulaştırılması için Adalet Bakanlığı gerekli işlemleri başlatıyor. Muhtemelen diğer bakanlıklarla iletişime geçip yapacak bunu, ama bunları ne yaptılar? Nasıl yani? Bunlar temin edildi, depolarda bekletildi anlamına mı geliyor? Ben mi anlamadım? Ne denmek isteniyor burada?
0: Belli bir noktada aslında bu suç örgütünün yapmış olduğu durum şu aslında, bazı mağduriyetlerden faydalanılarak, özellikle işte o tekerlekli sandalye, çadırlar vesaireler satın alınıyor. Fakat satın alındığından çok daha fazlası fatura ediliyor ve böyle fatura edilince de aradaki o para bir nevi tırnak içerisinde kendi ceplerine giriyor. Yani resmi bir fatura gibi gösteriliyor, fakat arada kalan parayı havaya uçuruyorlar desek yeridir, ya da kendi ceplerine alıyorlar desek yeridir. Bu alınan malzemeler de göstermelik olarak alınan malzemeler, fakat Adalet Bakanı'nın da yapmış olduğu gibi o alınan malzemeler dahi depremzedelere ulaştırılmadan, o belki de o nakliye ücreti dahi verilmeden orada alınıyor ve bekletiliyor. Tıpkı nasıl ki o dönemde yaşanan su krizinde, örnek veriyorum, Kırtasiye'den su alındı faturası mevcut şu anda başsavcının elinde, veya farklı bir kaynaktan su alındığına dair faturalar mevcut, ya da bir pet shop'tan büyükbaş hayvanlar için yem alındığı bilgisi var mesela, bunların da faturalandırılması yapılmış, veya hiç olmayan bir şey için bile faturalandırma sistemiyle, sahte faturalarla bu para belli bir miktar para, daha doğrusu Ahbap Derneği'nden direkt olarak faturalandırılma sistemiyle.
1: Onu sana niye sordum? Yani bu adamlar oturmuşlar,
0: ceplerine girmiş durumda.
1: Milyarlar gelmiş, oturdukları yerden bunların cüzi bir miktarı kendileri de almış gibi gösterip bir de o zahmette de bulunmayıp ihtiyaç sahiplerini onları bile ulaştırmamışlar. Buradan Sayın Bakan açıklamasından bunu anlıyorum ben. Yani o yüzden altını çiziyorum. Anlamadım dediğim o. Yani oturmuşlar 3-5 sandalye alıp binlerce sandalye aldık diye gösterip o 3-5 sandalyeyi bile oradaki mağdur insanlara ulaştırmamışlar. Bugün bakanlıklar aracılığıyla mı ulaşacak yani bunlar?
0: Maalesef ki öyle olacak. Çünkü özellikle dördüncü dalgadan itibaren bu kapsamda etki pişmanlık ifadelerinde yer alan bilgilere göre verilen beyanlar kapsamında aslında savcılığın da tırnak içerisinde şok olduğunu söylesek yeridir. Çünkü bu yapılan yardımların göstermelik olarak bazı hem tekerlekli sandalye hem çadır ve benzeri gibi araçların alınıp onların nakliye paralarını vermemek adına, örnek veriyorum, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi o tekerlekli sandalyeler alınıyor, belli bir noktada duruyor. Fakat o yardım sahibine gitmiyor. Faturalandırma sistemiyle, örnek veriyorum, 10 tekerlekli sandalye alınmış olsa dahi bunu 100 tekerlekli sandalye olarak gösteriyorlar veya 10 çadır alınmış dahi olsa bunu 100 olarak gösteriyorlar ve o alınan çadırları ve o tekerlekli sandalyeleri ve benzeri ürünleri dahi o deprem bölgesine gönderiyorlar.

0: göndermekten acizler desek yeridir Johnson Elveci.
1: Hadi çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Belli ki operasyon genişleyecek. Açıklamadan da bunu anlıyoruz. Kadir'in söylediği gibi 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendikten sonra başka tespitlerde gerçekleşmiş faaliyetlere ilişkin. Şimdi bir sıcak noktaya daha gidelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde feribot faciasının ardından kayıp 14 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu da bir öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Rıza Açıkgöz'ün de haber nöbeti sürüyor. Rıza, bir kez daha hoş geldin. Nedir son durum?
2: Johnson Elbacı 15 Kasım 1983 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş. O tarihten bugüne yaşanan en büyük faciayı yaşamıştı. Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen deniz faciasında bugün 9. gündeyiz. Geçen hafta zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıkarılmış ve haklarında 8 gün daha ek tutukluluk kararı alınmıştı. Bu karar daha doğrusu hukuki boyutunu sizlerle paylaşacak olursam, geminin ikinci kaptanı gemi kaptanına işte bu havada çıkmayalım demiş ve gemi kaptanı da inisiyatif alarak denize çıktığını ifade etmişti ki şunu da söylemek lazım. Aynı saatte diğer firmanın da feribotu varken onlar olumsuz hava şartlarından dolayı seferini iptal etmişti. Gelinen noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef 14 cansız beden denizden çıkarıldı ve 14 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda dün Başbakan Ünal Üstel bir açıklama yaptı ve birkaç gemi firmasıyla görüştüğünü, onları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ettiğini ve TCG Alemdar gemisi de yapılan araştırmalar sonucunda bugün İstanbul'da konuyla ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlanacağını bildirmişti. Bu geniş kapsamlı raporda geminin oradan çıkarılıp çıkarılmayacağını işlenecekti ve İstanbul'da bulunan Başbakan Ünal Üstel bu raporları bizzat aldıktan sonra oradan Ankara'ya geçecek ve geniş bir görüşme haliyle buraya yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini ifade etmişti. Bu kararı tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cephesi de çok merakla bekliyor. Çünkü o sıkışan, gemide sıkıştığı düşünülen 14 kişinin buraya gelmesi çok da mümkün görünmüyor. Çünkü o geminin yukarı çıkarılması lazım. Çünkü sıkıştığı yerden onları çıkarmak çok güç olduğunu ifade etmişti. Her geçen gün gemideki cenazelerin de bozulmaya başlayacağının da ifadeleri vardı. Çok çok zor bir olay. Çünkü 554 metre derinlikteki yaşanan facia ilk saat itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen arama kurtarma ekipmanları ve şu anda halen de aktif olarak devam eden 30 unsurla devam eden gemi kurtarması, oradaki insanların kurtulmaya çalışılması, havadan sürekli bir keşif uçuşu gerçekleştirilmesi, bu bağlamda kıyı şeridi Karpas kıyılarına kadar aranıyor Johnson. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Çünkü Karpas kıyılarına kadar ola ki cenazelerin kıyıya vurmasından da şüphe ediliyor. Bu bağlamda ilk dakika itibariyle TCG Işın buraya gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi imkanlarıyla hazırlanmış olan bir gemisidir TCG Işın. Hemen sonrasında TCG Alemdar yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Girne limanlarına ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamıştı. Hatta geminin bulunmasını TCG Alemdar yapmıştı. Bunu da ifade edelim. O tarihten bugüne sürekli arama çalışmaları devam ediyor. 7 gün 24 saat şekliyle devam ediyor hem de. Tabii bir taraftan da gözleri yaşlı aileler var. Girne'de halen daha limanda bekleyen insanlar var. Bir an önce ailelerine kavuşmak isteyen gözü yaşlı insanlar bunlar. Onları da sürekli görüyoruz. Onların da durumları çok sıkıntılı aslında. Bir an önce cenazelerini alıp toprağa vermek düşüncesindeler. Bizler Girne'den deniz altından gelecek olan haberleri ve tabii ki bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunan Başbakan Ünal Üstel'in de ondan gelecek olan haberleri de takip ediyor olacağız ve gelişmeleri an ben sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'tan sözü tekrardan size bırakalım.
1: Rıza, teşekkür ediyorum. En zoru da o bekleyiş, o ailelere sabır diliyorum. Van'dan bir haber. Gevaş ilçesinde ata tohumunda fasulye, domates üretimi yapılıyor. Çiftçiler büyük bir

0: kolay gelsin.
1: Sağ olasın, teşekkür ederiz.
0: Yeşil fasulye topluyoruz. Özellikleri ne?
1: Özellikleri hormonsuz olması. Gevaş'ın yeşil fasulyesi zaten tescillenmiş bir fasulyedir. O yüzden sofraların vazgeçilmezidir bu.
0: Doludur.
1: Topraklarımızın topraklarında kaynaklanan bir şey. Bizim köyün toprakları çok verimli. Toprağımız fasulyeye çok uygun bir topraktır. O yüzden bizim fasulye vazgeçilmez bir fasulyedir. Çok sulanmasından dolayı kılçıksız oluyor. Bu sene de suyumuz budur. Hasadımız bayağı güzeldir bu sene. O yüzden çok memnunuz bu sene.
0: Bir tarafta fasulye var, bir tarafta da yine sebze, domates, salatalık ve birçok sebzenin de ekimi yapıldı. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi salatalık topluyoruz. Bunlar da yani biz de kendimiz için ekiyoruz. Bu satmak amaçlı değil salatalıklar. Hormonsuz çok güzel salatalıklarımız var. Evet, taze taze.
0: İleride ne var?
1: İleride biberlerimiz var, domateslerimiz var, patateslerimiz var, çalı fasulyesi var. Tane fasulyeler ekmişiz.
0: Bu kadar sebzeye toprak verimli.
1: Çok verimli bir toprağımız var Allah'a şükür. Suyu da bol olduğu için yani güzel bir verim aldık.
0: Kaç çocuk var sizde?
1: 3 çocuğum var.
0: Ev işlerinin yanı sıra burada da bahçede.
1: Evet, bahçede uğraşıyoruz. Bahçe işlerimizi de yapıyoruz.
0: Kaçta geliyorsunuz?
1: Sabah 5'te geliyoruz. Daha sıcak olmadan. Ona kadar en fazla öğleden sonraya kadar tarladayız. Öğleden sonra da dinleniyoruz.
0: Akşam bir daha devam mı?
1: Akşam yok. Artık akşam gelmiyoruz. Öbür güne kalıyor.
0: Tabii güneş var. Hava
1: güneş
0: çok
1: var. Hava sıcak olduğu için yarım gün çalışıyoruz.
0: Peki bunların satışını gerçekleştiriyor musunuz? Nerelere?
1: Yeşil fasulyenin satışını gerçekleştiriyoruz. Bunları salatalık, patates falan da kendimiz için ekiyoruz. Ama salatalık, domates, patatesleri kendimiz için ekiyoruz. Kışın, bir hatta kışında hiçbir sebze falan almıyoruz.
0: Kışın sebze almıyor. Peki nasıl saklıyorsunuz?
1: Konserve yapıyoruz. Şukluyoruz, donduruyoruz. O yüzden kışın sebze almamıza gerek kalmıyor. Kış sebzesi tek bir alıyoruz. Kış sebzesi burada yetişmediği için Kış sebzesi alıyoruz.
0: Fasulyelerde konserve falan
1: yapıyoruz. Fasulye konserve Eylül'ün başında konservelerimize başlayacak.
0: Peki tahmini hani biliyorsanız kaç kilo ne kadar çıkıyor mesela işte bir yaz boyunca ekilen fasulye?
1: Yaz boyunca ektiğin yere bağlı. Mesela birkaç dönüm ekersen, 4-5 dönüm ekersen bir tondan fazla satabiliyorsun. Biz şimdi bir dönümlük yerimiz var. Yarım tondan fazla satacağız bu sene.

0: Akdam Arada'sına gittin?
1: Evet, gittim.
0: Beğendiniz mi?
1: Evet, beğendim. Çok güzeldi. Yani herkese öneriyorum. Mutlaka gelinmeli ve görülmeli. Hani kameralardan, televizyondan gördüklerimiz çok farklı ama canlı görünce apayrı güzelmiş gerçekten. Hani suyun her aşamasının renginin güzelliği, kokusu zaten bambaşka bir şey. Ben çok beğendim. Kendi adıma böyle söyleyebilirim en azından.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Seyretmekle kalmayın. Bize ulaşın. A Haber görüntülü ihbar hattı 0505 188 10 çift 0.

0: gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitişmiş.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Reklam.
2: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz

0: hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
10: Okul zili çalmadan DRR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
11: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
12: Uçarsın fiyatlara Ajet.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: 12 yaptık. Son saat dilimine başlayacağız. Muğla'ya başlayacağız. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeye gidelim. Muhabir arkadaşım Tayfun Er hazır. Bizi bekliyor. Tayfun, seni dinliyoruz.
1: Evet, yeni bir gelişme var. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre enerjisi büyük oranda düşürülen Muğla Yaraş yangını tamamen kontrol altına almaya çalışmaları devam ediyor. Ekipler

havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışıyor ifadelerini kullandı. Tabii sabah saatlerinde başlayan orman yangını şu anda bulunduğumuz Denizli Muğla karayolunu da etkiledi ve karayolu yaklaşık 5 saattir kapalı durumda. Denizli tarafından gelen araçlar Köyceğiz Ula Karabörtlen tarafına doğru yönlendiriliyor. Trafik jandarması tarafından tabii yangın oldukça büyüktü. Sabah saatlerinde Yavaş Mahallesi'nde başlayan orman yangını kısa sürede yolun karşı tarafına geçti ve yamaca doğru ilerledi. Tabii o saatten bu yana kadar işte havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, tabii helikopterler, 13 helikopter, 7 uçak, 32 aracöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personelle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İşte havadaki hava araçları özellikle Gökova Körfezi'nden, Ula Göleti'nden ve bölgedeki yangın söndürme havuzlarından su temini yapıyorlar ve şu anda gördüğünüz gibi yolun kapalı olan bölümü tam karşımızda, sağ tarafta işte o yanan alanlar. İlk geldiğimiz saatlerde orada yoğun bir duman örtüsü vardı. İşte çok sayıda helikopter, 13 helikopterle birlikte yaklaşık 15-20 dakika öncesine kadar o bölgede yoğun bir çalışma yürütüldü. Özellikle Mi-8 sınıfı helikopterler, 3 tane tanker uçak ve Chinook helikopterleri tabiri caizse o bölgeye taarruz ettiler. Ve şu anda işte yer yer tütmeler var ve alevler şu anda gözükmüyor. Yani yangın ilerlemesi durmuş vaziyette. Tabii rüzgarın şiddetli olması çok tehlikeli. Nerede tamamlandı dediğimiz anda yeniden alevlenebiliyor. Farklı yangınlarda bunu pek çok kez görmüştük. Tabii jandarma ekipleri karayolunu güvence altına aldılar. Denizli tarafından gelenler Muğla tarafına doğru yönlendiriliyor. Jandarma ekipleri gerekli önlemleri aldılar. Aynı zamanda arazözler de yerden çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki özellikle yangının sönme aşaması hemen sağ tarafta, işte Azerbaycan 108-200 uçağı sağ tarafımızda yaklaşık 20 tona yakın bir su taşıma kapasitesi var. Özellikle yamaçta, eğimli yamaçlarda oldukça başarılı, alçak irtifada alevlerin üzerine suyunu atarak hızlı bir şekilde ilerliyor. Keza Chinook helikopterler biraz önce de bölgedeydi. O da yüksek Bambi halatı sayesinde fasılalı olarak alevlere müdahale edebilme kabiliyeti var. İşte gördüğünüz gibi yanan alanların üst tarafı fına suyunu attı. Bu da bilinçli bir şekilde yapılıyor. Eğer alttan örtü yangını şeklinde devam eden bir alev kütlesi varsa onun da önüne geçiliyor. Yani yukarıya doğru ilerlemesi engelleniyor. Şimdi önümüzden geçti işte bir çiftçi traktör ve su tankıyla birlikte önümüzden geçti. Çiftçiler de aslında bu yangın zamanlarında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere büyük destek sağlıyorlar. İkinci Azerbaycan uçağı da ilki suyunu attı. O da yine aynı bölgeye yangının olası ilerleme yönüne doğru tedbir alarak işte o uçağın içerisindeki 20 tona yakın suyla orada bir anlamda soğutma çalışması yürütülüyor. Tabii Yaraş Mahallesi'nde çıkan orman yangını sabah saatlerinde çıktı ve yolun karşı tarafına geçerek işte o yamaç bölgesinde ve ileriye doğru geniş bir alana yayıldı. Hava araçları ve arazözler hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettirildi ki 32 arazöz şu anda bölgede var. 9 su tankeri, su tankerleri de özellikle yüksek tonajlı 120 tonun üzerinde su taşıma kapasitesiyle arazözlerin su ihtiyacını karşılıyor. İşte Chinook helikopteri çift pervaneli, o da Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki önemli ağır tonajlı helikopterlerden bir tanesi. İşte o uzun metrajlı Bambi'sindeki suyu fasılalı olarak, yani atıyorum 20 ton su varsa 5'er tonla 4 kez farklı noktaya su atabilme kabiliyeti var. Tabi hava sıcaklıklarının yüksek olması, düşük nem ve şiddetli rüzgarda dolayı işte yangının, orman yangınları için en hassas günler.

0: günlerden birini yaşıyoruz. Geçtiğimiz işte hafta da Kaş yangınında da benzer bir şekilde yaklaşık 2 gün sürmüştü. Onun ardından kontrol altına alınmıştı. Tabii çok büyük oranda, tabii burası Kaş yangınına göre daha küçük bir alan ama çok tehlikeliydi ve şu an itibariyle baktığımızda yangının kontrol altına alınmasına doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Komuta helikopteri de yukarıdan alanı değerlendiriyor. Ankara'ya bildiriliyor. Muğla Bölge Müdürlüğü'ndeki kriz masasında değerlendiriliyor. Arazözler ve uçakların nereye su atacağına kadar tamamen bir kontrol mekanizması var. Ve bu işte kontrol mekanizması sayesinde de yangınlar mümkün olan en kısa sürede söndürülmeye çalışılıyor. Hemen sol tarafta Mi-8 helikopteri var. 2 tane Chinook helikopter, çift rotarlı ağır tonajlı helikopterler ve onlar da Orman Genel Müdürlüğü'ne çok büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz. Tabii ki orman yangınlarıyla mücadele konusunda Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı her 10 yangından 9'unun tarım arazilerinden çıktığını ve bunun içerisinde aynı zamanda yine her 10 yangından 9'unun da insan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da işte sezonun sonuna yaklaştığımız dönemlerde hava sıcaklığı oldukça yüksek. İşte traktörlerle de çiftçilerimiz İtfaiye ekiplerine ve arazözlere bir taraftan abi ekmek yiyor, bir taraftan da işte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tank o da arazözlere katkı sağlıyor. Toparlayacak olursak yangın büyük ölçüde hırsı gitti, azaldı, sadece dumanlar var, soğutma çalışmasına doğru gidiyor ve bir an evvel yangının kontrol altına alınması için de çalışmalar Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Halil Karahan'a, Tayfun Er'e teşekkür edelim. Son durum böyle. Sağanak ve fırtına yurdun bazı bölgelerinde etkili oldu. Bingöl'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatısı uçtu, görüş mesafesi düştü. Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel hasarı beraberinde getirdi. Birçok ilde ise aşırı yağışlar ve dolu etkiliydi.
2: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Göz gözü görmedi. Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, kent merkezindeki ağaçlar yerinden söküldü. İnşaat alanlarında savrulan toz ve kumlar görüş mesafesini düşürdü. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel suyuna kapılan 2 araçta hasar meydana geldi. Erzurum-Artvin karayolunda ulaşım servis yolundan sağlandı. Trafik ekipleri bölgede bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları sürüyor. Ardahan ve Elazığ'da da sağanak ve dolu etkiliydi. Bazı vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçların zarar görmemesi için üzerlerini örtmeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Bu görüntülerse Bitlis'ten. Türkiye'nin 3. en yüksek zirvesi olan 4058 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Adilcevaz ilçesiyle çevre köylerden karlı zirve böyle görüntülendi.
1: Adil Bey günaydın. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizimle birlikte.
3: Günaydın Cansın Hanım. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Şimdi bir yandan yurt geneğini verdik. İstanbul'da da gece daha soğuk, gündüz daha sıcak. Şimdi rejide arkadaşlarıma sordum. Ben dedim 6.30 gibi girdim. İçeri gökyüzünü gördüğümde en son saat 6.30'du. Ve yağmur yağacak gibiydi. Bulutlar vardı. Ama şimdi hava çok güzel dediler. İstanbul'da nasıl olacak hava?
3: Senden ve sizden aynı saatte 6.30'da ben de gelmiştim. 20'de konuşmuştuk zaten. O saatler itibariyle aslında kuzeyde bir serin yağışlı bir hava

0: O var İstanbul'da. O yağışta özellikle Beykoz, Sivriyen gibi ilçelerde çok da kuvvetli olan zayıf bir yağış düşürdü. Daha sonra ilerleyen saatlerde özellikle Büyükçekmece ile İstanbul Havalimanı arasında yağışlar bıraktı. Şimdi o yağışlı sistem biraz daha Çatalca ile Kütahya arasında devam ediyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu. Dün ve önceki gün aslında oldukça sıcaktı. Yani nem değerleri de yükselmişti. 30-31 derecelere kadar çıktı hava sıcaklıkları ama gece sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde 16-17 derecelere kadar gidiyor. Gece gündüz sıcaklık farkları arasında yani o derinlik fazlalaşmaya başladı. Yani yaklaşık 14-15 derecelik bir dünkü sıcaklık değerlerine baktığımızda öyle bir sıcaklık farkı vardı. Bu yüksek basınç var üzerimizde, dezon etkisi de var. Yavaş yavaş o sokulmaya başladı. Ki önümüzdeki günlerde, yarın da aslında İstanbul'da sıcaklıklar biraz daha düşecek. Yani bugün 29 dereceler seviyesine kadar çıkıyor en yüksek. Yarın en yüksek 26 derecelerde, 25-26 derecelerde en yüksek sıcaklıklar. Yani birkaç derecelik düşüş var. Tabii beraberinde gece sıcaklıkları da düşüyor. Gece sıcaklıkları da yine özellikle kıyıya uzak iç kesimlerde 15-16 derece. Nereler bunlar? İşte Sancaktepe, Ümraniye, Avrupa, Anadolu yakasında, Sultanbeyli gibi ilçeler. Avrupa yakasına baktığımızda daha iç kesimlerdeki ilçeler işte Eyüp ve Başakşehir gibi ilçeler biraz daha gece sıcaklıkları daha düşük. Kıyıya yakın olan yerler işte Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi ilçelerde sıcaklık değerleri denizin etkisinden dolayı da biraz daha ılıman oluyor. Ama tabii nem değerleri yüksek. Yakın plan için İstanbul'da yağış beklentisiniz yok. İşte bu sabah düşen yağışın ardından önümüzdeki yaklaşık bir hafta boyunca diyebiliriz İstanbul yağışı almayacak gözüküyor. İstanbul'da en yakın yağışlar ayın 14'ünden sonra gözüküyor. Eylül'ün yani ikinci periyodunda artık yağışlı sistemler gelmeye başlayacağız. Biraz sisli puslu günler önümüzdeki günlerde bizleri bekliyor olacak ama o yarınki 1-2 derecelik sıcaklık düşünlerden tekrar önce hafta sonudur sıcaklıklarda birkaç derecelik artış var. Aslında şunu söyleyebilirim, İstanbul'da yaz daha bitmedi. Biraz öğle saatlerinde Poyraz zaman zaman etkisini artıyor. Saatteki hızı 40-50 kilometreye kadar çıkıyor zaten ama akşam ve gece saatlerince o rüzgar da İstanbul'da etkisini kaybetmiş oluyor. İstanbul'un tablo böyle cansın.
1: Şimdi
0: ülke genelinde de kısa bir şeyler söyledim.
1: Buyurun, buyurun.
0: Buyurun. Şu anda Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var.
1: Evet.
0: Öğleden sonraki saatlerde biraz daha etkisini arttıracak. Özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'deki yağışların biraz daha sel su baskınlaşma riski bulunuyor bugün için. Özellikle de akşam saatlerinde yani saat 3'ten sonra 3'e doğru 3'ten sonra bu yağış biraz daha kuvvetlenecek gözüküyor. Bugünden sonra da artık yarın da bir Doğu Karadeniz'deki yağışları görecek. Ülke genelindeki yağışlar yarınki Doğu Karadeniz'deki yağışların altından artık etkisini kaybetmiş olacak. Yaklaşık 5-6 gün boyunca ülke genelinde yağışları görmeyeceğiz. Yağışlı sistemler biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Yüksek basınç sistemler üzerinde etkili oluyor. O da iç kesimlerde özellikle gece sis, pus olaylarını biraz daha fazlalaştıracak. Az önce orman yangını ile ilgili Muğla'da orman yangını vardı. Orada da zaman zaman rüzgar yön değiştiriyor. Kuzeyli rüzgarlar var ama özellikle öğleden sonraki saatlerde denizden esecek olan merkezli kesimli rüzgar ters yöne dönebilir. Oraya müdahale eden ormancılarımızın, vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasında fayda var diyelim. Genel tablo böyle Cansın.
1: Çok teşekkür ediyorum ama şunu da sorayım noktalamadan sohbetimizi. Şimdi dediniz ki önümüzdeki hafta İstanbul'da yağış görmüyoruz. İşin geneline baktığımızda durum ne? Çünkü Ağustos'ta hiç beklenmedik ya da görülmedik yağışlar da gördük. Hem İstanbul'da İstanbul'un etkisiyle sonra Ege kıyılarında da gördük bu yağışları. Mevsim normallerinde seyrediyor mu bu seyir? Onu sormuş olayım. En önemli konu belki de bu.
0: Aslında biraz mevsim normallerinin yani sıcaklıklar açısından birkaç derece üzerinde yağışlar açısından mevsim normalleri değerlerinin çok az bir şey altında. Aslında Eylül'e yine girdik. Eylül için şunu söyleyebiliriz. Özellikle 15'inden sonraki dönemde yağışlar biraz daha artmaya başlayacak. Eylül yine sıcak bir Eylül. Ekim'e de bakarsak yaz biraz daha uzamış diyeceğiz Ekim'de. Arada yine serin günler olacak ama genel anlamıyla Eylül-Ekim sıcak gözüküyor ama Ekim'de yağışlar artacak. Ve Ekim ve Kasım'da yağışların arttığını söyleyebiliriz. Özellikle de Akdeniz ve Ege kuşağında çok kuvvetli yağışlar oluşacak gözüküyor. Çünkü Akdeniz bir sene çok ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları çok yükseldi. Kuzeyden gelecek o Ekim ve Kasım aylarındaki en hafif bir serin soğuk havada burada kuvvetli yağışlar oluşturuyor. Bu sene bir de şunu hatırlatalım. El Niño'nun etkisini biraz daha küresel anlamda görecek.

0: Yani ülkemizde direkt El Niño'yla bağlantılı olmasa da ülkemizde El Niño konusunda etkilen, yani ikinci etkileri bizde de görülebilir. Özellikle bu Ekim ve Kasım aylarında Akdeniz'de meydana gelecek olan yağışlar El Niño etkisi de diyebiliriz. Yani bu El Niño'nun etkisinde biz ülkemizde çok direkt olarak olmasa da dolaylı olarak göreceğiz, gözüküyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Adi Tek bizimle
0: Geldiler.
1: birlikteydi. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin sizi de. Önümüzdeki hafta ve bu haftanın süreci böyle. Şimdi o üzücü haber, 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktör Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenleniyor. Cenaze o alana getirildiğinde kız arkadaşı sanatçının gözyaşlarını tutamadı. O anların görüntüleri de paylaşılmaya başlandı sosyal medyada. Muhabir arkadaşımız Merve İzci Özmen bugün takip edecek bu anları. Son durum ne diye soralım. Hemen sözü sana bırakalım Merve.
2: Evet Cansın, 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve tiyatrocu Serhat Kılıç aslında bugün en sevdiği yerde, sahnede son yolculuğuna uğurlanıyor. Öyle ki sevenleri, ailesi, öğrencileri, ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadılar ve burada aslında bir anma töreni gerçekleştiriliyor. Aslında burası onun için yalnızca bir tiyatro salonu değildi. Hayatının çok önemli bir bölümünü kendisi sahnede geçirmişti. Dolayısıyla son vedanın da yine sahnede yapılması aslında uygun görüldü. Bununla birlikte de tören boyunca aslında salonda zaman zaman alkışlar da yükseliyor. Ünlü sanatçının arkadaşları, sevenleri yine burada konuşmalar yaparak hepsi unutamadığı anları bizlerle, izleyicilerle paylaşmaya devam ediyorlar. Tabii hem hüzün dolu hem de aslında duygulu anlar yaşanıyor bu noktada. Tören sabah saatlerinde başlamıştı ve bu noktada da yine sevenleri, ailesi, ünlü sanatçı ile ilgili anılarını tek tek sahnede bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Onu yakından tanıyanlar...
3: Buyurun dışarı alalım sizi. Buyurun dışarı alalım sizi. Buyurun dışarı alalım sizi.
1: Cenaze töreni gerçekleşecek ama öncesinde en bildiği, en sevdiği yerde, sahnede şu anda hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç. Son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kız arkadaşının ifadesi ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Son görüntülerinde de ölü bulunduğu evinde kendi katındaki kamerada görüntüler yansımıştı. O görüntülerde aslında bir rahatsızlığı olduğu, halsiz olduğu görülüyordu. Sonrasında eve girdi ve ondan haber alamayan kız arkadaşı kendi anahtarıyla eve girince kendisine koltukta oturur halde maalesef hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. Ve sonrasında da gerekli prosedürler işledi. Adli tıp kurumuna götürüldü cenazesi. Yapılan incelemelerin ardından da bugün kendisi için sevenleri, arkadaşları, oyuncu arkadaşları, ailesiyle birlikte son yolculuğuna uğurlanmak üzere bir tören düzenleniyor Serhat Kılıç için. Ailesine sabırlar dileyelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve şimdilik noktalayalım. Sonrasında oradan gelecek görüntüleri yine ekranlara taşıyor oluruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner Kiev'deydi. Kiev-Moskova hattında kurulması planlanan barış ortamı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Amerikalı heyet olumlu mesajlar verirken Zelenski savaşın kış boyunca devam edebileceğini söyledi. Üçlü görüşmeye hazırız mesajı verildi.
4: Moskova'da Putin'le masaya oturdular. Hemen ardından Kiev'in yolunu tuttular. ABD'nin özel temsilcileri Witkoff ve Kushner Zelenski ile bir araya geldi.
5: Üçlü toplantıların gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız.
4: Washington, Ukrayna-Rusya savaşı için yine devrede. Moskova'yı ziyaret eden heyet hemen ardından Kiev'e gitti. ABD'li heyet Ukrayna Devlet Başkanı tarafından karşılandı. Daha sonra toplantıya geçildi. Masada çok sayıda konu vardı. Heyetler Ukrayna'nın savunmasını, enerji krizini ve toprak meselesini ele aldı.
5: Bunu çok çok zor, karmaşık bir sorun olarak görüyoruz.

0: Heyetler toplantının ardından kamera karşısına geçti. Zelenski üçlü görüşmeye vurgu yaptı. Hazırız mesajını verdi. ABD'den füze ve hava savunma sistemi talep etti.
1: Üçlü toplantıların gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir toplantı ve Avrupa ortakları olabilir. Bakalım Rusya neye onay verecek?
0: Witkoff, Moskova'yı da işaret ederek barış için olumlu mesajlar verdi.
1: Moskova'daki görüşmelerde ve şimdi buradaki görüşmelerde yaşananlardan gerçekten memnun hissediyoruz.
0: Kushner ise yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz ifadelerini kullandı.
1: Her iki tarafla da konuştuk. Umarım bu konuda çok yakında ilerleme kaydederiz.
0: Taraflar olumlu mesajlar verse de anlaşmanın imzalanması hala uzak bir ihtimal. Washington ilerleme var diyor. Zelenski ise savaşın kıştan önce sona ermesini beklemiyor.
2: Şimdi bir yandan İsrail başlığı, ateşkes var biliyorsunuz Lübnan'la ilgili ama buna rağmen İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son olarak ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İsrail'in hedefindeki bir noktada Güney Lübnan'daki Nebatiye kenti, Kefir Rumman beldesinde hareket halindeki bir ilk yardım aracı saldırıya uğradı. Çok tanıdık değil mi ifadeler? İlk yardım araçları saldırıya uğruyor, bebekler hayatını kaybediyor, ateşkes olmasına rağmen İsrail saldırıyor. Evet, Gazze'de yaşananlar Lübnan'da yaşanmaya devam ediliyor. Binlerce kişi göç etti, yerinden edildi. Şimdi de geriye kalanlar bu zulmün bir parçası. Saldırılar bununla da sınırlı değil. 3 katlı bir binada bombaların hedefi oldu. Burada da 9 kişinin yaşamını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bilgisi var. Bu gelen rakamlar en az diye ifade edilmeyen, bir süre sonra en az diye ölen insanların ifade edilmesinden korktuğumuz nokta Lübnan. Bir İHA'da içerisinde 2 sağlık çalışanı bulunan sivil bir aracı hedef aldı. İsrail ordusu bildiğiniz gibi Lübnan'ın güneyinde, yukarı Nebatiye ve Arap Salim beldelerinde de hava saldırıları var. Toplamda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 Lübnanlı da bu saldırıda katledildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 4.362 kişi hayatını kaybetti. 12.378 de yaralı var. İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da başından vurularak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün ikinci yılında memleketi Aydın'da kabri başında dualarla anıldı.

0: 26 yaşındaydı. Kısacık ömrünü mazlumların sesi olmaya adamıştı. 6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da barışçıl gösteride soykırımcı İsrail askerlerinin hedefi oldu. Başından vurularak şehit edildi.
1: Anlatılacak bir acı değil. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Filistin direnişinin simgelerinden biri olan Şehit Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

0: İlk günler ne kadar zorduysa bu acıyla baş etmek, zaman bunu çok da hafifletmedi. Çünkü her geçen gün yokluğuna alışmak daha da zorlaşıyor.
1: Yakınları olayın sorumlularının henüz adalet önüne çıkarılmamış olmasına tepkili.
2: 2 yıl geçti. Acı hala aynı şekilde devam ediyor. Yapanların sorumlu tutulması adına hiçbir şey yapılmamış olması da bu acıyı ve hayal kırıklığını artırıyor.
1: Ayşenur Ezgi Eygi geride onurlu bir miras ve hiç sinmeyen bir adalet çığlığı bıraktı.
3: Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Partisi eyalet seçimlerinde %44'ün üzerinde bir oy oranıyla rekor kırdı. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Parti ise büyük oy kaybı yaşadı. Eyalette hükümet kurma süreci çıkmazda.
1: Almanya'da siyasi deprem yaşandı. Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %44,5 oy alarak tarihi bir zafere imza attı. Merzin Partisi CDU ise %18,5'da kaldı. Almanya'da siyasi dengeler alt üst oldu.
2: Vizyon 2026 gerçeğe dönüştü. Tarih yazdık sevgili dostlar.
1: 1,7 milyon seçmen bulunan eyalette AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan arttırdı.
2: Ülkemizi geri alıyoruz. Bu burada Saksonya-Anhalt'ta başladı.
1: Eyalet meclisinde 83 sandalye bulunuyor. Hükümet kurabilmek için 42 sandalye sayısına ulaşılması gerek. AfD %44,5 oy oranıyla bu sayıya ulaşamıyor. Eyalette hükümet kurma işlemi çıkmaza girdi. Sonuç Almanya'da aşırı sağın geldiği noktayı gözler önüne serdi. AfD oy oranını 2 katından fazla arttırdı. CDU ise tarihi bir oy kaybı yaşadı. Bu tablonun bir de Merz cephesi var. AfD lideri Alice Weidel doğrudan onu hedef aldı. Başbakan Noel'den önce değişebilir dedi. Ekonomik sıkıntılar, güvenlik endişeleri AfD'nin önünü açtı. Aşırı sağ Doğu Almanya'da yeniden güçlü bir siyasi merkez haline geldi. Gözler şimdi Almanya'nın diğer eyaletlerine çevrildi. AfD'nin yükselişi başka eyaletlerde de devam ederse Merz hükümetinin siyasi baskısı daha da artacak.
3: Meksika'dan dini festival faciaya dönüştü. Kilisede depolanan havai fişekler patladı. Ortalık savaş alanına döndü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Görüntüler Meksika'dan. Meksika'da düzenlenen dini festival sırasında kilisede depolanan piroteknik malzemeler büyük bir gürültüyle patladı. Yani havai fişekler. Patlama kilisenin bir bölümünü yıktı. Yangın çıktı. Çevredekiler panik içerisinde kaçtı. İlk anda ne olduğunu pek anlayamadı o kalabalık. Festivalin eğlencesine kendilerini kaptırmışlardı ki sonrasında durumun ciddiyeti anlaşılmış gibi görünüyor. Görüntülerde bilanço ağır. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Yaralılar arasında 2 rahip, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu yine bildirildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Dünya nüfusundaki demografik dönüşüm hız kesmiyor. Yaşlı nüfusun artışı ve doğumlardaki gerileme ülkelerin geleceğine ilişkin yeni bir tablo ortaya koyuyor. Avrupa bu değişimi en belirgin yaşayan bölgelerden biri.
1: Dünya nüfusunda dengeler değişiyor. Doğum oranları azalıyor, yaşlı nüfus hızla artıyor. Dünya genelinde 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ilk kez 5 yaş altındaki çocukları geride bıraktı. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun Yaşlanan Bir Dünya 2025 başlıklı raporuna göre 65 yaş ve üzerindekilerin payı %10,5'e ulaştı. Rakamların geleceğe yansıması ise daha çarpıcı. 2025'te 852 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2060'da yaklaşık 2 milyara ulaşması bekleniyor. Bu değişim çalışan nüfusun daralması, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki yükün artması gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Tablo kıtalara göre farklılık gösteriyor. Avrupa'da 65 yaş ve üzeri nüfusun payının %21'den %31'e çıkması bekleniyor. ABD'de ise bu oranın %18,9'dan %23,4'e yükseleceği tahmin ediliyor. Doğum rakamları da kıtalar arasındaki farkı ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 132 milyon bebek doğuyor. 2024'te Afrika'da yaklaşık 47 milyon doğum gerçekleşirken Avrupa Birliği ülkelerinde bu sayı 3,5 milyonda kaldı. Yani Afrika'da

0: Dünyada ortalama yaş en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum hastalıklarda artış, daha fazla yaşlı birey, daha çok kanser vakası, diyabet ve kronik hastalık anlamına geliyor. Dolayısıyla İtalyan sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve yaşlara yönelik hizmetleri artırması gerekiyor. Doğumların azalmasının temel nedenleri arasında geç evlilik, güvencesiz çalışma koşulları ve ekonomik zorluklar öne çıkıyor. Bu nedenle genç çiftleri teşvik eden politikalar hayata geçirilmeli, daha güçlü ekonomik destekler, konut ve istihdam olanakları, vergi indirimleri ve çocuk bakım hizmetleri verilmeli. Ayrıca göçmen kökenli ailelerden doğan çocuklar bir tehdit değil, modern ve küreselleşmiş bir toplumun doğal parçası olarak görülmeli.
1: Bir yanda hızla yaşlanan toplumlar, diğer yanda genç nüfusun ağırlıkta olduğu ülkeler. Veriler nüfus meselesinin tek bir ülkenin değil, tüm dünyanın önündeki uzun vadeli sınavlardan biri olduğunu gösteriyor.
2: İletişim Başkanlığı Türk Savunma Sanayi'nin 25 yılda gerçekleştirdiği stratejik dönüşüme mercek tuttu. Öyle ki 185 ülke Türk Savunma Sanayi'nin ürünlerini kullanıyor. Türkiye savunmada kendi ayakları üzerinde duran küresel bir güç haline geldi.

0: savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Yerli ve milli üretim politikalarıyla Türkiye, savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı ülkeden, kritik teknolojiler geliştiren ülke konumuna yükseldi. İHA ve SİHA'lardan havacılık projelerine, deniz sistemlerinden yüksek teknolojili savunma ürünlerine kadar pek çok alanda önemli kabiliyetler kazanıldı. İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisinde yer alan analizde, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi verilerle ortaya konuldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran başyazısında, Türk savunma ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edildiğini ve 230 ürün tipinin dünya genelinde aktif kullanıldığını vurguladı. Duran, sektör ihtiyacının %57'sinin NATO müttefiklerine yapılması, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ve endüstriyel ortaklığının gücünü göstermektedir mesajını verdi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatındaki değişimse dikkat çekici. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2026 Temmuz itibarıyla yıllık bazda 11,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da aynı dönemde hızla arttı. 2002'de 56 olan savunma ve havacılık alanındaki firma sayısı 2026'da yaklaşık 4500'e ulaştı. Savunma projelerinin sayısı da 62'den 1400'ün üzerine çıktı. 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi ise bugün 100 milyar doların üzerine taşındı. Türkiye 25 yılda sadece savunma ürünleri üreten değil, kendi platformunu, kendi sistemini ve kritik teknolojilerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayisindeki bu dönüşüm, Türkiye'nin küresel ölçekteki etkinliğini de artırıyor.
2: Şimdi haber nöbetlerini sürdüren arkadaşlarımız Ahmet Nazif Vural ve Özden Kul. İstanbul Silivri'de batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları bir yandan devam ediyor biliyorsunuz. Ona dair son bilgileri bize aktaracak Ahmet Nazif.
3: Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde kayıp 10 mürettebatın aileleriyle de yine bu noktada konuştuk, görüştük. Kendilerini de bu noktadaki aslında o acılı bekleyişi devam ediyor. Onlar da aslında Tuğberk İmamoğlu, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden gelecek bir haberi bekliyor elbette. Öyle ki kendilerini de o geminin enkazının tespit edilmesi, yerinin tespit edilmesi ve onunla bir görsel temas kurulması onlar için de çok büyük bir öneme sahip. Nitekim kayıp 10 mürettebatın tam olarak nerede olduğuna dair veya bu kayıp 10 mürettebatın geminin içinde mi yoksa dışında mı olduğuna dair elbette onların da beklediği sorularına cevap aradığı çeşitli konular var elbette. Peki son durum ne? Hala arama kurtarma faaliyetleri bu noktada devam ediyor. Şu an Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde bu arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem de suyun üstüne hem de aynı zamanda suyun altına devam ediyor. Peki suyun altında nasıl devam ediyor? Tuğberk İmamoğlu gemisine ROV cihazlarıyla yani insan

0: Asıl sualtı arama cihazlarıyla sürekli bir şekilde aslında o temas sağlanıyor ve o noktadaki arama çalışmaları, görsel temas çalışmaları devam ediyor ve olası şekilde Tuğberk İmamoğlu gemisinin parça parça çıkartılabilmesi veya doğrudan Tuğberk İmamoğlu gemisini suyun altında arama çalışmaları nasıl yönlendirilebilir, bunların cevabı aranıyor o ROV cihazlarından gelen bilgilerle birlikte. Beraberinde suyun üstündeki aramalarda devam ediyor. Suyun üstündeki aramalarda yine başta TCG Akın gemisi olmak üzere geri kalan gemilerle birlikte devam ediyor. Kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları. Son olarak havadan bahsedelim. Hava şu an bulunmuş olduğumuz noktada suyun birazcık daha dalgalanmasına sebep olacak şekilde rüzgarlı. Son olarak bu durumu da aktaralım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Kolay gelsin, teşekkür ediyorum. KPSS maratonunda sınav merkezlerine geç kalan ve zamanla yarışan adayların imdadına yine Türk polisi yetişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Gençlerin hayali için seferber olan tüm polislere teşekkür etti.
2: Sınava geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Teşekkürse İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kamu personeli seçme sınavına geç kalmak üzere olan adaylar polis ekiplerini görünce derin bir nefes aldı. Zamana karşı yarışan adaylar polis ekiplerince sınav merkezlerine ulaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından polis ekiplerine teşekkür paylaşımı yaptı. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin.
1: Balıkesir'de yaşanan bir tazminatsız kovulma haberini ekranlara taşıyacağız şimdi. İş yerinde vardiya amirine fiziksel saldırıda bulunan işçi, işveren tarafından tazminatsız şekilde kovuldu. İşçi mahkemenin yolunu tuttu ancak son sözü Yargıtay söyledi. Yüksek Mahkeme fiziksel saldırıda bulunan işçiyi haksız buldu.
3: Bence kovulmamalıydı. Tarafsız bir şekilde değerlendirilmeye alınmalı diye düşünüyorum.
4: Tazminat önemli bir şey. Bu hakkı olan bir şey. Onun sonuna kadar ben arkasındayım kovulan kişinin. Tazminat ayrı bir haktır. Kovan kişinin o tazminatı yok etmesinin bir manası yok.
5: Balıkesir'de vardiya amiriyle tartışan işçi eline aldığı sert cisimle amirinin başına vurdu. Olayın ardından işveren işçiyi tazminatsız şekilde kovdu.
6: Artık onu çalışanın bilmesi gerekir. Yani tazminatsız kovulmanın belli koşulları var.
2: Ancak işçi kavgayı kendisinin başlatmadığını savunarak kıdem ve ihbar tazminatı için mahkemenin yolunu tuttu. Genel mahkeme kavgayı kimin başlattığının belirlenemediği gerekçesiyle işçiyi haklı buldu. Dosya istinafa taşındı.
7: Zaten öyle bir sıkıntı olduğunda herkes yani medeni bir şekilde ayrılır.
2: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi işçinin fiili saldırısını sataşma kapsamında değerlendirdi ve işverenin fesih işlemini haklı buldu. Son sözü ise Yargıtay söyledi.
5: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı oy birliğiyle onadı. Böylelikle iş yerindeki kavgada fiziksel şiddete başvuran işçinin tazminatsız şekilde kovulmasını hukuka uygun buldu.
8: Ben şiddeti hiçbir yerde kabul etmiyorum.
9: Bence doğru bir karar. Türk adaletine de güveniyoruz zaten.
1: Şimdi artık balıkçılar biliyorsunuz vira bismillah dedi, ağlar denizle buluştu. Denizlerde en çok görülen, hatta denizlerin kuru fasulyesi denen sardalyanın ihracat yolculuğu nasıl yapılıyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Gerçekten yayına hazırsın, şimdi gördüm seni. Hemen bekletmeden sözü sana bırakayım.
10: Evet, hazırlandık tabii yayına. Senin de belirttiğin gibi denizlerin kuru fasulyesi diyebiliyoruz sardalyaya. Ve ihracat yolculuğu. Çünkü bu sene balık çok. O yüzden de hem iç piyasaya hem de tüm Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapılıyor. Peki bu ihracat nasıl yapılıyor? Nasıl gidiyor donuk olarak? Onu da konuğum anlatacak. Biz de size İsa ile birlikte, İsa da size bu görüntüleri, işte şu anda sardalyalar hazırlanıyor. Tek tek burada bakılıyor ve buradan da donuk çıkacaklar. İşte konuğumuz da bu yolculuğu bize anlatacak. Hoş geldiniz.
11: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.

0: Bu sardalyanın yolculuğu şöyle. Bunun bir hikayesi var. Şimdi denizde gece avlandığı zaman bu balıkların hemen bizim bu fabrikalara geliyor. Bunlar daha taze bir şekilde böyle gördüğünüz gibi yıkamaya giriyor ve yıkanıp ayıklandıktan sonra.
1: İlk baş orası değil mi?
0: Evet.
2: Denizden buraya geliyor.
0: Denizden direkt kasalarla buraya geliyor ve oradaki havuzlara canlı canlı düşüyor ve gördüğünüz gibi yıkanıyor. Burada gördüğünüz gibi de balıklar burada içindeki yabancı maddeler ya da ezik falan varsa onlar ayıklanıyor. Burada makineye giriyor. Diğer taraftan dondurulmuş, paketlenmiş bir şekilde ihraca da hazır bir şekilde.
2: Şimdi burada hanımefendilerin yaptığı nedir? Neye bakıyorlar?
0: Bakın bu hanımefendilerin şurada gördüğünüz gibi yabancı tür pelajik balıklar varsa onları ayıklıyorlar.
2: Yani sardalya dışında balık var.
0: Sardalya dışındaki yabancı balıkları ayıklıyorlar.
2: Kasadan ne çıktığı belli olmuyor.
0: İşte gördüğünüz gibi kasada palamut da çıkıyor, uskumru da çıkıyor. Evet. Onları ayıklıyorlar ama bu bizim bu hikayemizde İşte önce kendi esnafımıza, kendi halkımıza bu balıkları hallerde satıyoruz. Artanı da ülkemize katma değer olsun diye ihracatını yapıyoruz.
2: Bu sene balık bol.
0: Bu sene gördüğümüz evet, şu bugün 7. günümüz, 7 gündür evet. Bol bereketli bir sezon yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir sezon yaşıyoruz. İnşallah bunun böyle devam eder.
2: Şimdi buradan çok hızlı bir şekilde bakın, şunu gösterelim işte. Burada tek tek ayıklandıktan sonra Cansın. Ve buradan yan tarafa geçeceğiz. Yan taraftan da bu balıklar, biraz önce size gösterdiğimiz balıklar, sardalyeler donuk şekilde çıkacak. Yani ihracatı hazırlanmış ve donuk şekilde. Nerelere gidecek?
0: Şimdi burada, orada canlı giren ürünlerin hepsi şu anda gördüğünüz yerde donmuş ve üzerinde glaze, evet, glazesi yapılmış. Bakın şurada dondurulmuş bir şekilde geliyor.
2: Şimdi bu balıklar dondu mu?
0: Evet, dondu.
2: Bak. Evet, şu anda gösterelim. İsa. Şu anda
0: bu balıklar evet donmuş bir şekilde. Burada koruma glazesi oluyor ve diğer taraftan tekrar dondurulup paketlenip ambalajlanıyor ve ihracata hazır bir şekilde gidiyor.
2: Bu balıklar dondu ve buradan da paketlemesi yapılacak. Paketle yapıldıktan sonra pakete gidelim insan. Evet, şu anda paketleme yapıldıktan sonra hangi ülkelere gidiyor daha çok?
0: Şimdi bu sardalya hamsinin en çok konserve tüketimin olduğu 3 tane ülke var. İtalya, İspanya ve Portekiz. Bu balıkların 3 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyor.
2: Çok teşekkür ederiz. Hayırlı sezonlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, size dediğimiz gibi denizlerin kuru fasulyesi belirttik. Sardalya'nın ihracat yolculuğunu anlatmaya çalıştık bu kısa sürede. İşte görmüş olduğunuz gibi bu sardalyalar hem iç piyasaya hem de şu anda Avrupa Birliği ülkelerine yolculuğu başlıyor.
3: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi de Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Turnalar Yaylası'na gideceğiz. Yaylada hayvancılık ve doğal üretimi ekranlara taşıyacağız. Bugünlük noktalayacağız. Hoşçakalın.
4: Selam Aleyküm.
5: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz?
5: İnekleri dağdan getiriyorum.
4: Yaklaşalım efendim şöyle. Arkalarından yetişmeye çalışalım.
5: Evet.
4: Nerelere gitti? Neler tüketti? Nelerle otladı bu inekler dağda?
5: Bunlar bu bildiğin doğal otlardan otlanıyor. Ben de bızağlarını vermek için dağdan sürdüm. Getiriyorum inşallah eve. Şimdi sağlayacak biraz sonra. Doğal otlardan yağ geliyor bizim buranın yazın güzel yağmurlarından yetişen otlardan yağ geliyorlar.
4: Bunun sütü de farklıdır.
5: Bunların sütü normal, fazla sütü olmasa da yağlı sütleri var.
4: Lezzetli.
5: Lezzetli sütleri var bunların. Kırmızı inekler daha farklı bunlar.
4: Onlar sarı kız mıydı?
5: Bunun kırmızı diye ismini atlanıyorum. Şuna da ala kız diye isimlendiriyor.
4: Peki burada nasıl bir hayat var?
5: Burada güzel yaylamızda, bu Kadirli'mizin güzel Durna Yaylası'nda.
4: Şimdi Kadirli'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde. İnsanlar nefes alamıyor.
5: Burada yalnız o kadar değil tabii yaylamızda. 27-28 derece olduğu zaman oluyor, 22 dereceye düşüyor.
4: Yani şu anda Çukurova'daki insanları kıskandıracak bir hayatınız var.
5: Evet, burada çok güzel yaylamızı herkesi de yani davet gezmesini davet ederim yani.

0: Harun abi sabahın ilk saatlerinde görmüş olduğunuz keçileri ormana götürdü ve orada otlattı. Şimdi eve geldi, ağla girdi. Birazdan sağılacak ama sağılma işlemi öncesinde ne yapacağız Harun abi?
1: Keçilerimizi topluyoruz, bu kapalı alana koyuyoruz. İşte iki kişiyle beraber sağıyoruz bu alanda. Şimdi oraya süreceğiz. Orada sağılacak.
0: Hadi toplayalım.
1: Tamam.
0: Burada
2: sağlam işlemi,
0: sağım işlemi yapılacak. Kendini sağdıran gidecek.
1: Gidecek abi.
0: Sabah bir de akşam mı sağıyor?
1: Hayır, sabah sağıyoruz, akşam üzeri oraklarla beraber otlatıyoruz.
0: Şimdi orakları... Akşam sağım olmuyor mu?
1: Akşam sağım olmuyor. Şimdi oraklarını katıp öğleden sonra oraklarla beraber otlatılıyor abi.
0: Keçiler de en bol süt hangi dönemde oluyor?
1: Mayıs, Haziran abi.
0: Mayıs, Haziran.
1: Evet.
0: Bu dönemde süt bulmak zor.
1: Aynen, şu an azalma dönemi. İşte Eylül Ekim'de tekrar sütleri biter abi.
0: Tahmini kaç tane keçimiz var? Ne kadar süt çıkacak?
1: Tahmini 60 tane keçimiz var. İşte 20-25 kilo süt çıkıyor abi.
0: Sütü peynire dönüştürdük. Hemen evet. Satıyor muyuz yoksa toplu mu satıyoruz?
1: Yok, satıyoruz. Sipariş oluyor. Zaten müşteriler var. Önceden söylüyorlar. Ona göre hazırlayıp satıyoruz abi.
0: Şimdi anne sütünden sonra insan sağlığı için en faydalı süt keçi sütü.
1: Evet.
0: O yüzden rağbet yüksek mi?
1: Aynen.
0: Keçi sütüne, keçi peynirine.
1: Peynir aynen abi, siparişte yani ancak yetiştirebiliyoruz. Yani şey çok, talep çok.
0: İnek sağmaktan biraz daha farklı keçi sağmak.
3: Aynen.
0: Farkı nedir? Daha mı zor?
3: Daha zor. İnek sağmadan daha zor keçi sağmak.
0: Az çıkıyor.
3: Aynen.
0: Sizin inekler de geldi.
3: Onlar da sağlayacak. İnekler de sağlayacak.
0: Burada komşuya yardım ediyoruz ama şu an.
3: Aynen, komşuya yardım ediyor.
0: Şimdi Zeynep abla dışarıya çıkmadan önce yayık makinesini çalıştırmıştı. Hı hı. Şimdi bir taraftan da tereyağı oluşmaya başladı.
3: Aynen.
0: İçinde ne kadarlık bir yoğurt ya da süt var?
3: 30 litre yoğurt var. Yaklaşık 1 kilo falan tereyağı çıkıyor 30 litre yoğurttan.
0: Kaç dakikada çıkar?
3: 1 saatte falan oluyor ya. Yani.
0: 1 saat böyle yayılıyor.
3: Ha. Aynen, 1 saat yayılıyor.
0: Şimdi evi de şöyle bir göstermek lazım. Tabii doğal bir manzaranın içerisindeyiz ama çiçeklerimiz var. Aynen. Çiçeklerin hemen ön tarafında asırlık bir ardış ağacımız var.
3: Aynen.
0: Tam evin çıkış kapısında.
3: Hı-hı. Aynen.
0: Bunu bilerek mi ayarladınız böyle?
3: Biraz da bilerek ayarladık. Önünü bu tarafa getirip. Ardışın gölgesi çok güzel, serin oluyor.
0: Peki bu tereyağımızı burada mı tüketeceğiz? Yoksa satıyor muyuz? Sipariş verenler mi var?
3: İhtiyacımız olanı kullanıyor. İhtiyaç fazlasında satıyor.
0: Yayık ayranımızdan tereyağı alacak kıvama geldik sanıyorum. Aynen. Peki nasıl alacağız Zeynep abla? Kapatıyor muyuz?
3: Kapatıyorum.
0: Kapattık.

0: Maşallah rengi de sapsarı.
1: Aynen, ot yediği zaman rengi sarı olur. Kışın yemediği zaman yağının rengi beyaz olur.
0: Peki bu tereyağını sattığımız zaman parası sizin mi oluyor yoksa Hamza abinin mi oluyor?
1: Bizim oluyor, biz çalıştığımız için.
0: Ama Hamza abi de götürüyor, getiriyor.
1: O da damasının buzağısını satıyor, onun parasını alıyor.
0: Her şey eşit.
1: Aynen.
0: Damalar onun, süt yoğurt sizin.
1: Aynen.

Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos

0: Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
6: Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğumu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
6: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
2: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
8: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor. Ama

0: zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %3,6 artışla 69 milyar 320,8 milyon dolardan 71 milyar 788,5 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. İhracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: A Haber Radyo.

Son gelişmelerle ajansıyız. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler Ula ilçesine sıçradı. Tayfun Er Muğla'dan canlı yayında. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında.

0: Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş'tan çarpıcı itiraflar geldi. Yüksel Akalın Erzurum'dan can verildi. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD bugüne kadarki en büyük seçim zaferini kazandı. Sonuç Alman siyasetinde deprem etkisine yol açtı. Fatih Yılmaz Almanya'dan can verildi. Teknofest 2026'da drone yarışmasında Türkiye birincisi olan Ebabil takımı dünya arenasına çıkıyor. Mehmet Türel Malatya'da canlı yayında ve ajans başlıyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler Ula ilçesine sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye gidiyoruz. A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktaracak.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Yaraş mahallesinde çıktı yangın. Sabah 7 sularında şiddetli rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. Tabi yangının etkili olduğu alan uzun yıllardır yanmamış alanlar. Tabi örtü yangınıyla başlayan yangın işte ormanın yukarısına doğru tam arkamda görünen işte o tepe ve onun ardındaki vadide devam etti. Şu saat itibariyle yangın kontrol altına alınma durumuna kadar geldiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda hava ve kara aracı, 13 helikopter, 7 uçakla birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, uçaklar sabah 7'den bu yana çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda işte Halil'in karesinde olan bölgede yer yer tütmeler var. Onun arka tarafındaki vadi de derin bir vadi. İşte orada yeniden yangının yukarılara doğru ilerlememesi için şu anda hava araçları ve yerden de arazözler var güçleriyle çalışıyorlar. Tabii envanterde bulunan çok sayıda helikopter var. Bunların içerisinde işte çift pervaneli Chinook helikopter, Halil'in karesinde işte oradan suyunu attıktan sonra hızlı bir şekilde Gökova Körfezi'ne ya da bölgedeki yangın söndürme havuzlarından sularını alıyorlar. Hava araçları ise Gökova Körfezi'nden suyunu alıp bölgedeki alev olan bölgedeki alanlara attılar. Tabii ki baktığımızda 7'den bu zamana kadar yaklaşık 5-6 saatlik süre zarfında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler var güçleriyle çalıştılar. Havada çok sayıda aynı anda helikopter vardı. İşte onlardan bir tanesi Chinook. Onun altında hemen yine çift pervaneli Kamov helikopteri. Aynı zamanda T-70 helikopterimiz Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopterimiz de burada görev aldı. Aynı zamanda Air Tractor olarak tanımlanan o tek pervaneli küçük uçaklar alt tarafındaki iki ayrı tankla birlikte yine Gökova Körfezi'nden suyunu alarak yangın bölgesine attı. Tabii baktığımızda uçaklar içerisinde Antonov 32 tanker uçak var. Bu da yaklaşık 3 ton su kapasitesiyle, o da biraz önce işte arka arkaya hem Brev 200 tipi tanker uçaklarla toplam 3 tane uçakla havadan yangını söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Tabii aynı zamanda biraz önce bahsettiğim Air Tractor tipi yangın söndürme uçak da alevlerin olduğu noktalara peş peşe su atarak yangının yayılmasında önemli rol oynadılar. Yangının alevlenen hattında işte yaklaşık 2 saat önce toplam 90 saniyede 5 sortu yaparak 15 ton su attılar. Bu uçaklarda özellikle vadilerde ve derin vadilerde oraya ulaşma boylarının, çaplarının küçük olmasından dolayı son derece avantajlı, bu vadi yangınlarında son derece başarılı uçaklar. Şu saat itibariyle yer yer tütmeler var, ancak Denizli Muğla Karayolu güvenlik gerekçesiyle sabah 7'den itibaren araç trafiğine kapalı. Denizli yönünden gelen vatandaşlar da Ula Köyceğiz tarafına yönlendiriyorlar. Şu saat itibariyle işte havada komuta helikopteri alan değerlendirmesi yapıyor. Aralıklarla muhtemelen Muğla Orman Bölge Müdürü'nün bulunduğu helikopter toparlayacak olursak sabah 7'de başlayan yangın şu saat itibariyle

0: Kontrol altına alma aşamasına geldi. Ancak tabii ki Muğla Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Bir taraftan da işte hava araçları ve arazözler de soğutma çalışmalarını devam ediyorlar. Yer yer olan alevler de hem yerden de hem de havadan söndürülüyor diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek şüpheli ölümde FETÖ izine işaret etti. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ayrıntılarla karşımızda.
2: Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden başlatıldı. Adalet Bakanlığı'na bağlı olan faili meşru suçlar birimi kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bir kişinin firari olduğunu belirtelim. 10 şüphelinin ise gözaltına alındığının bir kez daha altını çizelim. Dosyada aslında 17 isim var. Bu 17 isimden 6'sı tanık. Onu şu anda gözaltında. Biri ise firari. Firari olan isim ise Ferhat Veysigül. O dönemde koğuşa özellikle o koğuş için özellikle görevlendirilen bir isim olduğu iddia ediliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Çünkü Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce bir yardım çağrısında bulunduğunu, bir alarm butonu basıldığını, fakat bu alarm butonunun susturulmasına yönelik ve sesin daha fazla çıkmasını engellemek adına o dönemde hem radyolar hem de o dönemde bulunan televizyonlar yüksek sesle açılmış ve o yardım çığlıklarının, yardım seslerinin duyulması engellendiği iddiaları var. Zaten Ferhat Veysigül'e bir parantez açacak olursak o dönemde o koğuş için özel olarak görevlendirilmişti. 2011'de göreve başlamıştı, fakat bu olayın ardından yaklaşık bir yıl sonra da görevinden istifa etmişti. 2 yıllık bir süre zarfı boyunca orada görevliydi. Sonrasında ise 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar da yine Türkiye'de farklı noktalarda ikamet ettiği tespit edilmiş. Fakat 15 Temmuz'dan hemen sonra, yaklaşık 15-20 gün sonra ise Fransa'ya kaçtığı yine tespit edilen bilgiler arasında. Biraz önce sizler de belirttiniz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmanın detaylarını da sosyal medya hesabından duyurdu. Yapmış olduğu açıklamada faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hekimliği'nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızla olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir dedi. Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle şu anda kolluk kuvvetlerindeki gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri başladı. Yaklaşık 3-4 gün kadar kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin süreceğini belirtelim. Perşembe sabahı da Silivri Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak. Gözaltına alınan kişilerin sonrasındaysa savcılık talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hekimliği'ne sevk işlemleri yapılacak. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bu sürece dair yapılan çalışmalar ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alınacak.
3: Kabine Başkan Erdoğan öncülüğünde toplanacak, terörsüz Türkiye süreci ve bölgede yaşanan son gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı

0: toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmiş ve 4 alt komisyon kurulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak. Bölgesel konular da kabinenin gündeminde olacak. ABD ile İran arasındaki gerilim ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları tek tek ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin beraberinde getirdiği emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomik gelişmelerde değerlendirilecek başlıklar arasında. Bu kapsamda Türkiye'nin ekonomi hedeflerini içeren orta vadeli program da kabine toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler ve Karadeniz'deki güvenlik konuları da kabinede görüşülecek.
1: Buluşmamıza memnuniyet duyuyorum.
0: Öte yandan Türkiye genelinde dar gelirliği korumayı ve kira artışlarını durdurmayı hedefleyen sosyal konut projesinde çalışmalar hız kazanıyor. İstanbul'a özel 15 bin kiralık konut paketinin başvuru şartlarının kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Söz konusu projenin tüm yurt satına yaygınlaştırılması da gündemde.
2: İnfaz sisteminde sadeleşmeye gidilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yeni düzenlemede suçların niteliğine göre farklı infaz oranları ve koşullu salıverme kriterlerinin yeniden belirlenmesi planlanıyor. İdare ve gözlem kurullarının kararlarında da somut kriterler getirilmesi gündemde.
0: İnfaz yasasına yeni düzenleme geliyor. Kamuoyunda COVID-19 düzenlemesi olarak bilinen son düzenlemenin ardından infaz sisteminin bütününü ilgilendirecek yeni bir çalışma gündemde. AK Parti, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçları esas alarak infaz sisteminin sadeleştirilmesi için kapsamlı bir hazırlık başlattı. Devam eden yargı paketi çalışmalarından bağımsız yürütülmesi planlanan yeni infaz düzenlemesinin kapsamı ve temel çerçevesi 15 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması beklenen toplantıda ele alınacak. Genel infaz çalışmasının temelini Türk Ceza Kanunu'ndaki suçların niteliğine göre daha sade bir sistem kurulması oluşturacak. Suçların ağırlığına göre koşullu salıverme, şartlarının sınıflandırılması ve buna göre yeni bir kod sistemi oluşturulması seçenekler arasında. Genel suçlar bakımından infaz rejiminin 1/2, çocuğun cinsel istismarı, kadın cinayetleri, alt soy veya üst soya karşı kasten öldürme ve terör suçları gibi toplumda infial yaratan suçlardaysa 2/3 oranında uygulanması gündemde.
3: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
0: İdare ve gözlem kurulları için de düzenleme gündemde. Mahkumun dış dünyayla uyumu, ıslah olup olmadığı, mağdura ve üçüncü kişilere zarar verip vermeme riski de göz önünde bulundurulacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kesin talimat verdi, yeni partililerle tartışmalara girmemelerini istedi. Ana muhalefet partisinde bir yandan da 9 Eylül hazırlıkları sürüyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu partinin 103. kuruluş yıl dönümünde kongre takvimini açıklayacak.
4: Önümüzde

0: deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
1: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: CHP ile Yeni Parti arasında tansiyon her geçen gün yükselirken genel başkanlardan kurmaylarına polemik uyarısı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını uyardı. Yeni Parti ile ilgili konuşmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu gereksiz polemiğe girilmemesini de istedi.
3: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
2: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkan adaylığı, kurultay tarihi gibi tartışmalara girilmemesini istedi. Parti içi konuların medya önünde konuşulmaması konusunda kesin talimat verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de CHP'lilerle tartışmaya, polemiğe girmeyin uyarısında bulundu.
4: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
5: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
4: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler. Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim. Kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu o gün kongre takvimini açıklayacak. Takvimin açıklanmasıyla il ve ilçe kongreleri süreci başlayacak. Yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultaysa Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından toplanacak.
6: Başkan ol, Cumhurbaşkanı adayı ol.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı da var.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı. 3 Eylül'de İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler Ekrem Baki, Talha Özyurt, Abdülkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz ve Vedat Taşdelen. Müfettiş raporlarında yer alan ihale usulsüzlükleri ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın elde edilen yeni dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda genişletilebileceği bildirildi.
7: ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Pist dışındaki yola yan şekilde savrulan uçaktan siyah dumanlar yükselirken 5 kişi hayatını kaybetti.
8: Amazon'a ait kargo uçağı inerken pistten çıktı. Alevler bir anda uçağı sardı. Gökyüzünü siyah duman kapladı.
9: 12 kişiden 5'i öldü, 3'ü kritik durumda.
8: Kaza ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Amazon Prime Air'a ait Boeing 767 Porto Rico'dan geliyordu. Uçak inerken piste aştı. Birden fazla araca çarptı. Ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. 60'dan fazla kurtarma ve itfaiye birimi olay yerine gönderildi. Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
9: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
8: Kazada bilanço

ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuysa kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

0: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye korkusu üzerinden prim yapmak için bir kez daha sahneye çıktı. Kara bulutlar yaklaşıyor diyerek savunma harcamalarına değinen Yunan lider, savunma planımız 2030'da tamamlanacak dedi. Sırtını bir kez daha soykırım hükümetine dayayan Mitsotakis, bizi Türkiye'ye karşı İsrail koruyacak mesajını verdi.
1: 2030 yılında Yunanistan savunmasını güçlendirmeye yönelik çok önemli bir planı tamamlıyor olacak. Aşil kalkanı göklerimizi her türlü tehdide karşı koruyacak.
2: Yunan savunması 2030'da zirve yapacak dedi. Ancak tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen bir kez daha İsrail'e bel bağladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin devam eden askeri modernizasyon programına ilişkin konuştu. Gündeminde ise her zaman olduğu gibi Türkiye korkusu vardı.
1: Kara bulutlar toplanıyor ve uluslararası ilişkilerin denizleri daha da çalkantılı hale geliyor. Bu nedenle Yunanistan'ın fırtınalara dayanabilenler arasında mı, yoksa bu girdapla beraber sürüklenip boğulanlar arasında mı olacağının netleşeceği anlar yaklaşıyor.
2: İsim vermeden Ankara'yı hedef alan Mitsotakis ardından da sözü karasuları meselesine getirdi. Hem iyi ilişkiler çağrısı yaptı hem de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik açıklamalarını sürdürdü.
1: Yunanistan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak karasularımızı uygun gördüğümüz zaman ve şekilde 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki vazgeçilmez hakkımızı saklı tutuyoruz.
2: Yunanistan'ın askeri yatırımlarına ilişkinde konuşan Yunan lider 2030 yılını hedef gösterdi.
1: 2030 yılına kadar Rafale uçakları, Belhara fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarıyla savunmamızı güçlendirmeye yönelik çok önemli bir plan tamamlanacak ve Aşil Kalkanı gökyüzümüzü her türlü tehditten koruyacak.
2: Mitsotakis'in sözde barış çağrıları arasına serpiştirdiği bu tehditler Atina'nın Türkiye konusundaki tutarsız yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Almanya'da aşırı sağcı parti AfD bugüne kadarki en büyük seçim zaferini kazandı. Sonuç Alman siyasetinde deprem etkisine yol açtı. Gelişmeler A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
3: Can Okanar, Almanya'nın doğu eyaletlerinden Saksonya-Anhalt'a yapılan seçim ve sonuçları Almanya'da siyasi dengeleri derinden sarstı. İfade ettiğiniz üzere aşırı sağcı göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi %43.8 gibi rekor bir oy elde etti. Ve eyalet meclisindeki 83 sandalyeden 39'unu kazandı. Ancak tek başına hükümet kurmaya yeterli olmadı. Bu hükümet kurabilmek için 3 sandalyeye daha ihtiyacı var. AfD'nin tek başına iktidarı için 3 sandalyeyi de muhtemelen bulabilecek durumda olduğunu belirtelim. Çünkü yine meclise giren partilerden BSR, AfD ile birlikte çalışabileceği mesajını verdi diğer tüm partiler mesafeli davranırken. Eyaleti 24 yıldır yöneten Hristiyan Birlik Partisi, ki Başbakan Mersin Partisi, çok tarihi bir yenilgi aldı. 2021'de %37 olan oy oranı %17'lere kadar düştü. %50'den fazla bir oy kaybından söz ediliyor. CDU, AfD ile açık açık koalisyon kurmayacağını net bir şekilde belirtti. Bu nedenle de gözler şimdi meclise 4 milletvekili sokan BSR partisinin üzerinde. AfD ile BSF'nin sandalye sayısı 43'ü buluyor. Bu da teorik olarak hükümet kurmalarını mümkün kılıyor. CDU öncülündeki alternatif koalisyon seçeneklerinde ise sandalye hesabı oldukça zor. Seçim sonucu yalnızca Saksonya-Anhalt için değil, Berlin'deki federal siyaset açısından da önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Göç, hayat pahalılığı, güvenlik gibi konularda federal hükümete duyulan öfkenin aslında bir anlamda sandığa

0: yansıdığı belirtiliyor ki en önemli unsurlardan bir tanesi de ekonomideki kötü gidişatın vatandaşları artık iyice bıktırdı ve bir anlamda da hükümeti bir ders verdiği ki yapılan kamuoyu anketlerinde de %59'u seçmenin sırf bu mevcut hükümetin politikalarına kızdığı için, onaylamadığı için destek verdiği belirtiliyor AFD'ye. Sonuç çok net. AFD 43.8 gibi tarihi bir oy oranı elde etti. Ancak tek başına hükümet kurmaya yeterli değil. Şimdi Almanya siyasetinin merak ettiği konu şu, dışarıdan bir partinin desteğiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti Almanya'da bir eyalet başbakanlığını kazanacak mı? Bir hükümet kurabilecek mi? Şimdi tüm gözler önümüzdeki birkaç haftaya çevrilmiş durumda diyelim. Can Okanar, sözü tekrar size bırakalım.
1: 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı bir kez daha tribünden pankart açtı. Üstelik futbolcular da saygı duruşunda bulundu. Daha önce ceza kesen UEFA'nın yeniden bir yaptırım uygulaması bekleniyor.
2: Savaş suçlusu için koreografi yaptılar. Bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Görüntüler Sırbistan'dan. Kızıl Yıldız'da Partizan arasındaki 180. derbiye 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı Ratko Mladic damga vurdu. Tribünlerde Mladic'in dev görseli açıldı. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları da sahanın ortasında Mladic'e bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Skandal bununla da kalmadı. Stad spikerinin ruhu şad olsun sözlerinin ardından maç başladı. Tribünlerden de Mladic lehine tezahüratlar yükseldi. Ayrıca kulübün resmi sayfası o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kızıl Yıldız takımı 27 Ağustos'taki Victoria Plzen maçında da Mladic lehine tezahürat ve pankartlar nedeniyle UEFA'nın radarına girmişti. UEFA'dan kulübe 90 bin euro para cezası verilmiş, ayrıca bir Avrupa deplasmanında Kızıl Yıldız taraftarlarına bilet satışı yasaklanmıştı. Şimdi gözler yeniden UEFA'ya çevrildi.
1: Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
3: Fili'nin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı takım üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
4: Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da
3: Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da hem Milletler Ligi'ni hem de SEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeniden tarih yazdı. Filenin sultanları aynı zamanda İtalyan çalıştırıcıyla yine 2023'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Milli oyuncular şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerinde sahipleri oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi antrenörü de Daniele Santarelli seçildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, CEV Trendyol 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. İstanbul Havalimanı yolunda aşırı hızlı olan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücünün

0: Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı. Kazada yere düşen motosikletinin sağlık durumu ise bilinmiyor.
1: İstanbul Silivri'de 400 dairenin bulunduğu sitenin yöneticisi iddialara göre hak sahiplerinden onay almadan çatı ve dış cephe tadilatı başlattı. Sonra da ortadan kayboldu. Sitede yaşayanlar şimdi 130 bin liralık faturayla karşı karşıya, üstelik inşaat firmasının işi tehdide kadar götürdüğü de ileri sürülüyor.
2: Her gün bir yeni usulsüzlük, her gün bir kanunsuzluklarla karşılaşıyoruz.
3: Ne kimseden izin aldı ne de onay. Yöneticisi olduğu siteye çatı ve dış cephe tadilatı başlattı. Binlerce liralık fatura ise site sakinlerine çıktı.
4: Bizim adımıza aldığı kararla siteyi önce kendi firmasının üzerine devrediyor. Kendi yönetim firmasının üzerine.
5: İstanbul Silivri'de bulunan bu sitenin yönetimi 2026 yılında 4 ay önce değişti. İddiaya göre değişen yönetim önce aidatlara 400 liralık bir zam yaptı. Ardından sitedeki dairelerin eksiklikleri olduğunu öne sürerek çeşitli inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzaladı.
2: İlk önce aidatlarımız 1150 liraydı. Hiçbir sebep göstermeden 1500 liraya çıkardı.
6: Bir sabahta kalktık, ben karar aldım. Ben işte çatı firmasıyla anlaştım. 130 bin lira diye bir rakamla karşımıza çıktı. Bir tek çatı yapılmıyor. 21 tane bloğun çatısı, dış cephesi yapılıyor ve kimsenin onayı yok.
4: Hepimiz de kabul etmediğimize dair PTT'den tarihle kendisine gönderim yaptık. Buna rağmen bizim iskelemiz kuruldu. İstemediğimiz bir renge boyandı. Daha sonra da biz aranmaya başladık.
5: Kat maliklerinin isteği olmamasına rağmen yönetim çoktan inşaat firmalarıyla sözleşmeler imzalamıştı. İnşaat yapılmaya başlayınca o firmalar kat maliklerinden paralarını istemeye başladı.
7: Bizimle yapılan herhangi bir sözleşme, bir imza yok. Firma tarafından arandım ben. Parayı verecek misiniz, vermeyecek misiniz? İcraya mı verelim, kapınıza gelip kafanızı mı kıralım? İthamlarda bulundu.
3: İddialara göre inşaat firmasından site sakinlerine tehditler geliyor. Onlarla bu anlaşmayı yapan yönetici ise kayıp, süreç artık savcılıkta.
5: Şu an nerede kendisi?
4: Bilmiyorum. Ulaşamıyoruz.
1: Sırada yurttan haber turu var.
0: Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç bıçakla ağır yaralandı. Saldırgan ve yanındaki iki kadın olay sonrası hızla uzaklaştı. Kanlar içinde kalan genç ambulansa kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana gelirken yolcular kısa süreli panik yaşadı. Nevşehir-Gürşehir karayolunda otomobil Sulusaray kavşağı yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
1: Teknofest 2026'da drone yarışmasında Türkiye birincisi olan Ebabil takımı 8 Eylül'de başlayacak uluslararası drone yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Malatya'ya gidiyoruz. Ayrıntılara haber ekibinden Mehmet Türel'di.
8: Evet, Teknofest kapsamında Malatya'da yarın çok önemli bir yarışma var. Uluslararası drone yarışması var. Ve şu anda öyle bir ekibin atölyesinin önündeyiz ki daha önce Türkiye birincisi oldu. Malumunuz Türkiye drone üretiminde dünyada ilk üçte. Bu gurur, işte bu genç ekiplerin bu gurur bugün mühendislik deyasını ortaya koyup Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıyan isimlerin gururu ve yine bir gurur kaynağımız olan isim yanımızda elektronik öğretmenimiz Ebabil takımı.

0: Koçu Hakan Aras. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Şu nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hemen bu yarışmaların öncesindeki heyecanınızı bir alalım.
1: Tabii şu an çok heyecanlıyız çünkü bu sene Malatya bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Biz de ekibimizle cansiperane şekilde bir senedir bu yarışmalara hazırlık yapıyoruz.
0: Diyelim bir nokta koyalım. Tamam. İzleyicilerimiz için bir sürpriz hazırladık. İlk kez Ebabil takımının çalışmalarına misafir olacak bir ekip. Atölyeye gidiyoruz. Gelin işte ilk kez bir canlı yayın ekibi, bir televizyon ekibi atölyelerine misafir olacak. Ebabil takımı Türkiye birincisi drone üretiminde. Bu çocuklar ülkemizin geleceği. Hakan Hocam sizi de alalım. Okul müdürümüz de burada. Merhabalar.
2: Merhabalar. İlimize ve okulumuza hoş geldiniz. İnşallah bu sene Malatya'da ev sahipliği yapacağız bir yarışmaya. Bütün takımlara başarılar.
0: Peki, teşekkür ediyorum. İşte gurur kaynağımız gençler. Ebabil takımı kaptanımız hemen burada bir drone üzerinde çalışıyorlar. Hemen merhabalar diyerek canlı yayınımıza başlayalım sizin de.
3: Merhabalar, ben Nadir Zübeyir Kahraman.
0: Nadir, takım kaptanısın.
3: Evet, takım kaptanıyım, doğrudur.
0: Nadir, motivasyonun ne?
3: Motivasyonum ortaokul yıllarına dayanıyor. Havacılığa olan ilgim.
0: Evet.
3: Hocamız sağ olsun bizi yönlendiriyor. Aynı zamanda ülkemizin kalkınma politikasında biz de bir rol almak istiyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar'ın izlediği yolda devam etmek istiyoruz.
0: Nasıl başladın? Nereden çıktı bu fikir?
3: Ortaokul yıllarıma dayanıyor aslında. Dediğim gibi okulumuz da sağ olsun bizi destekliyor. Hocamızla beraber 2 yıldır takımın kaptanlığını ve atölyenin sorumluluğunu üstleniyorum.
0: Evet, evet.
3: Geçen yıl finalist olduk. 2020'de birinci olduk. İnşallah devam etmek istiyoruz.
0: Peki kaptanım, kolay gelsin. Şimdi başka bir arkadaşımız, seni tanıyalım.
4: Merhabalar, ben Ahmet Furkan Yılmaz.
0: Ahmet Furkan, sen ekibin yine önemli isimlerinden birisisin. Daha önce Türkiye birincisi oldunuz. Yarın da uluslararası yarışmaya katılacaksınız. Heyecan nasıl?
4: Evet, 2020'de birinci olduk. Aslında heyecanlıyım. Bunun için gece gündüz çalıştık.
0: Evet. Ne yapıyorsunuz şu an, tam olarak anlatabilir misin?
4: Şu an yarışma öncesi son testlerimizi yapıyoruz.
0: Evet.
4: Şu an gazın çalışma testi yapılıyor. Aslında fail safe testi de yapılacak birazdan.
0: Evet. İşte görüyorsunuz, Türkiye'yi drone üretiminde, insansız hava aracı üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi arasına sokan gençler. Bu gençlere kadar bu heyecan sirayet etti. Hakan Hocam, bu yarışmada önemli noktalar var. Bu uçaklar, bu dronelar mühimmat da bırakıyor hedefe, doğru mu?
1: Tabii ki, şu anda bu çocuklarımızın yaptığı uçağın alt kısmında şurada gördüğünüz bir yük bırakma mekanizması mevcut.
0: Evet.
1: Burayı açaraktan yarışmada şartnamede bize belirtilen hedef alanlara yük bırakacağız.
0: Amacımız bırakacağız.
1: O. Evet.
0: Evet.
1: Ya bu da ne demek oluyor? İleride Allah göstermesin herhangi bir savunma ile alakalı bir durumumuz olursa karşı tarafın hedeflerini imha etme yönünde bir simülasyon olarak
0: yani
1: değerlendirebiliriz.
0: Yani silahlı İHA'ların üretiminin altyapısını işte bu atölyeler oluşturuyor. Bu gençler oluşturuyor.
1: Tabii. Bu gençlerimiz inşallah yarının mühendis adayları olacaklar. Ülkemizin mühendislik altyapısının temellerini biz lisemizde Hasan Akbudak Meslek Lisesi Elektronik Bölümünde atmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda.
0: Evet. Bu arkadaşların, bu ekibin Ebabil takımının bir de bir isteği vardı. Bir drone sahası istediler, pisti istediler. Sağ olsun Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı bu talebe kayıtsız kalmadı. Az önce bunun da müjdesini aldık ve bir drone pisti yapılacak, öyle mi gençler?
4: Evet.
0: Senin bir de bir talebin vardı, az önce konuştuk seninle.
4: Evet, zaten Sayın Sami, Belediye Başkanımız Sami Er ve valimizi aradınız. Ayrıca bir talebimiz var. İnsansız hava aracı yarışması biliyorsunuz Malatya'da düzenlenecek. Sayın Selçuk Bayraktar'ı yarışmaya teşvik etmesini istiyoruz. Özellikle kendisini standımıza bekliyoruz.
0: Evet, bu işin başındaki isim, baş mühendis Sayın Selçuk Bayraktar. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a bir çağrı vardı. İşte bu gurur bizim. Bu gurur ülkemizin. Burası Malatya Yeşilyurt'ta bir lise. Bu gençler yarın yapılacak olan drone yarışmasında Malatya'mızı temsil edecek, ülkemizi temsil edecek. İnşallah bu yaşattığı gururlara bir yenisini daha ekleyecekler diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden İstanbul'a bırakalım.
5: İspanya Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Barcelona bu sezonda yüksek perdeden devam ediyor. Katalanlar Valencia deplasmanını da 5 golle kazandı.
6: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri. sağ kanat.

0: gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas! Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez farkı 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba, bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu, topağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem, yani 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarınız sallaya sallaya, pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde mi diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: 4. korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt.
1: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! 4. gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın 4. golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi, Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal, bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus. Pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: Afyonkarahisar'ın Dasköre ilçesinde motosiklet üretim fabrikası bulunuyor. Tesiste renk renk motosikletler üretiliyor. A Haber ekibi Dasköre ilçesinin öne çıkanlarını ekranlara taşıdı.

0: Fabrikası burası. Birbirinden farklı çeşitler, birbirinden farklı renkler var. Yanımızda da firmanın sahibi Mustafa Alkan var. Mustafa abicim kolay gelsin. Neler var burada? Bir sürü değişik renk, çeşit.
1: Evet,
0: nasıl gidiyor üretim?
1: Biz burada çok güzel gidiyor. Kendi markamızla üretim yapıyoruz. Türkiye'nin 81 iline dağıtım gerçekleştiriyoruz. 250'ye yakın servis ve bayi ağımızla Türkiye'de hizmet sunuyoruz.
0: Bu tasarımlar sizin mi?
1: Tasarımların %70'i bizim kendimize ait. Kendim mesemden yetişmeyim. Otomotiv gövde tasarım ve onu...
0: Evet, nereden aklınıza geldi onu soracağım.
1: Evet, işte biz burada aslında çocukluktan beri mesemin bize katmış olduğu bir görsel tasarım eğitiminden dolayı birçok modelimizi kendimiz tasarlıyoruz.
0: Şimdi yürüdükçe görüyoruz. Şimdi Köksal o tarafı çekiyor. Bakın bu tarafta farklı bir versiyonlara geçtik.
1: Gördükleriniz burada 5-6 tane ürünümüz. Bizim toplamda 40 tane modelimiz var.
0: 40 ayrı model var.
1: Türkiye'nin her bölgesinde Ege'de ayrı ürün, işte Marmara'ya ayrı bir ürün, Doğu Karadeniz'e ayrı bir ürün, Karadeniz'e ayrı bir ürün.
0: Her yani köyde yaşayana da farklı bir ürün var. Şehirde yaşayana da, ne bileyim iş insanına da, çiftçiye de, öyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Ben doğru söyledim.
1: Doğru söylediniz, evet.
0: Çünkü 40 tane modelden bahsediyoruz gerçekten. Peki kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz burada?
1: Toplam 105 tane çalışanımız var.
0: 105 kişi.
1: Bayilerimiz tabii ayrı. Onlar kendi bağlarında çalışıyor ama şu anda 105 kişi burada istihdam sağlanıyor.
0: Ne kadar güzel. Bakın şimdi Köksal gösterecek. Orada da yine farklı modeller var. Devasa bir alandan bahsediyoruz. Arka tarafta da üretim bantları var. Çaklar dönmeye devam ediyor. Edecek herhalde, değil mi?
1: İnşallah. Bundan sonra devam edecek.
0: Allah kolaylık versin.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
0: Motosiklet üretim fabrikasında kadın istihdamına da önem veriliyor. Huri ablamız da o kadınlardan bir tanesi. Elinin hamuruyla. Ne yapıyorsun abla burada?
2: Geliyoruz sabahtan. Herkes gibi işimizin başına geçiyoruz. Bizim bayan olarak yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz mesela. Sadece erkeklere özgü bir çalışma değil.
0: Zor mu peki? Çünkü motosiklet fabrikası burası.
2: Yok, hayır, zor değil. Bir bayan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Ve biz de bunun örneğini zaten de gösteriyoruz.
0: Yani bir kadın yeter ki istesin, öyle mi?
2: Yeter ki istesin. Bir bayanın yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: Biz ne yapıyoruz? Gelen ürünlerimizi yeniden montajını sağlayarak motorumuzu indiriyoruz. Bayilerimize sevk ediyoruz. Yani ilk baştan başlayarak gerekli olan her aşamada
0: kadınların imzası var diyor.
2: Aynen.

0: Bozkır ilçesinde Şevki Keskin'le birlikteyiz. Şevki amcamız 76 yaşında ve 52 yıldır saat tamir ediyor. Şevki amca nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İyi misiniz?
0: Sizi gördük, daha iyi olduk. Dile koy olay. Yarım asırı geçmiş.
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor işler?
1: Vallahi tabii geçtiğimizde bu iş daha zevkli oluyordu, tatlı oluyordu. Biraz ihtiyarladık ya, işleri biraz şey aldık yani, askıya aldık. Tabii bu meslekte çok şeyler geçirdik yani, maceralı, iyi günlerimiz de oldu.
0: Peki sadece kol saati mi tamir ediyorsun yoksa duvar saati de var mı?
1: Ben bu saatlerin her türlüsünü...
0: Her türlüsü?
1: Evet, duvar saati olsun, masa saati olsun, kol saatleri olsun, yani görmediğimiz kalmadı yani.
0: Tahmin edemediğin oldu mu hiç?
1: Vallahi ilk zamanları biraz bocaladım. Tabii Dinar veyahut da Deniz gibi arkadaşlardan ihtiyaçlarımı temin ettim veya bilmediğim şeyleri. Mesela bir yayla köyünden müşterim geldi. Zembeleye sabah başladım dolamaya. Gece 1'e kadar bir türlü kurduramadım.
0: Bir tane saatle uğraştın yani. Saatle.
1: İlk zamanları mesleğe var. Sonra ya gece dedim ki ya bunu biz hep sağdan sola doluyoruz. Bir de soldan sağa dolayalım bakalım dedim. O anda tersini yaptım. Bir dakikalık işmiş. Hemen başladım saat çalışmaya yani.

0: açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %3,3 oldu. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5 büyüyeceği öngörüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
7: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'dan.

0: Com'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
7: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Canlı yayın.
16: Dış politikaya sahadan gelen en sıcak bilgiler ve günün öne çıkan tüm başlıklarını aktaracağız. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını birlikte tutacağız. A Haber Radyo, A Haber TV birlikte ortak yayında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. Yaklaşık 2 saat boyunca da birlikteyiz. Ajans gün içi başlıyor. Efendim şimdi çok çarpıcı görüntülerle başlayacağız. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri heyeti Ukrayna ve bir Rusya çıkarması yaptı. Bir 3 günlükte ateşkes vardı. Müzakere bitti. Ateşkes sona erdi. Hemen ilk görüntülerde geldi. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Rusya'nın Perm kentindeki bir apartmana isabet etti. Ukrayna kontrolündeki bölgeden yaklaşık 1500 kilometre mesafedeki saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.

0: Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından Rusya-Ukrayna savaşı kaldığı yerden devam ediyor görüldüğü üzere. Görüntüler Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre mesafede bulunan Perm şehrinden. Kente düzenlenen saldırıda bir uzun menzilli insansız hava aracı apartmana isabet etti. Perm valisi saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgeden gelen bazı haberlerde ise Rus elektronik harp sistemlerinin İHA'yı engelleyerek veya saptayarak asıl hedefinden uzaklaştırdığını ve bunun apartman binasına çarpmasına yol açtığını öne sürdü. Rus yetkililer de gece boyunca 300'den fazla Ukrayna İHA'sının engellendiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Rusya'nın Ryazan bölgesindeki petrol rafinerisinin vurulduğunu, Perm bölgesi ve Tataristan'daki petrol rafinelerine yönelik de uzun menzilli saldırılar düzenlendiğini ifade etti. Ancak görüntüler şu oldukça çarpıcı. Ve ülke gündemiyle devam edelim şimdi. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şimdi biz de bu konuya dair ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bizi bekleyen arkadaşımız. Kadir, hoş geldin yayına. Nedir gelişmeler, son durum? Senden dinleyelim ayrıntıları.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı. Operasyon kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde düzenlendi ve 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 47 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Geçtiğimiz Cuma günü Ahbap Derneği'ne ait olan iki farklı depoda da yine incelemeler yapılmıştı ve incelemeler neticesinde 895 adet paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu, 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet bulunduğu belirtildi. Öte yandan 20 koli tıbbi malzeme ve temizlik jeli, yardım dekontları, fişler, tutanaklar, banka çıktıları, dilekçeler ve çeşitli yazışmaların bulunduğu da yine bazı materyallere de yine bu kapsamda el konulmuş şekilde. Aslında operasyon Cuma gününden itibaren başlamıştı. Cuma, cumartesi, pazar ve bu sabah itibariyle de yapılmıştı. Cuma günü o bahsedilen iki depo hakkında bir ihbar alınmıştı ve ihbar neticesinde de o depolarda hangi ürünlerin olduğu, hangi ürünlerin depremzedelere gönderilmediği tespit edildi. Bu kapsamda biliyorsunuz ki Haluk Levent vermiş olduğu ifade özellikle 6 Şubat depremlerinde 4,3 milyar TL'lik bir yardım toplandığını, bununsa 4,2 milyar TL'sinin deprem bölgesindeki araç ve gereçlere yatırıldığını ifade etmişti. Fakat bu depolardaki malzemelerden de anlaşılacağı üzere alınan bazı malzemeler depolarda çürümeye yüz tutmuş bir şekilde bırakıldığını ifade edelim. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da bazı dekontlardan, bazı sahte faturalardan da söz etmek gerekiyor. Özellikle o dönemde biliyorsunuz ki Ahbap Derneği tarafından bu bölgelerde suyun olmadığına dair ifadeler yer alıyordu. Fakat yapılan faturalamalara bakıldığında örnek veriyorum, herhangi bir sucudan veya bir marketten su alınması gerektiği yerde mobilyacıdan su aldı göstererek yine insanların maddi ve manevi duyguları sömürülmüş durumda. Öte yandan bir başka unsur da şu: deprem bölgelerinde çocuklar için 6 farklı tır gönderilmiş. Bu 6 farklı tırın içerisine de yine laptop ve iPad'ler konulmuş. Fakat çocuklar bunları kullanamıyor. Sadece tırın içerisinde gezmekle yetinebiliyorlardı. Yaklaşık 14-15 gün kadar bu tırların, bu 6 tırın deprem bölgesinde kaldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilmiş durumda. Bunun faturası olarak da yaklaşık 150 milyon TL'lik bir fatura kesilmiş. Fakat bu tır bunkerları kiralamaya yönelik ya da satın almaya yönelik herhangi bir işlemin olmadığında bir kez daha altını çizelim. Özetle söylemek gerekirse insanların maddi ve manevi duygularını, o dönemdeki duygularını sömürerek insanlardan insani yardım adı altında birçok kişi dolandırıldı desek tırnak içerisinde yeridir. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle 53 şüpheliden 47'si gözaltına alınmış durumda. Bir kişinin cezaevinde olduğu bilgisi var. Operasyon kapsamında birçok tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri de var. Bunu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak diyelim. Gelişmeler oldukça, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ firarisi Ferhat Veysigül'ün yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Şimdi bir haberin detaylarına bakalım. Birazdan üzerine detaylı konuşacağız.
2: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Önce kalbinden bir rahatsızlık.
4: Hayır.
5: Cezaevinde hiçbir şekilde bunun fark edilmemiş olması, kaç dakikada müdahale edildi, bu tarz notların yer almaması bir şüphe uyandırıyor.
6: Kalp krizi miydi yoksa suikast mı? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yıllardır tartışma konusuydu. Yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
5: Bir rahatsızlık geçirmiş. Şimdi bu rahatsızlığı yediği bir şeyden mi kaynaklandı, bir şey mi içirdiler? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yanında olan isim. Zaten bu başlı başına bir şüphe.
6: Bosna'da fedai, Azerbaycan'da kör oldu, Türkistan'da hayal etti. FETÖ kumpasıyla tutuklandı. Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi.
5: Sadece aslında o gün koğuşta görevli olanlar değil, adli tıp kurumundaki o gün o testi yapanlar ve sonrasında belki o dönemde kaldırıldığı hastanede görevli olanlara kadar bunların tamamı benim anladığım kadarıyla bir daha gözden geçirilecek.
6: Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. Dosyanın raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi.
5: Butona basıyor rahatsızlanınca. Ferhat Veysigül alarmı gördüğü halde yanına gitmiyor ilk önce. O sesi bastırmak için radyonun sesini yükseltiyor.
6: 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Kozinoğlu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
5: Dosyasında kalp krizi geçirdiği yer alıyor ama nasıl kalp krizi geçirdi, o anlarda neler yaşandığına dair hiçbir bilgi yok.
6: Ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. FETÖ firarisi Ferhat Veysigül'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
5: Burada bir FETÖ izi görüldüğü için bu olayın ben sadece bu Veysel Gül'le kalmayacağını ve bunun bir silsile olarak o etrafında bulunan tamamının da üzerinde yeni isimler duyacağımızı düşünür.
0: Sevgili izleyenler, şimdi bu konuyu detaylandıracağız. Sağ Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'la Türkiye'nin en sıcak dosyasını, manşetleri değiştirecek tüm detayları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk Merve.
0: Çok önemli ve herkesin de merak ettiği bir konu aslında. Geçmişten bugüne Türkiye'yi sarsan karanlık olaylar ve siyasi cinayetler zincirinden söz ediyoruz. FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasının ve kanlı parmak izinin en net kanıtı olarak karşımızda duruyor şimdi. Kaşif Kozinoğlu dosyasıyla yeniden alevlenen bu gerçeği tarihin tozlu raflarından bir kez daha çıkaracağız. Geçmişteki o karanlık cinayetleri de tekrar konuşacağız. Şimdi Mehmet Karataş, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu konuya dair ayrıntıları paylaştı. Sen de Sayın Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdin ve edindiğin yeni bilgiler var. Onun üzerine aslında hemen sözü sana bırakmak istiyorum. Bu gelişmeleri dinlemek
5: Teşekkür ederim Merve Özkan. Evet, az önce anons ettiğin haberimizde de gördük. Aslında şu anda faili meçhul dosyalar üzerinde çok titiz bir çalışma var. Ve bu dosya şu anda Kaşif Kozinoğlu'nun üzerinde durulan bu dosyada özellikle dikkat çeken tabii ki bir FETÖ unsuru, bir FETÖ izi görüldü. Ve bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Az önce haberimizde özetledik ama şu anda sıcak gelişme olarak ben hemen sizinle şunu paylaşayım. Aslında bu sır perdesini aralayacak bir ayrıca.

0: Ayrıntı bir detay var. Az önce yayından hemen önce Sayın Bakan'la da görüştüğümde şunu söyleyeyim. Sır perdesini aralayacak olan bir mektup söz konusu. Ve burada Kozinoğlu'nun ölmeden önce bir mektup yazdığı bilgisine ulaşılmış ve yazılı bu mektupta muhtemelen hem o sürecin içerisindeki detaylar ve hem de hayati riskinin olabileceğine dair endişelerini yazmış olabileceği üzerinde duruluyor. Burada bir mektup yazılıyor ve yazılan bu mektup ya orada Adalet Bakanlığı'na ya da orada birine göndermek üzere bir mektup hazırlıyor. Ancak Kozinoğlu'nu ölmeden önce yazmış olduğu bu mektup emanete veriliyor. Ve daha sonrasında kendisinin ölümünün hemen ardından bu mektup ortadan kayboluyor. Şimdi az önce yayında da gösterdik. Ferhat Veysel Gül isimli bir FETÖ'cü var ve kendisi şu anda Kırmızı Bülten'le aranıyor. O zamanlar gardiyan olarak görev yapıyordu ve Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği anlarda da yanında olan isimlerden biri. Hatta onun da rolünü birazdan bir kez daha konuşacağız. Özellikle burada Kozinoğlu kendini kötü hissettiğinde, fenalaştığında orada acil butonuna basıyor ama orada sesin duyulmaması için radyonun sesini dahi açtıkları görülüyor. 15 dakika boyunca müdahale etmiyor. Kayıp mektubun bulunması halinde dosyadaki birçok karanlık noktanın da aydınlatılabileceği değerlendiriliyor. Ve FETÖ mü kaybetti bu mektubu sorusu da tabii ki aslında herkes tarafından tahmin ediliyor. Bu da şunu akıllara getiriyor. Sadece cezaevinde değil, Merve Özkan aynı zamanda demek ki o dönemin yargı ayağında da bir FETÖ kaynaklı bir operasyon çekilmiş bu noktada. Bir de devamında bir yandan bu mektubun bulunması için çalışmalar yapılacak. İkincisi ise görüntüler incelenecek ve orada Kozinoğlu dosyasındaki en büyük gelişmelerden biri cezaevi otopsi görüntüleri yeniden incelenecek ve rahatsızlık anı ve 15 dakikalık süre mercek altında. Çünkü 15 dakika sonra Kenan Kıran bir müdahale gerçekleşiyor biliyorsun.
1: O, gecikme var aslında.
0: Gecikme var. Evet. Aynen. Kozinoğlu'nun rahatsızlığı andan müdahaleye kadar geçen süreç saniye saniye araştırılacak. Özellikle yaklaşık 15 dakika araştırılacak. FETÖ bağlantısı nedeniyle şöyle yapayım. FETÖ bağlantısı nedeniyle aranan eski infaz koruma memuru Ferhat Veysel Gül'ün eylemleri yeniden değerlendirilecek burada. Nasıl bir refleks gösterdi? Birinden bir komut mu aldı? Ya da o an kimseyle bir görüşme gerçekleştirdi mi? Tüm bunların üzerinde durulacak Merve ve iddiaya göre Gül yardım alarmının sesini de bastırmak amacıyla radyonun sesini açtı. Kritik soru şu. Müdahale neden gecikti? İhmal mi vardı? Yoksa kasıt mı? Tabii ki burada bir FETÖ olduğu için, unsur olduğu için kasıt üzerinde şu anda duruluyor ve ayrıca onun Türkiye iadesi için zaten 2021 yılında Kırmızı Bülten'le arandığı belirtilmişti. Şimdi bir kez daha Sayın Bakan da ifade etti. İadesi için bir kez daha gerekli adımlar atılacak. Devamında bir barkomuz daha vardı.
2: Yalnız hakikaten çok çarpıcı gelişmeler var. Yani sesini bastırmak için radyonun sesinin açılması, o işte 12-15 dakikalık ilginç gecikmeler, bunların hepsi çok önemli soru işaretleri.
0: Kesinlikle öyle. Burada dediğimiz gibi yani bu planlanmış bir şey, o fenalaşmasının perde arkasında da yedirilen, içirilen bir şey mi var? Yani az önce dediğim gibi Sayın Bakanımız, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de yapmış olduğum görüşmede şunu sordum. Yani Sayın Bakanım, burada en çok sizin dikkatinizi çeken ne burada dedim. Ve kendisi şunu söyledi. Bunun sadece Ferhat Veysel Gül'le sınırlı kalmayacağını, mutlaka bunun o dönemdeki gerek emanette mektubun kaybolması, oradaki fenalaşmasında hızlı müdahalenin olmaması, yani bununla iltisaklı kim varsa bunları mutlaka tespit edeceğiz dedi ve Bakan Gürlek'ten bize yapmış olduğu açıklama şu yönde: tüm faili meçhul dosyaları titizlikle ele alıyoruz, karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız. Kaşif Kozinoğlu'nun da dosyasında da bir FETÖ izi görüyoruz. Bu dosyanın bizzat takipçisi olacağız. Ferhat Veysel Gül'ün de iadesi için yeniden talepte bulunacağız dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Dediğim gibi burada tüm faili meçhul dosyalar evet inceleniyor, araştırılıyor ama burada bir FETÖ izi olduğu için bu dosya diğerlerine göre biraz daha farklı, çünkü burada örgütsel bir hareket de söz konusu olabilir.
2: Evet, şimdi sen de az evvel söz ettin. Sevgili izleyenler, Kaşif Kozinoğlu dosyası bize gösteriyor ki FETÖ'nün bu ülkede işlediği cinayetler, kurduğu kumpaslar sadece işte bugünle sınırlı değil. Siyasi cinayetlerde, işte devleti hedef alan o karanlık olaylarda da gizlenen eller şimdi yeniden masaya yatırılıyor. Şimdi biz de stüdyomuzdaki bir diğer konuğumuz, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'la birlikte işte tarih tarihin en kanlı sayfalarını bakacağız. Burada tek tek aslında isim isim yazdık. Hep şaibeli ölümler vardı.
1: Şimdi Mehmet Karataş çok güzel bilgiler verdi. Adalet Bakanımızın da özel açıklaması A Haber'de yayınlandı. Kaşif Kozinoğlu kimdir? MİT Orta Asya basın müşaviri. Ve bu kişi Kaşif Kozinoğlu Gülen okullarındaki yapılanmanın CIA'ya hizmet ettiğini raporuyla belgelemiş kişi.
2: Evet.
1: Ve 22 Kasım 2011'de duruşmaya çıkacaktı. 9 gün önce cezaevinde şüpheli bir ölüm gerçekleşiyor ve şu bilgiyi de verelim. O kişi Ferhat Veysi Gül bu olaydan sonra Mayıs 2011'de Silivri'de göreve başlıyor. Yani yeni muhtemelen FETÖ tarafından konulmuş bir isim ve ardından bu olayın ardından Bakırköy kadın cezaevine naklediliyor ve ardından FETÖ okullarında okuyor ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 17 gün sonra yurt dışına kaçıyor. Firari.
0: Ek olarak hatta şu bilgiyi de paylaşayım. Bu ölüm gerçekleştikten sonra direkt Bakırköy'e geçmeden önce de bir 6 aylık bir süre ortadan kayboluyor. Burada da bu
1: FETÖ'nün
0: hücrelerinde ikametgahı yok.
1: Muhtemelen saklanıyorlar.
0: O abi mabi dedikleri hücre evlerinden birindeydi muhtemelen. Orada da bir 6 ayı kayıp bu arada.
1: Yani kalp krizi teşhisi var.
2: Evet.
1: Kaşif Kozinoğlu'nda ama geciktirilmesinin ölümünü gerçekleştirme ihtimali üzerinde duruluyor. Orada az önce ifade etti mektup ve kullandığı ilaçlara müdahale edilip edilmedi. Yani onların kontrolünü
0: neden fenalaştı?
1: Fenalaştı?
0: Bir de o okullarda hani bu o dönemin işte Fatih Üniversitesi orada görev yapıyor. 2013'ten sonra bir daha hiçbir yerde sigortalı çalışmıyor. 2016 darbe sonrasında da 18 gün sonra mı
1: 17 gün sonra
0: Fransa'ya kaçıyor. Peki 2013 ile 16 yıllar arasında bu adamın finansını kim sağladı?
1: Evet.
2: Evet. Oldukça
1: burası yani Fatih Üniversitesi
2: kaydı da yok.
1: Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırıyor. Gardiyanlıktan istifa ediyor ve 3 yıllık şaibeli bir karanlık dönem bir geçmiş var. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 17 gün sonra Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına firar ediyor.
2: Evet.
1: Ya yani FETÖ'nün belki de o cinayeti ya da Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yol açan o ismi kaçırdığı ifade ediliyor.
2: Şimdi bununla birlikte de az evvel söylediğim gibi bir geçmişe de dönüp bakmak gerekiyor aslında. Şöyle baktığımızda işte Hablemitoğlu cinayeti var, Danıştay saldırısı var, işte Hrant Dink cinayeti var. Bunların hepsinde FETÖ izini görüyoruz.
1: Biz bu cinayetlerin FETÖ izi olduğunu Sabah Gazetesi'nde, A Haber'de defalarca yazdık.
2: Evet.
1: Ama şu tarih her zaman bakıldığında bazı işaretler veriyor. Şimdi Refah Partisi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek İstanbul ve Ankara'da bir baktık Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu öldürüldü.
2: Evet.
1: Ve ardından Sivas Başbağlar katliamları ve ardından 18 tane sivil toplum örgütü AK Parti'ye ya da İslami hassasiyeti olan dernek ve vakıflar terör örgütü suçlamasıyla konuldu. Ve Tayyip Erdoğan iktidara geldi 2002'de. Kim öldürüldü? Uğur Mumcu Refah Partisi döneminde öldürülmüştü. AK Parti iktidara geldi. Necip Hablemitoğlu öldürüldü. Necip Hablemitoğlu AK Parti iktidarından hemen sonra öldürülmesi de dikkat çekici. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuştu 2007 yılında hatırlarsınız. Öncesinde de Danıştay saldırısı. Şimdi bunlara bakıldığında Necip Hablemitoğlu cinayeti Necip Hablemitoğlu Fethullah Gülen'i eleştiren bir kitap çalışması vardı. Nasıl Kaşif Kozinoğlu FETÖ'nün CIA bağlantılarını duruşmada açıklayacağı ifade ediliyordu. 9 gün önce öldü. Necip Hablemitoğlu Fethullah Gülen'le ilgili kitap çalışmasında bulunuyordu. Bunu herkes tarafından biliniyordu. Ne oldu? Necip Hablemitoğlu şaibeli bir şekilde öldürüldü.
2: Evet.
1: Ankara'da o delilleri yok eden kişinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yurt Atayün olduğu ifade ediliyor. Ve hatırlarsanız Akın İpek Bergama o altın madenlerine sahip olmuştu. Necip Hablemitoğlu bu madenlerin Alman vakıfları tarafından kullanıldığını, ülkemiz aleyhine bir çalışma olduğunu ifade etmişti. Ve Necip Hablemitoğlu şaibeli bir şekilde öldürüldü.
2: Yani baktığımızda hep bir yere dokunmuş ki Hepsi onları bu şaibeyle bitmiş aslında.
1: Kaşif Kozunoğlu diyor ki ben

0: açıklama yapacağım. Hı hı. Fethullah Gülen'le CIA arasındaki, okullar arasındaki bağlantıları açıklayacağım. Hı hı. 12 Kasım'da Silivri cezaevinde ölüyor. Duruşma ne zaman? 22 Kasım'da. Yani 9-10 gün önce cezaevinde ölüyor. Necip Ablemitoğlu Fethullah Gülen'le ilgili kitap yazıyor ve kitabın ardından, yani kitap baskıya daha gitmeden kendisi öldürülüyor. Hı hı. Öldürüldüğü yerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmayı yapan Yurt Atay'ın, hatırlarsınız, 17-25 Aralık darbe girişimini en önemli aktörlerinden, FETÖ'nün en önemli polis amiri, delilleri yok ediyorlar. Hı hı. Ve o dönemde hemen o ifadeyi de okuyayım mesela.
1: Evet, hemen
0: hızlıca söyleyeyim.
1: Bakalım.
0: Mesela o dönemki CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Algan, DGM savcısı olduğu dönemde Necip Ablemitoğlu'nun otopsisine katılmış. Diyor ki, iki kurşundan biri Necip Ablemitoğlu'nun gözüne, diğeri de kafasının üzerinden girmişti. İkinci kurşun yere düşerken sıkılıyor. Vuruş itibariyle bir profesyonelin yaptığı saptandı. Burada FETÖ yüzü nereden var? Fethullah Gülen'i eleştiren kitap çalışması, Yurt Atay'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve ardından bu cinayet gerçekleşiyor. Danıştay saldırısı tam da Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 2007'de. Başörtüsüyle ilgili karar üzerinden Danıştay 2. Daire üyesi öldürülüyor.
1: Evet.
0: Ve FETÖ bu Danıştay saldırısında, hatırlarsanız, Bayram Özbek vardı. Bu Tahşiye Kumpası'nda ismi geçiyordu. Karanlık Kurul senaryolarını yazan. Nuh Mete Yüksel'in kaseti Çev'de çıkmıştı. Yine o oradaydı.
1: Evet.
0: Bu kişi Danıştay saldırısında Alparslan Arslan'a ifade verdiği ifade ediliyor. Tutuklanmıştı. Bayram Ali Öztürk cinayeti, İsmail Ağa cemaati devletine, vatanına, milletine her zaman yanında olan bir cemaat. Ve Bayram Ali Öztürk 5 tane yabancı dil biliyor. Hı hı. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin yerine geçeceği ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Ve bu kişi de İsmail Ağa'da şehit ediliyor.
1: Evet. Şimdi diğerlerini de hemen, süremiz çok az kaldı. Tabii. Çok hızlı bir şekilde Hrant Dink cinayeti,
0: mesela
1: Muhsin Yazıcıoğlu.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde
1: zaten o dosyada yeniden açıldı şu anda.
0: İki isim, Davut Uçum ve diğer bir isim daha Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunmuşlardı. Hrant Dink cinayetinde, hatırlarsanız, o cinayete yol veren jandarma komutanı Muharrem Demirkaya, TEM müdürümüzü yaralamıştı, korumasını şehit etmişti. Bu cinayetlerin hepsinde FETÖ izi var. Evet. Akın Bey, Adalet Bakanımız, bu cinayetlerdeki delilleri toplamaya çalışıyor. İnşallah bu FETÖ'nün yargı ve polis ayağının kapattığı bu deliller ortaya çıkacak ve bu cinayetlerin arkasındaki FETÖ üssünün belgeleri ortaya çıkacak.
1: Evet, zaten Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili o dosyanın yeniden açıldığını biliyoruz. Şimdi ise Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bu tüm gerçekler tek tek ortaya çıkıyor. Görüyoruz ki artık işte Uludere'de bu saydığımız hepsi tek tek ortaya çıkacak.
2: Orayla ilgili de Kenan abi,
0: yani Uludere'de hatırlarsanız 34 tane vatandaşımız sigara getirirken terörist iddiasıyla bombalandı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uludere jandarma komutanının FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Rus uçağının düşürülmesinde de bu kişilerin FETÖ bağlantıları ortaya çıktı.
2: O dönemde Uludere'de Uludere Kaymakamı Naif Yavuz Kaymakam ve kendisine de o süreçte de, mesela ben kendisinden de bizzat dinledim bu süreci, Merve Özkan şunu söylüyor, yani orada bu FETÖ'cülerin halkla devleti karşı karşıya getirmek adına çok büyük rol üstlendiğini söylüyor. Hatta orada işte şu anda Sancaktepe Kaymakamımız Naif Yavuz ve orada dedi, yani orada vatandaşın öyle bir noktaya getirildi ki orada mesela devlet ve millet, oradaki vatandaşlar karşı karşıya getirilerek bir katliama bile yol açabilirdi. FETÖ'cü komutanlar, o bölgede işte bunu kurgulayan her kimse, o bölgede çok büyük bir oyun oynandı ama orada dediğimiz gibi devletin ferasetiyle.
0: Mesela Uludere katliamında ismi geçen eski Uludere Hudut Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Erten'in FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alındı.
1: Evet,
0: bu talimatı onun ilettiği devlete ifade ediliyor. Rus uçağı da
2: işte orada ne yapacaklardı? Uludere'deki o oluşturulan atmosferde o dönemin kaymakamını neredeyse oradaki vatandaşı öldürttüreceklerdi.
1: Evet.
2: Yani böyle bir facianın içinden döndü.
1: Aslında bu o kadar önemli, tabii, o kadar hassas ve uzun konular ki belki bir programda uzun uzun detaylıca Merve Hanım, konuşmak lazım.
0: FETÖ iz bırakmadı. Neden iz bırakmadı? Emniyet, polis, yargı ayağında hep kendileri vardı.
2: Olayı yapan evet, da o, inceleyen de onlar zaten. Evet.
0: Şimdi iğne ucuyla devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız bu
1: karanlık olaylardaki
0: bağlantıları ortaya inşallah çıkartırlar. Bir çünkü iz bırakmak evet, istemediler.
1: Ki görünecek, ki görünen de o ki tabii, bir bir ortaya çıkacak. Senin de söylediğin
2: yani
1: gibi Mehmet Karataş.
2: İzleri silenlerin izi aranıyor tabii bugün.
1: Evet. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için. Çok önemliydi. Herkesin de merak ettiği konulardı bunlar. Sizin de detaylı bir şekilde aktarmış olmanız çok önemliydi. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kenan Kıran, Mehmet
0: biz
1: Karataş.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Veda edeceğim. Birazdan sizlere önemli bir gelişmeyi hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız sevgili izleyenler. Karadeniz'de saldırıya uğradıktan sonra Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisi içi ilk kez görüntülendi. 108 metrelik Omski 107'nin kaptan köşkü tamamen yanarken gemide saldırının izleri ise dikkat çekti.
3: Arkadaşlar bakın tam şuradan vurulmuş. Belli yani.
4: Rusya'da saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı tarafından terk edilen ve sürüklenerek Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
5: Kaptan köşkü burası.
6: Arkadaşlar balık kokusu halini biliyor. Evet, böyle.
4: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 108 metre uzunluğundaki gemi mürettebatın terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenerek Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu.
5: Arkadaşlar gemi bombalanmış. Şile'de karaya oturmuş.
7: İçeri sızmaya çalışacak.
4: Geminin içine giren içerik üreticileri saldırının izlerini görüntüledi.
5: Direkt kaptan köşkünü vurmuşlar. Umarım kimse ölmemiştir.
8: Kaptan köşkü burası.
5: İçerisi mahvolmuş resmen.
4: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısının etkisiyle çok sayıda ekipmanın zarar gördüğü geminin bazı bölümlerinde büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksamlar da dikkat çekiyor.
9: Gemi gerçekten şu an leş gibi kokuyor. Hani kimyasal gibi kokuyor, bilmiyoruz ne kokuyor ama.
5: Geminin ön tarafı sapasağlam. Sadece kaptan köşkü vurulmuş.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Silivri'de batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Yeri tespit edilen gemi çıkarılabilecek mi? Gelin hemen ayrıntıları almak için bölgeye uzanalım. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip eden arkadaşımız. Hemen dönelim. Yeni bir gelişme var mı? Son yaşananlar nedir? Senden dinleyelim Ahmet Nazif Vural.
10: Son gelişme olarak aslında ailelerle alakalı bir bilgi verebiliriz. Aileler şu an için başsavcı vekiliyle konuyla alakalı soruşturmayla ilgilenen, soruşturma kapsamında çalışmaları sürdüren başsavcı vekiliyle şu an için bir görüşme halinde olduklarını bildirelim. Bu görüşmede elbette aileyle soruşturmayla alakalı başsavcı vekili konuyla alakalı bilgiler verecek ve bir değerlendirmede bulunacak ve beraberinde bizler de yine o noktadan çıkabilecek olası bir haberi de yine bu ekranlardan aktarıyor olacağız. Peki neler oldu? Şu an için arama kurtarma faaliyetleri ne durumda? Turberk İmamoğlu gemisinin bulunmasıyla birlikte, enkazının yerinin tespit edilmesiyle birlikte çalışmalar artık o enkaz ve çevresinde devam ediyor. Öyle ki enkazın olduğu noktada şu an için rovlarla yani sualtı arama cihazlarıyla, insansız sualtı arama cihazlarıyla o noktaya bir görsel temas sağlanmaya çalışılıyor ve bu görsel temasla birlikte gemide bir noktada yapılabildiği kadar bir arama çalışması söz konusu. Bu arama çalışmasının devamında da aslında bir değerlendirme var. Öyle ki gemiyle alakalı geminin hangi açıda battığı ve beraberinde geminin şu an tek parça olup olmadığı ve beraberinde yine geminin şu an çıkartılabilir olup olmadığı noktasına değerlendirmeler yapılıyor. Ve bu değerlendirmelere göre de 720 metre derinlikte şu an olan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle alakalı da çalışmaları sürdüğünü ve daha önemlisi kayıp 10 mürettebatla alakalı da çalışmaların o geminin çevresinde devam ettiğini hatırlatalım. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız sevgili izleyenler. Ne yazık ki yine orman yangınlarını konuşuyoruz. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı bu kez. Ekiplerin alevlere müdahalesi de devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol

0: 3 ev boşaltıldı. 3 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili dedi. Orman Genel Müdürlüğü ise Muğla Menteşe'de meydana gelen yangını havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık açıklamasında bulundu. Dünyadan haberlerle devam edelim bültenimize şimdi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir öğrenci yurdu bodrum katındaki onarım çalışmaları sırasında çöktü. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
1: Büyük bir gürültüyle çöktü, çok sayıda kişiye mezar oldu. Görüntüler Hindistan'dan. 5 katlı yurt binasında yapılan onarım çalışması faciayla sonuçlandı. Başkent Yeni Delhi'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binası çöktü.
2: Dükkanımızın içinde otururken birdenbire sanki deprem sarsıntısı gibi bir ses duyduk.
1: Acil yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredekiler kendi çabalarıyla öğrencileri enkazdan çıkarmaya çalıştı.
3: Birçok öğrenci binanın altında mahsur kaldı.
1: Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
4: Bizim için en önemli şey bu öğrencilerin hayatlarını kurtarmak. Kurtarma çalışmaları devam edecek. Tüm memurlar burada. Altına bakılmayan taş kalmayacak.
1: Yaklaşık 50 yıllık yurt binasındaki çökmenin bodrum katındaki çalışma sırasında yaşandığı belirtildi.
0: Facianın adresi de bu kez Meksika. Meksika'da dini festival faciaya dönüştü. Ekranlarınıza geliyor o görüntüler. Kilisede depolanan havai fişekler patladı sevgili izleyenler. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. En az 10 kişi de hayatını kaybetti. Patlama Meksika'nın Tamaskalsingo bölgesinde yaşandı. Santa Maria'da düzenlenen dini festival sırasında kilisede depolanan piroteknik malzemeler büyük bir gürültüyle patladı. Patlama kilisenin bir bölümünü yıktı. Çıkan yangın sonucu çevredekiler panik içinde kaçıştı. Bilanço ise ağır. En az 10 kişi hayatını kaybetti. 64 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 2 rahip, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu bildirildi. Patlamanın nedeni ise henüz belli değil. Değerli izleyenler, Atina yönetimi her fırsatta Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyor biliyorsunuz ki bulunsa da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türk turistler sayesinde ekonomilerinin ayakta olduğunu açıkladı. Yunan basını da Ege'deki adaların ekonomik olarak Türk turistlere bağımlı olduğunu yazdı. Gelin bakalım başka neler söyleniyor, neler konuşuluyor o noktada. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. Evet, çok fazla Türk'ün işte Yunan adalarına ve Yunanistan'a gittiğinden bahsediliyor ve bunun üzerine de Mitsotakis'in ve Yunan basının böyle açıklamaları var. Bir bakalım başka neler söylüyorlar. Hemen sözü sana bırakalım İlhan, neler konuşuluyor orada.
5: Teşekkür ederim abi. Tabii bir yandan Mitsotakis Türkiye'ye karşı sanki savaş başlatacak mı gibi bir hava estiriyor. Ve yapmış olduğu basın toplantılarında özellikle Selanik'te işte F-35'ler, Rafael'ler, işte İsrail aşil kalkanı vesaire. Ama diğer yandan baktığımız zaman da Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor. Tabii neden istemeyecek? Çünkü 11 ada şu anda turistik amaçlı Yunanistan'ın en fazla turizm gelirini getirdiği adaların başında geliyor. Bunlar Midilli, Sakız, Sisam, Limni, İleryos, Kilimli, İstanköy, Saydasay, Rodos, Sönbeki. Bunlar kapıda vize programı. Mitsotakis ne demişti geçen sene de? Bu adaları bu yılda devam ettireceğiz. Çünkü baktığımız zaman hatırı sayılır ekonomiden bahsediyoruz. Yani bunu dışarı atmasın izleyicilerimiz, bir düşünsünler. Yani belki yüz binlerce turist bu adaları ziyaret ediyor. Bu adaları ziyaret ederken bu adaların ekonomik canlılığını da hayat damarlarını da yaşam damarlarını da sürekli olarak o kanın dolaşmasını, ekonomik kanının dolaşmasını sağlıyor baktığımız zaman. Tabii burada şimdi bir araştırma yaptı. SLPS gazetesi oldukça yaygın bir gazete Yunanistan'da. Bu tür araştırmalar, kamuoyu yoklamaları yapıyor. Bunlardan izleyicilerine, Yunan vatandaşlarına 2.1 Türkiye ile ilişkili sorunları söylüyor. Ancak 48.7'si de ekonomik sorunu olduğu söyleniyor Yunanistan'ın. Birçok

0: 18 belki savaş naraları atıyor ama diğer yandan vatandaşlar sadece 2.1'i ilişkilerimizde sorun var diyor. Diğer 48.7'si de açız diyor, tırnak içerisinde söylemek gerekirse bunu. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Yine detayları senden almaya devam edeceğiz. Efendim, havanın notlarına bakacağız, ancak öncelikle bir Adana, özellikle de Çukurova özelinde bakalım istiyoruz. Çünkü sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda bölgede. Aşırı sıcaklar ne kadar daha etkili olacak? Gelin hemen dönelim biz de. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekleyen arkadaşımız. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlarda da oldukça zorlandığını hatırlıyorum. Halil İbrahim Uğur terler içinde kalmıştı arkadaşımız orayı anlatırken bize. Şu an nasıl peki? Devam edecek mi sıcaklar?
2: Evet, artık mevsim sonbahara döndü yaz mevsiminden, ama maalesef termometreler güncellenmedi. Hatta termometre yayından çok kısa bir süre önce görmüş olduğunuz gibi bozuldu, çalışmıyor. Hava sıcaklığı o kadar ki yüksek. Şu anda buraya geldiğimizde, Atatürk Parkı'na geldiğimizde termometreye baktığımızda 42 dereceyi gösteriyordu. Ama şu anda işte termometrenin bile çalışamadığı bir sıcağın etkili olduğu şehirdeyiz. Adana'da son günlerde aşırı sıcaklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Artık mevsim olarak sonbaharı yaşıyoruz ama sıcaklar Adana'da hiç de öyle demiyor. Termometreler gün ortasında hissedilen sıcaklığı 40 derece ve 40 derecenin üzerinde göstermeye devam ediyor. Tabii bu da hayatı olumsuz etkiliyor. Ve bizler şu anda Adana merkezdeyiz ve Seyhan ilçesindeyiz. Atatürk Parkı'ndayız. Hava o kadar sıcak ki dışarıya çıkan insan sayısı oldukça az. Bunu da böylelikle belirtmiş olalım, altını çizelim. İnsanlar daha çok kapalı ve klimalı ortamları tercih ediyor. Güneş sıcaklığının yanı sıra havadaki nem oranı hissedilen sıcaklığı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu da gölgede dahi bunaltıcı bir sıcaklığın hissedilmesine neden oluyor. Şu anda termometre metrolojinin verilerine göre aslında termometrelerin 39 dereceyi göstermesi gerekiyor. Ancak havadaki nemin yüksek olmasından dolayı işte 39 derece değil de bunun birkaç derece üstünde ölçmeye devam ediyor. Ve gece de aslında sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ve şu anda Adana'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ama bu hafta yine bu şekilde 40 ve 40 derecenin üzerinde olacak. Uyum haftası başladı bu hafta. Haftaya okullar açılacak ve öğrenciler de sıcak bir haftanın, okulun açılışında beklediğini söyleyelim. Çünkü meteoroloji Adanalıların istemiş olduğu o serinlik haberini henüz paylaşmış değil diyelim ve sözü Adana'dan, sıcak memleketten tekrar size bakalım.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim sana da. Efendim, şimdi aşırı sıcakları konuşurken bir yandan da kuvvetli fırtına bazı illerde hayatı olumsuz etkilemiş durumda. Bingöl'de bazı binaların çatısı uçtu, görüş mesafesi düştü. Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel hasara sebep oldu. Birçok ilde ise sağanak ve dolu etkiliydi.
3: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Göz gözü görmedi. Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, kent merkezindeki ağaçlar yerinden söküldü. İnşaat alanlarında savrulan toz ve kumlar görüş mesafesini düşürdü. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel suyuna kapılan iki araçta hasar meydana geldi. Erzurum-Artvin karayolunda ulaşım servis yolundan sağlandı. Trafik ekipleri bölgede bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları sürüyor. Ardahan ve Elazığ'da da sağanak ve dolu etkiliydi. Bazı vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçların zarar görmemesi için üzerlerini örtmeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Bu görüntülerse Bitlis'ten. Türkiye'nin 3. en yüksek zirvesi olan 4058 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Adincevaz ilçesiyle çevre köylerden

0: karlı zirve böyle görüntülendi.
1: İnsanlık son 200 yılda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşadı. Bir zamanlar 30'lu yaşlar ortalama bir ömür sayılırken bugün milyonlarca insan 80 hatta 100 yaşını bile görebiliyor. Peki insan ömrü nasıl uzadı? İlerleyen yıllarda yaşam süresi daha da artacak mı? Uzmanlar ne diyor? Yanıtını şimdi izleyeceğiz.

0: gerçekten de geriye gittiğinde ömür kısalıyor. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlara kadar düşüyor.
1: Salgınlar, savaşlar, kıtlıklar, insanların ölüm sayısı çok artırdığı gibi bebek ölümleri çok fazlaydı.
2: 19. yüzyılın başlarında yaşıyor olsaydınız muhtemelen 50 veya 60 yaşını görmeden hayatınızı kaybetmiş olabilirdiniz. Çünkü o dönem geçireceğiniz herhangi bir enfeksiyon, hastalık sizi hayattan koparmak için yeterli bir nedendi. Ancak günümüze, yani 21. yüzyıla baktığımızda artık 70 hatta 80 yıl kadar yaşayabiliyoruz. Peki son 200 yılda neler değişti?
3: Sanayi inkılabı dönemlerinde özellikle İngiltere'de, mesela Londra'da bu sanayi atıkları, fabrika atıkları sebebiyle mesela sular inanılmaz kirlenmiş. Bu kirliliğin ürettiği işte fareler vesaire, bunlarla beraber yayılan pek çok hastalık. Yani Londra gibi bir yerde 1800'lerde falan neredeyse ortalama ömür 34-35'lere kadar düşmüş.
0: Basit enfeksiyondan insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların orta çağda en büyük ölüm sebebi tabii ki yine enfeksiyonlar, ama bu sefer ne yok? Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok. Bütün dışkı sokağa atılıyor. Tabii lağım ve kanalizasyon gelişmesiyle birden hemen kolera hemen azalıyor, ishaller azalıyor. Tabii o zamanların en büyük belası veba. Azalıyor. O zaman demek ki burada ikinci faktör ne oluyor? Sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması, el yıkama alışkanlığının oluşması. Biliyorsun insanlar, doktorlar eskiden ellerini yıkamıyor çünkü mikrop bilinci yok. Yere düşen cerrahi malzemeleri yerden alıp tekrar kullanıyorlar.
2: Takvimler 1918'i gösterdiğinde insanlık tarihinin en ölümcül salgınlarından biriyle karşılaştı. İspanyol gribi. Salgın yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu.
3: Bu yine Birinci Dünya Savaşı ve o bizim tam işte milli mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'na giden süreçlerde mesela o İspanyol gribinin çok ciddi etkileri söyleniyor. Evet, bugün bir Covid-19 dedik, işte bunun bir influenza gribinin bir türü olduğunu vesaire söyledik. Ama eskiden bunların adının da konmadığı süreçlerde işte bu salgınlar, bu kara hummalar bir rüzgar gibi adeta gelip alıp insanları götürebiliyor.
2: 1939-1945 yılları arasında yaşanan 2. Dünya Savaşı ise bir kırılma noktasıydı. Bu küresel felakette 70 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ancak savaşın ardından sağlık ve bilim alanında büyük bir dönüşüm başladı. 1940'larda antibiyotiğin yaygınlaşması, 1950'lerde çocuk felci aşısı, ardından gelen organ nakilleri ve kanser tedavileri, işte tüm bu gelişmeler insan ömrüne yıllar ekledi.
1: Bugün de Türkiye'de ortalama yaşın artmış olmasının gibi görünmesinin bir nedeni bebek ölümünün çok azalmış olması. Bakın 1975 yılında 100 bin bebekten 11 bin bebek bir yaşta gelemezken bugün 100 bin bebekten ancak 700-750 tanesi yaşamını yitirebiliyor. Bu istatistiği çok ciddi şekilde etkiliyor.
0: Peki son yıllarda ömür neyle orantılı? Bir kere ömüre baktığımızda mesela dünyada en çok yaşayan işte bölgeler Japonya. Uzun yaşıyor. Ta ortalama ömür 90'lara çıkmış durumda. Tabii tıbbi gelişmeler, artık tansiyon diye bir problem görmüyorsun. Yani en azından bugün toplumun 1/3 hipertansiyon ve bu 50 yaşından sonra %50. Tansiyon ilaçlarının gelişmesi, yine şeker. Bugün toplumun %20'si şeker hastası. O zaman insülinin bulunması şeker hastalığının telafisine sebep oluyor. Tabii buradan yavaş yavaş daha büyük bir konuya geliyoruz. Mide hastalıkları. Eskiden mide kanaması diye bir şey vardı yani. Mide kanaması bitti. Mide ameliyatları bitti. Eskiden, şu anda mide ameliyatı sadece kanser, mide kanseri. Eskiden mide kanıyordu. Neden? Ülser vardı. Ama antasitlerin çıkmasıyla, şimdi herkes biraz midesi yandığı zaman hemen

0: asit ilacını alıyor ve rahat ediyor. Ve mide kanaması bitti. O zaman demek ki ilaçlar da çok büyük bir faktör.
1: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşardı. Ama günümüzde 70 yaşında hala çocuk sayılırsınız.
2: Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar giderek daha geç yaşlanabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir.
1: Tahminler bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği yönünde.
3: Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ait. 2025'te Pekin'deki askeri geçit töreninde mikrofonlara yansıyan o sohbette gençleşme terapileri ve 150 yıla uzanan bir yaşam ihtimali gündemlerindeydi. Sonrasındaysa bilim insanları laboratuvarlarda zamanı geri alabilmek için resmen kolları sıvadı. Şimdi asıl soruyu kendimize soralım. Teknolojinin ve tıbbın sınırları bu kadar zorlanırken siz gerçekten 150 yıl yaşamak ister miydiniz?
4: 150 yıl hem isterim hem de istemem. Çünkü 100 yaşından sonra elini ayağını tutacak mı, ne olacak bilemezsiniz ki.
5: Yani tabii ki her insan uzun süre yaşamak ister sağlıkla.
6: Hayır. Neden? Yani bir ömür Allah vermiş, ne kadarsa o kadar.
7: Evet.
5: Sence isterim. Güzel olur mu 150 yaşına kadar?
7: Evet.
5: Nesi güzel olur mesela?
7: 150 yaşında büyük olmak.
6: Yani istemem yani 150 yılı. Garip geldi şu an, bir düşündüm ama.
5: Hayal gibi mi geliyor?
6: Evet, bir hayal gibi geliyor.
3: Aslında hayal değil. Artık gen düzenleme, kök hücreden organ üretimi ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen moleküller sayesinde insan ömrü daha da uzayabilir. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? İnsanlar gelecekte gerçekten 150 yıl yaşayabilecek mi?
0: Bu olay ilaçlarla başlayacak. İlaçlara bir 120 yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Çünkü iki organımız bozuluyor. Böbrek ve kalp. 60 yaşından sonra gidiyor, bozuluyor. Biliyorsun insanlarda nakil önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğu. Hayvanlarda şimdi genetik modifikasyonlara kan grupları siniliniyor. Yani gelecekte bizim hayvanlardan insan nakil olabilecek mesela. O zaman demek ki çok klasik bir şey. Diyet, alışkanlıkları, nakiller... Ondan sonra ve bazı ilaçlarla biz 150'yi rahat buldurabiliriz. Ve gelecekte insan 150 yaşayacak. Bu çok fazla değil.
8: Fransa'da 1800'lü yıllarda 10 yaşta ulaşmış birinin 57 yaşında ulaşması bekleniyordu. Ama 2023'te bu 84 yaşına çıktı. Şimdi 90 yaşlarına kadar arttı bu. Yani yıllarla beklenen hayat süresi arttı. Bunda teknolojinin tabii çok faydası oldu. O bahsettiğiniz nanoteknoloji, mezenkimal kök hücre gibi deneyimlerden çok şeyler bekliyoruz gerçekten.
3: Ülkemizde de artık yaşam süresi giderek uzuyor. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi. Bu süre kadınlarda 81,1 yılken erkeklerde 75,9 yıl olarak hesaplandı. Peki ama daha uzun ve sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız?
9: Gençler kendini haylasın. Bir cibir yemesin de. Bu bir cibir çürdür insana. Midesini çürdür.
10: Hafif bir spor yapıyorum sabahları. Tok karnına yemek yemeyeceksin. Aç karnına yiyeceksin.
11: Hastaneye.
12: Hastaneye bir defa gittik aşağı yukarı. Hemen de gitmedim.
11: Bu yaşınıza kadar hiç gitmediniz?
12: Hiç gitmedim. Balık evimden hiç yiyesi olmazdı. Çalışmam koşu. Benim her gün sporuna zaten. Bilmiyor mu ya? Bağ belliyorum. Dal dikiyorum, ağaç kesiyorum.
0: Bir kere uzun yaşamada en temel şeylerden bir tanesi, hani aklımızın böyle temel bir yerinde duracak şey, çok kalori hızlı öldürüyor. Bunu biliyoruz. Yani kalori kısınca hemen uzun yaşıyorsun. Tabii DNA'nın tamir edildiği dönem uyku. Evet, iyi uyumak lazım, doğru. Kesinlikle sebze ağırlıklı beslenmek lazım, lifli. Mesela bugün uzun yaşamdaki bu anlattığım FOXO3, KLOTO, SIRT'i en önemli arttıran şey soğan mesela. İki fermenti gıda, yoğurt ve kefir. Bunlar mutlaka bulunması gerekiyor. Aktif hayat olmalı. Bu günde spor da yapabilirsiniz. Ama günlük aktif hayat, işte merdivenleri çıkmak olabilir, camı silmek de aynı. Hatta bu daha değerli. Eğer bununla çok ilgileniyorsanız uzun yaşamla ilgili, mesela bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir.

0: sektörü, istihdam oluşturma kapasitesi, ihracatı, üretim altyapısı ve dış ticaret fazlasıyla birçok sektöre katkı sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye, tekstil ve giyim sektöründe dünyada 7. Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere, farklı pazarlardaki yüksek taleple ihracatın önemli kalemleri arasında yer alan sektör, bu yılı 17 milyar dolar civarında ihracatla tamamlamayı öngörüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Ajet. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Tüketiciler, yerlimi.net internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Yerli markaları görünür kılmak amacıyla oluşturulan

0: platformda çeşitli kategorilerde 2000'den fazla markaya ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların ve marka sahiplerinin katkısıyla geliştirilen veri tabanı, sahiplik değişiklikleri ve yeni marka eklemeleri doğrultusunda düzenli güncelleniyor.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
9: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans Güneşi kuşağında yeni saat dilimindeyiz. Sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Haber merkezimize ulaşan oldukça çarpıcı bir görüntüyle başlayacağız. Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde çığ düştü. En az 11 kişinin hayatını kaybettiği çığ anı da kameralara yansıdı. Görüntüler Kuzey Kafkasya'nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Mizgirhi Dağı'nda kayda geçti. 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ düştü. Tonlarca kar kütlesi bölgede bulunan dağcıları adeta yuttu. Bakın ekranlarınıza gelen görüntülerde net bir şekilde görebiliyoruz o facia anlarını. 33 kişiden oluşan dağcı grubunu vuran çığda ilk bilgilere göre 11 kişi hayatını kaybetti. 10 dağcı ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp dağcılar için de bölgede arama ve kurtarma çalışması da başlatıldı. Kuzey Kafkasya'daki çığ felaketinde en az 11 kişi hayatını kaybetti.
3: Вот это да. Вот это просто подарок. Такой.
2: Dönelim ülke gündemine şimdi. Ankara'da gözler Beştepe'de. Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Masada hangi kritik başlıklar var? Gelin hemen Ankara'ya uzanalım. Ayrıntıları alacağız. Mert Hacalioğlu bizi bekleyen arkadaşımız. Mert, detaylar sende.
4: Teşekkürler. Kabine toplantısı aslında beklenenden birazcık daha erken başladı. Normalde saatler 3.30'u gösterdiğinde başlayacaktı ancak 40 dakika erken başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Son olarak Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl

0: önünde toplanmıştı bilindiği üzere. Burada tabii ki terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Özellikle sürece ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yasal düzenlemeler sonrası bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamı üzerinden aslında bir takip değerlendirme kurulu kurulacaktı. Bu kurul 24 Ağustos tarihinde bilindiği üzere toplantısını gerçekleştirmiş ve 4 alt komisyon oluşturmuştu. Bu komisyonlar vasıtasıyla sahadaki durum ve tabii ki bir yandan da yasal düzenlemeler noktasındaki takip edilecek süreçlerin üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecekti. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılan çalışma sonrası Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu gibi komisyonlar oluşturulmuş. İşte bu komisyonların yürütmüş olduğu çalışmalar, sahadan gelecek verilerin bugün kabine toplantısında enine boyuna değerlendirilmesi bekleniyor. Evet, yasal düzenlemeler bir süreçti. Bundan sonraki süreçte oldukça önemli olacak ve bu 6 aylık periyotta aslında yapılacak çalışmalar değerlendirilecek. Sahada silah bırakma süreçleri izlenecek. Tabii ki terörsüz Türkiye sürecine entegre olarak terörsüz bölge süreci de yoğun bir şekilde takip ediyor. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan entegrasyon süreci bilindiği üzere devam ediyor. Yine Irak'taki son durum değerlendiriliyor. Bunların her biri kabine toplantısında ele alınacak ve değerlendirecek konular arasında. Öte yandan Amerika ile İran arasında yine bilindiği üzere belirli periyotlarla dalgalı bir şekilde aslında gerginlik artıyor, azalıyor. Kabine toplantısında bu konuda değerlendirilecek. Yine İsrail'in saldırgan politikaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde bilindiği üzere Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırılar gerçekleştirdi. Bu noktadaki riskler ve tabii ki olası durum manzara ele alınacak ve değerlendirilecek. Özellikle Amerika ile İran arasındaki gerginlik sonrası Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durumun yansımaları, özellikle bölgede yaşananlar bilindiği üzere emtia fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bunlara ilişkin Türkiye'nin enerji ve gıda arz güvenliği noktasındaki tablosunun da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bilindiği üzere orta vadeli program paylaşılmıştı. Ekonomi başlığı altında bu konunun da değerlendirileceğini belirtelim. Öte yandan tabii ki vatandaşlara yönelik de bilindiği üzere çok sayıda çalışma var. Özellikle 15 bin sosyal konut İstanbul için, bunun için detaylar ve çerçevenin oluşturulması noktasında bir beklenti var bilindiği üzere. 15 bin sosyal konut daha sonra tüm yurt satına yayılacak. Sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Bu hususta da yapılacak tabii ki şartlar ne olacak? Kimler buna faydalanabilecek? Bu konunun da yine kabine toplantısında ele alınması ve değerlendirilmesini beklemekteyiz. Önemli bir çalışma. Özellikle vatandaşın hem ev sahibi yapmak hem de kira yükünden kurtarmak adına Başkan Erdoğan'ın aslında en başından bu yana belirtmiş olduğu ifadelerdi. Bu hususta da özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yoğun bir çalışması olduğunu bilmekteyiz. Bu konuda bugün kabinede gündeme gelecek gibi duruyor. İfade ettiğimiz gibi kabine toplantısı normal saatinden birazcık erken başladı. Bu da aslında Başkan Erdoğan'ın belki de daha erken kameralar karşısına geçmesi ve bu anlattıklarımızı daha da detaylandırması anlamına geliyor. Bizler takipteyiz. İlerleyen saatlerde yeni bir gelişme olursa yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. Efendim, şimdi iç siyasete bir parantez açacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kesin bir talimat verdi. Yeni partililerle tartışmalara girmemelerini istedi. Ana muhalefet partisinde bir yandan da 9 Eylül hazırlıkları sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partinin 103. kuruluş yıl dönümünde kongre takvimini de açıklayacak. Gelin ayrıntılara bakalım şimdi.
2: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: CHP ile yeni parti arasında tansiyon her geçen gün yükselirken genel başkanlardan kurmaylarına polemik uyarısı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını uyardı. Yeni partiyle ilgili konuşmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu gereksiz polemiğe girilmemesini de istedi.
5: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
4: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkan adaylığı, kurultay tarihi gibi tartışmalara girilmemesini istedi. Parti içi konuların medya önünde konuşulmaması konusunda kesin talimat verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de CHP'lilerle tartışmaya, polemiğe girmeyin uyarısında bulundu.
6: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
7: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
6: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da 9 Eylül hazırlıkları sürüyor. Partinin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçe ve il başkanları Ankara'ya davet edildi. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri de o gün Ankara'da olacak.
6: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu o gün kongre takvimini açıklayacak. Takvimin açıklanmasıyla il ve ilçe kongreleri süreci başlayacak. Yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultaysa Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından toplanacak.
9: Başkan ol, Cumhurbaşkanı adayı ol.
1: Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı biliyorsunuz. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı da tutuklandı. Tutuklananlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı da var.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı. 3 Eylül'de İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler Ekrem Baki, Talha Özyurt, Abdülkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz ve Vedat Taşdelen. Müfettiş raporlarında yer alan ihale usulsüzlükleri ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın elde edilen yeni dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda genişletilebileceği bildirildi.
1: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka ve uzayan boşanma davalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek süresiz nafaka düzenlemesinin Ekim ayındaki yargı paketiyle hayata geçirileceğini söyledi.
11: Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz.
4: Boşanma, kira ve tahliye dava sonuçlarının kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Süresiz nafaka ile ilgili takvimi paylaştı.
11: Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-27 adli yıl açılış programına katıldı. Bakan Gürlek, gençleri olumsuz etkileyen tutumlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.
11: Toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
4: İç cephe vurgusu da yaptı Bakan Gürlek.
11: İç cephesi zayıf bir toplum her zaman yok olmaya mahkum olur.
4: Adalet Bakanı FETÖ ve FETÖ-vari yapılardan kaynaklı ülkenin zor dönemlerden geçtiğini hatırlattı. Yargı sisteminin yeniden inşa edildiğini aktardı.
11: Ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Junta ve darbe dönemlerinde hukuk ve yargının adeta milletimiz aleyhine işletildiğini, FETÖ gibi yapıların uluslararası güç odaklarının da desteğiyle milli güvenliğimizi hedef aldığını, hukuk kurumlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlama yönelik süreçlerin aracı haline getirmeye çalıştığını maalesef gördük. FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz.
4: Bakan Gürlek ayrıca güçlü Türkiye hedefinde sivil anayasanın şart olduğunu belirtti.
11: Güçlü Türkiye hedefimizin ulaşmanın güçlü bir hukuk düzeninden geçtiği konusudur. Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk

0: Devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz.
1: Efendim, Gökvatan'ın çelik kanatları için tarihi bir gün. Türk pilotları Eurofighter'la ilk uçuş eğitimlerine bugün başlıyor. Uçuş eğitimleri 8 ay boyunca da devam edecek. Hemen detayları almak için İngiltere'ye uzanalım. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekleyen arkadaşımız. Alparslan, hoş geldin yayına. Hemen ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda Birleşik Krallık ile yürütülen görüşmeler devam ederken Türk pilotların Eurofighter Typhoon eğitimine bugün başlanması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında yürütülen bu tedarik faaliyetlerinde sürecin sürdüğü ifade edilmişti. Uçakların teslimat takvimine ilişkin ise yeni bir tarih henüz açıklanmış değil. Fakat İngiliz tarafı 2030 gibi teslimatların yapılacağına dair bir açıklama yapmıştı. Buna karşın Türk pilotların eğitim programının başlaması tedarik sürecinde personel hazırlığı açısından önemli bir aşamaya geçildiğini de ortaya koymuş durumda. Uçuş eğitimi Türk pilotların Eurofighter platformuna yönelik gerekli bilgi ve uçuş tecrübesini kazanmasını amaçlıyor. Diğer yandan da Eurofighter Typhoon uçağı tedarik sürecine değinen Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hareket ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edildiğini ve bu kapsamda Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotların eğitimlerine 7 Eylül'de yani bugün başlanmasının planlanmakta olduğu ifade edilmişti. Diğer yandan da bakanlıktan yapılan açıklamada terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine bugün ve diğer yandan da pilotların 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacakları, bahsi konu eğitimlere pilotların dönemler halinde gönderilmeye devam edeceği bilgisi de paylaşılmış durumda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Alparslan Düven'e teşekkürlerimizi iletelim ve devam edelim şimdi. İletişim Başkanlığı Türk Savunma Sanayi'nin 25 yılda gerçekleştirdiği stratejik dönüşüme mercek tuttu. Öyle ki 185 ülke Türk Savunma Sanayi'nin ürünlerini kullanıyor. Türkiye savunmada kendi ayakları üzerinde duran küresel bir güç haline geldi.

0: savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Yerli ve milli üretim politikalarıyla Türkiye, savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlı ülkeden, kritik teknolojiler geliştiren ülke konumuna yükseldi. İHA ve SİHA'lardan havacılık projelerine, deniz sistemlerinden yüksek teknolojili savunma ürünlerine kadar pek çok alanda önemli kabiliyetler kazanıldı. İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisinde yer alan analizde, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişi verilerle ortaya konuldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran başyazısında, Türk savunma ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edildiğini ve 230 ürün tipinin dünya genelinde aktif kullanıldığını vurguladı. Duran, sektör ihtiyacının %57'sinin NATO müttefiklerine yapılması, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ve endüstriyel ortaklığının gücünü göstermektedir mesajını verdi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatındaki değişimse dikkat çekici. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2026 Temmuz itibarıyla yıllık bazda 11,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı da aynı dönemde hızla arttı. 2002'de 56 olan savunma ve havacılık alanındaki firma sayısı 2026'da yaklaşık 4500'e ulaştı. Savunma projelerinin sayısı da 62'den 1400'ün üzerine çıktı. 2002'de yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi ise bugün 100 milyar doların üzerine taşındı. Türkiye 25 yılda sadece savunma ürünleri üreten değil, kendi platformunu, kendi sistemini ve kritik teknolojilerini

0: geliştiren bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayisindeki bu dönüşüm, Türkiye'nin küresel ölçekteki etkinliğini de artırıyor.
1: Şimdi ekonomiye bir parantez açalım. Piyasalara bakacağız. Ekonomist Ahmet Deniz Yağbasan uzaktan bağlantıda konuğumuz. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Şimdi küresel piyasalar haftaya biraz karışık başladı. İşte Trump'ın açıklamaları vardı. Fed'e yeni faiz mesajı verdi. Jeopolitik gerilimler zaten devam ediyor. Petroldeki yükseliş yine aynı şekilde. Altında da yeni haftada bir geri çekilme oldu. Şimdi bu piyasaları öncelikle yeni haftadaki bu karmaşıklığını bir değerlendirerek başlayalım dilerseniz. Buyurun.
2: Evet, aslında geçtiğimiz haftadan itibaren tabii ki karışık bir seyir var. Cuma günü biliyorsunuz ki kapanışta ABD ekonomisine ilişkin tarım dışı istihdam verisi gelmişti. Ve ekonominin çok sıcak olduğunu, iş ücretlerin arttığını ve istihdamın arttığına dair biz burada geri dönütler aldık. Bu da tabii ki aslında özetle Fed'in ilerleyen dönemde faiz arttırma ihtimalinin olduğunu gösterir. Nitelikte bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki durum böyle olunca Cuma günü özellikle saat 3.30'dan sonra altın tarafında satışların hızlandığını, gümüşte keza yine aynı şekilde satışların hızlandığını ve ABD borsalarında da geri çekilmeler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında geçtiğimiz haftadan itibaren yaşanan altında değerli madenlerdeki geri çekilme bugüne de riayet etmiş durumda. En azından baktığımız zaman haftanın ilk işlem gününde de altın tarafında kısmi bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafı ise bir miktar daha tabii ki haftaya pozitif yönlü bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta yoğunlukla değer kaybı söz konusu olurken bu hafta başı itibariyle daha olumlu bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada da geçtiğimiz hafta enflasyon verisinin bir miktar beklentinin altına gerçekleşmiş olması, en azından yeni haftada bir nebze olsun faiz indirimlerinin ihtimalinin artabileceğine ilişkin beklentilerle birlikte yeni haftaya başlamış olduk.
1: Evet, şimdi Trump'ın Fed'e yönelik faiz çıkışları özellikle gündem oldu bir tarafta. Bir bazı açıklamaları da vardı. Bu küresel piyasaları nasıl etkiledi? Yani Fed'in az evvel de bahsettiğiniz faiz patikasına ve küresel riskler açısından baktığımızda küresel riskleri hangilerini içeriyor?
2: Evet ya, aslında şöyle, Trump zaten en başından itibaren Fed'in faiz indirimini bekleyen, isteyen tarafta olduğunu söyleyebiliyoruz. Hatta geçtiğimiz dönemde Fed faiz başkanı Powell'ın üzerine de bu konuyu da çok fazlasıyla gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu ABD ekonomisinde. ABD'nin dolar cinsinde borcu oldukça fazla. Evet. Ve bu borcu tekrar tekrar refinanse etmek gerekiyor. Refinanse edildiği zaman da şu anki içerisinde bulunduğumuz tahvil faizlerinin yüksek olduğu dönemde bir refinanse söz konusu olduğu takdirde işte o zaman ABD'nin borç yükü daha da katlanıyor. Burada Trump'ın stratejisi faizler düşsün ki ben elimdeki borçları daha düşük faizle refinanse edeyim ve tabii ki ABD ekonomisine bu faiz yükünü daha az oranda sergileteyim. Ama tabii ki her şey böyle kolay olmayabiliyor. Yani siz gösterge olarak Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararını düşürebilirsiniz. Fakat bunun piyasa yansımaları fazlasıyla önemli. Hazine Bakanı da hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda tahvil tarafında likiditenin artırabileceğini söylemişti özellikle. Ama burada da baktığımız zaman ABD ne kadar tahvillere bir miktar müdahale etse de tahvil faizleri müdahaleye karşılık hala yüksek seviyelerde yer almayı sürdürüyor. İçerisinde bulunduğumuz dönem enflasyon olduğu dönem, enerji fiyatlarından kaynaklı bütün dünya ekonomilerinde enflasyonist yansımaları görüyoruz ve bu enflasyonist ortam masadayken faiz indirmek maalesef daha karmaşık bir ekonomiyi beraberinde getirecektir. Şu anda ABD ekonomisinde karıştıran zaten nacizane durum Trump'ın faiz indirmesi ama piyasanın faiz indirimi ihtimaline yaklaşmamasından kaynaklanıyor.
1: Evet, şimdi petrole de bir parantez açalım. Sonrasında altın için de beklentinizi almak istiyorum. Şimdi jeopolitik gerilimler devam ederken, Hürmüz'deki karışıklık devam ederken de petrol fiyatlarında da yükseliş ivmesi sürüyor. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Yanı sıra enerji maliyetlerindeki bu artışta küresel dezenflasyon süreciyle ilgili işte merkez bankalarının adımlarını ne ölçüde tehdit ediyor?
2: Evet, aslında tam anlamıyla tehdit ettiğini söyleyebilirim. Şu anda en büyük enflasyonist neden enerji fiyatlarının bu denli yüksek seyretmesi. Hı hı. Hem ulaşımda hem üretimde her

0: Alemde enerji fiyatlarındaki yüksek seyri maalesef tüketiciye yansımalarını görebiliyoruz. Ve bu tür gelişmeler talep kaynaklı bir enflasyon olmadığından dolayı, arz kaynaklı bir enflasyon olduğundan dolayı maalesef ülkeler faiz arttırarak da bunun önüne geçemiyorlar. Arz kaynağının, yani İran-ABD savaşının bir an önce sonlanması lazım ki ülke ekonomilerinde tekrar dezenflasyonist sürece dönelim. Yani Brent petrol konusunda tahmin etmenin çok zor olduğu bir süreçteyiz. ABD'de yine bir ara seçim var ve Trump güven oyu kazanmak istiyor ki ikinci dönemine daha sağlıklı, daha istikrarlı bir şekilde devam edebilsin. Bu yüzden de İran'da bir şeyleri kazanmak istiyor. Bir zafer elde etmek istiyor. Bu yüzden de o tarafta şu anda son dönemlerde bölgenin bir miktar daha kızıştığını görüyoruz. İşte ABD, Hürmüz Boğazı ABD'nin kontrolünde mi yoksa İran'ın kontrolünde mi? Her ülkeden de farklı açıklamalar görebiliyoruz. Bu da tabii ki karşılıklı savaşın bir miktar daha derinleşmesine neden oluyor. Hem ABD cephesinde hem İran cephesinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerin güvenilirliği çok fazlasıyla riske atılıyor. Tabii. Bu da tabii ki hem tanker geçişlerini engelliyor hem de enerji fiyatlarını maalesef yukarı yönlü aptikliyor. Bu da bizim baktığımız seviyelere göre en azından şu an için bu savaş bitmezse ve bu enerji krizi devam ederse, arz özellikle stoklarımız daha da azalmaya devam ederse $100'ların üzerinde Brent petrol görmeye alışmamız gerekiyor. Ama tam tersi bir durumda en azından savaşın sonlandığı veyahut Hürmüz Boğazı'nın açıldığı bir durumda, işte o zaman bir miktar daha biz enerji fiyatlarında Brent petrolde $80'ların altını görebiliriz.
1: Tabii $80 rekorken Brent petrolde ilk zamanlarda, şimdi 97 görüyoruz. Siz de eğer devam ederse $100'ları görmesinden bahsediyorsunuz. Şimdi hemen arkadaşlarım altındaki son durumu da ekrana getirdi. Hepsini kırmızı görüyoruz. Altın yeni haftaya bir miktar geri çekilmeyle başladı. Bu hareket sınırlı bir kar satışı mı? Çünkü geçtiğimiz günlerde kar satışları olabilir tarzında bazı uzmanların da açıklamaları vardı. Yoksa bir düzeltme beklemeli miyiz? Bu düşüşü neye bağlıyorsunuz?
0: Evet, aslında ABD'deki tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faizleri arttırma ihtimalinin artmış olması altındaki geri çekilmeyi bir nebze olsun tetikliyor. Ya buna kar realizasyonu diyemeyiz çünkü ilerleyen dönemde bir belirsizlik var ortamda. Eğer biz Fed tarafında bir sonraki toplantıda faiz arttırımı bekleyeceksek veya bu yıl içerisinde en az 2 tane faiz arttırımı ihtimali masada olması halinde biz altında daha ciddi bir düzeltme görebilme ihtimalimiz var. Şu an için $4,400 seviyesindeyiz ama Fed tarafında bir 2 tane faiz arttırımı fiyatlanmaya başlarsa ciddi bir oranda, bu da aslında Brent petrolde $120 ve üzerlerini görürsek bir miktardan masaya yatırılacak bir gelişme. O zaman biz altın tarafında $4,000 seviyelerinin altını görebiliriz. Biliriz ki bu da 6000 seviyelerin, gram altının neticesinde 6000 seviyelerin altına işaret ediyor. Şu an böyle bir durumda mıyız? Hayır. İki faiz indirimi arttırımı şu an için söz konusu değil. Tek bir faiz arttırımı olma olasılığı yüksek. Eğer tek bir faiz arttırımı ihtimalinin fiyatlanması durumunda $4,000 seviyesini destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu da 6000 seviyesini bir miktar daha işaret ediyor. Yani geri çekilmeler, özellikle 6000 seviyesine doğru yaşanacak geri çekilmelerde kademeli alımlar yapılabilir. Zaten bu savaşın bitmesi durumunda Fed'in faiz indirmeye başlamasıyla birlikte biz altında tekrar 8000 TL seviyelerini, yani rekor seviyelere yakın olduğumuz yerleri tekrar görebiliriz.
1: Evet, çok sağ olun. Detaylı bir şekilde paylaştınız. Merak ettiğimiz soruları yönelttik sizlere. Ekonomist Ahmet Deniz Yağbasan uzaktan bağlantıda konuğumuzdu efendim. Çok sağ olun yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz bizler de. Efendim şimdi Hollanda'ya gideceğiz. Aslında Almanya'ya gideceğiz Hollanda'daki durumu almak için. Hollanda'da kış yaklaşırken doğalgaz endişesi baş gösterdi. Enerji fiyatlarının ciddi şekilde artması beklenirken tüketiciyi korumak için de uygulanan fiyat garantisi bu kez gündemde değil. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Özyer bizi bekliyor. Hemen detayları bir kendisinden dinleyelim. Hollanda'da nasıl bir enerji krizi patlak verdi? Aslında Hollanda özelinde diyoruz ancak tüm Avrupa'da bir enerji krizi hakim. Detayları senden dinleyelim, Hollanda'ya uzat.
2: Evet Merve Özkan, öncelikle iyi yayınlar diyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında Orta Doğu'da olup bitenlere bakıldığında İran, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri İsrail savaşındaki gelişmelere bakıldığında şu anda Avrupa'nın içerisinde düşmüş olduğu enerji sorununu ve enerji krizinin ana sorumlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump

0: olarak görülüyor. Burada yapılan yorumlar bu şekilde. Az önce konuk da almıştınız. Bir anlamda Brent Petrol'da konuştunuz. Ama şunu belirtmek istiyorum Merve Özkan. Hollanda tarihinde ilk kez Hollanda'daki akaryakıt istasyonunda 1 litre benzinin fiyatı 3 euroyu gördü dün. Bak 3 eurodan bahsediyorum. Bu yaklaşık olarak TL'ye bunu vurduğunuzda 168-170 TL 1 litre benzinin fiyatı. Önümüzdeki süreç içerisinde neler olacak belli değil. Tüm gözler aslında Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Orta Doğu'daki sakinlik yerine tekrar geri sakinliğe döner mi? Hürmüz Boğazı açılır mı? Sorular Avrupa'da soru cevap bulmadıkça Avrupa'da enerji ateşinin içerisinden çıkamayacak gibi görünüyor. Az önce sormuş olduğunuz soruya dönmek istiyorum Merve Özkan. Avrupa'daki doğalgaz durumu nedir? Avrupa'da doğalgaz durumu şu anda krizi baş göstermiş durumda. Yaz ayları kurak olarak geçiyor Avrupa'da. Başta Hollanda olmak üzere. Hollanda içerisinde şu anda doğalgaz rezervdeki depoların doluluk oranı ise alarm veriyor. %45'lere ulaşmış durumda. Geçmiş olduğumuz yıllara bakıldığında Hollanda içerisindeki doğalgaz rezerv depoların doluluk oranı %75'in üstündeydi. Şu andaki seviye %45. Peki kış ayları başladı mı ne olacak? İşte koskoca soru bu ve cevap bekleyen sorular hala da cevabını bulmuş değil. Geçmiş güne baktığında geçmiş olduğumuz hafta içerisinde 1 megawatt saat doğalgaz fiyatının ücretine bakıldığında yaklaşık olarak 71.95 euro ile kapatılmıştı. Merve Özkan, bugün haftanın ilk günü. Bugün %3.3'lük bir artışla 1 megawatt saatin fiyatı 74.35 euroya ulaştı. Sizin de sormuş olduğun ki sabit kontrak mukavelelerde ne olacak? İşte koskoca soru işareti. Hiç kimse buna güvence veremiyor. Devlet de artık ben fiyat güvencesi veremiyorum diyor. Zaten kısa süre önce Hollanda Enerji Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada şu anda rezerv depoların durumunu doldurup doldurma konusunda tereddüt yaşadıklarını, çünkü fiyatın çok yüksek olduğunu söylüyor. Diğer taraftan acaba Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa ne olacak? Fiyat daha da yükselecek. Bunun ceremesini kim çekecek? Tüketiciler çekecek. İşte koskoca soru işareti var. Önümüzdeki kış aylarında sadece Hollanda değil Avrupa'da enerji krizinin içerisinden çıkması zor görünüyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülkeden sözü şimdilik size bırakalım Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz Fatih Özyar, oldukça ayrıntılı bir şekilde paylaştığın, bize oradaki durumu aktardı. Şimdi Kuzey Kore'ye gideceğiz. Kuzey Kore nükleer kapasiteli gemilerle filosunu büyütmek için düğmeye bastı sevgili izleyenler. 5000 tonluk Kangkong muhribi resmen hizmete alındı. Kuzey Kore lideri de düşmanlarına nükleer gözdağı verdi.
2: Kuzey Kore donanmasını nükleer silahlı güce çeviriyor. Bir adım daha atıldı. 5000 tonluk muhrip denize indirildi.
3: Yeni nesil muhrip, ülkenin sahip olduğu nükleer karşı eylem sistemine yer alan bir güç olarak düşmanları ölümcül bir misilleme darbesi indirmeli.
2: Pyongyang yönetimi 5000 tonluk Kangkong muhribini düzenlenen askeri törenle resmen hizmete aldı. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da kızıyla katıldı. Kim düşmanlarına gözdağı verdi.
3: Kangkong'un Doğu Denizi Deniz Kuvvetleri grubuna resmen hizmete alınması ve doğu kıyısında deniz üslerinin inşa edilmesi düşmanlarımıza açık bir mesaj göndermekte ve onların endişelerini kaçınılmaz olarak daha da artırmaktadır. Artık denizde ve deniz altında egemenliğimizi kullanma zamanı gelmiştir.
2: Kangkong muhribi Kuzey Kore'nin bu sınıftaki ikinci 5000 tonluk gemisi oldu. İlk gemi olan Shuaehyeon yaklaşık 3 ay önce hizmete alınmış ve Batı Deniz Filosu'na katılmıştı. Böylece Pyongyang doğu ve batı kıyılarında nükleer kapasite taşıyabileceği belirtilen yeni nesil deniz unsurlarını konuşlandırmaya başladı.
1: Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza gelen görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Pist dışındaki yola yan şekilde savrulan uçaktan siyah dumanlar yükselirken 5 kişi de hayatını kaybetti.

0: Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
1: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
0: Kazada bilanço ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuysa kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
2: Sevgili izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan gemide kaybolan 14 kişi için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de İstanbul'a geliyor. Gelin hemen daha fazla ayrıntı için bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, bizi bekleyen arkadaşımız. Nedir gelişmeler, son durum nedir? Rıza, paylaş lütfen bizimle.
3: Merve, sizin de ifade ettiğiniz gibi Başbakan Ünal Üstel İstanbul'a gidiyor. Dün açıklamıştı İstanbul'a gideceğini ve birkaç gemi firmasının TCG Alemdar'dan inceleme yaptığını ve bu konuyla ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayacağını ve bizzat bugün içinde İstanbul'a gidip bu ayrıntılı raporu kendisi alıp Ankara'ya geçip orada resmi görüşmelerini yaptıktan sonra tekrardan adaya geleceğini bildirmişti Başbakan. Başbakan Ünal Üstel'in bu raporda beklediği feci kazada meydana gelen geminin batma olayında geminin tekrardan suyun yüzeyine çıkarılıp çıkarılmayacağı, sebebi de halen daha denizin içinde, geminin içinde olduğu tahmin edilen 14 cenazemizin olması. Bunların oradan çıkarılması gerekiyor ve Başbakan bu konuyla ilgili İstanbul'daki görüşmelerini alıp raporlarını Ankara'ya geçecek. Bu aradan tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek ve ayrıntılı bilgiyi bizlerle paylaşacak. Bu arada gemideki can kaybı 14'e yükseldi ve 14 kişinin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Onun da ifadesini verelim. Arama kurtarma unsurları 30 olarak belirlenmişti. İHA'lar, gemiler, helikopterler, uçaklar hummalı bir şekilde sürekli 9. gününde, facianın yaşandığı 9. gününde arama çalışmaları devam ediyor. Yargı süreci de devam ediyor. Onu da aktaralım sizlere. Zanlılar hakkında 8 gün ek tutuklama kararı alınmıştı ve zanlıların da hukuk süreci devam ediyor diyelim. Bizler ayrıntıları yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
2: Rıza, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim arkadaşımıza. Sevgili izleyenler, şimdi Rize'ye gideceğiz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleriyle Kaçkardağ zirvesi kar yağışıyla beyaza bürünmüş durumda. Evet, tarihler 7 Eylül'ü gösteriyor. Ekranlarınıza gelen görüntüler Rize'den, Çamlıhemşin'den. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o görüntüleri taşıyoruz ekranlarınıza. Çamlıhemşin ilçesinde 2300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na ve Kaçkardağ Zirvesi'ne kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar cep telefonu kamerasıyla da böyle görüntülendi. Yeşil örtü beyaza bürünürken yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına artık başladı. Efendim, bir kaza haberi paylaşacağız şimdi. Adıyaman'da düğün salonunun önünde yolun karşısına koşarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı ne yazık ki hayatını kaybetti. O anlarda çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Arkadaşlarıyla oynuyordu. Bir anda yola koştu. 10 yaşındaki Güneş otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde yaşandı. Arkadaşlarıyla şakalaşan 10 yaşındaki Güneş Avcı yolun karşısına koştuğu sırada otomobil

0: çarpmasıyla yere savruldu. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güneş'in arkadaşlarıyla oynarken yola doğru koştuğu ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
1: İstanbul Havalimanı yolunda aşırı hızlı olan motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücünün yere düşme anları da kameraya yansıdı.
0: Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki hendeğe girdi. Sürücü metrelerce sürüklendi. Görüntüler İstanbul Havalimanı yolundan. Seyir halindeki motosikletin sürücüsü bir anda gidon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki hendeğe girdi. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Sürücü taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı. Kazada yere düşen motosikletinin sağlık durumu ise bilinmiyor.
1: Ne yazık ki ölümle sonuçlanan bir trafik kazası haberi geliyor ekranlarınıza. Yer Ankara Elmadağ'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
2: Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, iki otomobile çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görüntüler Ankara Elmadağ'dan.
3: Yukarıda kaza var.
2: Kırıkkale'den Ankara istikametine giden otomobil sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
2: Kontrolden çıkıp savrulan araç orta refüjü aştı, karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı. Kaza öyle şiddetliydi ki karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Araçlar hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
3: Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
2: Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: Burada savaş alanına dönmüş arkadaşlar.
2: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, günlük hayatın akışına ters bir görüntü şimdi ekranlarınıza geliyor ki bu görüntü sosyal medyada da oldukça viral oldu. Aydın'da yaşandı efendim. Bir evin çatısına düşüp tavanda asılı kalan boğanın işte bu görüntüsü. İtfaiye kurtardı boğayı. O ilginç görüntülere bakacağız şimdi.
2: Hiç olmayacak yere çıktı, bastığı tahta plaka çökünce evin tavanında asılı kaldı. İlginç görüntünün adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Kırcaklı köyünde besicilik yapan Ali Aldemir'e ait boğa evin çatısına kaçtı. Kiremitleri kırarak çatıyı delen boğanın gövdesi evin salonuna sarktı ve hayvan tavan arasında sıkışıp kaldı.
4: Tekmeye mi?
5: Aynen,
2: Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen evdekiler itfaiyeden yardım istedi.
6: Abi şu taraftan şöyle şey yapsak. Buradan şöyle.
4: Şunu kestik mi?
2: Ekiplerin titiz çalışmasıyla boğa kurtarıldı.
1: Çanakkale'de balıkçıların ağları yeni sezonda dolu geliyor. Özellikle palamut ve hamside yaşanan bolluk balık mevsimini da hareketlendirmiş durumda.
7: Deniz çok bereketli diyorlar. Yüzyılın balıkçılığı var diyorlar. Bakalım göreceğiz yani.
8: Yeni av sezonunda kasalar balıkla doldu, mevsim hareketlendi. Çanakkale'de bu sezon özellikle palamut ve hamsi başı çekiyor. Balığın bol olması mezatta da hareketli saatler yaşatıyor.
5: Yeni av sezonu başladı. Balıkçılar denizlere açıldılar ve balıklar da balıkhaneyi şenlendirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinin bölgede avlanan balıklar balıkhaneye gidiyor işte. Görüldüğü gibi özellikle bu yıl hamsiyle birlikte palamutlar oldukça fazla miktarda geldi ve palamut da balıkçıların da en çok talep gösterdikleri ürün oldu.
9: Sezon yeni açıldı da ama kötü değil. Palamut oluyor. Palamut fena değil. Hamsi güzel, hamsi çok bol çıkıyor. Sardalya biraz kıt azaldı. Sardalya pek yok.
8: Peki denizlerde bu yıl neden bu kadar balık var?
9: Deniz suyu falan uygun olduğunda havyar tutuyor. Tuttuktan sonra tabii balıklar büyüyor. Bu sene havyar tuttu denizde palamut. Ve bol yani şu anda iyi.
7: Halkımız bu sene bol bol palamut yer. Arkasından çinekop var diyorlar, bol lüfer var diyorlar. Deniz çok bereketli diyorlar. Yüzyılın balıkçılığı var diyorlar. Bakalım göreceğiz yani. Ama biz de o yönde ümitliyiz yani.
1: Ve şimdiki durağımız da Manisa. Manisa'da Yörük Türkmen kültürü bir kez daha yaşatıldı. Şehzadeler ilçesi Sancaklı İdecik mahallesinde düzenlenen 8. Bağ Bozumu ve Yörük Türkmen şöleni yoğun katılımla gerçekleşti.
10: Yörükler geliyor!
8: Davul sesi yükseldi, meydanı renkli görüntüler sardı. Yörük Türkmen kültürü yeniden hayat buldu. Manisa'da bu yıl 8.'si düzenlenen Bağ Bozumu ve Yörük Şöleni yoğun katılımla gerçekleşti.
10: Türkiye'nin en büyüklerinden olan Manisa Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İdecik Yörük Festivali kortej yürüyüşüyle başladı ve ardından da işte festival havanında önce Bağ Bozumu yapılacak, daha sonra ise Yörük kültürünün en önemli unsurlarından olan Türkler eşliğinde vatandaşlar bütün gün boyunca boşa vakit geçirecekler.
11: Amacımız unutulmaya yüz tutmuş Yörük örf, adet ve geleneklerimizi gelenek nesile aktarmak için.
12: Bu üç eteklerimiz, yörüklerimizin kıyafetlerinden bunları biz kendimiz elimizle dikiyoruz şapkamıza varasıya kadar. Ve kültür elçileri olarak gitmediğimiz yer yok. Mesela sabahleyin Kırıkkale'den geldik. Kırıkkale'ye gitmiştik, oradan geldik. Hiç uyku uyumadan, eve uğramadan direkt buraya geldik.
13: Kültürünüzü yaşatmak da sizin için çok büyük bir gurur zanneder.
14: Ölünceye gider bırakacağım sanmıyorum herhalde. Çok seviyorum çünkü bayrağıma, kültürüme, insanlara, arkadaş çevremize. Bu kültürü yürüten büyük küçük herkesi çok seviyorum.
13: 8.'si düzenlenen Sancaklı İdecik Yörük Şenliği'nde keşkekle birlikte vatandaşlara 1,5 ton üzüm ikram edildi.
15: İlk defa geliyorum işte, görüyorum çok güzel oluyor. İnşallah devamı da gelir.
13: İdecik Yörük Şenliği'nde yaklaşık 1 tona yakın, toplam 4 kazanda keşkek vatandaşlara ikram edildi. Ancak vatandaşların ilgisi oldukça yoğun, hepsinin yetip yetmeyeceği ise henüz belli değil. Sıra gelir mi size o lezzetli keşkeğe kadar?
16: Gelirse yeriz, gelmezse ne yapalım?
13: Nasip diyorsunuz yani.
8: Sancaklı İdecik'teki Yörük Şenliği kültürel mirasın en renkli buluşmalarından biri oldu.
1: Ve son olarak da sizi Afyonkarahisar'a götüreceğiz. Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde asırlardır halı dokunuyor. Coğrafi işaretli halılara da yoğun bir ilgi var. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getirelim ve biz de veda edeceğiz. Yeni saatte Merve Tepe karşınızda olacak efendim. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
17: Bozkırı Belediyesi'nin giriş kısmı burası ve buraya gelenleri halılar karşılıyor.

0: Gördüğünüz gibi bunun da bir sebebi var. Çünkü Daskırı ilçesinde tam 200 yıldır halı dokunuyor ve bu ilçenin halıları coğrafi işaret tescilli. Gelenek yaşatılıyor, yaşatılmaya devam ediyor. Kaymakamlık tarafından belediyenin de destekleriyle bir aile destek merkezi kuruldu ve oradaki kadınlar ilmik ilmik Daskırı halısını dokumaya devam ediyor. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Daskırılı kadınların harıl harıl çalıştığı ve halı dokuduğu o geleneği yaşattığı aile destek merkezine adımımızı attık. Gördüğünüz gibi her bir tarafta böyle ilmik ilmik işleniyor ve en iyi halı dokuyucunun yanına oturdum. Emine ablamızın yanına. Abla kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor? Ne örüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne örüyorsun diyorum bak. Evet. Örüyormuş gibi sanki.
1: Evet, dokuyor.
0: Halı dokunur.
1: Dokunur, o örülür de. Eskiden öyle söyleniyor.
0: Öyle mi söylenir?
1: Öyle söylenirdi. Dokuyoruz.
0: Seninki biraz küçük gibi sanki, ne o?
1: Bu minyatür halı. Bu hediyelik dokunan minyatür halı bunlar. Bunlar bize sipariş geldi. Sipariş üzerine dokuyoruz.
0: Şimdi şu Daskır halısını bir anlat bize.
1: Daskır halısı. Mesela ben Yüreğil'den geldim. Daskır, Yüreğil aynı halıları takıyor. Bizim nenelerimiz, dedelerimiz eskiden erkekler dahi yardım edermiş.
0: Erkekler de mi dokurmuş?
1: Dokurmuş. Erkekler de dokurmuş genelde. Ama kadınlar daha çok dokuduğu için kadınların üzerinde kaldı halı.
0: Gerçekten çok da zor bir iş değil mi? Evet. Bakın tek tek böyle şu renkleri falan, yani o renkleri ayarlamak da çok önemli değil mi abla?
1: Evet, aynen. Bunlar biz minyatürler eskiden dokumazdık. Bunları yeni yapmaya
0: başladık. Yeni icat oldu değil mi? Hediyelik bunlar.
1: Bunlar hediyelik. Yeni icat ettik bunları. Biz mesela eskiden dokurduk modellidi. Cıngıllı deriz, gazelli deriz. Ondan sonra cepli deriz, kalemli.
0: Hani gazelli demişler ya da cıngıllı, böyle değişik isim.
1: Dediğimiz böyle boncuk gibi böyle sarkar, onlara cıngıllı demişler.
0: Gazelli?
1: Gazelli de gazelleri var böyle köşelerinde, gazel denir.
0: Çeşitli. Hepsinin şeyi ayrı yani, anlamı.
1: De kalemleri var içinde. Hepsinin ayrı ayrı deseni var.
0: O zaman kolay gelsin abla size.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Teşekkürler.

0: Daskırı Aile Destek Merkezi'nde sadece Daskırı'nın o tescilli halısı yaşatılmıyor. Aynı zamanda kadınların ellerinden daha birçok ürün çıkıyor gördüğünüz gibi. Merkezin koordinatörü Zeynep ablamız yanımızda. Abla neler yapıyorsunuz başka?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Bizler Mart ayında açıldık. Çeşitli sebeplerden dolayı iş hayatına katılamayan hanımlarımıza burada bir mekan açtık. Gelsinler burada dertlerini unutsunlar, bir şeyler üretsinler, aile ekonomisine katkıda bulunsunlar diye onlar için bir merkez oluşturduk. Burada gördüğünüz gibi takılar yaptık, çantalar yaptık ve yeni ürünler de üretmeye devam edeceğiz inşallah. Aynı zamanda halı dokuma kursumuz var. Ona da devam ediyorlar.
0: Çok güzel eserler ama değil mi? Hepsi ayrı bir emek değil mi bunlar?
1: Göz nuru, aynen. Bunları festivallerde sattık. Bazen merkezimizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz oluyor. Onlara satış yapıyoruz. Böylelikle hanımlarımız aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Çocuklarını burada kreşte biz oynatıyoruz. Hem sosyalleşiyor çocuklar. Aynı zamanda hanımlarımız da psikososyal olarak destek alabiliyorlar. Bu şekilde onlara faydalı olmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Size böyle dokuduğumuz minyatür halılardan hediye vermek istedik. Umarım kabul edersiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık.

0: ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında bir şirkete ihrakiye teslimi ve bir şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında bir üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise bir şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
10: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
1: Abi, yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla 5. dalga operasyon düzenlendi.
4: 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
3: Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. Bakan Gürlek, deprem bağışı adı altında toplanan 4,3 milyar liranın 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğini belirtti. Ayrıca soruşturma kapsamında incelenen 36 şirkete 1 milyar 750 milyon lira transfer edildiği bildirildi. Soruşturmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise İzmit'teki depolarda ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edildiği belirtilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletildiği tespit edildi.
5: Bir facia haberi maalesef, bu kez adres Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi. Yeni Delhi'deki bir öğrenci yurdu bodrum katında onarım çalışmaları yapılırken çöktü. 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralı.
6: Büyük bir gürültüyle çöktü, çok sayıda kişiye mezar oldu. Görüntüler Hindistan'dan. 5 katlı yurt binasında yapılan onarım çalışması faciayla sonuçlandı. Başkent Yeni Delhi'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binası çöktü.
7: Dükkanımızın içinde otururken birdenbire sanki deprem sarsıntısı gibi bir ses duyduk.
6: Acil yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredekiler kendi çabalarıyla öğrencileri enkazdan çıkarmaya çalıştı.
8: Birçok öğrenci binanın altında mahsur kaldı.
6: Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
9: Bizim için en önemli şey bu öğrencilerin hayatlarını kurtarmak. Kurtarma çalışmaları devam edecek. Tüm memurlar burada. Altına bakılmayan taş kalmayacak.
6: Yaklaşık 50 yıllık yurt binasındaki çökmenin bodrum katındaki çalışma sırasında yaşandığı belirtildi.
5: İstanbul Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geminin yeri tespit edildi ancak denizin altından ne zaman çıkarılabilir? Arama çalışmalarında son durum ne? Hemen gidelim. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini ilk günden bu yana takip ediyor Ahmet Nazif Ural. Ahmet Nazif Ural'dan son gelişmeleri alalım.
10: Arama kurtarma faaliyetleri 7/24 esasına göre Silivri açıklarında devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu noktada, daha doğrusu tespit edildiği noktada desek daha doğru, tespit edildiği noktadaki çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da elbette acılı ailelerin de bekleyişi sürüyor. Kendilerinin ağzından söyleyelim, %1'lik dahi bir ihtimal bizim için çok büyük diyor o acılı aileler. Ve az evvel kendileri de bundan yaklaşık 1-1,5 saat kadar önce bu noktada konuyla alakalı soruşturmayı yürüten başsavcı ve başsavcı vekiliyle bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu gerçekleştirilen toplantıda elbette soruşturmaya dair çeşitli bilgiler edindiler ve bu edindikleri bilgilerin yanı sıra kendilerinde soracakları sorular vardı elbette. Ve bu soruların başında da yine o ailelerden edindiğimiz bilgiye göre ilk beklenen şey o kazaya ait bir görüntü. Bu görüntünün Alsu gemisinden mi yoksa Tuğber İmamoğlu gemisinden mi nasıl çıkacağını bilinmese de bu şekilde bir görüntü varsa bu görüntüye bakmak istediklerini sürekli şekilde dile getiriyorlar. Arama kurtarma faaliyetlerine de ailelerin doğrudan katıldığını söyleyelim. Nasıl? Özellikle komutanlık vasıtasıyla ailelerin bu noktada sürekli bilgilendirildiği ve bu bilgilendirme sayesinde de aslında yaşanan her andan ailelerin bir noktada bilgi sahibi olduğunda ve arama kurtarma faaliyetlerinde de aslında onların hiçbir şekilde unutulmadığını da altını çizmiş olalım. Nitekim bu da yine ailelerin kendilerinin söylemiş olduğu bilgi. Burada şunun altını çizmek gerekiyor. O bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisinde şu an için ROV cihazlarıyla, yani insansız sualtı arama cihazlarıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar o geminin bir aslında şemasını oluşturmakla alakalı. Öyle ki gemi battı.

0: Zaman nasıl battı? Üzerinde 4200 tonluk bir yük vardı. Bu yük ne yöne doğru gitti? Geminin şu an için nasıl bir durumda olduğu, parçalanıp parçalanmadığı veya geminin battığı alandaki kayalık bölge. Bu da oldukça önemli. Nitekim suyun altında da çok ciddi bir tabanda yapı var. Bu yapının nasıl bir bölgesine o Tuğberk İmamoğlu gemisinin düştüğü, battığı ve aynı zamanda oradan çıkartılabilme ihtimali var mı? Bunlar düşünülüyor. Ve bunlarla alakalı da araştırmalar sürüyor. Bu araştırmalar neye vesile? Hemen ondan da bahsedelim. Özellikle birkaç farklı ihtimal var burada. Geminin çıkartılamaması durumunda gemiyle alakalı incelemeleri yapmak için daha farklı robotlar, daha farklı inceleme araçları bu noktada kullanılacak. Ancak geminin çıkartılmasına dair bir umut veya bir ihtimal söz konusuysa bu ihtimal üzerinden de yine bu noktada bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın gemileri ve sahil güvenlik gemileri ve daha niceleri aslında çalışmalarını sürdürüyor. O çalışmaları bu yönde hızlandırabilirler. Veya geminin içeride parçalanma ihtimali. Yani geminin belli başlı noktalarından parçalanarak hayati bölgelerin dokunulmadan hayati bölgeleri bir kenara koyarak geminin aslında aşağıdan yukarıya daha dikkatli bir şekilde çıkartılabilme ve çıkartıldıktan sonra da incelenme ihtimali ve işte bu ihtimal üzerinde de durulduğunu tahmin ediyoruz diyelim. Elbette en önemli konu, en büyük öncelik kayıp 10 mürettebatın bulunması. Bu noktadaki çalışmaların da Tuğberk İmamoğlu gemisinin tespit edilen noktasının bölgesinde devam ettiğini ve sadece o bölgede değil çevre noktaların tamamında da havadan ve su üstünden yine aramaları devam ettiğini söylemek mümkün diyelim. Silivri'den sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Ural anlattı ayrıntıları. Bir de Girne açıklarındaki arama çalışmalarına bakalım. Türkiye'nin desteğiyle devam eden arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Feribot faciasındaki ölü sayısı maalesef 14'e yükseldi. Kaybolan 14 kişi hala aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üssel kesintisiz süren çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.
2: Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
3: Feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları sürerken KKTC Başbakanı Ünal Üstel kamera karşısına geçti. Gemi enkazının çıkarılmasına yönelik teknik görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini söyledi.
2: Ve Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp değerlendirip size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
3: Üstel 30 Ağustos'ta yaşanan feribot faciasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Kayıpların Türkiye'nin desteğiyle kesintisiz bir şekilde arandığını vurgulayan Üstel, TCG Alemdar'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
2: Alemdar gemisi ve Işık gemisi çalışmalarını devam ediyor. Biz yaklaşık 2 saat önce helikopterle gemiye vasıl olduk. Orada yerinde de arama kurtarma çalışmalarını gördük ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir.
3: KKTC Başbakanı facianın hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Türkiye'ye de teşekkürlerini sundu.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline yine ilk günden beri bizi yalnız bakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işık gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
1: Almanya'da aşırı sağcı parti AfD, popülist Almanya için alternatif partisi olarak da biliniyor. Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %44'ün üzerinde bir oy oranıyla rekor kırdı. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise büyük oy kaybı yaşadı. Eyalette hükümet kurma süreci şu an çıkmaza girmiş durumda.
3: Almanya'da siyasi deprem yaşandı. Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %44,5 oy alarak tarihi bir zafere imza attı. Merzin Partisi CDU ise %18,5'ta kaldı. Almanya'da siyasi dengeler alt üst oldu.
4: Vizyon 2026 gerçeğe dönüştü. Tarih yazdık sevgili dostlar.
3: 1,7 milyon seçmen bulunan eyalette AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan arttırdı.
5: Unser Land zurück.
4: Ülkemizi geri alıyoruz. Bu burada Saksonya-Anhalt'ta başladı.
3: Eyalet meclisinde 83 sandalye bulunuyor. Hükümet kurabilmek için 42 sandalye sayısına ulaşılması gerek. AfD %44,5 oy oranıyla bu sayıya ulaşamıyor. Eyalette hükümet kurma işlemi çıkmaza girdi. Sonuç Almanya'da aşırı sağın geldiği noktayı gözler önüne serdi. AfD oy oranını iki katından fazla arttırdı. CDU ise tarihi bir oy kaybı yaşadı. Bu tablonun bir de Merz cephesi var. AfD lideri Alice Weidel doğrudan onu hedef aldı. Başbakan Noel'den önce değişebilir dedi. Ekonomik sıkıntılar, güvenlik endişeleri AfD'nin önünü açtı. Aşırı sağ Doğu Almanya'da yeniden güçlü bir siyasi merkez haline geldi. Gözler şimdi Almanya'nın diğer eyaletlerine çevrildi. AfD'nin yükselişi başka eyaletlerde de devam ederse Merz hükümetinin siyasi baskısı daha da artacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yine dikkat çeken bir hamle var. Amerikan Başkanı bu kez gözünü New Mexico eyaletine çevirdi. Bir paylaşım yaptı. O paylaştığı haritayla da eyaletin adındaki o Meksiko ifadesinin yerine New America yazılmasını istedi, gündeme getirdi. Herhangi bir açıklama da yapmadı bu paylaşıma dair. Amerika'da tartışmalar beraberinde geldi.
6: Bu kez hedefinde ABD'nin New Mexico eyaleti vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından New Mexico'nun haritasını paylaştı. Haritada New Mexico ismindeki Meksiko kelimesinin üzeri kırmızı ile çizildi. Yerine ise Amerika yazıldı. Ancak paylaşıma herhangi bir açıklamanın eklenmemesi dikkat çekti. Beyaz Saray'dan da isim değişikliğine dair resmi bir çalışma başlatılmadı. ABD Başkanı'nın her ne kadar coğrafi yapıların isimlerini değiştirme yetkisi bulunsa da bu eyalet isimlerini kapsamıyor. Bir eyaletin adının değiştirilmesi federal başkanlık kararnamesiyle tek başına gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesi için eyalet düzeyinde yasal bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Öte yandan Trump'ın coğrafi isimler üzerinden verdiği mesajlar yeni değil. Göreve geldiği ilk gün Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren ABD Başkanı, Ontario Gölü'nü ise Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
7: Şimdi bir gölümüz, bir de körfezimiz var. Artık Amerika Körfezimiz ve Amerika Gölümüz var. Çok teşekkür ederim. Herkes Amerika Gölü'nün tadını çıkarsın.
1: Şimdi dünyadan öne çıkan gelişmeleri ve görüntüleri derlediğimiz haber turu var sırada.
8: Savaş hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Amerikan ordusu Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında 3 İran tankerini vurdu. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Hürmüz'den izinsiz geçen 2 petrol tankeriyle 3 Amerikan gemisini hedef aldı. Büyük Okyanus'ta da sıcak saatler yaşandı. Amerikan ordusu Los Choneros kartelinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı bir tekneye çıkarma yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi. Tekne ise batırıldı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom savaş uçağı Atina uçuş haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisinde düştü. Yüzlerce seyircinin önünde yere çakılan uçağın iki pilotu hayatını kaybetti. Ailesi hiç değilse cenazesini bulmayı ümit ederken o 11 gün boyunca altında kaldığı evinin enkazından sağ çıkmış, bu mucize dünya basınında manşet olmuştu.

0: 3 yaşındaki Nepalli Afet Sedin'in kurtarıldığı anlara dair yeni görüntüler servis edildi. 900 aşkın işçinin mahsur kaldığı hidroelektrik santralindeki çalışmalardan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bir işçi daha kurtarıldı. Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletini fırtına ve sel vurdu. Su altında kalan ahşap ve kerpiç binalar ard arda çökmeye başladı. Korkunç anlar bir köy sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölüm haberini hafta sonu paylaşmıştık. Şimdi olaya ilişkin, olayın nasıl olduğuna ilişkin incelemeler devam ederken kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Ve olayın oluş sürecine ilişkin son durumu anlattı Özlem Esmergül. Neden sete gitmediğini, herkesin kendisini merak ettiğini sormak için onu aradım diyor. O da çok ağrıları olduğunu, o yüzden sete gidemediğini, menajerine haber verdiğini bunun için söylüyor Serhat Kılıç'ta. Sonrasında tabii bu olayın üzerine birkaç saat sonra kendisini aradığını ve sete gidemediğim için beni setten attılar ifadesini kullandığını söylüyor. Sağlık durumuna ilişkin de çok fazla açıklama yapılmıştı Serhat Mustafa Kılıç'ın. Özlem Hanım'ın ifadesine göre bir sürü ilaç içiyordu. Yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı diyor. Ağrılarının olduğunu ve acı çektiğini söyledi ki apartmandaki son görüntüsünü hatırlayalım. Ona da ATV ekibi ulaşmıştı, o görüntülere de Özlem Aktay'ın haberiydi. Orada da yine apartmanda asansöre binerken bir ağrı acı yaşadığı da görülüyordu. Herhangi bir alkol bağımlılığı ya da bir madde kullanmadığını söyledi. Ne zaman ve nasıl vefat ettiğini bilmiyorum açıklamasını yaptı. Olay yeri raporunda çarpıcı ayrıntılar var. Daire kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Serhat Kılıç'ın evinde ve valizinde bulunan maddelere dikkat çekildi özellikle. Kız arkadaşının ifadeleri ve tabii ki bundan sonraki süreçte nasıl bir rapor çıkacak, asıl ölüm nedenine, bu önemli, ayrıntılarına bakalım.
2: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Kılıç'ın yaşadığı sitede güvenlik kameraları bulunduğu, giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı kaydedildi. Dairenin çelik kapısındaysa herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Rapora göre salondaki ahşap sehpa üzerindeki metal kutuda ve kitaplık önündeki valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu madde bulundu. Kılıç'ı evde ölü bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesi de dosyaya girdi. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Esmergül, Kılıç'ın olaydan 2 gün önce kendisini arayarak sağlık sorunları nedeniyle setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini anlattı.
3: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
2: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
3: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçete bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
2: Esmergül, emniyetteki ifadesinde Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyledi. Ancak savcılıktaki ifadesinde Kılıç'ın uyuşturucu kullandığını belirtti. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Bina güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kılıç'ın eve geldiği, duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü. Asansör gelmeyince merdivene yönelen Kılıç'ın bu görüntüleri olay öncesine ait son kareler oldu.
1: Uzun zamandır tartışılan ve beklenen bir düzenleme. Nafaka ve boşanma düzenlemeleri son yıllarda özellikle kamuoyu tarafından çok dile getiriliyordu. Birkaç yıllık evli kalma sürecinin ya da çok kısa aylar evli kalma sürecinin ardından süresiz nafaka süreçleri toplumda bir düzenleme beklentisi vardı. Bu düzenlemenin yapılacağına dair açıklamayı öğrenmiştik. Adalet Bakanı şimdi boşanma ve nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin artık Ekim ayında tamamen hayata geçirileceğini açıkladı. Çalışmalar devam ediyor. Nasıl bir düzenleme yapılacak? Hemen tekrar soralım ayrıntıları. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan son bilgileri paylaşacak.
4: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek yargı gündemine ilişkin ve sizin bahsettiğiniz başlıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği süresiz nafaka, uzayan boşanma süreçleri ve kira anlaşmazlıklarına değindi. Tabii ki burada özellikle Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulması planlanan yeni yasal düzenlemelerinde detaylarını paylaşmış oldu. Özellikle boşanma davaları ve nafaka düzenlemesine ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda 12. yargı paketinin 2. bölümünün 24-25 maddelik bir kapsamla Ekim ayında meclis gündemine getirileceğini belirtti. Yine hazırlanan paketle birlikte yargılanma süreçlerinin kısaltılması, aile hukukundaki tıkanıklıkların açılması ve kamuoyunda tartışmaları süren süresiz nafaka meselesine de adil bir denge getirilmesinin hedeflendiğini belirtmiş oldu. Ayrıca düzenleme kapsamında avukatların mesleklerinde yaşadıklarında karşılaştıkları pratik sorunların çözümüne yönelik maddelerinde yer alacağını belirtmiş oldu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yine tabii ki özellikle kira ve tahliye davalarına ilişkin de düzenlemeler yapılacağını paylaşmıştı. Burada bu alandaki yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla kesin hedef sürelerinin belirlendiğini açıkladı. Yine yapılan planlamaya göre ev sahibiyle kiracı arasındaki kira tespit davalarının en geç 9 ay içerisinde, tahliye davalarının ise en geç 1,5 yıl yani 18 ay içerisinde sonuçlandırılmasının amaçlandığını belirtti. Yine özellikle konuşmasının sonunda toplumsal yozlaşma ve kamu vicdanının yaralayan suç unsurlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve adalet sisteminin etkinliğini ve hızını arttırmak için adımlar attıklarını ve bu adımları atmaya devam edeceklerini belirtti Akın Gürlek.
1: Evet, bu nafaka düzenlemesine ilişkin ayrıntıları anlattı Oğuzhan Gültekin. Şimdi kamuoyunun konuştuğu bir başka konu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 senesinde Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanmasına ilişkin de çalışmalar devam ediyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda FETÖ izi var dedi.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Daha önce kalbinden bir rahatsızlık.
7: Hayır.
8: Cezaevinde hiçbir şekilde bunun fark edilmemiş olması, kaç dakikada müdahale edildi, bu tarz notların yer almaması bir şüphe uyandırıyor.
9: Kalp krizi miydi yoksa suikast mı? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yıllardır tartışma konusuydu. Yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
8: Bir rahatsızlık geçirmiş. Şimdi bu rahatsızlığı yediği bir şeyden mi kaynaklandı? Bir şey mi içirdiler? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yanında olan isim. Zaten bu başlı başına bir şüphe.
9: Bosna'da fedai, Azerbaycan'da kör oldu, Türkistan'da hayal etti. FETÖ kumpasıyla tutuklandı. Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi.
8: Burada bir FETÖ izi olduğu için evet. Bu dosya diğerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü burada örgütsel bir hareket de söz konusu olabilir. Sadece aslında o gün koğuşta görevli olanlar değil, Adli Tıp Kurumu'ndaki o gün o testi yapanlar ve sonrasında belki o dönemde kaldırıldığı hastanede görevli olanlara kadar bunların tamamı benim anladığım kadarıyla bir daha gözden geçirilecek.
9: Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. Dosyanın raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi.
8: Butona basıyor rahatsızlanınca. Ferhat Veysi Gül alarmı gördüğü halde yanına gitmiyor ilk önce. O sesi bastırmak için radyonun sesini yükseltiyor.
9: 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Kozinoğlu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
8: Dosyasında kalp krizi geçirdiği bir yer alıyor ama nasıl yere, kalp krizi geçirdi, o anlarda neler yaşandığına dair hiçbir bilgi yok.
9: Ölümünün ardından

0: başlatılan ilk soruşturmada 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
1: Bakanımız, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de yapmış olduğum görüşmede şunu sordum. Yani Sayın Bakanım, burada en çok sizin dikkatinizi çeken ne burada dedim. Hı hı. Ve kendisi şunu söyledi. Bunun sadece Ferhat Veysel Gül'le sınırlı kalmayacağını, mutlaka bunun o dönemdeki gerek emanette mektubun kaybolması, oradaki fenalaşmasında hızlı müdahalenin olmaması, yani bununla iltisaklı kim varsa bunları mutlaka tespit edeceğiz dedi ve Bakan Gürlek'ten bize yapmış olduğu açıklama şu yönde: tüm faili meçhul dosyaları titizlikle ele alıyoruz, karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız. Kaşif Kazinoğlu'nun da dosyasında da bir FETÖ izi görüyoruz. Bu dosyanın bizzat takipçisi olacağız. Ferhat Veysel Gül'ün de iadesi için yeniden talepte bulunacağız dedi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 17'ye yükseldi. 8 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
3: Üçüncü dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari olan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ağustos'ta başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında toplam 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
4: Uyuşturucu ticareti yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
3: Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin teslim olduğu dosyada toplam 8 firarinin yakalanması için çalışmalar da devam ediyor. Öte yandan savcılığın firarilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını değerlendirdiği bildirildi.
2: Bir kaza haberi, bu kez adres Bolu. Bir hatalı şerit değiştiren otomobil yolcu otobüsüyle çarpışıyor. O yolcu otobüsüne çarpıyor. Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza Tem Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü hatalı sollama yapıyor. Görüntülerde de net bir şekilde görülüyor. Bu sırada sol şeritte ilerleyen yolcu otobüsü yolunda devam ederken bir anda otobüse çarpıyor. Kontrolden çıkıp hafif takla atan ticari araçtaki 3 kişi de yaralandı. Görüntüler Bolu'dan geliyor ekrana. Bolu'da hatalı şerit değiştiren otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı. 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da bir hastanın akciğerindeki kitle sanılan cismin sarımsak olduğu ortaya çıktı. 6 ay önce akciğerine kaçan sarımsak doktorlar tarafından fark edilip çıkarıldı.
0: Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye girdi, akciğerinden sarımsak çıktı. Afyonkarahisar'da yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan nefes almakta zorlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle tespit edildi.
5: Akciğerde kitle görüntüsü vardı. Hemen hastaya bronkoskopi ya da bizim Afyon halkı brunoskop diyor. Brunoskopi alalım dedik bronkoskopiye. Hastaya bronkoskopi işlemini aldık. İşlemi almadan önce de hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri, gece uyutmayacak düzeydeymiş. Zaten satürasyonları düşüyor ve bundan dolayı da sürekli acil servis başvuruları oluyormuş. Hızlı bir şekilde hastayı işlemi aldık.
0: Bronkoskopi işlemini alınan Arslan'ın akciğerindeki hareketli cismin sarımsak olduğu belirlendi.
5: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğim zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük. İçeriden hareket eden nesneyi çıkarttık ve sonrasında gördük ki hareket eden nesne sarımsakmış.
0: 6 ay önce akciğere kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı.
5: Biz ne zaman ki sarımsağı akciğerinden uğraşlar sonucunda bronkoskopi işlemiyle çıkarttık, o gün bugündür rahat nefes alabiliyor.
0: Arslan yaklaşık 6 aydır öksürük ve nefes darlığı yaşadığını söyledi. Şimdi ise rahat nefes alabildiğini belirtti.

0: kaptan köşkünün tamamen yandığı görülüyor. Gemide hala saldırının izleri ve şiddeti de özellikle dikkat çekiyor.
1: Arkadaşlar bakın tam şuradan vurulmuş. Belli yani.
2: Rusya'da saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı tarafından terk edilen ve sürüklenerek Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
1: Kaptan köşkü burası. İçerisi mahvolmuş resmen.
3: Arkadaşlar balık kokusu halini biliyor. Evet, dibini böyle.
2: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 108 metre uzunluğundaki gemi, mürettebatın terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenerek Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu.
1: Arkadaşlar gemi bombalanmış, Şile'de karaya oturmuş.
3: İçeri sızmaya çalışacak.
2: Geminin içine giren içerik üreticileri saldırının izlerini görüntüledi.
1: Direkt kaptan köşkünü vurmuşlar. Umarım kimse ölmemiştir.
4: Kaptan köşkü burası.
1: İçerisi mahvolmuş resmen.
2: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısının etkisiyle çok sayıda ekipmanın zarar gördüğü geminin bazı bölümlerinde büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksamlar da dikkat çekiyor.
3: Gemi gerçekten şu an leş gibi kokuyor. Hani kimyasal mı kokuyor bilmiyoruz, ne kokuyor ama.
1: Geminin ön tarafı sapasağlam. Sadece.
0: Yeni haftada petrol yine yükseldi. Hatta 100 dolar sınırına dayandı. Amerika ile İran arasında gerilim devam ederken geride bıraktığımız hafta tekrar 95 doların altına kadar gelmişti ama bugün baktığımızda %1'e yakın bir yükseliş görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ısrarla Hark Adası'nı, hatta geride bıraktığımız hafta sonu Kazma Dağı'nı vurmakla tehdit etmişti İran'ın. Hatırlayalım, orada nükleer enerjisi olduğu tahmin ediliyor. İran'ın nükleer enerjisinin çok büyük bir kısmı Kazma Dağı'nda saklandığı söyleniyordu. Karşılıklı tehditler devam ederken İran da diyor ki siz bizim petrol varlıklarımıza hedef alırsanız biz de sizi vururuz. Karşılıklı saldırılara ilişkin tedirginlikler devam ederken, bu gerilim artarken petrolde de haftanın ilk gününde %1'lik bir yükseliş görüyoruz. Artık petrol 98 dolara, yani 100 dolara doğru tekrar bir yükselişte. Hürmüz hala bir tartışma konusu. İran diyor ki bizim için dost gemilere açık. Oradan geçişler yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki günde 30-40 gemi geçiyor. O yüzden bakın petrol fiyatları aslında çok da beklendiği gibi yüksek değil. Bu fiyatlar daha da düşecek diye bir söylemi var Donald Trump'ın kendi kamuoyuna karşın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İran'ın Hark Adası'na yönelik yaptığı paylaşım özellikle dikkat çekti. Petrol fiyatları Amerika'da büyük bir tartışma konusu. Elbette enflasyon açısından tüm dünyayı etkiliyor. Ayrıntıları İrfan Sapmaz anlatacak.
5: Merhabalar Merve. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol ihracatının kalbi, Hark Adası'nı yeniden hedef gösteren paylaşımları ve Hürmüz Boğazı'nda artan askeri gerilim dünya enerji piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Trump Truth Social hesabından Hark Adası'nı hedef alan ve yapay zeka üretimi bir görseli Bye Bye Hark, yani güle güle Hark mesajıyla paylaştı. Bu bir Amerikan saldırısının gerçekleştiği anlamına gelmiyor tabi. Ancak Trump'ın İran'ın ana petrol ihracat merkezini yeniden hedef göstermesi piyasalarda savaşın İran'ın enerji altyapısına yayılabileceği endişesini güçlendiriyor. Senin de söylediğin gibi petrol fiyatları 100 dolarlara yaklaşmış vaziyette. Şu an itibariyle uluslararası göstergelere baktığımız zaman Brent petrol yaklaşık %1,2 yükselerek 97 dolar 47 sente geldi. Amerikan Batı Texas petrolü ise 92 dolar 26 sente çıktı. Peki bizi nasıl ilgilendiriyor Amerika'da yaşayan insanlar olarak? Biraz önce arabamın deposunu, benzin doldurdum. Normal şartlarda 55 dolara doldurduğum benzini şu anda 75 dolara doldurmuş oldum. Yani bir galon benzin şu an itibariyle 3, en düşük oktandan bahsediyorum. Yani 87'den iç 3,87, prime dediğimiz en yüksek petrol ise 6-7 dolarları bulmuş durumda. Tabi asıl korku Hürmüz'deki çatışmanın büyümesi. Çünkü hafta sonunda ABD güçleri 3 İran petrol tankerini vururken İran'da bölgedeki gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Hürmüz'den geçen MTA gemilerin günlük ortalaması son 10 günde yalnızca 10'a gerilemiş durumda. Tabii Donald Trump'a sorarsak 30-40 geminin geçtiği belirtiliyor, ancak gösterge

0: bunu doğrulamıyor. Tabii Amerikan ana akım medyası da tüm dikkatlerini petrol fiyatlarına çevirmiş durumda. Wall Street Journal petrolün 97 doların üzerine çıkmasını ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanmasına bağlıyor. Gazetenin aktardığı ING analistlerinin değerlendirmesi de dikkat çekici Merve. Petrol piyasası güçlü kalmaya devam ediyor. Çünkü ABD ile İran arasında barışa yönelik henüz belirgin bir işaret bulunmuyor diyor. Başka bir ifadeyle piyasalar artık yalnız bugünkü petrol arzını değil, yarın Halkadası veya Hürmüz'de ne olabileceğini fiyatlıyor. Evet. CNN ise Trump yönetiminin Hürmüz'den petrol akışının yeniden arttığı yöndeki açıklamalarına daha temkinli yaklaşıyor. CNN küresel ilişkiler analisti Kimberly Dozer, Amerikan ordusunun ticari gemileri eskor sağlamasının Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmediğini söylüyor.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden anlattı İrfan Sapmaz ayrıntıları, ama biz de anlatıyoruz. İşte hafta sonu orta vadeli plan açıklandı. Sadece bu savaşın enflasyonumuza etkisi 7 puanlık bir etkisi var ve hala petrol fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, burada da yansımalarını görüyoruz petrol tarafında. Şimdi Meksika'dan bir görüntü, dini bir festival bir anda faciaya dönüştü. Kilisede depolanan havai fişekler bir anda patladı. Ortalık savaş alanına döndü. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Patlama Meksika'nın Temascalcingo bölgesinde yaşandı. Santa Maria'da düzenlenen dini festival sırasında kilisede depolanan piroteknik malzemeler büyük bir gürültüyle bir anda patladı. Patlamayla kilisenin büyük bir bölümü yıkıldı. Yangın çıktı. Yangın çıktığı anda da çevredekilerin panik halinde kaçtığı görülüyor. En az 10 kişi hayatını kaybetti. 65 kişi neredeyse yaralandı. Yaralıların arasında iki rahip, çocuklar ve yaşlılar da var. Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yok. Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale devam ediyor. Daha fazla bilgiyi Halil İbrahim Uğur anlatacak.
2: Evet, Adana'nın Karahisarlı ilçesi Çotlu mahallesinde orman yangını çıktı. Sevindirici yönü şu, artık soğutma çalışmaları başlamış durumda. Çünkü yangın kontrol altına alındı. Çotlu mahallesinde birkaç saat öncesinde orman yangını çıktığını gören mahalle sakinleri ekipleri haber verdi ve 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrasında hem itfaiye hem de orman işletmesine ait oraya arazözler ulaştı ve ardından da yangının söndürülmesi için çalışmalar başladı ve artık yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Elbette Adana'da son günlerde aşırı sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Aşırı sıcaklardan dolayı da tabii ki ormanlarda şu anda büyük bir risk içerisinde. Ormanlık alanlar için özellikle büyük bir tehlikenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da vatandaşların duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Ve tabii ki şu anda yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan tabii ki küçük bir kıvılcımın yeniden bir yangına dönüşmemesi için çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da kontrol altına alınan bölgelerde de yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir yerleşim alanına sıçramaması da elbette ki orman yangınıyla ilgili en önemli detay.
1: Çok teşekkürler. Halil İbrahim Uğur paylaştı son bilgileri. Şimdi Türkiye'deki hava durumuna biraz daha yakından bakacağız. Çünkü Ege Akdeniz'de sezon hala devam ediyor. Bazı yerlerde aşırı sıcaklar var. Bir yandan tabii batıda aşırı sıcakları konuşuyoruz. Diğer yandan da doğuda kuvvetli fırtına, hatta hafta sonu çoğu ilde Bingöl başta olmak üzere Ardahan'da dolu yağışları haberlerini paylaştık. Şimdi Bingöl'den bir görüntü getireceğiz ekrana. Bazı binaların çatısı uçtu. Görüş mesafeleri düştü. Yine Erzurum'da da sağanak yaşandı ve sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Pek çok ilde sağanak ve dolu etkiliydi.
3: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Göz gözü görmedi. Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, kent merkezindeki ağaçlar yerinden söküldü. İnşaat alanlarında savrulan toz ve kumlar görüş mesafesini düşürdü.

0: Erzurum'un Uzundere ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel suyuna kapılan iki araçta hasar meydana geldi. Erzurum-Artvin karayolunda ulaşım servis yolundan sağlandı. Trafik ekipleri bölgede bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları sürüyor. Ardahan ve Elazığ'da da sağanak ve dolu etkiliydi. Bazı vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçların zarar görmemesi için üzerlerini örtmeye çalıştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Bu görüntüler ise Bitlis'ten. Türkiye'nin 3. en yüksek zirvesi olan 4058 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Adincevaz ilçesiyle çevre köylerden karlı zirve böyle görüntülendi.
1: Geçen kışı yağışlarla geçirmiştik ama yaz sıcak, nüfus kalabalık ve tabii ki turizmin de etkisiyle İstanbul barajlarında doluluk oranları çok hızlı düştü. Son gelen verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı %41'e kadar gerilemiş durumda. Bazı barajlar kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Bakalım ayrıntılarına.

0: İstanbul'un Cansu yoluna barajlarında alarm zilleri çalıyor. Sıcaklıkların artması ve artan su tüketimiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı hızla düşüyor. Öyle ki en yüksek doluluk %69,67 ile Elmalı Barajı, en düşük oransa %6,08 ile Papuçdere Barajı oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %69,67, Ömerli %57,89, Darlık %60,38, Alibey %40,02, Terkos %36,67, Büyükçekmece %29,68, Israncalar %23,87, Sazlıdere %23,43, Kazandere %15,23, Papuçdere %6,08. Uzmanlar sonbaharda yağışların yetersiz kalması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
1: Efendim, Amirli Kadın Voleybol takımımız bir başarıya daha imza attı. Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında dün Amirli Kadın Voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı takım üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
3: Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Pire Sultanları.
2: Daniele Santarelli yönetimindeki Amirli Kadın Voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da hem Milletler Ligi'ni hem de Sev Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeniden tarih yazdı. Filenin sultanları aynı zamanda İtalyan çalıştırıcıyla yine 2023'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Milli oyuncular şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerinde sahipleri oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi antrenörü de Daniele Santarelli seçildi.
1: Bayburt'tan bir yardımlaşma görüntüsü Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorunu için köy sakinleri el ele verdiler. Muhtarın çağrısıyla bir araya geldiler ve imece usulüyle köye su getirdiler.
4: İmece usulü köye su getirdiler. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi. Ana su hattının yenilenmesi için imece usulüyle çalışmaya başlandı.
5: Kentlilerimizden Allah razı olsun. Allah muradlarını versin.
4: Dağ bölgesine ulaştırılan ana hat borularının nakli köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla yapıldı.
5: Tamam abi, kurtardı.
4: Köy halkının imece usulü çalışmasıyla su sorunu giderildi.
1: Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde yaşayan Metin Can yıllardır kaset biriktiriyor. Onun koleksiyonunda tam 12 bin müzik kaseti var. Şimdi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Malum günümüzde teknoloji çok ilerledi. Hatta şarkılar yapay zekaya bile yaptırılmaya başlandı. Ancak Dasgırı ilçesinde geçmişin yaşatıldığı bir yerdeyiz. Kasetler var hemen arkamızda. İnceden inceden de böyle çalıyor. Metin Can yanımızda. Metin abicim, nereden aklınıza geldi bu kaset koleksiyonu?
1: Kaset koleksiyonu öncelikle bir aşk, bir sevgi, bir tutku. Benim başlangıç esas bir kaset arıyordum. Bir kaset ararken işin bu boyuta geleceğini hiç düşünemedim. İyi ki de gelmiş diyorum. Başlı başına bir sevda, bir aşk.
0: Kaç kaset var şimdi? Sadece burada değil, başka yerlerde de varmış,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, bunlar bir kısmı. Ortalama 12 bine yakın kasetim var.
0: Şu 12 bin kaset.
1: Evet, şu an burada 6.000-6.500 arası kasetim var.
0: Ağırlıklı neler var? Şimdi Cengiz Kurtoğlu çalıyor oradan.
1: Cengiz Kurtoğlu hayranıyım zaten. Öyle mi? Asayım, tabii ki.
0: Hepsi var mı?
1: Hepsi
0: var.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
11: En popüler plan

0: forma bonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İspanya ile tüm ticareti kesmek istiyoruz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz.
2: Hedefinde bu kez İspanya'nın sınır güvenliği var.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İspanya'daki göçmen krizine ilişkin paylaşım yaptı. İspanya'nın sınırlarını kontrol edemediğini savundu. İspanya'da yaşananlar çok üzücü, sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke ifadesini kullandı. Trump'ın İspanya'ya yönelik eleştirileri sınır güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Washington'la Madrid arasındaki ticari ilişkiler kesilmeli dedi.
1: Ama İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri berbat davrandı. Aslında Scott Bessent'a İspanya ile tüm ilişkileri kesmesini söyledim. Harika insanları var ama harika bir liderlikleri yok.
0: Trump'ın ticareti kesme çıkışının arkasında İspanya'nın göç politikasına yönelik tepkisi var. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yapılan düzensiz göçmen girişleri Madrid yönetimini zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise krizin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını savundu. Sánchez, Ceuta ve Melilla üzerindeki İspanya egemenliğinden vazgeçilmeyeceğini de vurguladı. Sánchez hükümetine ülke içinden de tepki geldi. Sağ ve aşırı sağ partiler göç krizi nedeniyle hükümeti sorumlu tuttu. Muhalefet ülke genelinde düzenlediği gösterilerle tepkisini sokağa taşıdı.

0: Haber Radyo.
1: İyi akşamlar. Yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Rusya'dan bir görüntü. Kuzey Kafkasya bölgesinde Rusya'da çığ düştü. En az 11 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Kuzey Kafkasya'nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Misirgi Dağı'ndan geliyor ekrana. 5000 metre yüksekliğindeki dağda bir anda çığ düştü. Tonlarca kar kütlesi bölgede bulunan dağcıları adeta yuttu. 33 kişiden oluşan bir dağcı grubu vardı bölgede. Ve İlk gelen bilgilere göre bu 33 kişi arasından 11 kişi hayatını kaybetti. 10 dağcı kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp dağcılar da var. Kayıp dağcılar için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kafkasya bölgesinde Rusya'da çığ düştü. 33 kişilik bir grup vardı. 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp dağcıları arama çalışmaları devam ediyor. Bir başka görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nde Boeing 767 tipi kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Pist dışındaki yola yan şekilde savruldu uçak ve bir anda siyah dumanlar yükselmeye başladı. 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Amazon'a ait kargo uçağı inerken pistten çıktı. Alevler bir anda uçağı sardı. Gökyüzünü siyah duman kapladı.
3: 12 kişiden 5'i öldü. 3'ü kritik durumda.
2: Kaza ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Amazon Prime Air'e ait Boeing 767 Porto Rico'dan geliyordu. Uçak inerken piste aştı. Birden fazla araca çarptı. Ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. 60'dan fazla kurtarma ve itfaiye birimi olay yerine gönderildi. Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
3: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
2: Kazada bilanço ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuysa kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar

0: yer vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
1: Sırada yurttan kısa kısa haberlerden derlediğimiz haber turu var.
2: Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç bıçakla ağır yaralandı. Saldırgan ve yanındaki iki kadın olay sonrası hızla uzaklaştı. Kanlar içinde kalan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana gelirken yolcular kısa süreli panik yaşadı. Nevşehir-Gürşehir karayolunda otomobil Sulu Saray kavşağı yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
1: Bugünün en çok konuşulan görüntülerinden, haberlerinden biri hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 senedir aranan Tuğrul Başar İstanbul'da yakalandı. Kadın kılığına girdiği ortaya çıktı firarinin ve kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.
3: Hayır. 8 yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis firarinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Takibe alınan Tuğrul Başar düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan hakkında 3 kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi. Kadın kılığında 8 yıldır yaşamını sürdüren Tuğrul Başar cezaevine gönderildi.
1: Cezalar geliyor ama bu motosiklet sürücülerinin aşırı hızının önüne bir türlü geçilemiyor. Burası İstanbul Havalimanı yolu. İstanbul Havalimanı yolunda aşırı hızlı bir motosiklet sürücüsü bir anda kontrolü kaybetti ve motosiklet metrelerce sürüklendi.
2: Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki hendeğe girdi. Sürücü metrelerce sürüklendi. Görüntüler İstanbul Havalimanı yolundan. Seyir halindeki motosikletin sürücüsü bir anda gidon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki hendeğe girdi. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Sürücü taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı. Kazada yere düşen motosikletinin sağlık durumu ise bilinmiyor.
1: Yeni bir tartışma var muhalefette. CHP kapatılsın tartışması. Nereden çıktı bu tartışma? CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, CHP kapatılırsa diye başlayan bir açıklama yaptı. Sonrasında tartışmalar beraberinde geldi. Partinin grup başkan vekilleri Balbay'a çok sert tepki gösterdiler. İşte Balbay'ın o açıklaması ve sonrasında gelen tepkiler.
4: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
3: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a tepki gösterdi. Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı, bir akıl birliği oluşurdu sözlerine sessiz kalmadı.
4: Oradaki ifadelere baktığımız zaman da işte CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul

0: Öyle etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
1: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamaları ana muhalefet partisinde tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Balbay'a ses yükseltti.
0: Bunun geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapmış bir kişi tarafından, bir gazeteci tarafından dile getirilmesi de son derece üzücü ve şeydir, talihsiz bir olaydır.
2: Balbay'a bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Kılıç, Mustafa Balbay'ın sözleri sıradan bir siyasi değerlendirme olarak geçiştirilemez dedi.
3: Bu partinin tarihi kişilerin kariyer hesaplarından da dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir. CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz.
2: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
4: Muhalefette sürekli yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalar gündeme geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kesin bir talimat verdi ve dedi ki yeni partilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmeyin. Ana muhalefet partisinde tabii bir yanda bu tartışmalar devam ederken 9 Eylül hazırlıkları da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım.
5: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
6: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
7: CHP ile yeni parti arasında tansiyon her geçen gün yükselirken genel başkanlardan kurmaylarına polemik uyarısı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum dedi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını uyardı. Yeni partiyle ilgili konuşmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu gereksiz polemiğe girilmemesini de istedi.
8: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
7: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkan adaylığı, kurultay tarihi gibi tartışmalara girilmemesini istedi. Parti içi konuların medya önünde konuşulmaması konusunda kesin talimat verdi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de CHP'lilerle tartışmaya, polemiğe girmeyin uyarısında bulundu.
9: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
10: Ama olmayacağım yere, demiyorsun.
9: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da 9 Eylül hazırlıkları sürüyor. Partinin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçe ve il başkanları Ankara'ya davet edildi. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri de o gün Ankara'da olacak.
9: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
7: Kemal Kılıçdaroğlu o gün kongre takvimini açıklayacak. Takvimin açıklanmasıyla il ve ilçe kongreleri süreci başlayacak. Yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultaysa Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından toplanacak.
9: Cumhurbaşkanı adayı ol.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı da var.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı. 3 Eylül'de İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler Ekrem Bağ

0: Aki, Talha Özyurt, Abdülkerim Hazır Baba, Mustafa Deli Poyraz ve Vedat Taşdelen. Müfettiş raporlarında yer alan ihale usulsüzlükleri ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın elde edilen yeni dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda genişletilebileceği bildirildi.
1: Dünyadan gelişmelere bakalım. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. İkisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere son olarak 11 kişi daha hayatını kaybetti bölgede. Güney Lübnan'daki Nebatiye kenti yine İsrail'in hedefindeydi. Kefruhumman bölgesinde hareket halindeki bir ilk yardım aracına hava saldırısı gerçekleştirdi bu kez İsrail. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. 3 katlı bir binada bombalar konuştu ve maalesef burada da 9 kişi hayatını kaybetti, 5 de yaralı var. Bir İHA içerisinde 2 sağlık çalışanı bulunan sivil aracı hedef aldı İsrail ordusunun İHA'ları. Lübnan'ın güneyinde Yukarı Nebatiye ve Arap Salim beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirildi İsrail ordusu tarafından. İkisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 Lübnanlı da İsrail tarafından öldürüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 4.362 kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir son dakika bilgisi. Rusya, St. Petersburg'daki Alman Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine verdiği onayı geri çekiyor ve konsolosluk en geç 18 Eylül'e kadar da tüm faaliyetlerini durdurmalıdır ifadesi paylaşıldı. Sergey Lavrov'dan, Rusya Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. Almanya'ya çok sert tepki gösterdi Sergey Lavrov ve 2. Dünya Savaşı başlangıcında da bunu yapmışlardı. Almanya savaş istiyor dedi. Neden bu oldu? Hemen onu hatırlatalım. Moskova'nın bu kararının öncesinde Almanya Rusya'nın Bonn Büyükelçiliğini ve Berlin'deki Rus kültür merkezlerini kapatma kararı aldı ve o karara karşılık da şimdi bu açıklama geldi. Rusya artık St. Petersburg'daki Almanya Başkonsolosluğu faaliyetlerinin sonlandırılmasını ve 18 Eylül'e kadar da konsolosluğun boşaltılmasını istedi. Sergey Lavrov'un tepkisi önemli. Almanya savaş istiyor ve 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında bunu yapmışlardı. Bundan sonrası için artık bu bizim için bir savaş çağrısıdır açıklamasını yaptı. Önemli bir gelişme. Almanya'nın Rusya'ya karşı bu adımına Rusya'da bir karşılık vermiş oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kanadındaki gelişmelere bakalım. Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bu hafta sonu önce Moskova'ya gittiler. Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiler Putin'le. Sonrasında dün de Kiev'e geçtiler. Kiev'de de Zelenski ile bir araya geldiler. Kiev-Moskova hattında bir barış köprüsü kurulmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de bir açıklama var. Zelenski diyor ki bizim şartlarımız olumlu bir şekilde karşılansın. Biz savaşı bitiririz. Ama eğer savaşta istediklerimiz karşılanmazsa barış ortamında müzakerelerde kış boyunca bu savaş devam eder dedi. Aynı zamanda bir üçlü görüşme hazırız mesajını da paylaştı. O görüşmelerin ayrıntılarına bakalım.
0: Moskova'da Putin'le masaya oturdular. Hemen ardından Kiev'in yolunu tuttular. ABD'nin özel temsilcileri Witkoff ve Kushner Zelenski ile bir araya geldi.
2: Üçlü toplantıların gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız.
0: Washington, Ukrayna-Rusya savaşı için yine devrede. Moskova'yı ziyaret eden heyet hemen ardından Kiev'e gitti. ABD'li heyet Ukrayna Devlet Başkanı tarafından karşılandı. Daha sonra toplantıya geçildi. Masada çok sayıda konu vardı. Heyetler Ukrayna'nın savunmasını, enerji krizini ve toprak meselesini ele aldı.
2: Bunu çok çok zor, karmaşık bir sorun olarak görüyoruz.
0: Heyetler toplantının ardından kamera karşısına geçti. Zelenski üçlü görüşmeye vurgu yaptı. Hazırız mesajını verdi. ABD'den füze ve hava savunma sistemi talep etti.
2: Üçlü toplantıların gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir toplantı ve Avrupa ortakları olabilir. Bakalım Rusya neye onay verecek?
0: Witkoff, Moskova'yı da işaret ederek barış için olumlu mesajlar verdi.
2: Moskova'daki görüşmelerde ve şimdi buradaki görüşmelerde

0: görüşmelerde yaşananlardan gerçekten memnun hissediyoruz.
1: Kushner ise yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz ifadelerini kullandı.
0: Her iki tarafla da konuştuk. Umarım bu konuda çok yakında ilerleme kaydederiz.
1: Taraflar olumlu mesajlar verse de anlaşmanın imzalanması hala uzak bir ihtimal. Washington ilerleme var diyor. Zelenski ise savaşın kıştan önce sona ermesini beklemiyor.
2: Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, bir yanda Amerika-İran savaşı devam ederken Kuzey Kore nükleer çalışmalarına devam ediyor. Bu kez nükleer kapasiteli gemilerle filosunu büyütmek için bir çalışma yapıyor Kuzey Kore. 5000 tonluk Kangkon muhribi resmen hizmete alındı. Kuzey Kore lideri de düşmanlarına nükleer gözdağı verdi.
3: Kuzey Kore donanmasını nükleer silahlı güce çeviriyor. Bir adım daha atıldı. 5000 tonluk muhrip denize indirildi.
4: Yeni nesil muhrip ülkenin sahip olduğu nükleer karşı eylem sisteminde yer alan bir güç olarak düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmeli.
3: Pyongyang yönetimi 5000 tonluk Kangkon muhribini düzenlenen askeri törenle resmen hizmete aldı. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da kızıyla katıldı. Kim düşmanlarına gözdağı verdi.
4: Kangkon'un Doğu Denizi Deniz Kuvvetleri grubuna resmen hizmete alınması ve doğu kıyısında deniz üslerinin inşa edilmesi düşmanlarımıza açık bir mesaj göndermekte ve onların endişelerini kaçınılmaz olarak daha da artırmaktadır. Artık denizde ve deniz altında egemenliğimizi kullanma zamanı gelmiştir.
3: Kangkon muhribi Kuzey Kore'nin bu sınıftaki ikinci 5000 tonluk gemisi oldu. İlk gemi olan Shuaehyun yaklaşık 3 ay önce hizmete alınmış ve Batı Deniz Filosu'na katılmıştı. Böylece Pyongyang doğu ve batı kıyılarında nükleer kapasite taşıyabileceği belirtilen yeni nesil deniz unsurlarını konuşlandırmaya başladı.
2: 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı ve savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı bir kez daha tribünden pankart açtı. Üstelik futbolcular da saygı duruşunda bulundular. Daha önce ceza kesen UEFA'nın yeniden bir yaptırım uygulaması bekleniyor.
3: Savaş suçlusu için koreografi yaptılar. Bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Görüntüler Sırbistan'dan. Kızıl Yıldız'da Partizan arasındaki 180. derbiye 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı Ratko Mladic damga vurdu. Tribünlerde Mladic'in dev görseli açıldı. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları da sahanın ortasında Mladic'e bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Skandal bununla da kalmadı. Stad spikerinin ruhu şad olsun sözlerinin ardından maç başladı. Tribünlerden de Mladic lehine tezahüratlar yükseldi. Ayrıca kulübün resmi sayfası o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kızıl Yıldız takımı 27 Ağustos'taki Victoria Plzen maçında da Mladic lehine tezahürat ve pankartlar nedeniyle UEFA'nın radarına girmişti. UEFA'dan kulübe 90 bin euro para cezası verilmiş. Ayrıca bir Avrupa deplasmanında Kızıl Yıldız taraftarlarına bilet satışı yasaklanmıştı. Şimdi gözler yeniden UEFA'ya çevrildi.
2: Şimdi iki kaza haberi vereceğiz arka arkaya. Biri Ankara'dan, biri Bolu'dan. Önce Ankara'daki görüntülere bakalım. Burası Elmadağ. Bir otomobil kontrolden çıkıyor ve karşı şeride geçerek iki araca birden çarpıyor. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralı.
1: Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, iki otomobile çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görüntüler Ankara Elmadağ'dan.
5: Yukarıda kaza var.
1: Kırıkkale'den Ankara istikametine giden otomobil sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
5: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
1: Kontrolden çıkıp savrulan araç orta refüjü aştı. Karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı. Kaza öyle şiddetliydi ki karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Araçlar hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
5: Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
1: Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Burada savaş alanına dönmüş arkadaşlar.
1: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Bolu'daki görüntü hatalı şerit değiştiren otomobil.

yolcu otobüsüne çarpıyor. Takla atan otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Kaza TEM otoyolunun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü hatalı sollama yaptı. Ve bu sırada da sol şeritte ilerleyen yolcu otobüsü görülüyor. Yolcu otobüsüne çarpıyor. Kontrolden çıkıp hafif takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi de yaralandı.

0: İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. 7 katlı bir plazanın 4. katında alevler yükselmeye başladı. Çok kısa sürede de büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.
1: Plaza yangını paniğe neden oldu. Ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Görüntülerin adresi İstanbul'un Beykoz ilçesi. 7 katlı plazanın 4. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve plazanın bir bölümünü sardı. Gece saatleri olması nedeniyle plazada kimse yoktu. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Bu arada kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı kabine. Bugün Cumhurbaşkanı'nın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Birazdan kameralar karşısında olacak. Hem Cumhurbaşkanı'nın Bişkek ziyareti sonrası bölgedeki Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durum, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden çatışmalar ve hafta sonu açıklanan orta vadeli programa ilişkin ekonomiye dair de Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yapacak. Terörsüz Türkiye sürecinde faaliyet raporları da bugün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklama yapılmasını bekliyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecek. Bir son dakika bilgisi, kabine toplantısı sona erdi. Rize'den şimdi az önce söylemiştim, bu dolu ve kar yağışları hafta sonu devam etti Ardahan'da, Bingöl'de, Kars'ta. Bu kez Karadeniz'de Çamlıhemşin'e bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nda yüksek kesimlerde Eylül ayında kar yağdı ve tamamen bölge beyaza büründü. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalarda çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çamlıhemşin ilçesinde 2300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası'na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı Eylül ayında. Yer yer beyaz örtüye büründü yaylalar. Bu görüntülerde Rizelilerin cep telefonu kamerasıyla çekilmiş görüntüler. Yeşil örtü Eylül ayında beyaza büründü. Yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklara başladılar. Ankara'da 29 yıllık taksici Veysel Odabaşı, kanser hastası bir müşterisinden aldığı ilhamla aracını mini bir seraya çevirdi. 12 yıldır taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiriyor Odabaşı. Hem araçtaki kötü kokuları yok ediyor hem de müşterilerine yolculuk yapıyor. Döneceğiz o noktaya ama Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi kürsüde kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 71. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda adalet, ekonomi, şehircilik ve sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini artıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana milletimize hizmet mücadelemizde neler yaptığımızı şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Değerli vatandaşlarım, biz tarihine sırt çeviren değil, mazisi olmayanın istikbali olmaz düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye
her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olmayacağız.

doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz.

ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz.

Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de

0: Projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Sosyal konut projelerine ilişkin açıkladıkları önemliydi Cumhurbaşkanı'nın. Mart 2027'de ilk teslimatın yapılacağını söyledi. Bu arada yarısı bizden kampanyasında 2027 tarihine kadar uzatıldığını, 2027 yılının sonuna kadar gerçekleştirileceğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yeni gelişmelerin ayrıntılarını paylaştı. Bugün özellikle kabinede bu sosyal konut projelerinin ayrıntılarını ve anahtar teslimlerinin ne zaman gerçekleştirileceğinin konuşulduğu söylendi. Yine aynı şekilde Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesinde de Türkiye'nin hazırlıklarına dair son bilgileri de paylaştı. Kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını getirdik ekrana. Bu arada sosyal konutlar için de başvurular yakın tarihte başlayacak. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı öncesi paylaştığımız haberle Ankara'da 29 yıllık taksici Veysel Odabaşı'nın hikayesi geliyor ekrana.
2: Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
15: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için Zücex.com.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: Reklam.
20: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
21: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
20: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
21: Değil midir?
20: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
21: Girdim.
20: Bak bakalım ne diyor.
21: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
20: O zaman durma, hızını yükselt.
21: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahe Mobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahe Mobil'e girerek size en

0: yatırımın bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
7: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Tekstil dünyasının kalbi Tekstibişim İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Uyurken kentin doğusundan yüksek bir ses duyduk. Yaklaşık 7 saniye sonra topçu mermisi okula düştü. Buraya sivillerin sığındığı biliniyor. Alın size ateşkes. Çocuklarımız öldürülüyor.
4: Hayatını kaybeden 3 yaşındaki Sadi Ganiye son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda patlamayan mermi Birleşmiş Milletler Patlayıcı Madde İmha ekipleri tarafından incelendi.
5: Biz vurulan ailenin yanındaki sınıfta oturuyoruz. Komşumuz oluyorlar. Bu mermi patlasaydı hepimiz ölecektik. Allah şehit olan çocuğa rahmet eylesin.
4: Gazze'nin semalarından ayrılmayan İsrail İHA'ları da seyir halindeki sivil bir aracı hedef aldı. Alevlere kapılan araç küle döndü.
3: Soğukkanlı bir şekilde öldürüldüler. Bu mülteci kampı içindeki sivil bir araç. Hem sınırlarımızı kapatıyorlar hem de biz...

0: Hedef alıyorlar.
1: Saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere iki Filistinli de yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı da hayatını kaybedenlere ilişkin son verileri paylaştı. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında 73.658 kişinin öldüğü bildirildi.
2: Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı az önce kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalar yaptı. Sosyal konut projesinde ilk kuralların çekileceği tarihi açıkladı Cumhurbaşkanı ama önemli olan bir başka gündem maddesi Yarısı Bizden kampanyası. Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına büyük bir talep var. Özellikle İstanbul'da eski binaların olduğu Bakırköy, Bahçeli Evler gibi bölgelerde yoğun bir dönüşüm var ve Yarısı Bizden kampanyasına gelen talep sebebiyle süre de uzatıldı. Ayrıntıları hemen alalım. Ankara'ya gidelim. Mert Hacıalioğlu son bilgileri paylaşacak. Mert.
3: Teşekkürler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti ve aslında bizlerin de yayınlarımızda bahsettiği hem sosyal konut projesine hem de Yarısı Bizden kampanyasına değindi. Önemli açıklamaları vardı ifade ettiğimiz gibi. Özellikle yapmış olduğu açıklamada ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut projesi başlatmıştık. 500 bin sosyal konut bilindiği üzere bu kapsamda hayata geçirilmişti. Bunun bir de tabii ki İstanbul ayağı vardı. Bu sürece değindi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 500 bin sosyal konutta özellikle Mart 2027 itibariyle ilk anahtarları teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut demiştik. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşın hizmetine sunacağız dedi. Vatandaşlarla buluşturacağız dedi. İstanbul'da 15 bin sosyal konut için yani kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül tarihi itibariyle başlıyor. Yani önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle vatandaşlar kiralık konutlardan faydalanmak için başvurularını gerçekleştirecekler. Kiralık konutlar kime çıkacak? Ekim ayında yapılacak kura sonuçlarıyla birlikte hak sahipleri de belirlenmiş olacak. Evleri piyasa bedellerinin altında bir rakama vatandaşlarla buluşturacağız dedi. Bu hususta tabii ki hane gelirleri kuşkusuz ön planda tutulacak. Bu şekilde bir beklentimiz var. Edinmiş olduğumuz bilgiler haneye giren gelirler ön planda tutularak aslında dar gelirli vatandaşların aslında kira masrafları noktasında ellerinin daha da rahatlaması hususunda önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Yarısı Bizden kampanyasına değindi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm çalışmaları İstanbul'da özellikle yoğun bir şekilde devam ediyor. Yarısını devlet karşılıyor. Yarısı ise vatandaşların kendi karşılamasıyla gerçekleşiyor. Bu kapsamda 500 bine yakın vatandaşı sağlam konutlarına kavuşturduk ifadesini kullandı. 435.683 bağımsız bölümün yapımı halen daha devam ediyor. Yıl sonuna kadar bunu 500 bin üzerine çıkaracağız dedi. Yarısı Bizden kampanyasının süresi de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmış durumda. Normalde bu yıl sonu sona eriyordu. Yani bulunmuş olduğumuz ayla birlikte baktığımızda takribi aslında 15 ay 16 ay gibi bir süreç var önümüzde. Yani 31 Aralık 2027 tarihine kadar Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı süresi. Bu hususta tabii ki ifade ettiğin gibi kentsel dönüşümü tamamlanmamış olan noktalar var. Hem süreç açısından hem de tabii ki bu ödeme noktalarında yapılacak çalışmayla birlikte bunların da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Önemli başlıklarda ifade ettiğimiz gibi özellikle sosyal konut projeleri noktasında yeni çalışmaların hayata geçirilmesi de bekleniyor. Zaten Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle İstanbul özelinde konuşuyor ancak bu yapılan çalışmaların özellikle yurt satına yaygınlaştırılması da gündemde. Bizler de bunun altını çizmiş olalım. Örneğin kiralık konut ilk olarak İstanbul'da hayata geçiriliyor ancak diğer büyük şehirlerde ve özellikle fiyat noktasında sıkıntı görülen noktalarda yapılacak değerleme ile birlikte yurt satına da yaygınlaştırılması olası ihtimaller arasında bunu da ifade etmekte fayda var. Farklı konulara da değindi. Onu da belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölgesel konulara da değindi. Önemli mesajlar verdi. Bölgemizde yaşanan gerginliklere değindi. İsrail'in saldırı ve tahriklerine değindi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tüm bölgemizi rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatına İsrail'in yalanları ve sabotajları sonrası şu anda tekrar bir kriz ortamı var ifadesini kullandı. Türkiye'nin bölgede aslında özellikle bölgenin sükunet içerisinde olması sağlanması ve huzur ve refahın sağlanması için bölgede çalışmalarına devam edeceği vurgusu yaptı Başkan Erdoğan. Hürmüz Boğazı'ndaki soruna değindi. Bu hususta tabii ki bu süreci İsrail'in başlattığını ve bunun bedelini aslında tüm dünyanın ödediğini de vurguladı. Oldukça önemli mesajları vardı, ancak ifade ettiğimiz gibi sosyal konut projesini sonlarında

0: söylediği ifadelerinin ancak oldukça önemli detaylardı. Tabii ki önümüzdeki süreçte hem başvuruları göreceğiz, ne kadar başvuru olacak, hem de kura sürecini yakından takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Dünya gündemiyle devam edelim. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'na askeri unsur gönderme ihtimali İran'da çok sert tepkiyle karşılandı. Tahran yönetimi Hürmüz'deki herhangi bir operasyonel askeri varlığın önemli sonuçları olur diye uyarıda bulundu. Güney Kore ise Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile ortak tatbikata başladı.
2: Hürmüz'de gerilim tırmanırken Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Seul yönetimi Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğünün sağlanması için askeri ve askeri olmayan seçenekleri masaya yatırdı. Güney Kore'nin olası planında Hürmüz'e deniz karakol uçağı, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme unsuru gönderilmesi var. Özellikle P-8A Poseidon deniz karakol uçakları ve 11 bin tonluk ROK Soyang destek gemisi seçenekler arasında. Amaç doğrudan çatışmaya girmeden Hürmüz'deki deniz trafiğini gözlemlemek, lojistik destek sağlamak ve mayın tehdidini ortadan kaldırmak. Ancak Güney Kore'nin henüz kesinleşmiş bir kararı yok. Ve tam da bu kritik tablonun ortasında Güney Kore, ABD ve Japonya ile 5 günlük Özgürlük Kıyısı isimli ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikat Güney Kore'nin Jeju Adası çevresindeki uluslararası sularda gerçekleştiriliyor. Deniz, hava ve siber alanlarda ortak harekat kabiliyeti test ediliyor. Tahran'dansa Seul yönetimine sert bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Güney Kore'nin Hürmüz'deki herhangi bir operasyonel katılımının çok ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.
3: Hem Güney Kore hem de diğer ülkeler Amerika'nın bölgede sergileyeceği her türlü saldırgan ve müdahaleci eylemin açık bir askeri saldırganla ortaklık anlamına geleceğini biliyor. Bu durum yalnızca daha karmaşık bir hal alacak ve deniz yollarının güvenliğini kesinlikle artırmayacaktır.
2: İran, Hürmüz'e girecek yabancı bir askeri unsurun ABD'ye verilen destek olarak görüneceği konusunda uyarıda bulundu.
1: Endonezya'nın Papua bölgesinde pazar yeri alev alev yandı. Gece yarısı çıkan yangın çok kısa sürede çevredeki ev ve dükkanlara da sıçradı. 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk.
4: Endonezya'nın Papua bölgesinde pazar yeri alev alev yandı. Gece yarısı başlayan yangın kısa sürede çevredeki ev ve dükkanlara sıçradı. Birbirine bitişik yapılar nedeniyle hızla yayılan yangında yetkililer ondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 6'sının ise çocuk olduğunu açıkladı. Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
5: Yangının nedeni ise henüz araştırılmaktadır. Bu olayın takibiyle ilgili olarak Orta Papua İl Emniyet Müdürlüğü görevlendirilmiş ve bu sabah Paniaya sevk etmiştir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahadaki son çalışmalara bakalım. Bir alt komisyon grubu oluşturuldu ve alt komisyonlarda yer alacak isimlerin bu ay sonuna kadar da belirlenmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci de tamamlanacak. Bu silah bırakma sürecinin de Kasım-Aralık ayında tamamen bitmiş olması hedefleniyor.
6: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan 4 alt komisyonun Eylül ayı sonuna kadar yol haritasını ve üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kasım-Aralık aylarında da silah bırakma sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan takip kurulu Terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüsü olacak. Kurulda yer alan isimler süreçte aktif rol oynayacak.
6: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
2: Alt komisyonlar tarafından hazırlanacak raporlar takip kuruluna iletilecek. Son kararı kurul verecek. Komisyonların yol haritası ve üyelerinin Eylül ayı sonuna kadar belirleneceği ifade ediliyor. Silah bırakma sürecinin ise Kasım-Aralık aylarında tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise eve dönüş başvuruları için süreç başlayacak.
6: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: Edinilen bilgiye göre silah bırakma çalışmaları başladı. Silahlar Irak'ta belirlenen noktalara bırakılıyor. Bunlar Türkiye'ye getirilerek envantere geçirilecek. Takip kurulu bu silahların ne yapılacağına karar verecek. Kamplarında boşaltılmaya başlandığı ifade ediliyor. Mahmur, Sincar, Hakurk, Başyan, Metina, Gara, Kandil bölgesi boşaltılacak yerler. Son olarak Kandil'den de terör örgütü üyelerinin ayrılmasıyla boşaltma işleminin büyük ölçüde tamamlanacağı kaydediliyor.
1: Uzun süre bitmeyen boşanma davaları ve süresiz nafakalar toplumun beklediği en önemli düzenlemelerden biriydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka ve uzayan boşanma davalarına ilişkin tarih verdi. Bakan süresiz nafaka düzenlemesinin Ekim ayında yargı paketiyle birlikte artık hayata geçirileceğini açıkladı.
7: Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
8: Boşanma, kira ve tahliye dava sonuçlarının kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Süresiz nafaka ile ilgili takvimi paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-27 adli yıl açılış programına katıldı. Bakan Gürlek, gençleri olumsuz etkileyen tutumlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.
7: Toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
8: İç cephe vurgusu da yaptı Bakan Gürlek.
7: İç cephesi zayıf bir toplum her zaman yok olmaya mahkum olur.
8: Adalet Bakanı FETÖ ve FETÖ-vari yapılardan kaynaklı ülkenin zor dönemlerden geçtiğini hatırlattı. Yargı sisteminin yeniden inşa edildiğini aktardı.
7: Ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Junta ve darbe dönemlerinde hukuk ve yargının adeta milletimiz aleyhine işletildiğini, FETÖ gibi yapıların uluslararası güç odaklarının da desteğiyle milli güvenliğimizi hedef aldığını, hukuk kurumlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlama yönelik süreçlerin aracı haline getirmeye çalıştığını maalesef gördük. FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz.
8: Bakan Gürlek ayrıca güçlü Türkiye hedefinde sivil anayasanın şart olduğunu belirtti.
7: Güçlü Türkiye hedefimizin ulaşmanın güçlü bir hukuk düzeninden geçtiği konusudur. Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz.
1: Ahbap Derneği deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. 5. dalga operasyonda İstanbul merkezli 20 şehirde 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı sosyal medya hesabından paylaştı.
9: Eğleniyorum ya.
10: Milyarlarca liralık şüpheli para transferi, kayıtsız nakit çekimleri ve depolarda bekletilen yüzlerce yardım malzemeleri. Ahbap soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Kusurlar bir bir sıralandı. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından dernek tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla 5. dalga operasyon düzenlendi.
9: 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
10: Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. Bakan Gürlek, deprem bağışı adı altında toplanan 4,3 milyar liranın 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğini belirtti. Ayrıca soruşturma kapsamında incelenen 36 şirkete 1 milyar 750 milyon lira transfer edildiği bildirildi. Soruşturmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise İzmit'teki depolarda ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edildiği belirtilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletildiği tespit edildi.
1: Tekirdağ Süleymanpaşa'da dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 4 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşamaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Denizde mahsur kalan 4 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. 3 kişinin sağlık durumu iyi, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu açıklandı. Sosyal medya kullanımına dair tartışmalar giderek artıyor. Artık herkesin hayatının bir parçası haline gelmiş durumda sosyal medya. Bir zamanlar bir dijital fotoğraf albümü gibi algılanıyordu. Ancak bugün o kadar da masum değil. Sosyal medya neden ve nasıl değişti? A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masası geliyor ekrana.

Pardon, Instagram'a bakıyordum. Sosyal medya hayatımıza ne zaman girdi gerçekten? Tanımadığımız insanlarla iletişim kurmak için kullandığımız sosyal medyada fotoğraf paylaşmak, hikayeler atmak, bunlar bizim için günlük aktiviteler haline geldi. Peki ne kadar güvenli? Editör masasına hoş geldiniz. Sosyal medya artık hayatımızın her yerinde. Hayatımıza nasıl girdiğini birçoğumuz hatırlamıyoruz bile. Önce fotoğraflar paylaştık, sonra hikaye diye bir özellik geldi. Sonra sonu gelmeyen Reels'lar izlemeye başladık. Üstelik mesajlaşmak da çok kolaydı. Peki neden her şey bu kadar basit ve ücretsizdi? Çünkü ürün bizdik. Gün içerisinde kaç saat video kaydırdığımızı düşünün ya da biraz Reels izlemem lazım dediğimiz o anı düşünün. Yani algoritma bizi bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandı. Bildirimler de bizi geri çağırmak için vardı. Masum bir süreçte değildi bu. Belki yetişkinler pek etkilenmedi ama teknolojiyle büyüyen çocuklar sosyal medyanın içerisindeydi artık. Bu bağımlı hale getiren algoritma hayatımıza yüzlerce yeni terim kattı. Pek çoğu da olumsuzdu. Özellikle gençler üzerinde kusursuz beden algısı üzerinden olumsuzluklar gösterdi. Sosyal medya fotoğraf hilesiyle yapılmış nokta dahi kusuru olmayan insan görselleriyle doldu. Her gün kıyafet değiştiren kombin kral ve kraliçeleri girdi hayatımıza. Sahte zenginlik algısıyla da az ve öz olanla yetinme hissimizi kaybettik. Artık hiçbir şey bizi doyuramaz hale geldi. Şiddet ve uyuşturucuya özendirilen gençlerin sayısı da azımsanacak gibi değil. Buna karşı ABD'de kolektif bir tepki doğdu. Tanımadığı birinden ağrı kesici diyerek bilmeden uyuşturucu satın alan bir kız zehirlenerek öldü. Kusursuz beden algısının zehirlediği bir genç hayatına son verdi. Kimi kaynağı belirsiz kişilerden gelen yorumlar ile zorbalığa uğradı, kiminin hayatı karardı. Tüm aileler bir araya gelerek Meta'ya karşı bir dava açtı. Tabii sonuç vermedi ama onlar inatçıydı. Onların çocukları için ortaya koyduğu inat önce okulları ardından eyaletleri harekete geçirdi. Birleşen Eyaletler mahkemeyi federal seviyeye taşıdı.

İşte o güne kadar defalarca Senato'da yargılanan Meta CEO'su Zuckerberg ilk kez geri adım atmak zorunda kaldı. 18 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Meta uygulamaları olan Facebook ve Instagram'a kısıtlama getirmeyi kabul etti. Bu kabulün arkasında giderek büyüyen öfkeye yeni davaların da etkilenmesi ve kesilecek cezanın artması korkusu vardı tabii ki. Yoksa yeni bir yolunu bulup geri adım atmazdı. Sonuç olarak kısıtlamalar getirmeyi kabul etti.

0: 18 yaşının altındaki çocuklar gece 12'den sabah 6'ya kadar Instagram ve Facebook'u kullanamayacaktı. Ayrıca bildirimler kısıtlanacak, okul saatlerinde bildirim gelmeyecekti. Ayrıca Instagram ve Facebook'un kullanımı da ebeveyn kontrolüne girecek. Ancak bir takım eksiklikler var hala. Mesela Meta CEO'su Zuckerberg'ün de dediği gibi bu kısıtlamalar YouTube ve TikTok'u kapsamıyor. Tabii o ticari kaygılarla bunu söylüyor. Çocuklarımızı umursadığı için değil. Ama asıl sorun bu kısıtlamalar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsıyor. Bize de şunu sormak düşüyor. ABD'deki çocuklar bizim çocuklarımızdan daha mı değerli?
1: Amerika-İran savaşına ilişkin yeni gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son paylaşımı sürekli sosyal medya hesabından yapay zeka üretimi fotoğraflar ve videolar paylaşıyor Donald Trump. Ve son olarak da Bye Bye Hark ismiyle başlığıyla bu görseli paylaştı. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Hark adasını hedef alabileceğine ilişkin yaptığı bu paylaşım da bir yandan tedirginlikleri artırmış durumda. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda tankerler birbirlerine karşılıklı saldırı düzenlediler. Bunun sonrasında da bu hafta, haftanın ilk gününde petrol fiyatlarının yükseldiğini gördük. Petrol fiyatı şu an son 1,5 ayın en üst seviyesine yakın bir noktada. Günü tamamlarken %1,5'a yakın bir yükseliş var. Tekrar 98 dolar yani 100 dolar sınırına dayandı. İran'ın farklı çözümleri var. İran'ın Umman'la son birkaç haftadır Hürmüz'de yeni bir hat, güvenli bir hat oluşturmak için bir çalışma yaptığını biliyoruz. Bugün İran'dan gelen açıklamalarda da İran dedi ki Umman'la yakın zamanda bir anlaşma imzalayacağız. Böylece Hürmüz'den farklı bir noktadan geçiş sağlayacağız. Aynı zamanda Basra Körfezi üzerinde de yine bir çalışma hakim. Orada da yine gemilerin güvenli geçişi için bir çalışma yürütülüyor. Ancak petrol fiyatı hafta sonu yaşanan bu saldırıların ardından yükseldi. Bu tanker saldırılarıyla birlikte sadece petrol değil Avrupa tarafında doğal gaz fiyatlarında da bir yükseliş var haftanın ilk gününde. Hark Adası'na yönelik bu tehdit ne anlama geliyor? Bir yandan Hark Adası, bir yandan İran'ın nükleerinin olduğu Kazma Dağı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef mi alınacak? İzleyelim.
2: Bir kez daha Hark Adası'nı hedef gösterdi. Adanın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderiye güle güle Hark notunu düştü. ABD Başkanı Donald Trump haftalardır Tahran yönetimini Hark Adası'nı vurmakla tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta Hark Adası'nın füzelerle vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu paylaşmıştı. O videonun ardından iki ülke arasında kriz yine tavan yapmış, karşılıklı tehditler gelmişti.
3: ABD Başkanı Donald Trump defalarca İran'ı kara operasyonu ve Hürmüz Boğazı'ndaki bazı adaların işgaliyle tehdit etti. Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpek balıkları için iyi birer yem olacak.
2: Bu gelişmelerin ardından Trump benzer bir paylaşım daha yaptı. Sosyal medya hesabında ABD savaş uçaklarının adayı bombaladığını gösteren yapay zeka videosunu yayınladı. Güle güle Hark başlığını dağıtarak İran yönetimine net bir tehdit mesajı gönderdi. Peki Hark Adası neden önemli? Basra Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alan Hark Adası, İran'ın petrol sevkiyatının yaklaşık %90'ını sırtlayan hayati bir enerji terminali. Ülke ekonomisinin can damarı olan bu adanın olası bir çatışmada zarar görmesi, enerji piyasalarında ve petrol ticaretinde kriz riskini en üst seviyeye tırmandırıyor. Ayrıca adada milyonlarca varil ham petrol depolama kapasitesine sahip dev tank çiftlikleri bulunuyor. İran'ın ana sahalarından gelen boru hatları da Hark Adası'nda son buluyor. Bu yüzden ABD Hark Adası'nın ele geçirildiği takdirde İran ekonomisinin ciddi bir darbe alacağını öngörüyor ve tehdit mesajlarını bu ada üzerinde şekillendiriyor.
1: Bu tehdit sadece İran'ı kapsamıyor elbette. Ekonomik olarak hem bölge ülkeleri etkileniyor hem de Avrupa ülkeleri etkileniyor. Suudi Arabistan ve Almanya bir araya geldiler ve Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimi görüştüler. Deniz yollarının güvenliği ve seyri sefer serbestisinin korunması için iki ülke arasında işbirliğine gidilecek Dışişleri Bakanlığı düzeyinde stratejik diyalog kurulması kararlaştırıldı.
4: Suudi Arabistan ve Almanya Dışişleri Bakanları Berlin'de bir araya geldi. Gündemde bölgedeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve Hürmüz Boğazı vardı. Taraflar uluslararası deniz yollarının güvenliği ve seyri sefer özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrine dönmesinin bölgesel istikrar ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürmesi açısından önemine dikkat çekildi.
5: Hürmüz Boğazı'nda olası bir misyona gelince son günlerde söylediklerim hala geçerli ve bugün de dün olduğundan daha bilgili değilim. Bir görev emri taslağı hazırlayabilmemiz için ön koşul gerçek koşullar konusunda netliğe sahip olmamızdır. Ve bu da benim sadece basın açıklamalarından değil, resmi kanallar aracılığıyla da ABD ve İran tarafından ortaya konan 14 maddeyi bilmek istememle başlar.
4: Görüşmenin bir diğer önemli başlığı Riyad-Berlin hattında yeni bir mekanizmanın kurulmasıydı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Alman mevkidaşı Wadeful, stratejik diyalog kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Amaç iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonu güçlendirmek. Bölgesel gerilimin gölgesinde gerçekleşen temaslarda diplomasi vurgusu da öne çıktı. Krizlerin çözümü ve barışçıl girişimlerin desteklenmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
5: Ve bence bu İran'ın diplomasiye bakış açısının en açık işareti. Komşularıyla konuşmaya inanmıyor. Komşularına baskı yapmaya çalışıyor. Ve kesin olarak söyleyebileceğim şey şu ki bu işe yaramayacak. Krallık baskıya boyun eğmeyecek.
1: Soykırımcı İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da başından vurularak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi hatırlayacaksınız. 2 yıl geçti ölümünün üstünden ve memleketi Aydın'da kabri başında dualarla anıldı.

0: 26 yaşındaydı. Kısacık ömrünü mazlumların sesi olmaya adamıştı. 6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da barışçıl gösteride soykırımcı İsrail askerlerinin hedefi oldu. Başından vurularak şehit edildi.
1: Anlatılacak bir acı değil. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Filistin direnişinin simgelerinden biri olan Şehit Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

0: ilk günler ne kadar zorduysa bu acıyla baş etmek, zaman bunu çok da hafifletmedi. Çünkü her geçen gün yokluğuna alışmak daha da zorlaşıyor.
1: Yakınları olayın sorumlularının henüz adalet önüne çıkarılmamış olmasına tepkili.
2: 2 yıl geçti. Acı hala aynı şekilde devam ediyor. Yapanların sorumlu tutulması adına hiçbir şey yapılmamış olması da bu acıyı ve hayal kırıklığını artırıyor.
1: Ayşenur Ezgi Eygi geride onurlu bir miras ve hiç sinmeyen bir adalet çığlığı bıraktı.
0: Aydın'dan bir görüntü sosyal medyada da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bir evin çatısına boğa düşüyor ve boğa tavanda asılı kalıyor. Bakın neler yaşandı sonrasında.
1: Hiç olmayacak yere çıktı, bastığı tahta plaka çökünce evin tavanında asılı kaldı. İlginç görüntünün adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Kırcaklı köyünde besicilik yapan Ali Aldemir'e ait boğa evin çatısına kaçtı. Kiremitleri kırarak çatıyı delen boğanın gövdesi evin salonuna sarktı ve hayvan tavan arasında sıkışıp kaldı.
3: Tekmeyi mi?
4: Aynen,
1: Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen evdekiler itfaiyeden yardım istedi.
5: Abi şu tarafta.

0: acısı ellerini yakıyor, sıcağı nefes aldırmıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerin damları adeta kırmızıya boyandı. Tarlalardan özenle toplanan olgun salçalı kapya biberler, geleneksel yöntemlerle işlenmek üzere mahalledeki kadınların maharetli ellerine teslim ediliyor.
1: Biber yarıyoruz bu sıcakta, ekmek parası ama çok lezzetli.
0: Emekçi kadınlar gün boyu yüzlerce kilo biberi tek tek dilimliyor. Ardından biberler Hatay'ın sıcak güneşinde günlerce kurutuluyor. Güneşte kuruyan biberler özel makinelerde özenle çekiliyor ve geleneksel yöntemlerle doğal Hatay salçasına dönüşüyor.
1: 4 kişi 1 ton yapabiliyoruz günlük.
0: Kilogramı 300 liradan satışa sunulan salça tüketiciden de ilgi görüyor. Biberin acısı, güneşin sıcaklığı ve kadınların emeğiyle hazırlanan bu eşsiz lezzet sadece Hatay'ın sofralarını değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki mutfakları da süslüyor.
2: Fenerbahçe Beşiktaş derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçiren Fenerbahçeli taraftar Gerçek Yaşar bugün Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
3: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın naaşı Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Çoban İstadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki Gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Lalpaşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene Yaşar'ın ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte Fenerbahçe yöneticileri, askeri ve mülki yerel yetkililer katıldı. Yaşar'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye yeni mezarlığına defnedildi. Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Yaşar'ın oğlu Gazi Yaşar'la ilk kez tribünden maç izlemek için Çoban İstadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
2: İspanya'dan maç özetini getireceğiz ekrana. İspanya Ligi'nde Espanyol'la Sevilla karşı karşıya geldi.
4: Maçın ilk düdüğü çaldı. Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale Sangante'den. Şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito oyuncu müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. İtirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blakodimos tek yumruk. Gelişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada Espanyol'u 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blakodimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali İspanyol'un yükselen yıldızı golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: Icardi topa vuruyor. Orada offside'de bir Espanyollu var. Pasif ve aktif olduğu da şöyle belirlendi. Kastri'nin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken Espanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Kastri.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!

0: maçı kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor İspanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.
1: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sarp'tan içeri çevirdi. Şut! Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor. Düdük geldi şimdi. İspanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direkt, ikinci pozisyon, gol! Marcos Fernandez 1-1'i yakalıyor İspanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez. Marcos Fernandez İspanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Ve maçın son düdüğü geldi. İspanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
2: Böylece bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Lütfen ayrılmayın. Birazdan Akşam Ajansı ile Haktan Uysal karşınızda olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %3,3 oldu. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5 büyüyeceği öngörülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulaması.

0: arkasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
2: Türkiye'de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, istihdam oluşturma kapasitesi, ihracatı, üretim altyapısı ve dış ticaret fazlasıyla birçok sektöre katkı sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye, tekstil ve giyim sektöründe dünyada 7. Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere, farklı pazarlardaki yüksek taleple ihracatın önemli kalemleri arasında yer alan sektör, bu yılı 17 milyar dolar civarında ihracatla tamamlamayı öngörüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2...

0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
11: Tekstil dünyasının kalbi Tekstilvision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstilvision.com.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Pist dışındaki yola yan şekilde savrulan uçaktan siyah dumanlar yükselirken 5 kişi hayatını kaybetti.
4: Amazon'a ait kargo uçağı inerken pistten çıktı. Alevler bir anda uçağı sardı. Gökyüzünü siyah duman kapladı.
5: 12 kişiden 5'i öldü. 3'ü kritik durumda.
4: Kaza ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Amazon Prime Air'e ait Boeing 767 Porto Rico'dan geliyordu. Uçak inerken piste aştı. Birden fazla araca çarptı. Ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. 60'dan fazla kurtarma ve itfaiye birimi olay yerine gönderildi. Yaklaşık 200 personel alevlerle mücadele etti. Uçaktaki yakıt sızıntısı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
5: Burada bulunduğumuz durum çok karmaşıktı. Görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Uçak birkaç araca çarptı.
4: Kazada bilanço ağır oldu. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuysa kritik. Kaza sonrası Miami Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Pistler kapatıldı. Yüzlerce uçuş ertelendi. Akşam saatlerinde 4 pistten ikisi yeniden açıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İniş sırasında bölgede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar vardı. Ancak hava şartlarının kazaya etkisi henüz resmen doğrulanmadı. ABD'li yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
3: Ağustos'ta ölen Bosna kasabı ve savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı bir kez daha tribünden pankart açtı. Üstelik futbolcular da saygı duruşunda bulundu. Daha önce ceza kesen UEFA'nın yeniden bir yaptırım uygulaması bekleniyor.
6: Savaş suçlusu için koreografi yaptılar. Bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Görüntüler Sırbistan'dan. Kızılyıldız'da Partizan arasındaki 180. derbiye 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı Ratko Mladic damga vurdu. Tribünlerde Mladic'in dev görseli açıldı. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları da sahanın ortasında Mladic'e bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Skandal bununla da kalmadı. Stad spikerinin ruhu şad olsun sözlerinin ardından maç başladı. Tribünlerden de Mladic lehine tezahüratlar yükseldi. Ayrıca kulübün resmi sayfası o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kızılyıldız takımı 27 Ağustos'taki Victoria Plzen maçında da Mladic lehine tezahürat ve pankartlar nedeniyle UEFA'nın radarına girmişti. UEFA'dan kulübe 90 bin euro para cezası verilmiş, ayrıca bir Avrupa deplasmanında Kızılyıldız taraftarlarına bilet satışı yasaklanmıştı. Şimdi gözler yeniden UEFA'ya çevrildi.
4: İstihbarat Teşkilatı'nın eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada operasyon yapıldı. Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin onu gözaltına alınırken birinin yurt dışında firari olduğu kaydedildi. Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Almanya'da aşırı sağcı popülist Alman

0: kampanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %44'ün üzerinde bir oy oranıyla rekor kırdı. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ise büyük oy kaybı yaşadı. %44'lük oran aşırı sağcı AfD'nin bugüne kadar bir eyalet seçiminde aldığı en yüksek oy oranı. Ayrıca bugüne kadar Saksonya-Anhalt'ta bu kadar yüksek oy almayı başaran bir başka parti de olmadı. Federal Cumhuriyet tarihinde ilk kez kesin olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış bir parti, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde açık bir hükümet kurma görevi aldı. Başbakan Merz'in zaten sallantıda olan otoritesinin Saksonya-Anhalt hezimetinin ardından iyice sarsıldığı değerlendiriliyor. İstanbul'da evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç soruşturmasında olay yeri raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Binanın girişinde de koridoru gören güvenlik kamerası bulunduğu kaydedildi. Rapora göre dairenin çelik giriş kapısında zorlama izi bulunmadı. Kapıda anahtarın takılı olmadığı görülürken evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desendeki bir tabağa ait kırık parçalar tespit edildi. Kılıç'ın kız arkadaşı ifadesinde önemli bilgiler verdi. Serhat Kılıç'ın uzun süredir uyuşturucu kullandığını söyledi. Mersin'in Anamur ilçesinde 50 bine yakın kaplumbağa yumurtalarından çıkarak zorlu yolculuklarına başladı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarında bu yıl büyük artış görüldü. Kumsalda görev yapan ekipler de yuvalardan çıkış sürecini yakından takip ediyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İsim vermeden İsrail'i uyardı. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız diyen Başkan Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez ifadelerinde kullandı.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihi bir sonuçla ayrıldı seçimlerden. Peki ırkçı partinin yükselişi göçmen kökenliler tarafından nasıl değerlendiriliyor? A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'ın özel haberini ekranlarınıza getiriyoruz.
3: Almanya'da aşırı sağcı parti AfD Saksonya-Anhalt eyaletinden tarihi bir zafer aldı. Göçmen karşıtı partinin yükselişi ülkedeki göçmenleri de endişelendirdi.
4: Almanya'nın doğu eyaleti Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi son yapılan seçimde 43.8 gibi rekor bir oy elde etti. Göçmen karşıtlığıyla bilinen bu partinin bu kadar yüksek oy alması ülkede yaşayan göçmenleri endişelendirdi mi? Sokaktaki göçmen kökenlilere bu soruyu sorduk.
5: Tabii ki endişelendiriyor. Büyük bir etkisi de var AfD'nin. Bana göre Almanların

0: bilmiyor, AFD'nin ne getireceğini bilmiyor. O yüzden hatta bizim Türk insanlarımızla, yabancı insanlarımızla, burada yaşayan, burada kalan insanlarımızla tam olarak bilmiyor. Çünkü bazı arkadaşlar da var maalesef. AFD'ye de oy verenler var. Bunu aslında tam böyle çözseler, bilseler AFD'nin aslında ne yapmak istediğini, kesinlikle ama kesinlikle oy vermezler bence.
1: Bana göre devlet çok fazla yabancı Almanya'ya soktuğu için...
2: Hükümeti demek istiyorsun şu anki.
1: Aynen, şu anki hükümeti demek istiyorum. Evet, çok fazla yabancı içeri girdi. Kontrol altından çıktı herkes, öyle diyebilirim yani biz yabancılar olarak. Çok fazla Arap var, işte Suriyeli, Afganlı, her şey karıştı, birbirine girdi. İntegrasyon olayında fazla...
3: Başarı olunamadı
1: aynen. O konuda Almanları birazcık anlayabiliyorum aslında. Ama... Zanda dediği gibi Almanlar galiba nereye gittiğini tam olarak bilmiyorlar.
2: AfD partisinin Saksonya-Anhalt eyaletinde nasıl bu kadar yüksek oy alabildiğinin sorusu tartışılıyor. Bu partiye oy veren vatandaşların en büyük gerekçesi ekonomideki kötü gidişat, göç krizi ve Ukrayna'ya verilen yoğun destek olarak ön plana çıkıyor.
4: Türkler gibi diğer göçmenler de AfD'ye yönelik desteği tepkiyle karşılıyor.
5: Ben şaşkınım. Şu anda halkın neler yaşadığını ve neden böyle bir tercihte bulunduğunu tam olarak anlamıyorum. Ancak AfD'nin %44 oyla kazanması gerçekten sorgulanması gereken bir durum. Ben şahsen AfD'yi destekleyen biri değilim. AfD'nin özellikle medya ve sosyal medyayı çok iyi kullanabildiğini biliyorum. Özellikle gençlerin propaganda içeriklerinden çok hızlı etkilendiğini düşünüyorum.
4: Bazılarına göre ise Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar oldukça normal. Almanlarsa sonuçları mevcut hükümete yönelik tepki oyu olarak değerlendiriyor.
5: AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta diğer eyaletlere kıyasla daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olduğu zaten biliniyor. Benim asıl endişem bundan sonra ne olacağı. Almanya'da ciddi bir nitelikli iş gücü açığı var. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Yurt dışından insanlar Almanya'ya gelmeli mi, gelmemeli mi? Burada şu soruyu sormak gerekiyor. AfD'nin yabancılara yönelik gerçekten somut ve uygulanabilir bir alternatifi mi var? Yoksa iktidara gelebilmek için kullandığı söylemler sadece bir propaganda aracından mı ibaret? Öncelikle bu seçim büyük ihtimalle federal hükümet politikalarına yönelik bir tepki ve cezalandırma niteliğinde. Dolayısıyla sonuçların Saksonya-Anhalt'la doğrudan bağlantısı sadece sınırlı. Bunun yanında Saksonya-Anhalt'ın kendine özgü nitelikleri var. Böyle bir eyalette örneğin benzin fiyatları, kiralar ve konut meselesi farklı bir önem taşıyor.
6: Ekranlara da taşıdık. Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi parlamento seçimlerinden zaferle çıktı. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir Alman eyaletinde aşırı sağın iktidara gelme ihtimalinin önü açıldı. Aşırı sağın yükselişine karşın Avrupa hükümetlerindense tepkiler peş peşe geldi.
4: Almanya'daki eyalet parlamento seçimlerinde aşırı sağcı AfD partisinin zaferine hem övgüler hem de tepkiler geliyor. Aşırı sağ Almanya'da oyların %43,8'ini alarak 2021 seçimlerindeki oranının iki katından fazla bir başarı elde etti. Eyalet parlamentosundaki 83 sandalyenin 39'unu kazandı. Böylece aşırı sağın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir Alman eyaletinde iktidara gelme olasılığının önü açıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bu durumun dünya için bir uyarı olduğunu söyledi.
7: Yaşananlar hepimiz için açık bir uyarıdır. Aşırı sağ tehdidinin Avrupa'da ve dünyada nasıl zemin kazandığını görüyoruz. İspanya'da kurduğumuz bu ilerici koalisyon hükümetinin icraatlarıyla gericilerden ne şekilde ayrıştığımızı net bir şekilde gösteriyoruz.
4: Polonya Başbakanı Donald Tusk ise daha da sert ifadeler kullandı. Yaptığı paylaşımda AfD'nin zaferine ancak aptallar veya hainler sevinebilir ifadesini kullandı. İtalya'dan da üstü kapalı ancak benzer bir açıklama vardı. Başbakan yardımcısı Matteo Salvini de başka bir Avrupa mümkün açıklamasında bulundu. Avrupa hükümetlerinden gelen sert tepkilerden biri de Fransa'dandı. Avrupa işlerinden sorumlu bakan Benjamin Haddad, AfD'nin elde ettiği sonucu Avrupa için vahim bir an olarak nitelendirdi. Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson da yaptığı paylaşımda AfD, Avrupa'nın birliğini yok etmeye

0: ve ortak savunmamızı zayıflatmaya çalışanların bir aracı olacaktır ifadesini kullandı. Siyasilerin yanı sıra Almanlardan da seçim sonucuna tepkiler vardı.
1: Ne yazık ki aşırı sağ kazandı. Bence tarihten daha çok ders almalıydık ancak sonuç bu oldu. Bununla başa çıkmak zorundayız. Gelecekte de ne olacağını göreceğiz.
0: Tepkilere rağmen milyarder iş insanı Elon Musk sosyal medya hesabından aşırı sağcı AfD partisinin eş başkanı Alice Weidel'i tebrik etti. Ancak partinin mutlak çoğunluğu elde edip kendi eyalet hükümetini kurabilmesi için hala 3 sandalyeye ihtiyacı var. Ana akım partiler uzun zamandır AfD ile işbirliğini engellemek için siyasi bir güvenlik duvarı kurarken AfD de diğer partilerle koalisyon kurmayacağını belirtiyor.
2: Almanya'nın Rus konsolosluğunu kapatması sonrası Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyut kazandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya yine savaş istiyor dedi. Misilleme olarak Almanya'nın St. Petersburg'daki konsolosluğu kapatıldı.
0: Almanya'nın Moskova'ya yönelik yeni tedbirlerine sert tepki gösterdi.
3: Concept. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'daki havalimanında bulunan İHA üzerinden Rusya'yı suçlayan Berlin'i hedef aldı.
3: Bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı.
0: Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatmış ve Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerine de son vermişti. Lavrov, Berlin'in bu tutumunu 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'sına benzetti.
3: Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
0: Rus Dışişleri Bakanı Avrupa'nın Nazi geçmişini de gündeme getirdi.
3: Avrupa kendini Nazi yönetimi altında buldu ve nüfusunun ezici çoğunluğu Nazi yönetimine boyun eğmekle kalmadı, Nazizmin yanında bize karşı savaştı.
0: Öte yandan Rusya'dan Almanya'ya konsolosluk misillemesi de geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun kapatılacağı duyuruldu. Faaliyetlerini sonlandırması için 18 Eylül'e kadar Almanya'ya süre verildi.
2: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılırsa diye başlayan açıklaması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Partinin grup başkan vekilleri peş peşe Balbay'a tepki gösterdi. İşte Balbay'ın o açıklaması ve sonrasında gelen tepkiler.
4: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
5: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a tepki gösterdi. Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı, bir akıl birliği oluşurdu sözlerine sessiz kalmadı.
4: Oradaki ifadelere baktığımız zaman da işte CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
6: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamaları ana muhalefet partisinde tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri Balbay'a ses yükseltti.
4: Bunun geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapmış bir kişi tarafından, bir gazeteci tarafından dile getirilmesi de son derece üzücü ve şeydir, talihsiz bir olaydır.
5: Balbay'a bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Kılıç, Mustafa Balbay'ın sözleri sıradan bir siyasi değerlendirme olarak geçiştirilemez dedi.
7: Bu partinin tarihi kişilerin kariyer hesaplarından da dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir. CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz.
5: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

0: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda FETÖ izine rastlandığını belirtti.
1: Kerkiş Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Kalbinden biraz.
3: Hayır.
4: Cezaevinde hiçbir şekilde bunun fark edilmemiş olması, kaç dakikada müdahale edildi, bu tarz notların yer almaması bir şüphe uyandırıyor.
5: Kalp krizi miydi yoksa suikast mı? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yıllardır tartışma konusuydu. Yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
4: Bir rahatsızlık geçirmiş. Şimdi bu rahatsızlığı yediği bir şeyden mi kaynaklandı? Bir şey mi içirdiler? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yanında olan isim. Zaten bu başlı başına bir şüphe.
5: Bosna'da fedai, Azerbaycan'da kör oldu, Türkistan'da hayal etti. FETÖ kumpasıyla tutuklandı. Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi.
4: Burada bir FETÖ izi olduğu için Evet. Bu dosya diğerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü burada örgütsel bir hareket de söz konusu olabilir. Sadece aslında o gün koğuşta görevli olanlar değil, adli tıp kurumundaki o gün o testi yapanlar ve sonrasında belki o dönemde kaldırıldığı hastanede görevli olanlara kadar bunların tamamı benim anladığım kadarıyla bir daha gözden geçirilecek.
5: Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. Dosyanın raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi.
4: Butona basıyor rahatsızlanınca. Ferhat Veysi Gül, Ali Hanım'ı gördüğü halde yanına gitmiyor ilk önce. O sesi bastırmak için radyonun sesini yükseltiyor.
5: 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Kozinoğlu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
4: Dosyasında kalp krizi geçirdiği yer alıyor ama nasıl kalp krizi geçirdi, o anlarda neler yaşandığına dair hiçbir bilgi yok.
5: Ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
4: Bakanımız, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de yapmış olduğum görüşmede şunu sordum. Yani Sayın Bakanım, burada en çok sizin dikkatinizi çeken ne burada dedim. Ve kendisi şunu söyledi. Bunun sadece Ferhat Veysel Gül'le sınırlı kalmayacağını, mutlaka bunun o dönemdeki gerek emanette mektubun kaybolması, oradaki fenalaşmasında hızlı müdahalenin olmaması, yani bununla iltisaklı kim varsa bunları mutlaka tespit edeceğiz dedi ve Bakan Gürlek'ten bize yapmış olduğu açıklama şu yönde: tüm faili meçhul dosyaları titizlikle ele alıyoruz, karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız. Kaşif Kozinoğlu'nun da dosyasında da bir FETÖ izi görüyoruz. Bu dosyanın bizzat takipçisi olacağız. Ferhat Veysel Gül'ün de iadesi için yeniden talepte bulunacağız dedi.
0: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüne ilişkin olay yeri raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Daire kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmayan Kılıç'ın evinde ve valizinde bulunan maddelere dikkat çekildi. Kılıç'ın kız arkadaşı ifadesinde önemli bilgiler de verdi. Serhat Kılıç'ın uzun süredir uyuşturucu kullandığını söyledi.
6: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Kılıç'ın yaşadığı sitede güvenlik kameraları bulunduğu, giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı kaydedildi. Dairenin çelik kapısındaysa herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Rapora göre salondaki ahşap sehpa üzerindeki metal kutuda ve kitaplık önündeki valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu madde bulundu. Kılıç'ı evde ölü bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesi de dosyaya girdi. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Esmer Gül, Kılıç'ın olaydan 2 gün önce kendisini arayarak sağlık sorunları nedeniyle setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini anlattı.
2: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmeyeceğini

0: görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
1: Esmer Gül oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
0: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
1: Esmer Gül emniyetteki ifadesinde Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyledi. Ancak savcılıktaki ifadesinde Kılıç'ın uyuşturucu kullandığını belirtti. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Bina güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kılıç'ın eve geldiği, duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü. Asansör gelmeyince merdivene yönelen Kılıç'ın bu görüntüleri olay öncesine ait son kareleri oldu.
2: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul Başar İstanbul'da yakalandı. Kadın kılığında yakalanan firari hükümlünün kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. Başarın bir polis!
1: 8 yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis firarinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Takibe alınan Tuğrul Başar düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan hakkında 3 kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi. Kadın kılığında 8 yıldır yaşamını sürdüren Tuğrul Başar cezaevine gönderildi.
2: Trump'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu kez gözünü New Mexico eyaletine çevirdi. Paylaştığı bir haritayla eyaletin adındaki Meksiko ifadesinin yerine Amerika yazılmasını gündeme getirdi. Herhangi bir açıklama yapmayan Trump'ın bu paylaşımı Amerika'da yeni bir isim tartışmasını da beraberinde getirdi.
3: Bu kez hedefinde ABD'nin New Mexico eyaleti vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından New Mexico'nun haritasını paylaştı. Haritada New Mexico ismindeki Meksiko kelimesinin üzeri kırmızı ile çizildi. Yerine ise Amerika yazıldı. Ancak paylaşıma herhangi bir açıklamanın eklenmemesi dikkat çekti. Beyaz Saray'dan da isim değişikliğine dair resmi bir çalışma başlatılmadı. ABD Başkanı'nın her ne kadar coğrafi yapıların isimlerini değiştirme yetkisi bulunsa da bu eyalet isimlerini kapsamıyor. Bir eyaletin adının değiştirilmesi federal başkanlık kararnamesiyle tek başına gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesi için eyalet düzeyinde yasal bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Öte yandan Trump'ın coğrafi isimler üzerinden verdiği mesajlar yeni değil. Göreve geldiği ilk gün Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren ABD Başkanı, Ontario Gölü'nü ise Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
4: Şimdi bir gölümüz, bir de körfezimiz var. Artık Amerika Körfezimiz ve Amerika Gölümüz var. Çok teşekkür ederim. Herkes Amerika Gölü'nün tadını çıkarsın.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından Rusya-Ukrayna hattında gerilim tırmandı. Rusya'yı bir gecede 300 İHA ile hedef alan Ukrayna 3 petrol rafinerisine saldırdı. Vurulan petrol sahaları alevlere teslim olurken İHA'lardan biri de Perm kentindeki apartmana isabet etti. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
5: 16 katlı apartman İHA ile vuruldu. Rus rafinerilerinden dumanlar yükseldi. ABD'nin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından Rusya-Ukrayna savaşı kaldığı yerden devam ediyor.
6: Eğer savaş kışa kadar devam ederse ki şu anki durum böyle görünüyor, ekiplerimiz savaşın gidişatına ilişkin olasılıklarımızı olumlu değerlendiriyor.
5: Beyaz Saray tarafları masaya oturtmaya yönelik girişimlerine hız verirken, Ukrayna ordusu Rusya'yı geniş çaplı İHA saldırıları

0: Hedef aldı. O noktalardan biri de Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre mesafedeki Perm kentiydi. Kente düzenlenen saldırıda bir uzun menzilli kamikaze İHA apartmana böyle isabet etti. Perm valisi saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna basınına yansıyan bazı iddialara göre ise İHA'nın hedefinde aslında bir rafineri vardı. Ancak patlayıcı yüklü dronun Rus elektronik harp sistemleri tarafından rotasından saptırılmasıyla apartmana isabet ettiği öne sürüldü. Saldırıların hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bir paylaşım yaptı. Rus rafinerilerinden duman yükselen görüntüleri yayınlayan Zelenski, Rusya'nın Riyazan, Tataristan ve Perm'deki petrol sahalarını uzun menzilli saldırılarla hedef aldık dedi. Rus yetkililer de gece boyunca 300'den fazla Ukrayna İHA'sının engellendiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü ise saldırılara ilişkin yorumda bulunmazken, Zelenski'nin ABD heyetiyle yaptığı görüşmedeki üçlü zirve çağrısını yanıtladı.
1: Üçlü formatın yeniden başlatılmasını da göz ardı etmiyoruz. Ancak bu aşamada mekan ve kesin zamanlama hakkında konuşmak için henüz erken.
2: Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da 17 yaşındaki bir çocuk parkta bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar darp anını görüntüledi, ailesine gönderdi. Görüntüleri izleyen anne oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.
0: Korku dolu anların adresi Malatya'da bir park. İddiaya göre 17 yaşındaki bir çocuk aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup gençle karşılaştı. Gruptan biri cep telefonu kamerasını açtı, ardından saldırı başladı. Yere düşen çocuk grup tarafından darp edildi. Saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi. Ama şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Saldırganların çektiği görüntüler bir yakını aracılığıyla 17 yaşındaki çocuğun ailesine ulaştırıldı.
3: Tamam ayırın yeter.
4: Oğlumu parkta yakalayıp 4-5 kişi hem oğlumu dövmüşler hem de görüntüsünü alıp benim kız kardeşime atmışlar.
0: Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşadı. Anne Güley Ertaş oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
4: Yani dün benim çocuğum öle de bilirdi, öldürüle de bilirdi. Yazık değil mi ya? Yani 4-5 kişi ne demek? Farz et orada çocuğum öldü, ben ne yapacağım? Kimin kapısına gidip kime ne sorabilirim ki ben?
2: Sıradaki durağımız Adıyaman. Adıyaman'da düğün salonunun önünde yolun karşısına koşarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hayatını kaybetti. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
5: Arkadaşlarıyla oynuyordum. Bir anda yola koştum. 10 yaşındaki Güneş otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde yaşandı. Arkadaşlarıyla şakalaşan 10 yaşındaki Güneş Avcı, yolun karşısına koştuğu sırada otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güneş'in arkadaşlarıyla oynarken yola doğru koştuğu ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
2: Okullarda ders zili bazı sınıflar için bir hafta öncesinde çaldı. Okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında eğitim öğretim yılına başladı. İlk gün heyecanını öğrencilerle birlikte aileleri, veliler de yaşadı.

0: heyecanlıyım. Yani 5. sınıfa başladığım için de aynı zamanda mutluyum.
1: Ders yapmayı, tenise çıkmayı.
0: En sevdiğim ders beden eğitimi. Okuldan çok arkadaşlarımı özledim.
2: Kimi ilk kez okula geldi, kimi okuluna döndüğü için mutluydu. Bazıları ise ilk gün ailesinden uzak kaldığı için duygulandı. Okullarda dersini bazı sınıflar için erken çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Ailemle Okul Yolu programı gerçekleştirdi.
3: Uyum haftası kapsamında

0: Sınıfı 1. ve 5. sınıf öğrencileri eğitim hayatlarına bir hafta daha erkenden merhaba dedi. Ancak bu kez sadece öğrenciler değil, veliler de o eğitimin bir parçası. Şu anda sınıfta öğrenciler ve veliler ilk gün heyecanını yaşıyorlar.
1: Sabah erken saatlerde anne babalarının elini tutan çocuklar ilk gün okullarının yolunu tuttu. 5 günlük uygulama çizelgesi hazırlandı. Amaç oyun ve etkinliklerle çocuklara okulun güvenli bir yer olduğunu anlatmaktı.
2: Dün gece uyuyabildi mi?
3: Uyuyamadık maalesef. Gelmeyeceğim, gitmesem mi, okula mı başlamasam.
2: Şu an nasıl peki?
3: Biraz yatıştı gibi görünüyor şu an.
1: Palyaçolar geldi, eğlenceli yarışmalar yapıldı, oyunlar oynandı.
4: İlk gün velilerle etkinlik yaptık. Velilerimizle oyun oynadık. Birbirimizi tanıma oyunu oynadık tabii.
5: Okula gitmeyi de özledim. Öğretmenlerimin yeni olmasını da sevindim.
4: Okula ilk geldiklerinde okulun güvenli bir ortam olduğunu, buranın eğlenceli bir ortam olduğunu hem velilerimiz ve hem çocuklarımıza ifade etmeye çalıştık.
1: Çocukların ilk gününde yanlarında velileri de vardı. Aileler de eğitim programına dahil edildi.
6: Biz de eğitim alacağız artık çocuklarla, yapacak bir şey. Biz de heyecanlıyız tabii, çocuklar heyecanlı olduğu için.
7: Dışarıdan güvenliği teslim edip çıkmamız bizim için daha iyi olacak. Çünkü biz içeri girince duygusal bağı koparamıyoruz.
1: Çocukların uyum haftasında yalnız kalmaması için kamu personeli olan veli talep etmesi halinde günlük 3 saat idari izinli sayılacak.
7: Bu sene ilk defa bize idari izin verildi bu hafta. Çocuklar için 3'er saatlik.
8: İzmir'den dünya pazarına sardalya ihracatı yapılıyor. Özenle seçilip işlenen sardalyalar dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor. Sardalyanın denizden başlayan ihracat serüvenini şimdi ekranlarınıza taşıyoruz.
1: Sofraların vazgeçilmez lezzeti sardalya dünya pazarında ilgi görüyor. İzmir'de denize açılan balıkçılar ağlarını sardalyayla dolduruyor ve sardalyanın ihracat yolculuğu başlıyor.
9: Denizlerimizin kuru fasulyesi diyebiliriz sardalyaya ve bu sene de oldukça bol. Ve sardalya aynı zamanda iç piyasa ve dış piyasaya yolluyoruz. İşte sardalyanın ihracat yolculuğu bu noktada başlıyor. Denizde avlanan sardalyalar işte ilk olarak bu noktaya geliyor.
10: Portekiz, İspanya ve İtalya. Oradaki fabrikalara gidiyor bu. Oradaki işte konserve işleniyor. Denizde gece avlanan balıklar hızlı bir şekilde soğuk zinciri kırılmadan bizlere geliyor. Bizler de o balıkları hemen hiç aralıksız soğuk zinciri bozmadan buradaki yıkama makinelerine koyuyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi balık hem yıkanıyor hem ayıklanıyor. Ve burada içerisindeki yabancı maddeler de ayıklanıyor. IKF makinesine giriyor, dondurulmuş bir şekilde çıkıyor, ambalajlanıyor ve paketleniyor, ihracata hazır.
1: Onlarca kişinin emek verdiği süreçte her sevkiyat yeni bir ülkeye, yeni bir sofraya ulaşıyor.
10: 2005 yılından itibaren ben daha böyle bir balıkçılık görmedim, yaşamadım ben. Yani bu sene, geçen seneki işte o yağmurların yağması, balıkların deniz suyunun soğukluğu, balığın havyar tutması, bunlar hep etken.
9: Tek tek ayıklanan sardalyalar -31 derecede donuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi gelen sesler sardalyanın sesleri. Ve bu noktada şu anda bu havuzda gördüğünüz sardalyalar hepsi donmuş bir şekilde bu noktadan çıkıyor.
8: Mersin'in Anamur ilçesinde 50 bine yakın kaplumbağa yumurtalarından çıkarak zorlu yolculuklarına başladı. Kumsalda görev yapan ekipler de yuvalardan çıkış sürecini yakından takip etti.
11: ...50 bine yakın yavru kaplumbağa Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Mersin'in Anamur ilçesi deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından.
12: Tüm Akdeniz'de deniz kaplumbağanın yuva yaptığı ülkelerin arasında oldukça büyük bir yuvalama potansiyeline sahip.
11: Yuvalarında gelişimlerini tamamlayan yavru deniz kaplumbağaları hayata merhaba dedi.
13: Anamur kumsalından yaklaşık 50 bin yavru karetta yumurtalarını kırarak okyanus sularına kulaş attı.
12: 12 kilometrelik bir alanı tarıyoruz biz burada. 12 kilometre dediğiniz zaman da çok farklı özelliklere sahip alanlar var. Bu alanların her

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
9: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.

0: 31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza

0: 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Bankanın güzeli.
12: Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
16: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
17: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
18: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
18: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: İdecik Yörük Şenliği'nde keşkekle birlikte vatandaşlara 1,5 ton üzüm

0: ikram edildi.
1: İlk defa geliyorum, işte görüyorum, çok güzel oluyor. İnşallah devamı da gelir.
0: İğnecik Yörük Şenliği'nde yaklaşık bir tona yakın, toplam 4 kazanda keşkek vatandaşlara ikram edildi. Ancak vatandaşların ilgisi oldukça yoğun, hepsinin yetip yetmeyeceği ise henüz belli değil. Sıra gelir mi size o lezzetli keşkeğe kadar?
2: Gelirse yeriz, gelmezse ne yapalım?
0: Nasip diyorsunuz yani.
3: Sancaklı İğdecik'teki Yörük Şenliği kültürel mirasın en renkli buluşmalarından biri oldu.
4: Karadeniz'de saldırıya uğradıktan sonra Şile'de karaya oturan Rus bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi. 108 metrelik geminin kaptan köşkü tamamen yanarken gemide saldırının izleri ise dikkat çekti.
5: Arkadaşlar bakın, tam şuradan vurulmuş. Belli yani.
3: Rusya'da saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı tarafından terk edilen ve sürüklenerek Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
5: Kaptan köşkü burası.
6: Arkadaşlar balık kokusu halini biliyor. Evet, bildiğim gibi böyle.
3: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 108 metre uzunluğundaki gemi, mürettebatın terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenerek Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu.
5: Arkadaşlar gemi bombalanmış. Şile'de karaya oturmuş.
6: İçeri sızmaya çalışacak.
3: Geminin içine giren içerik üreticileri saldırının izlerini görüntüledi.
5: Direkt kaptan köşkünü vurmuşlar. Umarım kimse ölmemiştir.
7: Kaptan köşkü burası.
3: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısının etkisiyle çok sayıda ekipmanın zarar gördüğü geminin bazı bölümlerinde büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksamlar da dikkat çekiyor.
6: Gemi gerçekten şu an leş gibi kokuyor. Hani kimyasal mı kokuyor, bilmiyoruz ne kokuyor ama.
5: Geminin ön tarafı sapasağlam. Sadece kaptan köşkü vurulmuş.
4: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
8: Kastamonu Tosya'da örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 3 bağ evine sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale başlattı. Bölge sakinleri kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler fazla büyümeden kontrol altına alındı. Antalya'da tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Anne ve oğlu evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Fenalaşan anne ve oğluna sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale edildi. Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında oluşan dev hortum paniğe neden oldu. Cep telefonuyla kayda alınan hortum yaklaşık 10 dakika etkili oldu. Hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirerek gözden kayboldu. Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkiliydi. Yaylalar Eylül ayında beyaza bürünürken bölgede yaşayanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sonbaharın gelmesiyle leyleklerin göç yolculuğu da başladı. Leylekler göç rotası üzerindeki bazı noktalardan mola verdi. Onlardan biri de Eskişehir oldu. Dinlenmek için çatı ve ağaçlara konan leylekler kentte renkli görüntüler oluşturdu.
4: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir öğrenci yurdu bodrum katındaki onarım çalışmaları sırasında çöktü. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
3: Büyük bir gürültüyle çöktü, çok sayıda kişiye mezar oldu. Görüntüler Hindistan'dan. 5 katlı yurt binasında yapılan onarım çalışması faciayla sonuçlandı. Başkent Yeni Delhi'de üniversite öğrencilerinin kaldığı

0: Umut binası çöktü.
1: Dükkanımızın içinde otururken birdenbire sanki deprem sarsıntısı gibi bir ses duyduk.
0: Acil yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredekiler kendi çabalarıyla öğrencileri enkazdan çıkarmaya çalıştı.
2: Birçok öğrenci binanın altında mahsur kaldı.
0: Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
3: Bizim için en önemli şey bu öğrencilerin hayatlarını kurtarmak. Kurtarma çalışmaları devam edecek. Tüm memurlar burada. Altına bakılmayan taş kalmayacak.
0: Yaklaşık 50 yıllık yurt binasındaki çökmenin bodrum katındaki çalışma sırasında yaşandığı belirtildi.
4: Kuzey Kore nükleer kapasiteli gemilerle filosunu büyütmek için düğmeye bastı. 5000 tonluk Kangkon muhribi resmen hizmete alındı. Kuzey Kore lideri de düşmanlarına nükleer gözdağı verdi.
0: Kuzey Kore donanmasını nükleer silahlı güce çeviriyor. Bir adım daha atıldı. 5000 tonluk muhrip denize indirildi.
1: Yeni nesil muhrip ülkenin sahip olduğu nükleer karşı eylem sisteminde yer alan bir güç olarak düşmanları ölümcül bir misilleme darbesi indirmeli.
0: Pyongyang yönetimi 5000 tonluk Kangkon muhribini düzenlenen askeri törenle resmen hizmete aldı. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da kızıyla katıldı. Kim düşmanlarına gözdağı verdi.
1: Kangkon'un Doğu Denizi Deniz Kuvvetleri grubuna resmen hizmete alınması ve doğu kıyısında deniz üslerinin inşa edilmesi düşmanlarımıza açık bir mesaj göndermekte ve onların endişelerini kaçınılmaz olarak daha da artırmaktadır. Artık denizde ve deniz altında egemenliğimizi kullanma zamanı gelmiştir.
0: Kangkon muhribi Kuzey Kore'nin bu sınıftaki ikinci 5000 tonluk gemisi oldu. İlk gemi olan Shuaehyeon yaklaşık 3 ay önce hizmete alınmış ve Batı Deniz Filosu'na katılmıştı. Böylece Pyongyang, Doğu ve Batı kıyılarında nükleer kapasite taşıyabileceği belirtilen yeni nesil deniz unsurlarını konuşlandırmaya başladı.
4: Sırada Dünya Gözüyle bölümümüz var.
5: Görüntüler Kuzey Kafkasya'nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Misirgi Dağı'nda kayda geçti. 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ düştü. Tonlarca kar kütlesi bölgede bulunan dağcıları adeta yuttu. 33 kişiden oluşan dağcı grubunu vuran çığda ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 10 dağcı ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp dağcılar için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Meksika'da dini festival faciaya dönüştü. Kilisede depolanan havai fişekler patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Patlama kilisenin bir bölümünü yıktı. Yangın çıktı. Çevredekiler panik içinde kaçıştı. Faciada birçok kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişi de yaralandı. Yaralılar arasında iki rahip, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu bildirildi. Bu panik dolu anlarda Meksika'dan. Küçük bir kız ailesinden ayrılıp sokağa koşarak çıktı. Araçlar hızla geliyordu. Çocuk ölümle burun buruna geldi. Ezilmek üzereydi. Ancak olayı gören dükkan çalışanı iki kere düşünmeden kendisini yola atıp kızı sarılarak kurtardı. Dükkan çalışanı yaşananların ardından tek bir tebrik bile beklemeden sessizce işine devam etti. Hindistan'da bir adam sosyal medyada paylaşmak için çektiği bir videoda yüksek yerden suya atlamayı planladı. Daha derin sulara inmek yerine sığ ve kayalık bir yüzeye düştü. Yerel medya kaynakları adamın her iki bacağının da kırıldığını bildirdi.
4: Akşam Ajansı'nda yeni saate başlarken günün en çarpıcı başlıklarını bir kez daha hatırlayacağız. Başkan Erdoğan'ın sözleri yine manşetimizde. Hiç kimse hayale sürüklenmesin dedi Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız dedi. Birazdan detayları ekranlarınıza getireceğiz. Bir yandan da elbette Yunanistan'la katil İsrail'in işbirliği tartışılmaya devam ediliyor. Bu anlamda Aşil Kalkanı'nın anahtarı kimde olacak sorusu gündemdeydi. Yunanistan'ın satın almaya çalıştığı o hava savunma sistemi. Bu konuda anahtarın İsrail'de olacağı bilgisi var. Çok tartışılan bir başlık. Detaylar ayrılmayın. Birazdan ekranlarınızda olacak. Ve Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Ahbap Derneği ve Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma. Bugün soruşturmada yeni bir dalga daha vardı. Beşinci dalga operasyonu için düğmeye basılmıştı ama Ahbap yardımlarının çürümüş olduğu depo görüntüleri bugün ortaya çıktı. Tüm bu başlıklar ve çok daha fazlasını sizlerle buluşturacağız ama önce yeni günün en çarpıcı başlığı manşeti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Başkan Erdoğan haftanın ilk gününe kabine toplayarak başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İki müjde verdi Erdoğan. Kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul için başvuruların 14 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu. Yarısı Bizden projesinin de yine İstanbul için 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından öne çıkan başlıklar.
6: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
7: Müjdeyi kabine toplantısı sonrasında verdi. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor.
6: Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
7: Böylece İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutta hak sahipleriyle buluşacak. İstanbul için müjde bununla da sınırlı değildi.
6: Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotasını içeren orta vadeli program içinde net konuştu.
6: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.
7: Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ABD-İran çatışması içinde ayrı bir parantez açtı.
6: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
7: Erdoğan dikkat çeken uyarılarda da bulundu.
6: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
4: Türkiye korkusuyla İsrail'e koşan Yunanistan, ülkenin hava savunmasını adeta İsrail'e bıraktı. Ancak Atina'nın milyarlarca euro ödediği Aşil Kalkanı hava savunma sistemine ilişkin Yunan siyasetinde depreme neden olan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Yunan basını ve o basına konuşan İsrailli yetkililer sistemi kontrol etmek için gerekli olan kaynak koduna Atina'nın erişimi olmadığını açıkladı. Bu durum hem Yunan kamuoyunu hem de muhalefeti ayağa kaldırmış durumda.
8: Yunanistan hava savunmasını İsrail'e emanet etti ancak anahtar Tel Aviv'de kaldı. Atina'nın milyarlarca euro ödeyeceği savunma sistemi Aşil Kalkanı'nı İsrail'in komuta edeceği ortaya çıktı. İsrail'le askeri işbirliğini derinleştiren Yunanistan hükümetine yönelik tepkiler, Katimerini gazetesinin kaleme aldığı makaleyle yepyeni bir boyuta taşındı. Atina'ya verilen Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin İsrailli sorumlusu Moshe Patel, gazeteye verdiği röportajda kritik bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol yeteneklerini harekete geçirmek için gereken kaynak koduna erişiminin bulunmadığını açıkladı. Sistemin kontrolünün İsrail'de olacağı anlamına gelen bu durum, Yunan siyaseti ve kamuoyunda depreme neden oldu. Yunan basınında Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak ve milyarlar ödüyoruz ama anahtarı bizde değil manşetleri atıldı. Yunan kamuoyundan büyük tepki çeken bu durum muhalefeti de ayağa kaldırdı. Eski Başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Elas, Savunma Bakanı Dendias'a gönderme yaptı. Dendias'ın bu savunma sisteminin kaynak kodları elimizde olmazsa rehin durumuna düşeriz açıklamasını hatırlatan ana muhalefet partisi, ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı ifadesini kullandı.
9: Ne bu ki?
8: Sosyal medyada da büyük bir tartışmaya yol açan duruma binlerce Yunan kullanıcıdan sert tepkiler geldi.
4: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilen Gürs hava savunma sistemi 5 Eylül'de gerçekleştirilen atışlı faaliyette farklı hava tehditlerine karşı büyük bir başarı sağladı. Sistem Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı ve saha faaliyetlerine başladı.
8: Gürs hava savunma sistemi sahaya çıktı. Aselsan'ın geliştirdiği sistem, Göksur füzesinin kullandığı atışlı faaliyeti başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yüksek başarı oranı sağlayan sistem, Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı, saha faaliyetlerine başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümünü tek araç üzerinden sunan sistem, gerçekleştirilen faaliyette yüksek başarı oranı yakaladı. Gürs 400'lü AES radarı, elektrooptik süitleri ve haberleşme sistemleriyle yetkinliğini doğruladı. Faaliyette kullanılan Göksur füzesi de zorlu manevralar gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi takip etti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilip üretilen Gürs hava savunma sistemi, top ve füze olmak üzere farklı önleyicilerin kullanımına imkan tanıyarak tek platform üzerinde çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor. Aselsan, sosyal medya hesabından Gürs'e ilişkin yaptığı paylaşımda da gökyüzünde tehdit varsa karşısında Gürs. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan Aselsan Gürs, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek ifadelerine yer verdi.
4: 12 Kasım 2011 tarihinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili o defter açıldı. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün parmağı çıktı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ancak yakalanamayan bir kişinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu acil yardım butonuyla yardım istediğinde gardiyan radyonun sesini açmış ve yardımın duyulmasını engellemiş.
7: Kumpas davasında tutukluydu. Hakim karşısına çıkmasına günler kalmıştı ancak bir anda cezaevinde hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kilit isimlerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
10: Bir şey söyleyecek misiniz burada?
7: Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Aradan 15 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek şüphelerin ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Şimdi de 11 şüpheli hakkında işlem başladı. O 11 kişi Kaşif Kozinoğlu'nun tutukluluğu döneminde cezaevinde görev yapıyordu. Onu adreslerinde gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışına kaçan FETÖ firarisi olduğu öğrenildi. Ergenekon kumpasıyla tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu MİT Asya Bölge Başmüşavirliği görevini yürütüyordu. Vefat ettiği günün sabahı duş alıp koğuşuna geçmişti. Ardından fenalaştı ve yan koğuştakilere seslendi. Diğer mahkumlar acil yardım butonuyla yardım istedi. Ancak kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engelledi. Yani Kozinoğlu'nu göz göre göre ölüme terk etti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı ve zehirlenme iddiası soruşturmanın ardından kesinleşecek. Bir şey söyleyecek.

0: Ve Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde milyonlarca liralık açık olduğu tespiti var. Örneğin gönderilen paralara karşılık malzeme alımı yapılmamış. Daha da acısı, deprem zamanı toplanan çadır, yatak, ısıtıcı gibi acil durum malzemeleri de Ahbap'ın İzmir'deki deposunda çürümeye terk edilmiş.
1: Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
2: Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar depremzedelere yardım için hazırlanmıştı. Ama Ahbap'a giden ürünler depoda çürümeye bırakıldı.
3: Çünkü Ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
2: Ahbap soruşturmasının 5. dalgasında yeni tespitler ortaya çıktı. 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
4: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
2: Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yapıldı. Yeni bilirkişi raporunda Ahbap'ın 6 Şubat depreminden sonra 11 ayda toplam 4,3 milyar lira topladığı, bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, hatta 500 milyon liranın tek seferde bankadan alındığı belirlendi.
3: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
2: Banka hareketlerinde transfer edilen 2 milyar liranın karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı. Yardımlar üzerinden şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi.
3: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
2: Ahbap'ın İzmit'teki deposunda ise çürümeye bırakılan birçok deprem yardımı ele geçirildi. 895 çadır, 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu, soba, kedi evi, ısıtıcı, tekerlekli sandalye, beyaz eşya bulundu.
3: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: CHP ve Yeni Parti arasındaki koltuk kavgası belediyelere de sıçradı. CHP yönetimi İBB Başkan Vekili olan Nuri Aslan'ı yakın markajı almıştı. Aslan'ın ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP'ye kapıları kapadığı öne sürüldü. Yeni Parti ise Kasım ayında kurultaya hazırlanırken Özgür Özel'in A takımı için Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri gözüne kestirdiği konuşuluyor. İşte muhalefet cephesindeki son yaşananlar ekranlarda.
6: Benim hırsızım iyidir diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
7: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
2: Yol arkadaşları rakip oldu. CHP ve Yeni Parti arasında kılıçlar bu kez belediye başkanları için çekildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı saflarına katmak isteyen CHP yönetimi İstanbul'da temaslarını hızlandırdı.
8: Nuri Bey ile Nuri Başkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle bir toplantımız var.
2: Ancak iddiaya göre o görüşme adres kriziyle başladı. Nuri Aslan'ın CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme talebini ben İl Başkanlığı'na gelmem diyerek geri çevirdiği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede istiyorsa orada görüşün talimatı vermesi üzerine görüşmenin adresi Saraçhane olarak değiştirildi. Aslan'ın o görüşmede ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP'ye kapıları kapadığı konuşuluyor.
9: Bir arkadaşım, bir dostum, bir yol arkadaşım Ekrem Bey'in fikirleriyle ya da dünyaya bakışıyla ya da içimizdeki insan sevgisi ortak.
2: Yeni partide de kurultay hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özel'in A takımı yavaş yavaş şekilleniyor. İddiaya göre listedeki en dikkat çekici isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Okan Konural. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleriyle bilinen Sencer Solakoğlu'nun da Özel'in MYK'sında yer alacağı söyleniyor.
10: Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı.
2: Kılıçdaroğlu'nun ise A takımına tartışma ve polemiklerden uzak durma talimatı verdiği konuşuluyor.
11: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bizim temel görevimiz sorunları saptamak ve onlara çözüm üretmek.
2: İBB davasına ise 76. günde tutuksuz yargılanan iş adamı Necmettin Şimşek'in itirafları damgasını vurdu. 2013 yılında Başakşehir'deki bir arsayı Kiptaş'tan kiralayıp kendi öz kaynaklarıyla okula dönüştürdüklerini anlatan Şimşek, 2019 yılında yönetim değişince haksız yollarla arsadan tahliye edildiklerini söyledi. Kriz çözülsün diye İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar verdiklerini, ancak ne gerekenin yapıldığını ne paranın iade edildiğini de sözlerine ekledi. İş adamı yatırımlarım heba edildi diyerek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. İBB'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Son olarak ihaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden olma suçlamasıyla 12 İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 6'sı tutuklandı.
0: Ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan feribot faciası. Acısı hala çok taze. Kazadan sonra denize atlayarak canını kurtaran Kaya ailesi bugün yaşadıkları can pazarını anlattı mikrofonlara. 14 kaybı arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları bir yandan umutlu bekleyişi sürdürürken diğer yandan da onların adını kullanarak toplamaya çalışan vicdansızlar var. Onlarla uğraşıyorlar.
2: Feribot faciasının üzerinden günler geçti, deniz bile duruldu ama ne yüreklerdeki acı dindi ne de yaşananların korkusu bitti.
12: Can pazarıydı. Hani nasıl anlatabilirim ki bunu?
13: 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
2: Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun batmasına şahit olanlar arasında Kaya ailesi de vardı. Anne, baba ve 3 çocuk 2 günlük tatilin ardından evlerine dönüyordu. Feribot limandan ayrıldıktan sonra şiddetli şekilde sarsılmaya başladı.
12: Hani durdur gemiyi, çok kişi söyledi zaten bunu. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler.
13: Gemiye atınca hiç hız kesmedi zaten kaptanımız.
2: Çok geçmeden feribot su almaya başladı.
14: Geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giydik. Can yeleğimizi giydiğimizde herkes zaten denize atlıyordu.
2: Onlar çocuklarına tutundular, hayatta kalmaya çalıştılar.
12: Yani kurtulamayanların çoğu zaten kilitli kaldılar, kapılar çok fazla kapandığı için.
2: 11 yaşındaki Fatma Ada'nın o anlarda yaşadıkları kabus gibiydi.
14: Denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. Gemi benim üstüme devrildi.
2: Genç kızın kaburgaları kırılmıştı.
12: Kırıkla 5 gün gezdi çocuk. Tedavisinde de yürümesine bile izin verilmiyor mesela çocuğun.
2: Cam pazarında 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
15: Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
2: Hayatını kaybedenlerden Şerif Özdemir'in cenazesi yine aynı kazada vefat eden eşi Hüseyin Özdemir'in kabrinin yanına defnedildi.
16: Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
2: Kayıplar arasında Hataylı kardeşler Mustafa ve Mahmut Demir de var.
17: Kendinden önce aradı, çocuklarla oyuncaklarını gösterdi. Çocukları sevindirdi, gelemiyor.
2: Ama ailenin bekleyişini bile fırsata çevirmeye çalışanlar çıktı. Yakınları kardeşlerin adıyla sahte yardım ve IBAN paylaşımları yapıldığını söyledi.
18: İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanları iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
2: Kurtulanlar o günü unutmaya çalışıyor. Kayıpların aileleri ise sevdiklerinden gelecek bir habere tutunuyor.
0: Amerikan Başkanı Trump ise İran'a yönelik tehditlerini Hark Adası üzerinden sürdürüyor. Son olarak savaş uçaklarının Hark Adası'nı bombaladığını gösteren yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaştı. Güle güle Hark başlığını attı. Peki Hark Adası neden bu kadar önemli? İşte detaylar.
19: Bir kez daha Hark Adası'nı hedef gösterdi. Adanın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderiye güle güle Hark notunu düştü. ABD Başkanı Donald Trump haftalardır Tahran yönetimini Hark Adası'nı vurmakla tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta Hark Adası'nın füzelerle vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu paylaşmıştı. O videonun ardından iki ülke arasında kriz yine tavan yapmış, karşılıklı tehditler gelmişti.
20: ABD Başkanı Donald Trump defalarca İran'ı kara operasyonu ve Hürmüz Boğazı'ndaki bazı adaların işgaliyle tehdit etti. Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpek balıkları için iyi birer yem olacak.
19: Bu gelişmelerin ardından Trump benzer bir paylaşım

0: daha yaptı. Sosyal medya hesabında ABD savaş uçaklarının adayı bombaladığını gösteren yapay zeka videosunu yayınladı. Güle güle harp başlığını dağıtarak İran yönetimine net bir tehdit mesajı gönderdi. Peki Hark Adası neden önemli? Basra Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alan Hark Adası, İran'ın petrol sevkiyatının yaklaşık %90'ını sırtlayan hayati bir enerji terminali. Ülke ekonomisinin can damarı olan bu adanın olası bir çatışmada zarar görmesi, enerji piyasalarında ve petrol ticaretinde kriz riskini en üst seviyeye tırmandırıyor. Ayrıca adada milyonlarca varil ham petrol depolama kapasitesine sahip dev tank çiftlikleri bulunuyor. İran'ın ana sahalarından gelen boru hatları da Hark Adası'nda son buluyor. Bu yüzden ABD, Hark Adası'nın ele geçirildiği takdirde İran ekonomisinin ciddi bir darbe alacağını öngörüyor ve tehdit mesajlarını bu ada üzerinde şekillendiriyor.
1: Suudi Arabistan ve Almanya arasındaki temaslarda gözler bölgedeki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere çevrildi. Deniz yollarının güvenliği ve seyir-i sefer serbestisinin korunması için çağrı yapıldı. İki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde stratejik diyalog kurulması alınan kararlardan biri.
2: Suudi Arabistan ve Almanya Dışişleri Bakanları Berlin'de bir araya geldi. Gündemde bölgedeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve Hürmüz Boğazı vardı. Taraflar, uluslararası deniz yollarının güvenliği ve seyir-i sefer özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrine dönmesinin bölgesel istikrar ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürmesi açısından önemine dikkat çekildi.
3: Hürmüz Boğazı'nda olası bir misyona gelince son günlerde söylediklerim hala geçerli ve bugün de dün olduğundan daha bilgili değilim. Bir görev emri taslağı hazırlayabilmemiz için ön koşul gerçek koşullar konusunda netliğe sahip olmamızdır. Ve bu da benim sadece basın açıklamalarından değil, resmi kanallar aracılığıyla da ABD ve İran tarafından ortaya konan 14 maddeyi bilmek istememle başlar.
2: Görüşmenin bir diğer önemli başlığı Riyad-Berlin hattında yeni bir mekanizmanın kurulmasıydı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Alman mevkidaşı Wadephul, stratejik diyalog kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Amaç iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonu güçlendirmek. Bölgesel gerilimin gölgesinde gerçekleşen temaslarda diplomasi vurgusu da öne çıktı. Krizlerin çözümü ve barışçıl girişimlerin desteklenmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
3: Ve bence bu İran'ın diplomasiye bakış açısının en açık işareti. Komşularıyla konuşmaya inanmıyor. Komşularına baskı yapmaya çalışıyor. Ve kesin olarak söyleyebileceğim şey şu ki bu işe yaramayacak. Krallık baskıya boyun eğmeyecek.
1: Hürmüz'de gerilim tırmanırken Güney Kore'nin Boğaz'a askeri unsur gönderme ihtimali İran'da sert tepkiyle karşılandı. Tahran yönetimi, Hürmüz'deki herhangi bir operasyonel askeri varlığın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Güney Kore ise Amerika ve Japonya ile ortak tatbikata başladı.
0: Hürmüz'de gerilim tırmanırken Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Seul yönetimi Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğünün sağlanması için askeri ve askeri olmayan seçenekleri masaya yatırdı. Güney Kore'nin olası planında Hürmüz'e deniz karakol uçağı, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme unsuru gönderilmesi var. Özellikle P-8A Poseidon deniz karakol uçakları ve 11 bin tonluk ROK Soyang destek gemisi seçenekler arasında. Amaç doğrudan çatışmaya girmeden Hürmüz'deki deniz trafiğini gözlemlemek, lojistik destek sağlamak ve mayın tehdidini ortadan kaldırmak. Ancak Güney Kore'nin henüz kesinleşmiş bir kararı yok. Ve tam da bu kritik tablonun ortasında Güney Kore, ABD ve Japonya ile 5 günlük Özgürlük Kıyısı isimli ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikat Güney Kore'nin Jeju Adası çevresindeki uluslararası sularda gerçekleştiriliyor. Deniz, hava ve siber alanlarda ortak harekat kabiliyeti test ediliyor. Tahran'dansa Seul yönetimine sert bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Güney Kore'nin Hürmüz'deki herhangi bir operasyonel katılımının çok ciddi sonuçları olabileceğini

0: söyledi.
1: Namakul hast.
0: Hem Güney Kore hem de diğer ülkeler Amerika'nın bölgede sergileyeceği her türlü saldırgan ve müdahaleci eylemin açık bir askeri saldırganla ortaklık anlamına geleceğini biliyor. Bu durum yalnızca daha karmaşık bir hal alacak ve deniz yollarının güvenliğini kesinlikle artırmayacaktır.
2: İran, Hürmüz'e girecek yabancı bir askeri unsurun ABD'ye verilen destek olarak görüneceği konusunda uyarıda bulundu.
3: Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu kez kayıtta Sultan Nur Ulu'nun babasının ortaya attığı iddialara sultanın verdiği tepki var. Ama önce olayın başına dönelim. Daha önce ortaya çıkan bir ses kaydında Sultan Nur Ulu'nun babası kızının kendisine Güllü'yü biz attık dediğini öne sürmüştü. Şimdi ise sultanın babasının bu iddiasına verdiği tepki ortaya çıktı. Ekranlara taşıyalım.
4: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
5: Kız niye ağlıyorsun? Kız sultancım bir şey olmaz olmaz.
6: Yok tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de neden? Ben mi yaptım?
7: Önce babası hem kendi hem de Güllü'nün kızını suçladı. İkisinin de cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Şimdi ise Sultan Nur Ulu babasının iddiasına tepki gösterdi.
6: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
5: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım.
8: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
7: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı.
4: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
5: Abi gerçekten mi?
7: İşte bu konuşmayı yapan o akşam evde olan Sultan Nur Ulu'nun babasıydı. Arif Ulu'nun sözleri dosyayı daha da karıştırdı.
5: Kız niye ağlıyorsun? Kız sultancım bir şey olmaz olmaz.
6: Yok tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de neden? Ben mi yaptım?
5: Tuyan'dan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi.
8: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
9: Ses kaydının devamında sultanın arkadaşı eğer Arif Ulu yani sultanın babası böyle bir ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini de tek tek anlatıyor.
5: Kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz.
7: Dosyadaki bir başka kayıtta ise bu kez Tuğyan Ülkem Gülter'le eski nişanlısı Kervan'ın konuşması yer alıyor. Tuğyan eski nişanlısına Sultan Nur Ulu'nun babasının kendisini arayıp aramadığını soruyor.
10: Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?
11: İki gün önce aradı, üç gün önce.
10: Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuk. Kervan bu bizim için önemli, iyi misin?
11: Ben bu konulara girmiyorum Tuğ.
7: Ancak Kervan Eminoğlu'nun sözleri konuşmanın seyrini değiştiriyor. Mahkeme ise 1 Ekim'de başlayacak.
12: Yine de sana söyleyeceğim, saat 4.30 seni arayacağım. Çıktın çıktın, çıkmadın ben gerçek şeyleri anlatacağım.
3: 2022 yılıydı. 17 yaşındaki Dilara sosyal medyada farkında olmadan celladıyla tanıştı ve o cani genç kızı öldürdü. Hayatını kaybeden Dilara'nın Amerikalı annesi Meta şirketine çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunarak dava açtı ve o dava evladını kaybeden annenin zaferiyle sonuçlandı.
13: We need accountability. Anna Lee was 18 years old.
14: Emmy didn't want to die.
15: My son was killed.
7: Sanal dünyanın karanlık eksenine kapıldığı katiliyle günlerce yazıştı.
16: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
7: Sosyal medyadan tanıştığı o yabancı ilk buluşmada Dilara'nın canını aldı.
17: Koku o güneyden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
7: Juliana Arnold 2022 yılında 17 yaşındaki kızını toprağa veren acılı bir anne.
17: Koku hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi.
7: A Haber dış haberler editörü Farah Uçucu'nun ulaştığı o anne kızının Instagram yoluyla nasıl ölüme gittiğini anlattı.
17: Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı

0: gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi.
1: Babası Türk, annesi Amerikalı olan Coco Dilara Konar, o gün başına geleceklerden habersiz dışarı çıktı ve bir daha da dönmedi. Amerikalı anne kızını ölüme götüren sürecin baş kahramanı olarak gördüğü Meta şirketine dava açtı ve mücadelesi tüm dünyaya ilham oldu.
2: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
3: Like that's so scary for all parents because they don't.
4: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor.
0: Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor.
2: And have access to your children.
1: Platformların çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunan acılı anne, aynı karanlığın kurbanı olan bütün çocuklar için savaştı ve Meta'ya karşı açtığı davayı kazandı.
0: Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi.
1: Parents Rise topluluğunu kurarak yıllardır aynı uğurda savaşan Amerikalı anne, Türkiye'deki ebeveynleri platformların güvensizliği konusunda uyardı.
2: You should be scared.
0: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
5: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
6: Çimlik köprünün altından gitti. 11'i atladı lan.
1: Edirne'de tarihi köprüden Meriç Nehri'ne düşen adamı tekne turu yapan gruptakiler fark etti.
6: Evet, köprünün altından geçtik.
1: Teknedekiler yardım çağırdı. Kurtarma ekibini beklerken de can yeleği atarak suyun üzerinde kalmasını sağladı.
7: Yeleği giy abi, yeleği giy.
8: Kafaya geçiyor.
7: Geliyor botta, geliyor arkadaş.
6: Dengeyi kurduk, hareket etmeyin.
1: Ekip dakikalar içinde oradaydı. Botta karaya çıkarılan adam hemen hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da bir kadının erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildiğini gören genç, araya girip şiddeti sonlandırmak istediği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Genç hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Yalova yolunda kural ihlali kazaya yol açtı. Seyir halindeki motosikletle aniden yola çıkan cip çarpıştı. Asfalta savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Aydın'da besi çiftliğinden kaçan dana firar girişimi sırasında bir evin çatısına düştü. Tavan delindi, talihsiz hayvanın yarısı içeride yarısı dışarıda kaldı. İtfaiye onu sıkıştığı yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
9: Gel bir ip yok.
6: İp var, gel oğlum buraya.
9: Gel. Hayır, sen git.
1: Burası da İzmir Gazi Emir. Otomobiliyle drift atan sürücüye 146 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
5: Sırada dünyadan haber turumuz var.
1: Kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Çok sayıda araca çarptı. Ekipler soğutma çalışmaları sona erdiğinde 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Bosna kasabı Mladic'in ölümü sonrası askeri tören bile eleştirilerin hedefi oldu. Ancak tribünler sınırları zorladı. Partizan ve Kızıl Yıldız taraftarı ilk kez birleşti. Soykırımdan müebbet yiyen isim için tezahürat yaptı. Tepkiler katlandı. Endonezya'da yanardağ bir kez daha patladı. Küller Jakarta'ya ulaştı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. (Gülüyor) Adrenalin koşusu bu kez ölümle bitti. Boğalardan kaçmak isteyen bir kadın boynuz darbelerinin hedefi oldu. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

0: Çenesi ve iki dişi kırıldı. Saldırgan sporcuysa ömür boyu men cezası alabilir.
1: Yargıtay 10 günden kısa süre yıllık izin kullanan işçinin haklı fesih talebini işçinin rızasıyla izin kullandığı gerekçesiyle reddetti. Karar yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor.
2: Bence kovulmamalıydı. Tarafsız bir şekilde değerlendirilmeye alınmalı diye düşünüyorum.
3: Tazminat önemli bir şey. Bu hakkı olan bir şey. Onun sonuna kadar ben arkasındayım kovulan kişinin. Tazminat ayrı bir haktır. Kovan kişinin o tazminatı yok etmesinin bir manası yok.
4: Balıkesir'de varcı amiriyle tartışan işçi eline aldığı sert cisimle amirinin başına vurdu. Olayın ardından işveren işçiyi tazminatsız şekilde kovdu.
5: Artık onu çalışanın bilmesi gerekir. Yani tazminatsız kovulmanın belli koşulları var.
6: Ancak işçi kavgayı kendisinin başlatmadığını savunarak kıdem ve ihbar tazminatı için mahkemenin yolunu tuttu. Yerel mahkeme kavgayı kimin başlattığının belirlenemediği gerekçesiyle işçiyi haklı buldu. Dosya istinafa taşındı.
7: Zaten öyle bir sıkıntı olduğunda herkes yani medeni bir şekilde ayrılır.
6: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi işçinin fiili saldırısını sataşma kapsamında değerlendirdi ve işverenin fesih işlemini haklı buldu. Son sözü ise Yargıtay söyledi.
1: Adana halinde senenin en bereketli günleri yaşanıyor. Çukurova'da hasat sezonunun bereketli geçmesi fiyatlara da yansıdı. Peki hangi sebze ve meyve ne kadara satılıyor? İşte ayrıntılar.
8: Verimli hasat hal fiyatlarına da yansıdı.
9: Geçen seneye göre daha çok ucuz. Yani geçen seneden yarı fiyatına malzemeleri alabilirler.
8: Domatesten kavun ve karpuza, patatesten şeftaliye. Bu halde deyim yerinde ise yok yok.
10: Adana'da Yüreğir halinde şu anda sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Zira bir taraftan sonbaharın meyve ve sebzeleri, bir taraftan da yaz mevsiminin meyve ve sebzeleri. Şu anda hepsi de kasa kasa hallerde satışa sunulmuş durumda. Sevmişim vermiyorlar,
9: sabredemem. Şu an bu dolmalı kabağın fiyatı halde 20 TL. Patlıcan 15 TL. Yani tam vatandaşın kışlık yapacağı mevsim.
8: Anadolu topraklarında yetişen çeşit çeşit meyve ve sebzeler hallerde yerini aldı. Bereketli geçen hasat sezonuyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı.
10: Hallerde şu sıralarda en fazla satılan sebzenin başında domates geliyor. Çünkü konserve zamanı başladı. Bir taraftan sofralık, bir taraftan da konservelik domatesler bol bol tüketiliyor. Şu anda hallerde domatesin fiyatı ise 12 liradan başlıyor, 14 liraya kadar yükseliyor.
9: Domates de şimdi konservelik zamanı. Domates de fiyatı ucuz. Domates şu an hallerde 12 lira ile 14 lira arasında. Nektarin 25 lira, şeftali 25 lira, elma 30 lira, salatalık 15 TL, ondan sonra patlıcan 15 TL. Yani en ucuzluk dönemi bu dönem.
8: Vatandaşın aradığı her şeyi kolaylıkla bulabildiği halde günün büyük bölümünde hareketlilik var.
1: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek mutlu akşamlar.
11: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla

0: Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olarak belirlendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
6: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
7: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
8: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
7: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
5: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğumu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
9: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
10: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
11: Sen gece sultanla beraber miydin?
7: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkarttım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanda tamamlar.
2: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Kılıç'ın yaşadığı sitede güvenlik kameraları bulunduğu, giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı kaydedildi. Dairenin çelik kapısındaysa herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Rapora göre salondaki ahşap sehpa üzerindeki metal kutuda ve kitaplık önündeki valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu madde bulundu. Kılıç'ı evde ölü bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesi de dosyaya girdi. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Esmergül, Kılıç'ın olaydan 2 gün önce kendisini arayarak sağlık sorunları nedeniyle setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini anlattı.
14: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
13: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
14: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
13: Esmergül,

0: Emniyetteki ifadesinde Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyledi. Ancak savcılıktaki ifadesinde Kılıç'ın uyuşturucu kullandığını belirtti. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Bina güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kılıç'ın eve geldiği, duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü. Asansör gelmeyince merdivene yönelen Kılıç'ın bu görüntüleri olay öncesine ait son kareleri oldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Verimli hasat hal fiyatlarına da yansıdı.
3: Geçen seneye göre daha çok ucuz. Yani geçen seneden yarı fiyatına malzemeleri alabilirler.
2: Domatesten kavun ve karpuza, patatesten şeftaliye. Bu halde deyim yerindeyse yok yok.
4: Adana'da Yüreğir halinde şu anda sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Zira bir taraftan sonbaharın meyve ve sebzeleri, bir taraftan da yaz mevsiminin meyve ve sebzeleri. Şu anda hepsi de kasa kasa hallerde satışa sunulmuş durumda.
3: Şu an bu dolmalı kabağın fiyatı halde 20 TL. Patlıcan 15 TL. Yani tam vatandaşın kışlık yapacağı mevsim.
2: Anadolu topraklarında yetişen çeşit çeşit meyve ve sebzeler hallerde yerini aldı. Bereketli geçen hasat sezonuyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı.
4: Hallerde şu sıralarda en fazla satılan sebzenin başında domates geliyor. Çünkü konserve zamanı başladı. Bir taraftan sofralık, bir taraftan da konservelik domatesler bol bol tüketiliyor. Şu anda hallerde domatesin fiyatı ise 12 liradan başlıyor, 14 liraya kadar yükseliyor.
3: Domates de şimdi konservelik zamanı. Domates de fiyatı ucuz. Domates şu an hallerde 12 lira ile 14 lira arasında. Nektarin 25 lira, şeftali 25 lira, elma 30 lira, salatalık 15 TL, ondan sonra patlıcan 15 TL. Yani en ucuzluk dönemi bu dönem.
2: Vatandaşın aradığı her şeyi kolaylıkla bulabildiği halde günün büyük bölümünde hareketlilik var.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Boşanma, kira ve tahliye dava sonuçlarının kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Süresiz nafaka ile ilgili takvimi paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-27 adli yıl açılış programına katıldı. Bakan Gürlek, gençleri olumsuz etkileyen tutumlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.
5: Toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
2: İç cephe vurgusu da yaptı Bakan Gürlek.
5: İç cephesi zayıf bir toplum her zaman yok olmaya mahkum olur.
2: Adalet Bakanı FETÖ ve FETÖ-vari yapılardan kaynaklı ülkenin zor dönemlerden geçtiğini hatırlattı. Yargı sisteminin yeniden inşa edildiğini aktardı.
5: Ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Junta ve darbe dönemlerinde hukuk ve yargının adeta milletimiz aleyhine işletildiğini, FETÖ gibi yapıların uluslararası güç odaklarının da desteğiyle milli güvenliğimizi hedef aldığını, hukuk kurumlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlama yönelik süreçlerin aracı haline getirmeye çalıştığını maalesef gördük. FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz.
2: Bakan Gürlek ayrıca güçlü Türkiye hedefinde sivil anayasanın şart olduğunu belirtti.
5: Güçlü Türkiye hedefimizin ulaşmanın güçlü bir hukuk düzeninden geçtiği konusudur. Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bu akşam programa Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ayrıntıları konuşacağız. Kozinoğlu Silivri cezaevinde 12 Kasım 2011'de öğleden sonra saat 1'de yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası duştan çıktıktan sonra kahvesini içerken fenalaştı. 18.08'de koğuştaki acil çağrı butonuna basıldı. Saat 18.18'de gardiyanlar koğuşa geldi. Acil sağlık ekibinin Silivri merkezde yemekte olduğu ortaya çıktı. Ekipler müdahale için 30 dakika sonra geldi. O sırada bilinci açık olan Kozinoğlu gardiyanlarla sohbet etti. Evet, bu ayrıntılar ortaya çıktı. Mahmut Övür, 15 yıl sonra bu dosya niye açıldı, ne oldu?
1: Niye, ne oldu? Ya herhalde şöyle bir şey devlet düşünüyor ya da işte şu andaki siyasi iktidar düşünüyor. Geçmişte yarım bırakılan, hakikaten bu ülkede leke olarak kalan, bu ülkenin ayağına prang olmuş meseleler vardı. Aslında biraz daha geriye gitmek lazım da Vurmumculara, Muammer Aksoylara gitmek lazım. Oraya nasıl gideriz? Oraya gidilir mi? Tam gidilmesi gerekir. Ama en azından bu yakın tarihle ilgili böyle kafalarda soru işareti yaratan böyle Kaşif Kozinoğlu gibi, Hablemitoğlu gibi, o da 2000'ler tabii.
0: Evet.
1: Bu meselelerin üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü niye? Devlet hakikaten temizlenmesi gerekiyor. Türkiye yeni bir sürecin eşiğinde, yeni bir toplumsal mutabakat sözleşme yapıyor. Bu hem sosyolojik kesimlerle hem siyasi kesimlerle Türkiye bir, ben onu şey diye yorumluyorum. AK Parti başından beri yani vesayeti devreden çıkardığı darbeleri durduruyor. Ama bu konsensusu sağlamakta bir başarı sağlayamadık. Hı hı. Ne demek bu? Türkiye'nin çok temel siyasi akımları var. CHP, Demokrat Parti, CHP, Adalet Parti, CHP, Anavatan veyahut da CHP, AK Parti. Bu ikisi arasında, ana aks ikisi arasında bir siyasi normalleşme sağlanamadı. CHP her defasında bir bahane buldu, mevcut iktidar karşısında pozisyon aldı. Doğru veya yanlış diye düşünmeden, sırf o iktidar karşıtlığı üzerinden, sırf Adnan Menderes karşıtlığı, Özal karşıtlığı, Demirel karşıtlığı veyahut da Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir süreç gelişti. Bunun değiştiği bir sürecin içinden geçiyoruz. Ben buna normalleşme diyorum. Yani Türkiye'de taşlar yerine oturuyor. Hı hı. Yani öyle anormal bir yerden geliyoruz ki, yani ne siyaset tam siyasettir, ne ekonomi tam ekonomidir, ne toplumsal yaşamımızda ortak bir zemin oluşturabildik. Bütün bunların alt üst olduğu, değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Özellikle de 15 Temmuz bunun önünü açtı. Hı hı. Şimdi önünü açarken de geriye dönüp zaman zaman ya biz nerede eksik bıraktık, nelerin sorgulanmadı, mesela böyle bir olayda Türkiye niye üzerine düşeni yapamadı diye bakmamız gerekiyor. Bence bu açıdan da bu olay kilit bir olaydır. Niye? Ya o dönemin mitini ele geçirmeye çalışan bir FETÖ yapısı vardı. Şimdi belki biraz sonra arkadaşlar da konuşacaklar. Şimdi bütün işin getirip şey yapıyoruz, FETÖ'ye bağlıyoruz. Tamam, doğru. FETÖ özellikle 2008'den sonra, 2007'den sonra ya da 2006'larda biliyoruz. Hrant Dink olayı, Malatya zirve cinayeti, bütün bunları da biliyoruz. Oradan neler döndüğünü az çok şimdi ortaya çıkıyor. O dönem belki çok fark etmedik ne olup bittiğini.
0: Evet.
1: Şimdi bu FETÖ aslında bir rol değişimiydi. Yani geçmişte Gladio vardı bu ülkede, darbe yapan, bu ülkede faili meçhul cinayetleri körükleyen, sağ sol çatışmasını 70'lerde yaşadığımız süreçleri kışkırtan bir Gladio yapısı vardı. Niye? Bu ülkeyi zayıf tutmaya çalışan bir küresel akıl vardı. Bunun bir ayağı Amerika'ydı. ABD emperyalizmiydi. Bir ayağı İsrail Siyonizmiydi. Bir ayağı da Almanya'ydı. Yani bugün Almanya'nın buradaki etkisini özellikle mesela Hablemitoğlu olsun, daha sonraki süreçler olsun görülüyor. Yani Almanya'yı sessiz sedasız gibi duruyor ama Türkiye'de çok ciddi bir lobi gücü olan bir Almanya'dan bahsediyor.
0: Evet.
1: Yani

0: geçmişten beri var da bu son dönemlerde çok arttı. Şimdi bütün bunlarla kendi ayaklarında durmaya çalışan, kendisi olmaya çalışan bir Türkiye'den söz ediyoruz. İşte belki Başkan Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırdığı, bırakın yatırımları, işte darbeleri geriletmesin, kendisine güveni sağlamaya çalıştı. Yani kendisi olmaya çalışan bir Türkiye. Şimdi bu hesaplaşmayı yapmamız gerekiyor. Nedir bu hesaplaşma? Ya bu ülkede pis işler yapan, kirli işler yapan, siyasetin mecrasından çıkartan, toplumsal gerilimi derinleştiren, şimdi mesela teröristi Türkiye üzerinden bir süreç yaşıyoruz değil mi? PKK, Türkiye silah bırakıyor falan. Birileri yine devreye giriyor. Kim giriyor? İsrail giriyor. Nereden giriyor? Yine Kürtler içerisinden birilerini devşirerek giriyor, girmeye çalışıyor. İşte Alevi vatandaşlarımız üzerinden başka bir pozisyon yaratıyor.
1: Kimileri onları kışkırtıyor.
0: Bunların bütün bu olaylar, bu Kaşif Kozun oğlu ölümü ya da işte Ergenekon'un mecrasından çıkması, Balyoz'un darbecilik merkezinden çıkıp başka bir hesaplamaya dönüşmesi aslında bu küresel aklın Türkiye versiyonlarıdır. Hı hı. Bununla hesaplaşmamız gerekiyor. Yani eninde sonunda Türkiye burayla hesaplaşırsa olup bitenleri anlamakta daha kolay olacak. Birbirimizi anlamakta kolay olacaktır diye bir başlangıç yapayım.
1: Tamam. Sözü bu da önemli adımlarından birisiydi Kozinoğlu cinayeti. Mete Sohtoğlu da bizimle. Evet. Mete, Kaşık Kozanoğlu'nun önemi nedir? Kimdir Kaşık Kozanoğlu? Nasıl? Yani ne açıdan Türkiye'de? Mahmut abi çok güzel o çerçeveyi çizdi. Hı-hı. Kimdir diyelim?
2: Yani, tabii ki özel eğitimli, özel harekat eğitimi almış. İstihbarat dünyasının, hatta yakın Türkiye tarihine ilgi duyan insanların çok iyi bildiği isimlerden bir tanesi. Özellikle Orta Asya'daki faaliyetleriyle 90'lı yıllarda Türkiye'nin geçmişine merak salan birçok kişinin bunları araştırırken karşısına çıkan önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat bu meselede diğer meseleler gibi FETÖ iziyle karartılmaya çalışıldı. Burada tabii o dönem medyada hakim olan dile baktığımız zaman gerçekten vatansever isimlerin o dönem belli medya grupları ya da gazeteci yazarlar tarafından hain gösterildiği, ama 2000'li yılların yapraklarını yeni karıştırmaya başladığımız zaman birçok insanın gösterildiği gibi olmadığını yeni yeni, hatta bazılarının vefat ettikten sonra çıkan araştırmalarla, belgelerle ortaya çıktığını görüyoruz. Burada Melih Bey, ben Mahmut abiden biraz daha farklı bir pencereden bakacağım. Çünkü bu bahsettiğimiz dava dosyaları, sizin işaret ettiğiniz dosyalar aslında Türkiye'de son dönemde rafta kalmış ya da takipsizlik verilmiş birçok davanın gündeme gelmesi bir siyasi bakıştan ziyade birçok dinamiği aslında burada seslendirmemi gerektiriyor. Bir tanesi bir cezasızlıkla mücadele. Toplumda özellikle sosyal medyada çok belli kesimlerde hakim olan cezasızlık hakim algısı. Hayır, böyle olmuyor. Raftan çıkartılıp her şey suçlusu tekrar araştırılarak bulunuyor. İkincisi, burada ceza mahkemeleri usulü kanununda yapılan 3 aylık süre içerisinde süre bitimine yakın yeni bir başvuru olduğu takdirde dosya tekrar açılıyor. Adli açıdan da buna imkan tanındı. Üçüncüsü, burada hepimizin gözden kaçırdığı, artık geçmişte yaşanan hangi adli vaka olursa olsun günümüz teknolojisiyle DNA biliminde yaşanan yeni teknolojiler, emniyetin, istihbaratın, devlet kurumlarının yüksek teknoloji kullanımıyla beraber eski defterleri açıp 2026 penceresinden tekrar adli bakımdan emniyet ya da istihbarat tekrar yorumlayabiliyor. Hı hı. Bu hayli kıymetli ve önemli. Bir de burada gene yargı ayağında özel soruşturma birimlerinin ve ihtisas alanlarındaki savcıların görevlendirilmesi, bu davaların sadece rahmetli merhum Kaşık Kozinoğlu değil, sizin de bahsettiğiniz, hatta bizzat da hep beraber yaşadığımız 90'lı yılların, özellikle 93 yılındaki o karanlık dönemin 2026-2027 yılında tekrar aydınlatılması için günümüz teknolojisinin kullanımı hayli kıymetli olacak. Bunların arka arkaya gelmesi de açık söylemek gerekirse, dediğim gibi suçluların cezasız kalmayacağı, aradan 10, 15, 20, 30 yıl geçmesine rağmen adaletin mahkemeleri önüne çıkartılabilmesi de hayli kıymetli. İzleyicilerimiz tabii arka arkaya bu dava dosyaları gelince birden ne oluyor, arka arkaya bu davalar geliyor dediği şeyler, mesele şu: yüksek teknoloji kullanımıyla beraber biz geçmişteki davaları artık adli olarak yeniden yorumlanabiliyor, görebiliyoruz, deliller yeniden incelenebiliyor. DNA örnekleri 2026'da örneğin Fethi Kabir kararı alındığı zaman 2026 penceresinden farklı bir takım bilimsel deneylerle, ya da örneklerle yorumlanıp sonuca da gidilebiliyor. Teknolojinin aslında işimize yarayan tarafı bu.
1: Bu kez farkı nedir diyenlere sen bunları söylüyorsun. Evet. Çünkü Özal davası mesela. Evet. Sürekli işte bir 10 yılda bir gündeme geliyor.
2: Isıtılır.
1: 10 yılda bir gündeme geliyor. Aydınlatılacak deniliyor, şey deniliyor ama bu teknolojideki ilerlemeler sen fayda sağlar diyorsun.
0: Şunu ekleyeyim.
1: Buyurun abi.
0: Tabii ki bu adaletin eksikliği, adaletin güven az olmasının mutlaka bu süreçlerde etkisi var. Ama Türkiye'nin çok yüzleşmesi gereken temel problem bu tür davalarla yüzleşmek. Bu başka bir siyasi açılım yapacaktır. Yani işte diyeyim mi, Uğur Mumcu'yu sözmeye kalktığınızda şunu göreceksiniz. Yani laik, anti-laik çatışması niye oluyor? Değil mi? Ertesi gün Bedri Baykam çıkıp İran konsolosluğunun önünde katil İslam şeriatlarına derse ne diyorsun, bir acelenle bir dur bakalım.
1: Bir süre insan içeride yattım.
0: Şimdi onu dememiz lazım. Onu demek için de bu davaları... Bu davaların kim işlettiği, niye işlettiği doğru analiz etmemiz lazım. Hepimiz az çok yanından, ucundan, kulağından yakalıyoruz ama gerçek fotoğrafı göremiyoruz. Gerçek fotoğraf da çıkar mı? O da çok zor.
1: Fail beğenilmiyor. Hrant Dink olayında katil devlet diye slogan atıldı. Hrant'ın arkadaşları çıktılar. Sonra başka katil olduğu anlaşıldı. Katili beğenmediler. Yani bu sefer dediler Uğur Hocam hakikaten öyle.
0: Evet, doğru.
1: Uğur Özgöker de bizimle. Ya dediler FETÖ ile ilişkilendirildi. İşte mümkün değil dediler adamlar. Bakıyorum hala Hrant'ın anmalarında 19 Ocak'ta bu ortaya çıkan gerçeklerle ilgili kimse ağzına bir şey almıyor. Siz Kaşif Kozanoğlu'nu nasıl tanıyorsunuz? Şimdi, önemi nedir?
0: Çok tanıyorum. Şey yapayım. Mete Bey doğru bir şey söyledi. Dedi ki teknoloji ilerlediği için bunu ama sadece o değil. Eski teknolojiyle de DNA'lar buluyor. Yani Kıbrıs'ta 64'te Rumların katlettikleri sonradan kemikleri bulunacağız. Bütün şu anda kim olduğunu bulup defnedebiliyoruz daha önce de. Asıl olan şu. Siyasi irade. Yani Sayın Akın Gürley'in birkaç ay önce Adalet Bakanı olmasından sonra bir siyasi irade bütün faili meçhulleri ortaya çıkartıyor. Sadece teknoloji değil, irade var. Bakın 1994'te İtalya'da ne oldu? O soğuk savaş bitmişti falan filan. Bir temiz eller operasyonu. Bir savcı çıktı, adını unuttum şimdi. Türkiye'ye falan da getirdiler.
1: İşte şimdi o savcının adı neydi?
0: Pietro. Öyle hem Pietro'ya, Türkiye'ye falan da geldi. İşte o savcı bence Türkiye için Akın Gürlek. Yani temize, bu bir irade meselesi önce. Bunu yapmak için bu faili meçhulları bulmak istiyoruz. Niye bulunamıyordu? Çünkü o FETÖ denen hain teşebbüs CIA organizasyonu Gregorian asıllı bir liderin, yani bir papazın gömdüğü, defnettiği imam şeyle title'lı bir adam bunu yaptı ve bütün emniyete %75 emniyeti kanserli uğur gibi tutmuştu. Adalet merkezi, hakimler, savcılar çoğu yurt dışında şimdi, bir kısmı da hapiste ve üniversite ve askeriyeye sızmışlar. Dolayısıyla faili meçhulleri bulacak olanlar da onlar, polis bulacak. Bulmuyor özellikle. Bakın burada da öyle şey yapıyor. Gardiyan müziği açıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra yargılayacak olanlar gene onlarda. Şimdi ne oldu? Bu iş bitti. Şimdi Kozanoğlu olayına gelirse, biliyorsunuz 90'lı yıllarda komünizm çöktükten sonra Orta Asya'da Türkistan coğrafyasında 5 Türk devleti, 2 de Türk Oman'da, yani Moğolistan ve Tacikistan Türk dilinde, Türkiye yakın devlet, 5 tane de Türk devleti bağımsız oldu. Ve bir arkada da bu CIA destekli FETÖ okullar, yüzlerce okul açmaya başladı. Rahmetli Kozanoğlu MIT'in Orta Asya sorumlusuydu ve bunlarla ilgili raporları gönderiyordu. Yani bunun işte CIA, Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı. O zamanlar basında, hatırlayın basını, ya ne güzel işte Türkçe okutuyor, bilmem ne okutuyor falan diye böyle güzelleme yapıyorlardı FETÖ'ye. Değil mi abi? Hatır basında. Ha.
1: Herkes gidiyordu. Onun Türkçe olimpiyatlarına gitmeyen yok hocam.
0: Evet işte. Halbuki Kozanoğlu bunları şey yaptı. Ya bakın bunlar yaptığı doğru değil. Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı, CIA orgu falan diye raporlar. Tabii raporlar Ankara'ya geliyor. Ankara'dakiler de FETÖ'cü. Onlar görüyorlar diyorlar. Dolayısıyla adamı çağırdılar. Adam kendisi geldi, tıpış tıpış geldi dediler. Seni sorgulayacağız. Kendi geldi. Tam daha davaya çıkmadan da kahvesini koyup zehirlediler. Çünkü FETÖ'nün bütün Orta Asya'daki şeylerini açıklayacaktı. Bugün o CIA'nin kurduttuğu okulların bir kısmı kapan, bir kısmında Maarif Vakfı'na devredildi. Bir kısmını hala devretmediler. Hala kapatmadılar da, duruyor da.
3: Afrika'da falan.
0: Var hala. Var. Dolayısıyla Kozanoğlu muazzam vazifeler yaptı. Allah rahmet eylesin, devlete çok önemli vazifeler yaptı. Çok vatansever bir adamdı. İşte vatanseverliğinin şeyini gördü maalesef.
1: Evet, Bülent Erendaş da bizimle. Bülent abi, 2010 yılında Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir sıfatıyla Asya bölgesine atanıyor. Sonra cezaevine giriyor.
3: MIT'te operasyonlar daire başkanıydı kendisi. neden görevlendirildi? Bu çok önemli. 2010 yılının özelliği var

0: FETÖ ile ilgili olduğu için FETÖ ile beraber 2011 yılında Afganistan'da görevliydi. Özbekistan'da ve Kırgızistan'da ve Asya'da CIA'in FETÖ ile bağlantılarını ortaya çıkarıyor. Notlar gelmeye başlamıştı Sayın Hakan Fidan'a. Hakan Fidan'a gelen notlar vardı. Ve zaten o notlar geldikten sonra 2012'de FETÖ, Hakan Fidan hapse atmak için operasyon yaptı. Bakın çok birbirine üst üste geliyor bunlar.
1: Evet.
0: Kaşif Kozunoğlu'nun en büyük özelliklerinden birisi, oradan bir Ergenekon davasını alet ettiler FETÖ. O Türkiye'ye bir bahaneyle çağrıldı, ifade versin diye. Kendi isteğiyle geldi. Tutuklayan da Zekeriya Öz'dür.
1: Dönemin savcısı.
0: Savcı tabii, bunlara planlı. Şimdi
1: nerede Zekeriya Öz?
2: Almanya'da. Almanya. Hala vermiyor Almanya.
1: Vermiyor.
0: Şimdi
2: bu kadar klasör tabii verildi hakkında, vermiyor hala. Hani şimdi, demokrasiydin sen?
0: Almanya'nın özelliği var. Almanya'da hep yıllarca yazdık. Yazmaya da devam ediyoruz. Dünyada Türkiye'deki etnik ve Türkiye'deki mezhebi olaylarda hep rol almışlardır. Alman BND. Zaten kuruluşu da Alman istihbarat örgütü CIA'ya geçerken Gehlen Teşkilatı olarak ajanların önemli kısmıyla beraber geçmiştir. Amerika ile iç içe çalışan bir organizasyon onlar. Yani burada Almanya dediğimiz zaman Amerika'yı yabana atmamamız lazım. İngilizler, MI6, Fransız, bunları da ve Mossad iç içedir bunlar. Hep değerlendirmek lazım. Şimdi ben küçük bir değerlendirme yaptıktan sonra bunu da detay vereceğim. Burada çok önemli bir olay var. 2011 yılında oluyor bu olay. Hapse geliyor. Mart'ta geliyor. Düşünebiliyor musunuz 2011'de? 7 ay sonra oradan böyle el yazmalarıyla veriyor. Kırgızistan'daki operasyonlarını dile getiriyor. Enver Altaylı var bu olayda, çok önemli.
1: Evet, bir Enver Altaylı
0: 2021 var. Yılında Enver Altaylı Ankara 16. Ağır Ceza'da yargılanırken bir mektubu orada ben gördüm. Bir sonra Mahmut'u burada yazdıktan
1: bunları.
0: Ne diyor biliyor musun? Bu adam diyor MİT müsteşarı olmayı düşünüyor. Kaşif Kozunoğlu için. Eğer gelirse yandınız diyor, mahvedecek. Bunu diyor yok edin diye mektup yazıyor FETÖ'ye. Ve onun üzerine zaten bu operasyonu FETÖ yapıyor. 2010, 2011, 2012 ve 2016'ya kadar devam bir zincir. Şimdi Türkiye'de bunlar neden oluyor? Türkiye'de FETÖ, Türkiye Devleti hep söylüyoruz. Yarına bıraktı fakat yanına bırakmıyor. Türkiye'nin istikrarsızlığı 27 Mayıs'tan başlayarak NATO darbeleriyle, Gladio hareketleriyle, 12 Mart muhtıraları, 12 Eylül darbeleri, 28 Şubatlar, hep bu olayların içinde değişik biçimlerde FETÖ devletin içine sızmış aparat ve Amerikan CIA ile beraber çalışma birlikte götürülüyor. Mesela burada biraz sonra konuşacağız. Uğur Mumcu rahmetlinin öldürülmesi de doğrudan doğru İran'ın üzerine bu organizasyonu atan bir mekanizmayı da kuran bu FETÖ'cüler. Orada da çok dikkatli bakarsak Uğur Mumcu FETÖ'nün arkasında CIA olduğunu ortaya çıkaran bir mekanizmadan dolayı öldürülüyor. Yine CIA var bu işin.
1: Vallahi Uğur Mumcu'yu da arkadaşıyım dedikleri o Cumhuriyet tabii çevresi falan faillerin üstünü örttü. Biz bunları şimdi söylediğimizde bize çok kızıyorlardı. Şeriatçıları öldürdü, İran yanlıları öldürdü.
0: Hep İran.
1: Bunun aksini söylediğimizde değil mi?
2: O en kolay şeydir.
1: Diyorlardı ki siz Uğur Mumcu'ya mı karşısınız? Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunmasını mı istemiyorsunuz? Hay Allah'ım, yani diyorum ya, fail, hoşlarına giden faili bulup çıkarıyorlar. O yüzden kamuoyunun da ne kadar inancı
2: var bilmiyorum.
1: Bu Hitler
2: tam değil. Yakıyorduk binayı, komünistler yaktı diyordu faşistleri. Yani
0: Hakan
2: şeydir,
0: Fidan mesela FETÖ İrancı diye biliyorsun çok suçladılar geldiği evet zaman. Bu İran üzerinden meşhur onların bir projesi vardı. Hep onu kullandılar. Onun içine koydular, paket yaptılar. O paketi. Şimdi Kaşif Kozunoğlu'nu Ergenekon'dan çekiyorlar geriye buraya. Ergenekon bağlantısı çok kritik o. 2010, 2011, 2012, ondan sonra devam ediyor bu. Rahmi, orada Cumhurbaşkanımızın hastane olayları hep zincir halinde. Devlet bunun arşivini biliyor, arşivini. Bugün Türkiye'de yapılan, Türkiye'yi istikrarsızlığa götüren emperyalizmin ayakları kırılıyor.
1: Evet.
0: 40-50 yıllık temizliği yapıyor Türk Devleti. Temiz toplum, şeffaf toplum, temiz adalet. Ondan bunlar bugünlerde gündeme geliyor. Bunlar hep bırakıldı. Bunların hep arkasında FETÖ'ler olduğunu, FETÖ'nün adamları olduğunu hep gördük. O nedenle bu yapılanlara çok önem vermek lazım. Türkiye'nin demokrasisini şeffaflaştıran, Türkiye'nin mesela Ekrem İmamoğlu'nun davası da bakın, bir CHP'nin, 100 yıllık CHP'nin başka bir mekanizmaya ele geçirilmesi. Bak bunların hepsi demokrasiyle ilgili. Doğrudan doğruya Akın Gürley'in göreve gelmesi, İstanbul'daki operasyonlar, Ankara'ya gelen Aykut Bey başsavcı, ki Ankara'ya geldikten sonra müthiş operasyonlar Ankara'da da başladı. Savcılar devletin 150 yıllık sıkıntılarını, tarihindeki istikrarsızlığın arkasındaki emperyalist oyunları çıkarıyorlar.
1: Çıkartıyorlar. Evet, şimdi bu firari gardiyan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sorumlu tutuluyor. 10 kişi gözaltında. Bu da firarda. Herhalde firari yakalanırsa davayla ilgili çok şey de aydınlanacak.
2: Ya onu ya Avrupa'da şey... temizlerler ki sırf konuşmasın. Öyle diye. Tabii.
1: Öldürebilirler diyorsunuz.
3: Ya olabilir şimdi... o. Yani bu meselede çok zaten net bir şekilde adamın kaçmasından belli. Gardiyan bir adam kaçıyor.
1: Suçlu.
3: Bu FETÖ'nün bir tezgahı olduğu çok açık.
0: Tabii.
3: Ama beni şunu da konuşmamız gerekiyor. Bak şöyle bir şey var şimdi. Bütün bu tarihsel süreçlerde bizim devletin içinde de ciddi bir yapılama vardı. Yani bizim MIT'imiz CIA ile çalışıyordu.
1: Tabii canım.
3: Oradan buraya geldi. Hiç kolay olmadı. Yani şunu görmesi gerekiyor. Şimdi diyorsun ya Cumhuriyet Gazetesi böyle tam. Bu akılsız şey sarsılması yaşıyoruz. Yani inanılmaz bir kirlenme yaşanıyor. Ya yani Onat Kutlar öldürülüyor. PKK'nın bombasıyla ölüyor. Cumhuriyet Gazetesi ve sol kesim say bambaşka bir şey söylüyor. Abisi isyan ediyor. Diyor ki ya bunu PKK öldürdü. Adam itiraf ediyor. Kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü iktidarı düşmanlaştırma üzerinden bir siyaset yapıyorlar.
1: Cüneyt Cenevoyan'ı ablası işte dedi işte öldürdüler diye adamcağız
4: aforoz ettiler, işsiz bıraktılar. Sinema eleştirmeni yedi kendisi. O sevdiği sinemadan da uzak tuttular. Dergilerden yazıları kesildi. O sol işte yapılanma. Her şeyden kestiler. Festivallere davet etmediler. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Son 5-10 yılında da yaşayan ölü haline getirdiler. Rahmetli Cüneyt Cebanoyan'ı.
3: Şimdi FETÖ bu işin sorumlusu. FETÖ hakikaten hepimizi aldattı. Yani 2009 Van Münih'ten sonra yüzü açığa çıkmaya başladı. Ama mesela ben şeyi hatırlıyorum. Hrant Dink cinayetini. Ya gittim Ankara'da bu istihbarat daire başkanı vardı. FETÖ'cü. Öyle bir algı oluşturdu ki bende. Konuştum. Bu cinayet nedir falan. Ya işin içine katmadıkları adam kalmamış.
1: Hakikaten aydınlatacaklar diye düşünüyoruz.
3: Ya inanılmaz tabii bir şey. Öyle tezgahçılar ki, öyle bağlantılar kurdular ki neredeyse İstanbul Emniyeti'nin bu işi yaptığını açık söylemeye başladılar. Böyle kirli bir yapı. Fakat bu kirli yapıyı üreten bir şey var. Bir yapı var.
1: Vardı.
3: O bizim 60'daki Ruzi Nazarlar'la birlikte, Fuat Doğular'la birlikte gelen bir gladyo yapılanması var.
1: O gün yani Samas'ta bugün fotoğraf çektiren yapı da onu besliyordu işte. Jandarmada tamam FETÖ yaptı diyorsun. Srant'ın katiliyle karakolda Türk bayrağı önünde fotoğraf çektiriyorsunuz şimdi.
3: Bunu görmemiz
1: yani
3: gerekiyor.
1: Bu da var.
3: Şimdi bu şeyi görmemiz lazım. Ya burada birileri bir oyun kuruyor. Evet. Bu ülkede tuzak kuruyor. Biz bunu görmemiz lazım. Bugün FETÖ bunun ismi. Ama dün gladyoydu. Gladyo'ya destek veren bizim MIT'in içinden özel hat veresinden isimler vardı. Ya rahmetli Özal'ın kendisini öldüren Afyon Dazkırlı bir adam. Bu ateş eden. Değil mi?
1: Kartal Demirağ.
3: Kartal Demirağ. Şimdi araştırıyor. Nereye geliyor bakın. Susun. Konuşmayın diyor.
1: Medya niye patronlarına kadar çıkıyordu.
0: Rahmetli Özal çözdü biliyorsun. Yani ben Ahmet Özal'la da konuştuğum zaman babasının çözdüğünü fakat üzerine gitmeyi istemediğini söylüyor.
3: Bir sürü şey söyleniyor işte.
0: Bu son olayda da mesela FETÖ'den bahsediyor. Zehirden bahsediyor. Oradaki verilen doktor
1: Ahmet Özal'da kusura bakmayın da çok kafa karıştırdı.
3: Çok gitti ya. O da başka
1: şeyler. Ben de defa röportaj yaptım. Bir değil iki değil. Onlar da çok kafa karıştırdılar. Yani o da bir şimdi bu ölen yakın işte ölenlerin yakınları da bu davalarla ilgili süreçte anlıyorum. Acılılar. Zor süreçlerde. Uğur Mumcu ailesi için de söz konusu aynı şey. Yani Gülder Hanım yıllar sonra bildiklerini anlattı.
3: Bu meselede niye geç kaldığımızı söylemek için söylüyorum. Kafalar öyle karıştırıldı ki öyle bir taraf sahip çıkmaya çalıştı, bir taraf karşı çıkmaya çalıştı. Mesela bu nedenle biz Ergenekon'un derin bir orduyu yıpratma operasyonu olduğunu da göremedik. Ben darbe operasyonu diye düşünüyorum.
1: Darbeciler de vardı Mahmut abi.
3: Tabii vardı şimdi.
1: Çetin Doğan kendisi şimdi, itiraf ediyor. Yakalanırsak harbi oyunu oynadık dedi.
3: Ama biz şunu yani kabul ediyoruz. Biz orada hata yaptık. O geniş operasyonu görmedik. Fakat diğer taraf şunu görmüyor. Orada bir darbeci yap olduğunu görmüyor.
1: Hala yani 2007'de muhtıra vermiş bir ordu da. Ben darbe niye şey yapmayayım ki? Yakın zamana kadar darbe geçmişiniz ortada. 2007'de muhtıra vermişsiniz. Bu da konuşulacak. Türkiye'de sanki darbeciler yok da yani FETÖ'nün var oluyor olması bunu göstermiyor.
2: Ama Melih Bey bütün darbelere bakın. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 hepsi Eylül bir şey. Hepsinin arkasında CIA var.
1: Var işte abi.
2: Yani
1: darbeciler hepsi başında. Darbe mi yok? 2007'de muhtıra verdiniz. Ondan sonrasında da hükümeti devirmeye çalışıyordunuz. Yani bu kadar net. Bununla ilgili bir şey var. FETÖ girer bu alanı genişletir bilmem ne haber. O ayrı bir konudur. Onu da zaten Mahmut Davut söylüyor ayrıntılarını.
3: FETÖ'nün önemli hedeflerinden biri MİT'in kendisiydi zaten.
1: Tabii.
3: Bey anlattı. Ya şimdi MİT'i ele geçirmek için işte Genelkurmay İstihbarat Dairesi, MİT bunları ele geçirmek için inanılmaz çaba harcadı. İşte Hakan Fidan'ın operasyon oydu. Kozinoğlu'nun katledilmesi oydu. Yani aslında adamlar bir operasyon yapıyorlar. Operasyon doğru yaparken direnen tek yapı vardı. Geçmişteki ulusalcı, millici neyse o MİT'in kendi içinde bir bütünlüğü vardı. O bütünlüğü yıkmaya çalıştılar. Kozinoğlu'nun öldürülmesi neden oydu.
1: Peki 15 Temmuz gerçekleşseydi, başarsaydı bu hainler, FETÖ darbesi mi diyecektiniz? Yurtta sulh, cihanda sulh konseyi diyor.
0: Onların adamları
1: yani mı? FETÖ mü diyecektiniz? Gene işte Atatürkçü subaylar bilmem ne diyecektik. Darbe gerçekleştirilemedi. Türk halkı tokadı bunlara vurduğu için biz diyoruz ki arkasında bunlar var. Gerçekleşmiş olsaydı hepsi böyle Atatürkçü subaylar gibi. Mahkemede öyle diyorlar hocam, bir tanesi FETÖ'cüyüz demiyor bu adamlar.
2: Hayır bakın, 14 Temmuz'da bir gece önce Henry Barkey Büyükada'da toplantı yapıyor. Henry Barkey kim? İstanbul doğumlu, Robert Kolej mezunu, CIA'nin üstünde.
1: Çok
2: Milli
1: artmış,
2: Güvenlik tabii. Kurulu'nun başkan yardımcısı, karısı CIA'de başkan yardımcısı.
0: Kızı, yani, kızı Ankara.
1: Yani tartışılmaz. Amerika var tabii bunların. Bütün darbeler.
2: Tamamen CIA operasyonu hepsi. İşte bu da CIA. Bu da
1: bir cümle alayım, konu geçeceğiz.
0: Çok önemli. 12 Eylül'den 3 gün önce Tahsin Şahinkaya Amerika'da darbe. Çevik bir. 28 Şubat'tan 3 gün önce Mossad. İsrail'de işte darbe. Ya bunları baktığımız zaman Amerika yapıyor ya. Bunların arkasında küresel bir hafıza, küresel çete var.
2: Yani neden FETÖ var? Bitse başka bir FETÖ bulunur.
1: Aynen
2: yani
1: öyle.
0: Türkiye'nin kontrol edilmesi lazım. Türkiye dünyanın kaderini bulunduran, ki bugünlerde kilit ülke olmamız dünyada nasıl dengeleri, jeopolitik tartışmaları ortaya getiriyor. İşte bu Türkiye'nin üzerinde dün oynadılar, bugün oynamaya çalışıyorlar. Bugün bozuluyor oyunlar. Evet, dün bozamıyordu.
1: Sömürge ülkede yaptırıyor işte. Nikaragua'da da yaptırıyor, orada da yaptırıyor. Darbelerle yönetiyorlardı. İnşallah geride kaldı bu süreçte. Biraz daha bugünkü süreçlere bakalım. Şu Yunanistan'la Uğur Hocam. Ne oluyor bitiyor? Miçotakis'in sert açıklamaları var. Niye şimdi böyle bir şeye kalkışıyorlar? Yani
2: şimdi
1: eşeği oynamıyorlar mı sizce? Bütün dünya Yunanistan'ı yalnız bırakmış, İsrail yalnız bırakmış. Siz bu adamlarla burada bir takım ittifaklar kurmaya çalışıyorsunuz. Komşunuza kalkın.
2: Şimdi şöyle, uluslararası ilişkilerde temel bir kural var. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
1: Evet.
2: Bu uluslararası ilişkilerin temel kurallarından biri. Şimdi İsrail'ine bakıyor. Şimdi İsrail işte arz-ı mevlütü koymuş. Beni Fırat'tan Nil'e kadar alacağım diyor. Zavallı Filistinleri katlediyor. Batı Şeria'yı işgal ediyor. Sina'yı işgal etti. Golan'ı bilmem ne. Lübnan'ı işgal ediyor. Gidiyor. Bölgede karşı koyabilecek tek bir güç var. Türkiye. Tek bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunu nasıl zayıflatabilirim? Etkisiz hale getiremez de işte demin Kozinoğullar, darbeler, FETÖ'lar biliyoruz. Etkisiz hale getirip yapamadılar. Nasıl zayıflatabilirim? Türkiye'nin ilgisini ve gücünü başka bir yöne, batıya, Yunanistan'a şey yapayım. Gittiler Yunanistan onlardan işte 3 milyar euroluk silah alıyor. Halbuki 3 milyar eurosu yok Yunanistan, onu biliyoruz. 300 milyar euro borcu var. Peki ne veriyor? Bunu bilerek veriyor bu silahları, bu destekleri. İsrail alamayacağını biliyor paraları. Yeter ki Yunanistan
1: Türkiye'ye oyalasın.
2: Türkiye'ye oyalasın. Dikkati oraya gitsin. Peki Yunanistan'da hem İsrail'de hem Yunanistan'da seçimler var. Biz bunu biliriz ki 30 senedir, 40 senedir böyledir. Yunanistan'da ne zaman 3 ay sonra seçim başlasın bütün partiler başlar. Türkler geldi 12 aday aldı. Türkler Selanik'e aldılar. Türkler Atina'ya girdi. Ondan sonra unutulur seçimden sonra. Ancak son bir senedir değişti iş. 12 ay Türk tehdidi. Bugün gidin Yunanistan'da bütün televizyonlarda siz kendinizi görürsünüz. Ben kendimi gördüm yani biliyorum ben. Kendinizi görürsünüz. Yani bu yayın şimdi Yunanistan'da veriliyor. Her dakika Türkler açtı şu füzeyi yaptı, şu robotu şu kadar güçlü, bu kadar güçlü. Artık muazzam bir Türk paranoyası var onlarda. Gitmez. Ve şu anda yani şey biliyor, Amerika'ya 12 tane büyük üs verdi ama Trump geldikten sonra baktı ki Trump arkasına Türkiye'ye karşı bir şey yapamayacak. Avrupa Birliği'nin içindeyim, işte Rum'u da aldık, bilmem neyi de aldık, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üstüne sarılarıp Avrupa kendi derdine düştü. Amerika bıraktı gitti, Rusya Putin ilerliyor, onlar da bitti. İsrail'den bir şey umut ediyor, bir şey de olmayacak.
1: Şey çıkmaz. Bir dinleyelim Miçotakis'in sözlerini, ne söyledi?
5: Ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω.
2: Bakın çok güzel bir şey söyledi.
1: Ne diyor hocam?
2: Uygun gördüğü zaman 12 mile çıkartacak dedi. Bakın bir 5 dakika varsa ben hemen bunu...
1: Şurada bir harita üstünde konuşalım şu 12 mil meselesinde. Tabii ki var.
2: Şimdi olay şu efendim. Ha, burada gayet güzel yapılmış. 3 mil öyleydi. 1958 yılında Cenevre'de yapılan Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre devletlerin 6 mile çıkartma hakkı var ve maalesef şey olaraktan adaların da kara suyu hakkı vardı. 1982 yılında Montevideo'da, Uruguay'da yapılanda da 12 mile çıkartma hakkı tanındı.
1: Şu 1923 nedir hocam?
2: 23'te Lozan Anlaşması'na
1: 3 mil
2: göre.
1: Yani o zamandan başlıyor. Bu şey haritasına benziyor. Bu Yunanistan, İsrail'in genişlemesi var.
2: Genişleme, evet.
1: O haritaya benziyor.
2: Aynen.
1: İlk dönem böyleydi 1923'te.
2: 23'te zaten şuradaki 12 ada dediğimiz aslında yüze yakın ada adacık İtalyanlarda. Yani şeyde değil. Yunanlılarda da değil. Hiçbir sorun yok. 6 milde de bir sorun yok. Yalnız birkaç şey söyleyeceğiz uluslararası hukuka göre. Uluslararası hukukun kurallarından bir tanesi uluslararası anlaşmalardır. En baş kuralıdır. Uluslararası anlaşmalarda şöyle bir şey demiş. Bir devlet bir uluslararası hukuk kuralı oluşturulurken sürekli olarak hayır derse o kural yerleşse de ona karşı uygulanamaz. Türkiye çok güzel bir şey yapmış. 58'de de 82'de de taraf olmamış. Amerika da taraf olmamıştı. İsrail de taraf olmamıştı. Dolayısıyla bu bize olmaz. Şimdi ne yaptı? Bu 12 mile çıktı mı 82'de? Yunanistan 12 mile çıkartma hakkını yaptı. Türkiye kasus belli dedi. Bütün parlamento oy birliği, muhalefeti falan. Savaş yani sebebi. Savaş sebebi. Onun üzerine geri adım attı, çıkarttı şey. Türkiye'de şey dedi. Şimdi bizi Avrupa Birliği'nde, NATO'da bütün toplantılarda önümüze koyuyorlar. Diyorlar ki Türkiye bu kasus belliyi parlamentodan çıkarttı. Yani savaş kararı, yetki biliyorsunuz savaşa karar veren parlamentodur. Bütün dünyada yasama evet. organlarıdır. Yasama organı oy birliğiyle verdi hükümete yetkiyi. Eğer onu yani 12 mil değil, bakın bu da yanlış söyleniyor. 6 milin üstüne yani 6 mil 100 metre bile yapsa şuradaki şeyi savaş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yetkiyi verdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Başkomutan Tayyip Erdoğan'a yani.
3: Yoksa?
2: Şimdi diyorlar ki bunu kaldırın. Tamam diyoruz biz, kaldırırız. Güzel. Siz de kaldırın 12 mili. Onlar 12 mili geçirttiler parlamentosundan. Savaş ne dediğince uygulamıyorlar. Yok biz bakın şimdi adam söyledi, itiraf etti. 12 mili uygun zamanda çıkartacağız dedi. Bakın biz bunu yıllardır söylüyoruz. En ufak Türkiye zayıf olsun, Allah korusun o FETÖ başarılı olsaydı o gün çıkartacaklardı 12 mili. Türkiye kendi içine iç savaşa girecekti, bitti. Biz de diyoruz ki biz parlamentodan geri alırız kasus belliği. Sen de çıkart geri 12 mili.
1: Aman yazın çıkartmasınlar savaşı. 1 milyon Türk adalarda yani. Değil mi abi?
2: Yok, direkt Selanik'e gireriz.
1: Adalar sonunda. Yani,
0: hakikaten. Söylüyor. O, ya, bizim adalarda. Onlar Türkler olmasa çökecek bizim adalar. Evet.
1: Aynen öyle. Bakacağız, yazın çıkartmasın. Sayın Miçotakis dikkat edin. Evet. Yazın çıkartmayın.
2: Şimdi bir şey daha söyledi. Dedi ki bazı şeyleri tartışmayız dedi. Daha demin bakın şimdi söylüyor. Biz bunları yıllardır söylüyoruz. Hepsini itiraf etti. Türkiye ile Yunanistan arasında 5 tane temel sorun var. Detaya girmeyeceğim. Kıbrıs sorunu ayrı bir şey anlatırız. Heybeliada, Ruhban Adaları çok basit bir sorun. Anlatırız istiyorsanız. Bir dakika yani 10 saniyelik iş. Efendim Patrikhane'nin ekümenliği sorunu. Batı Trakya Türk azınlığı. Onlar Türk diyor, Müslüman diyor. Onlar falan basit. Ege sorunu ve adalar. Bu işte diyor ki bazı şeyleri tartışmayız. Ege sorunun altında 5 tane sorun var. Karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır ekonomik bölge Fırat'tı uçuş hakkı yani şey olaraktan. İşte 5 tane sorunu var. Bunlardan diyor ki ben böldü benim kendi yetkimdir diyor. Bunları hiç tartışmam diyor. O bir tane kıta sahanlı. Kıta sahanlı denizin dibine doğru olan şeydir. Yani kara suyu karanın bitip denizin başladığı yerden yüzeysel giden yer. 3 mil, 6 mil, 12 mil. Münhasır ekonomik bölge keza öyle. 200 mile kadar gider.

0: fırlattığı havadan giden şeyler bunlar. Bu kara kıta sahanlı teknik bir coğrafi bir derim derinlikle ilgili bir şey. Onlarda da hepsinde orta hayı var. Yani kara suyunda da kıta sahanda da eğer iki devlet çakışırsa ortasından geçer diyorlar. Tamam mı? Bir tek bunu götürürüm Lahey'e diyor. Gide beraber gidelim. Çünkü Lahey'e gitmesi için tarafların hepsinin ortak olması lazım. Tek başına götüremiyorsun. Türkiye'de diyor ki bakın diyor bu Ege diyor yarı kapalı bir denizdir. Bakın üç tarafı kapalı. Burada da Girit ve bir tane daha da var. Yani neredeyse iç deniz gibi bir şey. Evet. Bunların özel durum var özel uluslararası hukukta. Biz diyor bunu topluca götürelim. Beş sorunu birlikte götürelim. Hayır. Bak daha şimdi söyledi adam. Şimdi verdiniz. Diyor ki biz diyor bazı konuları tartışmayız. Sadece kıta sahanlığını buyurun birlikte gidelim. Ona geldiği zaman o zaman kara suyunu falan filan o İnönü'nün hatası 47'de çok büyük 44'te ve 47'de iki kere büyük hata yaptı İnönü. Bunları şey yaptırdı bize. Bu bize bıraktı kötü mirasını. Biz uğraşıyoruz. Bunu ancak 47, savaşla halledeceğiz.
1: Değil mi hocam? 47'de Paris'e katılmadı.
0: Katılmadı. 44'te verdiler bize Uşiye'de.
1: İtalyanların devrettiler Yunanlara.
0: Ha, aynen mi? Öyle. 44'te evet. Bize verdi Almanlar. Sizin dedi Uşiye Anlaşması'na göre İnönü korktu almadı. Hadi almadı. 47'de gitmedim Paris Anlaşması'na. İtalyanlar yenildi dediler. Yunanistan da yenildi. Gittiler 10 mildeki Yunanistan'a verdiler. Bize 3 mil, 4 mil olan yerleri bize vermediler. Yani İnönü'nün oradaki korkaklığı bunun faturası. Dolayısıyla şu anda adam açık ve net itiraf etti demin. Bir dedi mümkün olduğu zaman, uygun olduğu zaman 12 mile çıkartacağız. Yani Türkiye zayıf olduğu an Allah korusun PKK bilmem ne şununla bununla uğraşırken şak diye çıkartacak. Açık ve net söylüyor adam zaten. Evet. İkincisi de bazı konuları hiç tartışmayacağız. Kendiliğimiz olan kendi egemenlik hakkımızdır. Kara suyu, Münasır ekonomik ve Fırat'tı. Sadece kıta sahanlı. Açık ve net olarak adam söylüyor. Biz bunu 20 senedir söylüyoruz. Harp akademilerinde derslerini veriyoruz askerlere. Bakın bu böyle böyledir. İşte adam gene itiraf etti.
2: Yunanistan'da bundan faydalanıyor. İsrail'de bundan faydalanıyor.
1: Böyle hocama bir ek yapabilir miyim?
2: Mahmut Emir'den geleceğim hemen.
3: Ya şöyle bir şey var tabii. Şimdi bu Yunanistan hakikaten haklı olsa başka bir şeyin haklı insan oturur konuşur. Haklı olmadığını biliyor. O yüzden de nerede bir problem varsa o problemli davranış biçimini sergiliyor. Şimdi Türkiye'nin kimle problemi var? Daha doğrusu Türkiye ile problem olan kim? İsrail. İsrail işine geliyor. Şimdi İsrail sadece Yunanistan'ın da hedefe koymamış. Bakın Mehmet Beyhan Hoca'nın bir yazısını okudum geçen gün. Arnavutluk, Kosova, Makedonya gibi yerlerde inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Ve ne karşıtı biliyor musun? Türkiye karşıtı. Aynı Yunanistan gibi orada da benzer ve büyük analizler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor, yatırımlar yapıyorlar oraya. Niye? Çünkü çok sıkıştı İsrail.
2: O da Türkiye'yi çevrilecek öyle mi? Oralar?
3: Tabii orada güçsüz kalabilen, paraya ihtiyacı olabilen ya da işte böyle bir biçimde farklı şeylere ihtiyacı olan ülkeleri buluyor. Onlara hemen elini atıyor ve Türkiye karşıtlığını örgütlemeye çalışıyor. Özellikle Balkanlarda bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü kendisi çok yalnız. Şimdi burada Yunanistan'ın bu fotoğrafa baktığın zaman Ege Denizi'ni hatırlarsan çok da konuşulduğu ortak festivaller yapıldığı, barış rüzgarları estirildi.
2: Maria Farandöller
3: yani
2: geldi.
3: Ege Denizi'ni filmhaneli falan. Barış rüzgar, barış denizi yapmak mümkün ama konuşmak istemiyorlar.
2: Hocam size alabilirim.
3: Konuşmak istemiyorlar. Bir, iki, sadece şimdi İsrail görünür oldu. Avrupa Birliği de istemiyordu. Hakikaten yani bütün problemin ana kaynağının başında Fransa ve Almanya geliyor. Onlar Yunanistan'ı böyle kışkırtıcı bir hale getirdiler. Yunanistan'da oturup komşusuyla çözeceğini bu meseleyi onların gücüyle bizim de tartışmaya, onların gücü üzerinden bize saldırmaya çalışan Yunanistan aklı var. Yazık yani.
2: Bülent abi bir ek yapacak. Geleceğim Mehmet'e Bülent
1: şimdi,
2: abi.
1: Şimdi bu olaylara baktığımız zaman Biden başkan Amerika'da, Obama başkan yanı Biden. 2015'ten itibaren bu Akdeniz'de zaten bunlar tezgah kuruyor. Biden Rumlara ki hocam Kıbrıs'la ilgili çok güzel yazıları var. Ben de çok yazan gazetecilerden birisiyim. Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırdı Biden. Ve tam gider ayak Kıbrıs Rum liderini Amerika'ya davet etti. Yani bu bunların arkasında Amerika üzerinden de Avrupa üzerinden de planlar var. Doğu Akdeniz'de çökecek. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e ilgisi yok ki. Şimdi İsrail teşvik ederek Doğu Akdeniz'e sokmaya, Kıbrıs üzerinden oyun oynamaya çalışıyorlar. 1964 yılında Türkiye, Kıbrıs'taki olaylar çok büyüdüğü zaman rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde

0: Altım ile çıkardı. Bakın stratejik bir sabır tavır var. Stratejik sabırdır bu. Bu çok önemli. Türk devletine çok dikkat etsinler.
1: Nasıl Demirel'in bir sözü vardı. Ege ne Türk gölüdür ne Yunan göldür. Ege neticede göl de değildir diyor.
0: Sorun oldu. 1995 yılında ki en hızlıydı o horalar moralar.
2: Evet.
0: Ege'de çok büyük olaylar oldu. Onları yakından
2: takip ettim. Meteor sismik bir yaptılar adına. Tabii.
0: Ki o bölgelerde çökmeye çalıştılar. Adalar Denizi'nde o bölgelerde. Türkiye 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi
3: karar aldı.
0: Savaş kararı, kasus belli kararını evet. aldı. Bakın şimdi Türkiye bir hamle daha yaptı. 16 Ağustos'ta bu tarihidir. Hem Doğu Akdeniz'de Kaş, Fethiye bir deniz parkları ilan etti. Bu çok önemli bir olaydı.
2: Bir de Gökçeada'da.
0: Bir de Gökçeada, Çanakkale.
2: Tasos'a kadar. Heh.
0: Bundan da bir yıl önce ne yapmıştı?
1: Bu Kaş'ta, deniz parkları ne artısı olacak?
0: Çok özellikli.
2: Yani milli parklar vardır milli ya parkları. Karada. Bu denizin içinde olan yer. Yani
1: Yunanistan'la ilişkilerimizde diyoruz ki oralarda bizim denizin altı da bizim milli parkımız.
2: Tabiatı korumak.
1: Diyoruz.
2: Yani orası hak vermiyor sana. Tabii. Balıkçılık, petrol, doğa onlarla bir hak vermiyor. Sadece diyor çevreyi koruyoruz, ekosistemi koruyoruz. O bile onları üşüttürdü kafaya yani.
0: Ama bir mesajdır o. Bundan bir sene önce Türkiye hem Kaş'ta hem de Çanakkale'de amfibi kolordular kurdu. Bakın Türkiye kademe kademe geliyor. Ama buradaki en büyük oyun, en büyük plan 2019'da yapılan Libya ile deniz anlaşmasıdır. Evet, kesti attı.
2: Muazzam,
0: Doğu Akdeniz'i bütün böldü. Bugün biraz sonra belki gündeme gelebilir. İsrailler Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i vurduk geçtik. Girit'in yakınlarına kadar Kıbrıs'ın altında bugün bütün oyunlarını bozan bir plandır o. Ve Türkiye o hareketi yaparak ne zaman yaptı bunu? 2016'daki FETÖ darbesi bittikten sonra.
1: Özgürlük.
0: Arkadan da mavi vatan tutup koydu.
3: Libya'da ne işimiz?
0: Mavi vatan. Bakın bunlar kademe kademe geliyor.
1: Bunları şimdi, Bülent abi. Bir hepsini ayrıntılı konuşalım. Reklama gitmeden önce bir 4 dakika var. Mete'nin ekleyecekleri var. Bunu tamam. konuşacağız. Uzun uzun daha konuşacağız. Mete de oradaki bürokrasiye de dikkat çekiyor. Orada evet. Buradan gidenler, kaçanlar var. Yani, onlarla ilgili bir giriş yap Mete, bir reklama gidelim.
4: Hızlı
1: sonra
4: şöyle
1: konuşalım.
4: Söyleyeyim. Şimdi burada tabii biz İsrail vesaire konuşuyoruz ama şimdi ilk önce şöyle bir rakamsal şey vereyim. Türk-Yunan makamlarına göre binlerce kişi bir şekilde illegal yollardan Yunanistan'a gitmiş. 2006 darbe girişiminden sonra bu. İltica başvuruları yapılmış ve Yunan makamları tarafından 8.000 ila 9.000 kadarı resmi olarak Yunan makamlarına iltica ya da siyasi sığınma başvurusunda bulunmuş. Burada pasaport ya da iltica hakkı tanınan 1000 ila 2000 arasında net rakam olmamasına rağmen kişi var. Fakat geride kalanların başvuruları işte askıda kalmış, fakat bir kısmı Almanya, Belçika, Kanada başta olmak üzere Yunanistan'dan geçiş yapmış. Burada da Atina, Selanik, Patras gibi büyük şehirlerde bir yapılanma var. FETÖ yapılanması var. Ve burada biz Yunanistan'da Yunan hükümetini suçlarken Türkiye'de gözden kaçan bir yapılanma var ki Yunan hükümeti bir dış politika yol haritası çıkarttığı zaman iki tane bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen raporları ön plana alıyor. Ve bu iki Yunan bakanlığının beslendiği kuruluşlarda akademik çevreler, medya, think tank kuruluşları ve bunların bağlı olduğu kuruluşların yaptığı etkinlikler. Ve bu oturum alan FETÖ örgütü mensupları Türkiye aleyhtarı kitaplarını Yunanca'ya çevirerek Yunan düşünce dünyasına sistematik nüfuz ederek Türkiye'de rejim nereye gidiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı, Türkiye sınır güvenliği gibi 2016'dan da elde ettikleri muhtemel bilgi ve belgelerle düzenledikleri çalıştay adı altında, konferans adı altında, bildiri sunumu adı altında Yunan makamlarının siyaset dilini zehirliyorlar. Bu detay oldukça kıymetli. Çünkü reklam arasından sonra bu sızdıkları üniversitelerde dahil olmak üzere bunun uluslararası ilişkiler bölümleri de var. Strateji düşünce kuruluşları da var. Ve dediğim gibi bunlar Savunma Bakanlığı, Yunan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınan ve buna göre açıkçası ayak yorganına göre ayak uzatma meselesi tam bu. Buna göre planlamalarını
1: yapıyorlar. Bir de o faktör var yani bunun yanı sıra işte Türkiye'ye düşmanlık İsrail, bir yandan da içeriden orada Yunanistan makamlarına danışmanlık veren FETÖ'cüler var. Türkiye
4: tam olarak öyle. Evet.
1: Konuda
4: evet.
1: Önemli. Bir reklam arası verelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz.

0: %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da ise %5 büyüyeceği öngörüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: CHP ile yeni parti arasında tansiyon her geçen gün yükselirken genel başkanlardan kurmaylarına polemik uyarısı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını uyardı. Yeni partiyle ilgili konuşmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu gereksiz polemiğe girilmemesini de istedi.
5: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
1: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkan adaylığı, kurultay tarihi gibi tartışmalara girilmemesini istedi. Parti içi konuların medya önünde konuşulmaması konusunda kesin talimat verdi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de CHP'lilerle tartışmaya, polemiğe girmeyin uyarısında bulundu.
6: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
7: Ama 10 milyon yere, demiyorsun.
6: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da 9 Eylül hazırlıkları sürüyor. Partinin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçe ve il başkanları Ankara'ya davet edildi. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri de o gün Ankara'da olacak.
6: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
1: Kemal Kılıçdaroğlu o gün kongre takvimini açıklayacak. Takvimin açıklanmasıyla il ve ilçe kongreleri süreci başlayacak. Yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultaysa Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından toplanacak.
2: Başkan oldu, Cumhurbaşkanı adayı. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Hürmüz'de gerilim tırmanırken Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Seul yönetimi Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğünün sağlanması için askeri ve askeri olmayan seçenekleri masaya yatırdı. Güney Kore'nin olası planında Hürmüz'e deniz karakol uçağı, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme unsuru gönderilmesi var. Özellikle P-8A Poseidon deniz karakol uçakları ve 11 bin tonluk ROK Soyang destek gemisi seçenekler arasında. Amaç doğrudan çatışmaya girmeden Hürmüz'deki deniz trafiğini gözlemlemek, lojistik destek sağlamak ve mayın tehdidini ortadan kaldırmak. Ancak Güney Kore'nin henüz kesinleşmiş bir kararı yok. Ve tam da bu kritik tablonun ortasında Güney Kore, ABD ve Japonya ile 5 günlük Özgürlük Kıyısı isimli ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikat Güney Kore'nin Jeju Adası çevresindeki uluslararası sularda gerçekleştiriliyor. Deniz, hava ve siber alanlarda ortak harekat kabiliyeti test ediliyor. Tahran'dansa Seul yönetimine sert bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Güney Kore'nin Hürmüz'deki herhangi bir operasyonel katılımının çok ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.
10: Hem Güney Kore hem de diğer ülkeler Amerika'nın bölgede sergileyeceği her türlü saldırgan ve müdahaleci eylemin açık bir askeri saldırganla ortaklık anlamına geleceğini biliyor. Bu durum yalnızca daha karmaşık bir hal alacak ve deniz yollarının güvenliğini kesinlikle artırmayacaktır.
9: İran, Hürmüz'e girecek yabancı bir askeri unsurun ABD'ye verilen destek olarak görüneceği konusunda uyarıda bulundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kuzey Kore donanmasını nükleer silahlı güce çeviriyor. Bir adım daha atıldı. 5000 tonluk muhrip denize indirildi.
10: Yeni nesil muhrip ülkenin sahip olduğu nükleer karşı eylem sisteminde yer alan bir güç olarak düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmeli.
1: Pyongyang yönetimi 5000 tonluk Kangkon muhribini düzenlenen askeri törenle resmen hizmete aldı. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da kızıyla katıldı. Kim

0: düşmanlarına gözdağı verdi.
1: Kanko'nun Doğu Denizi Deniz Kuvvetleri grubuna resmen hizmet alınması ve doğu kıyısında deniz üslerinin inşa edilmesi düşmanlarımıza açık bir mesaj göndermekte ve onların endişelerini kaçınılmaz olarak daha da artırmaktadır. Artık denizde ve deniz altında egemenliğimizi kullanma zamanı gelmiştir.
0: Kangkon muhribi Kuzey Kore'nin bu sınıftaki ikinci 5000 tonluk gemisi oldu. İlk gemi olan Shuaehyeon yaklaşık 3 ay önce hizmete alınmış ve Batı Deniz Filosu'na katılmıştı. Böylece Pyongyang doğu ve batı kıyılarında nükleer kapasite taşıyabileceği belirtilen yeni nesil deniz unsurlarını konuşlandırmaya başladı.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Sebep sonuç devam ediyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği konuşuyoruz. Adalar üzerinden bir tartışma var. Adaları silahlandırıyor. Gayri silahlı adalar silahlandırılıyor Yunanistan tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buna tepkisi vardı. Kaş'tan bir tepki veririz, bir sesleniriz dedi Mete. Sorunu çözeriz dedi aslında ama bu uluslararası arenada başka bir yere doğru evrilmeye başlayan bir tartışma. Avrupa Birliği de bu sürecin içerisinde. Avrupa Birliği yetkilileri geldiğinde Miçotakis yine bu söylemlerini tekrar etti. Biz kimseye düşman değiliz dedi ama silahlanmamıza da karışmayın dedi. Bu Yunanistan'ın silahlanmasına bir müdahale gibi tartışılıyor bir yandan da. Sen reklama gitmeden önce Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin, evet, Yunan hükümetine verdikleri danışmanlığın, yazdıkları makalelerin, hatta kitapların, evet, bu soruna bir şekilde müdahil olduğunu söyledim. Bence önemli bir noktaydı.
2: Çok önemli bir mesele çünkü burada dediğim gibi 8-9 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuş. Bunun 1000-2000 tanesi sonuçlanmış. Fakat bu kişiler özellikle Atina, Selanik, Patras gibi yerlerde Yunan akademik dünyasına nüfuz etmişler. Firari asker kökenli olanlar, işte emekli Yunanlı askerlerle, generallerle işbirliğinde bulunup stratejik düşünce kuruluşlarına para karşılığı telifli olarak raporlar yazıyorlar. Ve bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı, hava gücü, Türk sınır güvenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki TSK yapılanması başlıklarında Yunan stratejik düşünce kuruluşlarına rapor görüyoruz. Fakat bunlar Türkiye'den kaçan firarilerin çeşitli sıfatlarla yazı yazdırdıkları yerler ve bunlar Yunan siyasetini bir şekilde etkilemeye çalışıyor ve böyle bir imkan da tanınıyor. Örneğin Pento Gasma gibi ya da aşırı sağcı olarak bildiğimiz bir takım Yunan medya organları bu kişilerin görüşlerine yer vererek Türkiye'nin Ege'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri ya da siyasi ya da diplomatik hamlelerini sözde Türkiye'deki tırnak içerisinde rejim üzerinden değerlendirerek Türkiye'yi tabiri caizse uçak savar gibi taramaya çalışıyor. Ve Yunan hükümetinin en büyük hatası da bu raporlar üzerinden Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın ve Dışişleri Bakanlığı bu raporlar üzerinden Türkiye ile ilişkilerini bir yol haritasına oturtmaya çalışıyor. Hatalı. Burada son dönemde Türkiye'nin 2020'den sonra yeni bir döneme girdi ve bu tepkilerinden dolayı işte bazılarının oturum izni iptal edilmiş vesaire daha kısıtlanmış. Ama şimdi burada geldiğimiz nokta Yunan Avrupa ve Dış Politikaları Vakfı isminde Eliamep isminde bir yapı çıkıyor. Atina merkezli Yunanistan'ın en prestijli dış politika yapım sürecinde tırnak içerisinde en bağımsız olarak gösterilen platformu, düşünce kuruluşu. Takdir edersiniz ki Türk dış politikası ve Ege Türk-Yunan ilişkileri üzerine ağırlıklı raporlar hazırlıyorlar. Fakat burada yer alan bazı emekli diplomatlar, Türkiye uzmanları, tırnak içerisinde diyorum çünkü gerçekten vahim, akademisyenler.
1: Tırnak içerisinde diyorsan böyle yap.
2: Böyle yapayım. Firari çevrelerin ürettiği bu dezenformasyon ve manipülatif argümanlardan etkilenerek sürekli bu söylemlerde bulunuyor. Bu çok ciddi bir sorun.
1: Peki bu İbrahim Kalın bizim birkaç gün önce şeye gitti, MİT Başkanı. Yunanistan Atina'ya gitti. Bunların iadesi için falan mı acaba konuştuk?
2: Şöyle bir durum var. Burada muhtemelen Yunanistan içerisinde iade meselesinde göz yumuyor. Belçika, Kanada gibi, Almanya gibi ülkelere gitmesine. Bunların iadesi meselesinde hem bu Lavrion kampı vardı. PKK'nın ya da diğer sol örgütlerin de bulunduğu bazı kamplar vardı. Bu meseleyle alakalı muhtemelen de bir konu gündeme gelmiş olabilir benim tahminim.
1: Herhalde çünkü İbrahim Kalın değil mi Mahmut abi? Adaları statüsünü falan konuşmaya gitmez kendi istihbaratı.
3: Yani. Ama asıl bu tür konuları konuşmaya gider ama onunla ilgili de mesaj verir yani.
2: Burada mesela Atina Üniversitesi'nde, Panteion Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler, strateji, güvenlik alanında uzman yetiştiren kurumlar bunlar. Fakat bunların yaptığı etkinliklere de ben baktığım zaman özellikle bu iltica sonrası firarilerin akademik çevrelerle entegre olmasına zemin hazırlanmış. Sürekli olarak konferanslarda, çalıştaylarda içinde Türkiye kelimesiyle geçen bu isimler özellikle misafir ediliyor. Evet. Katılımcılarına da baktığımız zaman Yunan diplomatlar, Yunan emekli askerler, generaller, Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan temsilcilerin olduğu heyetlere karşı sunum yapıp bir de bunları kayda geçiriyorlar Yunan siyasetine.
1: Bu önemli bir konu. Bunu not düşelim. Bülent abi senin bilgin vardır. İbrahim Kalın'ın Yunanistan temasları. Bu süreçte mi? Şimdi iki ülke gerginliğin eşiğine geliyor. İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı oraya gidiyor. Orada mevkidaşıyla konuşuyor. Gündeme gelen konu ne olabilir bu konuda? İsrail ile ilgili bilgi mi vermiştir? Ya bakın bunlar sizi kışkırtıyor, bir şey çok, yapıyor. Çok, ne olabilir?
4: Çok iyi tabir ettin. Akıllı olun dedi.
2: Adalar.
4: Çünkü arz-ı mevut içinde İsrail'in olayı Kıbrıs oldu, onu gayet iyi açıklıyor. Bu kışkırtıyor diyor size. Sıkıntıya sokacak. Adaları silahlandırma. Bu son yaptıkları Aşil ile ilgili anlaşma. Onunla ilgili var. O kamplarla ilgili konu var. Bu arada önümüzdeki hafta veya 15 gün sonra Yunanistan Başbakanı meclise gelecekmiş.
1: Meclise geliyor.
4: Meclise gidiyor tabii. Meclise de zaten bir geminin bulunduğuna
1: hemen dair. Hemen kaşın dibinde 2 kilometre değil mi?
3: Evet, yüzüp geçersiniz yani.
1: Yüzerek geçersiniz.
4: Notlar var. O konuşmada başbakanla da görüşüyor, sadece istihbarat başkanıyla değil. Cumhurbaşkanımızdan büyük itibariyle bir metin gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız Bişkek dönüşü yaptığı açıklamalar var. Ki
1: kaştan bir ses veririz dedi.
4: Gayet tabii. Kaç'tan o kelimeyi çok iyi kullandı. Konuşursak duyulur oradan diyor.
1: Onu kastederek söylüyor değil mi? Bir ses verirsek duyulur.
4: Bu konuşmaların olduğuna dair bilgi var. Bir de Yunanistan'la Türkiye arasında karşılıklı bazı görüşmeler yapılıyor. Toplantılar var. O toplantılarla ilgili o tip toplantıların devam etmesine yarar olduğunu, İsrail ve İsrail kışkırtmaları ile ilgili uyarıları yaptığını biliyoruz. Ama bu arada da önümüzdeki günlerle ilgili bu deniz sahaları ile ilgili bir sıkıntılar var. Deniz sahası. Bir de Yunanistan çok şey itiraz ediyor. Mavi Vatan'la ilgili kanun geliyor şimdi. 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kasus bellisine, evet, bir kanuna geliyor ki biraz önce de değerli hocam da söyledi onu. Orada 6 mil, herkes 12 milden bahsediyor. 6 milden 1 metre bile yapamazlar. Önüne çıkamazlar. O nedenle orada geniş bir konuşma yaptığını, önemli bilgiler alışveriş yaptığını ve oradan da Cumhurbaşkanımıza bir mesaj getirdiğine dair bilgiler var.
1: Kimdi o bizde Mavi Vatan hikayedir, masaldır diyen? Ünal Çeviköz müydü?
4: Ünal Çeviköz de var. Hmm. Namık'tan.
3: Namık'tan da onu.
4: Namık'tan da var. Ünal
3: yani
4: Çeviköz
3: Amerika'nın da. Ankara Büyükelçisi.
4: Tabii onlar, birisi Londra, birisi Amerika Büyükelçisi. Namık'tan da şu
3: yani
4: anda.
3: Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi.
4: Şimdi burada bir not daha vereyim ki notlarım içinde var. Belki bize de çok faydalı olacak tartışmamıza.
1: Hemen verin çünkü Uğur Özcan bekleme yapacak.
4: Şimdi orada biliyorsun İsmet diye bir proje vardı Avrupa. Burada gaz ve petrol bulunduğu zaman Avrupa kaderini oraya bağlamıştı. İsrail Levitan diye, ki doğrudan doğru İsrail'in Doğu Akdeniz'de, Lübnan'da da aynı gaz sahalarının olduğu çok iyi biliniyor. Suriye'nin de var. Yani oradaki tartışmalar ve kavgalar, mücadele sadece bugünün değil, geleceğin de çok önemli işaretlerini veriyor. Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle, Türkiye'nin Mısır'la kurduğu yakın ilişkiler bütün oyunlarını bozuyor İsrail'in. Şimdi onların arzu mevutla ilgili Kıbrıs planlarında Balfour Deklarasyonu'nunla ilgili, evet, İngiliz gizli istihbarat raporları açıklandığı zaman bunlara yer arıyorlar. İsrail'i nerede kuralım diye Afrika'da bazı yerler var. Kıbrıs'ta da düşünüyorlar. Bu, evet, çalışmaları yaparken Avrupa'nın doğrudan doğru Kıbrıs Rumlarını anlaşmalarına aykırı olmasına rağmen Avrupa Birliği alma sebebi de Doğu Akdeniz'deki gazlarla ilgili.
1: Yeni
4: Kıbrıs'ta hocam, çökeceklerdi.
1: Yeni 2000, İsrail buralar olacak.
4: 2019'da çökemediler.
1: Yeni İsrail, Rum kesimi, Yunanistan olacak. Toprak almalarının önünde de hiçbir engel yok. Uğur hocam böyle gelelim. Harita üstünde ekinizi yaparsanız. Bu arada Mayıs 13 Eylül İtalyanlardan geri alınmasının yıl dönümü. Yani Yunanlar onu kutlayacaklar ama bu sene tabii ki bu kutlamalara daha özel bir anlam veriyorlar. Cumhurbaşkanının o çıkışı üzerine belki de daha anlamda büyük bir toplantı yapacaklar Meclis'te.
3: Şimdi ondan anlatacağım. Meclis'in özel bir sütü İtalyanlarda falan.
1: Castello Rizzo.
3: Şimdi ben demin söyledim. Dedim ki 5 konu var dedim. Heybera'da, Ruhban, Kıbrıs falan.

0: bunlardan bir tanesi Ege dedim. Ege'nin altında da 5 başlık var dedim. 4'ünü saydım demin. Bunu bildiğim için bunu bıraktım. Yani fır hattını söyledim. Karasuları, kıta sahanlığı, münhasır bunları saydım. 5.'si adalar. Bu nasılsa gelecek dedim. Adalar sorunu. Adalardaki sorunlar bir bu var. Başka bir şey daha var. Bir sahibi belirsiz coğrafi işaretler var. Yani nedir? Kardak kıyı, kayalıklar
1: var.
0: Gayrimeskun yer. Kayalıklar, adacıklar falan kimse. Şimdi ne yapıyor uyanık Yunanistan? Eğer gayrimeskunsak sahibi yoktur uluslararası hukuka göre. Bir tane papazı koyuyor oraya. Bir Yunan bayrağı dikiyor. Bir de keçi koyuyor yanına. Tamam diyor, burası Yunanistan'ındır. Şimdi o öyle olduğu zaman ufak bir adanın şurada, onun da bir kere 12 mili oluyor.
1: Kayalığın da 12 mili var.
0: Şey yani adaların var çünkü. Kayayı artık ada statüsüne geçiriyor. Artık meskun statüye geçiriyor. Mülkiyet de bendedir diyor. Kimseye olmayan şey. Onun yanında bir tane daha, onun yanında bütün Ege'yi kapatıyor. Şu anda 12 mil olursa Ege'de, demin zaten vardı açık suları veriyordunuz. Ben sahaları vereyim. 12 mile çıkarsa Yunanistan %71'ini alıyor. Yani hani Demirel dedi Yunan Gölü. Yunan Gölü oluyor. Türkiye %9'da kalıyor. Şey olaraktan. O geri kalan %20'si de sizin dediğiniz gibi açık deniz oluyor. Ve İstanbul'dan İzmir'e gemi yollarken Yunan kara sularına girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü buralar çok sığ, Türk tarafına girse tabii, karaya oturacak. Muhakkak Yunan kara sularından geçmek için izin vermesi. Yani bu kadar tehlikeli bir durum. Tabii ki Türkiye kesinlikle diyor.
1: Şu şimdi, Burnu bizim o tarafa girmese iş biraz çözülecekti. Yani ortadan belki şu Selanik'in orada alabilseydik oldu, biz.
0: Tabii.
1: Ege'nin statüsü bambaşka.
0: Selanik'e bile gerek yok. Gümülcine yeter. Gümülcine yeter. Batı Trakya yeterdi yani. Taş özme söz gelir.
1: Hadi Selanik'in de anlamı var diye alalım.
0: Hayır tabii işte. Keşke onu da alacağız. Evelallah alacağız da daha zamanı var.
1: tabii Yunan televizyonlarını hocam haber olsun sürekli böyle.
2: Yunan televizyonu nasıl yayınlar?
1: Abi yani de o, hocam oralarda çok geziyorsunuz. Dikkat edin, o da var yani.
0: Uluslararası konjonktüre bağlı bir şey bu. Yani yoksa başa baş kalsak onları şey, öğle namazını kılarız orada Selanik'te. Sorun değil ama uluslararası konjonktürle. Şimdi adalarla ilgili sorun, bir tanesini söyledim. Sahibi belirsiz olan coğrafi işaretleri çökmeleri bunların. Yani meskun hale getiriyor papazla, keçiyle, bayrakla falan. İkincisi bakın şu adaların sahibi. Adalarda hep şurada yazılıyor Lozan. Halbuki burada başlamıyor. Asıl 1912 Uşi Anlaşması. Uşi de Lozan. Yani Uşi dediğimiz Türkiye'nin Trablusgarp'ta 1911'de yaptığı, Mustafa Kemal'in berberilerle birlikte İtalyanları perişan ettiği, İtalyanların yenemediği bizi Libya'da, gelip bizi zorlamak için savaşı 12 adayı işgal ettiği, gene de yenemediği, o arada Balkan Savaşı çıkınca mecburen bizim ateşkes yazıp İtalyanlar 12 adayı boşaltacaktı, biz de Trablusgarp yani bugünkü Libya'yı boşaltacaktık. Bu nerede yapıldı? Lozan'da. Yani Lozan'ın Uşi semti, yani İstanbul Beyoğlu gibi. Adı Beyoğlu anlaşması, Uşi ayrı bir yer. Ona göre şuydu bakın anlaşma. İtalyanlar 12 adayı boşaltacak, biz de Trablusgarp'ı boşaltacaktık. Ancak Balkan Savaşı çıktığı için biz dedik ki şimdilik sende kalsın yani Yunanların
1: elinde. Zaten onlara geçmesin.
0: Ha, savaştan sonra alacağız. Emaneten vermiştik. Şimdi 23...
1: Ya böyle bir şey de ne garip ama emaneten ada vermek de Mahmut abi.
0: Kıbrıs'ı da öyle verdik 1878'de.
1: Evet.
0: Yani Ruslar İstanbul'a gelince, Ayastefonos Yeşilköy'e gelince geçici olarak verdik. Çünkü Süveyş Kanalı İngilizlerin, oradan Hindistan yolu. Dedik ki sen koruyamazsın dedi. Ben sana favor yapacağım dedi İngiltere Berlin Anlaşması'yla.
1: Hadi İngilizler ama büyük yardımda bulundular canım. Ha,
0: bulundu tabii. Ayastefonos Anlaşması, evet. Yani Yeşilköy'ü değiştirdiler Berlin'de. Karşına Kıbrıs'ı kiralık aldılar.
1: Evet.
0: Burada böyle oldu. Şimdi
1: Bu tartışılan adalar da bu kırmızı.
0: Ha, şimdi
1: Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar. Ha, bu adalarda silah olamaz.
0: Bir şey. Ha, 1923'te Lozan'da şu adalarda silah olamazdı. 47'de ondan sonra İtalyanlardan öfkeliler de şu silahlar. Şimdi onu silahlandırmaya çalışıyor. Bir de NATO tatbikatlarına dahil etmeye çalışıyor. Biz veto koyuyoruz.
1: Yani Rodos'ta silah olamaz. Kerpe'de olamaz.
0: Hiç, evet.
1: Diğer ada Kosta olamaz diyelim. Leros'ta olamaz.
0: Hepsi yazılmıştır. Tadadi olarak yazılmıştır.
1: Bunların hepsine silah koyuyorlar.
0: Silah koyuyorlar. Bir. Bir de Meis Adası. Şimdi Meis'te hani de.
1: En kritiği de o.
0: Meis Adası bir kere Uşi'de yok, Lozan'da yok, Paris'te de yok yani. Ne oldu? Paris'te bir şekilde aldılar verdiler. Meis Adası bizde. Yani şeyde yok. Lozan'da falan bizde. Yalnız bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nda hep tarih kitaplarında yazar ya, Fransızlara şey, yerel halkımız yendi. İtalyanlar da Mersin, Antalya kendileri çekildiler. Çekilince Türkiye Cumhuriyeti yeni devlet, yeni bir dost falan edildi. Daha o zaman Mussolini falan gelmemiş iktidara. Biz Meis Adası'nı vermişiz yani İtalyanlara. 12 adanın içinde değil bu. Bakın. 12 ada, 12 ada dediğimiz yani 100'e yakın ada, adacık, kayalık falan, 12 büyük ada. Onlardan ne kayalık, ne adacık, ne de 12 ada. Hiçbirinde değil. Biz kendimiz bunlara 1932 yılında bir meclise yer vermişiz. Şey olaraktan, o İtalyanların savaşsız Antalya, Mersin, Akdeniz bölgesini boşaltmalarıyla ilgili. Ama bunu da aldılar Paris Anlaşması'na, işte İnönü gitmedi oraya, çok büyük hata yaptı. Gittiler Meis'i de 12 adaya katıp Yunanistan'a verdiler. Şimdi ne yapıyor? Şu ufacık Meis adası, bize 2 mil olan yer, 3 kilometre falan, 40 katı kadar büyük bir yerde münhasır ekonomik bir ve kara suyu iddia ediyor. Bizi Akdeniz'e kapatmaya, işte İsmet'ten bahsetti abimiz. Allah'tan biz o projeyi yırttık. Yani 2019'daki Kasım ayında Türkiye ile Libya'nın yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırması anlaşması, ben şunu diyorum hep, Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en önemli anlaşmadır. Bütün Akdeniz'i kurtardı bize. Çünkü Mısır'la Yunanistan'ın 2013'te yaptığı anlaşmada bütün kaybediyordu. Mısır da kaybediyor. Mısır 3, Kıbrıs'ın 3 katı kadar deniz kısmını kaybediyor. Sırf Türkiye'ye o zaman düşman diye. Şimdi biz onu böldük, kaybedecek ve burada Girit'le Kıbrıs arasındaki yerde petrol çıktı. Şimdi o da bizim münhasır ekonomik bölgeye girdiği için bu anlaşmayla. O anlaşmayı da Birleşmiş Milletler'e tescil ettirdik Melik Bey. Bu önemli. Yani kendi aramızda yaptığımız anlaşma.
1: Peki biz sürekli Mısır Mısır diyoruz da hocam. Mısır'da Rum kesimi Yunanistan ve İsrail'in olduğu ittifaka katılacak diye bir takım açıklamalar var.
0: Hayır, şimdi zaten biz katılmıştı.
1: Hayır, hayır, biz Mekke Anlaşması'na Mısır dahil olacak diyorduk.
2: Ha, öyle deniyor, dediğin doğru.
1: Değil mi? Tam tersi. Bunu Rum kesimini başbakan açıkladı.
0: Tamam, açıkladı gitti.
1: Ama bunu bir konuşalım biraz.
3: Mekke'den Mısır konusunda efendim 6 ülke Mekke'den önce onu Netanyahu abi biz altılı dedi yapacağız.
1: Biz bunu Mekke Anlaşması'na dahil edileceğini düşünüyorduk Mısır'ı.
3: Hindistan girdi oraya. Hindistan görünüyor orada zaten.
0: Yani ama şimdi Mısır niye? Yok. Hindistan Pakistan'la savaşıyor. Ve biz Pakistan'la kardeşiz tabii. Yani bizi şeyde 1. Dünya Savaşı kurtulsa en çok destekleyen Pakistan, ki İngiliz sömürgesiydi. Kendi devletlerine savaşlar. Canımız ciğerimiz. Ve Pakistan'la geçen sene bir savaşlar, 7 tane Hint uçağını düşürdü. Bir günde teslim oldu. Teslim. Hindistan dolayısıyla bize gıcık.
1: Mısır'ın ama bu dengede hakikaten önemli bir yeri var.
0: Ama Mısır'daki olay 2012'de aramız çok bozuktu Sisi'yle, biliyorsunuz.
1: Darbe vardı ya, tabii de yani şimdi 2012'nin üstünden geçti 14 yıl hocam.
0: Şimdi düzeldi aramız.
4: Türkiye'de bir şey karışılıyor. İlk yapılan toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir yol haritası görüşüldü. Bu yol haritasında hangi ülkelerin neye göre, hangi kriterlere göre kabul edileceği, gözlemci statüsünün ne olacağı, bu statüler belirlendi. Yani burada Mısır ya da Libya ya da benim tahminim Sudan gibi, Bangladeş gibi başka ülkeler de katılacak. Belki Azerbaycan gibi, ama burada hangi ülke gözlemci statüsünde, hangi ülke bu ittifakın içerisine bizzat alacak?
0: Mete Bey, ama Melih Bey'in sorduğu o burada, değil. Yani diyor, niye diyor Türkiye'nin karşısındaki bir ittifaka katılıyor?
4: İşte
0: diyor,
4: ben onu anlatmaya çalışıyordum, siz söylediniz hocam. Burada Mısır zaten Doğu Akdeniz Gaz Forumu içerisinde yer alan bir ülke. Türkiye'de karşı
1: Mete,
4: karşı
1: böyle gelsene sana zahmet. Üzerinde
4: Türkiye'de
1: güzel.
4: Karşı karşı gelmek istemiyor. Zaten ilk normalleşme süreci olduğu ben zaman Melih Bey, burada Mısır'ın niyeti bir şekilde normalleşme sağlayıp Yunanistan'la da arayı biraz dizginleyip burada Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye'yi gözlemci olarak davet etmeliydi. Fakat bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ve arkasındaki güçleri, Avrupalı güçleri bir şekilde Mısır'ı aşamadı.
1: Aşamaz.
4: Zaten şunu da her seferinde vurgulamak gerekiyor. Mısır ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasında özellikle şu Girit açıklarında bulunan bölgeye Mısır 2 ve 3 tane şar koydu. Hem haritada koydu, hem araştırma alanlarında Yunanistan'la ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bu gördüğünüz alanda bir çalışmaya gitmiyor. Çözülene kadar. Bu Türkiye ile sizin sorununuz. Bunu çözdükten
1: bize dahil
4: sonra
1: etmeyin diyor bunu.
4: Biz de bunun için yeni bir münhasır ekonomik bölge anlaşmasını revize ederiz diyor. Bu alan revize edilecek şekilde bekliyor. Yani Mısır burada bir tavır alma meselesinde değil.
1: Ama bunlar Müslüman ülke değiller mi Bülent abi? Kalkıyorsun İsrail'le, Rum kesimiyle Yunanistan'la.
4: Şimdi şunu
1: hani Müslüman diyorsun.
0: İşte 1979'da Camp David'i yaptığı zaman bütün Arap devletlerinden güçlendi.
2: Bu ittifak meselesinde Mısır biraz farklı davranıyor. Niye? Çünkü Suudi Arabistan'ın bu işin başında olmasını istiyor.
1: Onların da sorunu o.
4: Evet.
2: Şimdi bu iki bölgede diyelim ki Husilerle falan Suudi Arabistan üzerinden bir şey içine girmek istemiyorum. Hmm. Biraz da
1: onun çekincesi Suudi Arabistan.
2: Biraz evet. da İslam coğrafyasının evet. en etkili ülkesi benim demek havası istiyor. Taşıyan bir şey de Türkiye evet. ile Suudi Arabistan'ın Pakistan öncülük yapması

0: Bence bunu içine sindiremez.
1: Ben çırak çıkarım orada diyor bunların yani arasında.
0: Gibi, ben gibi. Öyle düşünürüm.
2: 2020
1: bu önemli.
0: Vazgeçebilir.
2: 2020-2022'de ben de tam onu söyleyecektim. Mahmut abinin söylediğini açayım. 2020-2022'de Suudi Arabistan merkezi bir İslam NATO'su diye başka bir yapılanma evet. çıkmıştı. Fakat burada da sıkıntı Mısır'da aslında katılmıştı. Fakat burada komutanlığın Suudi Arabistan'a geçmesi kriz yarattı. Sonra Pakistan'a verilerek kriz çözüldü. Ama kağıt üstünde kaldı. Şimdi burada şu denklemi iyi hatırımıza tutmamız gerekiyor. Mısır, Arap dünyasında liderliğe oynayan bir ülke olarak görüyor Kahire kendini. Suudi Arabistan da hem Körfez bölgesinde Arap Emirlikleri ile rekabet halinde Körfez'in liderliğini oynayan ama Sünni Arap dünyasının hepsine hükmeden bir yerde görüyor kendini. Mekke ve Medine'den dolayı. Oradaki kutsal topraklardan dolayı. Fakat Mısır, Suudi Arabistan merkezli bir yapılanmanın içerisinde ittifakta olmayabilir. Ama gözlemci statüsünde olacaktır. O yüzden ben bir an önce o ayrımı yaptım Melih Bey. Evet. Burada bir Mısır, Suudi Arabistan meselesi var. Burada Ürdün'de belki işin içinde çünkü Haşimi Krallığı, Ürdün'ün ismi Ürdün değil, Ürdün Haşimi Krallığı. İşte Hazreti Peygamber soyundan geldikleri için Ürdün'de Arap dünyası farklı bir yerde.
1: Evet.
2: Ama Arap dünyasının bu kapışması ve bilek güreşi içerisinde Mısır, Suudi Arabistan'la askeri anlamda bir komutasının altına girmek istemiyor.
1: Suudi Arabistan'la yan yana gelmem ama İsrail'le gelirim diyor yani bir problem.
2: Tam öyle.
3: Ben ama o kadar değil. Ben Türkiye ile olan şey yani o 2012'deki olay yüzünden Yunanistan ve Kıbrıs Rum ve İsrail ile ittifak yapmıştı. Onu tam çözemiyor daha. Yavaş yavaş azı. Bakın.
1: Çözdük aramızda bir sürü aynen. sorunları giderdik.
3: Bakın aralarında şey yaptılar Yunanistan'la sırf Türkiye'ye karşı iki böyle deniz yetki alanlarının şeyi. Burada Kıbrıs'ın 3 katı kadar toprağı Yunanistan'a devretti. Yani kendi deniz alanını, deniz yetki, mavi vatanını devretti. Sırf Türkiye'li olan şeyden. Şimdi bundan vazgeçecek artık. Zaten biz böldük onu. Bunu yapmakla böldük ve onu kurtarıyoruz aslında.
2: Hocam Türkiye'ye karşıt olalım diye Münasır Ekonomik Bölgesi Anlaşması imzalanmaz ki. Adamların çıkarı yönündeydi. İmzaladılar 2020'de. Tamam. Türkiye karşıtlı olsun diye mi imzalıyorlar?
3: Yok çıkarı değil ama aleyhine. Aleyhine kendi 200 milinden verdi orada.
2: Türkiye ile arası kötüydü. Türkiye elini uzatsaydı o zaman. Uzatmadı o dönem.
3: Ama şimdi uzatıldı işte. Şimdi değişecek diyorum ben olaylar. Şimdi değişecek. Kendisi orada 20-30 mil deniz yetki alanı kaybetti. Bilerek kaybetti.
4: Hocam aynısını bir de şey yaptı biliyorsun. Meclisi de devre dışı bıraktı Mısır.
3: Evet.
4: Yunanistan'ın zaten, teklifi tabii, meclisi kabul etmedi. Meclisle bağlantılı bir münasır alana girmem dedi. Evet. Meclise şart koydu. Evet. Şimdi bu şart koymaların ötesinde Mısır'ın bugün de Arap Birliği Kahire'de toplandı. Önemli bir açıklama yapıyorlar. Mekke'yi Araplar olarak biz ortak bir silahlanma, ortak ittifak yapmamız lazım. Diğeriyle bağlantılı şekilde diye.
1: Mekke anlaşması diye.
4: Tabii, evet. Tabii Mekke'ye isim vermiyor ama birlikte olmamızın yararını görüyoruz. Birlikte olalım, bunları yapalım, parçalanmayalım. Yani Mısır'ı kademe kademe yavaş yavaş çekiyorum. Koparmaya başladılar.
3: Evet. Yani Mısır 79'da atılmıştı İslam ve Arap dünyasından. Hiçbir Müslüman, hiçbir Arap ülkesi onunla görüşmüyordu. Şey sırf Camp David anlaşması yaptı. O kendisi için doğru yaptı. Şu Sina'yı kurtardı, Süveyş'i kurtardı. Ama bir 5 sene izole olmuştu. Sonradan sisteme döndü. Şimdi bizimle olan şey, şimdi tekrar sisteme döndü.
1: Bahsettiniz. Evet.
3: Kaybedeceğiniz evet.
1: Mısır'ın zararlı çıktığı alan aslında.
3: Yani zararlı çıktığını bile bile yaptı.
1: Bile bile yaptı.
3: Şimdi bundan vazgeçiyor. Aynen. İşte bu. Olay bu.
4: Şimdi bir ek yapacağım. 2019 yılında Türkiye Libya ile anlaşma yapmasaydı şimdi başka bir tezgaha girdi bunlar yine. Evet. İsrail Fransa da var burada. Fransa Girit üzerinden elektrik hattı geçirmek istiyorlar. Hı. Türkiye engelliyor tabii onu. Şimdi ne yapmış şu anda Rumlar çekilecekmiş. Fransız şirketi Türkiye ile anlaşma yapmak için Fransa'yı devreye sokuyorlar Macron'u. Şimdi Macron da bu konuda şaibeli. Yunanistan'ın arkasındayım gibi bir laf ettiği için oradan o elektrik hattını da kolay kolay geçiremez.
3: Sadece abi Yunanistan'ın değil Ermeni meselesinde Türkiye'nin karşısında, Yunan meselesinde Rum, ne kadar PKK meselesi evet. her şeyimizde karşınızda.
1: Ama Yunanistan'ın içinde de bu konu çok tartışılıyor. Ya siz bunlarla mı Türkleri durduracaksınız diyorlar. Evet. Yunan Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Adanus Georgidas. Yani dış politikada bir şey yapmamız için Ayasofya'yı mı almamız evet. lazım diyor. Bir dinleyelim mi?
3: Ve bunda Sağlık Bakanı diyor. Sağlık Dışişleri Bakanı demiyor. Milli Savunma demiyor.
5: Δεν τον και ακόμα χειρότερο στα προσωπικά είναι αυτά που είπε για την εξωτερική πολιτική.

0: Και ο Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι προφανώς ψέμα και ανοησία. Δεν συζητείται. Η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική. Έχει τα τελευταία χρόνια υπογράψει συμφωνία στρατηγική συνεργασία με τι ΗΠΑ. Σήμερα υπογράφει την ασπίδα του Αχιλέα ο Δάντιας κάτω στο Ισραήλ, ναι, οικοδομώντας την εταιρική μας σχέση και στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ. Αμυντική συμμαχία με τη Γαλλία, στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, τριμερή συμφωνία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο, ΑΟΣ με την Ιταλία, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, 12 μίλια στο Ιόνιο, Σεύρων εξορίξεις, Έξων εξορίξεις. Αν αυτά είναι. Δεν έχει εξωτερική πολιτική, λέει το να έχει εξωτερική πολιτική, θα έχουμε πάρει τη Βασιλεύουσα και την Αγία Σοφιά.
1: Hakikaten eleştirmiş. Sizin dış politikanız yok. İşte İsrail'e teslim olduğunuz falan. Ya diyor, ne yapmamız lazım?
2: Hakikaten bunların derdi günü Ayasofya, İstanbul falan. Ciddi ciddi konuşuyorlar demek. Hani böyle bir şey var.
3: Bunu ama yani her ülkede böyle aşırı milliyetçi, seçim işte, hayalci.
1: Hayır Mahmut abi, aşırı değil, milliyetçi değil.
3: Merkezindeler.
1: Bu devlet evet, politikası. Devlet politikası. Git bakayım Selanik'e, ne diyor? Konstantinopol 450 kilometre diyor. Kavala'ya git. Konstantinopol 300 kilometre diyor. Kıbrıs'ı koyuyor. Kuzeyden güneye kanlar akıyor falan böyle. Yani hangi iktidar gelirse gelsin Yunanistan'ın bunun şeyle ilgisi yok. Aşırılar falan vardı değil. Yunanistan devlet politikası.
3: Var dediğin doğru. Megara iddiaları var yani onların. Yani en sosyal demokrat partileri bile benzer, evet, bir şey düşünüyoruz. Hatırlarsanız AKEL partisi vardı Rum kesimde.
1: Tabii hep 74, birinci partiydi.
3: 74 çıkartması olurken yani, biz sol kesim
4: Yunanistan'da tatile giden Türkler
3: yanlıştır
4: var.
3: Yanlıştır falan dediğimiz de oldu. Bir baktık ki AKEL tam tersini savunuyor.
2: İşte yani komünist böyle bir şey yokmuş.
3: Bu iş orada, o tarafta öyle yani. O.
4: Ama Yunanistan'da tatile giden bir sürü Türk vatandaşı var. İki senedir yaz anılarını ve fotoğraflarını görüp okuyoruz. Hiç öyle megalo iddia demiyorlar. Gayet sıcak karşıladılar bizi diyorlar.
1: Kalamar yedik başka diyorlar. Ben devlet politikası dedim. Ha. Halkta bir şey yok. Halk çok iyi karşılıyor.
4: Yoksa tatile giden Yunanistan'a tatile giden Türk
1: Yunan
4: vatandaşların
1: halkı aynı bizim halk gibi. Çok misafirperver. Halkta bir sorun yok. Devletin politikası.
2: Abi, müşteri gelmiş canım yani. Para harcıyorlar bizimkiler için.
4: Yani Türkiye'de en çok Yunanistan analizi okuduk iki senedir yaz ayları. Her Türk vatandaşı sağ olsun. Jeopolitik, ekonomik, yemek, gastronomi, evet, alanında analiz yazıyor. Ya,
3: partilerin adı Panhellenist mi? Öyle partilerin, evet,
1: ha, sosyalist ya. Partisinin adı, evet, Panhellenist sosyalist. Evet. Yani Nazi Partisi gibi. Nasyonel, evet, Sosyalist İşçi Partisi gibi. Yani adamların Sosyalist Partisi
3: sosyalist
1: de faşist.
3: Sosyalist Partisi böyle. Yani.
2: Evet, İsrail'de bu tartışmaları, bu gündemi işte ele alıp.
3: Şimdi burada tabii şöyle bir küresel pazarlık da var. Yani İsrail, Hindistan, Yunanistan ekseni üzerinden bir hat oluşturmak istiyorlar. Bir de bizim kalkınma yolu Türkiye üzerinden yeni bir yapı oluşmaya çalışıyor.
2: Hat nasıl? Yunanistan, Rum kesimi İsrail, Hindistan.
3: İsrail, Hindistan. Böyle bir hat
2: alternatifi
3: oluşuyor. Şimdi bu hatta Çin istiyor'a bakmak lazım.
2: İmek.
3: Bu hat, Amerika'da İmek. Trump Amerikası istemiyor. İmek.
2: Trump Amerikası istemiyor. Evet. Amerika deyip çıkamayız. Şimdi
3: bunu büyük ihtimalle bence İngiltere eksenli küreselcilerin istediği bir hat bu. Öteki kesim ya da şu andaki Trump Amerikası.
1: Peki İngiltere'nin istediğini zannetmiyorum. İngiltere'nin Pakistan üzerine korkunç etkisi var. Suudi Arabistan üzerindeki etkisi yani.
3: Küreselciler
2: diyelim ona. Mahmut abin dediğine küreselciler diyelim, ama yani, Trump Amerikası değil. O ne?
3: Trump Amerikası
2: ne istiyor? Türkiye alternatif.
3: Türkiye, Pakistan,
2: Suudi Arabistan.
3: Mekke ittifakı var ya, o, evet, eksen üzerinden bölgede daha stabil bir bölge istiyor. Bir dakika diyor. Benim işim gücüm Çin diyor.
4: Ya Suriye'den
3: bu bölgeyi Suriye'yi de normal hale
4: çıkmış
3: getirerek bu bölgede işte güçlü ülkeler kimdir? İşte Türkiye'dir. Suudi Arabistan'dır, Pakistan'dır. Bu eksende bir yapı oluşturalım. Şuna hazırlanıyor Amerika. Hem egoman gücünü kaybetmek istemiyor ama birileri de paylaşmak istiyor. Yani çünkü görüyor dünyada çok kutuplu dünyaya doğru gidiş var. Bu gidişata artık ayak uydurmakta zorlanıyor.
2: Müttefiklerimle paylaşayım diyor. Rakiplerimle değil de gücü müttefiklerimle paylaşayım.
3: Müttefiklerimle paylaşayım
2: diyor.
3: Çünkü mantıklı benim da için en büyük güç Çin'dir diyor. Çin
2: bir
3: şu anda
2: evet,
3: her alanda %55 önde gidiyor. Yani her alanda. O yüzden onu durdurmaya çalışıyor. Durdurmak
2: bu aksı bir
3: çabar
2: oturtalım. Bu önemli bence. Yunanistan, Rum kesimi, İsrail ve Hindistan. Şurası. Alternatifi de Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye de katılabilir onun içerisine.
3: Bir de Kafkasları kat bunun içine. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan da kat.
5: İşte orada
3: eksen
5: Hicaz demir yoluyla evet, İsrail'in oyunu bozuyoruz biz. Suudi, evet, Arabistan, Basra Körfezi, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye doğru gelen Hicaz demir yolu da onların oyunlarını bozan bir olay. Mahmut Övür'ün bahsettiği.
2: Bu 7 Ekim'den hemen önce Amerika, zaten çıktı Netanyahu Birleşmiş Milletler şeyinde gösterdi haritayı.
3: Aynen.
2: Böyle bir çıkış olacak, tabii, dedi.

0: Belki de yaşadığımız şey o
1: şimdi
0: sürecin
1: Amerika,
0: ardından gelen.
1: Hindistan'ı devreye almak istiyor. Yemek istiyor, onu getirmeye çalıştı. Yani İspanya'yı doğru da Hindistan'ı devreye sokmaya çalışıyorlardı.
2: Abi neden Çin'i dengelesin diye? Tabii, Çin'le 3 kere savaştı ya Hindistan, onun için.
1: Şimdi Türkiye kalkınma yolu bir, Basra Körfezi'nden. İkincisi de Hicaz Demiryolu'yla bunları bozuyor. Bu iki hattın bir de özelliği var. Zengezur üzerinden hem Azerbaycan hem de Türk devletlerine bağlanma imkanı da var. Türkiye birleştiriyor onları. Yani o küresel bu yollar, küresel ticaret yolları da önümüzdeki dönemin en büyük mücadele alanlarından bir tanesi.
0: Bu. Şimdi bizim bu Suriye'deki hareketlerimiz, İsrail bir anlamda Yunanistan doğru da cevap veriyor. Yani Yunanistan üzerinden senin komşun. Belki sen az önce Kafkaslar mı dedin?
3: Kafkaslar da önemli. Niye Zengezur koridoru dediğimiz şey, Amerika devreye girdi, ne yaptı? Ermenistan'la Azerbaycan'a bir anlaşmaya sahip çıktı. Bu şu demektir, yani o bölgede bu ülkelerin bir araya gelmesini istemek zorunda kalan bir Amerika var.
0: Yani İsrail karşı hamleler yapıyor bizim Suriye ve Irak'taki hamlelerimize. Hem Kafkaslar'da yapıyor, Ya yani orada da bir şeyler yapıyor bu adam. Balkanlar'da yaptığı gibi bizim de orada faaliyetlerimiz var. İsrail'de bir anlamda oradan da Türkiye'yi kuşatmak için faaliyet yürütüyor.
3: Ben İsrail'in
0: yürütüyor.
3: Orada hani Azerbaycan üzerinde etkisi olduğu söyleniyor ama Kafkaslar'da çok etkili olduğunu düşünüyorum.
4: Melih Bey,
3: İsrail'in.
4: Biraz önce söylediğim o işte FETÖ meselesinde yazılan yayınlarda Türkiye'nin Balkanlar'daki işte TİKA üzerinden tarihi eserleri tekrar restore etmesi, işte Osmanlı kültürüne sahip çıkması ya da oradaki vatandaşların hayatlarında temas edecek şekilde ilişkisini koparmaması, oradaki raporlara göre Yunanistan'ın Balkanlardan Türkiye'nin çevirdiğine dair bir endişe sürekli dillendiriliyor. Yani sadece Ege değil, Balkanlardaki Türk varlığından dolayı diyor.
0: Ha, bu Makedonya konusu diyor, bilmem ne konusu da onlar için.
4: Çevriliyor sürekli.
0: Orada da çok FETÖ'cü var Mete Mitor. Var, operasyon yüzden, yapıyor.
2: Var, üniversiteleri var Makedonya'da, hala kapatmadılar.
4: Çok var. Tabii. Yani o yüzden ben ona Balkanlar'da özellikle vurgu yaptım yayında.
0: Kosova'da, şurada, burada, evet, her tarafta
4: yani
0: varlar.
4: Biz sadece Ege adalara bakmayın. Yani o
0: Mete, harita üstünde şurada
4: bakın
0: konuşalım.
4: Bakın Türkiye'nin hani o anlamda biz
0: bizim
4: burada,
0: kafamız haritayla oturuyor hocam.
4: Adalara bakınca adalar silah diyoruz da Balkanlar meselesinde Türkiye'nin buradaki hamleleri, mesela Bosna'ya geçtiğimiz aylarda bir askeri yardım yapıldı, hibe yapıldı ve o çok büyük ses getirdi. Zırhlar aşk gönderilmişti Bosna güvenlik güçleri için. Yunan basını yerle bir oldu. Ne oluyor, bizi mi çevriliyor Türkiye diye. Ama sadece bu da değil. Bakın bu İsrail meselesinde hep unutulan bir cephe var. Burada Kızıldeniz meselesinde ve aynı zamanda bu Babel Mendeb'e giden yolda İsrail'in ilgi alanında. İsrail şu an Sudan'da, Etiyopya'yla, özellikle Etiyopya'da inanılmaz bir yatırım yapıyor. Bu Kızıldeniz'i de bir şekilde gözetim altına alabilme ve vurabilme kapasitesi için bir askeri üs, yerleşke, dinleme, işte sinyal istihbarat vesaire gibi askeri yapısını kurabileceği.
0: Bu Somali Afrika'da, işte alt tarafta,
4: evet,
0: bir sürü yaptı Somali.
4: Biz de oradayız çünkü.
0: Biz de oradayız.
4: Yani bu mesele sadece Türkiye, İsrail meselesi, Suriye'de işte iki tane havalimanına radar kondu, işte bize tehdit değil. Burada da Türkiye bir rekabet.
0: Sen beni çevrelemeye çalışıyorsun diyor. Evet. Ben de seni çevrelemeye
4: ama
0: çalışıyorum. Hikaye
4: şu,
0: bu.
4: Buradaki gerçek şu. Ben bunların medyaya yansıtılan Yunanistan tarafından bir illüzyon olduğunu düşünüyorum.
0: Hangi konunun? Bu adaların silahlandırılması.
4: Bu İran, evet. İran meselesinde bakın şu rota çok önemli. İsrail Suriye'nin güneyini, Irak'ın güneyini kullanarak İran'ın sınırına gelerek İran'a bombardıman düzenleme yeteneği var. İran hava sahası açık, konuşalım, delik deşik. Bu İran sınırından neredeyse Pakistan'a gelebileceği bir hava koridoru oluşturdu. Ben hep buna vurgu yapıyorum. Ve burada aslında Türk Silahlı Kuvvetleri falan Suriye'deki bahanesi için, bu hava koridorunun açık kalabilmesi için İsrail sürekli işte Suriye'de böyle Güney Kıbrıs'ı ortaya atıyorlar, Yunan basını üzerinden adalar. Biz başka şeye baktırılıyoruz. Ama İsrail'in tek çıkarı şu hava koridorunu kaybetmemek. Yani Suriye'nin istikrarsız olması, Irak'ın güneyinin istikrarsız olması, İran'ın çalkantılı olması. Ama buraya geldiğimiz zaman burada da şöyle bir mesele var. Seçimlere gittiğini unutmayın. Eylül'de, 27 Eylül'de Yunanistan. Ekim'de İsrail'de seçimler var. Bunları çok dikkatli takip
0: etmek gerekiyor. Hepsinden Amerika var değil mi? Şimdi bir
4: Kasım'da
0: de
4: Amerika var.
1: Amerika ve demokratlar var.
4: Burada en kışkırtıcı ne yapabilir dediğiniz lazım zaman, İsrail tekrar Suriye'de örneğin Palmyra Tedmür'deki gibi T4, evet, gibi bir üssü tekrar bombalayabilir. Tekrar bu Güney Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye'yi daha da öfkelendirecek şekilde sembolik de olsa 50-60 tane askeri bir süre önce kurduğu bu hızlı müdahale gücü adı altında adaya konuşlandırmak isteyebilir. Ya da bir başka adaya da İsrail askeri çıkartabilir. Dinleme,
0: bu hamleler yapılabilir. Türkiye'nin dışarıdaki bu hamlelerini konuşurken de az önce Mahmut Övür dedi. Siz Libya'dan bahsederken Libya'da ne işimiz vardı?
4: Evet.
0: Mahmut abi şuraya bakıyorsun. Umman tarafsız adı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye'nin Katar'la ilişkileri, Pakistan'la ilişkileri, bunlar 3. dünya ülkeleriyle kurulan sıradan şeyler değil. Körfez'in güvenliği tabii için önemli, geçiş hatları için önemli. Yani Katar diye Türkiye'de yıllardır bir muhabbet var. Katarlı öğrenciler var, 1000 tane öğrenci. Bunları bütün dünya devletleri almak istiyor. Çok paraları var bu çocukların. İngilizler biz alalım diyorlar. Türkiye'ye de 10 tane falan gelmiş. Niye geldiler diye kampanya yapıldı Türkiye'de. 10 tane Katarlı öğrenci. Tabii. Bütün dünyanın kapıştı. Yani kurulan bu iyi ilişkiler ya da sen az önce bahsettin. Somali'de şurada burada üsler kuruluyor.
3: Aşağı Afrika'ya in. Somali'den Etiyopya'ya kadar.
0: Erdoğan'dan çok ziyaret ettiği ülkeler.
3: Libya'ya kadar Türkiye'nin kurduğu ilişkilere bak. Yani burada enteresan olan şey şu. Dünyadaki ya da İsrail başta olmak üzere bütün ülkeler Türkiye'nin bu interlandını görüyor. Bu hamlelerini görüyor. Ona karşı işte Balkanlara bir de kışkırtmaya çalışan bir İsrail aklı var. Ama bizim içeridekiler bunu görmüyor. Şimdi burada tabii bir parantez açayım. CHP yeni, şu andaki CHP bunu görüyor.
0: Yeni CHP görüyor mu? Şey, yeni CHP de CHP
3: Kemal
0: görüyor.
2: Yeni CHP adam İyi Parti diyor. Partisinin adını unutmuyor.
0: Bakacağız.
1: Yakında yazık. Özgür Özel yeni CHP.
0: Sürekli İyi Parti diyor. CHP görüyor.
3: Kemal Bey'in dönüşüyle
1: İyi Parti diyor.
3: Ben CHP'de çok kere ciddi bir dış, özellikle dış politika açısından daha milli ve yerli bir duruş sergileneceğini görüyorum.
0: Ne güzel olur ya.
3: Evet. Ve bunu söylüyorlar da. Yani Türkiye'nin Libya politikası, Türkiye'nin Suriye politikası, Türkiye'nin Balkanlar politikası, tüm bunlara ilişkin önümüzdeki günlerde duyarsınız. Cumhuriyet Enstitüsü diye bir enstitü kuracaklar. Think Tank kuruluşu. O kuruluşta daha çok böyle ağırlıklı olarak bölgesel, küresel meselelerin masaya yatan bir CHP.
0: Peki niye, ne engel olmuş? Mahmut Övür CHP'ye en iyi bilen isim. Ne engel olmuş bugüne kadar? Eşekten mi düşmek gerekiyormuş?
3: Demek ki öyle bir şey yaşaması gerekiyordu Kemal Bey'in. Çünkü bütün bu negatif politikaların arkasında Kemal Bey vardı.
0: Evet.
3: Değil mi yani? Suriye'de ne işimiz var diyen Kemal Bey'di.
0: Belki o muhalefet etme refleksiyle mi? Yani doğru yola gelene tabii ki ne güzel, tebrik edilir yani. Biz hep bunu söylüyorduk. CHP'de keşke...
3: Ya bir defa en başta Melih özür dilemiş yani. Kim geldi en azından FETÖ konusunda, yaptığı yanlışlar önemli konusunda ben özür diliyorum dedi. Şimdi bu siyaseten çok önemli ve değerli bir şeydir. Bunun içini doldurursa, arkasını getirirse Türkiye'nin bu bölgesel ve küresel süreçlerde en azından iç cephe açısından yalnız kalmayacağını işaret ediyor.
0: Ya muhalefet içinde iyi değil mi? Şimdi nedir? Hükümet, iktidar taraftarları da muhalefeti senelerdir bu konuyu eleştiriyor. Sen milli değilsin, ulusal politikalarda aynı çizgiye gelmiyorsun. Sen bu yükü at üstünden ya. Ben de ki tabii ki buradayım de Atatürk'ten bahsediyorsunuz Trablusgarp'ta. Evet. Hani argüman da var Mete. Doğru. Sen bu yükten kurtul. Yürü git içerideki politikaları eleştir işte. İste özgürlüklerde, hukukta, ekonomide. Gerçi öyle bir derdi olmadığını biliyoruz.
3: Bir şey hatırlatayım ya. Tarihsel bir şeydir. Bu sosyal demokratların, solcuların bilmesi gerekiyor. O dönemde Selanik İşçi Partisi diye Nahum diye bir adamın başkanlığında bir işçi partisi var. Osmanlı'nın ilk sosyalist partisidir diye bildiğim kadarıyla. Trablusgarp olayında işte Mustafa Kemal de orada bu çatışmalara devam ederken Sosyalist Enternasyonel'e başvuruyor. Diyor ki burada insan hakları ihlalleri var diyor. Katliamlar yapılıyor. Müslümanlar katlediliyor. Bunu durdurun. Gelen cevap biz oraya karışmayız. Ya böyle sosyalist mi olur diyor. O zamanlar böyle bir tartışma var.
1: Şimdi bu şeyi anlatırken Osmanlı İmparatorluğu'nun Yemen'e neden gidiyor? Söylüyordu Yemen. Burası Muş'tur diyorlar. Huş,
2: evet, giden
1: huş
2: gelmiyor.
0: Ta buraya da bak, şimdi Yemen'e gitmek zor bu arada. Osmanlı, o zaman da gidilmez
1: Osmanlı
0: yani.
1: Osmanlı neden bunu yapıyor? Bak Osmanlı'nın aklı da. Çünkü oradan Pir Reis'i anlatıyorlar işte. Okyanusa çıkmak istiyorlar. Hatta deneme de yapmışlar belli bir şekilde. Basra Körfezi, Umman'a doğru hareketleri var.
2: Portekiz
1: yıllar sonra yenildik. Bak aynı şekilde Türkiye bugün yine o bölgede. Bugün İsrail'in bir organizasyonu analizde diyor ki Somali'de ki birçok var o maddeler içinde. Somali de Türkiye diyor müthiş diyor. Biz de diyor Somaliland'ı diyor biz geliştirelim. Tam diyor orada Babul Mendeb'in kontrolünü ele aldı.
3: Ele almak.
1: Yanında Cibuti'de Türkiye Odalar Birliği için üst kurmak üzere bize büyük bir arazi verdiler. Üst kurabiliriz. Somali'de kurabiliriz. Orada da kurabiliriz. Osmanlı'nın yıllar önce dünya hegemonyası ile ilgili planlarında bunlar var.

0: İşte Türkiye 100 yılında bu planlar hafıza, bu hafıza geldi. Bu hafıza canlandırılıyor.
1: Neden ya? O yüzden diyor ya sürekli tabii. Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Tek evet. Gündemleri bu içeride de. Bu arada kim dedi? Tom Barak mı söyledi ya? İsrail'de çok kötü bir seçim dönemi var. Tam Tom Barak'ın sözü müydü?
2: Ben öyle bir şey söyledim İsrail'le ilgili.
1: Bakın, delirmişler yani.
2: İsrail sıkıştığı için bu tür atraksiyonlar yapmak istiyor. Yunanistan'la ilişki kuruyor, Balkanları karıştırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Orta Doğu'da İsrail'in merkezinde olduğu bir yapı değişiyor. Şimdi Orta Doğu'da, bu Amerika'da bunu yapmak zorunda diye düşünüyorum. O değişim içerisinde artık ne yapacağını şaşıran bir İsrail var. O yüzden saldırı, yani kaosun olduğu yer İsrail'in işine gelir. Stabil bir durumun,
1: tabii,
2: ticari ilişkilerin geliştiği, işte ticaret yollarının açıldığı, petrol yollarının açıldığı bir Orta Doğu İsrail'in işine gelmez. Çünkü o İsrail ne zaman kaos olursa oradan beslenen bir yapı. Şey,
1: bu arada Metin'ciğim, bu Aşil kalkanına takılıyorum, hep söylüyorum ya. Aşil kalkanı kelimede bir sorun var. Evet. Aşil topuğu demek senin zayıf noktan demek. Zayıf
3: nokta. Ne güzel yapmışsın. İşte onun kasta herhalde zayıf nokta.
1: Hani Aşil tamam güçlü kahraman onların mitolojisinde ama Aşil'in topuğu en zayıf yeri yani. Aşil topuğu deriz buna, değil
3: evet.
1: mi?
3: Evet. Evet.
1: Aşil'in niye Yunanistan'a çakmışlar ben sana söyleyeyim. Evet.
0: Aşil kalkanı diye. Aşil'i topuğundan vurabilirler.
1: Evet. Yani zayıf noktası anlamına göre neyse. Yani ben Yunanlar takılmıyorsa onların kahramanı.
3: Ege Adaları'nın zayıf noktası olduğunu ve kaybedeceğini biliyor yani. İtiraf ediyorlar yani.
4: Yani bizim bu değerlendirmelerimiz Eylül 27'sinde Yunanistan kadar. Yunanistan bu şekilde devam ederse Türkiye başka türlü cevap verir. İsrail'de de Ekim'e kadar süresi var. Bakın burada anladığım kadarıyla Ankara'nın tahammül sınırları seçim atmosferidir.
1: Öyle mi? Ekim'e kadar sabredeceğiz yani.
4: Muhtemelen ama şu soruları da Türkiye'de gündeme getirmek durumundayım. Peki 27 Eylül'den sonra Yunanistan bu şekilde daha da artarak bu tehditlerine devam ederse söylemlerde ve askeri hamlelerinde, o zaman şunu soralım. Burada anlaşmalara rağmen silahlandırılan adaları Türkiye'nin silahsızlandırma hakkı var mıdır askeri olarak? Gündeme gelebilir. İsrail bu şekilde devam ederse 10 Şubat 2018'de Golan Tepeleri üzerine bir İsrail F-16'sı vurulmuştu. Oradaki gruplar ve Esad rejimi tarafından. Yani Suriye'ye bakmayın. Evet yeniden yapılanıyor vesaire ama bir uçak düşürme kabiliyeti Suriye'nin hala var. Onu da söyleyeyim. İdlib'de 2020'de düşürülen uçaklara bakarsanız Suriyeli muhalifler yıllar geçtiği için söyleyeyim. Türkiye orada menpet kullanımına izin vermemişti. Ama bir yerden sonra serbest bırakıldı. Patır patır uçak düştü. MiG'ler düştü. 3-4 tane de helikopter düştü. O yüzden eğer İsrail de bu şekilde devam ederse, bakın Yunanistan için başka bir şey söyledim, gündeme gelir. O adaların bir hava operasyonu olur, İHA operasyonu olur, istihbarat operasyonu olur. Bunu tahmin etmek mümkün değil. Ama Türkiye anlaşmalara rağmen eğer bu adalar silahlandırılmaya devam ederse, o zaman silahsızlandırma harekatını da düzenleme hakkına sahip olur.
1: F-35'leri çok anlatıyorlar onlar da. Miço Taksi de F-35'lerden bahsediyor. Yunan televizyonlarından bahsetti Uğur Hocam.
3: Evet, evet.
1: Orada
3: evet.
1: Da diyorlar ki bizim F-35'lerimiz var. Çok güçlü son model silahlar. Yani bize hep böyle zayıf pozisyona da sokmayın diyorlar.
4: 300 tane adayı bilmiyorum nasıl savunabilirlerse.
3: Sayılamaz hiç. Yani dronlar, İHA'lar, SİHA'lar attınız mıydı?
4: Dünya tarihinde bu kadar şimdi 300 tane adayı
1: kullanmak için aldık diyor F-35'leri adam. Tamam, yani öyle bir
0: dağılmadılar.
4: Tamam
0: dağılmadılar.
4: İsterse 20 tane de alsın da 300 tane ada kayacak. Nasıl savunacak bunu? Ne alsın? Yani 300 tane adadan bahsediyorum. 300 adacık bilmem ne. Yani sizin masanız kadar adacık var. O da Yunan toprağı. Hı. Neye atacaksın F-35'te buna? Bakın İsrail katalogdan satıyor Yunanistan'a. Katalogda 300 kilometre ver. Ama bir dakika. Bunları uygulamaya geldiğiniz zaman dünya yuvarlak. O radarlar dediğiniz yarı radar mesela. Barak sistemi var İsrail. O 50-70 kilometreye düşüyor. Bir Spike and Loss sistemi var. Gitmişler Edirne'nin karşısına konuşlandırmışlar. Uydudan biz bile görüyoruz. Ben bile görüyorum yani. Bunları böyle gizli kapaklı şey falan yaptıklarını sanırlar. Bunları siz uygulamaya geldiğiniz zaman kullanamazsınız Melih Bey. Çünkü niye? Yunanistan'ın bir de aslında ihlal ettiği bir sıkıntı var. Avrupa Birliği yeni bir güvenlik mimarisi kurmaya çalışırken NATO üyesisin. Buna rağmen sen NATO dışı bir ülkeden silahlanmaya devam ediyorsun. Avrupa'nın güvenlik mimarisini de sarsıyorsun. Truva atı gibi. Siz Aşil dediniz ya. Şuradan Truva atı gibi NATO standartları dışında silah alıyorsun. Başka ülkelerden. Bu Yunanistan Avrupa Birliği için artık bir güvenlik sıkıntısı haline geldi. Bunun bir denetimi var çünkü. Avrupa Birliği'nde
1: bize yapmadıklarını bırakmadılar.
4: Ama işte öyle ama evet. Bir silah almak istediğiniz zaman bunun bir standardı olması gerekiyor. S-300 aldılar, Yunanistan'a S çıkartılmadı. Evet. Türkiye S-400 aldı, vır vır vır vır. Şimdi İsrail'den silah alınıyor, hava savunma sistemi alınıyor, tank savar alınıyor. Avrupa Birliği'nden hiçbir ses yok. Madem bu standart bir mühimmat ya da silah sistemi, Avrupa Birliği'nde neden diğer ülkeler bunu almıyor? Bir tek Yunanistan alıyor, sorgulanmıyor. Güney Kıbrıs'ın yönetimi, hepimiz biliriz, çamaşırhaneye dönmüş durumda. Ne kadar kirli iş varsa burada dönüyor ve Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği o meşhur müktesebatlarına hiç bir tanesine takılmadan Yunanistan üzerinden kara para aklanıyor, zombi şirketler kuruluyor, bahis var, kumar, insan işte, kaçakçılığı, fuhuş, silah kaçakçılığı. Daha ne anlatayım?
2: Avrupa ses çıkarmaz zaten.
4: Ama hani Avrupa Birliği? Avrupa Birliği değerleri nerede peki?
2: Aşağı, yani yalnızlaşan bir noktaya geldiler mesela. Ben demin Balkanları söylerken hakikaten Türkiye'nin buraya yönelmesi gerekiyor. Arnavutluk, Hırvatistan, neydi Kosova, Sırbistan inanılmaz askeri anlaşmalar yapıyor İsrail. Nefes evet. almak için o bölgeden. Yani evet. o bölgeyi de Türkiye aleyhine küçültmeye çalışıyor. Çünkü çok yalnız kaldı. Şimdi bu Avrupa'nın niye sesini çıkarmıyor? Çünkü Avrupa da aynı noktayı yaşıyor. Bir taraftan sağ
1: konuşmaya başlayacağız.
2: Aşırı sağcılar yükseliyor. Diğer taraftan güvenlik açısından ne yapacağını bilmiyor. Ve Türkiye'nin güçlenmesini de istemiyor çok fazla.
3: Melih Bey, şu harita şimdi çok güzel. Demin söyledim ya, kapalı ya da yarı kapalı denizde. Bakın giriş şu anda buradan nasıl görünüyor. Onun için onun adı Ege Denizi değil. Mesela Atatürk denildi, ordular ilk hedefimiz Akdeniz'de ileride.
1: Akdeniz sayıyoruz orayı.
3: Evet.
1: Adalar Denizi.
3: Adalar Denizi yani bu şey olarak da.
1: Hakikaten başımıza ne bela olmuş orası ya yani.
4: Yani ya da açıkçası bu sizin bahsettiğiniz MİT Başkanı'nın ziyaretinde muhtemelen belki de Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaların 2027 yılında yeni bir versiyonu imzalanması gerekecek. Yani çok da iddialı bir şey söyleyeceğim ama Meis Adası'nın illa Yunanistan'da kalması gerekmiyor.
1: Hayır, dikkatimi çekiyor.
3: Zaten şimdi kalmayacak.
1: Yani çok dikkat çekici değil mi yani? Ülkenin istihbarat kurumunun başı tam böyle gerginlik yaşanırken, karşılıklı açıklamalar varken bir gün öncesinde oraya gidiyor. Ve mevkidaşıyla konuşuyor. Yani bu Dışişleri Bakanı değil.
4: Yani 1920'lerde imzalanmış bir anlaşma sonsuza
1: yani
4: kadar kalıcı
1: bir şey anlatıyor. İstihbarat, bir takım istihbaratlar paylaşıyor. Muhtemelen. İbrahim Kalın'ın işine istihbarat.
0: Ama şey adaları var, muhtemelen gündeme getirmiş. Türkiye ile Yunanistan arasında açık yani diyalog devam ediyor. Yani kopuk değil.
1: Değil
0: yani,
1: elbet.
0: Türkiye bir anlaşmaları da var zaten, yan yana bir yılda bir yan yana gelme, Selanik'te geliyor, Türkiye'de geliniyor.
1: İşte o açıdan söylüyorum Bülent abi, dışişleri de görüşebilir ama gayet MİT başkanı ha, gidiyor. O,
4: 1900
2: bu aşamada gitmenin dediğin doğru. Işte ya, özel bilgi anlaşmış. Sızmış değil. Değil mi? Bir bilgi yok şu anda, açıklama da yok ama dediğin doğru, büyük ihtimalle bana göre de uyarı için gidildi. Yani bu kadar ileri gitmeyin. Bu ileri ne yaptığınızın farkındayız.
1: Evet. Ya yani onlar paylaşılmıştır. Evet,
2: Cumhurbaşkanının Kırgızistan dönüşü yaptığı açıklamada oydu. Yani biz
1: farkındayız. Sen uçaktaydın.
2: Ben de uçaktaydım. Yani farkındayız ve ona göre dikkat edin. Biz komşuluk ilişkilerinin kopmasını istemiyoruz. Bağırsak sesimizi başka şeyler dediği şey o. Yani uyarı için gitti bence. Gitti. Biz ne yaptığınızı biliyoruz. Ayağınızı denk alın demekti bu. Başka da izahı yok.
0: Bir de tabii İbrahim Kalın'ın gitmesi Cumhurbaşkanı'nın, direkt Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi aynı zamanda MİT Başkanı'nın da ötesinde daha önce başdanışmandı, büyükelçi, yani diplomasiyle ilgili de çok yakın. Türkiye'de Hakan Fidan'la beraber çok başarılı köprü görevler yapıyor.
1: Ya tabii ki bu yetkililerin hepsi Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Şimdi almıştır. Bu konuşuluyor. İşte bir takım dışişleri yetkililerinden bahsediliyor. Aynı zamanda diyor hükümet politikalarında da etkili. Ya tabii ki devletin zaten politikaları bunlar. Hepsi Cumhurbaşkanı da, büyükelçiler ne iş yapıyorlar? Cumhurbaşkanı'nın temsilcileri nereye gidiyorlar? Elbette. Diğerleri de. Ama hani Dışişleri Bakanı'nın ya da şeyin seçilmesi yerine istihbarat başkanının gidiyor olması bence anlamlı.
3: Yani kamuoyuna verilemeyecek bazı özel şeyleri verdi o tarafa.
0: Mesela Rusya'da.
3: Basına verilemeyecek bazı şeyler.
0: Amerikan CIA başkanı gidiyor Rusya'ya. Evet. Arkasından görüşmeler yapıyor. Geliyor, bilgi veriyor. Mesela kalkıyor Trump, damadını ve en önemli Bitkov'u gönderiyor oraya. Yani bu istihbaratçıların yaptığı bu görüşmeler, Hakan Fidan da yapardı MİT müsteşarıyken, aynı tipleri yani dışlerinde aktif duruma getiriyor. O bakımdan başka gelişmeleri de konuşmuştur.
4: Yani zemin
0: İstihbarat vardır. Yani seçimden sonra Kıbrıs'ı konuşmuşlardı. Yani çok geniş bir konuşma olduğu tahmin ediyorum ben.
1: Evet. Dışişleri Bakanı'nın gitmesinde çok garipsemeyiz.
4: Onlar da
1: yani
4: bize gelebilir. Böyle yani. Yani falan gelebilir.
1: Ama. Bu arada Uğur Hocam, siz gelebilir Kıbrıs'ı yani çok iyi biliyorsunuz. Güney Kıbrıs'la ilgili şey diyordunuz. Yani Güney Kıbrıs'taki o İsrail etkinliği artık Güney Kıbrıslıları da herhalde
3: evet
1: rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü yukarıyı
3: biz
1: tartıştık.
3: Basında acayip eleştiriyorlar. Yani aynı Filistin'in başına gelen, Filistin'le 1921'de yavaş yavaş İngilizler gemilerle getirdiler Yahudileri. Onu kovdu, onun parayla aldı, şunu yaptı, bunu yaptı, yaptı. Filistin'i kalmadı gitti. Yakında İsrail, bakın Yahudiler dünyada hiçbir yere likit şey yatırım
1: almazlar.
3: Yapmazlar. Hep likitte tutarlar parayı. Ama Kıbrıs'ın Türk tarafına geldiler, yani tanınmamış bir ülkeyi, muazzam mülkler aldılar, sonra biz engelledik, kanunu değiştirdik. Gittiler bu sefer Rum tarafına. Acayip böyle Rumlar acayip tedirgin olmaya başladı, yakında orada Rum da kalmayacak, aynı Filistin'in başına geldi, gelecek onların başına.
1: Ya Türk düşmanlığı yüzünden, Türkiye düşmanlığı yüzünden millet neler kaldı, ne güneşler batıyor.
3: Aynen
1: yani.
3: Biz kurtaracağız gene Rumları, doğru, Yahudilerden.
1: Yunan halkı ekonomik sıkıntılar içerisinde gidiyorlar, paralarını oraya yatırıyorlar. Rumlar pislik olsun diye bilmem ne yapıyor, topraklarını kaybediyorlar. Çok çok yazık hakikaten. Şimdi bir de Almanya'ya bir bakalım biraz. Biraz sonra Rusya ile bağlantılı olarak da bunu konuşacağız. Almanya'nın bir eyaletinde, biraz sonra bağlanacağız da, aşırı sağcı dedikleri AfD kazandı.
2: Evet.
1: Mahmut abi, niye aşırı sağcı diyorlar bu adamları, ben anlamadım hakikaten. Böyle bir Amerikan karşıtlarına sağ demeye başlıyor.
3: Mahmut abi faşist diyor onlara.
1: Ben vallahi bunları öyle büyük problemde görmüyorum yani.
2: Sen görmüyorsun.
1: Löpeli şunu bir, bunu.
2: Farklı bir eğilim var.
0: Bakalım.
2: Şimdi bu olsun. Wikipedia ya da bir yerde okudum. Popülist milliyetçiler. Milliciler diyor.
0: Aşırı milli.
2: Biraz sonra, milliciler.
1: Biraz
2: ama
1: sonra bu,
2: bir şey söyleyeyim. O AfD başkanı Aksel, kadın ismi neydi? Unuttum ismini.
1: Alice Weigel.
2: Alice Weigel. Onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Amerika'yı analiz eden bir açıklaması vardı. DM solculara taş çıkar.
1: Onun için diyorum.
2: Evet, ya,
1: ha, bu dediğini söyle.
2: Yani ya, emperyalizmi bu kadar iyi tahlil eden olamaz yani.
1: Tam bu yüzden diyorum. Meloni içinde yok faşist, yok bilmem ne falan. Meloni Amerika'ya karşı çıkışları var. NATO ile ilgili Ukrayna Savaşı'ndan çıkacağız diyor. Evet. Ben Le Pen'de
2: Fatih
1: de çok...
2: Fatih anlatır. Mesela oradaki popülist solcu bir parti %5'i geçtiği, o bunlarla ittifak yapabiliriz gibi bir şey söylüyor.
1: Evet.
2: Enteresan bir gelişme olabilir.
1: Yeşillerden yani gelen açıklamalara bakıyorsun. Onlar da değme faşistlerin söylemeyeceği şeyleri söylemeye
2: başladılar. O da başladılar. Şey, evet.
1: İsrail yanlısı açıklamalar falan. Ayrıntılara bakacağız. Hemen bir Fatih Yılmaz'a, arkadaşımıza bağlanalım. Almanya'da. Fatih merhaba.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Hocam yanlış şeyler mi söylüyoruz? Ne diyorsunuz? Almanya'da AfD'nin yükselişin nasıl konuşuluyor? Havayı nasıl aktarırsın bize?
3: Yeni Hitler mi geldi?
5: Şimdi hemen şu faşist nedir, bu milliyetçiler, ona bir kısaca değinmek gerekiyor. Milliyetçilikten biraz daha aslında ileride. Alman'a sadece anne babadan doğana Alman denir. Sonradan kazanılmış hiçbir Alman vatandaşlığı bizim gözümüzde Alman olamaz şeklinde. Koyu bir milliyetçilik, biraz ırkçılığa yakın bir milliyetçilik politikası izledikleri söyleniyor ama şu bir gerçek. Almanya'da AfD gümbür gümbür geliyor. Yani 13 yıllık bir geçmişe sahip parti bugün Saksonya Anhalt eyaletinde %43.8 gibi inanılmaz bir oy oranıyla seçimi kazandı ki 83 sandalyeli parlamentoda tek başına hükümet kurmayı 3 sandalyeyle kaçırdılar. Ha. Ki bu 1990 yılından bu yana hiç görülmemiş bir şey. Hiçbir parti bu kadar fazla oy alamadı. Ama AfD'nin bu kadar hızlı yükselişi, işte aşırı sağcı deniyor, göçmen karşıtı deniyor ki kısmen doğru. Geleceği zaten çok belliydi. Şimdi ben gelmeden önce yayına biraz hazırlandım açıkçası. Seçimlerden önce Saksonya-Anhalt'taki vatandaşlara aynen sormuşlar. Neye göre oy vereceksiniz? Bakınız %91'i en çok şikayet ettiği konular: Almanya artık çok fazla yabancılaştı, çok fazla yabancı yaşıyor, buna göre oy vereceğim diyor. Hayat pahalılığı arttı, faturalarımızı ödemekte zorlanıyoruz. %89'u bunu söylemiş. Yine yaşam tarzı ülkemizde çok değişti. sonradan gelen mültecilerin, göçmenlerin kendi kültürlerini işte burada yaşamaya başlamasıyla o da bir rahatsızlık kaynağı olmuş. Yine mevcut yaşam standartlarımız artık sürdüremiyoruz. Refahımız azalmaya başladı. %80. Yani görüldüğü üzere vatandaşlardaki aslında o milliyetçilik söylemlerini de geçelim. İki önemli konu var. Bir, ekonomideki kötü gidişat. Artık biz eski Almanya'daki o

0: şunun altını çizelim. Türk toplumuyla ilgili de ciddi kafa karşılıkları yaşandı. Acaba Türkler de o göçmen kategorisinde mi? Çünkü sık sık dile getirdikleri bir kavram var. Remigrasyon yapacağız. Yani göçmenleri biz geldikleri ülkelere geri göndereceğiz. Bizim göçmenlere ihtiyacımız yok. Almanya Almanlara yeter. Göç gelecekse eğer, daha önce bizim ülkemizi terk etmiş nitelikli çok sayıda Alman var yurt dışında, onlar gelmeli diyorlar. Türk toplumuna ilgili olarak da zaman zaman çok net şirin mesajlar verdiler. Örneğin Türkiye ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygı duyduklarını, evet, ülkesinin çıkarlarını savunan bir lider olduğunu, onun asla bizim düşmanımız olmadığını dile getirdiler. Ama öbür taraftan da burada yaşayan Türkleri, madem ki Türkiye'den çok memnunsunuz sevgili Türkler, neden kendi ülkenize dönmüyorsunuz gibi böyle imalı laflar da ettiler. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AfD'li bazı milletvekilleri gitmek istediler ki meclisten izin çıkmadı. Yani Türkiye'nin oradaki haklılığını da aslında bir destekliyoruz, Türkiye'nin arkasındayız mesajı vermek istediler. Parti içerisinde tabii bir bütünlük yok.
1: Ama Türkler göçmen sayılmaz değil mi Fatih? Yani göçmen artık entegre olmuşlar. Alman vatandaşı Türkler göçmen kategorisinde değerlendirecek insanlar değil.
2: Çoğu ya mali
1: açıdan da AFD'nin de bu anlamda, yani onların politikaları elbette bu ama daha akıllıca, daha stratejik hareket ettiklerine şüphe yok. Yani sen daha iyi biliyorsun tabii ki o bölgeyi ama.
0: Kesinlikle Türkleri zaten diğer göçmenlerden ayrı tutuyorlar. Bir kere göçmen değiliz artık.
1: Aynen öyle.
0: Dördüncü jenerasyon burada yaşayan, ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sunan, sanattan, siyasetten tüm alanlarda çok başarılı insanlar yetiştirmiş ve ülkeye ciddi katma değer sunan yıllarca ve en iyi entegre olmuş toplum içerisindeyiz. Yani diğer mültecilerle kıyaslandığında en az suç oranına sahip, en az onların deyimiyle problem yaratan azınlık grubu diyelim. Türklerle herhangi bir sorunları yok. Sadece iki rakam verme müsaade edin. Hristiyan Birlik Partileri, Demokrat Birlik, Mersin Partisi bu seçimde çok büyük bir hüsran yaşadı. Mers diyordu ki göreve geldiği zaman aşırı sağcı bu AfD'nin oylarını ben yarı yarıya düşüreceğim. Ki kendi partisinin oyu yarı yarıya düştü. 2021'de %37 olan oy oranı bu seçimde %17'lere geriledi. AfD ise %20.8 olan oy oranını %43.8'e çıkardı. Yani %100 bir artış. Artık tüm toplum kesiminden bu AfD oy alıyor. Vatandaşlar artık demokrasi karşıtı, anayasa karşıtı, aşırı sağcı bunlarla söylemlerini çok da dikkate almıyorlar. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış. Demek ki bu AfD'de kendilerini daha iyi temsil edeceklerine inanıyorlar ki bu partiye yönelmiş durumdalar. İşin garibi 20 Eylül'de şimdi Mecklenburg-Vorpommern, yine bir başka Doğu eyaleti. Orada da seçim var. Ve şu anki anket sonuçları yine AfD'nin %40 hatta daha fazla oy alacağını gösteriyor. Yani artık bütün Doğu eyaletlerinde ciddi bir AfD hegemonyasını biz görüyoruz. Siyasi hakimiyetini iyice bu bölgelerde belirginleştiriyor. Bugün Berlin'de AfD'nin eş başkanları basın toplantısı düzenlediler. Bu Saksonya-Anhalt'ta aldıkları oy oranından sonra müthiş bir özgüven kazanmışlar. Artık ülke genelinde federal meclis seçimlerinde hedefimiz %40 diyorlar. Zaten şu an %28 de yine birinci parti konumundalar. Hristiyan Demokrat Birliği'ye 8 puan fark atmışlar. %21, %20 bandında CDU. Artık ülkeyi yönetmeye tamamen talip olmuşlar. Ama bu Saksonya'da hükümet kurabilecekler mi? İşte biraz önce Mahmut Bey'in söylediği bir popülist parti 5 milletvekili çıkardı. Biz belirli konularda sizinle çalışabiliriz dedi BSV partisi ki onlar Rusya ile aynı çizgideler. Onlar da mesela Rusya ile neden biz bu kadar kötü oluyoruz? Uzun yıllardır sanayimiz Rus gazıyla kalkındı. Şu an Rusya'yı biz tamamen dışladık ve çok daha pahalı alternatiflere yöneldik. Bu da hem yatırımcının maliyetini arttırdı, hem ülkeyi ciddi bir ekonomik anlamda zora soktu şeklinde. Dolayısıyla belki de biz birkaç hafta sonra bir AfD iktidarıyla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Dediğin gibi Fatih, şimdi halkın somut sorunları var. Türkiye'de de bu çok konuşuluyor da Almanya'da ekonomi ciddi anlamda sıkıntı artık insanlar için. AfD'nin dediklerine bakıyoruz. Kardeşim diyor, Almanya iflas etmiş durumda. Size bunu söylemiyorlar diyor. Ve askeri harcamaları arttırmaya başladılar bir yandan. Faizlerin maliyetleri bile çıldırmış durumda. Ukrayna Savaşı'na falan desteği keseceğiz diyor adamlar. Net bir şekilde. Mers de diyor ki Rusya'ya karşı durumundan tek bir milim sapmayacağım. Askeri harcamalar devam edecek. Ukrayna'yı desteklemeye bırakırsak işler daha da kötüleşecek. Yani Alman halkına acı bir fatura çıkartılacak. Ve bu ekonomik krizin üzerine. Ve kimin savaşı? Almanlar bunu soruyorlardır. Ukrayna'daki savaş.
3: Evet.
1: Kimin savaşı?
3: Bu savaşı analiz etmekte de yetenek
1: zorlanıyor insanlar.
3: Zor durumda kaldı. Doğru okuyamadılar. Dünya

0: de doğru okuyamıyorlar. Yani merkez partilerin sosyal demokrat veya sağcı muhafazakar gidişatı doğru okuyamadılar. O yüzden bu sağcılar yükseliyor. Adam ve bunlar doğru şeyler söylüyor. Ne yapacaksın?
1: Bey, biz ne yapalım? Sen
2: enerji dönüşümüne şey yapacağız diyor.
1: Bu çok önemli bir de.
2: Ha, yani şey yeşil enerjiye dönmeyeceğiz de kömür hidrokarbona mı devam edeceğiz?
1: Bu küreselciler var ya hocam. Yeşil enerji kıl tüy milleti ha. Karbon salınım diye mahvettiler. Yani ondan çıkıyorlar.
2: Rusya tam söyledikleri. Rusya'da kazanmaya devam edelim diyor. Öyle mi diyor yani?
0: Birlikte götürebilirsin.
2: Fatih Bey. Onu mu diyor?
0: Rüzgara karşılar.
3: Evet evet aynen öyle diyorlar. Yani bu yeşil enerjinin hikaye olduğunu, yeşillerin yıllarca vatandaşları bu söylemlerle, bu politikalarla...
2: Rusya'ya bağlı kalalım, diyor.
1: Hayır ya nükleeri aynen. Var bu adamların. Niye öyle diyorsun? Siz de küreselce ağzıyla konuşmaya başlıyorsunuz. Burada Uğur Hocam, bakın ne yaptılar Rusları? Bütün santralleri kapattılar.
2: Evet.
1: Kömür santrallerini kapattılar. Evet. Ne oldular? Bir kışta Putin kesiverince gazı mahvoldular. Açın nükleerlerinizi.
0: Nükleeri de
1: ne var bunda?
0: Ya. Nükleeri de kapattılar.
1: Yani onları da kapatmışlardı.
4: Merkel'in yaptığı biliyorsun kanal da vardı. Ruslarla direkt Almanya'ya geliyordu. Onu uçurdular havaya. Uçurdular
1: evet
4: havaya.
1: Hocam yani.
4: Operasyonu çıktı orada da.
1: Biz niye dünya nükleer üretmesin? Dünyanın hiçbir yerinde. Bu arada nükleer karşıtı diziler yaptılar. Almanya'da falan. Bunların hepsini Putin'in fonladığı söyleniyordu bir yandan da. Nükleerleri kapatın. Asıl o zaman Almanya Rusya'ya bağlı hale gelecek bence.
2: Evet, evet, tamam.
4: Şimdi Fatih fakat bu olayda da...
1: Fatih tabii cevap versin. Bu benim
4: Rusya'nın
1: görüşüm.
4: Rusya'nın parmağı var diyorlar burada. Çünkü Doğu Almanya'dan geçen bir bölge bu Saksonya.
2: Tabii.
4: Ve orada da bir işsizlik
1: Ruslar vardı. Mı destekledi? Affediyorlar.
4: Ruslar desteklediğine dair burada bununla ilgili yapılan değerlendirmeler var. Çünkü burası eski Doğu Almanya'dan kopan bir yer. Bu Doğu Almanya'dan koptu ama onunla beraber işsizlik orada çok yüksekmiş. Soru aldım. Hmm. Ankara'da gelirken konuşmalar yaptım. Orada önemli olaylardan bir göç var orada. Göçle ilgili batı kısımlardan göç devam ediyor. Vaatleri içinde göçmenlere yapılan yardımların kesileceğini vaat ediyorlar. Çok önemli bir noktalardan birisi. Bunun üzerinde duruyorlar. İkincisi bütün göçmenleri atacağız diyorlar.
1: Evet.
4: Bunların çok etkili olduğu söyleniyor. Burada bir tepki oyu var.
1: Bu söylediğini bir soralım mı hemen Fatih'e? Çok tabii. Önemli. Rus müdahalesi ve Fatih, Bülent Erandaç'ın dediği gibi konuşuluyor mu?
3: Yani bu yönde bazı söylentiler çıktı ama çok ciddiye alındığını en azından medyada böyle çok üzerinde durulduğunu şahsen ben görmedim. Ama dediğiniz doğru. O bölge Doğu Eyaleti batıyla kıyasladığında yıllarca yatırımın az yapıldığı, işsizliğin fazla olduğu, ekonominin kötü olduğu bölge ki Berlin bizi hep ihmal etti şeklinde şikayetleri var. Ama Melih Altınok ben biraz önceki Ukrayna desteğine değinmek istiyorum. Vatandaşların en büyük tepki gösterdiği konu o. Almanya sadece mali anlamda ABD'den sonra en büyük desteği veren ülke olmakta kalmadı. 1,5 milyon 150 bin Ukraynalıya ülkeye geldikleri andan itibaren vatandaşlık parası denen bürger geldi. Aylık bir para bağladı. İşte bu çok ciddi anlamda bir rahatsızlık kaynağı oldu. Diğer mültecilere bu para verilmiyor. Sadece 2025'te Ukrayna, Afganistan Suriyelilere verilen vatandaşlık parası ve diğer Afganlarla Suriyelilere verilen sosyal yardımların tutarı 13 milyar euro. İşte vatandaşlar bu kadar büyük paraların bu şekilde kullanılmasından rahatsızlar ki bizim paramız, bizim vergi paramız bunlar. Biz refah yaşantımızdan kaybediyoruz. Sırf bu mültecileri, göçmenleri, Ukraynalıları desteklemek için şeklinde tepki gösteriyorlar. En büyük tepki oyları da bu Rusya politikası yüzünden Ukrayna'ya verilen bu denli büyük destekten dolayı oldu.
1: Geldi. Mete Tekin var.
5: Bir de 1944'ten beri açıkçası aşırı sağcı olarak tabir edildiği için söylüyorum. İlk defa bir parti bu kadar yüksek oy alıyor. Fatih Bey'in söylediği gibi ikinci eyalette de bu %40'ın üzerine çıkmaya başlarsa artık şöyle bir şey rahatlıkla söyleyebiliriz. 1989'da Doğu Almanya ile işte Batı Almanya vardı. O fay hattının hala artık mevcut olmadığını, kırıldığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Doğu Almanya'ya yeteri kadar yatırım yapılmadı. Ya da işte hepimizin söylediği bu Ukrayna'ya harcanan paralarla emekli maaşlarına ya da işsizlik maaşlarına zam yapılabileceği yönünde şiddetli eleştiriler var Doğu Almanya'da. Daha da iddialı söyleyeyim. Saksonya tarafı yani Saksonya-Anhalt artık Berlin'den uzaklaşmış durumda. Bir kopma var siyaseten. Bu çok ciddi bir okuma yapılması lazım. Çünkü AfD bu seçimde olmasa bile bir sonraki seçimde neredeyse bu gidişatta tek başına iktidar olacak durumda.
1: %40'ı aşmış.
5: Üçüncü ray meselesi vardı. Ben ilk haberde ona dikkat çekmiştim. Sevgili Uğur Hoca da vardı. Bakın dedim Almanya çok tırnak içerisinde tehlikeli bir ülke.

0: savunma sanayi sanayisini savunma sanayini hızla dönüştürüp evet, bir militarist güce anında dönebilir. Çok güçlü bir
1: döndü
0: ülke.
1: Bile 127 milyar euro.
2: Üçüncü Reich yapıyor bunu. Üçüncü ABD gelmeden Mers yapıyor zaten.
0: Bakın
2: bunu
0: üçüncü Reich yani. Geliyor. Tamam, ben söylüyorum. Siyasi olarak nasıl anlaşılır bilmiyorum ama o dönem ben bunu dile getirdiğim zaman Dexit kelimesini konuşacağız önümüzdeki yıllarda evet. demiştim, hatırlar
1: evet,
0: mısınız?
1: Evet evet doğru.
0: O yayında siz de vardınız 2,5 sene önce. Evet. Dexit. Brexit'ten sonra Dexit kavramı ve göreceksiniz kısa sürede Avrupa gazetelerinin manşetleri
1: zaten 3. Lider geri dönüyor. Schengen'den çıkacağız, ha. Euro'dan çıkacağız zaten evet. söylüyor liderimiz.
2: Bir dinleyelim AFD liderinin bir konuşması evet. var, onun üstüne daha vaktimiz var. Konuşmaya da devam edelim. Serkan hazır mı konuşma?
3: Auch gerne auf dieses Thema gerade zu sprechen, das ist mir völlig schleierhaft. Und da sollte man auch einfach mal klaren Tisch machen, die Zahlen auf den Tisch legen. Das Ganze ist doch gar nicht mehr finanzierbar. Frankreich ist auch pleite. Wer soll denn eigentlich den ganzen Spuk in der Europäischen Union noch zahlen? Wir werden es bald nicht mehr können, weil uns die Zinsen allein durch die Decke gehen und damit, und das wird so kommen, weil hier eine völlig verantwortungslose, unseriöse Politik gegen das eigene Land vollzogen wird. Und damit werden wir spätestens Schluss machen.
2: Evet, Avrupa'daki sirk gösterisi diyor. Çok da haklı. Fatih az önce biz senin sözünü böldük. Sen belki yapacaktın.
4: Mete Bey'in söylediklerinde bir kırılma hattı var demişti. Evet, çok doğru söylüyor. Bakınız 5 eyalette şu an en güncel oy oranları. Thüringen'de %38.6, Saksonya'da %37.3, Saksonya-Anhalt'ta işte son seçimde 43.8 aldılar. Brandenburg'da %32.5, Mecklenburg-Vorpommern'de %40. Yani bu oy oranları o kadar yüksek ki diğer ana akım partiler bunun yarısı kadar bile oy alamıyorlar. %10-15 bandındalar. Yani artık o 5 doğu eyaletinde tam anlamıyla hegemonyasını kurmuş bir AFD'den bahsediyoruz. Biraz önce söyledik, ekranda konuşan eş başkan Alice Weidel artık hedefimiz %40 diyor ülke genelinde federal seçimlerde ve bir sonraki seçimlerde 2029'da belki 2029 değil ama ondan sonra 2033'te biz AFD'yi artık ciddi anlamda bir yönetici güç konumunda göreceğiz.
1: Fatih Bey,
4: parti
2: bitirsin hocam bir saniye izin
4: ver. Buyurunuz.
2: Sen sözünü bitir lütfen hocam, aceleniz yok.
4: İttifak kurmak istemiyor, yan yana gelmek istemiyorlar ama bir eğer demokrasiye inanıyorsanız vatandaşların tercihine saygı duymak zorundasınız. BSV de işte bugün o açıklamayı yaptı. Madem ki demokrasi diyoruz, halkın tercihine saygı duymak zorundayız. Çoğunluğu kazanan %43 oy olan bir partiyle bir oturup bir koalisyon görüşmesi yürütebilmeliyiz şeklinde net bir açıklama yaptı. Yani daha ne kadar bu parti görülmezden gelinebilir, daha ne kadar aşırı sağcı, anayasa karşıtı, demokrasi karşıtı denebilir ki vatandaşlardan bu kadar çok oy aldığı müddetçe.
2: Buyurun hocam.
1: Şimdi Fatih Bey aynı şey bakın Fransa'yı oradan görüyorsunuz, rahat görüyorsunuz. Aynı orada da bir böyle sarışın güzel bir bayan lider var. O da bunun gibi faşist. Mayıs ayında seçim var orada. Şimdiki anketlerde tek başına da iktidara geliyor. Yani bunu şaşırmayın böyle orada Almanya'da işte faşistler yükseliyor. Bütün Avrupa'da var, bütün dünyada var bu yani.
0: Aşırısal'la faşizmin farkı nedir? Kafatası ölçmek mi?
2: Ben size söyleyeyim, bu tabirleri o kadar böyle evet. rahat kullanıyoruz ki ya şu anki Merz bir tane eğer Nazilere birisi benzetilecekse orada Netanyahu duruyor.
0: Evet.
2: Aynen. Faşizm politikalarını faşist. Uyguluyor. Almanya'da Hitler, Nazilerle ilgili Naziler diyorum. İsrail'le ilgili aleyhine bir şey söylemek ya, yasak yani.
1: Evet.
2: Holokost'un aksini iddia etmek yasak. Bu adamlara biz Nazi demiyoruz. Kalkıyor bir tane kadın diyor ki Almanya çöplük, Avrupa çöplük olmuş. Çöplük, sirke dönmüş. Ukrayna'da bir savaş çıkardınız. Neydi belirsiz, bunu evet. desteklemeyeceğim. Yeşil enerjiyle ilgili bilmem neyim yok. Evet, göçmen politikaları üzerinden bunu konuşabilirsiniz evet. ama emin olun uygulanan yani fiiliyattaki hikayeye baktığınızda çok da şey kalıyorlar. Bunlar daha ılımlı kalıyorlar.
0: Ya Trump'ın partisine aşırı sağcı cumhuriyetçi parti mi diyoruz?
2: Ya öbürleri köpek balıkları gibiydi. İşte, demokratları soruyorsan.
0: Solcu demokrat parti mi diyoruz?
2: PKK'yı destekleyen, değil mi? İç savaşı körükleyen falan. Bence çok böyle şeyden kullanıyoruz bu kavramları.
1: Evet, yani ama şöyle eğilim olarak eğilim olaraktan böyle soldan yani 70 yıllarda böyle bir sol dalga vardı evet, ya bütün dünyada. Şimdi tam tersi 1933-39 arası Avrupa'yı düşün işte Franco'yu, Salazar'ı, Macaristan'ı falan aynen bir şeyde Fatih Bey Almanya ya Avrupa'da bunu görüyor musunuz? Yani bir 33-39 arası bir şeyi bir böyle sağa doğru geçen
0: bir gereken bir şey ama. He? Bu normalde bizim anlayışımıza göre sol bir partinin

0: sorgulaması gereken meseleleri AfD gibi bir parti sorguluyor Almanya'da. İlginç değil mi bu?
1: Hayır, Almanya evet, sorgulup
2: dediği gibi.
0: Yani ilginç.
2: Mete Bey'in dediğine ilginç katılıyorum. Yani. Son derece sol partilerin sorgulamasını gereken şeyi AfD sorguluyor. Tüm Avrupa ülkelerinde gerçekten de bu aşırı sağın bir hızlı yükselişini görüyoruz. Ama bunda bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra artık Avrupa'nın tamamen her ülkenin kendi başımızın çaresine bakmalıyız şeklindeki o yeni yol ayrımının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bu AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki seçimi kazanmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de doğru aday. Ulrich Sigmund 35 yaşındaki başbakan adayı AfD'nin toplumla o kadar iç içe girdi ki seçim günü bile mobiletle arkasında eşini oturtmuş. O halde geldi seçime. Birebir iletişimi çok güçlü iletişim kurdu.
0: Eski Almanya motosikleti o. Çok önemli bir şey söylüyorsun. O eski Doğu Almanya döneminin simgesi olan motosikletle gelmiş özellikle.
2: Evet.
0: Samsung Mune markası. Işte,
3: Fatih Bey bir soru sorabilir
4: miyim? Gençler de çok
2: Kendisini gerçekten seviyor. Sosyal medyayı çok etkin kullanan bir parti AfD. Sadece Saksonya-Anhalt başbakan adayı değil. Ekrandaki Alice Weidel de öyle. Eş başkan Tino Chrupalla da öyle. Hepsi sosyal medyanın gücünün farkına varmışlar ve diğer partilerden çok ciddi şekilde yatırım yapıyorlar sosyal medyaya. Alice Weidel ile ilgili de çok kısa bir not, hepiniz belki biliyorsunuz ama kendisini de cinsel eğiliminin farklı olduğunu ama parti yönetiminde, parti tüzüğünde eşcinseller karşı olduklarını da belirttiklerini burada vurgulayalım.
4: Öyle mi? AfD'nin adı hem eşcinsel hem de eşcinselliğe karşı çıkıyorlar, öyle mi?
2: Evet.
4: Bıyık bıraksın diyorlar, sorun çözülür diyorlar.
3: Fatih Bey, şimdi 2029 25 Mart Almanya seçim olacak. Merkez partileri AfD ile koalisyon hükümeti kurmama gibi bir geleneksel tavırları var. %50'yi de geçemezse, ki geçme ihtimali zor, eyaletlerde gelebilir de merkezi yönetimi alması zor diyorlar AfD için. O zaman Almanya'da koalisyon hükümetlerine imkan vermeyeceği zaman bir kriz olacak demektir. Merkez partilere buna yönelik tedbirleri muhakkak alacaklardır diye düşünüyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz nasıl?
2: Hocam çok güzel ve önemli bir konuya temas ettiniz. Hiçbir parti şu an AfD'ye yan yana gelmek istemiyor. AfD bugün aslında eş başkanlar çok önemli bir çağrı yaptılar Hristiyan Birlik partilerine. Dediler ki halkın artık tercihini görmeden gelemezsiniz. Aramızdaki bu siyasi duvarı seçmen yıkmıştır. Gelin birlikte çalışalım şeklinde bir mesaj verdiler en üst düzeyden iki eş başkan. Yani ve Almanya'da konuşulan şöyle bir senaryo da var. Eninde sonunda Hristiyan Birlik partileri bu AfD ile yan yana gelmek zorunda. Çünkü halkın tercihine saygı duyacaklarsa bu iki parti Almanya'yı birlikte yönetebilir. Tabii Merz çok net bir şekilde bunun altını çizdi. Hiçbir zaman yan yana gelmeyeceğiz. Evet. Onların kullandığı meşhur bu tabir var. Yangın duvarı bizim için bir sınırdır dedi. Ama beklenti AfD ile en azından işte Hristiyan Birlik Partilerinin veya BSV eğer güçlenmeye devam ederse ki son seçimde meclise girememişlerdi. Şimdi Saksonya-Anhalt'a girdiler. Belki 2029'da biraz daha güçlenirlerse %45 oy aldığını düşünürsek bir en iyi ihtimalle AfD'nin belki bir dışarıdan partinin desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurabilirler. Ama şu anki yaklaşımları biz AfD ile yan yana gelmeyiz. Anayasa karşıtı, demokrasi karşıtı, göçmen karşıtı bir partiyle biz yan yana gelirse kendi değerlerimizle çelişir diyerek seçmene bu yönde mesaj veriyorlar.
4: Fatih çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
4: Sağ ol, iyi akşamlar.
3: Sevgili Melih, sadece Almanya'da değil, ya Fransa'da hocam da söyledi, Hollanda'da ortak, Avusturya'da ortak, evet. Ya geliyorlar yani. Aşırı sağ diyor, söyleniyor ama bu milliyetçi aşırı gruplar göçmen politikalarına tepki, ekonomik tepkilerle beraber Avrupa'da da siyaset bir bambaşka noktaya doğru
4: gidiyor. Ne güzel değişsin Bülent abi şu iki yüzlü siyaset Avrupa'nın. Biz bugüne kadar memnun aynen muyduk bunlar? Fransa'da Le Pen'e verdi Türklerin çoğu gidip oylarını. Şaka yapmıyorum, sorabilirsiniz yani. Benzer. Pek çok yerde şu iki yüzlü biz Almanya'dan aman faşizm gelir diye Fransa'da bir tane bir kukla gibi bir adam iktidarda. Yani %20 oylarla 19 oylarla Macron nasıl duruyor? Le Pen korkusu, Le Pen korkusu, Le Pen korkusu. Gelsin oranın kaderini değiştirsin. Belki

0: Rusya ile ilişkileri değişir. Belki Türkiye ile ilişkileri değişir. Bize yönelik de olumsuz bir açıklamalar falan yok. Türk toplumuna da yok.
1: Bir gerçek var şimdi. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirisi kendilerinin geldiği bu noktaya karşı itiraz etmedi.
0: Evet.
1: Hiçbir şey etmedi ya. Adamların boru hattı bombalandı, sesleri çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir Avrupa yaratacaksın. Bu hüzünlü bir sonuçtur. Bence... Evrensel insan hakları, değerler falan diyeceksin. Geldiğin noktaya bak. Bu utanç verici bir şeydir. Tamam, göçmenlere karşı çıkmıyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun ama ortada bir savaş var. Savaşa karşı da bir tavır almıyorsun. Ve o savaşın niye çıktığını da biliyorsun aslında.
0: Çok iyi
1: biliyorsun. Bir, iki, İsrail'de soykırım yapılıyor, sesin çıkmıyor.
2: Çıtı destek çıkıyor. Veriyorsun. Ne ses çıkmıyor? Hayır, destek var, veriyor. Daha kötü.
0: Şu Mersin açıklamalarına da bir bakalım. Ya. Bunun üzerinden Mahmut abi bu Rusya konusunu, Ukrayna konusunu konuşalım. Orada da önemli gelişmeler var. Bir yandan barış sağlansın diye herkes umut ediyor artık. Ukraynalılar mahvolmuş. Halk mahvolmuş Ukrayna evet. halkı. Yazık. Ruslar için de zor bir durum ama bir yandan da hala birilerinin fiştekledini görüyoruz. Bunu fiştekleyen de yine İngiltere'sidir. Avrupa'nın evet, diğer unsurlarıdır şu anki. Mersin'de seçim yenilgisini bir verelim mi Serkan? Diyor, ne diyormuş? İnsanlara duygusal erişim bulamadık diyor bu beyefendi. Partimiz temellerinden sarsıldı. Aşırı sağcı bir hükümet oluşmasına karşı tüm anayasal araçları kullanacağız. AfD ile hiçbir işbirliği olmayacak senin dediğin gibi. Rusya'ya karşı duruşumdan tek bir milimetre bile sapmayacağım. Ne yapmış Rus'ta bunlar, ne dertleri var onu da bilmiyoruz. Ukrayna'yı desteklemeyi bırakırsak yarın işler daha kötüleşecek diyor. Evet, Mersin cevabı da bu ama... Geliyor gelmekte olan Metepek'te senin dediğin gibi yani yükseliyor oylar %40 %30.
3: Melih Bey bir de şu iş var. Bakın yani. Son Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri özellikle son aylarda Almanya içerisinde 60'ı aşkın ben onun araştırmasını da yaptım. 60'ı aşkın sabotaj düzenlenmiş. Bunların demir yolları var, trafolar var, elektrik dağıtım şebekeleri var. Sürekli sabotaj var. Daha bugün öğle saatlerinde 12 tane el yapımı patlayıcı bulundu bir başka yerde. Sürekli bu artık olmaya başladı. Yani bunun içerisinde KGB yöntemleri, tabii makul şüphe üzerinden Rusya'ya bakıyoruz ama bu kadar sabotaj girişiminin olması da normal değil. Almanya burada ses çıkartmıyor. Elektrik kesintisi planlanıyor. Yani Almanya'da önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi, enerji akışında bir sorunu olursa ki bu amaçlanıyor.
0: Evet.
3: Kimse şaşırmasın. Almanya burada tepkisiz.
0: Belki de hocam yani seçimler falan filan bu AfD'nin yükselişini engellemek için kalkar Rusya ile savaşta ileri bir cephe yaparlar. Uğur hocam ne kadar arttırdılar bütçelerini?
4: Korkunç yani 127 milyar euro bir senedeki bir şey yani 80 evet. yılda yaptığından çok daha fazlasını bir senede harcadı.
0: Bir senede yaptı. Bakın Lavrov'u bir dinleyelim bununla bağlantılı konuşalım. Almanya diyor savaş istiyor diyor. Evet. Yani bu yeni gelen faşistler tırnak içinde söylüyorum. İyi, AfD tamam. falan değil. Şu anki o güler yüzlü işte arkamızdaki beyefendi mesela. Bir dinleyelim Lavrov'un sözünü.
5: Вызывают наших послов и в Бельгии, и в Германии, и еще там.
6: Ну, им же важен внешний эффект. Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. Лейпциг, аэропорт, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине. Не закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали. И то, что эта игра абсолютно неприемлемая, ну, я думаю, это даже не надо долго объяснять. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявляется. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. И, мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы.
0: Uğur hocam ne diyor? Ders almamışlar diyor. Evet, aynı evet. savaş öncesi olduğu gibi Rus evini
4: demin
0: kapatıyorlar
4: söyledim ya, 33-39 arası Avrupa'da neyse şu anda o yaşanıyor. Adım adım savaşa gitti.
0: Savaşa mı gidiyoruz?
4: Adım gidiyor. Yani,
7: Üçüncü Dünya Savaşı yine Almanya'dan mı çıkacak acaba?
4: Yani Avrupa'dan çıkacak.
0: Birinde vardı bunlar.
4: Tabii,
0: yani vardı,
4: Kalingrad'dan çıkacak. Kalingrad'da eski evet. Alman toprağı.
0: Bülent abi senin aklın eriyor mu? Yani böyle sakin kalacakların Almanları.

0: zaten.
1: Kalmazlar. Almanlar mekanizma itibariyle yatkın buna. Ve Almanların bu hareketleri altında NATO ile bağlantılı kurmakta yarar var. Ankara'da Ukrayna'ya yapılacak yardım konusu var. Bunu devam ettirme var. Putin mesela bugün Putin'le Trump'ı bir görüşme yapacağından bahsediyorlar devamlı. Bir taraftan çözmek istiyor Trump bunu. Gördüğümüz kadarıyla Almanya son olayda bir ele geçen patlayıcı ile ilgili Rusya'nın üzerine getirdi. Onu NATO'ya hem rakamları arttırmak hem de savunma sanayine girmek için bir planı var. Ben şunu düşünüyorum. Almanlar çok süratli bir şekilde yani gidebilirler. Çünkü ruhlarında var bunların.
0: Bir de savaş sanayini hemen çeviriyorlar. Arabayı
1: mesela
0: çeviriyorlar.
1: Mesela Volkswagen'in saniyede tabii. Saniyede bir anda savaş sanayine döneceğini hemen söylüyorlar. Bunu geliştirme planları Almanların çok önemli. Ki Almanların zaten 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanması yasaktı.
2: 30 sene.
1: Şimdi Japonya'da silahlanıyor. Yani bu silahlanmanın bir yerde gelmesi lazım. Meşhur Çehov'un tiyatrosu var. Tabancayı asmışlar tiyatroya.
0: O silah orada asılıysa patlar
1: muhakkak
0: diyor.
1: Patlaması lazım onun. Onu bekliyor. Ona doğru giden bir dünya var. Fakat Almanya'dan savaşın çıkma ihtimali şu aşamada zor. Neden? Trump'ın seçimi çok önemli bence. Trump'ın seçiminden sonra Ukrayna Savaşı'nı da bitirme ihtimali var. Belki şu anda da o gelişmeler var. Ki Bişkek'te Mahmut Övür de onu değerlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunun üzerinde bir İstanbul mutabakatı imkanı da var. Tekrar yapılabilir diye açıklama yapılıyor. Oturabiliriz masaya. Bizzat bunu halletmemiz
0: lazım. Kim bozdu
1: lazım.
0: Abi ilkini?
3: İngiltere.
0: İngiltere bozdu.
1: Tabii. Ama burada üçüncü cümlesi var. Rusya'ya karşı hiç geri adım atmayacağım diyor. Mersin'de. İngilizlerle beraber gire. Yani burada bunu düşündüğümüz zaman tek Almanya değil burada. Bunu daha geniş düşünmemiz lazım. Bu Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri de değerlendirmekte yarar var.
2: Yani desteklemezsek Ukrayna daha kötü olur. Yani demek evet. istiyor ki onu desteklemezse Ukrayna yenilir, Ruslar bizim üstümüze gelir. Demek istiyor.
0: Bu arada bir bakalım hemen Kushner, damadı Trump'ın ve Steve Witkoff Rusya'daydılar. Cumartesi günü Rusya'ya gittiler. Putin'le görüştüler. Pazar günü de Ukrayna'ya gittiler. Vardı görüntüler. Biraz ona bakalım. Evet, önce Cumartesi 5 Eylül'de Witkoff'la şu an Putin görüşüyor bir odada. Kushner'le de sıkışıyorlar. Ardından da trenle geçtiler. İzin vermedi Rusya uçaklara. Ukrayna'ya geçtiler Zelenski. Burası da Ayasofya Meydanı'ymış. Evet, Ukrayna'daki Ayasofya Meydanı. Ama yani görüşmelerden yine bir şey çıkmadı ama belki herhalde Trump bir şey yapmak istiyor. Kasım öncesi böyle bir savaş bitirdim bir şey yapayım.
3: Bitirdim İran'a bak. Bir şey istiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Kırgızistan'da o Şangay Örgütü toplantısında Cumhurbaşkanımız birebir Putin'le konuştu. Onu açıklarken çok iyimser yaklaşım sergiledi. Yani,
0: öyle mi? İkili yani, yan yana geldi Ukrayna konusunda.
3: Bunun arkasından bunun gelmesi orada demek ki bir şey hazırlanıyor. En gerilimli anlarda bile hiç ummadık bir sonuç evet. çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Yani Bişkek'te Erdoğan'la konuşması Putin'in ardından bu geldi. Evet. Orada
1: Putin
0: mutlaka
1: bu da gündem.
0: Çünkü Cumhurbaşkanı size uçakta dedi. Ukrayna konusunda bir şey açılırsa.
3: Açılırsa evet.
0: Evet Türkiye'de.
1: Sevgili Meli. Şimdi Putin'in de bir açıklaması var. Diyor ki bu gelebiliriz müzakereye ve bu müzakereye hem Amerika hem Çin destekler diye Putin'in bir açıklaması var müzakere için. Demek Şangay'da bu konuyla ilgili konuşma. Önemli görüşmeler yapılmış. Hem Cumhurbaşkanımızla hem de belki Xi Jinping'le yapılan bir görüşmeler var. Burada bunun tam bu açıklamalar yapılırken bugün de mesela Zelenski diyor ki bu kışta bu devam edecek diyor. Ama burada bir dondurulmuş savaş. Bulunduğu yerde dondurma ve son gelen bir bilgi var. Bugün bilmiyorum o da basına yansıdı mı? Konuştum bazı kişilerle. Bir tampon bölge yapalım, geçici. Donduralım bunu. Biraz geriye çekilsin iki taraf. Ondan sonra müzakereyle ondan sonra başlayalım diye Witkoff'la damat bu konu üzerinde çalışıyorlarmış. Yani dondurmayı savaşı şu anda.
0: Bir durulsun, hadi, herkes bir adım bırakalım, geri çekilsin.
1: Çekilelim. Burada birlikte Amerika garanti etsin, Çin garanti etsin gibi bir görüşmeler yapılıyor şu anda.
4: Hocam,
1: şeklinde bir değerlendirmeler var.
4: 2024'te de hatırlayacaksınız, A Haber'de konuşmuştuk. Burada sorun da şöyle çıkıyor. O sizin bahsettiğiniz dondurulmuş çatışma bölgelerinin arasına hangi askeri

0: konuşlanacak.
1: İşte bir garantörlük gelebilir.
0: Orada sıkıntı çıkıyor.
1: Putin'in söylediğini ama Amerika ve Çin bu görüşmeleri destekler dediği anda orada bir garantörlük mekanizması kuracaklar demek.
2: Ama ilk aşamada şunu söyledi Zelenski de, mevcut koşullar savaşın sona ereceğine dair işaret vermiyor. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek. Güvenlik garantilerinin temeli güçlü Ukrayna ordusu olmalı. Ukrayna'nın füze savunması güçlenecek. Son 12 ayda savaş alanında güçlendik. Rusya yeni bir seferberlik ilan edebilir. Tabii Zelenski'nin kalması da savaşın sürmesine bağlı. Seçim yapmıyor, bir şey yapmıyor.
3: Gidiyor savaş her yerden. Bitse o anda Zelenski'nin koltuğu gider, değil mi hocam? Anında gider.
2: 50-60 milyar nereye gitse çarpıyor, Trump diyor ya, her geliyor, her gelişinde belli milyar tokatlayıp gidiyor falan filan diye.
4: Ama şey enteresan Melih, bu şimdi Uğur Hoca da belki cevabını verir de. Şimdi Avrupa'nın sosyal demokratları, muhafazakar sağcıları ya da işte normal sağcılar, aşırı değil de, onlar savaşı istiyor, ötekiler istemiyor.
2: Evet, çok iyi.
4: Çok enteresan bir şey söyleyeyim.
2: Terminoloji değişti Mahmut abi.
3: Mahmut abi peki normal sağcı ne demek? Hadi.
2: Normal sağcı sizin gibi mesela.
4: Yani hani dedi ya, aşırı sağcı,
3: normal sağcı.
2: Benim gibi anormal değil ya.
4: Merkez sağcı. Merkez sağcı.
3: Mahmut abi de anormal sağcı mı oluyor şimdi?
1: Ne sağcı sağcı, ne solcu solcu.
0: Burada tabii Ukrayna tarafını hep Zelenski diyoruz ya. Şu ilginç, bugün bir mesela olay yaşandı gene. Ukrayna kamikaze insansız hava aracı Ukrayna topraklarından kalkıyor Melih Bey. Ukrayna'dan 1600 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Perm kentinde bir binayı vuruyor. Şimdi burada
2: nereden nereye gidiyor Mete?
0: Bu Ukrayna nereden topraklarından kalkıyor. 1600 kilometre gidiyor. Rusya'nın Perm kenti 1600 kilometre.
1: Kim
0: kamikaze
1: veriyor?
0: İnsansız
1: İstihbaratı kim veriyor uydularda?
0: Ya bir tane Rus yani hava savunma sistemi. Ya durduramıyor siz mu bu İHA'yı nasıl vuramazsınız?
4: Ya hocam İngiltere. Ama yanında haber şöyle devam
0: hocam,
4: ediyor.
0: Hocam 1600 kilometre.
4: Diyor ki 300 tane dronu vurduk diyor.
2: Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 1500 kilometre yani kalkıyor. Benzetmek gibi olmasın. Tabii bir uçtan bir uca dediğin gibi ama taburdan yani.
1: İnsan öyle istihbaratı kim veriyor? İngiltere istihbaratı verdi. Mümkün daha önce olmaz. De aynı bölgede Sibirya'da bir rafinerisini vurdu.
3: Rafineriyi vurdu.
2: Orayı vurdular.
1: Aynı bölgede. Evet.
2: Yani ta nereden nereye geliyor? Gayet. Onlar istemiyorlar net bir şekilde. Bu arada Putin'in danışmanı Kobyakov'un bir açıklaması var. Şimdi bu savaşla ilgili Zelenski diyor ki biz güçlenmekten başka şeyimiz yok. Ordumuz güçlenecek, başka türlü de kurtuluşu yok diyor. Kobyakov da diyor ki şu an Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor diyor. Sesini dinleyelim.
5: Şu anda Ukrayna'da her 4 ölüm için yalnızca bir çocuk doğuyor. Ukrayna'da geri dönüşü olmayan nokta aşıldı. Bu tamamen yok oluş demektir. Ve bu ülkeyi kurtarabilecek tek şey Rusya'dır. Aslında biz bunu bir kez zaten yaptık. Bu topraklar geçmişte Rusya'ya dahil edildiğinde nüfusumuzu Ukrayna'ya yeniden yerleştirdik.
2: Evet, böyle de bir demografik gerçeklik var. Bu arada Rusya'nın da işi çok kolay değildi. Rusya'da
3: onu
2: da
3: Putin de söylüyor.
2: Sözleşmeli askerlerin sayısını aşmış durumda Rus askerlerinin ölümü. Yani o da kolay değil. Tamam, Ukrayna'da asker kaçakları var, topluyorlar. Putin'in sürdürmesi de çok kolay değil. Şu açıdan bir de hocam, petrol rafinerileri, benzin rafinerileri vuruluyor.
3: Vuruldu yani, ve benzin ithal eder duruma geldi Rusya.
2: Kazak petrolünden konuşuyor Ruslar. Biz Kazak petrolü alalım.
4: Petrol
0: Hindistan'dan alalım.
4: Petrol ülkesi petrol alamıyorlar.
2: Evet. Aynı Venezuela gibi oldu. Dolayısıyla onu sürdürmek açısından bir sıkıntısı var. Yani eksileri artıları var. Ayrıca Putin bence şunun da farkında. Trump giderse ya da güç kaybederse Kasım seçimlerinde, demokratlar güçlenirse ya da iktidara gelirlerse bir sonraki dönemde şimdiki gibi uygun ortam olmayacak.
3: Tabii,
2: Trump uğraşıyor. Eder. Ukrayna savaşını istemiyor.
4: Çok doğru, evet.
2: Yani benim diyor bir şeyim yok burada. Ben çıkarımda değil. O yüzden Putin'in de elini çabuk tutmak için
0: doğru
2: bir gerekçesi doğru, var doğru, diye düşünüyorum.
0: Önemli, evet. Ama bir de burada Ukrayna savaşının görünmez tarafı var. Sadece askeri değil. Mesela eğer bu gidişat kışın bu şekilde olursa bir dönemin meşhur tahıl meselesi, koridoru meselesi tekrar gündeme gelecek. Çünkü eğer Karadeniz'i Ukrayna'nın Rus gemilerine kapatma ya da Rusya'yı Karadeniz'de vurma hamleleri devam ederse biz o zaman Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta küresel buğday fiyatlarının daha da yükseleceği en bir tabloya gireceğiz.
2: Tamam, bir harita versene bu. Mete'nin söylediği şey, ben de geçen bunu yazdım. Bu dediğin, şimdi biz petrolü konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı üzerinden. Çok evrensel olduğu için mazot, petrol. Gübre, fiyatlarına bakıyoruz. %90 lira olmuş etki. Ama bu buğday dediğiniz şey çok net. Kömür.
3: Bir de gübre
2: kışın hissettirecek kendisini. Evet. Geçen burada bir kaptanımız vardı. O Ekim biraz mevsimi, bundan bahsetti. Tabii. Kömür işte bizim Samsun'a geliyor. aşağıya iniyor. Ya da Trabzon Limanı'na Ukrayna'dan geliyor. 200 dolardı. Şimdi 250 dolara çıktı.
0: Evet.
2: Buğday dediğiniz şey, Mete'nin dediği gibi kışın varlığını hissettirecek. Avrupa için çok sorun değil. Burası buğday ambarı gibi düşünülebilir Ukrayna. Buradan Tuna Nehri üzerinden, demir yolu üzerinden de Avrupa'nın buğdayı gidiyor. Bülent abi ama asıl buğday fakir ülkelere
3: Afrika'ya.
2: Lazım.
3: Afrika'ya.
2: Yani Afrika'ya lazım. Biz işte yolu açmıştık Türkiye tarafından ama Ukrayna biraz bunu kullanarak da savaşı yaygınlaştırmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla sadece petrol üzerinden bir şey değil, Batı'nın umurunda değil. Batı buğdayını da alıyor, bilmem neyini de alıyor. Ukrayna savaşı kışın dünyayı da vuracak gibi duruyor.
0: Orada şu, sizi bölmek istemedim ama çok güzel bir konu bu.
2: Gelsin Ertan Mete'ciğim.
0: Şurada önemli bir mesele var. Bu, ben onu ilk 3-4 sene önce araştırmıştım. Şimdi bu buğday meselesi, siz bu diyorsunuz buradan gidiyor da burada bilinmeyen bir detay var. Amerika Birleşik Devletleri de o dönem aramız biraz limoniydi. Türkiye'nin tahıl koridoru projesini sabote etmek için Amerika elinden geleni yapıyordu.
2: Biden vardı o dönem.
0: Biden vardı. Ama o dönemde bu karayolundan ya da demir yolundan sevkiyata girişmişlerdi ama orada da teknik olarak bilmedikleri bir şey var. Yani hakikaten batılı ülkelerin ya da Amerika'nın bu bölgeye okunmasında ciddi sorunlar var. Şimdi buradaki Ukrayna ya da Polonya, bu bölgedeki demiryolu sistemleri Sovyet dönemine göre yapılmış. Ray genişliği. Ve vagonlar burada 6'lı 8'li değil. Şimdi buradaki ray genişliği ya Polonya'ya girdiği anda ray genişliği farklılaşıyor. Ukrayna biraz daha modernize etmiş ama burada Polonya'ya girdiği anda vagon sayıları artıyor ama ray genişliği de genişliyor. Yani Ukrayna'da bir buğdayı buraya indirdiğiniz zaman bunu burada depolamanız gerekiyor. Depoladıktan sonra tekrar yükleyip buradaki ray sistemine göre vagonlara yükleyip dağıtmanız gerekiyor.
2: Dediğim doğru, önemli bir ayrıntı ama neticede karayoluyla alıyor, demiryoluyla alıyor, şeyle alıyor. İşte yani neticede aksesi, bağlantısı var Avrupa'ya.
0: Karadeniz daha kolay değil Melih Bey.
2: Bizce de daha kolay da işte yani Avrupa Karadeniz diyor ki ben bu yöntemle çözebiliyorum. Alttakilerin de çok umurumda değil. Afrikalıların yediği buğday muğday.
0: Orası etkileniyor. Çok güzel. Orası
2: hikaye bu.
0: Afrika'nın esas krizi bu. Çünkü bizden Karadeniz'den hep söylediğimiz işte bu Kızıldeniz bölgesinden açık olması, biz mesela etkilenmiyoruz bu kadar hani Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerden ama Afrika direkt etkileniyor. Çünkü eğer bu şekilde giderse tahılın İstanbul Boğazı'ndan Kızıldeniz'den geçip Afrika'ya ulaşamaması anlamına gelir.
2: Peki en gerçekçi çözüm ne Bülent abi? Senin dediğin burada, yani bu bölgeler Rusya'ya kalmayacak öyle mi? Biraz daha geri mi çekilecekler?
1: Şimdi, son neydi?
2: Sen de gelsene.
1: Son neydi? Son yapılan Kırım'ın Rusya'ya verilmesi. Donbas bölgesinin de
2: Kırım tamamen Rusya'da kalsın diyorlar. Evet.
1: Kırım artık gitti, bitti tartışma. Kırım verilecek diyecek diye konuşuluyordu. Yine şu anda o tartışmalarda da, son yaptığım görüşmelerde de aynı şey devam ediyor. Donbas bölgesinde ilgili bir problem şu. Direkt Rusya'ya vermek istemiyorlar. Yani Rusya'ya bırakmak. Bir ekonomik bölge ilan edelim. Ekonomik bölge üzerinde Rusya'nın hakimiyeti devam etsin tipinde.
2: Yani orayı da Kırım pozisyonuna getirecekler bu bölgelerde.
1: Bir şekilde
2: yani
1: bir değerlendirme yapılıyor.
2: Bir harekatta daha Putin onu bu sefer yine Rusya'ya katacak. Şimdi Kırım da öyleydi.
0: Bu Bülent abinin söylediği şu çatışma burada çok, Melitopol'de çok Rusya zorlandı. Şimdi burada ben haritada şöyle söyleyeyim. Burada içeriden mi bir bölge, dışarıdan mı? Rusya diyor ki bu kazanılmış bölgelerin dışından bir şu gördüğünüz bölge o zaman oluşturulsun. Ama burayla da bitmiyor. Sumi Harkiv'i de içine katıyor.
1: Şimdi o
0: tam bir tampon bölge.
1: Harkiv'i vermek istemek işlerine dair
0: büyük bir bilgi tartışma var.
1: Tabii Harkiv'e doğru gitmek istedi Rusya. Hala gidemedi. Hedefi oydu zaten. İkinci tehlikeli bölgelerden bir tanesi de Herson üzerinden Odessa'ya gelip burada bir trans Dinyester diye bir bölge var. Rusların kontrolü,
3: doğru, Ruslarla işte bağlı. Özel bölge Moldova'da.
1: Tabii. O bakımdan bu Odessa ile ilgili, Odessa'nın da tabii muhakkak şeyde kalması, Ukrayna'da kalması söz konusu. Şimdi bu biraz önce de Mahmut Över'e onu soracaktım. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra Karadeniz'deki tahılla ilgili bir küçük İstanbul masası kurulmayı Türkiye'ye teklif ediyormuş. Yani Ukrayna ile ateşkesin ötesinde doğrudan doğruya bu tahılla ilgili, son yapılan anlaşma ile ilgili Ukrayna ve Rusya ile şu anda görüşmelerin devam ettiği söyleniyor.
4: O kadar ayrıntı bilgi vermedi bize.
1: Karadeniz'in güvenliği. Yani değil mi? Karadeniz güvenliği. Biraz önce de bahsettik. Doğrudan doğru buğdayların Afrika'ya doğru kayması, Mısır'a doğru gelmesinde bir sıkıntı var. En büyük sıkıntıyı onlar çekiyor. Fakat bu arada bu sıkıntıyla beraber Karadeniz'deki Türk gemileri de vurulmaya başladı.

0: Bu Bülent abi her gün Boğaz'dan vurulmuş gemi çekiliyor. Evet. Resmi rakamlara göre geçen sordum 149 gemi diyorlar ama açık kaynaklara baktım 250-300 gemiden bahsediliyor Mete. Biz bu kazaları falan konuşuyoruz ya, buranın tıkanması Ege'de çok. Şişme oluyor, Marmara'da şişme tabii. oluyor. Yani çok ciddi bir sorun ve Türk ticaretini etkileyecek. Bir de şundan bahsediyor.
1: Sigorta geçen, primleri de artıyor.
0: Tabii ki. Geçen bir kaptanımız buradaydı Bülent abi, evet. gemi kazasıyla ilgili anlatırken. Bayağı yani çok bilgi verdi bize sağ olsun. Türk gemileri vuruluyor diyor.
2: Türk gemileri.
0: Yani Yunan bayraklı gemiler, Amerikan şirketlerinin gemileri falan vurulmuyor. Evet. Bildiğiniz Türk gemileri vuruluyor diyor. Yani bunu söyleyen açık denizde bu rotada kaptanlık yapan bir beyefendi.
2: Odessa civarındaki iki liman var burada. Limanların ismi var. Buralarda şu anda Türk gemileri çok yoğun. Sıkıntı bu bölgede. Türk gemileriyle ilgili İstanbul'da geçen sefer ortak bir toplantı vardı. Rusya'da, Polonya'dan, Ukrayna'dan gelenler bir merkezi durum. Burada gemilerle ilgili Türk gemileri gidiyor, markaları. Onların vurulmasını engelleyecek bir ortak karşılıklı görüşmeler vardı.
0: Acaba bilerek mi vuruyorlar bir şeye çekmek için? Yani olabilir. Türkiye'nin tavrı çünkü çok denge politikası. Hem Rusya ile iyiyiz, hem Ukrayna'yı bir şekilde yanında duruyoruz, onları yalnız bırakmıyoruz. Yani toprak bütünlüğünü savunuyoruz, resmi tezimiz evet. böyle. Türkiye'yi daha fazla bir cepheye çekmek için bir çaba mı, bir provokasyon mu? Sen diyorsun ya, mesela Mete bahsediyor. Ta Ukrayna'dan gidip Rusya'nın diplerini vuruyorlar. Bu İngiliz istihbaratı olmadan İngiliz. Olmaz. Kalkıp Ukrayna'nın da Türk gemilerini vuracak hali var mı yok mu onu da bilmiyorum.
1: Türk ticaretini de kesmeye çalışıyorlar.
0: Rusya aynı İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları gibi evet. biraz. Yani bu önemli ticaret. Bir konu. Evet.
2: Ticaret şimdi zaten Karadeniz'de bir başka
3: şimdi
2: sıkıntı var.
3: Şimdi bir şey daha atlıyor. Sadece tahıl değil olay. Bakın gübre, azotlu gübrede dünyada birinci tedarikçidir Ukrayna. Pik, evet. demir, demir çelik de çok önemli. Yani oranın kapanması demek sadece petrol ve tahılda değil. Bir sürü gübre değerli madde evet. çok şeyi de etkileyecek yani.
2: Şimdi burada bir sıkıntı daha var. Karadeniz'e İngilizler bunu bir iki deneme yaptı. NATO ordularına girmesi, şimdi NATO'ya girmiş bir Romanya var, Bulgaristan var. Karadeniz'e dünyada tek girebildiği Amerikan donanmasının, NATO donanmasının tek girebildiği yer Karadeniz. Karadeniz'e bunu nasıl sokabiliriz diye yaptıkları planlar vardı. Şimdi Ankara toplantılarında da Karadeniz'le ilgili görüşmelerde bunun üzerine Türkiye Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı evet. müthiş bir açıklama yaptı. Bunu dedi biz yaparız. Bunu yaparız ve Romanya ile Bulgaristan'la Türkiye o bölgedeki bütün meydana gelecek sıkıntıya karşı ortak bir hareketle çalışmaları birlikte götürüyoruz. Sokmuyoruz gemileri.
3: Çünkü evet, Montreux'u gelmek istiyorlar.
0: Versene, Avrupa'yı da görelim sana zahmet.
3: Yani Amerikan donanması gelirse Montreux delinir. Bizim çok aleyhimiz evet. olur. Onun için doğru yapıyor Deniz Kuvvetleri Komutanı.
2: Yani o karar çok önemli.
3: Montreux'un bozulmaması lazım.
0: Tabii. Evet, güzel, gayet güzel bundan gidiyor.
2: Şimdi bir önemli değerlendirmeyi de şöyle yapmakta yarar var. İstanbul'la ilgili yani konuyu da bugün mesela büyük ihtimalle belki şimdi duyacağız. Putin'le Trump telefonla görüşecekler.
0: Bu gece.
2: Tabii bu gece büyük ihtimalle Putin'in görüşeceği açıklandı. Çünkü bu görüşmeler yapıldı. Görüşmelerle ilgili damat Kushner ve Witkoff çok olumlu gelişmeler var diye açıklama yaptı. Fakat ne olduğu konuşulmuyor.
0: Ama Zelenski savaş sürecek diyor.
2: Onu söyleyebilir değişik şekillerde. İhtiyacım da var diyor. Savaş devam edici için kış aylarında füze ihtiyacım var diyor. Kendimi koruyamıyorum diyor. Rusya'da zaten çok kritik yerleri vurmaya başladı. Önemli vuruşları yaptı. 3 günlük bir ara verdiler bu görüşmeler sırasında. Şimdi tekrar yer yer Karadeniz'de yine bazı gemilerin deniz araçlarının vurulduğuna dair tartışmalar var. Şimdi Putin'le Trump'ın yapacağı bu konuşma belli bir yerde çok önemli. Nereye geldiler? Ondan sonra bir üçlü formattan bahsediyorlar. Üçlü format. Bizim teklifimiz dörtlü formattı.
0: Kim var üçlü formatta?
2: Şimdi Rusya var.
0: Evet.
2: Ukrayna var. Amerika.
0: Evet.
2: Şimdi Amerika nasıl araya girecek garantörlük? Bu üçlü formatta Türkiye yok. Biz dörtlüyü teklif ettik ki Bişkek'te yapılan görüşmelerde Putin'den yine aynı şekilde İstanbul masasını canlandırma yönelik dörtlü formatı teklif ediyoruz. Bizimle beraber bu arada büyük ihtimalle bu Trump'la Putin'in konuşmasından sonra Cumhurbaşkanımızın arama ihtimali yüksek. Çünkü o görüşmenin sonucunda bazı hamleler, önce Karadeniz'in güvenliği ile ilgili masanın kurulması için bazı görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Bu ikinci hamlede doğrudan doğruya İstanbul'da bunları dörtlü yapabilir miyiz şeklindeki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın bazı görüşmeler yapma ihtimali, evet.

0: var. O bakımdan ben burada bu savaşın büyük ihtimalle Trump için seçime giderken, çok güzel söyledi onu, seçime giderken işte durdurdum savaşı.
1: Karşılığında Rusya'da İran'ın masaya
0: Hürmüz'ü tutacak. Tabii Hürmüz'ü de belli bir noktada tutmaya çalışıyorlar. Seçime bu şekilde girmesinde büyük bir hareket olabilir. Bir de Amerika ile ilgili bahsedilen ilginç bir olay var. Bütün bu gelişmeler Putin ve Trump'ın belli bir ay belli yere gelirlerse bir Grönland atağı yapacak diyorlar, evet. Trump. Grönland atağı yapacak. Seçimlere bununla girecek. Evet. Yani bunları hazırlıyor.
1: İlaki ama şöyle bir çelişki devam var ortada. Şöyle bir sorun var. Ben sürekli Avrupa'nın, işte İngiltere'nin başını çektiği NATO'nun Avrupa kanadı diyorum. Bunlar bitmemesi istemelerinin sebebi ve ellerindeki argüman da şu. Trump diyor ki bir yandan %5'e çıkar NATO'nun harcamalarını. İngilizler, Almanlar, şunlar bunlar diyor ki benim %5'e çıkarmak için bir düşmana ihtiyacım var.
0: Doğru.
1: O düşman da Rusya. Dolayısıyla Trump da hani tamam hem %5'e çıkarın diyor hem de Almanlar, İngilizler, Fransızlar işte nasıl ikna edecekler kamuoylarını
0: burada
1: askeri derim. Harcamaları iddia arttırmak için diyecek ki Rusya tabii. Sorunu var. Bu düğümü nasıl çözecek? Hikaye bu. Yani neyse. Yoksa kalkıp Rusların şu an durmuş Ukrayna'da bir savaş yürütüyor adam. Bütün dünyayı karşısına almış. Yani şu hikayeye mi inanacağız? Gelecekler Almanya'yı tekrar İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. İşte ya da ne bileyim Fransa'ya kadar yürüyecekler. Bu çelişkiyi nasıl aşacaklar? Önemli bir konu
0: şimdi
1: bu.
0: Şimdi burada bir de Polonya var. Evet. Şu anda en silahlanmadan delirmiş çok ileri giden. Ve Polonya diyor ki %5'e bir çıkarım ben diyor NATO katkılarıma.
1: Geçeriz de diyor artık.
0: Tabii. Yani o bakımdan Polonya'nın da o söylemiş olduğun olayla çok bağlantılı. O parayı çıkarmak için biraz önce de Rusya programdan asla vazgeçmem diyor Mers. Vazgeçmem derken şimdi bir de ilginç taraf var. Biraz önce konuştuk bilmiyorum. Bu Mers'in geldiği yer enteresan. BlackRock dünyada başındaki.
1: Onların yöneticisi değil mi?
0: Hayır tabii. Onun başındaki isim Black de küresel grubun bir Yahudi kökenli dünyanın en büyük o holdingi, dünyanın en büyük fonu $15 trilyon. Onun temsilcisiydi, Almanya'da temsilcisi. Ki bütün bu olayların içinde BlackRock'un fonlar bağında bu savaşla ilgili de bazı operasyonları var olduğu söyleniyor.
1: Zaten Mersin parayı şimdi getirir, onlar götürüyor
0: o da,
1: hocam.
0: Götürüyor tabii.
1: Biz
0: orada
1: konuşuyoruz
0: da,
1: parayı silah üretenler götürüyor evet, yani. Carol, carol.
0: Larry Payne. Bu çok önemli. Bu BlackRock'a bunu biliyorsun Amerika'da bizim çok değerli temsilcimiz hep bunu gündeme getirir. BlackRock'a dikkat etmek lazım. Polonya ile ilgili silahlanmada da en büyük çalışmaları o grubun yaptığı söyleniyor.
2: Almanya Polonya'ya zaten evet. Bir eksen olacak o 2030'lara evet. Doğru. Biz sadece işte biraz önce konuşuyorduk AfD Almanya'da seçim galibiyetinde göreceksiniz önümüzdeki yıllarda Almanya Polonya ekseni çok ciddi bir şekilde güçlenecek ve hareketlenecek ama burada da önümüzdeki yıllarda muhtemelen bir Fransa itirazını göreceğiz. Çünkü Fransa'da bu yapılanmayı hem Polonya'nın hem Almanya'nın bu sıçrama hamlelerini tehlike olarak
1: görüyor. O zaman Yahudiler burada körüklüyor bu hikayelerin. Kesin. Alayını Yahudiler körüklüyor. Tabii. Burada da şurada küçücük 45 kilometre karelik bir yerde çoluk çocuk 2 milyon insanı sıkıştırmışlar. Çoluk çocuk her gün katlediyorlar. Bütün dünyanın her yerine de silah satıp yukarıda dünyaya dikkatleri buraya çek. Böyle bir
2: ya
1: bela.
2: Biz hiç tabii konuşamıyoruz.
0: Mesela Google.
2: Sermaye değil değiştiriyor.
0: Google'un arkasındaki grup. Google'da da onun başındaki de Yahudi kökenli dünyada sosyal medyaya hakip Google'ın grubu.
1: Her yerde önemli. Abi. Mahmut Ömür demin Wikipedia'da diyor. Özür dilerim. Evet. Sözünü bölüyorum. Dün Gazze sınırı yazdım Wikipedia'ya. Artık hiçbir şeyine güvenmiyoruz. Yani alçakça bir manipülasyonun içindeler. Gazze sınırı, Gazze şeridi maddesinin içerisinde soykırımdan, savaştan hiçbir şey.
3: Bahsetmiyor
1: bile. Şimdi o yazılı kağıtları, gazeteleri, kitapları falan filan bir yandan yok edip yeniden dünyanın tarihini yazıyorlar. Yeni nesiller oturacaklar. Komplo teorisinden bahsetmiyorum. Artık insanlar Wikipedia'dan bilgi alıyorlar. O rezil, istemedikleri hiçbir bilginin girmediği
2: sitede. Ders hazırlıyorlar.
1: İşte siliyorlar ders da çalışıyorlar. Biliyorsun. Ve çocuklar oraya bakıyorlar. Gazze şeridi. Abi soykırım ne? Televizyonda bahsedilirse, gazetede çıkarsa.
2: Tabii ayıklanmış yani, bilgiler.
1: Korkunç bir şey böyle bir yere gidiyoruz.
0: Mesela TikTok'u değil mi? TikTok'u perişan ettiler. Çin'de.
1: Aldılar.
0: Kim aldı biliyor musunuz?
1: Yine Yahudiler.
0: Yahudi patronu. Yani böyle dünya üzerinde hakim %90. Amerikan medyasında arkasındaki en büyük güç BlackRock'la bağlantılı bu gruplar. Yani sosyal medya üzerinden de bu siyasi planları, jeopolitik çalışmaları da çok planlı.
2: Bülent abi şikayet edeme ama şimdi. Körfez'in de parası var. Körfez niye almıyor? Yani bu kadar Müslüman coğrafya diyoruz. Türk dünyası deniyor. Şimdi hep şikayet. Yahudiler, Yahudi sermayesi, Rothschild ailesi. Tamam da.
1: Bin Selman'ın El Cezire üstünden falan gene bir sürü şey.
2: Yapıyor da yani. Alsın o zaman.
4: Evet, evet, başarılı.
2: Girebilir yani. Neçede para var?
1: Alsın abi buradan.
2: İşte para var, milyonlarca dolar. Yok, bizimkiler montaj sanayiyle uğraşıyor. Çin'den getirip ucuza montaj yapıyorlar.
1: Şimdi sen böyle Yahudiler falan diyorsun. Ekşi Çöplük diye bir site var, seni şey ilan edecekler. Nefret suçu Yahudiler diyorsun. Ne diyorsun değil mi Ekşi Çöplük?
4: Ama bu da bir şey söyleyeyim.
0: Hatırlatmak da yarar mı?
1: Ters bir şey söyleyecek Mamda.
4: Bari ekşi sözlük yazmasın, dengelenme olsun diye. Niye? Şu, bütün bu savaş ya da bu krizin arka planında ben sadece Yahudi Siyonist sermaye olduğunu düşünmüyorum. Siyonist sermaye de asıl sermayenin bir aparatı diye düşünüyorum. Yani o dünyada bir altı doluş yaşanıyor, yeni bir sistem kuruluyor. Bu sistemde yani enerji sektörü, silah sektörü, ne varsa madencilik, ciddi bir şekilde finans sektörü, mesela küreselcilerin etkin olduğu finans sektörüyle bu arada bir paylaşım savaşı sürüyor. Bunun bir ucunda Çin var, bir ucunda Amerika var. Şu anda iki hegemon güç açısından söylüyorum. Yeni dünya kim etkin olacak? Kim kuracak? O şirketler falan, rahmetli Alev Alatlı yazıyordu. Rothschild'ler, Rockefeller'ler. Yani Nazi Almanya'sa destek vermişler yani.
5: Tabii tabii. Büyük finansal
4: destekler. Nazileri üreten onlar yani.
2: Abi şu an Hintli, Çinli milyarderler var Mahmut abi. Nereye? Çay yani talihisi mi kalmış? Hepsi gitmiş, ölmüş, toprağın altına girmiş. Bu tamam bir komple teorisiydi ya da gerçekti. Şimdi Hintli milyarderler var, Asyalı milyarderler var. İsmini kimse bilmiyor. Adamlar teknoloji dünyasını yönetiyor. Nereye o çay talihisi?
1: Yahudi diye sömürmüyorlar. Sömürüyorlar Yahudi oldukları.
2: Hepsi işbirliği yapıyor.
1: Çıkarına hizmet ediyorlar. Yani.
2: Hepsi işbirliği yapıyor.
0: Ama küresel diye bakacağız.
1: O da var tabii.
2: Hepsi işbirliği yapıyor.
0: Yani burada Yahudi diyoruz ama
2: hepsi işbirliği yapıyor.
0: Çünkü bunların meşhur projeleri var. Tek dünya devleti. Bunlar hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar. Tek dünya devletiyle ilgili projelerde küreselde yeni adamlar devreye girerek devam ettirecekler.
4: O teknofeodallerle milli devletler arasında devam ediyor. Yani onların etkisi var. O teknofeodaller dediğin o Peter Thiel diye bir adam var. Faşist aramayın yani. Yani böyle bir faşist Hitler
5: bugün
4: mi o kadar?
5: Bugün çok faşistlerin gibi kulakları çınladı. Yani yani. Ders,
2: onu faşist mi aşırı sağ mı Mahmut abi?
5: Faşist yoksa mi? Normal sağ mı?
2: Milliyetçi aşırı mi yoksa?
0: Milli, aşırı milliyetçi.
2: Aşırı milliyetçi.
0: Aşırı milliyetçi.
4: Normal milliyetçi.
2: Normal milliyetçi.
1: Hocam ya, dedi ya. O kalıpların hepsi çöp ben.
0: Hocam söyledi. Hitler mi? Hocam Hitler mi geliyor dedi.
1: Biz de eskiden yazık o Yozgat'ta bıyığını sarkıtan adama faşist diyorduk köyde. Yani adam öyle faşist falan değil. Bize öyle söylüyorlardı bunlar faşist. Faşist o değilmiş meğer. Gördük kimlerin faşist olduğunu yani.
0: Peki bir de şu anda şunu değerlendirmekte yarar var. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı mı çıkmadı mı?
1: Sürüyor.
0: Peki ya, bunun ilerlemesi büyük, nerede olacak? Akdeniz'de mi olacak Doğu Akdeniz'de? Kaliningrad'da
5: ben
0: Doğu
5: Kaliningrad'dan
1: hocam
5: Kaliningrad'da
1: hocam Kaliningrad
2: Doğu Avrupa
1: Kaliningrad.
2: Baltıklar galiba.
0: Baltıklarda görünüyor.
2: Galiba orası.
1: Ya savaş devam etmiyormuş da anlatıp Estonya duruyorsunuz geceden beri yani.
2: Estonya, evet oralar.
1: Herkes birbirini, yani daha nasıl olacak? Mesela Gazze'de 70 bin kişi ölmüş. Bir savaşta kaç kişi ölüyor bir şey olduğunda?
0: Çok. Şu anda Ukrayna'da 1 milyon.
1: Ukrayna'da abi.
4: Blok savaşlar. Yani blok. Hangi ülkeler hangi ülkelerle karşı
1: ama
4: karşı.
1: İşte hani.
4: Dünya savaşı bu. Dünya savaşı.
1: Ama Birinci Dünya Savaşı öyleydi değil. Mesela Mahmut abi. İkinci Dünya Savaşı nükleerle geldi. Başka bir şeyle. Belki de Üçüncü Dünya Savaşı bizim dediğimiz gibi cepheyle mepeyle değil de.
4: Değil evet.
1: Adam işte yapıyor. Sabotajını yapıyor. Tabii. Bu ülkede bir sürü şey oluyor. Bunların İsrail tarafından yapılmadığını söylemek mümkün mü? Dünya üzerinde de öyle.
5: Evet.
4: Kazalar. Körfez Savaşı'nda İran'a olağanüstü bir durum mu vardı İran'a saldırdı Amerika? Yoktu.
1: Yok.
4: Normalde İran'a saldırması için bir gerekçe de yoktu. Anlaşma da yapılmıştı. İran'ın Amerika'nın ilişkilerine bakın. Savaş büyük ihtimalle petrol fiyatlarını, petrol dolar sistemini ayakta tutmak için devam ettiriyor diye düşünüyorum ben.
1: Bülent abi teşekkür ederim. Son kaç dakika bir... 10 dakika mı Samet? Bu Özgür Özel'in çok güzel bir görüntüsü vardı. Onu biraz konuşmak istedim.
5: Partisinin adını karıştırdı.
1: Evet ama Özgür Bey'in şeyi.
5: 3 kere hem.
1: Hep karıştırılıyor. İyi Parti diyorlar yeni partililerin hepsi. Ya akıllı o geliyor.
2: Kendileri de söyleyemiyor ki. Kadıköy'de ilçe, evet, iyi bir ilçe binasının açılışında yeni partiye iyi ama parti.
0: Sonda diyor ki iyi partiye Musavat Dervişoğlu diyor memnun olması lazım bundan.
1: Tabii. Ama şunu geçen Hilmi Daşdemir dedi, güzel söyledi. Yani yeni parti CHP'nin iyi partisi zaten diyor. MHP'deki gibi hani MHP ayrıldı. Oradaki o yüzden akıllarına o gidiyor belki. İyi parti yeni parti yakın da. Evet. Y'lerle falan da benziyor ama. Özgür Bey'in konuşmasını bir dinleyelim. Orada

0: Bir de Özgür Bey'in bu mikrofonlara müdahalesi var.
1: O çok enteresan.
0: Çok güzel, çok ilginç bir görüntü var. Var değil mi? Hazır arkadaşlar.
1: Sıkılıyor ne abi?
0: Hem bu ama dediğimi de anladınız değil mi o Serkan? Peki bunu bir dinleyelim. Önce isterseniz peki siz sesi verin Samet. İyi Parti'yi dinleyelim. Bunun üzerinde uzun duracağız çünkü.
2: Efsane gösteriyor.
3: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti. Mustafa Bey selam olsun. Bu da bizden olsun ya. Bu sözümde.
0: Ne diyor Bülent abi?
4: Ankara'yı orayı şimdi
0: hem mikrofonları diyorsun
4: mikrofonları
0: sen.
4: Oraya yaparken geleceğiz. Bir yer değişikliğini yapıyor.
0: Hemen ona bakalım.
4: Görünen yere getiriyor.
0: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi var. Karıştırıyoruz diyor. Sürekli bu dil sürçmesi. Yeni Parti kim ne derse desin çok iyi isim olduğunu söyleyenler var ama Yeni Parti diye bir isim bence çok kötü bir tercihti. Yani,
5: hiç daha önce denendi hiç.
0: Çok büyük hataydı.
1: Çelişki yaratan bir isim. Yeni bir parti. Yeni CHP, yeni AK Parti falan gibi.
0: Sanki Mahmut abi böyle bırakılıp gidilecek gibi. Çünkü 10 yıl sonra ne olacak? Yeni parti mi olacak adı hala? 20 yıl sonra.
1: Hakiki yani, parti.
0: Kabul ediyorlar. Diyorlar ki
5: yeni parti,
0: bir geçiş partisi olduğu hissi uyandırıyor. Ahmet Hakan şey yazmış. Çok güzel isim yeni parti falan. Hiç güzel isim değil. O da şey olacağım diye Ahmet de bazen zorluyor. Herkes böyle diyor ben bu tavrı göstereyim.
1: Yok, gündem olmak
0: çok geçici
1: için
0: bir tavır. Şu evet, mikrofon olayını Samet sana zahmet. Orada Özgür Özel. İlginç onun böyle şeyleri var. Bakın önce mikrofonlar baştan biraz verebiliyor muyuz bunu? Bu kadar buradan
4: bak, Ankara'yı getirdi gördüğün yere.
0: Şimdi burada bir muhabir arkadaş mikrofonları indiriyor. Ankara platformların üzerinden. Evet. Özgür Bey ona takıldı. Şimdi gözlere biraz dikkat. Önce bir düzeltmeye başlıyor.
2: Şimdi üç kırmızı, siyah, mavi,
1: bence şunu söylüyor. Yandaki konuşan adama dayanamıyor herhalde.
0: Ama bir şey hali de var Özgür Bey'in böyle simetri takıntısı olanlar
5: evet,
0: vardır.
5: Evet değil mi? Evet. İki Ankara'yı yan yana koymadı, ayırdı Ankara'ların birbirini.
0: Yani aynı tonlardaki
5: evet.
0: Bu da olmadı. Diyor ki iki mavi, iki kırmızı, iki kırmızı, bir mavi, bir siyah. Olmadı diyor bak onu bir.
1: Şimdi kombin
0: kırmızı, bir mavi, bir kırmızı, siyah, kırmızı o da olmadı. Çevirdi.
1: İşte kombin yapmak zor. Ben onu yani
0: şu kırmızı işi bozuyor Mete
5: o
0: kaldırsa.
5: O olmuyor.
0: Kırmızı, siyah, kırmızı gene gidecek.
1: Yani kombinler erkek işi değil yani bunu görüyorsun. Bakın üç kırmızı tonlar yan yana pastel renkler.
4: Şimdi sevgili beni İyi Parti ile ilgili Özgür Özel'in bağlantıları yani ruhen evet. Bir bağlantısı var. Parti kurma faaliyetlerine geçmeden önce parti ismi ararlarken hiçbir şey yapamazsak sorunda giremezsek evet. İyi Parti'den girelim diye planları vardı.
0: Onun için böyle diyor diyorsun.
4: İki.
0: Bülent abi mikrofonda İyi Parti anlatıyorsun. İyi Parti kurucunuz mikrofonu konuşuyor.
4: Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğrudan doğruya ittifaka götürmek için çok çırpınıyorlar. Beraber götürmeye evet. Çalışıyorlar.
0: Hayırlı olsun seçmişler abi kendileri bilirler. Biz
4: fakat
0: ne diyelim?
4: İyi Parti'den gelen bir mesaj çok canını sıktı Özgür Özel'in. Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı adayı olursak oy vermeyiz. Parti içinde ona oy vermek istemeyenler çok diye bir haber çıkardılar. Evet. O çok morali bozulmuş.
0: Özgür Özel'in konuşmada söyleniyor.
4: Yani
0: mikrofonlara bak. Anladım abi çok.
4: Gönlünde bunu evet. Devam ediyor.
0: Şu mikrofon olayına dönelim arkadaşlar. Evet. Ben oradayım hala. Diğeri hakikaten hiç ilgimi çekmiyor. İsmi ne olmuş o onu demiş. Yani insanlar tercihlerini buna göre de yapmayacaklar ama daha önceki Özgür Bey'in açıklamalarında da ve hareketlerinde de vardı. Bu hal ne, nasıl bir şey ifade ediyor acaba Mete? Sempatik bulanlar da var bu arada. Eleştirmek için bunu söylemiyorum. Bunu o yüzden de vermiyorum. Ya İlginç tabii, bir görüntü bu.
1: Yani bir hakikaten bir psikolog değerlendirmesi daha yararlı olurdu. Ama bir sinir stres patlamasının hani dışa vurumu. Simetri hastalığı yani burada şimdi mikrofonlar izleyicilerimiz için tam görmüyorlar ama şimdi burada iki tip mikrofon var. Bir tanesi dikdörtgen şeklinde televizyonların logolarının olduğu bir yapı sünger var. Bir de üçgen tabir ettiğimiz.
0: Ha, o mu fark burada?
1: Evet evet. O üçgenleri içeri toplayıp o uzun dikdörtgen olan mikrofonları dışa almaya çalışıyor. Renkleri tutturamıyor. Sonra o renkleri beğenmediği için kırmızı tonlarını içeri alıyor.
0: Mavi bak ben o dediğini kaçırdım.
1: Tabii.
0: Yani doğru üçgen mikrofonlar şu ortaya aldı.
1: Evet.
0: Kareleri dışa koydu.
1: Dışa evet. Koydu.
0: Ben renkler üzerine takıldım.
1: Maviyi tutturamadı şimdi. Mavi orada olmadı bak.
5: Ben
1: maviyi
5: de sağ
1: alacak.
5: Ve sola ya. Ankaları koydu diye de, başa bir, ve sona öyle.
0: Hani evet bir iki anka da yan yana dursun dedi.
4: Evet.
0: Yani, Özgür Bey'in kafasının içine girdik anlamaya çalışıyoruz.
1: Bir laf var ya bir dedi bir kuyuya bir taşı attı 40 arkında çıkaran.
0: Çok gerek

0: Bak hani bunu alıyor oraya koyuyor. İnanılmaz bir şey ya.
1: İlgi çekici karakteri.
2: Bir gazeteci sorsa bir röportaj bunu niye yaptınız?
3: Ben olsam evet oradaki gazeteciler en azından değil mi? Ne yapıyoruz? Yani çok ilginç bir şey olabilirdi. Ne düşündüğünü de merak. Burada suratı da biraz asık Özgür Bey'in. Dediğiniz gibi de olabilir.
4: Belki morali de bozuk olduğu için.
3: Öyle mi diyorsun biraz? Evet,
4: tabii çok sıkıntılı. Şu an son gelen bilgi. Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı ofisini kurmadı partide. Ekrem İmamoğlu'dan Gökhan Günaydın aracılığıyla bir not gelmiş kendisine. Canını çok sıkılmış ona. Kurmadı biliyor musunuz? Yeni partide Cumhurbaşkanlığı Ekrem İmamoğlu ofisi yok. Onun başkanında Bülent Tezcan'dı. Şu anda Bülent Tezcan yanında ama öyle bir görev de yapmıyor. Bunun bir rahatsızlığı var. İkincisi en son 16 Ağustos'ta mahkemeye gitti. 16 Ağustos'tan beri hiçbir mahkemeyi Yeni Parti'nin milletvekilleri de takip etmiyor. Çünkü bunalmaya başladılar.
3: Bir boşluk var.
4: İtiraflar gözün içine baka baka devam ediyor Ekrem İmamoğlu'nun.
3: Hiç de kolay değil işi. Bu arada Özgür, şunu da hakkını teslim edelim. Yani Mahmut abi olumlu bir tavır gösterse tabanda öyle bir baskı var ki iteklerler adamı yani. Sen ne yapıyorsun diyecek. O yüzden hem işte o
0: ama
3: İmamoğlu taraftarların...
0: değerlendiriyor.
3: Yapıyorum değerlendiriyor.
0: Özgür Bey şunu mu hesaplıyor? İmamoğlu'yla belki öyle bir gerilim yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Ama çok umursadığını sanmıyorum. Niye? Çünkü o kitleyi kendi hanesine yazmaya çalışıyor. Ona sahip çıktığını imajıyla devam ettiriyor.
3: Hem o var doğru.
0: Şunun farkında oradan o cezaevinden ya da o yargılamadan bir sonuç çıkmıyor. Yani kendileri aslında tabii. Bir sonuç çıkmayacak. O zaman niye koparayım bağımı?
3: Doğru. Hem o dursun hem o dursun diye. Ondan düşünüyor. Faydalanıyor da.
0: O yüzden de umursamıyor fazla bence. Çok umursadığı yok.
3: Mikrofonlarla
0: umursadığı ilgili. Şey şu. Mikrofon. O yükü taşıyabilecek bir.
3: Doğru.
0: Mesela iyi evet. Yeni Parti, İyi Parti dedim bak ben de.
3: Biz de demeye başladık.
0: Yeni Parti hem İmamoğlu'na sahip çıkacak, hem belediyedeki yargılamalara sahip çıkacak ve bunlar mahkumiyetle sonuçlanacak ve Yargıtay onaylayacak diyelim. O yükü nasıl taşıyacak?
3: Soru bu. Yani çok teşekkür ederim bütün konuklarıma. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rekabet Kurulu otomotiv yan sanayi sektöründe harekete geçti. Çalışanların iş değiştirmesini engelleyen anlaşmalar yapıldığı ve ücretlerle çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı iddiası mercek altına alındı. Ön araştırmada otomotiv yan sanayi şirketlerinin TOSB ve TAYSAT bünyesindeki toplantılarda ve çeşitli iletişim kanallarında birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme yönünde centilmenlik anlaşmaları yaptığına yönelik ciddi şüphe oluştu. Aynı incelemede çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerinde paylaşıldığına yönelik bulgulara ulaşıldı. Kurul bu uygulamaların rekabeti kısıtladığına ilişkin şüphelerin ciddi ve yeterli düzeyde olduğu değerlendirmesini yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Arkadaşlarıyla oynuyordum. Bir anda yola koştum. 10 yaşındaki Güneş otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde yaşandı. Arkadaşlarıyla şakalaşan 10 yaşındaki Güneş Avcı yolun karşısına koştuğu sırada otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güneş'in arkadaşlarıyla oynarken yola doğru koştuğu ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İmece usulü köye su getirdiler. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatık Su Köyü'nde içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi. Ana su hattının yenilenmesi için imece usulüyle çalışmaya başlandı.
6: Kentlilerimizden Allah razı olsun. Allah muradlarını versin.

0: Dağ bölgesine ulaştırılan ana hat borularının nakli köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla yapıldı.
1: Tamam abi, kurtardı.
0: Köy halkının imece usulü çalışmasıyla su sorunu giderildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sekiz yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis, firarinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Takibe alınan Tuğrul Başar, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan hakkında 3 kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi. Kadın kılığında 8 yıldır yaşamını sürdüren Tuğrul Başar cezaevine gönderildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Açıldım. Büyük bir gürültüyle çöktü, çok sayıda kişiye mezar oldu. Görüntüler Hindistan'dan. 5 katlı yurt binasında yapılan onarım çalışması faciayla sonuçlandı. Başkent Yeni Delhi'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binası çöktü.
4: Dükkanımızın içinde otururken birdenbire sanki deprem sarsıntısı gibi bir ses duyduk.
0: Acil yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredekiler kendi çabalarıyla öğrencileri enkazdan çıkarmaya çalıştı.
5: Birçok öğrenci binanın altında mahsur kaldı.
0: Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
6: Bizim için en önemli şey bu öğrencilerin hayatlarını kurtarmak. Kurtarma çalışmaları devam edecek. Tüm memurlar burada. Altına bakılmayan taş kalmayacak.
0: Yaklaşık 50 yıllık yurt binasındaki çökmenin bodrum katındaki çalışma sırasında yaşandığı belirtildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kez hedefinde ABD'nin New Mexico eyaleti vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından New Mexico'nun haritasını paylaştı. Haritada New Mexico ismindeki Meksiko kelimesinin üzeri kırmızı ile çizildi. Yerine ise Amerika yazıldı. Ancak paylaşıma herhangi bir açıklamanın eklenmemesi dikkat çekti. Beyaz Saray'dan da isim değişikliğine dair resmi bir çalışma başlatılmadı. ABD Başkanı'nın her ne kadar coğrafi yapıların isimlerini değiştirme yetkisi bulunsa da bu eyalet isimlerini kapsamıyor. Bir eyaletin adının değiştirilmesi federal başkanlık kararnamesiyle tek başına gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle New Mexico'nun adının New America olarak değiştirilmesi için eyalet düzeyinde yasal bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Öte yandan Trump'ın coğrafi isimler üzerinden verdiği mesajlar yeni değil. Göreve geldiği ilk gün Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren ABD Başkanı, Ontario Gölü'nü ise Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
8: Şimdi bir gölümüz, bir de körfezimiz var. Artık Amerika Körfezimiz ve Amerika Gölümüz var. Çok teşekkür ederim. Herkes Amerika Gölü'nün tadını çıkarsın.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
3: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a tepki gösterdi. Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı, bir akıl birliği oluşurdu sözlerine sessiz kalmadı.
9: Oradaki ifadelere baktığımız zaman da işte CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
10: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamaları ana muhalefet partisinde tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Balbay'a ses yükseltti.
9: Bunun geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış bir kişi tarafından, bir gazeteci tarafından dile getirilmesi de son derece.

0: derece üzücü ve şeydir, talihsiz bir olaydır.
1: Balbay'a bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Kılıç, Mustafa Balbay'ın sözleri sıradan bir siyasi değerlendirme olarak geçiştirilemez dedi.
2: Bu partinin tarihi kişilerin kariyer hesaplarından da dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir. CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Eğleniyorum ya.
5: Milyarlarca liralık şüpheli para transferi, kayıtsız nakit çekimleri ve depolarda bekletilen yüzlerce yardım malzemeleri. Ahbap soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Kusurlar bir bir sıralandı. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından dernek tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla 5. dalga operasyon düzenlendi.
6: 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
5: Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. Bakan Gürlek, deprem bağışı adı altında toplanan 4,3 milyar liranın 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğini belirtti. Ayrıca soruşturma kapsamında incelenen 36 şirkete 1 milyar 750 milyon lira transfer edildiği bildirildi. Soruşturmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise İzmit'teki depolarda ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edildiği belirtilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletildiği tespit edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: ...2026'nın ilk 8 ayında da 16 milyonunu aşkın kişiye ücretsiz sağlık hizmeti vermiş olduk.
5: Türkiye genelinde sayıları hız artan sağlıklı hayat merkezleri yoğun ilgi görüyor. Son 2 yılda açılan 93 yeni merkeze birlikte toplam sayı 357'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 22 milyon kişiyi ağırlayan sağlıklı hayat merkezleri, bu yılın ilk 8 ayında ise şimdiden 16 milyon kişiye ücretsiz rehberlik ve sağlık hizmeti sundu.
7: Diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi birçok hizmet alabiliyorlar. Bu hizmetler için de randevu oluşturabiliyorlar.
5: Peki bu merkezlerde neler yapılıyor? Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere diyetisyen desteği, hareketsiz yaşamdan şikayetçi olanlara fiziksel aktivite danışmanlığı veriliyor.
7: 80 bine aşkın kişiye sağlıklı hayat merkezlerimizde bulunan.
3: A Haber Radyo.
8: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatlerimiz 2'yi gösterecek. Bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Bir facia haberiyle başlayacağız. Bu kez adres Meksika'da bir kilise. Aslında kilisenin organizasyonuyla düzenlenen bir festival vardı. Ve o festivalde havai fişek ve yanıcı maddelerin tutulduğu depoda önce bir patlama yaşandı. Ardındansa ortalık savaş alanına döndü. Kimse müdahale de edemedi, kimse durduramadı da maalesef ki o dehşet anları sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla da yaralı var.
1: Havai fişeklerin tutulduğu depo havaya uçtu. Dini tören faciaya dönüştü. Patlamaların birbirini izlediği olayda çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Korkunç facianın adresi Meksika'nın Temascal-Singo bölgesi oldu.

0: Santa Maria kentinde düzenlenen dini festival sırasında kilisede depolanan havai fişekler ve yanıcı malzemeler tutuşarak infilak etti. Birbiri ardına yaşanan patlamalarla ortalık bir anda savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle kilisenin bir bölümü yıkılırken festivale katılan yüzlerce kişi panik içerisinde kaçıştı. Çok sayıda sivilin can verdiği o izdihamda ikisi rahip olmak üzere onlarca kişi de yaralandı. Sebebi henüz net olarak bilinmeyen patlamaya ilişkin polis soruşturması sürüyor.
1: Karadeniz'de savaş devam ediyor Rusya-Ukrayna arasında ve bu nedenle pek çok gemi hedef alınıyor. O gemilerden birisi Şile'de karaya oturmuştu. Rusya bayraklı bir kargo gemisi. Bölgedeki vatandaşlar tarafından aslında ilk kez bölgede yüzmeye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi. İçi 108 metrelik devasa bir gemiden bahsediyoruz ki geminin nasıl saldırıya uğradığı ve nerelerin hasar aldığı da o görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı.
2: Arkadaşlar bakın tam şuradan vurulmuş. Belli yani.
3: Rusya'da saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı tarafından terk edilen ve sürüklenerek Şile'de karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
4: Kaptan köşkü burası. İçerisi mahvolmuş resmen.
5: Arkadaşlar balık kokusu halini biliyor. Evet, bildiğimi böyle.
3: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen 108 metre uzunluğundaki gemi, mürettebatın terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenerek Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu.
2: Arkadaşlar gemi bombalanmış. Şile'de karaya oturmuş.
5: İçeri sızmaya çalışacağım.
3: Geminin içine giren içerik üreticileri saldırının izlerini görüntüledi.
2: Direkt kaptan köşkünü vurmuşlar. Umarım kimse ölmemiştir.
4: Kaptan köşkü burası. İçerisi mahvolmuş resmen.
3: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısının etkisiyle çok sayıda ekipmanın zarar gördüğü geminin bazı bölümlerinde büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksamlar da dikkat çekiyor.
5: Gemi gerçekten şu an leş gibi kokuyor. Hani kimyasal mı kokuyor bilmiyoruz, ne kokuyor ama...
2: Geminin ön tarafı sapasağlam. Sadece...
1: Bir gemi kazası da 2 Eylül gecesinde hatırlayacaksınız Marmara Denizi'nde gerçekleşmişti. Ve Tuğberk isimli gemi çarpışmadan sonra sadece 11 dakika içerisinde batmıştı. Şimdi bir yandan arama çalışmaları devam ediyor ama hala o gemi personelinin, mürettebatın ailelerinin gözü kulağı denizde.
6: Diyoruz Allah'tan ümit kesilmez, bekliyoruz. Umarım bizim bu bekleyişimiz boşuna gitmez.
3: Umuda tutunup günlerdir denizden gelecek bir haberi bekliyorlar. Acıları tarifsiz. Kiminin ağabeyi, kiminin babası, kardeşi batan gemideydi.
7: Alus gemisi kendi hayati can kurtarma materyallerini, frika olsun, cansal olsun, bunları suya niye atmadı?
3: Batık geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.
8: Kayıp o mürettebatın ailelerinin acılı bekleyişi Silivri'de devam ediyor. Aileler savcılıkla görüştü ve savcılıktan da kendileri için, özellikle kaybolan yakınları için çeşitli istekleri oldu. Bunların başında da Alsu gemisinden veya Tuğberk İmamoğlu gemisinden çarpışma anına ait herhangi bir görüntü kaydı.
7: Şu an ETS kayıtları, iletişimleri, görselleri... Olay mahallindeki gelişmelerin video kayıtları, bunlar hep istenmiş ve bunların üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bu soruşturma genişletilecek.
6: %1 bile umut olsa bizim için o birlik bile çok. %1 umut bile bizim için çok. Bakayım sadece abim değil, dostum, arkadaşım, canım.
3: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisi ile Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi saat 3 sıralarında çarpıştı. 4000 tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu 11 dakika gibi kısa bir sürede battı. Batık geminin en

0: Kazının yeri TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV cihazıyla tespit edildi. Enkaza 720 metre derinlikte ulaşıldı. Çarpışma anından itibaren haber alınamayan 10 personelden de hala iz yok. Bölgede arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzen unsurlar, helikopter, İHA ve uçaklarla, sualtı arama yapan gemiler açık denizde aramalarını sürdürüyor. Çalışmalar krizin merkezinde anlık olarak takip ediliyor. Ailelerin acılı bekleyişi de sürüyor.
1: 51 yaşında hayatını kaybetmişti Serhat Kılıç. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin de bazı soru işaretleri vardı. Şüphesiz ki olay yeri inceleme raporunda bazı çarpıcı detaylar var. Daire kapısında herhangi bir zorlama hissine rastlanılmadığını ifade edelim yapılan inceleme sonucunda. Ama Kılıç'ın evinde ve valizinde bulunan bazı maddelere dikkat çekildi.
2: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kılıç'ın olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Kılıç'ın yaşadığı sitede güvenlik kameraları bulunduğu, giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı kaydedildi. Dairenin çelik kapısındaysa herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Rapora göre salondaki ahşap sehpa üzerindeki metal kutuda ve kitaplık önündeki valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu madde bulundu. Kılıç'ı evde ölü bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesi de dosyaya girdi. 51 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'a 2 gün boyunca ulaşamaması üzerine yedek anahtarla eve girdiğini ve Kılıç'ı hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Esmergül, Kılıç'ın olaydan 2 gün önce kendisini arayarak sağlık sorunları nedeniyle setten çıkarıldığını ve şiddetli ağrılar çektiğini anlattı.
3: Aynı gün saat 16 sıralarında alamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
2: Esmergül, oyuncunun rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını da belirtti.
3: Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıklar için kullanmış olduğu iki farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçete bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hap bulunmaktaydı.
2: Esmergül, emniyetteki ifadesinde Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyledi. Ancak savcılıktaki ifadesinde Kılıç'ın uyuşturucu kullandığını belirtti. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Bina güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kılıç'ın eve geldiği, duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü. Asansör gelmeyince merdivene yönelen Kılıç'ın bu görüntüleri olay öncesine ait son kareleri oldu.
1: Malatya ile devam ediyoruz. 17 yaşındaki bir çocuk parkta bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar darp anı görüntülerini bir de ailesine gönderdi.
0: Korku dolu anların adresi Malatya'da bir park.
4: Emir.
0: İddiaya göre 17 yaşındaki bir çocuk aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup gençle karşılaştı. Gruptan biri cep telefonu kamerasını açtı, ardından saldırı başladı. Yere düşen çocuk grup tarafından darp edildi. Saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi. Ama şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Saldırganların çektiği görüntüler bir yakını aracılığıyla 17 yaşındaki çocuğun ailesine ulaştırıldı.
5: Tamam hayırın yeter.
6: Oğlumu parkta yakalayıp 4-5 kişi hem oğlumu dövmüşler hem de görüntüsünü alıp yakın benim kız kardeşime atmışlar.
0: Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşadı. Anne Güle Ertaş, oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
6: Yani dün benim çocuğum öle de bilirdi, öldürüle de bilirdi. Yazık değil mi ya? Yani 4-5 kişi ne demek? Farz et orada çocuğum öldü, ben ne yapacağım? Kimin kapısına gidip kime ne sorabilirim ki ben?
1: Afyonkarahisar'da bir hasta akciğerlerinde bağlı.

0: bazı problemler yaşıyordu ve bunun üzerine de hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda akciğerinde bir cisim tespit edildi ve o cisim 6 ay önce akciğerlerine kaçan bir sarımsak olduğu ortaya çıktı.
1: Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye girdi, akciğerinden sarımsak çıktı. Afyon Karahisar'da yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan nefes almakta zorlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle tespit edildi.
2: Akciğerde kitle görüntüsü vardı. Hemen hastaya bronkoskopi ya da bizim Afyon halkı brunoskop diyor. Brunoskopi alalım dedik bronkoskopiye. Hastaya bronkoskopi işlemini aldık. İşlemi almadan önce de hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Zaten saturasyonları düşüyor ve bundan dolayı da sürekli acil servis başvuruları oluyormuş. Hızlı bir şekilde hastayı işleme aldık.
1: Bronkoskopi işlemini alınan Arslan'ın akciğerindeki hareketli cismin sarımsak olduğu belirlendi.
2: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğimiz zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük. İçeriden hareket eden nesneyi çıkarttık ve sonrasında gördük ki hareket eden nesne sarımsakmış.
1: 6 ay önce akciğere kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı.
2: Biz ne zamanki sarımsağı akciğerinden uğraşlar sonucunda bronkoskopi işlemiyle çıkarttık, o gün bugündür rahat nefes alabiliyor.
1: Arslan yaklaşık 6 aydır öksürük ve nefes darlığı yaşadığını söyledi. Şimdi ise rahat nefes alabildiğini belirtti.
3: Müthiş derecede rahatladım. Şekil soruyordum ablacığım, şu şekil. Bir de krizler çoğal, uzun sürüyordu. Herhalde sarımsak ciğere geldiğinde, düştüğünde şey yapmış.
0: Sıcak bir haberle devam ediyoruz. Maalesef ki orman yangını haberi bu kez Antalya'nın Aksu ilçesinden geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. O sıcak görüntüleri de hemen ekranlarınıza getirelim. O son bilgilerle birlikte ekiplerin zorlu şartlarda alevlerle mücadelesinin devam ettiği bilgisini paylaşalım. Geride bıraktığımız saatlerde başlayan o yangınla ilgili Aksu'daki gecenin karanlığında mücadele bu şekilde kayda geçti. Şöyle bir bilgi paylaşalım. Orman dışı alanda başlayan bir yangından bahsediyoruz ve ardından da ormana sıçrayan bir yangın. Ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yine gün içerisinde Adana Karahisarlı ve Kayseri Yahyalı'da, bir de Adana Feke sınırında orman dışı alanlarda başlayan yangınlar vardı. Bu bölgelerdeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı ama Antalya Aksu'daki o orman dışı alanda başlayan yangına müdahale devam ediyor. Geride bıraktığımız dakikalarda Orman Genel Müdürlüğü de son bilgileri paylaştı. Zorlu koşullarda ekipler görev yapıyor. Yangının hem ilerleyişini durdurmak ve bir an evvel kontrol altına almak için. Maalesef ki olumsuz hava koşulları ve şu günlerde bazen olabiliyor anız yakımları, işte bu tür facialara neden olabiliyor. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi son günlerde malum Yunanistan'ı konuşuyoruz. Neden? Türkiye korkusu sarmıştı ve bu korkudan dolayı Yunanistan İsrail'e koştu. Ülkesinin hava savunmasını adeta İsrail'e bıraktı. Bunu neden söylüyoruz? Yani alınan sadece İsrail'den hava savunma sistemleri vesaire değildi. Elde edilen bilgiler ortaya çıkardı ki zaten Yunanistan hükümetinin bu denli büyük bir bütçeyi sağlayamayacağı gerçeği ortada. Ama bunun yanı sıra bu hava savunma sistemlerinin anahtarı İsrail'de olacak.
1: Yunanistan hava savunmasını İsrail'e emanet etti ancak anahtar Tel Aviv'de kaldı. Atina'nın milyarlarca euro ödeyeceği savunma sistemi Aşil Kalkanı'nı İsrail'in komuta edeceği ortaya çıktı.
4: Aşil Kalkanı için İsrail'e 3 milyardan fazla ödeyecek olan Yunanistan

0: nokta. Ortak yazılım kullanımı var ama kaynak kod teslimi yok. Muhalefet ve Yunan kamuoyundan büyük tepki geldi.
1: İsrail'le askeri işbirliğini derinleştiren Yunanistan hükümetine yönelik tepkiler, Katimerini gazetesinin kaleme aldığı makaleyle yepyeni bir boyuta taşındı. Atina'ya verilen Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin İsrailli sorumlusu Moshe Patel, gazeteye verdiği röportajda kritik bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol yeteneklerini harekete geçirmek için gereken kaynak koduna erişiminin bulunmadığını açıkladı. Sistemin kontrolünün İsrail'de olacağı anlamına gelen bu durum, Yunan siyaseti ve kamuoyunda depreme neden oldu. Yunan basınında Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak ve milyarlar ödüyoruz ama anahtarı bizde değil manşetleri atıldı. Yunan kamuoyundan büyük tepki çeken bu durum muhalefeti de ayağa kaldırdı. Eski Başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Elas, Savunma Bakanı Dendias'a gönderme yaptı. Dendias'ın bu savunma sisteminin kaynak kodları elimizde olmazsa rehin durumuna düşeriz açıklamasını hatırlatan ana muhalefet partisi, ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı ifadesini kullandı.
2: Ne yapayım?
1: Sosyal medyada da büyük bir tartışmaya yol açan duruma binlerce Yunan kullanıcıdan sert tepkiler geldi.
3: Almanya ile Rusya arasında yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Rus konsolosluğunu kapatması sonrası Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik gerilim yepyeni bir boyuta ulaştı. Zira Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un çok dikkat çeken açıklamaları var. Almanya yine savaş istiyor dedi.
1: Almanya'nın Moskova'ya yönelik yeni tedbirlerine sert tepki gösterdi.
4: Konsept.
5: Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'daki havalimanında bulunan İHA üzerinden Rusya'yı suçlayan Berlin'i hedef aldı.
4: No.
5: Bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı.
1: Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatmış ve Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerine de son vermişti. Lavrov, Berlin'in bu tutumunu 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'sına benzetti.
5: Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
1: Rus Dışişleri Bakanı Avrupa'nın Nazi geçmişini de gündeme getirdi.
5: Avrupa kendini Nazi yönetimi altında buldu ve nüfusunun ezici çoğunluğu Nazi yönetimine boyun eğmekle kalmadı, Nazizmin yanında bize karşı savaştı.
1: Öte yandan Rusya'dan Almanya'ya konsolosluk misillemesi de geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunun kapatılacağı duyuruldu. Faaliyetlerini sonlandırması için 18 Eylül'e kadar Almanya'ya süre verildi.
3: Tüm bu bölgemizde yaşanan son gelişmeler geride bıraktığımız gün kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Toplantının ardından kameraların karşısında hem müjdeleri verdi hem de aslında dünyaya da mesajlarını iletti. Öncelikle Başkan Erdoğan bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız diyerek son günlerde Türkiye'ye hedef alan açıklamalara cevabını da vermiş oldu. Diğer yandansa iki müjdesi vardı. Onlardan birisi kiralık sosyal konut projesi. Başkan Erdoğan İstanbul için başvuruların 14 Eylül itibarıyla başlayacağını söyledi. Yarısı bizden kampanyasının projesinin ise İstanbul için normalde 31 Aralık 2026'da sona eren tarihinin 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını açıkladı.
6: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
7: Müjdeyi kabine toplantısı sonrasında verdi. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor.
6: Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
7: Böylece İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutta hak sahipleriyle buluşacak. İstanbul için müjde bununla da sınırlı değildi.
6: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi rotasını içeren orta vadeli program içinde net konuştu.
6: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.
7: Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ABD-İran çatışması içinde ayrı bir parantez açtı.
6: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
7: Erdoğan dikkat çeken uyarılarda da bulundu.
6: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
3: Ve muhalefetteki notlara hemen bakalım. Malum CHP ile Yeni Parti arasında bir belediye başkanlığı krizi söz konusu. Daima birbirlerinden bir belediye başkanı. Özellikle de Yeni Parti'nin CHP'den belediye başkanı almaya çalıştığını biliyoruz. Bu anlamda gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Malum CHP yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ı yakın markajına almıştı ama Nuri Aslan net bir yanıt verdi. Ben İmamoğlu'na bağlıyım. Yani bu demek oluyor ki CHP'ye kapılar kapalı.
2: Benim hırsızım iyidir diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz.
4: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
7: Yol arkadaşları rakip oldu. CHP ve Yeni Parti arasında kılıçlar bu kez belediye başkanları için çekildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı saflarına katmak isteyen CHP yönetimi İstanbul'da temaslarını hızlandırdı.
8: Nuri Bey'le, Nuri Başkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle bir toplantımız var.
7: Ancak iddiaya göre o görüşme adres kriziyle başladı. Nuri Aslan'ın CHP il başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan görüşme talebini ben il başkanlığına gelmem diyerek geri çevirdiği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede istiyorsa orada görüşün talimatı vermesi üzerine görüşmenin adresi Saraçhane olarak değiştirildi. Aslan'ın o görüşmede ben İmamoğlu'na bağlıyım diyerek CHP'ye kapıları kapadığı konuşuluyor.
9: Bir arkadaşım, bir dostum, bir yol arkadaşım Ekrem Bey'in fikirleriyle ya da dünyaya bakışıyla ya da içimizdeki insan sevgisi ortak.
7: Yeni partide de kurultay hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Özel'in A takımı yavaş yavaş şekilleniyor. İddiaya göre listedeki en dikkat çekici isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Okan Konuralp. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleriyle bilinen Sencer Solakoğlu'nun da Özel'in MYK'sında yer alacağı söyleniyor.
10: Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı.
7: Kılıçdaroğlu'nun ise A takımına tartışma ve polemiklerden uzak durma talimatı verdiği konuşuluyor.
11: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bizim
2: temel görevimiz sorunları saptamak ve onlara çözüm üretmek.
7: İBB davasına ise 76. günde tutuksuz yargılanan iş adamı Necmettin Şimşek'in itirafları damgasını vurdu. 2013 yılında Başakşehir'deki bir arsayı Kiptaş'tan kiralayıp kendi öz kaynaklarıyla okula dönüştürdüklerini anlatan Şimşek, 2019 yılında yönetim değişince haksız yollarla arsadan tahliye edildiklerini söyledi. Kriz çözülsün diye İmamoğlu'nun danışmanına 200 bin dolar verdiklerini, ancak ne gerekenin yapıldığını ne paranın iade edildiğini de sözlerine ekledi. İş adamı yatırımlarım heba edildi diyerek İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu. İBB'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Son olarak ihaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden olma suçlamasıyla 12 İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 6'sı tutuklandı.
3: Uzun zamandır konuşuluyordu, tartışılıyordu ki süresiz nafakada artık yeni dönemin kapısı aralanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemenin Ekim ayındaki yargı paketinde yer alacağını açıkladı. Peki o düzenlemeyle neler değişecek? Yakından bakalım haberimizde.
11: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
12: Ben de nafaka mağdurlarından birisiyim. 14 ile evli kaldım ama bunun ömür boyu olması zaten bir adaletsizlik. Teşekkür ederim bu müjdeli haber için.
7: Boşanma ve nafaka düzenlemesi hayata geçiyor. Takvim netleşti. Düzenleme Ekim ayında meclisin gündeminde.
13: Burada esas mesele herkese uygulanacak tek bir süre belirlemek değil.
7: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenlemede nafakanın evlilik süresine göre kademeli olarak belirlenmesi en önemli maddelerin başında geliyor. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl süreyle nafaka ödenmesi gündemde.
14: Boşanma davaları yıllar yılı sürerse kişiler hayatına bakamaz. Hayatımızın sonuna kadar nafaka ödemek zorunda kalırız diye evlenmekten korkan insanlar var.
7: Bu düzenlemeyle boşanma sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.
13: Hakim tarafları dinledikten sonra evlilik birliğinin artık sürdürülemeyeceğine kanaat getirirse öncelikle boşanmaya karar verecek. Nafaka, velayet ve diğer ferileri gibi meseleler ayrıca görülmeye devam edecek.
7: Düzenlemenin bir diğer ayağı sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri olmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
13: Yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemede hakimin somut olayın özelliklerine göre nafakayı belirli bir süreyle sınırlandırabilmesi, gerekli görürse de süresiz olarak hükmedebilmesi öngörülüyor.
11: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
7: Kadının çalışamayacak durumda olması ve yaşı değerlendirilecek. Buna göre de mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecek. Ayrıca yeni sistem yasalaştığında daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Nafaka düzenlemesinin Ekim ayında 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.
3: Sosyal medyada edinilen arkadaşlıklar. Evet, tabii ki vardır. Mutlu olanlar vardır. Hayatını birleştirenler vardır. Ama genel araştırmalar ve vakalar ortaya koyuyor ki maalesef ki burada başlayan arkadaşlıkların çoğu büyük acılarla bitebiliyor. 2022 yılında da benzer bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Dilara sosyal medyada farkında olmadan aslında celladıyla tanışmıştı ve ocağını genç kızı öldürdü. Şimdi Dilara'nın Amerikalı annesi Meta şirketine, yani Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta şirketine çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunarak bir dava açtı ve o dava evladını kaybeden o annenin zaferiyle sonuçlandı.
15: We need accountability. Anna Lee was 18 years old.
16: Emmy didn't want to die. My son was killed.
7: Sanal dünyanın karanlık eksenine kapıldı, katiliyle günlerce yazıştı.
17: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
7: Sosyal medyadan tanıştığı o yabancı ilk buluşmada Dilara'nın canını aldı.
18: Coco o güneyden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
7: Juliana Arnold 2022 yılında 17 yaşındaki kızını toprağa veren acılı bir anne.
18: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi.
7: A Haber dış haberler editörü Farah Uçucu'nun ulaştığı o anne, kızının Instagram yoluyla nasıl ölüme gittiğini anlattı.
18: Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi.
7: Babası Türk, annesi Amerikalı olan Coco Dilara Konar, o gün başına geleceklerden habersiz dışarı çıktı ve bir daha da dönmedi. Amerikalı anne kızını ölüme götüren sürecin baş kahramanı olarak gördüğü Meta şirketine dava açtı ve mücadelesi tüm dünyaya ilham oldu.
17: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
19: Like that's so scary for all parents because they don't.
20: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor.
18: Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor.
17: And have access to your children.
7: Platformların çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunan acılı anne, aynı karanlığın kurbanı olan bütün çocuklar için savaştı ve Meta'ya karşı açtığı davayı kazandı.
18: Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi.
7: Parents Rise topluluğunu kurarak yıllardır aynı uğurda savaşan Amerikalı anne, Türkiye'deki ebeveynleri platformların güvensizliği konusunda uyardı.
17: You should be scared.
18: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
3: Gül'ünün ölümüyle ilgili dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Aslında yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu kez kayıtta Sultan Nur Ulu, yani Güllü'yü öldürmekle yargılanan kızının arkadaşı ve o an evde bulunan üçüncü kişi. Sultan'ın vermiş olduğu tepkiler var. Ama önce olayın başına dönelim. Daha önce de malum ortaya çıkan bir ses kaydı daha vardı. Yine Sultan'la babasıyla ilgiliydi. Hatta kızının kendisine Güllü'yü biz attık dediğini savunmuştu. Şimdi 1 Ekim öncesinde ortaya çıkan bu yeni görüntüler savcılığın özellikle bu dosyanın seyrini değiştirecek mi? Takip edeceğiz.
21: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
22: Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz olmaz.
23: Yok tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de Nedo. Ben mi yaptım?
7: Önce babası hem kendi hem de Güllü'nün kızını suçladı. İkisinin de cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Şimdi ise Sultan Nur Ulu babasının iddiasına tepki gösterdi.
23: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
22: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım.
23: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
7: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı.
21: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
22: Abi gerçekten mi?
7: İşte bu konuşmayı yapan o akşam evde olan Sultan Nur Ulu'nun babasıydı. Arif Ulu'nun sözleri dosyayı daha da karıştırdı.
22: Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz olmaz.
23: Yok tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de Nedo. Ben mi yaptım?
22: piyanodan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi.
0: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
1: Ses kaydının devamında Sultan'ın arkadaşı eğer Arif Ulu yani Sultan'ın babası böyle bir ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini de tek tek anlatıyor.

0: kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz.
1: Dosyadaki bir başka kayıtta ise bu kez Tuğyan Ülkem Gülter'le eski nişanlısı Kervan'ın konuşması yer alıyor. Tuğyan eski nişanlısına Sultan Nur Ulu'nun babasının kendisini arayıp aramadığını soruyor.
2: Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?
3: 2 gün önce aradı.
2: Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuk. Kervan, bu bizim için önemli, iyi misin?
3: Ben bu konulara girmiyorum ki.
1: Ancak Kervan Eminoğlu'nun sözleri konuşmanın seyrini değiştiriyor. Mahkeme ise 1 Ekim'de başlayacak.
4: Yine de sana söyleyeceğim, saat 4.30 seni arayacağım. Çıktın çıkmadın, ben gerçek şeyleri anlatacağım.
5: Ankara'da 29 yıldır taksicilik yapıyor Veysel Odabaşı. Kanser hastası bir müşterisinden ilham aldı ve aracını adeta mini bir seraya çevirdi. Ve 12 yıldır da bu şekilde taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiriyor.
6: Aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor.
7: 29 yıldır taksicilik yapıyor, 12 yıldır da aracında fesleğen ve karanfil yetiştiriyor. Ankara'nın çiçekli taksisi müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Veysel Odabaşı seraya çevirdiği taksisinde fesleğen ve karanfil yetiştiriyor. Bu sayede müşterilerinden yoğun ilgi görüyor.
6: Tabii ki işime de yansıyor. Numaramı alıyorlar, telefon numaramı alıyorlar. Ekstra İş sağlıyor bana, kazanç sağlıyor. Telefon ediyorlar mesela, gidip alıyorum. Yolda giderken çiçekli taksi diyorlar. Öndeki araca binmeyecek mesela, binecek. Geliyor benim araca biniyor.
7: Sera taksi fikri aracına koyduğu bir fesleğenle başlamış.
6: İlk olarak fesleğen koydum. O fesleğeni koyduğumda bir tane bayan müşterim çok mutlu oldu. Hatta kanser hastasıymış. Elinde talillerle bana çok teşekkür etti.
7: Odabaşı'nın doğa sevgisi Türkmenliğe dayanıyor.
6: Biliyorsunuz Yörükler Anadolu'ya konup göçerek yerleştiği için, doğayı ve çevreyi çok sevdikleri için, doğacı oldukları için, ben de bir doğayı seven, çevreyi seven, çiçekleri, ağaçları koruyan bir insan olarak aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Tabii ki bana çok büyük mutluluk veriyor. Binen müşterilerime de mutluluk veriyor.
5: Türkiye'nin özellikle yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik yürüttüğü diplomasi ve güvenlik trafiği sonuç vermeye başladı. Rakamlar da oldukça çarpıcı. Zira 2026 yılının ilk 8 ayında tam 44 ülkede yakalanan 657 kişi Türkiye'ye getirildi ki bu 657 kişinin 162'si ya organize suç örgütü lideri ya da üyesi.
7: Türkiye'nin yurt dışına kaçan ve uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik sınır ötesi takibi hız kazandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından özellikle komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleriyle güvenlik alanındaki temasların arttırılması firarilerin Türkiye'ye iadelerine de yansıdı. 2021-2025 yıllarının 1 Ocak 31 Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişi sayısı yıllık ortalama 107 olarak gerçekleşirken 2026'nın aynı döneminde bu sayı 657'ye ulaştı. Böylece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen iadeler son 5 yıl ortalamasının 6 katını geçti. 2025'in ilk 8 ayında 37 ülkede yakalanan ve haklarında kırmızı bülten bulunan ya da uluslararası seviyede aranan 214 kişi Türkiye'ye iade edilmişti. Bunlardan 70'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlenmişti. 2026'nın aynı döneminde ise 44 ülkeden getirilenlerin sayısı 657'ye çıktı. İade edilenlerden 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi. Böylece Türkiye'ye getirilen firarilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207 artarak 443 kişi oldu. İade trafiğindeki artışta suçluların yoğun olarak kaçtığı ülkelere yönelik doğrudan temaslar da etkili oldu.

0: Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelerin güvenlik ve adalet makamlarıyla kurulan işbirliği sayesinde yakalama ve iade süreçleri hızlandı. Türkiye'nin talebi üzerine uluslararası seviyede aranan kişiler için de çalışmalar sürüyor. 2026'nın ilk 8 ayında 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı. Güncel verilere göre Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor. Türkiye, başka ülkelerin aradığı suçlulara yönelik operasyonlarını da sürdürüyor. 2025'in ilk 8 ayında 48 ülke tarafından aranan 372 kişi Türkiye'de yakalanırken 2026'nın aynı döneminde sayı 409'a yükseldi. Bu yıl yakalananların 90'ının organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Aranan kişilerin 53'ü farklı ülkenin çıkardığı kırmızı bülten veya difüzyon kararları kapsamında yakalandı.
1: Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde görüntüleriyle öne çıkan yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turumuz var.
2: Şimdi köprünün altından gidiyor. 11'i atladılar.
3: Edirne'de tarihi köprüden Meriç Nehri'ne düşen adamı tekne turu yapan gruptakiler fark etti.
2: Evet, köprünün altından geçtik.
3: Teknedekiler yardım çağırdı. Kurtarma ekibini beklerken de can yeleği atarak suyun üzerinde kalmasını sağladı.
4: Yeleği giy abi, yeleği giy. Kafaya geçiyor. Geliyor botta, geliyor arkadaş.
2: Dengeyi kurduk, hareket etmeyin.
3: Ekip dakikalar içinde oradaydı. Botta karaya çıkarılan adam hemen hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da bir kadının erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildiğini gören genç araya girip şiddeti sonlandırmak istediği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Genç hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Yalova yolunda kural ihlali kazaya yol açtı. Seyir halindeki motosikletle aniden yola çıkan cip çarpıştı. Asfalta savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Aydın'da besi çiftliğinden kaçan dana firar girişimi sırasında bir evin çatısına düştü. Tavan delindi, talihsiz hayvanın yarısı içeride yarısı dışarıda kaldı. İtfaiye onu sıkıştığı yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
5: Yenge bir ip yok.
6: İp var, gel oğlum buraya.
5: Gel oğlum buraya.
3: Burası da İzmir Gazi Emir. Otomobiliyle drift atan sürücüye 146 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Çok sayıda araca çarptı. Ekipler soğutma çalışmaları sona erdiğinde 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Bosna kasabı Mladic'in ölümü sonrası askeri tören bile eleştirilerin hedefi oldu. Ancak tribünler sınırları zorladı. Partizan ve Kızıl Yıldız taraftarı ilk kez birleşti. Soykırımdan müebbet yiyen isim için tezahürat yaptı. Tepkiler katlandı. Endonezya'da yanardağ bir kez daha patladı. Küller Jakarta'ya ulaştı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Adrenalin koşusu bu kez ölümle bitti. Boğalardan kaçmak isteyen bir kadın boynuz darbelerinin hedefi oldu. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Neyse ki dikkatliydi. Yola koşan çocuğu annesi de izledi ancak yetişemedi. Esna

0: çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tahir Bey.
0: Şimdi gündemde pek çok başlık var. FETÖ ile ilgili bazı önemli iddialar var, ona değineceğiz. Aynı zamanda siyasette de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler daha çok her ne kadar muhalefet içerisinde görünse de muhalefetin kendisine yapmış olduğu muhalefetin sonuçları var. Üsküdar Belediyesi'nde yaşananları da birazdan değineceğiz. Ama önceliği Ahbap Derneği'ne vereceğiz. Neden? Milyonları yakından ilgilendiren ve yakından takip ettiği bir konu. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik o soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Beşinci dalga. Yapılan denetimlerde ise milyonlarca liralık açık olduğu ortaya çıktı. Bu arada Ahbap Derneği'ne ait depolar, o depolarda ortaya çıkanlar bazı soru işaretlerinin yavaş yavaş netleşmesine bile neden oldu. Önce haberimizi izleyelim, ardından detaylandıralım.
3: Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar depremzedelere yardım için hazırlanmıştı. Ama Ahbap'a giden ürünler depoda çürümeye bırakıldı.
5: Çünkü Ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Ahbap soruşturmasının 5. dalgasında yeni tespitler ortaya çıktı. 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
6: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
7: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
4: Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri doğrultusunda yapıldı. Yeni bilirkişi raporunda Ahbap'ın 6 Şubat depreminden sonra 11 ayda toplam 4,3 milyar lira topladığı, bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, hatta 500 milyon liranın tek seferde bankadan alındığı belirlendi.
5: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
4: Banka hareketlerinde transfer edilen 2 milyar liranın karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı. Yardımlar üzerinden şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi.
5: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
4: Ahbap'ın İzmit'teki deposunda ise çürümeye bırakılan birçok deprem yardımı ele geçirildi. 895 çadır, 600 portatif yatak ve çok sayıda uyku tulumu, soba, kedi evi, ısıtıcı, tekerlekli sandalye, beyaz eşya bulundu.
5: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: Şimdi pek çok tartışmaya neden olmuştu Ahbap Derneği. Şüphesiz ki şu ana kadar tespit edilenlerin yanı sıra geçmişe yönelik yapılan o incelemelerde neler ortaya çıkacak hepimiz yakından takip ediyoruz ama en azından bu 5. dalgada sanırım bize bazı ipuçlarını veriyor. Merve Hanım, şimdi baktığımızda evet, o depoda ele geçirilenler hani şunu söyleyebilirler ya, bunlar işte bir yani Allah göstermesin yeni bir afet olursa onlar için hazırlıklı vesaire, ama pek çoğu neredeyse çürümeye terk edilmiş olarak görüldüğü ifade ediliyor yetkililer tarafından. Mesela çadırlar birkaç ay öncesine kadar bile hala Hatay üzerinden siyaset yapanlar vardı. Hatay'da insanların çadırları bile yok diyenler vardı. Şimdi özellikle de bu tür insanların Ahbap Derneği'ne yakınlığı biliniyor. Mesela Ahbap Derneği madem böyle bir durum vardı, deposundaki ürünleri neden kullanmadı?
1: Evet, hakikaten başı başına ciddi bir mesele. Yani bu Ahbap'ın skandala konu olan, son dönemde konuştuğumuz mevzuları bir yana, bunların hiçbiri yaşanmasaydı bile, yahu bunların hepsini topladınız stoklamak için mi? Yani işte henüz yaşanmamış bir afet için, olası bir durum için ne kadar süre stoklayabilirsiniz bunları diye koca bir soru işareti ortada olurdu ve bu da başlı başına bir haber olurdu. Ama şimdi bir de ortada böyle bir skandal varken insanın aklına şu geliyor tabii. Bunların karşılığındaki faturalar neler? Muhtemelen bunlar o faturalar için alınmış ürünler, ama burada birçok ürün var diyoruz da o faturalar bunun kaç çarpanı üzerinden acaba?

0: kesildi, yazıldı. Çünkü ortada bir de ciddi bir kaybolan para var. Yansıyan duruma göre işte tam rakamı hatırlamıyorum, kesin Kenan Bey'de vardır ama toplanan bir para var.
1: Evet.
0: Kasada kalan
1: 4.3 milyardı değil mi?
2: Toplam, evet, evet, konuşulan rakamlar.
0: Evet. Tamam. Ama bugün itibariyle elde var neredeyse sıfıra yakın bir para.
1: Tabii.
0: Peki bu nerede? Para nerede? Bu kadar mıydı? Hani toplanan paranın karşılığı bu mu? Karşımıza bu... naylon fatura meselesi kocaman bir şekilde çıkıyor.
2: Kızılay'ı bu konuyla yıpratmaya çalışmamışlar mıydı? Yani afet yaşanmış, sizin deponuzda işte çadır var.
0: Satmak için mi duruyordunuz?
2: Neden duruyor? Tabii. Şimdi Türkiye'de maalesef ki hani coğrafyamız nedeniyle pek çok afet yaşayabiliyoruz. Bu bazen deprem olabiliyor, bazen yangın olabiliyor, bazen sel felaketleri olabiliyor mesela. Şimdi böyle bir durumda bile biz asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'ta hatırlıyoruz. Pek çok kişi devletin olmadığını, sadece ahbabın olduğunu, ahbabın yetiştiğini söylemişlerdi ve Kızılay üzerinden bu propagandayı yapmışlardı. Şimdi aynı isimlerin, özellikle ahbabın bu deposunda çıkan, hatta çürümeye terk edilen ürünlerle ilgili neler söyleyeceği merak da edilmiyor gerçi artık, çünkü onlar da biz de biliyorduk demeye başladılar her biri.
0: Bir kısmı biliyorduk diyor, bir kısmı da kandırıldık diyor. Hatta ben de mağdurum diyor.
2: Ona bağış yaptığım için. Ama iddialarından vurulmuş gibiler. Çünkü deprem zamanında alınan hala ürünler ahbabın deposunda duruyor. Kenan Kıran milyarlarca liradan bahsediyordu.
1: Ya Tahir Bey, hatırlarsınız 6 Şubat depreminin olduğu gün devletin kurumları olan Kızılay, AFAD'ın olmadığı, ahbabın olduğuna yönelik bir propaganda başlattılar. Hı hı. Ve hatırlarsanız 6 Şubat depremi ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Yani devlet, AK Parti hükümeti bu depremin altında 11 şehrimizi etkiledi. İnsanlarımız deprem dolayısıyla depremin o mağduriyetini yaşarken, canlarını kurtarmak için uğraşırken devletin kurumları, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar üzerinden devlet yok, Kızılay yok, AFAD yok, ahbap var, Haluk Levent var dediler ve Haluk Levent'i yani kıyaslanmaz ama alternatif bir lider olarak pazarladılar ve hatırlarsınız o
2: ya
1: sanatçılar...
2: Anketler yapıldı, aday olsa Cumhurbaşkanı seçilir, Türkiye'nin en güvenilir
1: dördüncü ismiydi. Tabii.
2: İsimlerinden birisi olduğu yorumları
1: ve
2: yapıldı.
1: Dediğin gibi...
0: Hatta bakan olabilir,
2: evet, evet.
0: Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aday gösterenler,
1: evet,
0: oldu.
1: Evet. Ve ne oldu? Kendi iddialarına vuruldu. Kızılay Başkanı o dönem Kerem Kınık. Hı hı. Suçladılar. Belki kendini ifade edemedi ama bakın, Kızılay gibi bir kuruma güveni sarsmak istediler ve ahbaba, Haluk Levent'e, o kumarbaz Haluk Levent'e yardım çağrıları yaparken Oğuzhan Uğurlar, Uğur Dündarlar, birçok sanatçı ve gazetecilerin bir kuruş ahbaba da para vermedikleri, Kızılay'a da para vermedikleri ortaya çıktı. Bu kadar ahlaksızlardı. Tek dertleri AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanı bu enkazın altında kalsın diye düşündüler ama...
2: Yani şunu özetle söyleyebilir miyiz onlar için? İnsanların acısını, bu afeti siyasete alet ettiler.
1: Ettiler.
2: Özellikle de bu sanatçı, şarkıcı vesaire.
1: Tahir Bey, hatırlar mısınız depremin ilk günlerinde depremzedelere giden yardımlara çalanlar çıkıyordu değil mi?
2: Evet.
1: Ve polisimiz onlara gerekli cevabı vermişti ve şiddet uyguladılar, hak ediyorlardı. Bunlar daha beterini yaptılar. Vatandaşlarımızdan toplanan paraları, depremzedelere ulaştırılmak için toplanan paraları kumarda yediler. Kendileri depremzedelere tek kuruş yardım etmediler ve devletin kurumlarına karşı halkı, vatandaşlarımızı Haluk Levent'e, ahbaba güvenmeye davet ettiler ve birçok insanımızın, deprem mağduru vatandaşlarımızın o yardımın ulaşmasını kısmen de olsa engellediler. ve büyük vebalin altındalar. Aslında kamuoyunda rezil oldular.
2: Ama çıkıp da özür bile
1: dilemediler. Yani hiçbir özür dilemedi. Yani o Medyaskop, Ruşen Çakırlar, Uğur Dündarlar, işte Oğuzhan Uğurlar, ismini dahi

0: ya o sanatçılar geldiler, biz Ahbap'a destek olduk ama tek kuruş yardım etmedik dediler. Kızılay'a, AFAD'a da yardım etmediniz. Siz tek derdiniz Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti hükümeti bu deprem üzerinden başarısız olur. Ve vatandaşlar AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza karşı bir tepki oluşturur diye kendilerine göre bir savunma hazırladılar. Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarladılar, Ahbap Derneği'ni. Ve ne oldu? Hatay'da, CHP'nin kalesi olan Hatay'da AK Parti kazandı. Birçok şehirde AK Parti, o deprem olan bölgelerde AK Parti'ye olan güveni seçimde gördük. Cumhurbaşkanımız seçildi ve deprem mağdurları bu işi Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, işte şu anki Çevre Şehircilik İklim Bakanı Murat Kurum'un çözeceğine inandılar ve desteğini verdiler ve desteğini de gördüler. Ya 450 bin konut yapıldı, teslim edildi ya. Hatay'ın o yıkılmış durumunu
1: bu
0: gördük.
1: Bu konularda özellikle sert böyle eleştiriler yapan bir isimle geçtiğimiz gün otururken, Hatay konusunda özellikle, evet, hani böyle hükümete yönelik böyle ya Hatay'a bakılmadı. Geçtiğimiz günlerde bir Hatay ziyareti olmuş kendisinin. Ben dedi gözlerime inanamadım. Yani Hatay'da öyle bir şehir inşa edilmiş ki hani en azından mesela o kişi söylediklerine pişman olduğunu vesaire dile getiriyor. Ama şu isimler hafızalarda, evet, bunlar.
0: Mahsun Kırmızıgül.
1: O gün iktidarı değil aslında. Furkan Hocam, bir nevi devlete muhalefetlik yaptılar. Hani bunu da nereden devlete muhalefet yaptılar diyorum. Çünkü bu operasyonları, bu algı operasyonlarını başlatanlar devlete operasyon çekenlerdi. FETÖ'cülerden. Devlet yok, Ahbap var.
0: Evet.
1: Paylaşımını ilk yapan isim bir FETÖ'cüydü. Yurt dışında yaşayan. Ve ardından o sloganın arkasına dizildiler. Ne kadar iktidar muhalifi isim varsa, şarkıcı, oyuncu, komedyen, showman vesaire vesaire. Ama işin ucunda millet vardı. Yani depremzede olan, büyük acılar yaşayan afetzedeler var, depremzedeler vardı. Şimdi neler dediklerini bir hatırlatalım. Bu söylemler, yaşananlar ortadayken iktidara muhalefet mi, devlete muhalefet mi? Bir ona birlikte karar verelim. Bir hatırlayalım şunları.
2: Bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar.
3: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de.
4: Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
6: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
7: Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
8: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da
9: yapıyorlar? Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
10: Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben ne mücadele ediyorum abi?
11: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez.
12: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
13: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
14: Tamamdır. Ahbap'la ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
15: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar, başkaları yapıyor sandık. Sandıktan onu anlattık.
5: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
16: Dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların, o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye.
17: Korkan kaç göz yapıyor.
18: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı, dünyanın...

0: İnsanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi.
1: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor. Helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam, ben de muhalifim kardeşim de. Devlet ne yapmadı?
2: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeliyle.
3: Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
4: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi.
5: Zaten
4: yani.
5: Açık açık söylüyor ama. Furkan Hocam, sanatçı demiyorum. Ben hani kimisi showman diyorum, kimi şarkıcı diyorum. Çünkü sanatçı dediğimizde sanatçı kavramının altında topluma, örnek devlete, bu topraklara değer katan da anlaşılır. Ama şu an ekranda görmüş olduğumuz kişilerin neredeyse tamamı bu devlete en acılı gününde bu millete katkı sunmaktan ziyade en büyük zararı veren insanlar olduğu ortaya çıktı. Evet. Ve hiçbirisi pişman değil. Haliyle burada basit bir işte aldatıldık, kandırıldık, haberim yoktu ile geçiştirilecek bir durum da söz konusu değil herhalde.
6: Bu aslında tabii bizim sadece deprem sırasındaki, evet ben de 17 Ağustos depremini yaşadım Yalova'da. Gerçekten o boşluk insanı belki duygusal olarak bazı reflekslere, çünkü çare arıyorsunuz. Hani yardım nasıl gelecek, nerede nasıl toplanacak güvenli bir şekilde. Ve bunları suistimal halleden gruplarda oluyordu. Şimdi bu aslında örgütlü, bu aslında sistemsel bir hale gelmiş vaziyette. Ve hani deprem meselesini veya yardım ahbap şeyini bir kenara bırakalım. Bu aslında nasıl diyelim, toplumsal reaksiyonları ve fraksiyonları bir bahane olarak kullanarak devlete hedef almak. Yani mesela tarihi örnek, bence bağlantısı var ki yıl dönümüydü. 6-7 Eylül olayları mesela. Toplumsal tabanı, damarları tetikleyerek devlete karşı ayaklanma. Gezi olayları. Yani bunların aklından geçenlerin, işte sizi koruyoruz, kolluyoruz, halktan büyük güç yoktur. Evet, halktan büyük güç yoktur ama halktan büyük devlet olmasa halk da olmaz. Yani siz biraz evvel söylediniz ya, bu işin meselesi bir iktidar meselesi mi, bir devlet meselesi mi? Ama öyle bir hale geliyor ki şimdi eksikler, gedikler olabilir, yanlışlar da olabilir. Ama siz çıkıp işte biraz evvel arka arkaya söylemleri gördük. Ki Haluk Levent bence dürüst davranmış. Yani bana güvenmeyin diyor.
5: Bu arada açıklıyor. Bu isimlerin pek ama çoğu da şunu söylüyor. Diyor ki biz zaten biliyorduk Haluk Levent'in ne olduğunu.
4: Kumarbaz olduğunu.
5: Biz kendimiz bile para vermedik bu derneğe. Şimdi öyleydi, bu kadar niye reklam, bu kadar organizasyon nedendi? Ama bunda bir kasıt aranır elbet.
6: İşte ne diyor? AFAD'a vermem diyor. Mesela AFAD'a vereceğim diyor.
4: AFAD'ı bilmeyiz diyor.
6: AFAD'ı bilmeyiz
5: bizden
6: diyor.
5: Bizden değil diyor.
4: Bizden değil diyor.
6: Yani Kızılay'a, şimdi devletin kurumuna bizden değil dediğiniz zaman ben devletten değilim diyorsunuz. Yani ben bu devlete ait değilim diyorsunuz. Kızılay'a aynı şeyi söylediğiniz zaman da aynı manaya geliyor. İşte bu, yani şimdi sanatçı dediniz ya, sanatçı nedir? Sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle, söylemiyle topluma örnek olandır. Ha, bir hata varsa da o hatayı kamufle edendir, içeride bu işi çözmeye çalışandır. Mikrofonu eline alıp bangır bangır, nerede devlet, devlet yoksa, yani bu bir kere çok anlamsız. Devlet yoksa ahbap var, ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle, hani ben bizim Türk tarihimizle bunu karşılaştırmak, şimdi Hilal Ahmer, Kızılaylısı nasıl yan yana getirebilirsiniz? Dolayısıyla bunların söylemlerinin arkası, dedim ya size, bu sadece bugünün meselesi değil, 1950'lerden başlayan bir meseledir bu aslında. Ve bu deprem zamanı bir fırsat yarattı. Onlar nasıl gezi bir fırsat yaratmıştı? Mesele ağaç değil diye o gösterilerin bir anda işin terörize olduğunu, işte Atatürk'ün posterleriyle efendim terör örgütlerinin paçavralarının bir araya geldiği görüntüler, ki devleti ele geçirme operasyonu biliyorsunuz. Vinçlerle Dolmabahçe yürümeye kalktılar. Cumhurbaşkanı ofisini basmaya kalktılar, başbakanlık ofisini. Yani bunları iyi ayırt etmek lazım. Şimdi dolayısıyla burada da eğer o galyana gelinmiş olsaydı belki de, yani depremde nerede bu devlet? Devlet yoktu, hiç gelmedi. 8 ili etkileyen büyük bir deprem. Kimse bilerek gelmediler, bilerek yaptılar.
5: Evet.
6: Ama oranın, yörenin halkının sağduyusu sayesinde o provokasyon başarıya ulaşmadı. Sosyal medyadan, şimdi biraz evvel görmüş olduğumuz gibi kimi programlardan bunlar ifade edildi. Ama dediğiniz çok doğru. Hani bu insanlar, işte geçmişi belli olan bir insana bu kadar paranın teslim edilmiş olması, edilmeye devam edilmiş olması arkasından da çok enteresan. Hani bu şey değil, denize düşen yılana sarılır da değil. Değil mi? Çaresiz, ama öyle bir çaresizlik olmadı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlatmış olduğu yardım kampanyası, milyonlarca para geldi hocam yurt dışından. Buranın insanı, herkes cebindeki parayı bir şekilde verdi.

0: Hani bu insan, hani o şey enter, devlet yoksa ahbap yok kelimesi çok tehlikeli bir cümle.
1: Bunun da arkasında
0: çok tehlikeli bir cümle.
1: FETÖ çıktı işte o sloganın.
0: Oraya geliyoruz zaten mesela.
1: Sahibi bir FETÖ'cüydü ve ilginçtir. Türkiye'de devlet karşıtı, bunu özellikle söylüyorum, hani iktidar karşıtı değil, AK Parti karşıtı ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlığından bahsetmiyorum. Devlet karşıtı olan her toplumsal olayın, evet, arkasından FETÖ çıkıyor. Şimdi o yüzden bu isimler devlete muhalefet ettiler. Çünkü onların arkasında bilinçli ya da bilinçsizlerdi, devlete operasyon çeken FETÖ'cüler vardı. Pek çok olayda olduğu gibi. Ama aynen, ilginç bir durum daha var. Şebnem Hanım, bugüne kadar özellikle FETÖ'cülerin ortaya attığı, tırnak içerisinde kendini muhalif olarak addeden isimlerin peşinden koştuğu hangi kampanya olduysa hepsi boş çıktı mesela. En son örneği Ahbap. Yarın, evet, yeni birisi çıksa dese yine peşinden giderler herhalde.
2: Ya maalesef, çünkü orada tetikleyici, belirleyici olan, amiyane tabiri söyleyeyim, birilerinin peşine takılmak, birilerinin kuyruğuna takılmak. Bakıyorlar o karakter ne yapıyor, nerede duruyor ve pozisyonu ne, siyasi pozisyonu ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyorsa, devleti hedef alıyorsa, sadece iktidarı demiyorum bakın, devleti, evet, hedef alıyorsa, işte az evvel hocamın söylediği gibi, yani AFAD bunun... Ya AFAD'a karşı olmak demek, devletine karşı olmak demek. Bu da yani hem de bir siyasi bir pozisyondan farklı, keyfi işte ne bileyim, bir yere bir, ki bunları da gördük, yaşadık. İşte köprü yapımı, yol yapımı vesaire falan, bütün bunların hepsine de karşı durdular ama çok hayati, hayat memat meselesi olan, üst üste yaşanmış, bir gün içerisinde üst üste yaşanmış devasa büyüklükte iki depremin sonucundan bahsediyoruz. Ve o gün başlatılan o dezenformasyonun bir tarafında dediğiniz gibi, yani biraz kurcalayınca, bugün herkes biraz akıllandı, sosyal medyada her gördüğüne hemen inanmamak adına en azından bir iki anahtar kelimeyi yazıp, bu meseleyi ortaya kim attı, bunu ilk kim söyledi, yani bir şey söylerim de sonrasında o başıma sorun olur, zaten hani ya, cahil bir insan olarak yapmamamız gereken standart şeyden bahsediyorum, yani çok temel bir şeyden, haberin bir azıcık kaynağına, kim söylemişe gitmek. Bunu dahi yapmıyorlar. Gördükleri şeyde eğer Tayyip Erdoğan'a hedef alan bir şey varsa, devlete hedef alan bir şey varsa, o onlar için yeterli. Peşine takılmak için yeterli. O yüzden sorduğunuz soru maalesef doğru. Yarın da benzeri bir şey olsa yine sorgulamadan aynı şeyi yapacaklar. Belki mesela bazıları dedi ya, bu da bize ders oldu. Ya size o gün mesela ders olduysa bile, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, resetleniyorsunuz, tekrar aynı pozisyona dönüyorsunuz. Ama o bir mahalle meselesi de Tahir Bey. Yani bazıları gerçekten bunu tekrar tekrar yapmak istemiyor olabilir aralarında.
1: Mesela o programlarda olup...
2: Evet, ve söylediklerinde doğru söylüyorlar ve bir daha böyle hatalar, yani sırf siyasi pozisyonu sebebiyle devletin o en kritik, milletin en can alıcı, canının yandığı anlarda bile böyle bir şey peşine düşmeyeceklerini o gün düşünmüş olabilirler. Bugün hala düşünen de olabilir ama mahalleleri kabul etmiyor. Mahallenin öyle bir sorunu var. O mahalleye ait olabilmek demek ses çıkarmamak da değil. Yani mesela böyle bir şey konuşuluyor. Hepsi karşı karşı karşı, sen ses çıkarmadın. Sen niye ses çıkarmıyorsun? Yani o bir iki sefer, üç sefer tekrar ederse siz ocak dışı oluyorsunuz. O topluluğun içerisinde var olmanın karşılığı bu. Sizden beklenen bu.
1: Hani bazıları vardı, depremden sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması nedeniyle oylarını veren insanlara, depremzedelere verdikleri ekmeği suyu bile haram edenler vardı. Bir hatırlayalım onları da.
3: Ama siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın, al.
4: Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama.
5: Sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Sizler müstahaksınız diyemeyeceğim maalesef. Çünkü bende bir vicdan vardır ama küfür edebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum ben.
6: Bunlar hala Erdoğan'a veriyor ya. Oğlum sizin beyniniz yok mu? Yok mu?
7: Siz
6: şunlar.

0: adamları var ya, hakaret ediyorlar. AK Parti'nin oyu yüksek çıktı diye. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arabası vardı. Gönüllü olarak bir tane şişe su içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu hesabına gönderdim 2,5 lira olarak.
1: İstemiyoruz.
0: Üç tane çocuğu bırakıp
2: gittim. Yani şu yapışmasına bile bir utanç için yeter aslında.
3: Niye?
4: Çünkü her vakit sayıyorlar, her vakit söylüyorlar. Yazık günah elimiz var mı? Bize onun için bir şey yardım yapıyorlar.
5: Dünkü seçimden sonraki atılan tweetlere o kadar çok üzülüyorum ki, o kadar sinirlerimiz bozuldu ki. Yok işte Allah belanızı versin, siz hak ettiniz. İşte size gönderdiğimiz yardımlar haram zıkkım olsun şeklinde tweetler atılıyor. Bu ya nasıl görünen o ki, ya sizin hiç Allah'ınız yok mu? Vicdanınız yok mu ya?
2: Bu cahil cühela dediğimiz şu sözleri sarf edenlerin ücretsiz yardımını tutmak içerisinde bile nasip etmiyor Allah etmeyince işte.
6: Depremde de görüyoruz ahbabın haklarını helali haram
2: bu
6: ediyorlar.
2: Bunların pek çoğu ahbap üzerinden muhtemelen yardımlarını ilettiler ya da pek çoğu ifadelerde geçen ünlüler gibi iletmediler bile.
1: İletmediler.
2: Ama şimdi hadi bunları söyleyen cahil cehela deriz. Bu cahil, yani cahillikten de öte bir şey ama hadi bunları söylediler. Ama böyle Merve Hanım, sanatçı dediğimizde şarkıcı, işte oyuncu, aktör, hani onların da kendine öyle bir pazarlama şekli vardı ya, daha kültürlü, daha aydın, daha entelektüel bir yapıda, ya bir fark var mı aralarında?
7: Maalesef yok. Ama işte o demin gösterdikleriniz de onlar da kendilerini toplumun en aydın, en kültürlü,
2: evet, evet,
7: en eğitimli, en iyi kesimi olarak görüyorlar. Belki ünlü olamamışlar, belki şöhret olamamışlar ama işte ellerine bir telefon ve bunu söylüyor. Yani belki bir kuruş verdi, belki hiç vermedi. Günün sonunda o hesabı sormayı kendinde hak görebiliyor. Ha, bu arada yani siyasetçisi çok mu farklı? Hayır, değil. Benzeri düşünce yapısına sahipler. Hani bir de mesela daha güçlü pozisyonlara geldiklerini düşünüyorsunuz bu insanların. Yani o kadar vatandaşın, depremzedenin gücüne gitmiş ki sizin derlemeniz çok, çok beni güzel, evet, duygulandırdı. Bu kadar üst üste izlememiştim. Hepsini parça parça görmüştüm, evet, belki ama böyle üst üste bakınca insanların ne kadar ağrına gittiğini, gidebileceğini anlıyorsunuz. En zor gününüzde güya yardım edilmiş ve gelip
1: yüzüne vuruyorlar.
7: Evet, yani hakikaten çok hocam, enteresan. Şey olsa, iktidara gelseler, bir şey yapsalar vatandaşa hizmet adı altında, onun diyetini nasıl isteyecekler diye düşünüyorsunuz. Sonrasında da siz kolunuzu mu kesip satacaksınız, bacağınızı mı, o ünlü Türk hikayesinde olduğu gibi. Gerçekten bu, yani bakın, yani bir şey vermişsiniz, sıvı gübre vermişsiniz, bunu bile kafaya kakacak durumdaysa hakikaten içler acısı bir durum yani. Yani
1: depremin halde olmasına karşı böyle siyaseten bir rant çıkarma peşinde.
2: Şunu da söyleyebiliriz. Mesela bazı gazeteciler vardı, hani duayen gazeteciler diye ifade ediliyor ya, biraz önce ekranlara geldi. Gazetecilik mesleğini sadece kendilerinin yaptıklarını, özgür işte onların anlamıyla, yorumuyla gerçek gazeteciler vesaire. Şimdi ifadelerinde şöyle açık açık okuduk hepimiz. Topluma söylemediler. Savcılığa sessizce ifadelerini verdiler, çıktılar. Dediler ki ya biz Haluk Levent'in ne olduğunu biliyorduk. Haluk Levent'in kumarbaz olduğunu biliyorduk. Daha önce işte çek senet işlerine vesaire katıldığını biliyorduk. O yüzden de güvenmediğimiz için biz Haluk Levent'e ve derneğine zerre kuruş para göndermedik.
1: Bir kuruş vermediler.
2: Şimdi madem öyle, madem öyle, sizler özgür basınsınız, özgür gazetecilersiniz, gazeteciliğin duayenisiniz. Madem öyle, vermediğiniz bir para bile vermediğiniz, güvenmediğiniz bir kişiyi ısrarla neden reklamını yaptınız günlerce? Onun için yayınlar düzenlediniz, onları kahraman ilan ettiniz ve tüm yardımların oraya yönlendirilmesini istediniz. Şimdi bunun arkasında iki gerekçe olur. Birincisini aslında Şebnem Hanım ifade etti. O mahalle baskısı olabilir. O mahalleden atarlar, dışlarlar korkusu. Ama özgürler, tırnak içerisinde duayenler ya, size bunu söyleten ne var? Bir çıkar mı var? Şimdi insanlar soruyor, acaba konuşuldu bu iddialar, bizim iddiamız değil, yine iddia olarak söyleyelim. Acaba kendilerinin de oradan bir çıkarımı var.

0: vardı diye soranlar var.
1: Bu biraz Banker Castelli olayı gibi. Onu da biliyorsunuz, reklamlarında ünlüler teşbihi hata ama o oynatılmıştı, kullanılmıştı. Belki onlar da biliyorlardı veya bilmiyorlardı ama işte bilinçli olmak lazım. Neyin ne olduğunu görmek lazım. Hocam sizin lafınıza girip
2: kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu?
1: Hani onu hatırlattı bana. Şimdi diyorsunuz ama bu daha acı bir şey. O başka tabii hikaye ama hani bunun ne olduğunu bilerek sırf devlete karşı diye bu ipe tutunuyorsanız, ya biraz evvel söyledim ya, işte o arkadaki terör örgütlerinin organizasyonu şekilde bu işin kamu diplomasi yoluyla, yumuşak güç yoluyla ne yapacak? Halkı kendi tarafına çekmek suretiyle, devlet yoksa ahbap var. O zaman biz onunla beraber yürüyelim. Ama yürüdüğünüz zaman da işte nasıl bir çukura düştüğünüzü açıkça görüyorsunuz.
0: Şimdi aslında bu yaşananlara dair Başkan Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Devletin orada olduğuna dair en net açıklamaları da bizzat kendisi de yaptı. Tabii birileri görmezden geldi bunları, ısrarla görmezden de geldi. Arkadaşlarımdan rica edeyim, Başkan Erdoğan'ın o konuşması hazırsa onu verelim. Bakın, 21 Mayıs 2023'te Gaziantep'teydi Başkan Erdoğan. Orada söylediklerini bir kez daha hatırlatalım.
3: Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus nedir derseniz, bunun cevabı, emin olun, çok küçük bir oy farkıyla ikinci tura kalmış olmamız değildir. Bunun cevabı, CHP tarafının sandıktaki kaybının hıncını depremzede vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalışmasıdır. Ne diyor? Biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz. Deprem bölgelerine bir şey göndermeyeceğiz. Bay bay Kemal. Gerek yok. İhtiyacımız da yok. Biz AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da deprem bölgelerinin ihtiyacını biz karşılarız.
0: Aslında devletin varlığını en iyi onlar görüyordu, onlar biliyorlardı. Ahbap yok, devlet var, ahbap yok diyenlerdi. İşte savcılığın karşısında aslında devletin nasıl var olduğunu kendileri bizzat dile getirdiler.
4: Ama kendilerince, ama çok özür dilerim Tahir Bey, öncesinde de dikkatimi çekmiş ama çok farklı konuları konuştuğumuz için dile getirmemişiz. Yeri geldi tekrar gördüğüm için zikretmek istiyorum. Hala devletin varlığına karşı böyle bir çok isyankar, kibar bir ifade ama bir tavır sergilemeye çalışıyorlar. Mesela o Ece Üner. Ece Hanım'ın kıyafetine dikkat ediyor musunuz? Yani ifade vermeye gittiği an kendisini kameraların çekeceğini biliyor. Doğru mu? Yani çünkü kendisi de sizin gibi haftanın 5 günü ekrana çıkıyor. Kendisini hiç ekranda öyle bir kıyafetle gördünüz mü?
2: Yanında da eşi vardı.
4: Yani o muhalif izleyiciye olan saygının zerresini gösteriyor mu o kıyafetle? Ya akşam yayında giydiğiniz kıyafeti, astığınız, eve gelip kenara koyup astığınız kıyafeti giyseniz daha saygılı bir davranış olur. Bu kıyafet Allah aşkına hiç olacak bir kıyafet mi yani? Hani normalde, hadi diyelim ki o bir başka şarkıcının falan, hani onların gündelik yaşamlarındaki kıyafeti, onların hepsinin farklı bir şeyleri var, sisteme tepkileri var, beni nasıl ifadeye çağırırsın halleri var, hepsinde ayrı ayrı.
2: Evet, şu an.
4: Ama şu kıyafetin bir benzerini bir akşam üstünde görmüş müdür izleyicisi acaba?
2: Sanki yazlığa gidiyor.
4: Yani hakikaten
0: lütuf sayanlar var. Hani
4: evet, bu benim tarzım diyemez. Ben onu ilk defa böyle görüyorum.
0: Bazıları da vardı ki savcılık benim ifademe başvuracakmış, bilgilerime başvuracakmış. Ben de bir gideyim. Hayko Cep kim miydi?
2: Hayko,
0: onun
2: evet,
0: böyle açıklamaları
4: evet,
0: vardı.
4: Evet, bilgilerimize başvurulacak evet, diye. Evet, otoriteyiz biz. Halini
0: şimdi
4: çok
0: böyle
4: gördüm,
0: şeyleri gördük. Şimdi ama o başladığımız yere geldiğimizde yine bir FETÖ operasyonu tırnak içerisinde ve yine boş çıkan bir FETÖ operasyonu, yine muhalefetin arkasına sıralandığı boş bir operasyon olduğunu gördük. Olan maalesef ki depremzedeleri oldu. Gerçi devletimiz kimseyi mağdur etmemek için tüm gücüyle, var gücüyle çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Ama baktığımızda yine bir FETÖ parmağı. İlginçtir. FETÖ parmakları da tek tek o parmakların sahipleri de kendini belli ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bazı dosyalarda şüpheli ölümlerde ortaya çıktığı gibi 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili de o defter açıldı. Ve o defterde yine FETÖ'nün parmağı olduğu ortaya çıktı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ama yakalanamayan bir kişi var. Ve o kişinin FETÖ firarisi olduğu ortaya çıktı. Bakın bunlar da işte FETÖ'nün parmak izinin olduğu toplumsal o acı olaylar. Mesela Necip Hablemitoğlu cinayeti. Mesela Bayram Ali Öztürk Hoca cinayeti. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü. Mesela Uludere katliamı. Mesela Rus uçağının düşürülmesi. İşte Kaşık Kozinoğlu'nun ölümü. Hrant Dink cinayeti, Danıştay saldırısı. Pek çoğunda olduğu gibi o defterler yeniden açılıyor. İşte FETÖ izleri tek tek çıkmaya devam ediyor ki en sonunda Kaşık Kozinoğlu'yla ilgili bazı önemli detaylar da ortaya çıktı. Ona da bir göz atalım hemen.
5: Kumpas davasında tutukluydu. Hakim karşısına çıkmasına günler kalmıştı ancak bir anda cezaevinde hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kilit isimlerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
6: Bir şey söyleyecek misiniz burada?
5: Kozinoğlu ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Aradan 15 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek şüphelerin ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Şimdi de 11 şüpheli hakkında işlem başladı. O 11 kişi Kaşif Kozinoğlu'nun tutukluluğu döneminde cezaevinde görev yapıyordu. Onu adreslerinde gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışına kaçan FETÖ firarisi olduğu öğrenildi. Ergenekon kumpasıyla tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu MİT Asya Bölge Başmüşavirliği görevini yürütüyordu. Vefat ettiği günün sabahı duş alıp koğuşuna geçmişti. Ardından fenalaştı ve yan koğuştakilere seslendi. Diğer mahkumlar acil yardım butonuyla yardım istedi. Ancak kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engelledi. Yani Kozinoğlu'nu göz göre göre ölüme terk etti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı ve zehirlenme iddiası soruşturmanın ardından kesinleşecek.
0: Şimdi Kaşif Kozinoğlu ismi önemli bir isimdi. MİT'in kritik görevlerinde yer almış. Bosna'da fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Türkistan'da hayalet kod adlarını kullandığı ifade ediliyordu. Ama 2011 yılında FETÖ kumpasları kapsamında tutuklanarak Silivri cezaevine gönderiliyor. Ve aniden fenalaşarak hayatını kaybediyor. 12 Kasım'da. Şimdi şu detay önemli. Bakın benzer durum bu eski bakanın ölümünde de var. Geçtiğimiz günlerde onunla ilgili de soruşturma başlatıldı ve evet. Doktor gözaltına alındı. Alihan Kuriş soruşturması kapsamında. Şimdi soruşturmada acil durum butonuna rağmen gardiyanın müdahaleyi geciktirdiği iddia ediliyor ve yardımın yaklaşık 15 dakika geciktiği öne sürülüyor. Sağlık personeli görev yerinde değil, ambulansın geciktirildiği iddiaları var ve o şüphelilerden birinde de FETÖ izi var.
2: Şimdi Tahir Bey, Kaşif Kozinoğlu Orta Asya MİT başmüşaviri ve hatırlarsanız Oda TV soruşturmasında tutuklandı. FETÖ'nün kumpası olduğu ifade ediliyor. Duruşmaya 10 gün kala ve ölmesi dikkat çekici. Yani 12 Kasım'da ölüyor, 22 Kasım 2011'de duruşmaya çıkacak ve basına da yansıdı. Kaşif Kozinoğlu MİT baş müşaviri, Orta Asya'dan sorumlu, kendi el yazısıyla kaleme aldığı notlarda Gülen okullarının müdürlerinin CIA'ya rapor verdiğini belgelediği kamuoyuna yansımış.
0: Orta Asya ki FETÖ'nün en FETÖ yayılım gösterdiği yerlerden bir bölgeydi.
2: Bu kişi duruşmaya 10 gün kala ölüyor. Ve hatırlarsınız Necip Abidemitoğlu.
0: Evet.
2: Kitap yazdı, Fethullah Gülen'i eleştiren bir kitap. Kitap baskıya çıkmadan öldürüldü.
0: Ya o biraz önceki listeyi tabii, arkadaşlarım tabii, tabii. Verirlerse mesela Kozinov'da diyor ki öldürmek dahil tabii. Her şeyi yaptırabilirler diyor. Mesela bu isimler.
2: Tabii Necip Abidemitoğlu mesela Fethullah Gülen grubunun işte
0: tehlikesine ilk dikkat çeken isimlerden birisiydi.
2: Dikkat çeken kişi şu ifadeyi kullanıyor kitabının taslağında. Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır Fethullah Gülen grubu. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye'de eşi yoktur. Örgütlenme modeli CIA denetimindeki Moon tarikatıyla benzeşmektedir. Bu kitap çıkmadan Necip Abidemitoğlu öldürülüyor. Öldürüldüğünde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli Yurt Atay'ın tüm delilleri yok ediyor. 17-25 Aralık kumpasında baş aktördü ve hatırlarsanız Alman şirketlerinin Bergama'daki altın madenleri, bunun da Alman vakıflarının Türkiye'ye yönelik bir operasyonu olarak söylemişti. Akın İpek almıştı.
0: Evet.
2: Tüm bu tehlikelere dikkat çeken Necip Abidemitoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı öldürüldü. Kaşif Kozinoğlu duruşmada Fethullah Gülen'in CIA ile çalıştığını belgeleriyle açıklayacağını söyleyeceğini kamuoyuna duyurdu. El yazısıyla bunları basına iletti avukatı aracılığıyla. Duruşmaya çıkmadan 10 gün öncesinde şüpheli bir şekilde öldü. Ve ne hikmetse bu gardiyan 15 dakika boyunca işte butona basılıyor. Kaşif Kozinoğlu cezaevinde kalp krizi geçiriyor. Butona basılıyor. 15 dakika boyunca radyonun sesini açtığı ifade ediliyor. Başsavcılığın soruşturmaya yansıyan bilgilere göre. Bunu yapan kim? İsmi Ferhat Veysi Gül. Bu kişi Mayıs'ta Silivri cezaevine gelmiş gardiyan olarak. Ve Kasım 2011'de bu komploda gerçekleşiyor. Ve bu olayın ardından kendisi Ferhat Veysi Gül FETÖ iltisakı olduğu ifade ediliyor. Bakırköy Kadın Cezaevine gönderiliyor. Daha sonra Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırıyor. 2013'te gardiyanlıktan ayrılıyor. SGK kayıtları yok. Çalıştığına ilişkin veriler yok. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra 17 gün sonra yurt dışına firar ediyor. Ve bu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki en önemli şüpheli yurt dışında. Ve hatırlarsınız Fox TV Hrant Dink suikastiyle ilgili o sahte görüntüleri paylaşmıştı. Cezaevine 6 ay önce giriyor. İşini bitiriyor. Ondan sonra yurt dışına FETÖ kaçırıyor. Şimdi bu cinayetlerde Necip Abidemitoğlu, Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin cinayeti, İsmail Ağa cemaatinin Mahmut Usta Osmanoğlu'nun sonra cemaatin başına geleceği ifade edilen kişi, 5 dil biliyor, cemaatin sevdiği bir kişi camide katlediliyor.
0: Evet.
2: Ve Muhsin Yazıcıoğlu, hepimiz biliyoruz, Cumhurbaşkanı'na suikastinde bulunan FETÖ'cüler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun o helikopterindeki kayıt cihazını çalıyorlar. Hatıra olarak çaldım diyorlar ve bir şey olmuyor. Danıştay saldırısı en önemli, FETÖ'nün en önemli davalarından biri. Ergenekon davası Danıştay saldırısıyla başlıyor.
0: Hı hı.
2: Alparslan Arslan avukat ve hatırlarsanız Danıştay binasına giriyor. Başörtüsü kararından dolayı bahane. Cumhurbaşkanlığı seçim var 2007'de ve bu kişi Veli Küçük'ün, Muzaffer Tekin'in isimlerini verdirttiriyor. Bayram Özbek isimli FETÖ'cü bir polis amiri. Hrant Dink cinayeti, hepsinde FETÖ'nün izleri var. Ama
0: hepsinde
2: polis, yargı bunların hepsini yok etmiş. Delilleri yok etmeye çalışmışlar. Şimdi biz bu delillere ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Görünen o ki daha pek çok cinayetin, Türkiye'de toplumu bölmeye çalışan pek çok olayın ardında
2: ve bu,
0: da
2: bu davalara yavaş bakan çıkıyor. Hakim ve savcının hepsi FETÖ ile bağlantısı var. Bir

0: kısmı cezaevinde, bir kısmı yurt dışına kaçmış. Mesela Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin davasına baktım, dosyasına baktım. 11 tane kişi. Biz diyor ki İsmail Ağa Camii'nin orada değildik. Farklı yerlerdeydik. HTS raporlarına bakılıyor. Caminin orada.
1: Kenan Kıran, bunların arkasından da FETÖ çıkıyor. İşte siz de ifade ettiniz. Biraz önce de konuştuk. Yine devlete yönelik. Bakın bu tarihlerin hepsi Türkiye'de önemli kırılma noktalarına ya çok yakın bir zamanda, ya öncesinde ya da sonrasında yaşanmış olaylardan bahsediyoruz.
0: Şunu da ekleyeyim Tahir.
1: Biraz önce depremden bahsediyoruz. Evet. Aslın felaketinden bahsediyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce bu devlet yok ahbap var. Evet. AK Parti'ye yönelik bir karşı kampanya başlatıyorlar. Mesela hatırlarsanız Necmettin Erbakan Refah Partisi İstanbul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni aldı. Hı-hı. Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek. Uğur Mumcu cinayet oldu. Sivas Başbağlar olayları oldu ve 18 tane sivil toplum örgütü AK Parti'ye yakın, Refah Partisi'ne, o dönemki Refah Partisi'ne yakın, İslami hassasiyeti olan dernekler terör örgütü ilan edildi ve Müslümanlara yönelik bir operasyon başladı. Bakın Necip Ablemitoğlu cinayeti AK Parti iktidara geliyor, ilk cinayet.
1: Evet. Ki pek çok tarihte tabii, hepsi
0: Danıştay
1: önemli kırılma noktalarından
0: Danıştay
1: bahsediyor.
0: Saldırısı Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce başörtüsüyle ilgili Danıştay'ın almış olduğu bir karar üzerinden. Bakıyorsunuz Ergenekon davasında 23 tane iddianame var. Tek birleştirmedikleri nokta Danıştay saldırısı.
1: Şimdi FETÖ bunları yaparken pek çok olayda da bilinçli ya da bilinçsiz, ilginçtir işte, görüyoruz. Muhalif isimler, sanatçısı, şarkıcısı, oyuncusu, yazarı, gazetecisi, ama en dikkat çeken de siyasiler, evet, bunun ardından gidiyorlar. Ardında FETÖ'nün olup olmadığı konusunda bilinçli ya da bilinçsiz. En son olayı da işte bizler asrın felaketinde gördük ki daha da görüyoruz, çünkü dosyalar yeniden açıldıkça bu izlere rastlanıyor. Şimdi yeni bir konuları var muhalefetin, malum. Bu aralar birbirlerine muhalefet, evet, yapıyorlar. Yani yeni CHP'lilerle eski CHP'liler. Evet. Dikkat çeken bir açıklama dile getirildi.
0: Evet.
1: Ya CHP kapatılırsa diye başlayan cümleler kurulmaya başlandı. Şimdi
0: keşke bunu, CHP kapatılsaydı birlik olsaydık denildi.
1: Şimdi bu tür cümleler kullanılmaya başlandı ki tecrübeli gazeteci, tecrübeli siyasetçilerin bu tür cümleleri böyle dil sürüşmesi şeklinde çıkaramayacağı, evet, malumdur. Neden, nasıl bunları söylemeye başladılar? Onları konuşacağız ama öncesinde ne dediğine isterseniz bir bakalım, devam edelim.
2: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
3: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a tepki gösterdi. Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı, bir akıl birliği oluşurdu sözlerine sessiz kalmadı.
2: Oradaki ifadelere baktığımız zaman da işte CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
4: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamaları ana muhalefet partisinde tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Balbay'a ses yükseltti.
2: Bunun geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış bir kişi tarafından, bir gazeteci tarafından dile getirilmesi de son derece üzücü ve şeydir, talihsiz bir olaydır.
3: Balbay'a bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Kılıç, Mustafa Balbay'ın sözleri sıradan bir siyasi değerlendirme olarak geçiştirilemez dedi.
5: Bu partinin tarihi kişilerin kariyer hesaplarından da, dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir. CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz.
3: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Şebnem Hanım, böyle bir ifadeyi Mustafa Balbay'ın kullandığını görüyoruz. CHP'liler de diyor, yani onlar da diyor, biz demiyoruz. Diyorlar ki ya CHP kapatılırsa ile başlayan bir cümleyi böyle deneyimli bir gazeteci kullanıyorsa bir şeyler amaçlıyordur.

0: sorusunu da bir sormak istiyoruz.
1: Sanırım bu sözü, bu ifadeyi kullanmasından bir gece önce kendisiyle yayındaydık. Belki de biraz duygusallaşmasına sebep olmuş olabilirim. Bu cümleyi kurmuş olabilir. Yani böyle hüsnü zan etmeye çalışıyorum. Öyle bir arka planının kendisi açısından olmadığını düşünmeye çalışmakla beraber bir CHP'linin ifadesi vardı. Bu ilk defa söylenen bir şey değil. Daha önce de çok söylendi gibi. Bunu çok söylüyorlar aslında.
0: Ama bunları hiç mesela AK Parti kanadından duymuyoruz.
1: Tabii.
0: Sürekli onlar tarafından.
1: Tam o tarafta. Yani hani suçlu, bunu söyleyenler de bu ilk defa duyduğumuz bir şey değil diyenler de içeride söyleyenlerin çok olduğunu söylüyorlar. Hatta bazıları bunun kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. Yani Ekrem İmamoğlu'na göre CHP'nin bagajı çok dolu. Zaten CHP kapatılsa, kilit vurulsa rahatlarız. Yani yeni bir sayfa açılır anlamında. Yani Mustafa Balbay buna dair mi söylemiştir, yoksa aslında... Çünkü kendisi CHP ile çok özdeşleşmiş bir isim.
0: Tabii.
1: Bence yeni partili falan da hissetmiyor kendisini. Yani bu arada yani sürekli o dil sürçmelerini falan da konuşuyoruz ya. Yani çoğunu da ayıramazsın CHP'den bu isimlerin. O yüzden böyle bir aidiyet sorunları var. CHP orada dururken dışarıda bir yerde olmayı da istemiyorlar. O yüzden buradalar. Yani bari en azından kapatılsın da gözümüzde görmesin falan hali olabilir. Ama bu meselenin başka bir boyutu var bence. Şimdi malumunuz bu kurultay süreçleriyle alakalı bir yasal durum söz konusu. Belli bir takvim içerisinde kurultaylarınızı yapmanız lazım. Günün sonunda Kılıçdaroğlu da o çok konuşulan ve günün sonunda buraya gelinmesine sebep olan mutlak kararına konu olan kurultayı da geciktirdi en son yapabileceği en son tarihte yapmıştı, hatırlarsınız. Çok gecikmeli bir durumdu. Şimdi mevcut durumda bir tartışma yürüyor. İçeride kalsaydılar, yeni partiyi kurmamış olsalardı muhtemelen bu daha da fazla konuşulacaktı. Yani hatta yeni partiyi kurma ihtimali için hatırlar mısınız Özgür Özel falan CHP'nin, ya biz aslında yeni parti kurmuyoruz
0: yedek
1: da.
0: Parti, tabii
1: yedek parti
0: var.
1: CHP'nin kapatılması ihtimaline karşı yapıyoruz bunu. Bir yerde birileri bir şey ısıtıyor. Yani CHP'nin kapatılması ihtimal dedikleri şey değil. Gerçekten kapatılmasına dönük bir takvim, bir ajanda işletmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de parti kapatmak hakikaten büyük bir konu. Çok ciddi bir mesele. Öyle mesela yani şu kurultay meselesi bu kadar yargıya konu olmuş ve hala Yargıtay'da devam eden bir süreç var. Bir ortada devam eden bir yasal süreç var yani. Dolayısıyla bir takvimin işlemeye başlaması için hakikaten bunun tamamen sonuçlanmış olması lazım. Eğer bir zamanlar olduğu gibi parti kapatmaya çok hevesli bir yargımız olsaydı zaten bu işler çoktan olurdu. Ama oralarda değiliz. Fakat birilerinin gönlünde öyle bir aslan yatıyor
0: diyeyim. Ama dikkat çeken bir şey de vaktiyle AK Parti'yi kapatma tehdidiyle ön plana çıkan o muhalif siyasetçiler parti kapatma noktasında daha tecrübeliler. Yani evet, pek çoğunun CHP'den ayrılıp ya da diğer partilerden ayrılıp parti kurup ardından o partileri de kendilerinin kapattığını biliyoruz. Yani feshedip kendi partilerini kapatanlar var. Şimdi yeni partinin de akıbeti hatta böyle mi olacak diye soranlar da var. Şimdi gündemde bir konu var. Üsküdar Belediyesi seçimleri. Şimdi bu konuyla ilgili pek çok konu, pek çok tartışma gündeme geldi. İşte AK Parti'den istifa edip CHP'ye geçenler, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçenler. İki parti birbirini amiyane tabirle yerken CHP ile yeni parti Üsküdar için bir araya geldiler, birlikte poz verdiler, birlikte kazanacağız dediler. Direkt akılları acaba bir ittifak mı doğuyor?
2: Az önce ajanslardan gördük, Anka Haber Ajansı'nda. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 4 meclis üyemiz şehir dışında ulaşamıyoruz diyor.
0: Ki hangi meclis üyeleri?
2: CHP'li meclis üyelerine ulaşamıyoruz ya da yeni partili. Şimdi Tahir Bey ekranda var, iki partili, iki AK Partili istifa ediyor. Amine Cansu Çelik.
0: Amine Cansu Çelik. Kendini evet. Bir izleyicilerimize paylaş. İsterseniz sizi de buraya davet edeyim çünkü bu konuya siz daha vakıfsınız. 28 Mart 2022 tarihinde AK Parti'den istifa ediyor. Ve kendisi daha önce AK Parti'de siyaset yapmış.
2: Genç yaşta AK Parti'den istifa ediyor. Başörtülü bir meclis üyesi. Yani CHP Üsküdar'da başörtülü bir meclis üyesini herhalde öne çıkartmak istiyor. Ve birinci sıradan meclis üyesi yapıyor. Ve belediye başkan yardımcısı oluyor. Makam için.
0: Çok ilginç bir durumdu zaten. Sürekli görüntülerde de ön planda tutuluyor.
2: Yani 28 Mart 2022 tarihinde AK Parti'nin istifa ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçime giriyor birinci sırada ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı seçiliyor. Bu kişi Ekrem Baki şey deniliyor. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra istifa etti. Yalan. 6 Mayıs 2025 tarihinde AK Parti'den istifa ediyor. CHP'de 14 Ocak 2026 tarihinde CHP katılıyor. Benim edindiğim bilgi Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce AK Parti'den üyeliğini sildirdi. Şimdi bu iki isim AK Parti'den istifa ediyor, CHP'ye geçiyor. Özgür irade. Özgür irade makam için
0: şimdi burada bir
2: CHP'ye geçiyor. Özgür
0: yok
2: irade.
0: Ama hani onların bu geçişleri
2: geçebilir.
1: Evet, oraya kadar parti geçişkenliği hiç konuşulmuyor. Buraya gelince hemen
2: dört tane meclis üyesi de
1: tehdit şantaj.
2: Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk usulsüzlük çıkıyor ve dört tane meclis üyesi de AK Parti'ye geçiyor. Yani AK Partili isimler CHP'ye geçtiğinde özgür irade oluyor da 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesi özgür irade değil, irade gaspı oluyor. Ve bu kişiler Üsküdar Belediye Başkanı'nın yardımcıları ve önemli isimler yolsuzluk, usulsüzlük soruşturmasında tutuklanıyorlar. Yani yargı öncesi AK Partili diye bakmıyor.
0: Şimdi tırnak içerisinde bir soru sormak istiyorum. CHP'li bir belediye başkanı, hatta Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da ifade ediliyor ya, öyle söyleniyordu Üsküdar Belediye Başkanı için. Şimdi onca CHP'li dururken, köklü CHP'liler dururken, İstanbulluya yepyeni bir soluk getirecek CHP'liler dururken, neden mesela
2: birinci sıra?
0: Neden mesela AK Partili isimleri yardımcısı yapıyor?
2: Tabii. Yani suça ortak ediyorlar. Yani çok basit bir başörtülü bir figür yani yargı hakkındaki karar verecek. Biz suçlamak için söylemiyoruz ama yolsuzluk, usulsüzlük üzerinden tutuklama gerçekleşti. Üsküdar Belediye Başkanı tutuklandı. Bu iki kişi de meclis üyesi oldu ama belediyede etkin görevde olduğu için, ruhsat işlerine baktıkları için, usulsüzlüklerde ismi geçtiği için tutuklandılar. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı tutuklandı. Yeni bir belediye başkanı, başkan vekili seçilecek. Hatırlarsınız bir ve ikinci turda çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü tura geçti. Üçüncü ve dördüncü tur belirleyicidir. Bilmiyorum, o Sözcü Gazetesi'nin haberi Aykut Bey ekrana yansıtırsak 6 tane meclis üyesi Cumhur İttifakı'na oy verdi. Yani 3. turda AK Parti ve CHP 17 artı 6 23 oldu, CHP 21'e düştü.
0: Ama şimdi daha geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'nın genel kurulda oylama yapılırken ben demokratik bir zemin, demokratik bir parti olduğumuz için milletvekillerimi özgür bıraktım. İsteyen evet desin, isteyen hayır desin diye kendini savunurken, hatta liderliği üzerinden yapılan tartışmaları savunurken, şimdi Üsküdar Belediyesi'ndeki 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'nin adayına oy vermesini neden antidemokratik yöntemler olarak sunuyorlar?
2: Şimdi burada bakın, Üsküdar'da seçilirken beynimiz yandı. Sözcü Gazetesi'nin hep beyni yanan manşetleri var. Yani ameliyattan kalkıyor Sözcü Gazetesi okuru. İlk aradığı şey Sözcü Gazetesi oluyor. Beyninizi ortada bırakmayın diye manşetleri var seçim günleri. Bakın, Üsküdar'da seçilirken beynimiz yandı. Haberin spotuna bakın. Ali Macit yazmış. Dün başkan vekili seçimi yapıldı. 6 CHP'li 5 üyesi AK Parti adayına oy verdi. Oylama 4. tura kaldı. 23'e 21'di. Ne yaptılar? Hatırlarsınız meclisi yöneten başkan vekili C harfini 6 olarak gördü.

0: mı? Olabilir mi?
1: Aday AK Parti'nin adayı.
0: Olabilir mi? Ya kiminle dalga geçiyorsun? Bu kasıtlı değil mi?
1: 5 oyu iptal ettiler böyle.
0: Evet biliyorum.
1: 3. turda AK Parti'nin 23 oyu 18'e indi.
2: Şimdi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ben hep ifade ediyorum, geçtiğimiz programda da söyledim. Kendileri Cumhuriyet'in kurucu partisi olduklarını, aydınlık Türkiye için, aydınlık gelecek için şimdi yeniden yeni parti üzerinden siyaset yaptıklarını söylüyorlar. Bilim denilince ilk onlar işte aydın, çağdaş vesaire, muasır medeniyet seviyesi denildiğinde onların emanetçisi onlar. Ama hatta İBB operasyonlarında gördük, ne teknolojiler kullanılmış seçmen algısını yönetmek için.
1: Tabii tabii.
2: Onlar üzerinden analizler yapmak için. Ama bir akademisyen olarak da sormak istiyorum Furkan Hoca. Şimdi Dündar Ziya Gültekin diye bir aday var. Ve herkes...
0: Kaç tane olabilir bu?
1: İki aday var zaten. İki aday
0: Hayır,
1: var.
0: Bu adaydan dünyada evet, iki adaydan kaç biri. Tane olabilir?
2: Yani, İki aday var. İki adaydan
1: AK
2: biri.
1: AK Parti ve Cumhur İttifakı MHP'nin adayı.
2: Ziya Gültekin. Şimdi elinize bir kağıt geliyor ve o kağıtta G harfini 6'ya benzeterek... Diyorsunuz ki hayır bu G değil. Gültekin'in başındaki G değil 6.
1: Evet.
2: Seçimi iptal ediyorsunuz.
1: Ya 5 o iptal
2: ediyor. Yani Batı'da şunu söylesek...
3: Ya fıkra gibi.
0: Diğerini de Ziya'nın Z'si 2'ye benziyor.
1: Evet iki, o da var. O ses de var. Bilmiyorum o görüntüde.
0: Evet bu da ikincisi.
3: Yani, işte yani. Bahsettiğimiz konuların aslında zincirleme reaksiyonu.
2: Devamlı yine var.
4: Karıştı bunlar oylar ya. Oyları karıştı.
1: 5 oy iptal ediliyor 3. turda. 23'ten 18'ini AK Parti.
4: Bunu mu itiraz ediyor?
1: Bir tane daha vardı. 2 olarak görüyor.
4: Şimdi arkadaşlar burada bazen noktalar, rakamlar, şeyler karıştığı için birçok meclisi iptal. Şimdi ben bunu mesela geçersiz saydığım zaman siz oradan kızacaksan bakın buyurun burada şuradan göstereyim size. Z'nin Z olduğu, T olduğu belli değil.
1: İki yaptılar bunu. Z 2 oldu. AK Parti'nin 5 oyundan 4'ü gitti.
2: Dündar, Ziya, Gültekin burada da
1: Z harfi 2 oldu.
2: Dündar 2, Ziya, Gültekin evet, birisi iki. Yazmış olabilir mi?
0: Büyük bir tanesini de T de J'ye benziyor falan tabii, tabii. Diye iptal edebilir yani. Ve bakın bu çok
1: özgür irade
0: mesele.
1: Diyorlar işte buna.
0: Dönüp dolaşıp aynı mutlak meselesine konu seçime gidiyoruz. Yani demek ki
1: evet.
0: Yani senin istediğin sonuç çıkana kadar sandıkla istediğin kadar oynayabilirsin.
1: 3. turda 23'e 21 çıktı. Evet. AK Parti'nin 4 oyunu düşürdüler. CHP öne çıktı bu gerekçelerle. 4. tura kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Çünkü 6 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti adayına verdiler. Gittiler. Yeni partinin il başkanı Özgür Çelik CHP'ye müdahale etti. Normalde o hakkı yok. Hakaretler, küfürler ardından 4. tura geçtiler. Yine böyle devam etti.
2: Bazı yeni partililer hani bu seçimler iptal edildi ya. Neden iptal edildi? Mahkemeye neden buna karıştı? Neden müdahale etti diye soruyorlar.
0: Çok antidemokratik
2: yani,
0: değil mi? Evet.
2: Herkes yani okumuş, yazmış. Türkiye okuma yazma oranının çok yüksek olduğu bir ülke. Üsküdar ilçemiz ki İstanbul'un da nadide
0: bana
2: ilçelerinden.
0: Bugün bir CHP'liye sordum. Dedim ki bunu bana açıklar mısın? Okuma yazması yoktur dedi. Ne dedim? Okuma dedim yani şaka.
1: Yazan kişinin.
0: Hayır gülüyor ve o yani hani çünkü hepsi saçmalığın farkında. Evet. Bunu ancak
2: yazanın mı okuma yazması yok?
1: Yani bu şimdi, Z harfi 2 olsun.
2: Birisi meclis üyesi oy kullanmış, birisi de başkan
0: değil. Okuması yazması yoktur diye. Çünkü bunun hani hiç kimsenin açıklayabileceği bir durumu yok. Ama o kadar mahirler ki konuyu yani böyle bir tabii. Skandalı bizim günlerce konuşmamız
1: tabii, yarın da
0: böyle bir rezaleti günlerce haftalarca konuşmamız gerekirken konuyu buradan aldılar. AK Parti'ye karşı birlik olmalıyız, uzlaşma yeni ve buradan çok sofistike yorumlar çıkıyor. Ne? Yeni parti CHP işte barışacak mı, uzlaşacak mı falan, ittifak edecek mi? Abi bu rezilliğin üzerine mi edeceksiniz tabii, tabii. İttifakınızı? Kemal Kılıçdaroğlu'na da sormak lazım. Senin arınma tam nerede? Yani hani arınmadan evet. Bahsediyordun. Arınma AK Parti'ye karşı bir böyle koltuk mücadelesine gelince toz duman mı oluyor? Bu rezalet değil mi?
1: 4 oy iptal edildi.

0: Şu gerekçeyle.
1: Evet.
0: 4 oy. Yani oy. AK Parti'nin kazandığı 3. tur 5'ini iptal etti ve AK Parti 3. turu kaybetti.
2: Devamı var mı Aykut?
0: Ya benzer. Orada da noktalamayı...
2: Bir video daha varmış.
0: Evet. O daha komik.
2: Daha komiği de evet. Var mıdır diye soracaklar.
0: Ya bu kişiler ifadeye çağrıldığında demokrasiye aykırı bir durum deniliyor. Devlet çağırır yani.
3: Şimdi arkadaşlar bakın. Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyorum.
0: Ha, bolt yapmış.
3: Bakın.
0: Dolgun gözüküyor. Evet.
1: Yanındaki de pozacının şahidi.
0: Bu üç kişi ifadeye çağrıldı. Evet. Demokrasiye müdahale olarak gözüküyor.
1: Okunmuyor ki böyle bir.
0: Ve 1946'da oylar
2: açık oy gizli tasnif.
0: Böyle 46'dan beri yani 46'dan önce böyleydi seçimler.
2: Alışık oldukları kazanabildikleri seçimler.
0: Şuradaki K harfini çok dolgun diyor, saymam diyor.
2: Ya şimdi mesela bazen biz de yazı yazıyoruz. İşte o kalem yazmıyor yani. O K harfi. Evet. Üzerinden bir daha geçiyorum.
0: K mi diyor bu?
2: Burada muhtemelen öyle bir şey olmuş. Ya da kalemin mürekkebi biraz fazla akmış.
4: Herkesin bir stili var bir
0: tabii.
4: De.
0: Tabii.
2: Ya şu K harfinden dolayı Gültekin'in K'si kalın yazılmış diye. Ziya'nın Z'si 2'ye benzemiş diye. Gültekin'in G'si 6'ya benzemiş diye yani oyları
1: yani
2: iptal ettiler.
1: Bunu bilmiyorum da böyle evet. Bir şey ne karşılığında yaparsınız? Yani bu sonuçta tabii, sizin itibarınızda bakın biz gülüyoruz.
0: Evet. Evet,
1: muhtemelen ya. Kendisi dahil herkes gülüyordur.
0: İstanbul seçimleri de böyle oldu.
1: Alay konusu bu yani çoluğunun çocuğunun yüzüne nasıl bakarsın
0: Merve Hanım,
1: böyle bir konuda?
0: İstanbul seçimlerinde hatırlayın. Oyların tekrar sayımı yapıldı. 39 binden 13 bine indi. 26 tane oyların hatalı olarak işlediği ortaya çıktı. %90'ını saydırmadılar İl Seçim Kurulu. Şimdi az önce bak açıklama yapmış Özgür Çelik. Yeni Parti CHP ittifak yapıyordu ya. Özgür Çelik'ten Üsküdar'da başkan vekili seçim öncesinde açıklama. 4 meclis üyesini İstanbul dışına çıkardılar. Kim çıkardı? Sen kendi meclis üyene sahip olamıyor musun? Ya da desteğini alamıyor musun? Hani ittifak vardı?
1: AK Parti'ye geçen 4 kişi için demiyor değil mi?
0: Tabii 4 tane onlar meclis üyesine ulaşamıyoruz diyor. Hani ittifak yapıyordun Yeni Parti CHP? 21 tane meclis üyesinin 4'ü kayıpmış. Yani 17'ye düşmüşler.
2: Şimdi anlamadığımız o zaman bir şey var. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde CHP mi? CHP'nin adayı mı olacak Yeni Parti'nin adayı mı?
0: Belli değil ki.
2: Belli değil.
0: Yani
2: ya da hangi partiden?
0: Parti de yok. Yani meclis üyelerinin partileri CHP ya da Yeni Parti yok.
2: Bir şey sormak istiyorum. Nuri Aslan.
0: Evet. Onun da partisi yok.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili.
0: Şu an CHP'de. Ama yeni partiye geçmedi.
2: Ama yeni partinin organizasyonlarında hep.
0: Evet. Saçma. Şimdi ben yeni partiye geçersem İBB'de azınlığa düşeriz.
2: Şimdi bir CHP bunu nasıl kabulleniyor?
0: Evet. CHP bunu yeni parti bunu istiyor.
2: İkincisi yeni parti neden kendi safına hala çekmiyor yeni partili olduğunu ilan eden isimleri? Mesela yani CHP rahatsız olmaz mı? Ya bu adamlar bangır bangır yeni partili. Oranın organizasyonlarındalar.
0: Tabii.
2: Ekrem İmamoğlu'nun tarafındayım diyor açık açık Nuri Aslan. Ama hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve
0: yeni partinin etkinliği
2: de bizim belediyemiz diyor mesela.
0: Evet.
2: Burada çok absürt bir durum yok mu?
0: Ve 4 meclis üyesi de kayıp. Ulaşamıyorlar. Devlet mi kaçırdı yani? Siz kendi meclis üyelerinizin özgür iradesine yansıtmasını istemiyorsunuz. 6 meclis üyesi zaten şehir dışına çıkmadan Üsküdar Belediye Meclisi'nde 6'sı oy verdi.
2: Adaylardan birisi kimdi? Sibel Çetinkaya.
0: Evet.
2: CHP'li mi?
0: Yani
2: en son CHP'de.
0: CHP'li mi yeni partili mi ama
2: hani
0: CHP'de
2: seçim yarışına
0: tabii CHP'den
2: giriyor. Tabii
0: CHP'nin adayı olarak katıldı.
2: Peki yani, şimdi CHP'liler
0: yeni partinin il başkanı mesela CHP'ye nasıl Özgür Çelik müdahale edebiliyor? 6 meclis üyesi CHP'den Cumhur İttifakı'na oy verdi. Normalde dördüncü tura geçmeleri gerek, gitti, müdahale etti, kavga ettiler, hakaret ettiler.

0: tersi çevirmeye çalışsam
1: tamam,
0: yine.
1: Tamam, bu soru işaretlerinden birisi. Sibel Çetinkaya seçimi CHP'li olarak kazandı yeni partinin de desteğiyle.
2: Evet, bu üçüncü tur sonuçları.
1: CHP de bizzat kendisi için mücadele ediyor şu anda yeni partiyle birlikte. Yarın Sibel Tan Çetinkaya ben istifa ediyorum yeni partiye geçiyorum derse CHP'liler ne yapacak? Ya da ne diyecek?
2: Yani CHP yeni parti ittifakı deniliyor. Kimin CHP'li kimin yeni partili olduğu da belli değil.
1: Şimdi yeni partiye geçerken ellerindeki en önemli motto hainler,
2: evet.
1: CHP'yi gelip işgal ettiler, aldılardı değil mi?
2: Evet.
1: Yani Kılıçdaroğlu özellikle hain ilan edilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde Özgür Özel bir kez daha evet. bunu dile getirmişti. Oraya gelip çöktüler dedi. Şimdi yeni parti bugün CHP'nin adayı için çalışıyor ya. Yarın Sibel Tan Çetinkaya kendi siyasi tercihidir. Yeni partiye geçtikten sonra CHP'liler ne diyecekler? Ya da nasıl bir
2: kavga
1: yol
2: zaten.
1: Haritası izleyecekler?
2: Soru işareti.
1: Şimdi bunlar aklımızdayken.
2: Şimdi 4 meclis üyesi İstanbul dışına çıkmış. Yeni partinin mi CHP'li mi belli değil.
1: Yani şu ibretlik bir
2: kesinlikle. Üçüncü tur sonucu 23-21 AK Parti adayı kazanırken 5 oyunu iptal ettiler.
1: 23'e 21 iken
2: evet.
1: Şu 3 tanesini bile saysak.
2: Tabii. 4. tura bu şekilde gidilseydi zaten 6 meclis üyesinin Cumhur İttifakı'na oy vermesi seçimi bitirecekti ama 3. turun ardından Özgür Çelik gitti, yeni partili CHP'ye müdahale etti ve CHP'li meclis üyeleri sen müdahale edemezsin dediler. Ortalık karıştı ve böyle oylar geçersiz sayılarak seçim bu duruma getirildi.
1: Bir şey merak ediyorum. Şimdi CHP ve yeni partinin birlikte şu an mücadele ettiği, desteklediği aday bu ve artlarında bıraktıkları soru işaretleri bunlarken. Şimdi bunlar bunun daha büyük bir sistemiyle Cumhurbaşkanlığı seçimine gittiler. Mesela Ekrem İmamoğlu bir yandan kuyusunu kazarken arkasından ki ifadeler evet. ve şeyler de onu gösteriyor. Uzun toplantıları evet. vesaire. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için sahada çalıştı ve Cumhurbaşkanı seçilmesi için Kılıçdaroğlu'nun şehir şehir gezdi.
2: Evet.
1: Mansur Yavaş da aynı şekilde. Evet. Ama sadece bunlar değil. Bir de bir altılı masa vardı. Hatta o 7 oldu, 8 oldu vesaire.
2: Tabii ilave oldu.
1: Şimdi böyle bir sistemin Türkiye'de seçim kazandığını düşünelim. Şöyle bir bilmiyorum tahayyül edebilir miyiz? Yani mesela Ekrem İmamoğlu ne yapacaktı? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı iken onu mu devirmek isteyecekti?
2: Yaptılar ya Zoom toplantısı devirmek istediler.
3: Sence o değil. Ya, adayımız Kılıçdaroğlu deyip duruyorlardı. Almanya'ya gitti. Bir dava sonucu mahkemede evet. çak hadi bilmem ne falan tabii. Cumhurbaşkanlığına giden yolumuz açıldı falan. Arkasını dönmesine bakmadı ki. Tabii. Ve işte bu şu sahne. Şimdi bu çorabı nasıl sökecekler bilmiyorlar. Başlarına bir çorap ördüler. Ve şeylerde ayrışamamanın, belediyelerde tabii. ayrışamamanın sebebi bu. Belediye başkanı bir tarafa gitse meclis nasıl olacak?
2: Tabii.
3: Dağılacak. Meclis üyeleri böyle buradaki gibi, tablodaki gibi bölündüğünde bir daha nasıl toplarız düşüncesindeler. Kalktı Müslüm Sarı falan geldi. Üsküdar Belediyesi'nin önünde açıklama yaptı. Biz AK Parti'ye karşı işte gitmesin Üsküdar gibi kıymetli bir belediye ittifak edeceğiz. O zaman sormak lazım. Hakikaten buraya takılıyorum. Biriniz diğerinizi hırsızlıkla suçladı.
2: Evet, evet.
3: Sen ötekini hainlikle suçladın.
2: İttifak
3: arınma yapın. Arınma dediniz. Yalan dolan dediniz. Doğru değil dediniz. Günün sonunda AK Parti'ye geçmesin diye sizin çizginiz nerede? AK Parti'ye geçmesi mi bir seçimin sonucunun hani arınma doğru, dediğiniz olsun. Konular nerede başlıyor? Yani CHP'li ise Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini destekliyorsa tamam arınmanın içerisindedir. O kümenin içerisine alabiliriz. Ama burayı desteklemiyorsa o zaman dışarıda. Ha nedir? Biz şartları koyalım işte nedir? AK Parti'ye geçecek koltuk söz konusu olduğu zaman hemen arınma konusundaki o sert çizgiler yumuşasın. gevşesin, grileşsin, aman canım sonra bakarız. Ya şuraya, böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Şu Z harfi 2 oldu ya. 2 sayıldı. G harfi 6 oldu. K harfi yok sayıldı. 3 oy gitti böyle ya.
1: Bizleri izleyen yani, İYİ Partili, CHP'li
2: şaka gibi
1: izleyicilerimiz
2: yani
1: varsa, onlar belki bilmiyorlardır henüz neyin ne olduğunu. Bir kez daha şu Üsküdar tabii meselesi ne? Onu kısaca özetleyelim. Tabii. Üsküdar Belediyesi'nde Sinem Dedetaş gözaltına alındıktan sonra belediyede başkan vekilliği seçimleri yapılıyor. Üçüncü AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin olurken CHP'nin adayı da Sibel Tan Çetinkaya oluyor. Üçüncü tur oylamada Ziya Gültekin 23 oy alıyor ki bu 23 oyun 6'sı CHP'li meclis üyelerinin oyu. Çetinkaya da 21 oy alıyor.
2: 27'den 21'e iniyor.
1: Evet ama belediye meclis başkan vekili
2: evet,
1: oy sayımını yaparken o 23 oydan kaç tanesini toplamda iptal ediyor?
2: 5'ini iptal ediyor.
1: 5 iptal ediyor. Ve iptal gerekçelerinden sadece ibretlik olarak 3'ün ekranlarınıza getiriyoruz. 1. Dündar Ziya Gültekin'in Z harfi Z mi T mi ayırt edilememiş Ziya yazarken ki herkes şöyle bir
2: bir öyle gitti yazısına, evet.
1: Bir örnek. İkincisi Gültekin'in K harfi kalın yazılmış. Özellikle de sadece bir çizgisi. Bu iptal sebebi. Ve bir diğeri Gültekin'in G harfi 6 sayısına benziyor diye. Ya
2: şimdi bu TZ'nin yanında bir de 2'ye benzetiliyor. 4 oy öyle gidiyor. Ya
1: bir de o var.
2: Tabii tabii.
1: Şimdi bu nedenden dolayı oylar geçersiz sayılıyor ve Sibel Çetinkaya mesela seçimi kazanan isim oluyordu. Evet. Ama idare mahkemesi buna dur dedi. Hayır, bu gerekçelerle böyle bir
2: kayıtları gördü, görüntüleri
1: izledi. Söz konusu olamaz. Bu seçim yenilensin dedi. Şimdi bugün yenilenecek.
2: Bugün saat 10'da olacak.
1: Bugün saat 10'da seçimleri göreceğiz. AK Parti'den CHP'ye meclis üyeleri geçerken Özgür, demokrasi diyenler, evet, CHP'den AK Parti'ye geçerken antidemokratik
2: irade gaspı,
1: irade gaspları iddia ediyorlar. Konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü bakalım meclis seçiminde neler olacak? Hangi harfler sayılacak? Hangileri sayılmayacak? Kenan Kıran çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Furkan Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere de. Merve Hanım sizlere de teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür
1: Şimdi
3: ederiz.
1: Devam edeceğiz ama tüm bu konuların özellikle sosyal medyada geniş yankı bulduğunu biliyoruz. Sosyal medyada bir olayın geniş yankı bulması için de etkileşime daha çok uğraması, bunun için de gerekli olan bir şey var. Algoritmaların. Ve bizler algoritmaları tamamen yapay zeka ya da sistemsel bir şey zannediyoruz ama hepsi özellikle yönetiliyor. Yani kim, onlar neyi isterse hepimizin karşısına onu çıkarıyorlar. Detaylara bakarak veda edin. İyi geceler.

0: bir konuşma yapıyorum, hemen karşıma onun reklamı geliyor.
1: Bu rahatsızlık veriyor açıkçası.
2: Eskiden bir reklam çıkıyordu, artık iki çıkıyor, üç çıkıyor.
3: Sonuçta o cihazları kullanarak biz buna izin veriyoruz.
4: Algoritmalar artık hayatımızın her alanında yer ediniyor. Ne izleyeceğimizden hangi ürünü satın alacağımıza kadar artık pek çok karar algoritmaların etkisi altında.
5: Bizim bir ürünü ne zaman aldığımızı, hangi site üzerinden o ürünü satın aldığımızı veya o reklamdan sonra hangi siteye gittiğimize dair bütün verileri toplayıp daha sonra bunları kendi özelinde özelleştirip bize farklı şekilde karşımıza çıkaran tamamıyla teknolojik bir güç haline geldi diyebiliriz.
6: Beğenilen video ve içeriklerle de bizlerin adeta dijital bir kimliğini ve dijital ikizini oluşturuyorlar. Bu şekilde bize dair pek çok bilgiyi de öğrenebiliyorlar.
7: Sosyal medya platformlarının kullandığı sistemlerin temel hedefi etkileşimi artırmak.
0: Bunu görün alın diye mecburi tutar gibi hiç hoşluk değilim yani.
3: Alacağım ürünler hemen böyle düşündüğümde bile bazen önüme çıktı oluyor, anlamıyorum. Mesela bir siteden ürüne bakıyorsam hemen başka bir sosyal medyada o ürün reklamı önüme çıkıyor yani.
2: Yani her ne kadar görmezden gelsek de bir nevi aslında büyük bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyin dakika içerisinde çıkması mesela. Saat konuşuyorum, saat reklamı çıkıyor. Bence çok tehlikeli bir şey.
7: Uzmanlara göre kullanıcının ekranda daha uzun kalmasını sağlayan yorum ve paylaşım üreten içerikler.
4: Özellikle öfke, korku ve skandal gibi konular kullanıcıların daha fazla dikkatini çekiyor. Hatta bir içerik veya videoya yapılan

0: eleştiri amaçlı yorumlar dahi algoritma tarafından ilgi olarak değerlendiriliyor. Bu sayede o içeriğin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor.
1: Topladığı verileri kendi algoritmik sistemlerinde işliyor ve işledikten sonra da kendi sistemini geliştirecek şekilde geliştirmede bulunuyor. Burada kişiye göre özelleştirmeler yapılıyor ve kişiler sınıflandırılıyor. Kimin neye ilgili olduğunu emin olun kişilerden daha fazla bilebiliyorlar. Yani siz de benim aramdaki farkı bizden daha iyi biliyorlar ve kime ne reklam çıkarılacağını da çok iyi bu şekilde anlamış oluyorlar.
2: Marka ve reklam verenler ürün ve hizmetlerinin satışlarını maksimize etmek, en üst noktaya çıkartmak amacıyla algoritmaları giderek daha fazla kullanmaktadır. Yani ürünü ve hizmeti sunan kişiler kendi ürünlerini ve hizmetlerini sosyal medyada görünür kılarak kendi taleplerini yaratmaya ve buna göre de arz faaliyetinde bulunmaya çalışmaktadırlar. İşin açığı pekala da başarılı olmaktadırlar.
3: Popüler kültür dünyası olduğu için yani şu anki dünya onu sanki alacakmış gibi hissediyoruz. Yani almamız gerekliymiş gibi hissediyoruz.
4: Çoğu zaman bizim müsaademiz oluyor. Çünkü uygulamaları ilk indirdiğimizde veya girdiğimiz sosyal medyalarda ilk başta bunları onaylayıp onaylamadığımız soruluyor ve bunları kabul edip zaten uygulamaları kullanıyoruz.
5: Yani her ne kadar görmezden gelsek de bir nevi aslında büyük bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyin dakika içerisinde çıkması mesela. Saat konuşuyorum, saat reklamı çıkıyor. Bence çok tehlikeli bir şey.
6: İnsanları bir yerde zorlayıcı bir baskı var gibi böyle şeylerde. Yani bunu gidin alın gibisinden.
7: Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici. Kullanıcı içeriği tüketiyor, platform veri topluyor, marka reklam veriyor ve tüm bu sürecin merkezinde algoritma yer alıyor. İşte bu nedenle dijital dünyada teknooligarşi tartışmasının gündeme geldiği belirtiliyor.
1: Yani algoritmalar ticaretin merkezi haline gelmiş oluyor. Bu ticareti sağlayan, veriyi toplayan, veriyi insanlara çıkaran ve daha sonra bunu da finale erdiren yine aynı algoritma oluyor. Aslında aynı şirketler oluyor. Burada şirketin kazandığı para kendi içinde bölüştürmesi aslında tamamıyla tekelleşme oluyor.
2: Bu şirketler bir noktada öyle bir hale geliyor ki kullandığımız bütün teknolojik altyapı veya sosyal medya siteleri bu şirketlere ait oluyor.
3: Bazen belki ihtiyacımız olabilir ama her zaman bu şekilde bizim yerimize karar verirse bence tehlikeli.
7: Bu durum markaların tüketiciye ulaşmak için platform algoritmalarına daha fazla bağımlı hale gelmesine yol açıyor.

0: geceden merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Dilerseniz sıcak bir haberle hemen başlayalım. Antalya'da bir orman yangını çıktı. Alevlere müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor. Aksu ilçesindeki ormanlık alandan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye 45 Arazöz'de 275 orman işçisi sevk edildi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tedbir amaçlı boşaltıldı. 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Efendim, Düzce'de demir yüklü tırla tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Katliam gibi o kazada 4 kişi can verdi, 9 kişi ise yaralandı.
1: Ekmek parası için çıktıkları yol faciayla bitti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tırla mevsimlik tarım işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kaza yeri savaş alanına döndü. Çevredekiler yardıma koştu, jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Yapılan kontrollerde tarım aracını kullanan Hasan Cumhur'la işçilerden Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve diğer 8 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce Valisi Mehmet Makas yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme

0: deneme başlatıldığını belirtti.
1: İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için başvuru tarihi belli oldu. Kabine toplantısının ardından konuşan Başkan Erdoğan, başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, ilk kuranın Ekim ayında çekileceğini duyurdu. Yarısı bizden kampanyasının süresi ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.
2: Buyurun. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız.
3: İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor.
2: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasının süresinin Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
2: Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
3: Erdoğan isim vermeden İsrail'i uyardı.
2: Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
3: Girne ve Silivri'deki gemi kazalarına değindi.
2: Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında İnsan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor.
3: Petrol fiyatlarındaki yükselişe değindi, Hürmüz çözülmedikçe fiyatlar düşmez mesajı verdi.
2: Dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılırsa diye başlayan açıklaması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Partinin grup başkan vekilleri peş peşe Balbay'a tepki gösterdi. İşte Balbay'ın o açıklaması ve sonrasında gelen tepkiler.
4: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
5: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a tepki gösterdi. Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı, bir akıl birliği oluşurdu sözlerine sessiz kalmadı.
4: Oradaki ifadelere baktığımız zaman da işte CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
6: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamaları ana muhalefet partisinde tepkileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri Balbay'a ses yükseltti.
4: Bunun geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış bir kişi tarafından, bir gazeteci tarafından dile getirilmesi de son derece üzücü ve şeydir, talihsiz bir olaydır.
5: Balbay'a bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Kılıç, Mustafa Balbay'ın sözleri sıradan bir siyasi değerlendirme olarak geçiştirilemez dedi.
7: Bu partinin tarihi kişilerin kariyer hesaplarından da dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP

0: Türkiye'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir. CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Ahbap Derneği deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi efendim. İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonun detaylarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi o detaylara bakalım.
3: Eğleniyorum ya.
4: Milyarlarca liralık şüpheli para transferi, kayıtsız nakit çekimleri ve depolarda bekletilen yüzlerce yardım malzemeleri. Ahbap soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Kusurlar bir bir sıralandı. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından dernek tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla 5. dalga operasyon düzenlendi.
3: 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
4: Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. Bakan Gürlek, deprem bağışı adı altında toplanan 4,3 milyar liranın 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiğini belirtti. Ayrıca soruşturma kapsamında incelenen 36 şirkete 1 milyar 750 milyon lira transfer edildiği bildirildi. Soruşturmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise İzmit'teki depolarda ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edildiği belirtilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletildiği tespit edildi.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen o soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanmasına ilişkin çalışmalar da bir yandan devam ediyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda FETÖ izine rastlandığını belirtti.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Kalbinden biraz.
7: Hayır.
8: Cezaevinde hiçbir şekilde bunun fark edilmemiş olması, kaç dakikada müdahale edildi, bu tarz notların yer almaması bir şüphe uyandırıyor.
9: Kalp krizi miydi yoksa suikast mı? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yıllardır tartışma konusuydu. Yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
8: Bir rahatsızlık geçirmiş. Şimdi bu rahatsızlığı yediği bir şeyden mi kaynaklandı? Bir şey mi içirdiler? Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yanında olan isim. Zaten bu başlı başına bir şüphe.
9: Bosna'da fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Türkistan'da Hayalettin. FETÖ kumpasıyla tutuklandı. Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi.
8: Burada bir FETÖ izi olduğu için evet. Bu dosya diğerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü burada örgütsel bir hareket de söz konusu olabilir. Sadece aslında o gün koğuşta görevli olanlar değil, adli tıp kurumundaki o gün o testi yapanlar ve sonrasında belki o dönemde kaldırıldığı hastanede görevli olanlara kadar bunların tamamı benim anladığım kadarıyla bir daha gözden geçirilecek.
9: Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. Dosyanın raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi.
8: Butona basıyor rahatsızlanınca. Ferhat Veysi Gül alarmı gördüğü halde yanına gitmiyor ilk önce. O sesi bastırmak için radyonun sesini yükseltiyor.
9: 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Kozinoğlu hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
8: Dosyasında kalp krizi geçirdiği yer alıyor ama nasıl kalp krizi geçirdi, o anlarda neler yaşandığına dair hiçbir bilgi yok.
9: Ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012 yılında kovuşturmaya

0: yer olmadığı kararı verildi. Dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yurt dışında olduğu tespit edildi.
1: Bakanımız, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le de yapmış olduğum görüşmede şunu sordum. Yani Sayın Bakanım, burada en çok sizin dikkatinizi çeken ne burada dedim. Ve kendisi şunu söyledi. Bunun sadece Ferhat Veysel Gül'le sınırlı kalmayacağını, mutlaka bunun o dönemdeki gerek emanette mektubun kaybolması, oradaki fenalaşmasında hızlı müdahalenin olmaması, yani bununla iltisaklı kim varsa bunları mutlaka tespit edeceğiz dedi ve Bakan Gürlek'ten bize yapmış olduğu açıklama şu yönde: tüm faili meçhul dosyaları titizlikle ele alıyoruz, karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız. Kaşif Kazinoğlu'nun dosyasında da bir FETÖ izi görüyoruz. Bu dosyanın bizzat takipçisi olacağız. Ferhat Veysel Gül'ün de iadesi için yeniden talepte bulunacağız dedi.
2: 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı ve savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı bir kez daha tribünden pankart açtı efendim. Üstelik futbolcular da saygı duruşunda bulundu. Daha önce ceza kesen UEFA'nın yeniden bir yaptırım uygulaması bekleniyor.
0: Savaş suçlusu için koreografi yaptılar. Bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Görüntüler Sırbistan'dan. Kızıl Yıldız'da Partizan arasındaki 180. derbiye 27 Ağustos'ta ölen Bosna kasabı Ratko Mladic damga vurdu. Tribünlerde Mladic'in dev görseli açıldı. Maç öncesi her iki takımın futbolcuları da sahanın ortasında Mladic'e bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Skandal bununla da kalmadı. Stad spikerinin "ruhu şad olsun" sözlerinin ardından maç başladı. Tribünlerden de Mladic lehine tezahüratlar yükseldi. Ayrıca kulübün resmi sayfası o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kızıl Yıldız takımı 27 Ağustos'taki Victoria Plzen maçında da Mladic lehine tezahürat ve pankartlar nedeniyle UEFA'nın radarına girmişti. UEFA'dan kulübe 90 bin euro para cezası verilmiş. Ayrıca bir Avrupa deplasmanında Kızıl Yıldız taraftarlarına bilet satışı yasaklanmıştı. Şimdi gözler yeniden UEFA'ya çevrildi.
2: Efendim, ABD Başkanı Trump İran'a yönelik tehditlerini Harp Adası üzerinden sürdürüyor. Son olarak savaş uçaklarının Harp Adası'nı bombaladığını gösteren yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaştı. Güle güle Harp başlığını attı bu videoya da. Peki Harp Adası neden bu kadar önemli? Detaylara şimdi birlikte bakalım.
3: Bir kez daha Harp Adası'nı hedef gösterdi. Adanın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderiye güle güle Harp notunu düştü. ABD Başkanı Donald Trump haftalardır Tahran yönetimini Harp Adası'nı vurmakla tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta Harp Adası'nın füzelerle vurulduğunu gösteren yapay zeka videosunu paylaşmıştı. O videonun ardından iki ülke arasında kriz yine tavan yapmış, karşılıklı tehditler gelmişti.
4: ABD Başkanı Donald Trump defalarca İran'ı kara operasyonu ve Hürmüz Boğazı'ndaki bazı adaların işgaliyle tehdit etti. Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpek balıkları için iyi birer yem olacak.
3: Bu gelişmelerin ardından Trump benzer bir paylaşım daha yaptı. Sosyal medya hesabında ABD savaş uçaklarının adayı bombaladığını gösteren yapay zeka videosunu yayınladı. Güle güle Harp başlığını dağıtarak İran yönetimine net bir tehdit mesajı gönderdi. Peki Harp Adası neden önemli? Basra Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alan Harp Adası, İran'ın petrol sevkiyatının yaklaşık %90'ını sırtlayan hayati bir enerji terminali. Ülke ekonomisinin can damarı olan bu adanın olası bir çatışmada zarar görmesi, enerji piyasalarında ve petrol ticaretinde kriz riskini en üst seviyeye tırmandırıyor. Ayrıca adada milyonlarca varil ham petrol depolama kapasitesine sahip dev tank çiftlikleri bulunuyor. İran'ın ana sahalarından gelen boru hatları da Harp Adası'nda son buluyor. Bu yüzden ABD, Harp Adası'nın ele geçirildiği takdirde İran ekonomisinin ciddi bir darbe alacağını öngörüyor ve tehdit mesajlarını bu ada üzerinde şekillendiriyor.
2: Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Rusya'nın Perm kentindeki bir apartmana isabet etti. Ukrayna kontrolündeki bölgeden yaklaşık 1500 kilometre mesafedeki saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. ABD heyetinin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından Rusya-Ukrayna savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Görüntüler Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre mesafede bulunan Perm şehrinden. Kente düzenlenen saldırıda uzun menzilli insansız hava aracı apartmana isabet etti. Perm valisi saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Bölgeden gelen bazı haberlerde ise Rus elektronik harp sistemlerinin İHA'yı engelleyerek veya saptırarak asıl hedefinden uzaklaştırıldığını ve bunun apartman binasına çarpmasına yol açtığını öne sürdü. Rus yetkililer de gece boyunca 300'den fazla Ukrayna İHA'sının engellendiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın petrol rafinerisine vurulduğunu, Perm bölgesi ve Tataristan'daki petrol rafinerilerine yönelik de uzun menzilli saldırılar düzenlendiğini ifade etti. İsrail'in kanlı saldırılarda hedef almaya devam ettiği Lübnan'da bir muhabirin ölümden döndüğü görüntüler ortaya çıktı efendim. Nebatiye'de iki gündür devam eden o bombardımanı takip eden Elmanar muhabiri ve kameramanı canlı yayın esnasında İsrail füzesine hedef oldu. Şimdi o anları izleyelim.
3: Canlı yayında İsrail füzesinin hedefi oldu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail'in son günlerde saldırılarına hız verdiği Lübnan'da kayda geçti. İşgal ordusunun Nebatiye'de düzenlediği saldırıları takip eden Elmanar muhabiri canlı yayında ölümden döndü. İsrail savaş uçaklarından ateşlenen bir füze Lübnanlı muhabirin birkaç metre uzağına düştü. Patlamanın şiddeti kameraya yansırken muhabir ve kameraman saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulmayı başardı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikilinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği son saldırılarda 8 yaşındaki bir Lübnanlı çocuk da ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Farhat'ın sakat kalma riski bulunuyor.
5: Herkes okula gitmek için hazırlanıyordu ve bombaların hedefi oldular. İsrail ne amaçladı bu saldırıyla? Topraklarımızı terk etmemiz mi istiyorlar? Ama yanılıyorlar. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz.
2: Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri kendi hazırladıkları edebiyat dergisini İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi ve kendisini okullarına davet etti. Liseli gençlerin bu adımına İspanya'dan yanıt gecikmedi efendim. Başbakan Sánchez öğrencilere kendi imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderdi.
6: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e dergimizi göndermek istedik. Posta yoluyla dergimizi ilettik. Sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez kendisine gönderilen hediyeyi karşılıksız bırakmadı. Lise öğrencileri için mektup kaleme aldı. Kayseri Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından çıkarılan Kıvılcım isimli kültür edebiyat dergisi büyük beğeni gördü. Öğretmenler öğrencilere motivasyon olması amacıyla dergiyi sınırların ötesine taşımaya karar verdi ve dergi nüshalarından birini İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi.
6: İlgi ve merakla okuduğunu, kendisine bu dergiyi gönderdiğimiz için teşekkür ettiğini, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş.
3: Öğretmenler bu karşılıklı kültür alışverişinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
6: Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki soykırıma gösterdiği tepkiyle ve Gazze'ye açılan Mısır Refah sınır kapısındaki aksiyonlarıyla gündeme gelmişti.
7: Ustedes van a prohibir ese debate en este parlamento. Y finalmente, señoría, el gobierno ha situado a España en el...

0: lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
1: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilen Gürs hava savunma sistemi 5 Eylül'de gerçekleştirilen atışlı faaliyette farklı hava tehditlerine karşı büyük bir başarı sağladı efendim. Sistem Göksuru füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı ve saha faaliyetlerine başladı.
2: Gürs hava savunma sistemi sahaya çıktı. Aselsan'ın geliştirdiği sistem, Göksur füzesinin kullandığı atışlı faaliyeti başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yüksek başarı oranı sağlayan sistem, Göksur füzesiyle zorlu manevraları başarıyla takip ederek yetkinliğini doğruladı, saha faaliyetlerine başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümünü tek araç üzerinden sunan sistem, gerçekleştirilen faaliyette yüksek başarı oranı yakaladı. Gürs 400'lü AES radarı, elektro-optik süitleri ve haberleşme sistemleriyle yetkinliğini doğruladı. Faaliyette kullanılan Göksur füzesi de zorlu manevralar gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi takip etti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilip üretilen Gürs hava savunma sistemi, top ve füze olmak üzere farklı önleyicilerin kullanımına imkan tanıyarak tek platform üzerinde çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor. Aselsan, sosyal medya hesabından Gürs'e ilişkin yaptığı paylaşımda da gökyüzünde tehdit varsa karşısında Gürs. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan Aselsan Gürs, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek ifadelerine yer verdi.
1: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. O paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nın ardından petrol fiyatlarının, özellikle Brent petrol fiyatlarının artmasıyla ilişkili bir mesaj yayımladı. O mesajda diyor ki, İran'la savaşı kazandığımızda petrol fiyatları da diğer her şey gibi ama daha fazla ani bir düşüş yaşayacak diyor. Galon başına 3 dolar ama nihayetinde galon başına 2 doların altına inecek. Her şey çok hızlı gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Donald Trump paylaşımı yaptı geride bıraktığımız dakikalar içerisinde. Şimdi bir de dilerseniz güncel petrol fiyatlarına da bir değinelim. İran savaşı özellikle enerji piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle seçime gittiği yolda da en önemli etkilendiği noktalardan bir tanesi olarak da bu konu kabul ediliyor. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskısının sürdüğü böyle bir dönemde de ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen bu mesajlar oldukça önemli. Sık sık bu konuya da aslında son zamanlarda değindiğini görüyoruz. Savaşın sona ermesiyle birlikte tablonun tam tersi bir etki yapacağını savunuyor. Hemen baktığımızda Brent petrol vadeli işlemleri anlık olarak 97,31'den işlem görüyor efendim. Bir yukarı yönlü hareket de mevcut. Trump'sa yaşanan bu süreçte özellikle savaşı kazandığımızda petrol fiyatlarının düşeceğini ifade etti. Ve şimdi devam edelim efendim. Süresiz nafaka ile ilgili bir haberimiz var sırada. Süresiz nafakada yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemenin Ekim ayındaki yargı paketinde yer alabileceğini açıkladı. Yeni sistemde çalışmayacak durumda olan ya da geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizmasının da devreye alınması planlanıyor.
3: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
4: Ben de nafaka mağdurlarından birisiyim. 14 ile evli kaldım ama bunun ömür boyu olması zaten bir adaletsizlik. Teşekkür ederim bu müjdeli haber için.
5: Boşanma ve nafaka düzenlemesi hayata geçiyor. Takvim netleşti. Düzenleme Ekim ayında meclisin gündeminde.
6: Burada esas mesele herkese uygulanacak tek bir süre belirlemek değil.
5: AK Parti tarafından meclise sunulması planlanan düzenlemede nafakanın evlilik süresine göre kademeli olarak belirlenmesi en önemli maddelerin başında geliyor. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 ila 15 yıl süreyle nafaka ödenmesi gündemde.
7: Boşanma davaları yıllar yılı sürerse kişiler hayatına bakamaz. Hayatımızın sonuna kadar nafaka ödemek zorunda kalırız diye evlenmekten korkan insanlar var.
5: Bu düzenlemeyle boşanma sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.
6: Hakim tarafları dinledikten sonra evlilik birliğinin artık sürdürülemeyeceğine kanaat getirirse öncelikle boşanmaya karar verecek. Nafaka, velayet ve diğer ferileri gibi meseleler ayrıca görülmeye devam edecek.
5: Düzenlemenin bir diğer ayağı sosyal destekler. Nafakası sona eren, çalışamayacak durumda olan veya geliri olmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizması devreye girecek.
6: Yoksulluk nafakası. Yeni düzenlemede hakimin somut olayın özelliklerine göre nafakayı belirli bir süreyle sınırlandırabilmesi, gerekli görürse de süresiz olarak hükmedebilmesi öngörülüyor.
3: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
5: Kadının çalışamayacak durumda olması ve yaşı değerlendirilecek. Buna göre de mahkemeler daha uzun süre belirleyebilecek. Ayrıca yeni sistem yasalaştığında daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları ise hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenmesi planlanıyor. Nafaka düzenlemesinin Ekim ayında 13. yargı paketiyle yasalaşması bekleniyor.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi Marmara Denizi'nde başka bir gemiyle çarpışıp 11 dakika içerisinde batmıştı. Kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları sürerken acılı aileler gelecek bir haberi bekliyor.
8: Abimi istiyorum, yeğenlerimin babasını istiyorum.
9: Diyoruz Allah'tan ümit kesilmez, bekliyoruz. Umarım bizim bu bekleyişimiz boşuna gitmez.
2: Umuda tutunup günlerdir denizden gelecek bir haberi bekliyorlar. Acıları tarifsiz. Kiminin ağabeyi, kiminin babası, kardeşi batan gemideydi.
10: Alus gemisi kendi hayati can kurtarma materyallerini, frika olsun, cansal olsun, bunları suya niye atmadı?
2: Batık geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.
11: Kayıp 10 mürettebatın ailelerinin acılı bekleyişi Silivri'de devam ediyor. Aileler savcılıkla görüştü ve savcılıktan da kendileri için, özellikle kaybolan yakınları için çeşitli istekleri oldu. Bunların başında da Alsu gemisinden veya Tuğberk İmamoğlu gemisinden çarpışma anına ait herhangi bir görüntü kaydı.
10: Şu an ETS kayıtları, iletişimleri, görselleri, olay mahallindeki gelişmelerin video kayıtları, bunlar hep istenmiş ve bunların üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bu soruşturma genişletilecek.
9: %1 bile umut olsa bizim için o birlik bile çok. %1 umut bile bizim için çok. Bakayım, sadece abim değil, dostum, arkadaşım, canım.
2: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisi ile Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi saat 3 sıralarında çarpıştı. 4000 tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu 11 dakika gibi kısa bir sürede battı. Batık geminin enkazının yeri TCG Akın gemisine entegre olan uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV cihazıyla tespit edildi. Enkaza 720 metre derinlikte ulaşıldı. Çarpışma anından itibaren haber alınamayan 10 personelden de hala iz yok. Bölgede arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzen unsurlar, helikopter, İHA ve uçaklarla, sualtı arama yapan gemiler açık denizde aramalarını sürdürüyor. Çalışmalar krizin merkezinde anlık olarak takip ediliyor. Ailelerin acılı bekleyişi de sürüyor.
1: Eskişehir'de minik Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı efendim. 3 yaşında kızını toprağa veren o acılı aile sürücüye ev hapsi verilmesine ve hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. İşte kameraya yansıyan o dehşet anları ve acılı ailenin isyanı.

0: 3 yaşındaki Elif'i hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 4 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Aşırı hızlı sürücü yolun karşısına geçmekte olan anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yaşındaki Elif Mavi Avli metrelerce sürüklendi. Anne ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kızlarını küçük yaşta toprağa veren acılı aile sürücünün ev hapsi almasına itiraz etti.
1: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
0: Ailenin avukatı hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
2: Şüpheli şahsa konutu terk etmeme nazarında adli kontrol nazarında bir tedbir uygulanmıştır. Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir.
0: Açıklama sonrası fenalık geçiren acılı anne yakınları tarafından sakinleştirildi. Aile şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
3: Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu kez kayıtta Sultan Nurullu'nun babasının ortaya attığı iddialara Sultan'ın verdiği tepki var. Ama önce olayın başına bir dönelim. Daha önce ortaya çıkan bir ses kaydında Sultan Nurullu'nun babası kızının kendisine Güllü'yü biz attık dediğini öne sürmüştü. Şimdi ise Sultan'ın babasının bu iddiasına verdiği tepki ortaya çıktı.
4: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
5: Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz.
6: Yo, tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de dedem. Ben mi yaptım?
7: Önce babası hem kendi hem de Güllü'nün kızını suçladı. İkisinin de cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Şimdi ise Sultan Nurullu babasının iddiasına tepki gösterdi.
6: Yemin ederim şu an iftira atıyor.
5: Dedi ki ben dedi onunla dedi başka türlü hesaplaşacağım.
8: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
7: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay kaza olarak kayıtlara geçmiş ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak tutuklanmıştı.
4: Tuğyan bana ilk sen daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
5: Abi gerçekten mi?
7: İşte bu konuşmayı yapan o akşam evde olan Sultan Nurullu'nun babasıydı. Arif Ulu'nun sözleri dosyayı daha da karıştırdı.
5: Kız niye ağlıyorsun? Kız Sultancığım bir şey olmaz.
6: Yok, tehdit değil, doğruları söylüyorum diyor şimdi de dedem. Ben mi yaptım?
5: Tuyan'dan dedi alacağı iki tane dedi evi dedi söyle sen ona dedi.
8: Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş.
9: Ses kaydının devamında Sultan'ın arkadaşı eğer Arif Ulu yani Sultan'ın babası böyle bir ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini de tek tek anlatıyor.
5: Kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz.
7: Dosyadaki bir başka kayıttaysa bu kez Tuğyan Ülkem Gülter'le eski nişanlısı Kervan'ın konuşması yer alıyor. Tuğyan eski nişanlısına Sultan Nurullu'nun babasının kendisini arayıp aramadığını soruyor.
6: Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?
10: İki gün önce aradı, üç gün önce.
6: Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuk. Kervan, bu bizim için önemli, iyi misin?
10: Ben bu konulara girmiyorum.
7: Ancak Kervan Eminoğlu'nun sözleri konuşmanın seyrini değiştiriyor. Mahkeme ise 1 Ekim'de başlayacak.
11: Yine de sana söyleyeceğim, saat 4.30 seni arayacağım. Çıktın çıkmadın, ben gerçek şeyleri anlatacağım.
3: Efendim, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul Başar İstanbul'da yakalandı. Kadın kılığında yakalanan firari hükümlünün kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.
12: Acemi polis!
0: 8 yıldır aranıyordu, kadın kılığında yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğunu belirledi. Polis firarinin yakalanmaması

0: 17 yaşındaki Dilara sosyal medyada farkında olmadan celladıyla tanıştı ve o cani genç kızı öldürdü. Hayatını kaybeden Dilara'nın Amerikalı annesi Meta şirketine çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunarak dava açtı ve o dava evladını kaybeden annenin zaferiyle sonuçlandı.
1: We need accountability.
2: Anna Lee was 18 years old.
3: Emmy didn't want to die.
4: My son was killed.
5: Sanal dünyanın karanlık eksenine kapıldı, katiliyle günlerce yazıştı.
6: I never thought that would be the last time that I saw my daughter.
5: Sosyal medyadan tanıştığı o yabancı ilk buluşmada Dilara'nın canını aldı.
7: Coco o güneyden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
5: Juliana Arnold 2022 yılında 17 yaşındaki kızını toprağa veren acılı bir anne.
7: Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi.
5: A Haber dış haberler editörü Farah Uçucu'nun ulaştığı o anne, kızının Instagram yoluyla nasıl ölüme gittiğini anlattı.
7: Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi.
5: Babası Türk, annesi Amerikalı olan Coco Dilara Konar, o gün başına geleceklerden habersiz dışarı çıktı ve bir daha da dönmedi. Amerikalı anne kızını ölüme götüren sürecin baş kahramanı olarak gördüğü Meta şirketine dava açtı ve mücadelesi tüm dünyaya ilham oldu.
6: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
8: Like that's so scary for all parents because they don't.
9: Ebeveynler çocuklarının odalarında güvende olduklarını düşünüyor.
7: Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor.
6: And have access to your children.
5: Platformların çocukların güvenliğini tehdit ettiğini savunan acılı anne, aynı karanlığın kurbanı olan bütün çocuklar için savaştı ve Meta'ya karşı açtığı davayı kazandı.
7: Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir hissi.
5: Parents Rise topluluğunu kurarak yıllardır aynı uğurda savaşan Amerikalı anne, Türkiye'deki ebeveynleri platformların güvensizliği konusunda uyardı.
6: You should be scared.
7: Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuza açık iletişim kurun. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun.
0: Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde çığ düştü. En az 11 kişinin yaşamını yitirdiği çığ anı kameraya yansıdı. Görüntüler Kuzey Kafkasya'nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Mizhirgi Dağı'nda geçti. 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ düştü. Tonlarca kat kar kütlesi bölgede bulunan dağcıları adeta yuttu. 33 kişiden oluşan dağcı grubuna vuran çığda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi. 10 dağcı ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp dağcılar için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Endonezya'nın Papua bölgesinde pazar yeri alev alev yandı. Gece yarısı çıkan yangın kısa sürede çevredeki ev ve dükkanlara da sıçradı. Alevlerde 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 6'sının çocuk olduğu anlaşıldı.
10: Endonezya'nın Papua bölgesinde pazar yeri alev alev yandı. Gece yarısı başlayan yangın kısa sürede çevredeki ev ve dükkanlara sıçradı. Birbirine bitişik yapılar nedeniyle hızla yayılan yangında yetkililer ondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 6'sının ise çocuk olduğunu açıkladı. Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
11: Yangının nedeni ise henüz araştırılmaktadır. Bu olayın takibiyle ilgili olarak Orta Papua İl Emniyet Müdürlüğü görevlendirilmiş ve bu sabah Paniaya sevk etmiştir.
0: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir öğrenci yurdu Bodrum katındaki onarım çalışmaları sırasında

0: Çöktü. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
1: Büyük bir gürültüyle çöktü, çok sayıda kişiye mezar oldu. Görüntüler Hindistan'dan. 5 katlı yurt binasında yapılan onarım çalışması faciayla sonuçlandı. Başkent Yeni Delhi'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binası çöktü.
2: Dükkanımızın içinde otururken birdenbire sanki deprem sarsıntısı gibi bir ses duyduk.
1: Acil yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredekiler kendi çabalarıyla öğrencileri enkazdan çıkarmaya çalıştı.
3: Birçok öğrenci binanın altında mahsur kaldı.
1: Olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
4: Bizim için en önemli şey bu öğrencilerin hayatlarını kurtarmak. Kurtarma çalışmaları devam edecek. Tüm memurlar burada. Altına bakılmayan taş kalmayacak.
1: Yaklaşık 50 yıllık yurt binasındaki çökmenin bodrum katındaki çalışma sırasında yaşandığı belirtildi.
0: İstanbul Havalimanı yolunda aşırı hızlı motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklendi.
5: Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki hendeğe girdi. Sürücü metrelerce sürüklendi. Görüntüler İstanbul Havalimanı yolundan. Seyir halindeki motosikletin sürücüsü bir anda gidon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki hendeğe girdi. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Sürücü taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı. Kazada yere düşen motosikletinin sağlık durumu ise bilinmiyor.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan sürücü yolda alışılmadık bir misafirle karşılaştı. Araç farlarının aydınlattığı karanlık yolda duran tavşan sürücünün dikkatini çekti. Daha sonra hızla uzaklaşmaya başlayan tavşanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Gecenin karanlığında seyir halindeki aracın önünde bir sağa bir sola koştu. Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe mahallesinde kayda geçti. Gece saatlerinde seyir halinde olan sürücü yolda alışılmadık bir misafirle karşılaştı. Araç farlarının aydınlattığı karanlık yolda duran tavşan sürücünün dikkatini çekti. Sürücünün beklediği tepkinin aksine ışıklara veya aracın yaklaştığı sese tepki verip kaçmadı. Bir süre yol ortasında kalan tavşan daha sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Efendim, toplumun neşeli insanları deriz biz onlara. Müzik ve oyun romanlar için hayatın ta kendisi. Vatanına bayrağına da bir o kadar düşkünler. Gelin şimdi romanın halkının yaşamlarına biraz daha yakından bakalım.

0: kendi yağımızda kavrulup hayatımızı yaşıyoruz.
1: Allah'ın kuluyuz biz de yani. Allah bizi roman olarak yaratmış.
2: Kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun abi.

0: Fakiriz ama gururluyuz.
1: Milletini seven bir insandır. Biz milliyetçiyiz yani. Devletimizi her zaman dua ediyoruz. Allah bizi vatansız bayrağımızı bırakmasın yani. Biz herkesi kabul ediyoruz ama bizi kimse kabul edemez. Biz ağır geliriz yani.
2: Böyledir işte romanlar. Günübirlik yaşarlar. Bugün yiyecek ekmeği varsa şükreder, yarına Allah kerim derler.
3: Pozitif insanlardır. Gün bulduklarını gün yerler, sabah ekmek yok.
1: Başımızı yastığa koyduğumuz zaman yarın Allah büyük. Yarın Allah bir şekilde rızkımızı verecek.
4: Günlük yaşıyoruz ya hepimiz. Para geçti mi eli yok ediyoruz hemen.
5: Ne var mangalda? Bugün neler yapacaksın?
1: Ne var ya, Allah şükür olsun.
5: Tavuk var.
1: Kuş var.
5: Peki köfteleri siz mi hazırladınız yenge mi?
1: Yenge hazırladı, ben bilmem mi? O kadar çok şeylerden mahrum oldukları halde çok şükür ediyorlar. Yani öyle yükseklere bakıp da öyle mutlu etmiyorlar, özenmiyorlar. Ne kazandılar, ne buldular, onu yiyorlar.
5: Çok ne diyorsun abla?
6: Şükür elhamdülillah. Mutluyuz. Şükür, halimizden çok memnunuz. Allah'a şükürler olsun.
2: Neşelerinden, eğlencelerinden de asla taviz vermezler.
7: Geçim sıkıntısı yaşıyorlar ama her şeyden de geri kalmıyorlar. Kredi çekerler, her şeylerini yaparlar.

0: Hep kavga eder, birbirinden yine de kopmazlar. Yaşadıkları mahalle cennetleridir.
1: Ana, sen uyma bu çingenelere.
2: Çingene sizin gibi olun. Biz yedi göbek Roman ailesi.
3: Hem de İspanyol Romanı.
1: Ama biz de Japon Romanı.
4: Allah muhafaza, gecinden versin. Bir cenaze olsa senin evinde 2-3 ay yemek pişirtmezler. Her gün bir komşum bir şeyler getirir.
5: En güzel roman Recep Tayyip Erdoğan.
6: Neden?
5: Kasımpaşa çocuğu abi, içimizden büyüdü.
7: Sürmeler çektim kaşıma. Abi bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın inşallah.
0: Toplumun neşe kaynağı, kısacası kendi yağında kavrulan insanlar.
8: Türkiye'de hepimiz için olduğu gibi Roman vatandaşlar için de Hıdrellez oldukça önemli. Şimdi neredeyiz biz? Torbalı Ayrancılar Suyunbaşı Mesire yerindeyiz. Roman vatandaşlar önce evlerinde temizliklerini yaptılar. Bütün yapılması gereken ritüelleri gerçekleştirdiler ve şimdi eğlence

0: Hem bebeği doyuruyorsunuz hem oynuyorsunuz. İki iş bir arada zor değil mi?
1: Zor. Ne yapalım, eğleniyoruz.
2: Siz nasıl diyorsunuz?
1: Ederiz.
3: Ay şaka yapıyorsun, şaka. H yok mu?
1: Ederiz yok, biz de ederiz.
3: Siz nasıl diyorsunuz?
1: Ederiz.
4: Devamlı dışlanan insanlarız. Ama bizi tanıdıkları zaman çok seviyorlar bizi.
5: Gülen insanlara, sıcakkanlı insanlar, tanısak tanımasak soframıza buyur ederiz. Allah'ın selamı veren herkes bizim kardeşimizdir.
3: Eyvallah.
5: Yeter ki içine art niyet olmasın.
2: Bayrak Türk bayrağımız. Başka bayrağımız yok. Ne mutlu Türk'üm diyene.
6: Biz Romanlar evlatlarını, torunlarını, vatanını, hükümetini, devletini seven insanlarız. Bizim yaşam tarzımız eğlenceli. Biz tekrar söylüyorum, devletimizi çok seven bir insanlarız. Şu an desinler, Allah korusun, bir savaş gitti. İlk baştan bu romanlar en önde gider. En önde gider.
7: Aman yanıyor burası. Yapma burada itfaiye.
8: Yarın paket sana ya, bir yerde satılıyor mu hiç? Margarin ya, burada satılıyor.
9: Burada hayat saat 5'ten sonra başlıyor.
3: Neden?
9: Ya öyle alışılmış. Müzisyenler geç kalkıyor. İşe giden hanımlar işten geliyor. Kalite, kalite. Marka,
7: marka. Nasıl bir fabrika bu? Depolum alıyor. Raka, raka. Revanşta.

0: güzel yaparsan ben de bravo derim.
1: Ülkemizde Roman vatandaşların en yoğun yaşadığı şehirlerden bir tanesi İzmir. Kente yaklaşık 500 binin üzerinde Roman yaşıyor.
2: Çoğu müzisyen arkadaşımız, bayanlar da bazıları ev hanımları temizliklerine gidiyorlar. Hayatları burada bu şekilde devam ediyor.
3: Bizim mahallemizin parası yine bizim mahallemizde kalır. Yani kimse gidip dışarıdan alışveriş yapmaz. Burada 5 liralık yağ da alabilir, bir tek adet bebek bezi de alabilir.
1: Mahallenin tek motor tamir. Evet. O zaman değerlisiniz. Yani bütün herkes Kadir Baba der bana.
0: Güzel yaparsan ben de bravo diyeyim.
1: Romanlar için müzik hayatın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Hilal Mahallesi'ndeki Roman Kültür Merkezi'nde alanında deneyimli saz sanatçıları tarafından 11-12 yaşındaki geleceğin müzisyenlerine ilk müzik eğitimi veriliyor.
4: Roman Kültür Semtimize açılan bizim bir binamız var. Biz de İzmir Sanat Çalışanları Derneği olarak 12 yaş, 13 yaş çocuklarımızı klarnet dersimiz, kanun dersimiz hocalarımızla birlikte, keman dersimiz, perküsyon dersimiz. Çocukları toparlayıp hocalarımızın desteğiyle birlikte çocuklarımızı burada geleceğe iyi bir müzisyen olarak yetiştirmek istiyoruz.
5: Şu andaki gençlerimiz daha kabiliyetli, daha güzel, beyinleri çok açık. Allah'ın izniyle daha güzel şeyler olacağını inanıyorum.
1: Kulak nasıl kulak?
5: Çok sağlam, kulak mükemmel.
6: Doğduğumuz büyüdüğümüz yere çocukları kötü alışkanlıklardan koruma amaçlı, sosyal faaliyetlerini kazandırma amaçlı elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz gençlerimize. Gençlerimiz çok önemli.
1: Gelecekteki hedefin ne?
7: Klarnet çalmak, büyük bir adam olmak. Üst nişanlandırıcıyı bile geçmek istiyorum.
1: Roman Müzik Okulu'nun en küçüklerinden bir tanesi de Tuncay. Klarnetinin boyu neredeyse kendine yaklaşıyor. Onun da hedefi bir gün Hüsnü Şenlendirici gibi bir klarnet üstadı olmak. Bir üfle bakalım, nasıl ses çıkarabiliyor muyuz? Bir dene bakalım.
8: Roman düğünleri de bir o kadar renklidir.

aslen Kuzey Hindistanlı olan bu topluluk, göçebe hayatlarıyla bugün dünyanın her yerinde. Sinemanın sessiz yıldızı Charlie Chaplin'de bir romandı.

İyi akşamlar Sebep Tuncu, hoş geldiniz. Bu akşam programa Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ayrıntıları konuşacağız. Kozinoğlu Silivri cezaevinde 12 Kasım 2011'de öğleden sonra saat 1'de yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası duştan çıktıktan sonra kahvesini içerken fenalaştı. 18.08'de koğuştaki acil çağrı butonuna basıldı. Saat 18.18'de gardiyanlar koğuşa geldi. Acil sağlık ekibinin Silivri merkezde yemekte olduğu ortaya çıktı. Ekipler

0: müdahale için 30 dakika sonra geldi. O sırada bilinci açık olan Kozinoğlu gardiyanlarla sohbet etti. Evet, bu ayrıntılar ortaya çıktı. Mahmut Övür, 15 yıl sonra bu dosya niye açıldı, ne oldu?
1: Niye, ne oldu? Ya şu, herhalde şöyle bir şey devlet düşünüyor ya da işte şu andaki siyasi iktidar düşünüyor. Geçmişte yarım bırakılan, hakikaten bu ülkede leke olarak kalan, bu ülkenin ayağına prang olmuş meseleler vardı. Aslında biraz daha geriye gitmek lazım da, Vurmumculara, Muammer Aksoylara gitmek lazım. Oraya nasıl gideriz? Oraya gidilir mi? Tam gidilmez gerekir. Ama en azından bu yakın tarihle ilgili böyle kafalarda soru işareti yaratan, böyle Kaşif Kozinoğlu gibi, Hablemitoğlu gibi, o da 2000'ler tabii.
0: Evet.
1: Bu meselelerin üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü niye? Devlet hakikaten temizlenmesi gerekiyor. Türkiye yeni bir sürecin eşiğinde, yeni bir toplumsal mutabakat sözleşme yapıyor. Bu hem sosyolojik kesimlerle hem siyasi kesimlerle Türkiye bir, ben onu şey diye yorumluyorum. AK Parti başından beri hani vesayeti devreden çıkardığı, darbeleri durduruyor ama bu konsensüsü sağlamakta bir başarı sağlayamadık. Hı hı. Ne demek bu? Türkiye'nin çok temel siyasi akımları var. CHP, Demokrat Parti, CHP, Adalet Parti, CHP, Anavatan veyahut da CHP, AK Parti. Bu ikisi arasında, ana aks ikisi arasında bir siyasi normalleşme sağlanamadı. CHP her defasında bir bahane buldu, mevcut iktidar karşısında pozisyon aldı. Doğru veya yanlış diye düşünmeden, sırf o iktidar karşıtlığı üzerinden, sırf Adnan Menderes karşıtlığı, Özal karşıtlığı, Demirel karşıtlığı veyahut da Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir süreç gelişti. Bunun değiştiği bir sürecin içinden geçiyoruz. Ben buna normalleşme diyorum. Yani Türkiye'de taşlar yerine oturuyor. Hı hı. Yani öyle anormal bir yerden geliyoruz ki, yani ne siyaset tam siyasettir, ne ekonomi tam ekonomidir, ne toplumsal yaşamımızda ortak bir zemin oluşturabildik. Bütün bunların alt üst olduğu, değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Özellikle de 15 Temmuz bunun önünü açtı. Hı hı. Şimdi önünü açarken de geriye dönüp zaman zaman ya biz nerede eksik bıraktık, nelerin sorgulanmadı, mesela böyle bir olayda Türkiye niye üzerine düşeni yapamadı diye bakmamız gerekiyor. Bence bu açıdan da bu olay kilit bir olaydır. Niye? Ya o dönemin mitini ele geçirmeye çalışan bir FETÖ yapısı vardı. Şimdi belki biraz sonra arkadaşlar da konuşacaklar. Şimdi bütün işin getirip şey yapıyoruz, FETÖ'ye bağlıyoruz. Tamam, doğru. FETÖ özellikle 2008'den sonra, 2007'den sonra ya da 2006'larda biliyoruz. Hrant Dink olayı, Malatya zirve cinayeti, bütün bunları da biliyoruz. Oradan neler döndüğünü az çok şimdi ortaya çıkıyor. O dönem belki çok fark etmedik ne olup bittiğini.
0: Evet.
1: Şimdi bu FETÖ aslında bir rol değişimiydi. Yani geçmişte Gladio vardı bu ülkede, darbe yapan, bu ülkede faili meçhul cinayetleri körükleyen, sağ sol çatışmasını 70'lerde yaşadığımız süreçleri kışkırtan bir Gladio yapısı vardı. Niye? Bu ülkeyi zayıf tutmaya çalışan bir küresel akıl vardı. Bunun bir ayağı Amerika'ydı. ABD emperyalizmiydi. Bir ayağı İsrail Siyonizmiydi. Bir ayağı da Almanya'ydı. Yani bugün Almanya'nın buradaki etkisini özellikle mesela Hablemitoğlu olsun, daha sonraki süreçler olsun görülüyor. Yani Almanya'yı sessiz sedasız gibi duruyor ama Türkiye'de çok ciddi bir lobi gücü olan bir Almanya'dan bahsediyor. Evet. Yani geçmişten beri var da bu son dönemlerde çok arttı. Şimdi bütün bunlarla kendi ayaklarında durmaya çalışan, kendisi olmaya çalışan bir Türkiye'den söz ediyoruz. İşte belki Başkan Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırdığı, bırakın yatırımları, işte darbeleri geriletmesin, kendisine güveni sağlamaya çalıştı. Yani kendisi olmaya çalışan bir Türkiye. Şimdi bu hesaplaşmayı yapmamız gerekiyor. Nedir bu hesaplaşma? Ya bu ülkede pis işler yapan, kirli işler yapan, siyasetin mecrasından çıkartan, toplumsal gerilimi derinleştiren, şimdi mesela teröristi Türkiye üzerinden bir süreç yaşıyoruz değil mi? PKK, Türkiye silah bırakıyor falan. Birileri yine devreye giriyor. Kim giriyor? İsrail giriyor. Nereden giriyor? Yine Kürtler içerisinden birilerini devşirerek giriyor, girmeye çalışıyor. İşte Alevi vatandaşlarımız üzerinden başka bir pozisyon yaratıyor.
0: Kimileri onları kışkırtıyor.
1: Bunların bütün bu olaylar, bu Kaşif Kozinoğlu ölümü ya da işte Ergenekon'un mecrasından çıkması, Balyoz'un darbecilik merkezinden çıkıp başka bir hesaplamaya dönüşmesi aslında bu küresel aklın Türkiye versiyonlarıdır. Hı hı. Bununla hesaplaşmamız gerekiyor. Yani eninde sonunda Türkiye burayla hesaplaşırsa olup bitenleri anlamakta daha kolay olacak. Birbirimizi anlamakta kolay olacaktır diye bir başlangıç yapayım.